0: tanıyorum diyor. Yani herhangi böyle bir cemaat ya da işte bir dini grubun ismini kullanarak orayı bir yapı, bir maske olarak kullanıp bir grup oluşturma durumunun olmadığını ifade ediyor. Sosyal çevreden tanıdığını söylüyor. Bu da kendi içerisinde ve çünkü Türkiye'yi 17 bölgeye bölmüşsünüz. 17 bölgenin 17 tane temsilcisi var. Aynı zamanda bir örgüt iddiası var. Bu örgüt iddiasını da delillendiren şey emir talimat çerçevesinin olduğunu ve bu emir talimat çerçevesini yaparken de gizli bir uygulama, mesajlaşma uygulamasıyla birbirinizle bağlı olduğunu söyleyen bir savcılık dosyası var. Şimdi böyle bir ortamda çıkıp siz ben sosyal çevreden tanıyorum dediğinizde o dosyanın içerisindeki delillerle söylemleriniz birbirini tutmuyor. Evet. Ondan dolayı da burası da çok önemli bir husus.
1: Şimdi en çok konuşulan konu başlıklarından birisi işte lüks yaşam ve burada da yine birazdan göreceğiz. Yani külçe külçe altınların ele geçirildiği yerlere bakacağız ama aylık gelirinin 380 bin TL olduğunu beyan etmiş Alihan Kuriş. Evinde bulunan altın ve ziynet eşyası içinde çoğu düğün takısı ve aile birikimi şeklinde bir savunma yapmış. Alihan Kuriş, siz ne düşünüyorsunuz?
0: Şöyle, şimdi bu lüks yaşama komik savunma başlığı arkadaşlara tebrik etmek lazım. Gerçekten büyük bir çelişki var. Sadece izleyicilerimiz ismini dahi eğer bir Google'a yazarlarsa nasıl bir ihtişamın içerisinde olduklarını çok rahat görürler. Bu ihtişam nedir? Onlarca kuruma, lüks araçlar, yine aynı şekilde nereye gidip nereye geldiklerinde devamlı böyle ağırlanma konularını ve çok lüks bir yaşam içerisinde olduklarını görürsünüz. Ancak kendisi ifadesinde ne söylüyor? 2008 model bir aracının olduğunu, eşinin ve çocuğun hiçbir aracının olmadığını, sanki çok sıradan bir vatandaşmış gibi bir ifadenin verildiğini görüyoruz. Yoksa orada işte bir ile gittiğinde, bir ilçeye gittiğinde, yurt dışına gittiğinde nasıl gidip nasıl ağırlandığını, nasıl geldiğiyle ilgili hiçbir beyanda bulunmuyor. Burada kendi içerisinde bir çelişkin nasıl ortaya çıktığını ve sizin bu ifadenizde hem aylık gelirinizin, çünkü dönem paralara baktığınızda aylık gelirin çok komik olduğunu söylemek gerekiyor. Diğer tarafta yaşam tarzınızla üzerinizdeki mal varlığın da birbiriyle çeliştiğini görebiliyorsunuz yani.
1: Burada da ben sadece bir varisim diyor Alihan Kuriş. Kendini dini bir figür olarak tanımlamıyor. Ama işte başta ben bir hoca efendim şeklinde bir şey var, iddiası var. Ama burada diyor ki kimseye emir ve talimat vermedim bugüne kadar şeklinde bir ifadesi var. Tabii ifadenin detaylarına birazdan daha detaylı bakacağız ama dördüncü ana başlıkta bu ele geçirilen altınların hikayesi. Yani bu tabii şu anda bizim gördüğümüz ya da devletin ele geçirebildiği altınlar, soruşturma dediğimiz gibi hani daha da genişleyerek farklı noktalara da belki ulaşacaktır.
0: Büyük ihtimal.
1: Daha geniş çaplı bir soruşturma kapıda. Ama işte 200 kilonun üstünde bir altın ele geçiriliyor. Piyasa değeri 1.3 milyar TL. Olan bir paradan bahsediyoruz. Yani şimdi, bir kişi ya da bu kişiye yakın olan bir örgütün
0: kardeşin,
1: neden bu kadar?
0: Kardeşin iş yerine ait olan bir depoda
1: Alihan Kuriş'in
0: çıkıyor.
1: Kardeşi.
0: Evet. Şöyle, şimdi kendisine isnat edilen suçlama ne? Bir suç örgütünün olduğu. Birazdan suç örgütünün nasıl şekillendiğini beraber bakarız. Diğer suçlama ne? Kara para aklama. Kara para aklama dediğinizde bu paranın nereden geldiği önemli. Çünkü suçtan elde edilmiş bir mal varlığın aklanması diye geçer kanun maddesinde TCK 282'de. Suçtan elde edilmiş mal varlığı. Ne oldu? Öncül bir suç oldu. Demek ki ortada bir suç olması lazım ve o suçtan bir mal varlığı elde ediliyor olması gerekiyor. O suçlama ne? Dolandırıcılık. Kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık. Vergi usul kanununa karşı da ne yapılıyor? Bir dolandırıcılık, bir vergi usul kanununa aykırı hareket etme durumu söz konusu. Bu iki eylemden elde edilmiş olan paraların örgütlü bir şekilde nasıl işte şirketler üzerinden sisteme aktarılıp sistemde de tuttukları paraları yurt dışına nasıl gönderdikleriyle ilgili birazdan bütün detaylarına bakacağız. Fakat bu husus çok çok önemli, çünkü 206 kilo altını ve yanında işte 350 bin doları, 100 bin avroyu bir yerde siz tutabiliyorsanız burada kayıt dışı olan bir paranın ne kadar fazla olabileceğini söylemek gerekiyor bu örgüt kapsamında. Hali hazırda savcılık makamı ilk etapta 100 milyar TL'nin sadece kayıtlı olan 100 milyar TL'nin yurt dışına çıkartıldığı ile ilgili bir isnadı vardı. Evet. Bu örgüte yönelik. Ancak diğer tarafta bir baktık ki bazı iş yerlerinde çıkan poşetler içerisinde paralar çıktı. Diğer taraftan sadece bir yerde 206 kilo altının çıkmış olması, burada demek ki sistemin içerisinde olmayan, kayıtlı olmayan, belki daha kulluğun gidip ev araması ya da iş aramasında ele geçirmediği devasa olan kasalar ya da altınların olabileceğini, altını çizmek gerekiyor. Bir grup neden böyle bir yola başvurur? Burası çok önemli çünkü savcılık da bu soruyu sorar. Der ki ya 206 kilo altın, bunun sebebi nedir? Niye burada tutuyorsunuz? Nereden geldi? Kim getirdi? Ne zaman getirdi? Nereye götürecekti? Bu neyin parasıdır? Bunların hepsinin makul bir şekilde açıklanması lazım.
1: Peki bu paranın yani soruldu mu bu altınlar nereden?
0: Tabii dosya gizli olduğu için şu an kendi şahsın bulunan şahsı ararken bunu buldular. Şahıs şu an firari. Şahıs bulunduğunda buraya kimin o parayı götürdüğünü, nasıl getirildiği ile ilgili hem zaten kulluk çalışma yürütüyor, savcılıkla çalışma yürütüyor. İstanbul Cumhuriyet İstanbul Emniyet Müdürlüğü burada detaylandırıyor. Aynı zamanda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturma yürütüyor. İleriki aşamalarda biz onun daha net bir durumunu göreceğiz. Fakat şahsın firari olduğunu söylememiz gerekir. Hmm. Bu iş yerinin sahibi olan şahsın, ortağı olan şahsın firari olduğu. Alihan Kuruş'un kardeşinin firari olduğunu
1: Alihan
0: belirtmek
1: Kuruş'un
0: gerek.
1: Kardeşi firari bir ihtimalle de. Almanya'da olabilir belki bu, çünkü o
0: şöyle örgütün... kayıtlarda herhangi bir şekilde yurt dışına çıktığına dair bilmiyorum, bir veri yok yani. Hmm. Ancak illegal yollardan çıkma ihtimali söz konusu olabilir mi bilmiyoruz. Onu göreceğiz. Türkiye'de ise de yani bu soruşturmayı bilmemesi, duymamasının imkanı yok.
1: O zaman
0: eğer
1: saklanıyor,
0: duyup gitmiyorsa
1: kaçıyor.
0: Da şu an saklanıyordur demektir yani.
1: Şimdi ifadelere biraz daha detaylı bakalım. Tam da bu noktada işte az önce Alihan Kuruş'un kardeşinin evinde yapılan baskında ele geçirilen altınları gördük. Şimdi kendi evine ilişkin ikametgahına yapılan arama neticesinde yüksek miktarda altın ve ziynet eşyası çıkmış. Ve mahkeme kararına istinaden el konulmuştur deniliyor soruda. El konulan bu kadar yüksek miktardaki altın ve ziynet eşyasının kaynağı nedir diye sorulmuş. Ne şekilde temin et? Neden evde bulunduruyorsunuz? Sorulmuş kime? Evet. Alihan Kuruş'a. Bakalım ne cevap vermiş. Söz konusu aramada ele geçirilen eşyaların birçoğu eşimin düğün takılarıdır diyor. Ve ziynet eşyalarıdır diyor. Ayrıca bunun dışında da çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır diyor. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir diyor.
0: Bu şahsın 3 tane çocuğun olduğu, uzun bir süre önce evlendiğinin altını çizmek gerekiyor. Yani burada çok uzun zaman önce evlenen birinin düğün takılarının hali hazırda halen evde bulunuyor olması biraz hayatın olağan akışına aykırıdır.
1: Peki
0: yani.
1: Az önce o altınları gördük de burada Alihan Kuruş'un kendi evinde çıkan eşyalara ve altınlara ilişkin bir
0: bununla
1: rakam var mı?
0: Bununla ilgili bir sürü görüntü var ama hangisi o görüntülerin içerisinde kendi evinden çıktı diye şu an kamuoyuna dosya gizli olduğu için kamuoyuna yansıyan çok kısıtlı bilgi var. O kısıtlı bilgiler çerçevesinde dosyayı yorumlamaya çalışıyoruz. Fakat kendi evinde de yüklü miktarda bir para, bir ziynet eşyası, daha doğrusu altın ve paranın, özellikle döviz cinsinden paranın bulunduğunu belirtmişlerdi dosya içerisinde bilgilendirmelerde. Fakat burada önemli olan husus şu. Dosya içerisinde savcılık makamının bu şahıslara isnat ettiği her suçla ilgili ne yapıyor? Soruyu soruyor. Eğer siz makul bir cevap verirseniz, eğer bu dosyanın içerisindeki verinin hayatın olağan akışına aykırı olmadığını, normal bir ticaret ya da işte bir birikim ya da bir sermaye ya da işte elde edilmiş bir mal varlığınızsa bunu ispatlayabiliyorsanız bunun karşılığını anlatırsınız, dersiniz ki savcılık makamına sizin bana isnat ettiğiniz suçlama yanlıştır, yalandır dersiniz. O zaman da ne olur? Dosya daha da şekillenir. Biz de burada bunu açıklarız. Zaten şu an dosyanın içerisindeki verileri konuşuyoruz. Eğer ziynet eşyaları ile ilgili bir fatura, bir aynı zamanda işte nereden alındığını, nasıl alındığını, kim tarafından getirildiği ile ilgili net bilgiler verilmiş olsaydı biz şu an onları konuşacaktık. Evet. Ama siz böyle geniş bir kelime kullanırsanız, yuvarlak bir kelime kullanırsanız bunun altı doldurulmamış olur. Hediye amaçlı verilen takılar dediğinizde, hediye amaçlı dediğinizde bir çeyrek altın da hediye amaçlı verilir. Aynı zamanda dersiniz ki ya evin içerisinde bulunan kilolarca altını da işte cemaat üyelerinden birileri hediye amaçlı bize verdi
1: dersiniz. Peki yani bu şekilde geniş çaplı bir açıklama
0: kabul
1: cevap
0: görmez.
1: Vererek
0: kabul görmez. Yani zaten onun
1: açıklaması
0: detaylandırmanız gerekir. Nereden geldi, evet. Nasıl geldi, kim tarafından geldi, gönderildi. Şimdi size bir hediye gelse kim tarafından, ne zaman, nasıl geldi, hangi amaçla verildi, hediye verilirken karşılığında sizin ne söylediğiniz dahi bellidir yani.
1: Tabii ki.
0: Bunu çıkar anlatırsınız. Burada da aynı durum söz konusu. Ya burada bakın fotoğrafı şudur, şu kadar takı var, şu var. Bunların hepsini tek tek detaylandırırsınız, anlatırsınız. Ona göre dersiniz ki ya burada bakın düğün takısıydı. Hatta fotoğrafı da burada, görüntüsü bu.

0: 3-4 gün gözaltında bulunuyorsunuz. Zaten burada size isnat edilen suçlamaları çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Bunu da geçtik. Siz emniyette ifade verdiniz değil mi? Emniyette kendinize size soruldu. Emniyetten sonra bir gün sonra ya da iki gün sonra sulh ceza hakimliğine çıktınız. O süreç içerisinde 3 tane avukatınız var. Onlar dosyanın içerisindeki bütün yani ailenizden verileri alırdı. Ona göre sunardı dosyanın içerisine. Biz de bugün onları konuşurduk. Hmm. Fakat bu geniş ifadelerin çok bir makul olmadığını bir anlam ifade
1: şimdi
0: etmediğini söylemek
1: istiyorum. İfadelere devam edeceğiz ama ben Gaffar Bey'e sormak istiyorum. Şimdi şunu anlıyoruz. Yani firari olan ve işte takibi ya da yakalanması olan yani aranan çok kişi var şu anda. Öyle görünüyor ve bu soruşturmanın akamete uğramaması için bazı bilgiler şu anda gizli tutuluyor. Daha ne kadar genişleyebilir? Nerelere ulaşabilir?
2: Yani... Benim elimdeki bilgilerden hareketle söyleyeyim. Yani bu konu tabii şunu söyleyelim. Yani bu yapılanmayla ilgili aşağı yukarı 3-4 yıldır hatta 5-4 yıldan daha uzun süredir yazılıp çiziliyor. Ben de bu konuyla ilgilenen gazetecilerden biriyim. Bizim bir meslektaşımız Kaan Aslan bir kitap yazdı yakın zamanda bununla ilgili hatta. Yani bu alenileşmiş bir konuydu. Fakat hani biz gazeteci olduğumuz için suçun nerede olduğunu biz bilemeyiz. Yani evet. Biz olayları anlatıyoruz, haber yapıyoruz. Savcılıksa başka türlü çalışıyor. Yani gerçekten suç var mı yok muya bakıyor. Demek ki bizler yazıp çizerken aynı anda ilgili birimler de takibat yapıyormuş. Yani MASAK, savcılık vesaire işlerini yapıyorlarmış. Eğer bugüne kadar yazıp çizdiklerimiz ve bildiklerimizden hareketle devam yani bizim bildiğimiz, gördüğümüz şekilde devam edecekse birkaç dalga halinde büyür bu. Hmm. Çünkü mesela benim elimde bir şirketler listesi var. Benim elimde derken ben çıkarmadım. Yani bu haber niteliği olduğu için gazetecilerin elinde bulunan ama yazmadığımız. Çünkü oradaki şirketlerin bazıları masum da olabilir, bilmiyoruz. Kimseye suç isnat etmeyelim diye. Yani o listeye baktığımda kalabalık bir şey görüyorum orada. Ticari ilişki ağı görüyorum. Mesela bir bankacılık izni almış bir ödeme şirketi var.
0: Şöyle şirketlerle ilgili size bir ek yapayım hemen geçmeden. Şirketlerle ilgili şu an bilirkişiler rapor hazırlıyor. Bilirkişiler evet. Rapor hazırladığında evet. Bu 32 tane şirketin kimlerle işbirliği yaptıysa, kimlerle tamam. İlişki içerisine tamam. Girdiyse onlar da hepsi
2: tam olarak onu söylüyorum. Evet. Tam olarak yani şimdi şirketlerin ne kadarı suçla ilgili bir şeylere bulaşmış ve kimlerle nasıl işbirliği yapılmış? Burada bir soru işareti var. Onu soruşturma çıkartacak ortaya ama şunu biliyoruz. Büyük ticaret firmaları, büyük parakende firmaları, üretim firmaları, zaten şu mesela külçe külçe altın bir kimya şirketinin deposunda. Bu şahsa ait kimya şirketinin kasalarında çıktı bulundu. Mesela dediğim gibi bir hani devletten izin alarak ödeme işi yapan, bir tür geri bankacılık yapan bir şirket var. Çok da değerli bir şirket. 1 milyar liraya yakın değerlendirme yapılmış bu şirketle ilgili. Yatırımlar almış yani 1 milyar dolar özür dilerim. 1 milyar dolar düzeyinde değer biçilen bir şirketten bahsediyoruz. Bankacılık işleri yapıyor, para transferleri yapıyor. Belki de bu, yani benim elimdeki bilgilere göre bu yapılanmanın para transferlerinde böylesi şirketler kullanılmış. Şimdi bunlar tabii her bir yapı, ticari kısmı söylüyorum.
1: Peki bunu, bir şey soracağım. Bu bahsettiğiniz o finansal yapı yani o şirketin evet. Mesela yurt dışı para transfer yetkisi
2: işi bu zaten. İşi bu. Bunu da yetki alarak yapmış. Yani illegal yollarla yapmamış yani. Yetki almış. Yani bu şu demek ya adamlar banka kurmuşlar neredeyse yani. O noktaya varmışlar.
1: Eski parayı bir
2: zamanlar hani
1: yurt dışına gönderebiliyorlardı.
2: Tabii mesela FETÖ yapılanmasının bir de bankası vardı ya hani.
1: Evet.
2: Şimdi tıpkı onun gibi bir tür banka benzeri bir yapı kurmuşlar. Bu kullanılmış. Şimdi bu ne demek? Yani bir yerden bir yere para gönderiyorsunuz, para dağıtıyorsunuz, para topluyorsunuz. Demek ki şayet suç varsa ortada, yani şu anki iddialar öyle, şayet suç varsa ortada kalabalık bir iştirak grubundan bahsedebiliriz. Evet. Bir de bu kadar çok para söz konusu olduğunda biliyorsunuz şöyle bir şeydir, böyle kokteyl suç yapıları çıkar ortaya. Yani aslında adamın mesela siyasi bir maksadı vardır diyelim, bu FETÖ gibi düşünün yani. FETÖ'nün siyasi amacı vardı. Türkiye'deki iktidarı devirmek, ele geçirmek, ülkeyi bölmek her neyse. Ama onun elindeki paranın ve gücün kokusunu alan ve oraya koşan başka tipler de vardı. Adamın derdi vurgunculuk mesela. Ha diyor, buradan para kazanırım diyor. Başka birinin derdi mesela şahsi husumet, intikam almak birinden. Bunların gücünü kullanırım, onu yaparım diyor. Yani onu, bunun için, bunu şunun için söylüyorum. Bu tip büyük gücün oluştuğu yapılanmalarda mutlaka dalgalar oluşur. Bir de

0: şunu söyleyeyim. Yani bu kadar büyük paranın bulunduğu, bu kadar büyük iddiaların dile getirildiği bir yapı ki dediğim gibi yani bunlar bizler açısından çok büyük sürpriz değil. Yani bunlar çünkü yazdık, çizdik, bunları konuştuk. Bilinmeyen bir şey değildi. Sadece ne kadar derinleştiğini biz bilmiyoruz. Yani bizim ona gücümüz yetmez. Onu ancak devlet bulabilir. Şimdi mesela MASAK raporları çıkıyor. Dün bir miktar bakma imkanım oldu benim. Gerçekten de yani bir sürü karmaşık para ilişkisi var. Yurt dışında çeşitli ülkelere gönderilen paralar var. Bu paralar niye gönderildi? Parayı niye gönderirsiniz? Mesela ticaret yapıyorsunuzdur, mal gelir size. Mal gelmiyorsa o zaman orada bir şey yapıyorsunuzdur. O ülkelerde ne yapıldı acaba? Mesela Özbekistan'a para çıkışı var. İsrail'e para çıkışı var. Çeşitli miktarlarda, kimine az, kimine çok. Oralarda bir faaliyet mi yapıldı? Mesela yurt adı altında bir şey mi kuruldu? Çünkü böyle bir yapılanmanın içine girmişler. Burada tabii kritik bir nokta daha var. Burada bir cemaat var. Yani o fakat cemaatin kendisi bir suç unsuru değil. Yani bir cemaat var. O cemaati ele geçiren bir yapı var. Böyle tuhaf bir durum
1: tam
0: var.
1: Tam da onu soracağım ben aslında. Bütün yani konuklarımıza siz de lütfen başlayın. Hani bu Alihan Kuruş suç örgütü ne zaman suç örgütü oldu? Yani işte deniyor işte 2016 ve öncesi ve sonrası diye ikiye ayrılıyor aslında. Evet, evet. Hani bu öyle midir gerçekten? Öncesinde makul bir yapılanma mıydı bu? Sonra 2016'dan sonra neden değişti? Değişti mi? Şimdi, öncesinde işte bir şekilde şüpheli bir şekilde vefat eden bir isim vardı.
2: Ahmet Denizoğlu.
1: Çok konuşuluyor bu. Hani bu Alihan Kuruş suç örgütü ne zaman bir suç örgütü olmaya başladı?
0: Orhan Bey şimdi şöyle yani biz adını söyleyelim. Süleymancılar denilen ya da Süleymanlılar denilen bir cemaatten bahsediyoruz. Bunların kökeni Süleyman İlmi Tunahan. 1888 Silistre doğumlu yani o dönem Osmanlı topraklarında olan Bulgaristan'da doğumlu.
1: Bulgaristan evet.
0: Türkiye'de Kur'an eğitimiyle ilgili sıkıntılar başlayınca da Kur'an eğitimi vermeye başlamış. Aslında daha evvelden veriyor da bunu artık biraz da hani devletin belki o zamanki şeyinden ne diyelim yapısından biraz daha uzak gözden uzak bir şekilde olsun diye bir cemaat haline gelmiş. Asıl maksadı Kur'an öğretmek olan bir yapı. Yani bugün Kur'an'ı bir devlet öğretiyor biliyorsunuz zaten. Artık evet. Öyle bir sıkıntı yok ama böyle yapılar oluşmuş. Yani bunlar aynı zamanda bir inanç kümesi haline gelmişler. Bunlar toplum içinde var. Yani gayrimeşru da değiller. Yaşıyorlar toplum içinde. Daha sonra damadı yani bu cemaatin kurucusu saydığımız Süleyman Tunahan'dan sonra damadı iş başına şeye geliyor, posta oturuyor diyelim yani grubun lideri oluyor. Damat da vefat ettikten sonra işte torunu geliyor. En son yani 2016 senesinde vefat eden kişi Ahmet Arif Denizoğlu. 2016 yılındaki ölüm şüpheli bir ölüm. Tuhaf bir şey var orada. Yani oraya kadar suç örgütü diyebileceğimiz bir şey de yok ortada. Ama bu arada Alihan Kuruş ne yapıyordu biz onu bilmiyoruz. Yani o sırada Alihan Kuruş neyle meşguldü onu bilmiyoruz. Biz cemaati biliyoruz. Cemaate de suçla ilgili bir şey yok. Bunlar başka cemaatlerden de çok farklı değiller. Yani FETÖ gibi bir yapısı da yok öyle söyleyeyim. Hani öyle bir özel kurulmuş bir teşkilat gibi de değil. Daha şeffaf yani ne oldu az çok bilinen bir şey. Hatta Arif Ahmet Denizoğlu'nun siyaset de yapıyordu. Anavatan Partisi milletvekili falan oldu. Yani böyle o kadar açık bir gruptan bahsediyoruz yani. 2016 senesinin Eylül ayında Deniz Olgun Beykoz'daki çiftliğinde vefat ediyor. Kayda şüpheli ölüm diye geçiyor. İşte cenazeye 30 saat boyunca ulaşılamıyor. Otopsiyle ilgili şüpheler, şaibeler var. Cenazede
1: yani şüpheli ölüm diye geçiyor kayda.
0: Tabii şüpheli ölüm diye kayda geçiyor. Hatta sonra daha sonra yakınları yani torunları, işte akrabaları, yani Deniz Olgun soyadını taşıyanlar bu konuyu savcılığa da taşıyorlar. Diyorlar ki otopsi raporunda hatalar var vesaire. Fakat çok arzu ettikleri kadar da ilerleyemiyorlar. Şimdi belki o konuda o dosya da tekrar açılacak bununla beraber.
3: Şöyle.
0: Çünkü iddia şöyle, yani iddiayı söylüyorum ben.
1: Tabii.
0: Deniz Olgun bir cinayete kurban gitti. Evet. Yani bu cemaate çökülmesi için, cemaatin mal varlığına ve oradaki işte itibari pozisyona çökülmesi için ortadan kaldırıldı. Çünkü evvelinde de Alihan Kuruş'un 4 tane toplantısı var Avrupa'da yapmış ve henüz daha Deniz Olgun hayattayken ben onun yerine geçeceğim diye toplantılar yapmış. Bunu öğrenen Deniz Olgun bazı insanları görevden alıyor. Alihan Kuruş'u da uzaklaştırmaya çalışıyor. Uzaklaştırıyor cemaatten. Antalya'da bir toplantı yapıyor. 40 kişi toplamış. Bazılarına bana ihanet etti

0: demiş. İddia o ki bu ayrılığın temelinde FETÖ'ye yönelik tutum var. Yani Alihan Kuriş ve beraberindekiler FETÖ'ye daha şey bakıyorlar, yumuşak bakıyorlar, kınamıyorlar. Ama bu müteveffa Deniz Olgun, Ahmet Arif Deniz Olgun sert, yani terör örgütü gibi davranıyor, öyle davranıyor. Bu cemaatte bir yarılma oldu deniyor.
1: Tam da 15 Temmuz
0: 15 Temmuz'un hemen arkası
1: aynı,
0: zaten.
1: Aynı 2016 tam 2016.
0: Bu olayların sonra. Hepsi 15 Temmuz'dan sonra oluyor. O işte çok o yaz oluyor. Her şey o yaz oluyor.
1: 15 Temmuz'da FETÖ başarılı olamadı.
0: Bravo.
1: Evet. Gitti buna verdi görevi işte.
0: Bu ayrışma sırasında, yani bu çalkalanma sırasında dediğim gibi Antalya'da bir toplantı yapıyor. Toplantıda bazı isimleri suçluyor. Siz bana ihanet ettiniz diyor. FETÖ konusu da gündemde. Sonra İstanbul'a geliyor Beykoz'daki evine ve ne tesadüf, hemen o toplantıdan sonra Beykoz'daki evine gelince hayatını kaybediyor. Kalp krizi, yüksek tansiyon kalp krizi diye geçiyor kayıtları ama dediğim gibi işte ağızdan kan gelmiş, cenazenin işte köpüklü bir sıvı var, bazı tespit edilen şeyler var, kimyasal maddeler var. O adli tıp raporunu yazan, otopsi raporunu yazan 3 doktordan biri de daha sonra FETÖ nedeniyle zaten açığa alınıyor, tutuklanıyor, etkin pişmanlıkla serbest kalıyor. Orada yani soru işaretleri var. Bu %100 böyledir diyebileceğimiz bir şey yok ama büyük ihtimalle savcılık şimdi bu konuyu da açacak. Yani bunu da açacak, buna da bakacak.
2: Onunla ilgili başvuru yaptılar şimdi şeye, Adalet Bakanlığı'nda faili
0: meşhurlar komisyonu.
2: Evet, soruşturma bürosuna kendi kuzeni Alihan Kuriş'in kendi kuzinde, yani dayısının oğlu başvuru yaptı. Büyük ihtimalle o doğru.
0: Büyük ihtimalle o da açılacak. Bu kısmı şunun için anlattım. Burada aslında bir suç örgütü yok. Bir cemaat var. Fakat cemaati ele geçirerek işi suç kılıfına, yani ne diyelim, suç aparatına dönüştürecek bir yapı. Onun için zaten mesela Süleymancılar operasyonu falan denilmiyor buna.
1: Alihan Kuriş kullanarak bir suç örgütü liderliği.
0: Evet, aynen öyle. Aynen.
1: Abi,
0: onu
1: biraz
0: onu bir bilirim. Yani belki cemaatin kendisini de hani kullan. Yani şöyle diyeyim, mesela binlerce, yüz binlerce müntesibi vardır cemaatin. Evet. Haberleri bile yoktur. Haberler, yani doğal olarak haberlerin olmasını da çok beklemezsiniz çünkü evet. O yani cemaatin çalışma biçimi de odur zaten. Yani bir işte intisap ettikleri bir kişi var. O yani inanç bağıyla bağlandıkları birisi, öyle diyelim. Onu yani zaten eleştirmek bizim haddimiz de değil. Fakat orada kritik nokta şu. Şimdi burada muazzam bir para trafiği var. Çok büyük bir para trafiği oluşmuş. Tabii ister istemez şu soru gündeme geliyor. Ya işi inanç olan, Kur'an öğretmek olan, yani kendi çerçevesini böyle çizen bir yapı neden milyarlarca lira para, üstelik de yani kaynağı belli olmayan parayı, MASAK raporuna dayanarak söylüyorum. Evet. Neden bunu bir yere stoklasın, depolasın, neden bu işlere girsin? Şimdi şöyle bitireyim. Bunun ticari bağlantıları konusu gündeme gelecektir ve belki siyasi bağlantıları konusu gündeme gelecektir. Çünkü önemli bir konu, Almanya'nın Köln şehrinde bu grubun inşa ettiği 70 milyon avro değerinde, yani bir çok büyük bir rakama tekabül eden bir büyük merkez var. Yani hatta İçişleri Bakanı dünkü açıklamasında dedi ki, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, oraya gidecekler dedi. Yani örgütün faaliyetlerini Köln'e taşıyacaklar dedi. Evet. O şimdi, merkezi de eski Alman Cumhurbaşkanı, şimdiki Alman Cumhurbaşkanı ziyaret etmişti. Yani Alman devletinin de bu işin içinde bir yerinde bir parmağı var. Biraz böyle karışık bir iş, zamanla aydınlanacak.
1: Şimdi tam da ona söyleyecek mi Uğur Bey? Siz son işte bir seneye yakındır ya da 3-4 aydır, yani o periyot içerisinde bu Almanya'ya da yapılan o örgütün işte genel merkezi ya da işte çokça gündeme geldi. Hani bir şekilde oraya mı gitmeye hazırlanıyorlardı? O konuşuluyor.
3: Şimdi işte nasıl FETÖ'nün arkasında CIA varsa bu teşkilatın arkasında 2016'dan sonra biraz geçmişini anlatacağım şimdi. Evet. Geçmişte böyle değildi. Tam Alman istihbaratı var. Yani şey olaraktan bu. Biraz geçmişinden ve FETÖ'yle mukayeseli gideceğim paralel olarak da, nasıl 2016'ya kadar hep devletin yanında olan bir cemaat nasıl devletin karşısında bir suç örgütüne geldi? İşte 2016 15 Temmuz buradaki şey. 15 Temmuz'da bir hain, Gregorian asıllı bir hain CIA darbesi başarısız olunca bunun üzerine bu cemaati ele geçirip bunu yaptılar. Yani adama dayısını öldürttüler. Bu Alihan Kuruş denen adama dayısını öldürttürüp yerine geçirdiler. Olayı çok kısa olarak söyleyeyim. Gaffar Bey başladı zaten. Tuna Hanı olarak gönderiliyor. Büyük dedesi Fatih Sultan Mehmet tarafından. Fatih Sultan Mehmet kız kardeşiyle evlendirip Tuna Hanı'nı da gönderiyor. O Tuna Hanı oradan geliyor. Büyük dededen. Silistre'den geliyor. Süleymaniye Medresesi'ni birincilikle bitiriyor. FETÖ ilkokul mezunu. Mukayeseyi koyalım. Bu Seyit ailesinden,

0: Müslüman
1: üçüncü silsile.
0: Evet, Seyit ailesinden Müslüman Türk biri, öbürü Gregorian. Sonradan müftedi olmuş Erzurum'dan. Mukayeseleri görüyorsunuz. Geliyor, hep devletin yanında olan bir şey. Demokrat Parti zamanında çok müzahir, çok etkili yerlere geliyor. 1959'da vefat ediyor. İki tane kızı var. Oğlu olmadığı için damat Kemal Kaçar'a geçiyor, cemaatin başkanı. O da daha sonra Adalet Partisi'ni falan, zaten bizim çocukluğumuzda biz Ankara'da bürokrat çocukları bilirler, Süleymancılar diye bir şey vardı. Süleyman Demirel de başbakandı. Biz de Süleymancılar deyince Demirelci falan
2: zannediyoruz.
0: Halbuki Süleyman Hilmi de, ama şöyle yani Süleymancı da yanlış da değil çünkü hep Demirel'in partisinden milletvekili seçildiler. Yani Kemal Kaçar'da, rahmetli Cevdet Akçalı'da, sonradan işte torunlar vesaire onun devamlarında, yani Adalet Partisi'ne çok yakında o tarihlerde 73-80 arası ağırlıklı MC hükümetleri vardı. Evet. Arada bir Ecevit gelip gidiyordu, azınlık hükümeti, MC hükümetleri. Ve 1970'lerde Ankara'daki bürokraside bilenler bilir. Bütün TRT Genel Müdürdarı, Anadolu Ajansı, müsteşarlar, genel müdür, hepsi iki yerden şeye atanırdı. Yani MC hükümetleri dört partiden oluşuyordu. Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, MHP, Cumhuriyetçi Güven Partisi. Turhan Feyzoğlu'nun Güven Partisi ile bunların alakaları yoktu. Diğer üçünde çok aktiftiler. Ve ya Süleymancılardan ya da Aydınlar Ocağı'ndan, bütün müsteşarlar genelinde daire başkanı. Ya hep devletin yanındalardı, hep de bürokrasilerdi. Hmm. Hepsi de eğitimli, kültürlü adamlardı. Şöyle ilkokul mezunu falan yok, hepsi Türk Müslüman. 12 Eylül'den sonra enteresan bir şey oldu. Mesela bütün cemaatler Anavatan Partisi'ni destekledi. Askerin Partisi, Milliyetçi Demokrasi Partisi, Süleymancılar Askerin Partisi'ni destekledi. Yani hep devletin yanında kaldılar. MDP başarısız olunca da bu sefer doğru yolun yanına geçtiler. 2000 yılında Kemal Bey vefat etti. Avrupa'da fevkalade iyi örgütlerdi. Yani Avrupa Teşkilatları Başkanı da bir rahmetli abimizdi. 5 dönem mebusluk yapmış 5 partiden ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu Başkanı. Avrupa Konseyi'nde başkan yardımcısıydı. Yani Viyana'da, Salzburg'da, Paris'te, Almanya'da, Londra'da camileri falan var. Yani asıl şeyler orada eskiden beri yani, evet. Şey olarak da. Ve çok dürüst ve sağlam çalışan. Yani Kur'an'ı öğretmek vesaire şey. Dertleri bu. Öyle bir siyaset falan da yok ama siyaset hep merkez sağdalar. Hep merkez sağda. Demokrat Parti'nin devamı, bütün partilerden hep milletvekili. Her hükümete de bakan verirlerdi. Her hükümete de bakan verirlerdi. Öyle sağlam giden bir partiydi. 2000 yılında Kemal Bey öldü. Vefat edince Baldızı'nın iki oğlu, bir tane de kız işte. Kızın oğlu bu. Yani biz kızı bilmiyorduk. Ahmet Deniz Olgun, Mehmet Deniz Olgun. Evet. O arada cemaatte bir şey oldu. Mehmet Bey mi olsun, cemaatin başı Ahmet Bey mi? Ahmet Bey şey yapıldı. Ahmet Bey'i önce Tansu Çiller, sonra Mesut Yılmaz, önce Ulaştırma Bakanı yaptı. Sonra mebus yaptı. Hatta 2002 seçimlerinde ANAP sıfırı tüketmişti. Yani %1'e düşmüştü. %5'e çıkarttı. Yani şey söyleme. Yani 500 bin ile 1 milyon arasında oyu kaydedebilecek güçleri olan bir bir cemaatten bahsediyoruz. Hep devletin yanında. Bakın bunun altını çiziyorum. Yani FETÖ gibi değil, devleti yıkmaya falan değil. Daha sonra işte ondan sonra ne olduysa oldu. Ondan sonra unuttuk ne oldu bitti. 2016 hain darbe teşebbüsü, 15 Temmuz. O Ahmet Deniz Olgun 60 yaşında adam. Çok da sağlıklı adam. Bir de en ölü işte demin Gaffar Bey söyledi.
2: Şüpheli ölüm.
0: Efendim? Şüpheli ölüm. Zaten şüpheli. Şeye geçmiş, mahkeme kayıtlarına evet, geçmiş evet. Yani şüpheli diye. Hiçbir şey olmadan demek ki o hain başarısız oldu. Başarısız olunca ya ben kimin üzerinden bu işleri yapabilirim falan diye düşündü. Herhalde bu benim kendi tahminim. Gittiler adamcağızı öldürttüler, yeğenini getirdiler. Ondan sonra 2016-2026 işte iş bu şekilde döndü. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Eskiden bütün yani şeyler gurbetçilerden para toplanırdı, camilerden, Almanya'dan özellikle başta. Yani onlar gelirdi Türkiye'ye, yurtlar yapılırdı, Kur'an kursları açılırdı. Yani öyle şey ticareti falan değil, tamamen İslami, Müslümanlıkla ilgili devletin yanında dürüst bir şekilde işletildi. Oradan buraya para geliyordu yani gurbetçilerden. Şimdi bakın olayda ne olmuş? Türkiye'de bir paralar, o kaynağı nereden belli değil, onu işte herkes araştırıyor, buradan oraya gidiyor.
2: Tersine dönmüş iş.
0: Tersine dönmüş olay. Tamamen bir terör işi, tamamen bir işi. Anladığımız şudur, benim çıkarttığım yani 63 yaşında biri olaraktan. 2016'da bu hain FETÖ, Gregorian asıllı, yani Türk ve Müslüman olmayan adı, başarısız olunca gitti bu adama, bu Alihan'ı devşirdi. Gitti kendi öz dayısını belki de öldürttü. Neyse bunu başa geçirdi ve kendi evet. Cemaatini bunun üzerinden devam ettirmeye çalıştı diye
2: 2016'da
0: düşünüyorum.
2: 2016'da bir dönüm noktası olmuş. Alihan Kuriş örgütü için
1: Şimdi bir bakalım bir

0: İfadelerden devam edelim. Hem şimdi bu paranın kaynağı belli değil dedik. Soru sorulmuş yine Alihan Kuruş'a. Aylık geliriniz ne kadar ve bu gelir nereden sağlamaktasınız diye şeklinde. Aylık gelirim ortalama 380 bin Türk lirası civarındadır. Bunlar şirketten aldığım maaş ödemeleri ve kira geliridir şeklinde bir açıklaması var. Az önce de bunun altını çizmiştik ama şirketten aldığım maaş ödemesi derken Hadi Bey,
1: bir şirket ortaklığı var, %51 olan, kendisine ait olan bir şirket. O şirketten kendisine düşen kardan bahsediyor. Yani aylık olarak
0: bilinen bir şirket mi peki bu?
1: Tabii tabii, bilinen bir şirket. Birazdan şirket şemasını gördüğümüzde ona değinelim yani.
0: Açalım o zaman.
1: Fakat bir kendisinin bir şirketin olduğu, fakat geçmişinde de devamlı şirketler açıp şirketler devrettiğini, hatta bazı şirketleri devrettiği kişileri hatırlamadığını dahi söylüyor. Çünkü savcılık makamı kendisine soruyor, diyor ki bu şirkette de hissem var. Bu şirketle oldu, bu şirketleri kime devrettiğini dahi bilmiyor. Ancak dosyanın tamamını oluşturan şey aslında işte burada bulunan şema.
0: Bu Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret şirketin ismi.
1: Evet. Bu bir şirket. Evet. Ancak bu şirketin 19 farklı şirkete para gönderdiğini görüyoruz. Normal şartlarda bir şirket başka bir şirkete para gönderebilir mi? Gönderebilir. Ama nasıl gönderir? İş yaparsınız. Beraber bir ticaret işine girersiniz. Beraber bir sözleşmeniz vardır. Bir yaptığınız iş vardır. Somut bir şey vardır. Fiili bir şey ortaya koyarsınız. Ona göre de karınızı, zararınızı ortaya koyarsınız. Ya da bir ortaklık yaparsınız. Dersiniz ki bunun karşılığıdır. Fakat burada savcılık makamı şunu görüyor. Şirketlerin çoğunun pasif olduğu. Yani ne demek? Hiçbir aktif hareketi yok. Hiçbir ticari faaliyeti yok. Hiçbir geliri yok. Fakat hesap hareketlerinde ciddi anlamda bir para transferi var. Yine aynı zamanda diğer firmanın üzerinden, bu firmaya çünkü birazdan göreceğiz, elden paralar yükleniyor firmaya. Hmm. Bu firmadan da diğer firmalara para gönderiliyor.
0: Niye böyle bir yola başvurdular? Banka üzerinden resmi olarak gönderilen
1: paralar. Tabii tabii, bunlar işte o MASAK raporuna yansıyan 100 milyar TL'nin içerisinde olan bir bölüm.
0: Bir de bunun dediğiniz yani oraya yansımayan elden verilen paralar da var.
1: Tabii ki elde işte zaten bir yerde sadece 206 kilo altın çıktı.
0: 206 kilo.
1: Her ev ya da iş yeri aramasında poşetlerin içerisinde neredeyse önemsizmişçesine ne yapıldı? İşte dolarlar, eurolar, altınlar, evet, silahlar, bunlar hepsi ele geçirildi ve biz o görüntülere baktığımızda normal şartlarda sizin bir paranız varsa, bir birikiminiz varsa, işte bu 100 bin dolar, 200 bin dolar, 500 bin dolar, bu tür bir para varsa canınız gibi bakarsınız, bunu çok güzel bir şekilde saklarsınız. Poşetin içerisinde, zarfın içerisinde, her zarfta ya da poşette üzerinde kağıtların yazılı olduğu, notların olduğu görüntüler mevcuttu. Tabii soruşturmanın içerisinde biz onları hepsini
0: ben
1: tek tek göreceğiz.
0: Şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Yani bu para bu şirkette neden toplanıyordu? Bu şirketlere neden bu para gidiyordu?
1: Evet, işte burada zaten savcılık makamı da bunu araştırıyor. Yani bu soruşturmanın temelini oluşturan şey bu. Savcılık şunu söylüyor, diyor ki ben bu şirketleri inceledim. Hmm. Bu şirketlerin para transferleriyle yaptığı işlerin birbirine uyumlu olmadığını gördüm. Bu uyumlu olmayan para transferlerinin illegal bir para olduğu kanaatine vardım diyor.
0: Bu şirketlerin isimleri belli ama biz şu anda
1: şirketler belli, biz daha
0: harflendirdik ama mesela U şirketine 100 milyon Türk lirası gitmiş. Az bir para değil. A çok şirketine büyük. 77 milyon, 59 milyon, 41 milyon. Yani bunlar işte bak 75 milyon Türk lirası, 52 milyon, 39 milyon. Bu Arden Gıda İnşaat Sanayi Ticareti bunlara hizmet vermemiş diyorsunuz. Herhangi bir
1: savcılık makamı öyle söylüyor. Diyor ki burada çünkü isnat edilen suçlamalarda şahısların ne yapması lazım? Bunları ortaya koyması gerekiyor. Örneğin F şirketi değil mi? 52 milyon para gelmiş. Bu para niçin geldi? Ne zaman geldi? Nasıl geldi? Bu neyin karşılığında geldi? Buna eğer siz makul bir cevap, makul bir sözleşme, makul bir iş olduğu ile ilgili veriyi koyarsanız oraya, savcılık makamını ya da masanın ortaya koyduğu bu verinin çok önemsiz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ticaret yapan firmaların normal şartlarda para hacimleri yüksek olabilir. Sorun değil. Fakat eğer pasif bir şirketseniz, hiçbir şekilde iş yapmamışsanız ve faturanız, dekontunuz, aynı zamanda işte irsaliyenize bütün hepsi kontrol edildiğinde hiçbir aktif hareketiniz yoksa, fakat bu kadar para da giriyorsa, bu parayı da ondan sonra bu şirket alıp para kuruluşlarıyla yurt dışına gönderiyorsa burada tabii ki sorulması gereken bir durum var.
0: Bu şirketler arasında o az önce bahsettiğiniz uluslararası işlem yapma yetkisi olan Şirkette var mı?
1: Para kuruluşlar, para kuruluşları aracılığıyla para gönderme durumu söz konusu.
0: Yani bu şirketlerin hepsi göndermiş olabilir.

0: diyorsunuz.
1: Tabii bunların içerisinde tabii hepsini söyleyemem ama isimleri olan şirketlerin hepsinin dosya içerisinde detayları mevcut.
2: Yine yani. Benzer bir grafiğimiz vardı. Onu da verelim. Onun üzerinden gidelim.
1: Fakat dosyanın merkezini oluşturan kısım burası.
2: Burası.
1: Yani bir şirket var. Şirketler grubu var. Bu şirketler hepsi birbiriyle bağlantılı. Birbirleriyle iş yapmışlar. Görünüyor. İş yapmış olarak görünüyorlar. Onun için bir örgüt suçlaması var. Şimdi bu şirketin ben diğer şirketleri tanımıyorum deme lüksü var mı? Evet. Bunlarla iş yapmadım. Hayır. Ya da işte herhangi bir şekilde para transfer etmedim gibi bir söyleme lüksü var mı? Yok. Orada örgütün zaten ortaya çıkması şahsi menfaati artırmaya yönelik, yani kişisel zenginleşmeye yönelik bir örgütün olduğu isnadı işte burada ortaya çıkıyor.
2: Şimdi bu MASAK raporu, bu Alihan Kuruş soruşturmasındaki MASAK raporu 4 madde halinde ele alınmış. Kaynağı İzaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri diyor.
1: Bu işte az önce bahsettiğimiz şirketler. Siz eğer yüklü miktarda paralar varsa, bu paralar transfer edilmişse, bu paralar dışarıdan getirilmiş şirketlere yüklenmişse bunun izah edilmesi gerekir. Eğer izah edilemiyorsa, şirketlerin geçmişine bakıldığında, şirketlerin verilerine bakıldığında bunları eğer bilir kişiler göremiyorsa, MASAK bunu göremiyorsa o zaman izaha muhtaçtır ve sorulması gerekir. Niye? Çünkü yüklü miktarda bir para varsa, izah edilemiyorsa orada illegal bir durumun olma ihtimali söz konusudur. Savcılık tarafından soruşturulmaya değerdir. Zaten bu dosyada daha soruşturma dosyası, yani bir araştırmaya tabi tutuluyor. Fakat bu araştırmanın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Çünkü miktarlar gerçekten çok fazla, çok yüksek miktarda paralar dönmüş. Ondan dolayı da izaha muhtaç olduğunu söylemek gerekiyor. Öyle genel ifadelerle bu izahın olmadığının altını da çizmek gerek.
2: Ve ödeme kuruluşları üzerinden transferler dediğimiz.
1: Burası çok tuhaf bir şey. Niye? Çünkü son zamanlarda Türkiye'de ödeme kuruluşlarına yönelik operasyonlar yapıldı. Normal şartlarda bunlar ne iş yapıyorlar? Az önce Gaffar Bey söyledi. Merkez Bankası'ndan izin alırlar. BDDK'ya kayıtlıdırlar. Bütün işlemleri bankacılık sistemi gibi denetlenmesi gerekiyor. Fakat bunun ödeme kuruluşları ne yapıyor? MASAK bilgi istiyor, bilgiyi saklıyor. Vermiyor bilgiyi. Ya da bir şahıs oraya kayıt olması gerekiyor. Kayıt olması gerekirken bankacılık sistemi sizden ne ister? Kimliğinizi istiyor, sizi tanımlıyor, fotoğrafınızı alıyor, imzanızı alıyor. Bir sürü prosedürü uyguluyor size ki orada sizin gerçek kişi olup olmadığınızı anlamak adına. Ama ödeme kuruluşu ne yapıyor? Bunu bu sefer kendi inisiyatifiyle genişletiyor. Ya da çok rahat bir şekilde.
3: Gölgeleme yapıyor.
1: Aynen
3: mesela
1: öyle.
3: Yurt dışındaki bir kişinin, gerçek ya da tüzel kişinin burada da yani oraya para gönderiyorsunuz. Bu karşı tarafın bilgilerini de burada Merkez Bankası'na paylaşmanız lazım. Yani muhabir vaziyetteyseniz, eğer aracılık yapıyorsanız onu da burayla paylaşmanız lazım. Çünkü size sadece bankaların elinde olan bir yetki veriliyor. Bu çok kritik bir şey. Para transferi de suçta en önemli noktalardan biri bu. Daha önceki operasyonlarda ne oldu hatırlayalım. Yasa dışı bahis konusunda, değil mi? Hatırlayın.
2: Evet.
3: Böyle bir şey oldu. Kara para aklamayla ilgili oldu. Yani Türkiye'deki ödeme kuruluşları öyle şeyler. Şimdi bu yapıyla ilgili ödeme kuruluşuna dair bir bilgi vereyim size. 2025 senesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bunun lisansını iptal etmiş. Faaliyet lisansını almış. Sonra bunlar idare mahkemesine gitmişler. Ve tekrar faaliyete başlamışlar. Yani mahkemeden lehlerine karar çıkartmışlar.
2: Peki.
3: Bu yani mahkemeyi suçlamak için söylemiyorum. Öyle sakın öyle bir şey anlaşılmasın.
1: Araştırılması gereken yani bir husus.
3: Sakın anlaşılmasın. Ama şöyle bir durum var. Demek ki bunlar, ben şöyle yorumluyorum. Kanunlardaki boşlukları ya da zayıflıkları da sonuna kadar istismar etme yönünde hareket ediyorlar.
2: Sonrasında yurt dışından döviz transferleri. Burası çok ilginç.
1: Bu ikisi birbirle bağlantılı. Şimdi ödeme kuruluşlarının seçmelerindeki amaç bu ödeme kuruluşları bir perdeleme yapıyor, bir gizleme yapıyor. Yani devletten bilgiyi saklıyor. Çünkü normal şartlarda siz Türkiye'den yurt dışına bir para gönderdiğinizde ne yapar? Banka bunun kaynağını sorar. Banka bununla ilgili bilgi verir ya da MASAK'a bildirir. MASAK ondan bilgi istediğinde tedbiri koyar. Kimseye teslim etmez. Hızlıca MASAK'a bilgi verir. Fakat ödeme kuruluşları ne yapar? Bildikleri halde ya da işte gördükleri halde bunu devletten gizler. Ondan dolayı da ödeme kuruluşlarının çoğu kapatıldı bu arada.
2: Ne kadar gizleyebilir? Mesela şimdi artık hani üstü açılıp kontrol edilebilir noktada mı?
1: Veriler, bütün kayıtlar, veriler hepsi veriler kayıt altında olduğu için.
2: Nereye para gitmiş, ne zaman gitmiş hepsi var şu
1: hepsi an. Hepsi net. Bakın ödeme kuruluşlarından bir tanesine operasyon yapıldı. İçerisinde işte bahisle ilgili her şey çıktı. İşte hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili, aynı zamanda teknik adamlarla ilgili, bunların hepsinin orada hesaplarının olduğu ve

0: o hesaplar üzerinden bir bahis döndüğü ya da kara paranın orada aktarıldığı ile ilgili bütün veriler çıktı. Hatta Türkiye'de yapılan operasyonun neredeyse tamamının, hepsinin kaynağının o kapatılan para kuruluşu olarak söyleyebiliriz. Ondan dolayı çok önemli. Çünkü siz burada yurt dışına döviz gönderiyorsunuz. İşte evet. Şirketler üzerinden önce ne yapılır? Bir şirkete para yükleniyor. Sonra o şirketten diğer şirketlere para transferleri gerçekleştirilir. O şirketlerden de başka yerlere gerçekleştirilir. Niye? İzi kaybettirmek için. Paranın izini kaybettirdikten sonra ödeme kuruluşları aracılığıyla bu sefer yurt dışına parayı gönderiyorsunuz. O da çok önemli bir husus. Peki bu paranın kaynağı nereden geliyor?
1: Evet.
0: Burada bağış ve yardım toplama konusunda biliyorsunuz ki çok ciddi anlamda bir faaliyet içerisindeler. Diğer taraftan da buna ek olarak da aynı zamanda kurbanda alınan paralarla ilgili. Çünkü savcılık makamı şunu tespit ediyor. Özellikle kendi içlerinde bazıları ifade veriyor bu konuyla ilgili. Diyor ki biz para topluyorduk kurbanlarla ilgili fakat hiçbir şekilde kurban kesimi yapılmıyordu. Bu husus çok önemli ve savcılık onu da özellikle nota ediyor. Dosya içerisinde etkin pişmanlıktan faydalanan şahıslar var. Aynı zamanda gidip savcılık makamında ihbarda bulunan şahıslar var. Bu yapının içerisinde bulunarak. Niye? Çünkü Alihan Kuriş'in ifadesinde biz şunu görüyoruz. Bir şahsın kendisiyle ilgili bir ifadesi var. Orada işte nasıl illegal işlerin döndüğüyle ilgili. O da diyor ki ben bu şahsı tanımıyorum. Benimle ilgili niye böyle bir ifade vermiş diye bilmiyorum diye kendisini savunuyor.
1: Bu yapının içerisinde bir isim.
0: Tabii yapının içerisinde yapıyı yakından tanıyan savcılık makamı ismini de söyleyerek söylüyor. Çünkü gizli bir tanık da değil. Şahıs bu konuda dosya içerisinde ifade vermiş. İfadesinden bir bölümünü Alihan Kuriş'e soruyor. Diyor ki bu şahıs seninle ilgili şunu şunu söyledi. Buna ne diyorsun diye soruyor kendisine. O da şahsı tanımadığını, kendisiyle ilgili niye böyle bir şey söylediğini bilmediğini ifade ediyor.
1: Şimdi Mete Softaoğlu size sormak istemiş. Yani öyle görünüyor ki genişleyecek. Yani şu anda hesaplar inceleniyor. Kiminle bağlantılı, nasıl olacak? Biraz daha genişleyecek gibi. Siz nasıl değerlendiririz hem onu hem de öyle görünüyor ki bu örgüt içerisinde, yani Alihan Kuriş'e yakın isimler içerisinde bir kafa karışıklığı da var. Yani verilen ifadeler, işte belki önümüzdeki günlerde daha çok itirafçı çıkacaktır ama nereye kadar gidecek bu işin sonu?
2: Orhan Bey, şimdi suç unsurları barındıran ve muhtemelen dış bağlantıları olduğu iddia edilen spesifik bir gruba yönelik bir adli müdahale bu.
1: Evet.
2: Neticede bir devletin tasavvuf ya da suç örgütü ayrımı yapmasının altını ben bir kez daha Gaffar Bey'le değinmişti. Bir altını çizmek isterim ben de. Fakat burada bu grubun ya da zaman zaman Türkiye gündemine çeşitli vesilelerle gündeme düşen bu tip grupların siyasi partilerle ya da iktidarlarla olan ilişkilerine baktığımız zaman ilkesel bir duruş ya da tavır sergilemediğini görüyoruz. Konjüktürel bir şekilde çıkar amaklı ya da konjüktürel olarak en çıkarlarına ya da en avantajlı olan yapıyla işbirliğine gittiğine dair çeşitli görüşmeler, fotoğraflar ya da haberlere denk geldik. Bu soruşturmada anladığım kadarıyla 2016 yılından sonra Avukat Bey'in de bahsettiği mali bir gelir elde etme, gayrimenkul, ticaret işleri oraya odaklanmış ve MASAK raporuyla da günümüze kadar gelen bir incelemeye tabi. Muhtemelen de sizin dediğiniz gibi ikinci dalga ya da üçüncü dalga tabir edilen ayakları olacak. Ama bu tip yapılarda genel olarak değil ama bu grubun, yani suç örgütü olarak bu kadar altının dövizin uçuştuğu bir yerde siyasetin finansmanı meselesinin de bir başlık olarak, bir başka dalga olarak ben yapılacağını düşünüyorum. Kendi fikrim. Çünkü son 10 yıla baktığımız zaman geçtiğimiz seçimlerde de bu kişinin ya da buna yakın kişilerin burada muhalefet, ana muhalefet partisinden bir takım kişilerle görüşmeler yaptığı ya da onların buluşmalarına iştirak ettiği ya da onunla yakın isimlerle görüştüğünde hesaba katarsak gene muhtemelen şu an halen cezaevinde olan bazı kişilere de yeni bir soruşturma ya da fikrini, neyse işte görüşünü almak ya da bu konularla ilgili ne olduğuna dair muhtemelen adli bir sürecin ben yürütüleceğini düşünüyorum. Fakat burada benim izninizle şunu ben özellikle vurgulamak isterim. Burada tabii Süleyman Hilmi Tunağan'ın dönemiyle bugünkü bu grup içerisindeki yönetim ya da diğerleri içerisinde, diğerlerinden de kastım başka dini cemaatler ya da vesaire gibi yapılarda bir zıtlık var. Bakın burada

0: eski dönem kişiler ki bazıları vefat etti biliyoruz. Bilgi, ehliyet ya da tekamül esaslı hocalık geleneğinin yerini işte burada gördüğümüz gibi en somut örneğinde olduğu gibi evlat, damat, torun soy bağları üzerinden şekillenen bir hiyerarşiye bıraktığını ben gözlemliyorum. Bu da bu tip cemaatleri ya da başka cemaatleri ekonomik faaliyetlerin şeffaf olmayan işte para akışlarının olduğu kurumsal yozlaşmanın merkezine taşıyor. Şimdi burada tabandaki kişilerin bu ya da başka yapılarda da hep samimi dini duygularla iştirak ettiği gibi bir durum olabilir. Lakin üst yönetimdeki kararlar ya da dönme dolaplar ya da dönen oyunlar konusunda muhtemelen tabandan bir gizlenme var. Yani duyguların istismarı, kullanılması gibi bir durum var. Bunun en basit örneğinde biz FETÖ'den acı bir tecrübeyle yaşadık ve halen de ortaya çıkan yeni gelişmelerle beraber her gün, her hafta yeni bir yeniliğe ve bilmediğimiz bir şeyi keşfetmeye gözlerimize şahit oluyoruz. Burada sorun şu, Türkiye'de bu sivil dini yapıların kurumsallaşamaması durumunda bu benzer ve hukuki ve toplumsal manada sarsıntıyla karşılaşabilirler. Ben sadece bu grupla da değil, en az iki cemaat olarak tabir edilen ya da tarikat olarak tabir edilen grupların içerisindeki suç amaçlı çıkar örgütlerine yönelik de operasyonların devam edeceğini öngörüyorum. Çünkü bu yapılar, bu tip yapılarda dediğim gibi bir ilim, irfan ya da dediğim gibi tekamül gereğinden gelen o eski bilimsel, bilimsel demeyeyim daha doğrusu ne diyeyim, okumuş, mürekkep yalamış o kesimlerin artık gittiği yeni kuşakta da damat, torun, kardeş, işte oğlu vesaire üzerinden inanılmaz bir zenginliğe kavuşan ve bunu da maddi ya da siyasi anlamda çıkarları için kullanmaya çalışan o grupların çatı tarafında bazı yapılar var. Sonuna kadar gidilmeli, diğerlerine de sıçramalı. Neticede şu an adli bir konu olmasa da bunların en azından sosyal medyada ya da internet ortamında çeşitli haber sitelerinin ya da gazetelerin haberlerinde öğrendiğimiz kadarıyla bu suç örgütü benzeri yapılar muhtemelen diğerlerinde de çıkacak gibi duruyor.
1: Tabii yani devlet zaten onun gerekli soruşturmasını yapıyor. Şimdi Cüneyt Küzmez, komutanım sizin de bununla ilgili yorumlarınızı alayım. Çünkü hani geçmişte Türkiye'nin işte FETÖ gibi acı tecrübeleri var. Benzerlikleri var mıdır? İlk önce ondan başlayayım. Varsa nelerdir?
2: Ya şimdi şöyle bir durum var. Biz bunun çok acı örneklerini yaşadık. Siz de söylediniz. Fethullahçı terör örgütünün nasıl dini istismar ederek bu noktaya geldiğini çok acı örneklerle gördük. Burada aslında temel şöyle bir nokta var. 1800'lerin sonunda bir Ferdinand Tönnies diye bir Alman sosyolog var. O kadar güzel bir eseri var ki burada herkese tavsiye ederim. Cemaat ve cemiyet diye. Şimdi buradaki asıl mesele cemaat denilen bu olgunun kendi içerisinde gönül ve rıza göstermiş, birbirlerine bağlanmış, belli bir hiyerarşik yapı içerisinde belli bir merkezden talimat alarak bunu bir inanç sistemi üzerinden de toplumda yaygınlaştırmaya çalışan bir yapı. Bunların hepsinin benzer örneklerini diğer gruplar içerisinde de görüyoruz. Fakat bu yapılar, bu tür dini yapılar, daha doğrusu bunu en son Diyanet Başkanlığı da tam olarak adını işte dini sosyal teşekküller şeklinde bir açıklama getirdi. Bunlarla ilgili o hain darbe girişiminden sonra da bir rapor hazırladı. Bunlara da özellikle burada zikretti. Bunlara da yer verdi. Dolayısıyla burada vatandaşın o dini duygularını sömürerek belli bir maksat için kullanarak bir hedef doğrultusunda en sonunda işte burada gösterdiğiniz şekilde bir mali boyuta ulaşmak. Bunu yaparken de devletin yanında olmak kavramıyla özdeşleştirip bunu bir masumiyet içerisine sokup ve genişlemek, büyümek, zenginleşmek. Hadi bunu da geçtik. Bunu yaparken bir de yurt dışında da bir bağlantıyla

0: bir bilgi mahremiyeti üzerinden de bunu tahkim etmek. Mesela bunları hepsini bir araya getirdiğinizde bir devletin güvenlik riskinin ne kadar yüksek noktaya geldiğini görüyorsunuz. Şimdi ben son bu olayla ilgili tartışmalara bakıyorum sosyal medyada. İki şey üzerinden gidiyor. Kimisi diyor ki ya bunlar devletin yanında, devlete bugüne kadar bir zararları olmamış. Bunları bu konudan ayırmak lazım. İkincisi, bunlar her siyasi dönemde bir siyasi güce yaslanırlar ve onunla birlikte hareket ederler. Beğenmediklerinde rakibi olurlar, işte muhalefet tarafına geçerler. Orada onlara güç katarlar. Çünkü niye bir cemaat bu? Yani cemaatin kelime anlamıyla baktığınızda bu Batı literatüründe de aynı. Aynı rıza, aynı görüş, aynı hedef maksadıyla bir araya gelmiş kişiler. Şimdi bunlara siz bir talimat verdiğiniz zaman bazen devletin yanında olurlar. Bakın burası çok önemli. Devletin yanında olmak başka bir şey. Devlete hizmet etmek başka bir şey. Ben bugüne kadar bu yaşımda devlete hizmet etmiş bir, Diyanet'in tabiriyle, dini sosyal bir teşekkül görmedim. Dinin yani yanında olmak, devletin yanında olmak. Şimdi senin yaptığın bu işi zaten devlet yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi iç mekanizmalarıyla bunları yapıyor. Bunu bir disipline etmiş bir şekilde ortaya koyuyor. Zaten Kur'an-ı Kerim öğretmek üzerinden giderek genişleyen çok masum bir durum bu. Bakın şu külçe külçe altınlar. Bunun şimdi Kur'an-ı Kerim öğretmekle nasıl bir ilgisi var? Mesela bunu nasıl kuracağız? Bugün ben mesela seyahat ediyordum, geliyordum trende. Yargılamalarına destek sağlamak amacıyla bugün bir vagon dolusu 12, 13, 14 yaşlarında işte bu ad altında atfedilen bu gruba müntesipler destek maksadıyla İstanbul'a geliyorlardı. 13, 14, 15 yaşlarında.
1: Evet.
0: Yani bu tutuklananlarının işte suçsuz olduğunu ifade etmek için. Çünkü niye? Konuşurken duyuyorsunuz vagonun içinde. Hepsi tek tip giyinmiş. Hepsi aynı tarzda. Başlarında da işte kim var bilmiyorum. Öğretmenleri midir? Nedir? Ne değildir? Bu davada yargılanan, tutuklananlara destek için adliyeye evet. geliyorlar.
1: Yani işin sosyolojik tarafı.
0: Yani böyle bir şey var.
1: Biraz daha detay yani. Alihan
0: şimdi bu noktaya gelirsek ama bize evet. şu yanıltmasın Orhan Bey. Yani bu paralar, bunlar bilindik şeyler. Hep gördük biz evet. bunları. Şu silahlar, işte bir takım böyle suç unsuru şeyler. Yani bunun toplum içerisindeki pozisyonla bizim aslında bunu tartışmamız lazım. Ya yani Türk sosyologların bunu oturup incelemesi lazım. Bunun yani cemaatten cemiyete ne zaman geçeceğiz ya? Mesele bu aslında. Yani evet. biz kendi içerimizde devletin belirlemiş olduğu kurallar, sosyal davranış kuralları, hukuk kuralları, bunun içerisinde nasıl hareket edeceğiz? Asıl sorun burada.
1: Ama yani tabii
0: işte, ama bu tür insanlar
1: bütün toplumları, bütün şeyleri de hani tek bir şey altında toplayıp hepsini aynı
0: torbaya koymak. Ama garanti edemiyorsunuz ki Orhan Bey. Bakın çünkü şu Mete Bey onu söyledi. Yarın
1: şundan söylüyorum yani
0: şu görüntüyü başka bir yerde de görme ihtimalimiz var.
1: Komutanım şundan söyleyeyim. Yani Anadolu'ya baktığımız zaman Anadolu irfanında hem yani sadece son yüzyılda değil yani uzun bir süredir işte hep böyle bir cemaatle tarikatlar vesaire olmuştur ki büyük destek katkıları da olmuştur. Yani ta işte Mevlana'dan başlayıp da işte Yunus Emre falan baktığınız vakit hani bunlar da halk bunu, niteliğinde karşılığı olan hayır, ve onu,
0: şunu
1: uzun süre
0: ona
1: etkili olmuş
0: bir
1: isimler.
0: İtirazım yok.
1: Evet.
0: Mesela bugün Osmanlı bile kendi yapmış olduğu o egemenlik hükmü içerisine karşı gelenlerin kafasını almıştır. Hiç acımamıştır yani Osmanlı bile bunu yapmıştır.
2: İşte devlet de ona yapıyor zaten eğer bir suça evet. bulaşıyorsa diyor. Diyor ki suç varsa kardeşim ceza vardır. Eğer suça bulaştıysan kimliğin ne olursa olsun diyor. Seninle ilgili soruşturmamı yürütürüm. Ya İster bir cemaat kisvesi altında olsun, ister bir suç örgütü olsun, diğer tarafta isterse bir kamu kurumu olsun, diğer tarafta isterse bir belediye olsun. Diyor ki sen suça bulaştıysan kardeşim ben de gerekli olan cezayı sana vereceğim.
0: Burada yani. İnce bir çizgi var Hadi Bey. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani biz FETÖ'de bunu yaşadık, gördük işte. Bakın arkanızdaki resme bakar mısınız ya?
1: Evet.
0: Şimdi tam da oradan bakar mısın?
1: Devam etmek istiyorum aslında.
0: Yani dolayısıyla bunu şimdi bunun Alman istihbaratıyla bağlantısı olmadığını kimse söyleyebilir.
3: Kesin var.
0: Hayır, bilin. Kesinlikle var tabii.
3: Abi
0: ki.
3: Tabii.
2: Yani şu soruşturmanın içerisinde
3: yani bunun arkasında CIA, onun arkasında

0: BDV onu biliyoruz yani.
1: Ya FETÖ'nün yani bugün şunu mu demek istiyoruz biz? Alihan Kuruş gidecek. İşte başka biri geldiği zaman dini vasfına mı dönecek? Bunu söyleyebilir misiniz?
2: Burada dini vasıfla ilgili bir sorun yok ki.
1: Ya yok
2: burada
1: zaten.
2: Burada şansların suça bulaşma durumu var. Bir bakın az önce Gafar Bey de anlattı, Sayın Hocam da anlattı. Geçmişte bu şahısların hiçbir şekilde herhangi bir illegal işe bulaşmaması, kendi halinde olan, kendi amaçları işte dini kendilerince dinini yaşamak için bir araya gelmiş bir grup. Ancak siz o amacın dışına çıkarsanız o zaman bir sorun
1: ben de
2: oluşuyor.
1: Şunu söylüyorum Hadi
2: Masak
1: Bey.
2: Da buna özellikle değiniyor. Diyor ki
1: Masak tabii ki değinecek. Masak'ın işi bu söylüyor. Hadi Bey. Bunu bulacak zaten. Ben onu bahsetmiyorum. Ben diyorum ki bu adamlar bu vasattan faydalanıyorlar diyorum.
2: Tamam da bunun bunu önüne geçemezsiniz ki hiçbir şekilde. Yani bugün şunu söyleyebilir miyiz? Hiçbir şekilde bir cinayet gerçekleşmeyecek. En ağır cezayı veriyor muyuz? Veriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veriyoruz. En ağır yaptırımı uyguluyor muyuz? Uyguluyoruz. Toplum içerisinde en ağır şekilde tahkir ediliyor mu? Ediliyor. Fakat yine de aynı suç işleniyor mu? Önüne geçemiyorsunuz. Fakat önemli olan caydırıcı olmak ya da mümkün mertebe en azından bunu kolaylaştırmamanın önüne geçmek. Ki devlet zaten hiçbir şekilde bu şahısların önünü açmıyor ya da en az suç işlemek için kolaylaştıracak bir adıma da imza atmıyor.
1: Onu yani söylemiyorum ya, söylemek istediğim o değil. Ya mesela şurada şunu ifade etmek istediğim şu. Bu adama söylediğiniz zaman ben Süleymancıyım diyor, değil mi? Sen Müslüman mısın, Süleymancı mısın? Adam önce onu söylüyor. Onun etnik, onun düzeltiyorum, onun dini sembolleri, onun ritüelleri, onun inanç yapısı içerisinde hareket ediyor. Ve bu adam da, bu suç örgütünün başındaki bu adam da bunu istismar ediyor. Ya istismar ediyor diyorum. Ya söylemek istediğim bu. Yani yoksa ben bütün grubu kötülemek için söylemiyorum. Öyle bir maksadım yok.
2: Evet yok.
1: Bugün mesela trendekileri söylüyorum. Bakın 12-13 yaşlarında ortaokul öğrencileri toplamışlar. Bunların suçsuz olduğunu orada haykırmak için adliyeye geliyorlar ama ya.
3: Şimdi hocam.
1: Şimdi nasıl ayıracağız?
3: Saraçhane'de de 30 bin adamı topladılar. O Türkiye'nin en büyük operasyonu.
1: Şimdi bak o çocuklar şuna inanıyor. Yani, ben diyor.
3: Dolayısıyla bir yerde yani cürüm olabilir. O cürümün olmadığını iddia eden, hayır bu kişiler masumdur diyen şahıslar da olabilir. Yani bu çok anormal bir şey değil bence. Tekrar edeyim yani şu bugün sizin ya de duruşmalar
1: Ferdi olarak olur. Ona bir şey demiyorum.
3: Bu insanlar masum diye gidip orada
1: ya tabii ki olabilir.
3: Yani, bu arada mahkeme karar verene kadar da gerçekten masumlar.
1: Tabii canım ben yani suçlamıyorum zaten. Öyle bir suç yani şeyim yok. Asla öyle bir şeyim yok. Ya ben oradaki çok girift olduğunu söylüyorum ya ilişkilerin.
2: Doğru.
1: Zaten evet. Devlet de çok hassas bu konuda.
4: Yani devlet hassas zaten.
1: Yani bunu zaten bir kişi üzerinden suç örgütü olarak tanımlamış.
4: Bu suç örgütlerine yapılan operasyonlara baktığınız zaman bu iktidar döneminde yapılan.
0: Orhan Bey bakın çok güzel bir şey yapmışsınız.
4: Bunun öncesinde hani kurulup palazlanan ve büyütülen önceki siyasi iktidarlar dönemindeki örgütlerden bahsediyoruz. Şu anda onlara yönelik operasyon yapılıyor.
1: Ya ben şunu söylüyorum. Yani bu hani devletin yanındaydı, devletin adamıydı falan. Ya bunlar çok soyut kelimeler. Evet. Bunlar bir şey vermiyor.
2: Savcılık emin olabilirsin savcılık onunla ilgilenmiyor. Diyor ki kardeşim ilgilenmiyor. Suç işledin mi ya? Evet. Suça bulaştın
1: tabii
2: mı?
1: Ki.
2: Çok net bir soru soruyor. Diyor ki yaptığın eylem hukuka aykırı mı? Kamu düzenimi bozuyor mu? Evet. Bozuyorsa diyor sen bunun
0: hayır, bu şey teyinden söylüyorum. Bakın oraya ne güzel yazmışsınız. Kuruş suç örgütü. Yani Süleymancılar falan dememişsiniz. FETÖ en büyük suç örgütü. CIA'nin adam şey zaten Türk de değil dediğim gibi gayrimüslim bir adam. Mühtedi olmuş. Onun vilayetinden başka bir Diyanet İşleri Başkanı Diyanet'ten sonra devlet bakanı vardı. Erkek kardeşi Ermeni Patriği'ydi. Aynı bunu evet. Bu televizyonlarda falan yayınlandı şimdi, yani çıktı bunlar yani.
4: Burada iki tane yer var. Birisi Pensilvanya, FETÖ karargahı. FETÖ elebaşının 90'ların sonunda buraya gittiğini ve buradan örgütü yönettiğini biliyoruz. Evet. Oradan talimatlar verip Türkiye'de bir şekilde...
0: Langley diye kısa adına CIA'nin kurduğu bir teşkilat.
4: Siyaseti yönlendirmeye çalıştı. Şimdi Köln'de de yine son dediğimiz gibi bir senede konuşulan bu Kuruş suç örgütünün bir karargahı var. Kendisi de benzer bir şekilde FETÖ gibi oraya gidip örgütü FETÖ gibi oradan mı yönetmeyi planlıyordu peki? Gafar yakınca size sorayım, sizden
3: yani
4: başlayayım.
3: Dün İçişleri Bakanı'nın açıklamasındaki o cümle kritikti. Ben orayı özellikle not ettim. Bunlar dedi İçişleri Bakanı örgütün faaliyetlerini Almanya'ya taşımaya hazırlanıyorlardı. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Almanya

0: Türkiye'deki dini yapılarla, cemaatlerle, inanç gruplarıyla çok yakın bir ilgisi var Almanya'nın bunlara karşı. Bu gerçekten ilginç. Yani
1: onu yazan, kitabını yazan kral, öldürüldü biliyorsunuz. Ablemitoğlu.
0: O dini gruplar değildi hocam.
1: Yani, vakıflardı yani, ama o vakıflar
0: merhum Ablemitoğlu Alman vakıflarının buradaki çevreci hareketler ve benzer başka sivil toplum örgütleri ilişkisini yazmıştı, haklısınız. Hı. Ben diğer boyutunu söylüyorum. Yani Almanya'nın Türkiye'deki inanç gruplarına yönelik özel ilgisi. Bu Kaiser Wilhelm, 2. Wilhelm ta 1898'de, 1889'da ilk, sonra 98'de geliyor. 2-3 defa Türkiye ziyareti var. Bir de 1917 var. Yani eski Alman İmparatoru. Wilhelm geldiğinde de böyle Urfa'ya falan gidiyor. İşte peygamber ocaklarını ziyaret ediyor. Böyle yerel halk gibi giyiniyor. Böyle bir Almanya'nın siyasetinde etnisiteye, etnokültüre, dine yönelik özel bir ilgi var. Bunu Almanya öğrenmiş, başka ülkelere yönelik operasyonlarda yumuşak güç olarak kullanmak istiyor. En son biz bunu Alman devletinin Türkiye'deki Alevi inancına yönelik hamlesinde gördük. Almanya Alisiz Alevilik üretmeye çalıştı. Yani Alevileri Hazreti Ali Efendimiz'den koparmak, Aleviliği ayrı bir din gibi, İslam dışı bir unsur gibi tanımlamak ve bu şekilde de Türkiye içine nifak sokmak. Çünkü Alevilik Türk toplumuna ait bir inançtır. Yani buraya özgüdür. Başka bir yerde yoktur yani. Bunu yaptığında neye ulaşacak? Şuna ulaşacak. Aklı sıra, yani Alman aklını söylüyorum. Türkiye'deki Alevileri kendine yedeklemiş olacak. Yani lütfen Alevi arkadaşlar, vatandaşlar beni af buyursunlar bu sözümü. Almanların hadsizliğini ben söylüyorum. Öyle bir şey adlerine değil. Ama bunu denediler. Bunu yapmayı denediler. Kendilerince bir din üretecekler, yani bunu yapmak istediler ve oradan da bazı insanları devşirdiler, onları işte maddi imkanlarla vesaireyle beslediler. Bu hamleyi, Türkiye'deki Alevilere yönelik bu hamleyi yaptılar ve yani büyük oranda da bu boşa çıkarılmış bir şeydir ama bunu denediler. Benzer bir şekilde hatırlayın, çok eskiden 70'li 80'li yıllarda da Cemalettin Kaplan örgütü vardı Almanya'da. Böyle ikide bir televizyonlara çıkardı, böyle ellerine silahlar, silah maketleri almışlar. İşte kafir Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkacağız. Yani Türkiye Cumhuriyeti kafir oluyor, onlar yıkıyor. O da Almanya'dan çıkmıştı. Ve hatta mesela Milli Görüş Hareketi'nin tarihini bilenler gayet iyi bilirler. Almanya'da bizim Milli Görüş başta olmak üzere, yani oradaki Türk işçilerin dini örgütlenmeleri, inanç örgütlenmeleri karşısında hep bu Cemalettin Kaplancıları falan Alman devleti destekledi. Özellikle onu desteklemişti. FETÖ'nün oradan destek bulduğunu çok iyi biliyoruz. Yani kaçak FETÖ'cülerin büyük bölümü şu an Almanya'nın
2: bunları
1: elinde.
2: Bunları da desteklediler.
0: Ve vermiyor. Şimdi buna geleceğim hocam.
2: Gizli zaten haberleşme programı kullanıyor.
0: Bunları da şey yapmıyor, iade de etmiyor.
2: Yani vermiyor. Şu bina Ali Han Kuruş'un zamanında yapılmadı
0: orada
2: ki.
0: Açık açık Türk devletini hedef alan, açık açık Alman istihbaratına çalıştığını söyleyen FETÖ'cüler var. Onlar da korunup kollanıyor. Bunlar da, yani bu yapıda da benzer bir durum var. Alman devleti bunları seçmiş. Seçmesinin sebebi de şu, yani Ali Han Kuruş ile beraber tabii tekrar o şemayı verelim. Yani arkada bir cemaat var, yani dini bir grup var, inanç grubu var, makul bir grup, böyle sivrilikleri olan, yani hani bir Hristiyanla temas ettiğinde ya da başka bir Müslümanla temas ettiğinde sivriliği olmayan, gayet makul sayabileceğimiz grup, ki bunlar Nakşibendi ekolünden geliyorlar, oraya bağlı olduklarını söylüyorlar ki öyledir tabii olarak. Alman devleti de bunları dişine kestirmiş. Demiş ki bunların içine bir şey sokabilirsek herhalde, benim anladığım kadarıyla. Ya bu Kuruş işi doğrudan bunların planlamasıdır, istihbarat planları, ya da onların planı değildir. Bunlar maddi menfaat için yapmıştır, Almanlar da bir yerden devreye girmek istemiştir. Çünkü hiçbir dini gruba, cemaate Almanya'nın göbeğinde, yani Köln gibi bir şehirde böylesine devasa 12 dönüm alana yayılan 70 milyon avro yatırımlık bir tesisi, böyle bir karargah diyelim, yaptırtmazlar. Bunu nereden biliyoruz? Bizim DİTİB'in, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gurbetçilerimize hizmet vermek üzere kurduğu teşkilattan bahsediyorum. Ki bu gurbetçilerimizin önemli bölümü, yani Avrupalı Türklerin önemli bölümü Türk vatandaşıdır aynı zamanda. Çifte vatandaştır çoğunluğu. DİTİB'in Köln'de yaptığı büyük bir şeyimiz var, tesisimiz, camimiz, külliyemiz var. Bunun yarı büyüklüğünde Almanlar onu yaptırırken bize 40 takla attırdılar.
3: Köln'deki caminin inşaatı yıllarca sürdü.
0: Yani. Olmadık zorluklar çıkardılar. Tabii. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Alman hükümeti arasında özel protokol

0: Protokol olmasına rağmen evet. Protokolümüz var. Almanya ile işte NATO müttefikiyiz. O kadar yıllık ortaklığımız, ticaretimiz var. İki devlet imza atmış, yani devlet garantisi var. Buna rağmen hem yerel hükümet Köln'de, yerel yetkililer, hem merkezi hükümet, Alman hükümeti çok büyük güçlükler çıkardı. O Köln'deki bizim Diyanet'in camisinin bitişi gerçekten uzun zamana yayıldı. Şimdi bir yanda böyle bir gerçeklik var önümüzde, realite var. Diğer yanda böyle işte sarı çizmeli Mehmet abi, ben bir yer kuracağım dedi adam. Hadi buyur kur dediler. Arkasından bir sürü destek, siyasi destek önemli, demin söyledim. Alman Cumhurbaşkanı burayı ziyaret etti. Bu bir işarettir. İşaret veriyor. Yani diyor ki bütün o bürokratlara, Alman bürokratlarına, Alman polislerine, belediye yetkililerine, bakın biz bunların arkasındayız diyor. Yani bir tür seçilmiş cemaat oluşturuyorlar. Ha bu FETÖ ile doğrudan birebir şema değildir. Ama hepsi aynı olmak zorunda değil ki. Yani neye hizmet ettiğine bakmak lazım. Burada da mesela bir adam vardı. İşte sözde gazeteci, büyük belgeseller yapıyordu, işte bir yazılar yazıyordu, çok her şeyi o biliyordu, Atatürk filmleri yapıyordu. Sonra böyle büyük MIT'in sırlarını göğe tırnak içinde ortaya çıkardı. O adamı bir yıl sonra Amerikan battaniyesi altında Almanya'da yatarken gördük. John Dunder neyse işte, çık Amerikan battaniyesi altında sarılmış vaziyette gördük. Yani her proje aynı olmaz. Bu da böyle bir proje olarak çıkmış belli ki. Burada tabii yani istihbarat faaliyeti vesaire dediğinizde belgeyle konuşamayız. Hangi belgeyi koyacağız yani? Hangi belge olacak? İşte elimizdeki belge bu. Belge şu. Alman Cumhurbaşkanı'nın buraya sonuna kadar destek vermiş olması. Bunların demin gösterdiğiniz şemada FETÖ ile arasında benzerlikler olan hareket tarzları. Bir de tabii ısrarla söylüyorum, mutlaka bunlar kamuya, kamu kurumlarına çeşitli yollarla sızmanın denemelerini yapmışlardır. Bilmiyorum, belki de sızmışlardır, bunu bilemiyoruz. Yani bu, çünkü daha geçen ay biliyorsunuz FETÖ operasyonu yapıldı. 100 küsür tane FETÖ'cü tutuklandı. Evet. Bitmiyor yani. Ha bakın hala devlet içinden, kamu içinden FETÖ'cü ayıklanıyor. Dolayısıyla bu tip yapılar sadece para için bir araya gelmezler. Motivasyonu para olan vardır. Motivasyonu kariyer olan vardır. Ama toplama baktığınızda bu işin istihbaratla ilgili bir tarafının olduğunu görmek zor değil. Hele işin içinde Almanya varsa, ben Cemalettin Kaplan örgütünü, FETÖ'yü, işte Alevilere yönelik yapılmaya çalışan operasyonu, bunları özellikle aktardım. Bunların hepsinin ucu gidiyor Almanya'ya dayanıyor, Alman vakıflarına dayanıyor. Hatta STK'lar, hocam hatırlattı. Yani Allah rahmet eylesin, Necip Ablemitoğlu bu konu nedeniyle öldürüldü, cinayete kurban gitti. STK'lar da aynı şekilde, kimini para yoluyla, kimini siyasi yolla destekleyerek Almanlar bu işe burunlarını sokuyorlar. Bizim burada dikkat etmemiz gereken özel nokta şu. Şimdi Türkiye'de toplum yaşamı içinde cemaatler bir vakadır. Vardır bu. Yani şöyle olmuyor. Mesela tekke ve zaviyeler kanunla yasaklandı Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra. O gün öyle gerekiyordu belki. Peki tekke zaviyeler yasaklanınca yok mu oldular? Yok, yok olmadılar ki. İşte Hacı Bektaş Veli orada dergaha duruyor. Daha yeni yapıldı oradaki şey. Mesela etkinlik yapılıyor her sene. Yani siz, devlet bir şey ihtiyaç için bir karar, kanun çıkartabilir ama o hani sosyal mekanizma ona göre oluşmaz. Yok olmaz. Ya da mesela tevhid-i tedrisat yasası çıktığında bu insanlar o zaman gidiyor ki tevhid-i tedrisat çok önemli bir kanun. Eğitim birliği ilkesi. Bugün de bütün eğitimimiz Ankara'dan belirleniyor. Yani herkes kafasına göre eğitim yapamaz. Ben Fransız mektebi açtım ya da kafama göre cimnastik mektebi açtım, şunu okutuyorum, bunu okutmuyorum diyemezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir eğitim modeli vardır. Fakat bu tevhid-i tedrisat yasası ilk çıktığında Kur'an eğitimi müfredata konulmamış. Konulmamış yani. Tamam, yanlış yapılmış yani, konulmamış. Ama konulmayınca insanlar Kur'an öğrenmekten vazgeçecek değiller ki. İşte bu yapılar o zaman asıl büyümüşler. Yani şundan dolayı rahmetli bu Süleyman Tuna Kur'an öğretmek için müracaatta bulunmuş. Öyküsü var yani. Ben demiş, yani devlete müracaat etmiş. Bana izin verin, ben Kur'an öğreteyim demiş. İzin verme. İzin vermeyince bu sefer kendisi gizliden gizliye eğitim teşkilatı kurmuş. Yakın zamana kadar Türkiye'de özellikle darbe dönemlerinde çok baskı olduğu için bunlar oldu. Yani insanlar
1: ihtiyaç duyuldu.
0: Yani ihtiyaç kaybolmuyor çünkü Müslümanlar Kur'an okumak isterler. Yani bu çok bariz bir şey.
1: Çok normal.
0: Mesela sizin çok iyi bildiğiniz Yunanistan, Bulgaristan, yani buralarda Baskı olunca insanlar vazgeçmiyor ki dininden, öyle bir şey olmaz ki. Yani gider onu başka bir şekilde yaşar. Şimdi bugünse Türkiye'de bir özgürlük var. Bugün Türkiye'de Kur'an kursu da var, camide var, ibadetlerle ve dini inançla ilgili, sadece İslam'la ilgili değil, İnandığınız herhangi bir dinle ilgili, Hristiyanlar için de, Museviler için de söylüyorum. Evet. Türkiye Avrupa standartlarında en

0: düzeyde din özgürlüğü olan bir ülke. Dolayısıyla bugün artık bu işlerin gizli kapaklı bir paravan arkasına yapılmasına gerek yok. Toplum içinde yaşayan cemiyetlerdir bunlar, yaşayan varlıklardır. Ama bu kadar gizli kapaklı hale geldiğinde işte o zaman devlet der ki bir bakalım orada ne yapıyorsunuz, yani orada şimdi, ne iş dönüyor diye sorar. Diyanetin de raporlar hazırlamasının, bu işe bakmasının sebebi odur. Yani çünkü demokratik bir ülkedeyiz. Her şeyin üstünde meclisimiz var, onun üstünde cumhurbaşkanlığı, hükümet modelimiz, hepsi halk oyuyla seçiliyor. Ve de yasalarımız var, mahkemelerimiz var, hepimiz tabiiz ona. Kesinlikle. Ki bu insanlar da büyük oranda ona tabiler. Yani Müslüman olmak ya da bir cemaatle ilişki içinde olmak ya da başka bir özür dilerim, yani bir kiliseye üye olmak kanuna tabi olmamak anlamına gelmiyor. Kanunlara tabiiz hepimiz. Burada da kanun çalışıyor. Suç, evet, varsa ceza
1: alır. Bir şey ekleyebilir miyim?
2: Buyurun.
1: Şimdi gayet güzel söyledi Gaffar Bey. Yani insanlar işte Kur'an okumak değil. Avrupa'da hangi ülkeye gitseniz otelde çekersiniz çekmecede İncil çıkıyor. Yani o da kendi İncil'i, öbürü Yahudi de kendi Tevrat'ını okuyor. Yani gayet normal bir şey. Kur'an okunması, yani okunmaması, yasaklaması yanlış bir kere. Şimdi dedim ya, eskiden neydi? Yurt dışından özellikle gurbetçilerden paralar toplanıyordu, geliyordu. Türkiye'de yurtlar ve Kur'an kursları açıldı. Amaç buydu. Öyle ticaretti, bilmem neydi falan, böyle bir şey yok. Ve para oradan burayaydı. Şimdi bakıyoruz, bakın burada bir paralar toplanmış ki nereden, menşei nedir belli değil. Ben tahmin ediyorum da neyse, şu anda söyleyemem. O buradan yurt dışına gidiyor. Ha, Almanya'ya gidiyor. Şimdi Almanya bir hukuk devleti. Avrupa'da da Avrupa Birliği'nin normları var. OECD üyesi, kara paranın önlenmesi yasası var. OECD'de de Avrupa'da da en çok sıkı takip eden de Almanya. Zaten Avrupa Merkez Bankası da Euro'nun basıldığı yerde Frankfurt'ta, Almanya'da. Dolayısıyla şu anda savcılık bir sürü şeyler buldu. Bakın buradan paralar gidiyor, bilmem neler gidiyor. Kaynağı belli, tabela şirketi. Hiçbir iş yapmamış, milyarlarca para orada bilmem ne falan. Bunlara Almanya hesabını vermek zorunda. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Almanya'dan isteyecek. Hem o suçları verecek, geri iade edecek. Hem bu paraların kaynağını orada, eğer gittiyse ki gitmiş, onları geri iade edecek.
2: Ama Almanya menşeliyse, yani Amerika nasıl FETÖ'yü vermediyse herhalde bu
1: hayır, bunu verecek. Şimdi FETÖ siyasi olaydı ve CIA'nın adamıydı.
3: Almanya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Avrupa Birliği üyesi. Almanya Güney Kıbrıs Rum yönetiminde organ kaçakçılığı var, kara para aklama var, kumar işleri var.
1: Şunu yaptı Almanya.
3: Onu görmüyor da
1: 30 milyar dolar Rus mafyasının parası vardı, çıkarttırdı Almanya. Güney Kıbrıs'ta.
3: El koyarak mı çıkarttırdı?
1: Rus diye çıkarttırdı. Hayır, el koyamaz.
3: Hocam Rus diye çıkarttırdı. Almanya kendi burada siz Köln'de böylesine devasa bir binayı Almanya'nın ya da istihbaratın ya da anayasayı koruma kurumundan habersiz inşa etmeniz mümkün mü?
1: Hocam mümkün de değil. Bir şey ben ne diyorum ki? Alman istihbaratı
3: servetine
1: yaptı.
3: Servetine çöküp ya da el koyması mümkün mü?
1: Mahkemeler bunu tespit ettiği sürece savcılıkta epey bir belgeler var. Bu tabii mahkeme tarafından tescil edilmesi lazım. Tabii şu anda ki iddia. Tabii. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na verecek. Şu kadar Türkiye'de kaçak para sana gitmiştir. Bu Türkiye'den kaçırılmıştır, vergiden bilmem ne. Bunları iade edeceksin. İade etmek zorunda. Doğru mu uluslararası hukuka göre?
4: Para konusu, paranın iadesi gibi bir durum söz konusu değil. Suçluların iadesi.
1: Suçlar evet. Zaten iadesi. Onu zaten onun
4: paranın
1: için
4: iadesi diye bir durum söz konusu olmuyor. Fakat en azından bu para kime gittiyse, hangi şirketlere gittiyse, o şirketlerin burada bir illegal işe bulaşma durumu söz konusuysa, siz haber verdiğinizde kendi makamlarında bunu araştırma ihtiyacı ise. Örneğin Türkiye'de bir firma var. Alman hükümeti Türk hükümetine şunu söylüyor. Diyor ki bakın biz burada bir soruşturma yaptık. İllegal bir iş var burada. Sizin Türkiye'de bulunan bu şirkette bu konuyla ilgili dahiliyeti var. Ne yapar savcılık makamı ya da buradaki hükümet bunu öğrendiği andan itibaren? Hemen savcılık makamına belgeleri teslim eden, belgeyi alan savcı CMK 160 çerçevesinde, evet, suçu öğrendiği andan itibaren bunu araştırır. Gerçekten söylediği gibi bir suç varsa ona göre de işlem yapar. Fakat şimdi, suçların iadesi çok daha farklı.
3: Çok
4: eğer suçlu oldukları ya da en azından yani
1: vergi
4: burada bir yakalama durumları
1: suysa suçlu olanları tabii iade edecek yani.
4: Tabii, talep edecek yani.
1: Şey, Orhan Bey dediği gibi Amerika'ya iade etmedi.
4: Ama çünkü bunlar da şimdi şöyle bir durum söz konusu.
3: İşine gelenleri diyecek.
4: Evet, yani işine geleni genelde ediyorlar. ABD'de şimdi, de biz bunu gördük
2: Adi Bey,
4: yani.
2: Bir önemli bir aslında konu başlığı daha var. Yavaş yavaş ona geçmek istiyorum. Yine aslında bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı ama emekli amiral Türker Ertürk tutuklandı. Bu canlı yayında söylediği sözler nedeniyle. Bir ne demişti onu hatırlayalım, ondan sonra onun üzerine biraz konuşalım.
5: Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı, ama acısız. iktidar değişecek. Onun için herkes

0: kullanıldığını görüyoruz bazı çevrelerce. Nasıl değerlendirirsiniz ilk açıklamayı?
1: Şöyle ya, şimdi bakıldığında sözlerin içerisinde herhangi bir şekilde siyasi bir yorum görebiliyor musunuz? Ya da en azından hükümetin nasıl değiştirmesi gerektiğiyle ilgili, normal şartlarda demokratik bir ülkede hangi yolların hükümetlerin değişebileceğiyle ilgili bir alternatif ya da bir söylemi görebiliyor musunuz? Direkt bir tehditin olduğunu görüyorsunuz. Diyor ki ya öyle ya böyle, bu hükümet değişecek, başka çaresi yok. Bu ne demektir? Eğer meşru yollarla hükümete alternatif olan siyasi partiler kazanamıyorsa, hükümet değişmiyorsa, o zaman zorla olan bir şekilde hükümetin değiştirilmesi yoluna başvurulması gerekir diye okumak lazım. Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin geçmişinde darbelerin çokça yaşandığı, muhtıraların olduğu, 15 Temmuz darbesinin yaşandığı, 17-25 Aralık'ın, 28 Şubat'ın, aynı zamanda geliyorsunuz bir bakıyorsunuz ki fırsatını buldukları her anda hükümeti devirmek isteyen bazı bir grubun, işte o zihniyete sahip olan grupların olduğunu görüyorsunuz. Buradaki cümlelerin de işte o darbeyi gerçekleştirenlerin darbeyi gerçekleştirirken kendilerini dayandırdıkları kısmın aynısını buradaki şahıs da ifade ediyor. Burada işte biz bir şahıs çıkıp bunları söylediğinde ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiremeyiz maalesef. O zaman herkes önüne çıkan devletin bütün kamu kurumlarını itibarsızlaştırsın, bununla ilgili ifadeler kullansın. Diğer tarafta meşru olan hükümetlerin gayri meşru yollarla devirme yoluna başvurmak için elinden geleni yapsın ya da fikirlerini açıklasın. Burada ciddi anlamda bir tehlike vardır. Zaten savcılık makamı da bu tehlikeyi gördüğünden dolayı soruşturmayı başlattı. Sulh Ceza Hakimliği bu sözleri az önce ifade ettiğim gibi yorumladığından dolayı da şahsı tutukladı. Ki dosyanın içerisinde ileriki günlerde biz şunu göreceğiz. Mahkeme huzurunda bu ifadeleri tam anlamıyla nasıl kullandıkları ya da savcılık makamının bu ifadeyi tam olarak nereye oturttuğunu net bir şekilde göreceğiz. Hali hazırda yani siz bu cümleleri kullandığınızda halk arasında korku ve panik oluşturmaz mısınız yani?
0: Tamam.
1: Şöyle bir durum söz konusu olmaz mı? Meşru olan bir hükümet var. Bu hükümet eğer siyasi anlamda sandıkla, demokratik yollarla devrilmiyorsa ya da gönderilmiyorsa, öyle ya da böyle bu hükümeti devireceksiniz demek, bu makul sayılabilir mi? İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirebilir mi? Biz ifade özgürlüğünü söylerken diyoruz ki ya başkasının hakkını ihlal etmediğin müddetçe sen istediğin şekilde kendini ifade edebilirsin. Bu aynı zamanda bir devlet kurumu için de geçerli. Aynı zamanda
0: arkadaşlar,
1: bir devletin kendi yapısıyla anayasal düzen için de geçerli. Meşru hükümetler için de bu geçerli.
0: Durduralım burada. Diyor ki artık değişecek iktidar, amacılı amacısız iktidar değişecek diyor. Şimdi Gaffar Yakınca hani bir şekilde işte darbeyle olmadı, işte 17-25 Aralık farklı girişimler oldu vesaire olmadı ama olmadıkça sanki böyle daha da böyle işi yani daha uça getirmeye çalışıyorlar diyeyim. Tam olarak şimdi onu ifade etmek istemiyorum ama
2: kaotik yani, açıklamalar Orhan Bey.
0: Nereye kadar hani bu işin
2: kaotik. Sadece bu da değil, bu Mart 2023'e ait.
0: 23'e ait, evet.
2: Ama bununla beraber, çok affedersiniz sizi böldüm ama bakın biz yıllar öncesinden Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ya da Barış Pınarı gibi askeri harekatlar öncesi, esnasında ve sonrasında Türkiye bunu engelleyemez vesaire gibi kendisinin açıklamaları vardı ya da tezleri vardı. Neticede durum ortada. Ve burada da gene sürekli kaotik, böyle antidemokratik bir takım vurgularla, imalarda bulunarak bir yönetim değişikliği senaryosunu kendi dilince anlatmaya çalışıyor. Fakat bu radikal değil, çok rahatsız edici bir dil. Kendisinin bağlı bulunduğu eski kuruma saygımdan dolayı ben de sert ifadeler söylemiyorum ama özellikle insanların sinir uçlarına dokunacak, tutmayan, bilgi konusu sahibi, yani konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu da düşünmüyorum. Eski makamına da binaen söylüyorum. Maalesef. Çünkü bu eski bağlı bulunduğu askeri kurumu da küçük duruma düşüren, yani bu kadar mı bu adamlar cahil, bu rütbeleri yükseliyor gibi, artık hakikaten bazen insanın durması gereken yerler vardır. Kendisi bunu çok zorladı. Sevinmek maksadıyla söylemiyorum ama burada da açıkçası Libya ile deniz yetki anlaşması meselesi vardı. Akdeniz'de Türkiye'nin elini güçlendirdi.

0: gelen bir mesele. Burada tamamen geri adım atılacak vesaire. Bu tezde.
1: Bu benzer açıklamaları da vardı arkadaşlar, hazırlarsanız o açıklamaları da
2: yani
1: biraz.
2: O Türk Libya deniz zekalarını sınırlandırması yani, anlaşması bana kalırsa Lozan'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı en önemli anlaşma. Kıbrıs'ı, Doğu Akdeniz'i hepsini o şekilde kurtardık biz. Yani, o kadar önemli bir anlaşma. Siyasi, ona bile karşı çıktılar.
0: Siyasi sahikle yorum yaptığınız zaman sağda bir anda dengeler değiştiği zaman başka bir duruma düşüyorsunuz. Ve istikrarlı bir şekilde bu kişi gibi birkaç kişi daha var. Maalesef kitleleri etkiliyor, kafasını karıştırıyor. Yani burada ümitlendiriyor da demek istemiyorum. Çünkü burada çok rezil de bir durum var. Acılayacağı acısız, hani acısız kısmına aklımız erer. Ama acılı kısmını kendisinin savcılığa bir açıklaması gerekir. Acılı kısmı nasıl
2: darbe yapacağız diyor, işte kan yapacağız. Yani bu ne var biliyor musunuz? Acılı 60'lı 70'li evet. yıllarda Latin Amerika'da faşist askeri cuntalar vardı. Şili, Arjantin, Peru falan. Sabah erken kalkan general darbe yapardı.
1: Darbe yapardı evet.
2: İşte aynı bu faşist askeri cuntaların uzantısı bu.
3: Sulh Ceza Hakimliği kararında şunu söylüyor. Diyor ki işte az önce sizlerin hepinizin ortak olarak söylediği ama acılı ama acısız şekilde cümlelerinin bir demokratik
1: ekrana
3: girişinde
1: yansıttık.
3: Evet, yani. bu burası çok önemli. Bunun iki parçadan oluşuyor. Ancak bu kendisinin ifadesi, kendisinin ifadesinde arkadaşlar buraya yansıtmışlar. Bu şahsın bu konuşmasının tamamen tahrik edici olarak insanları arasında korku ve panik oluşturma ya da işte Türk Ceza Kanunu 218 kapsamında bir değerlendirmeyi yapmış Sulh Ceza Hakimliği.
1: Müdafiye soruldu deniyor, burası da soru. Söz konusu konuşmalar siyasi öngörü içermekte.
3: Şimdi asıl amaç onun için az önce söyledim evet. dedim ki siyasi bir görüş var mı burada? Normal evet. şartlarda biz dosyalarda hep bunu görüyoruz yani.
1: Siyasi.
3: Bakın, siyasi öngörü içermektedir diyor ya.
1: Evet.
3: Peki cümlelere baktığınızda siyasi bir öngörü var mı? Ya da en azından başka bir siyasi perspektif sunuyor mu size? Demokratik bir ülkede siyasetin nasıl şekillenmesi ya da değişmesi gerektiğiyle ilgili bir öneri ya da bir fikir sunuyor mu sizde? Ama acılı ama acısız şekilde hükümet değişecektir dediğinizde bunun altında siyasi bir öngörü diyebilir misiniz?
1: Hayır.
3: Maalesef diyemezsiniz.
1: Diyor ki söz konusu ifadeler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra halk içerisinde bir tepki görmemiştir diyor.
2: Bu nereden bunu çıkartmış?
1: Kendisi söylüyor.
2: Bara sorduk mu? Kendisi söylüyor bunu.
1: Bu da suç unsurlarının oluşmadığını göstermektir diyor. İlgili konuşmalarda demokratik hakların kullanılması gerektiğini belirtmektedir şeklinde devam etmiş söz konusu isim. Şimdi yukarıda da evet sorular var ve ifadesi yer alıyor şu anda burada. Ne zamanın bu? 17 Ağustos 2026 yani
2: bugün.
1: Bugünün tarihi.
3: Tabii bugün ve Sulh Ceza Hakimliği de az önce söylediğim gibi şunu söylüyor Sulh Ceza Hakimliği. Diyor ki şahsın Türk Ceza Kanunu 218. maddesinin nitelikli halinin oluşturduğunu kanaatine varıyor Sulh Ceza Hakimliği. Şüphelinin, şahsın yani ama acılı ama acısız iktidar değişecek. Yarın bir gün biz demokratik girişimlerde bir iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak. Bakın burada da çok daha değişik bir şey var. Diyor ki eğer iktidarı demokratik girişimlerle düşüremezsiniz, uluslararası girişimler yapılacaktır. Yani yurt dışından beklenti, uluslararası istihbarat örgütlerinin yurt içerisindeki hükümeti devirmeyle ilgili bir girişimin olduğunu kendisi söylüyor. Tabii burada bunu nereden çıkartıyorsunuz, nereden getiriyorsunuz, hangi bilgiye sahipsiniz, burası çok önemli. Sağlık, vücut dokunulmazlığa yönelik anelin tehdit oluşturabileceği suçun alt sınırı, alt ve üst sınırı dikkate alınarak hakimliğimizde oluşan kuvvetli suç şüphesi CMK 103 çerçevesinde değerlendirip şahsın tutuklamasına karar vermiş Sulh Ceza Hakimliği. Az önce bizim de ifade ettiğimiz gibi siz o şahsın kullandığı cümlelere baktığınızda bu cümlelerin bir siyasi öngörü ya da bir siyasi fikir ya da bir perspektif çizme ya da ortaya bir beyin fırtınası, bir arge ya da işte bir demokratik yolla bir hükümetin değişmesiyle ilgili bir fikrin sunulmadığı, tam aksine şiddetten beslenen ve hükümetlerin değişmesiyle ilgili şiddetin kullanılmasını öngören bir açıklama. Eğer bu Türkiye içerisinde şiddetle hükümet değişmezse uluslararası

0: Örgütler eliyle bu hükümetin değişebileceğinin altını çiziyor şahıs. Burada iki türlü de bunu değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri biliyorsunuz ki daha önce şu an için söylemiyorum. O silahlı kuvvetlerin içerisinde bulunan bazı gruplar kendilerini ne yapıyordu? Devletin koruması olarak gibi görüyordu. Her fırsatta hükümetleri dizayn etmek, hükümetleri dizginlemek için darbeler gerçekleştiriyorlardı. Eğer diyor ki hükümete darbe yapılmazsa, darbeler gerçekleşmezse yurt dışındaki istihbarat örgütleri bunu yapacaktır. Onun nasıl yapılacağıyla ilgili biz ifadesinde herhangi bir şey görmüyoruz.
1: Yani sadece istihbarat örgütleri de hani nasıl yapacak? O belki yurt dışı yabancı güçlerin müdahalesini mi istiyorlar başkalarının istediği gibi?
0: Halkın içerisinde bir panik oluşturma havası içerisindeler. Yani bu hükümeti değiştirmezseniz bakın birileri gelecek, hükümeti değiştirmek için başka girişimlerde bulunacak. Ortamda bir güvensizliğin olduğu, ülkede yaşanılabilecek bir ortamın olmadığı ile ilgili bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Evet. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Onun için TCK 218 çerçevesinde değerlendirmiş, denilmiş ki kardeşim buradaki suçun bütün unsurları bu dosya içerisinde gerçekleşmiş. Bu söz aleni bir şekilde söylenmiş, sosyal medyada paylaşılmış. Halk içerisinde de panik ve korku oluşturacak bir durum da söz konusu. Ondan dolayı da şahsın tutuklamasına karar verilmiş.
1: Yani bu açıklama 2016 darbe girişiminden sonra yapılıyor. İşte 2023'te bundan 2-3 sene önce. Yani darbeyle denediler olmadı. İşte başka işte yollarla denediler olmadı. Daha ne nasıl deneyebilirler ki? Yani bu dışarıdan
2: ya Baydın söyledi ya. Biz dedi bu hükümeti devireceğiz dedi.
1: İşte muhalefeti finanse edeceğiz bastılar.
3: Evet. Orhan Bey psikolojik olarak da insanları korkutmak, güvensizlik aşılamak, devletle ya da hükümetle vatandaşların arasındaki o güven işbirliğini zedelemek. Sürekli ben kendisini Suriye meselesinden de yakın takip ederdim. Evet. Saçım başımı yolduğum için. O yüzden o dönemden beri benim radarıma takılan 4-5 kişiden bir tanesidir.
1: Ben de farklı
3: sistematik olarak sinir bozan, sürekli hükümetin ya da devletin yaptığı işleri küçümseyen, aynı zamanda aşağılayan, alay eden bir tavır var. Bu nedense genel yaymayalım ama belli bir kesimde, dar bir kesimde olsa sosyal medyada en azından görünürlükleri yüksek olduğu için bu anlamda karşılaşıyoruz maalesef.
1: Evet.
3: Ama bunun gibi hem yurt dışından fonlandığını bildiğimiz bazı kişiler de var, bir de böyle kişiler var. Artık gerisini savcılığın...
2: Bu da kesin fonlanıyor canım.
1: Şimdi
3: şey diyemem, Gaffar savcılığın...
4: Ya tabii şimdi suç kısmını ben bilemem, yani o benim alanım da değil, biz gazeteciyiz, yani savcılar bir şey yazıyor. İşte savunma da var. Hakim karar veriyor. Yani suç var mı yok mu? Ben o konuları çok bildiğim konular değil ama şunu biliyorum. Yani Türkiye'deki halk iradesinin tecellisinden rahatsız olan bir kesim var. Küçük bir kesim de değil. Yani onu söyleyelim. Halk iradesinin tecellisi ne demek? İşte Cumhuriyetimizi 1923'te kurduk. 1920'de de Gazi Meclisimiz kuruldu. Meclis bizim ülkemizin en üst yönetim organıdır ve halk oyuyla seçilir. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet modelimizde de Cumhurbaşkanımızı da doğrudan halk oyuyla seçiyoruz. Biz seçiyoruz yani. Benim oyum da bir, işte kapıda hizmet gören arkadaşımın oyu da bir. Bir şirketin CEO'su, genel müdürü olan kişinin de oyu bir. Evdeki bir ev hanımı, hanımefendinin de oyu bir. Bir üniversite talebesinin de oyu bir. Herkesin bir oyu var. Bu da bizim itiraz etmediğimiz, meşru gördüğümüz bir düzen. Ve zaten meşruiyetini de bu söylediğim sistem nedeniyle alıyor. Buradan alıyor. Son seçimde muhalefetin adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu birinci turda işte rakibinin yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %50'yi geçmesini engelledi. Yani bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ilk turda seçimi kazanamadı. İtiraz mı etti yani? Hayır olmaz mı dedi? Ya da acılı acısız mı dedi? Yani böyle bir cümle kuruldu mu? Kurulabilir mi? Olur mu böyle bir şey? Yani halkın iradesi neyse hepimiz ona saygı duyarız. İkinci tura gidildi. İkinci turda Kemal Bey kaybetti. %52 küsürle Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu tekrar. Olmayabilirdi. Yani halk... Hayır ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçiyorum diyebilirdi. Biz ne yapacaktık o zaman? Hiçbir şey yapmayacaktık. Ne? Hayırlı uğurlu olsun diyecektik. Ve Cumhurbaşkanı da sizsiniz diyecektik. Yani aslında son derece basit. anayasal

0: düzen içinde tanımlanmış, meşruluğu görülmüş bir düzenin içindeyiz. E öyleyse muhalefet etmek de bu arada meşru. Türkiye'de muhalefet etmek hem serbest hem meşru. İstediğiniz gibi de konuşabilirsiniz. Türkiye çok da özgür bir ülke. Öyleyse neden konuşmalarınızda sürekli olarak sandıkla olmaz, İşte acılı mı acısız mı? Bugün mesela bir gene bu TİP partisinden bir kadın vekil var. Evet. İşte diyor ki Özgür Özel'le ilgili, hani Özgür Özel tutuklanırsa diye. Öyle bir şey de yok bu arada, yani Özgür Özel tutuklanması falan da yok da nereden çıkarıyorlar? Diyelim ki hani oldu diyelim. Artık kendisi bir yerden haber mi almış ben bilmiyorum. Bizim o kadar istihbaratımız yok. Önemli olan onun alınması değil, biz onu verecek miyiz? Bu işler seçimle falan olmaz, daha kuvvetli şey. Ya seçimle olmazdan ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi seçimden, yani halkın gidip sandığa oyunu atmasından daha ileri ne olabilir ya? Benim bildiğim başka bir rejim yok, başka bir düzen.
1: Seçimle
0: benim
1: gerçekten milletvekili olmuş.
0: Dünyada da bundan daha ileri bir model henüz yok. Yani bir gün olursa tamam, oturup konuşalım, ama kastettiğiniz şuysa mesela 1946 senesinde yapıldığı gibi açık oy gizli tasdif, hani kafamıza göre istediğimizi vekil yaparız gibi bir şey varsa, seçim. O ayrı bir şey zaten, onun adı demokrasi değil. Şimdi bugün Türkiye'de hem muhalefet var, hem muhalif yayınlar var, hem iktidar halk oyuyla kurulmuş bir iktidar var ve yasa düzeni var, kanun düzeni var. Bu çok önemli bir şey, hukuk çalışıyor. Siz yani burada artık bu ülke size ne yaptı, yani ne size, evet, ne gibi bir zarar verdi bu ülke? Bu, nefret mi ediyorsunuz bu halktan? Ya da nefret ediyorsanız da bu kadar açık belli etmeyin nefret ettiğiniz. Yani halkın iradesiyle bu kadar kavga etmenize gerek yok. Bunu ben bir psikopatoloji olduğunu görüyorum. Kimisi böyle uçlara da savruluyor. Kimisi biraz daha yumuşak yumuşak ima ederek söylüyor. Ama sabahtan akşama kadar sözde gazeteci, güya meslektaşımız olan insanları ben görüyorum. Çok da yadırgıyorum. Çıkıyorlar parmaklarını sallayarak bir defa seçmeni, bir defa aşağılıyorlar. Seçmene demediklerini bırakmadılar. Makarnacı dediler, kömürcü dediler, bidon kafalı dediler, göbeğini kaşıyan adam dediler. Yani nefret mi ediyorsunuz bu insanlardan? Ne yaptı bu insanlar size ya? Bir de sizin de aklınızı da gördük. İşte sizin aklınız ahbap. Ahbap. Alladınız, pulladınız, adam hepinizi üttü. Bizim Malatya tabiriyle, yani masada üttü hepinizi. Hepinizin parasını çarptı gitti. Adam tescillenmiş, yani sabıkası var dolandırıcılıktan. Adamı pazarladınız, devletin yerine bu gelsin dediniz. Ya sizin aklınızla yola çıkan yolda kalır arkadaş. Sizin aklınızla yola çıkanın burnu çamurdan, tezekten çıkmaz, öyle diyeyim hatta. Yani. Evet. Şimdi bu halinizle, bir de bak bu halinizle siz halkın seçtiğini beğenmiyorsunuz, halkın iradesini beğenmiyorsunuz. O zaman da ne oluyor? Demin sizin söylediğiniz soru işaretleri geliyor insanların aklına. İstifamlar geliyor. Ya bu adam okuma yazma bilen adam, mektep medrese görmüş. Nasıl oluyor bu kadar, yani kör göze parmak niye bunda inat ediyor? Acaba başka bir hesap mı var kafasında? Acaba başka bir yerlere mi hizmet ediyor? Yani ben kimseye suizan etmek istemem. Ama bu kadar, mesela şu beyefendi, konuşan beyefendi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en üst kademelere gelmiş. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri de bizim onurumuz olan bir kurum. Yani ben içine FETÖ sızmıştı, o olmuştu, bu olmuştu. O zamanda bile yani sonuçta askerin bir imajı var. Türkler ordu millettir yani. Biz öyle hani saygıyla bakıyoruz. En üst kademelere kadar gelmiş adam demek ki cahil bir adam değil. O zaman bu lafları niye ediyorsun arkadaş sen? Senin muradın ne? Şimdi bu konu da niye gündeme geldi? Onu da söyleyerek bitireyim. Evet. Beyefendi bir başka komutanımız, bir paşa, adı gelmiyor aklıma, asker isimleri de artık bilmiyoruz. Eskiden bilirdik ezbere komutanları, şimdi bilmiyoruz. Miraç Kandili'ni kutlama mesajı yayınlamış personeline. Bu beyefendi kızmış. Diyor ki vay yazıklar olsun diyor. Yani yazıklar olsun dediği konu, komutan personelin Miraç Kandili'ni kutluyor. Buna yazıklar olsun diyor. Neyi anlamadım, neye yazık yani? Miraç Kandili'ni kutlamanın neresi ayıp, neresi günah, neresi yazık? Sonra o konuşulurken Kenan Kıran yazdı sabahtan. Sağ olsun Kenan Kıran buldu. İyi bir arşivci Kenan Kıran. Ya adam Yahudilerin bayramını kutlamış. Hanuka mı? Hanuta mı? Onu kutlamış. Hristiyanların Paskalya'sını kutlamış. Kendisi kutlamış. Ya kutla yani, bir sorun yok. Kutla tabii, burası Türkiye. Herkes özgür ve ben de kutlarım yani. Niye kutlamayayım onların dini gününü? Ben de kutluyorum. Miraç Kandili'ne gelince herife alerji çıkmış. Böyle eti kabarmış adamın. Kurdeşen olmuş adam yani.
2: Kökeni ortaya çıkmış.
0: Oradan çıkınca bu sefer birileri değişmiş bunun eski konuşmalarını. Bu konu çıktı. Ha dediğim gibi suç kısmı nerede başlar, nerede, ben onu bilmem. Evet. Ama çok nahoş, şimdi, çok çirkin. Yani evet, gerçekten hele bir de bir zamanlar silahlı kuvvetler rütbesi takmış insanlara yakışmayacak
2: maalesef,
0: laflar.
2: Maalesef
0: yani.
2: Tabii.
1: Ali Bey, sizi alabilirim şöyle.

0: Şimdi tabii ki bu konu başta oldukça geniş. Yani Alihan Kuriş olayı da bu konuda hepsi birbiriyle bağlantılı bir noktada. Yakın Türk siyasi tarihinde çokça görülen şeyler. Şimdi tabii yine hani bunların sık sık işte dış müdahale çağrıları vesaire siyaset tarihinde hep oldu. Yakın dönemde şahitlik yaptık. Şimdi İsrail yakında bir seçime gidiyor. Bu seçimde de Netanyahu'nun kaderi belli olacak. Anketler ne diyor? Birazdan daha detaylı bakacağız. Yani Netanyahu bloğunun biraz geride olduğu söyleniyor. Tam da bu noktada geriye düşen Netanyahu yine saldırılarına başladı. Hedefte Türkiye var, Erdoğan var. Mete Softoğlu, sizinle bakalım mı birlikte?
1: Tabii.
0: Tel Aviv burası. Tel Aviv'in sokakları birçok noktasında. Katil Netanyahu'dan afişler. Netanyahu'nun astırdığı afişler var. Evet. Burada da Tel Aviv burası, Mete Softoğlu. Netanyahu'nun Likud Partisi'nin seçim kampanyası için Tel Aviv'e afiş astı. Ve diyor ki şurada İbranice bir şekilde yazılmış. Evet. Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin verme şeklinde. Bütün bölgeyi işte bir şekilde hedefine alan İsrail bu sefer siyasi propagandanın içine de Türkiye'yi almış bulunuyor. Ne düşünüyorsunuz?
1: Yani burada tabii özellikle İsrail'in bir seçim çalışması içerisinde Netanyahu'nun ekibi bu kişileri aslında hedef gösteriyor ya da siyasi malzeme yapıyor. Detayına girmek istemiyorum. Neticede gördüğüm kadarıyla Cumhurbaşkanımızın da resmi konmuş. Ben Yunanistan'da da benzer bir şey görüyoruz. Yunanistan da seçime gidiyor biliyoruz. Şimdi Yunanistan'la İsrail'de Türkiye Erdoğan ismi geçtiği zaman hakikaten anladığım kadarıyla siyasi manada bir oy potansiyelinin olduğunu düşünüyorlar. Ya da bu yarattıkları korku iklimiyle bunu oya tahvil etmeye çalışıyorlar. Şimdi İsrail meselesinde dediğiniz gibi Netanyahu'nun pek parlak bir beklenti yok Netanyahu ile ilgili. Muhtemelen de Netanyahu siyasi hayatı boyunca hep seçimlerden önce koalisyonunu oluşturur. Tam bilindiği gibi değil. Öncesinde koalisyonunu oluşturur. Seçim sonuçlarına göre aşırı sağcılardan eklemeler yaparak koalisyonundaki gücünü artırmaya çalışır. Fakat bu sefer Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da Netanyahu'nun akıbetiyle ilgili net bir tavır almaması ya da üst düzeyde Netanyahu'ya ya da İsrail'e yönelik mevcut olan meseleler dışında destek anlamına gelebilecek herhangi bir cümlenin sarf edilmemesi anladığımız kadarıyla Netanyahu devrinin kapanacağına dair bir dönemin başlangıcını ya da kum saatinin terse çalıştığını görüyoruz. Burada tabii Netanyahu'nun hakkında 4000, 4001, 4002 sayılı yolsuzluk dosyaları da var. Soruşturmalar var. Bunlar tabii seçimden sonra konuşabileceğimiz meseleler ama bu artık aşırı sağcılaşmış İsrail toplumunu daha da korkutacak, sindirecek bir propagandanın parçası. Şimdi burada Netanyahu'nun evet muhalefete karşı 46-40 gibi muhalefetin önde olduğu koalisyonlara rağmen Arapların da desteğiyle muhalefetin öne geçtiği.
0: Buna tekrar gelelim. Evet. Haaretz'in bir anket sonucu, daha doğrusu anket sonuçlarını toplamış bir ortalama çıkarmış.
1: Ortalama çıkarmış.
0: Bir bakalım mı ona?
1: Bu da onun bir parçası. Evet. Hedef gösterme. Yani burada Lübnan'a yönelik, Gazze'ye yönelik, Suriye'ye, Irak'a yönelik söylemlerle beraber bu anket sonucu çıkıyor işte. Şimdi, yaratılan
0: evet, oluşturulan atmosfer anket, bu siyasi olarak. Bu dediğiniz gibi Netanyahu bloğu, kırmızı Netanyahu blok.
1: Daha da güçlenmiş evet.
0: 50 vekil.
1: Evet muhalefette de.
0: Muhalefette Yaşar evet. 58. Burada 12 vekillik bir kafası karışıklar var.
1: Evet.
0: Bunlar arasında Arap vekiller.
1: Arap vekiller.
0: Yaklaşık
1: sonucu, evet.
0: Onu ilk kez hani Arap vekiller burada bir arada hareket edebilirse İsrail'de siyasetin kaderini belirleyecek gibi görünüyor. Evet. Onların tabii bu dediğiniz gibi seçim öncesi Netanyahu'ya, Likud'a destek verirler mi? Oraya evet. Geçerler mi?
1: Arap partileri, Arap İsrailli partiler bu sefer hani burada çok rakam telaffuz etmek istemiyorum ama büyük bir ağırlığı muhalefet olarak bilinen siyasi yapıya dönecek. Hı. Burada şu anlaşılmasın ne olur? Netanyahu dönemi kapandığı zaman İsrail normalleşecek, çevresindeki işte ülkeleri tehdit etmeyecek bir hale mi gelecek? Hayır.
2: O Siyonist yapı kalır, hiç değişmez.
1: Bakın şu tespiti yaparak ben izninizle söyleyeyim. Uzun süredir İsrail'de

0: Netanyahu'nun iktidara gelebilmesinin koşullarını araştırıyorum, dinamiklerini okuyorum, insanlarla konuşuyorum. İsrail toplumu aşırı sağcılaşmış bir toplum artık o anda maalesef. Yani burada Netanyahu'nun yerine İsrail eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot'u, gene başka bir aşırı sağcı, ya da Yoav Gallant gibi.
1: Bu arada
0: gibi.
1: Eisenkot kim? Netanyahu'nun dönemindeki genelkurmay başkanı. Genelkurmay kendi başkanı. Atadığı bir adam. Evet.
0: Bunun gibi bir başka, ya da Naftali Bennett gibi
1: Bennett,
0: bir evet. ismi seçebilir. Şimdi izleyiciler diyecek ki 3 tane isim saydın, biz anlamadık. Söyleyeyim, Naftali Bennett de diyor ki benim dönemimde İran hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmayacak. Bırakın İran'ı bombardmandan bombardmana tutacağım diyen bir Naftali Bennett var. Karşılaştıralım Netanyahu ile Naftali Bennett olsa bir şey değişecek mi İsrail'in politikasında? Gazze'den çekilecek mi? Lübnan işgalini, Suriye işgalini sonlandıracak mı? Diğer bölgesel ülkeleri tehdit etmeye son verecek mi? Hayır.
1: Peki ya bu üç isim ya da Netanyahu dışındaki diğer isimleri baz alacak olursak, işte Gazze ile ilgili farklı bazıları açıklamaları var, çıkışları var. Hani bu kendi dediğiniz gibi yani biraz daha sert, aşırı bir İsrail toplumu içerisinde de böyle biraz daha hani biraz daha liberal tarafa bakan, kendi saha içerisinde farklı düşünen en azından Netanyahu gibi böyle düşünmeyen kesim var mı? Bunların İsrail siyaseti içerisinde, yine atıyorum Yaşar bloğun içerisinde bir etkisi olabilir mi?
0: Çok güzel bir soru ama karşılığı yok. Çünkü aşırı sağcılaşmış derken ben kibar bir ifade kullanıyorum. Çünkü o zaman sert ifadeyle anlatmaya çalışayım izleyicilerimizi. Bu Siyonizm diye Türk televizyonlarında duyduğumuz kavram İsrail toplumuna gerçekten sirayet etmiş ve İsrail halkının bunu bir milliyetçilik kisvesi altında kabul ettiği bir duruma gelmiş durumda. Siyonizm ya da Siyonist liderlerden bahsedeceksek burada istisnasız hemen hemen hepsi bu bahsettiğimiz liberal sol görüşlü ya da Yahudilikle arasına mesafe koyan ya da pek de ilgilenmeyen ateist diyebileceğim ya da deist diyebileceğim kesimler de dahil artık iyice azalmış durumda. Burada Siyonist kökenli, bu tabiri de ben sık kullanan biri değilim ama siyaset içerisinde artık bunların yaş ortalaması itibariyle devletin kurumlarında bulunduğu, İsrail ordusunun neredeyse yarısının, %50'sinin komuta kademesinin Siyonist düşünce sistemi içerisinde yer alan kişilerden oluştuğu, üst düzeylerde, bakanlıklarda temsil edildiği çok ciddi bir aşırı sağcılaşma var. Yani evet. Siyonizmi bir milliyetçilik bayrağı altında kabul eden bir İsrail toplumu var. Hı. İsrail burada kaderini oynayacak ama farkındaysanız bahsettiğim isimlerin hiçbir tanesi, örneğin bir Türkiye örneğinde olduğu gibi, Erdoğan'ı siyasal argümanlarında kullanmıyor. Bunu yapan Netanyahu ve Likud partisi. Onun dışında Naftali Bennett'in ya da Gadi Eisenkot'un ya da
1: olumlu bir sinyal olarak algılayabilir miyiz peki?
0: Efendim?
1: Olumlu bir sinyal olarak algılanır mı?
0: Olumlu bir sinyal.
1: Çünkü şu açıdan Yunanistan'da mesela her seçim öncesi iktidarı olsun, muhalefet olsun, evet, hepsi bir Türkiye düşmanlığına bürünüyor. Orada bir siyasi bir popülizm.
0: Seçim sonrası da bitiriyor.
1: Seçim sonrası bazıları bitiriyor, devam ediyor. Ya da az oy aldıysa arttırmak için devam edenler var.
2: Evet, doğru.
1: Şimdi burada da aynı bir şeye doğru bir gidiyor. Yoksa hani burada da hani dediğiniz gibi hani Erdoğan'ın ismini ya da Türkiye'nin ismini çok zikretmeyen bir kesim de var. Yani hatırı sayılır.
0: Evet. Kimse bahsetmiyor.
1: Evet.
0: Ama Netanyahu ve Likud partisi özellikle Türkiye tehdidi var diyerek hiçbir yerde işaret etmeden bir Türkiye tehdidinden bahsediyor. Ama Netanyahu'nun bu seçimden önce işte Lübnan'dan, Gazze'den ya da işgal ettiği bölgelerden çekilmesi pek mümkün değil.
1: Evet.
0: Hatta daha da saldırılarını ve söylemini, şiddetini artırması, askeri olarak da şiddetini artırması mümkün. Hatta İran'a yönelik bile saldırgan politikasını, ki bugün saat 12'de yaklaşık bir saat sonra Türkiye saatiyle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu sükunet döneminin de sonuna geldiğini hesaba kattığımız zaman, İsrail seçimleri az bir zaman kala, ki evet, bugün 75 gün kaldı, tek taraflı bir saldırı düzenleme ihtimali belirliyor.
1: Bir şey ekleyebilir miyim? Kudüs'e gidelim mi? Sizinle devam edelim ama bir Kudüs'te bekliyor bizim muhabir. Ondan sonra Uğur Hocam sizinle devam edelim. Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Faruk bizi bekliyor. Faruk Hanedar, hoş geldin yayınımıza. İsrail seçimleri İsrail'i olduğu gibi bölgeyi de çok yakından etkiliyor aslında. Sonucu çok önemli. Netanyahu'nun bu saldırganlığı duracak mı, durmayacak mı, kazanacak mı, kaybedecek mi? Biz Haaretz'in az önce bir anketini yayınladık. Blok olarak Netanyahu'nun bloğu bir tık geride gibi görünüyor. Orada ne konuşuluyor? Tel Aviv sokaklarında ya da oradaki işte İsrail televizyonu

0: televizyonlarında yani Netanyahu gidici deniyor mu? Amerika'nın desteğini kaybettiği yönünde böyle bir açık bir net bir tavır var mı?
1: Orhan Salih, kolaylıklar. İsrail seçimleri gerçekten büyük önem arz ediyor. 27 Ekim tarihinde bu seçimler yapılacak ve şu anda anketlere baktığımızda tam olarak bıçak sırtı diyebileceğimiz bir durum söz konusu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bloku kimi anketlerde önde görünse de, yani aşırı sağcı dediğimiz kanalların yapmış olduğu anketlerde öndeymiş gibi görünse de, genel itibariyle sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi Haaretz'in de ortalamasını aldığı gibi aslında geride görünüyor ve Netanyahu'nun en büyük rakibi şu anda bildiğimiz üzere Gadi Eisenkot. 2019 yılına kadar İsrail Genelkurmay Başkanlığı yapmış. 2022'den sonra siyasete Benny Gantz'ın yanında girmesine rağmen çok ön plana çıkmamış. 2025 itibariyle Yaşar Partisi'ni kurmuş ve bir anda yükselişe geçmiş bir isimden bahsediyoruz. Aslında Eisenkot'un yükselişini İsrail toplumunun, özellikle ikiye bölünmüş olan Netanyahu ve Netanyahu karşıtları olarak ikiye bölünmüş olan İsrail toplumunun yeni bir figür arayışında sarıldığı bir figür olarak görmemiz mümkündür. Gazze şeridine 7 Ekim 2023 sonrasında başlayan saldırılarda oğlu ve yeğeni ölmüş olan, İsrail'de Genelkurmay Başkanlığı yapmış olan, aslında tırnak içerisinde hiçbir şekilde ihanetle suçlayamayacakları veya Filistinlilerin önünü açacağı, Filistin devletinin önünü açacağı şeklinde suçlamalar yöneltemeyecekleri yeni bir figür olarak Gadi Eisenkot ismi öne çıkıyor. Şu andaki anketlerde, son olarak şu anketi aktarayım ben. Kan'ın yapmış olduğu bir ankette dün Likud'un 23 ve Yaşar Partisi'nin 23 milletvekili çıkardığı görülüyordu. Ve bu anketin sonuçlarına göre Netanyahu bloku 53-52 milletvekilinde kalırken Eisenkot'un ve onu desteklemesi muhtemel olan Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi, yine Bennett ve Lapid ikilisinin birlikte partisi ve diğer muhaliflerle birlikte 57 milletvekiline ulaştıkları görülüyor. Bu durumda 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 61 milletvekiline ulaşılması gerektiği iktidar için düşünülürse, iki grubun da aslında iktidara bu seçimlerde ulaşamayabileceği, yani 2000 daha önce gördüğümüz gibi 4 senede 5 seçimin yapıldığı süreçte gördüğümüz gibi bir türbülans döneminin yaşanabileceği düşünülebilir İsrail'de. Tabii ki burada Arap partilerin durumu çok büyük önem arz ediyor. Bildiğimiz gibi 2 milyon civarında 1948 Arapları diye isimlendirdiğimiz İsrail vatandaşı, Filistinli yaşıyor İsrail içerisinde ve bu aslında Arap partileri bölünmüş bir vaziyette. Bunlardan en önemlisi Hadaş ve Taal partilerinin birlikte hareket ettiği Hadaş Taal Partisi. Bu partinin son seçimlerde, son anketlerde 6-7 civarında milletvekili çıkarması bekleniyor. Öte yandan yine Mansur Abbas'ın Ram Partisi'nin 5-6 milletvekili civarında milletvekiline sahip olması bekleniyor. Dolayısıyla Arapların buradaki tavrı ve aslında birleşik bir listeyle seçimlere girip giremeyecekleri, güçlü bir blok olup olmayacakları konusuna, sorusuna cevap verecek durumda. Yani dolayısıyla hükümetin kurulması da bir noktada Arap partilerine bağlı olacak. Ve Likud, Netanyahu bloku özellikle Yaşar'ı, Eisenkot'u eleştirirken Arap partileriyle birlikte hareket edecek ve Arap partileriyle bir koalisyon kuracak diye karşı propaganda yaptığını görebiliyoruz. Diğer taraftan biraz önce bahsedildi, İsrail toplumu sürekli daha da keskinleşen ve aşırı sağcılaşan bir toplumdan bahsediyoruz. Nitekim artık bir fantazi dünyasında yaşadığını söyleyebileceğimiz Ben Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanı'nın bu seçimlerde 10 sandalyeye kadar ulaşabileceği anketlerde gözlemleniyor.
0: Peki Faruk,
1: yine isterseniz buyurun.
0: Devam et sözünü ama şunu da sormak istiyorum. Bu az önce afişleri getirdik Tel Aviv sokaklarını, bilmiyorum başka şehirlerde de var mı? Onlar nasıl karşılanıyor? Yani buradaki amaç, hedef ne? Netanyahu nasıl bir tehdidi o ortaya çıkarmaya çalışıyor? Nasıl bir algı oluşturmaya çalışıyor İsrail'de?
1: Aslında seçim stratejileri üzerinden buna cevap verebiliriz. Netanyahu bloku özellikle Likud partisinin seçimde bir korku pompalama arayışında olduğunu rahatlıkla

0: söyleyebiliyoruz. Sürekli olarak halka İsrail tehdit altında, İsrail devletinin varlığını kabul etmeyen tırnak içerisinde Siyonizm düşmanı, Yahudi düşmanı bir takım isimler, devletler, siyasiler, siyasi hareketler İsrail'i ortadan kaldırmaya çalışıyor şeklinde bir propaganda yapıyor. Eisenkot ve diğer blok ise daha çok umut vadeden açıklamalarda bulunmaya çalışıyor. Dün bahsettiğiniz gibi Likud'un bir yeni bir seçim afişi Tel Aviv sokaklarında görüntülendi. Bazı reklam panolarında, ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da akşam saatlerinde Twitter hesabından bu afişi kendisi doğrudan paylaştı. Yine Netanyahu başka bir paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu gidicisin ifadelerini kullandığı bir videoyu paylaştı. Afişte de bu diğer yapmış olduğu paylaşımda da Netanyahu'nun vurgusu şuydu: onlar bizim, yani Netanyahu'nun gitmesini istiyor, siz onların başarılı olmasına müsaade etmeyin diyerek İsrail seçmenine kendisinin seçilmesi gerektiğini, aksi takdirde İsrail'in ortadan kalkacağı belirterek bir korku aslında pompalıyor seçimler öncesinde. Diğer taraftan yine Türkiye konusuna gelirsek, sadece Netanyahu değil, Türkiye düşmanlığı yapan veya yapması muhtemel olan kişiler, daha önce Gazze şeridine yönelik ateşkes konusu gündeme geldiğinde ve uluslararası istikrar gücünde Türkiye'nin var olabileceği konusu gündeme geldiğinde, bugün İsrail muhalefetinde bulunan, özellikle Yair Lapid'in, ana muhalefette bulunan Lapid'in doğrudan Türkiye karşıtı açıklamaları olduğunu biliyoruz. Bennett'te kesinlikle Türkiye konusunda katı bir tavır sergileyeceğini söyleyelim. Çünkü Türkiye karşıtı çok fazla açıklaması olan bir isim Bennett. Ayrıca Bennett'i Netanyahu'nun bir kopyası, hatta bazı konularda Netanyahu'dan daha keskin fikirleri olan isim olarak da belirtebiliriz. Bennett'in bir konu, evet, konuyu açıyor. Ben arka arkaya gidiyorum. Evet. Eğer soru sormak isterseniz soruları alayım. Çünkü gerçekten son derece girift ilişkiler ve girift koalisyon hesaplarının yapıldığı bir
1: ben
0: seçim.
1: Ben Faruk, son olarak şunu sormak istiyorum sana. Dedin ki Ben Givir'in partisi, yani oradaki radikaller gittikçe oy oranını artırıyor. 10 vekile kadar çıkıyor. Şu andaki meclisteki dağılımı ne ve bu 10 vekile çıkması ne anlama geliyor?
0: 7 milletvekili, 6 veya 7 milletvekiliydi, kesin emin olmamakla beraber bakmam gerekiyor şu anda. Şu anda Ben Givir'in sahip olduğu milletvekili sayısı, neden bunu özellikle işaret ediyorum? Çünkü Ben Givir Gazze'ye saldırılar sırasında Gazze'deki bütün Filistinlilerin sürgün edilmesi, tırnak içerisinde gönüllü göç adı altında tüm Filistinlilerin sürgün edilmesi, Gazze'deki bütün evlerin yerle bir edilmesi, hiçbir şekilde yardımların ulaştırılmaması, hatta giren yardım tırlarının vurulması, bombalanması ve bunun daha ötesinde, hani aşırı sağ diyoruz ama yani daha fazla gidecek bir yeri olmayan keskinlikte bir figürden bahsediyoruz. Böyle bir figürün oylarını artırıyor olması İsrail toplumundaki keskinleşmeyi de aslında bize yansıtıyor. Ben Givir geçtiğimiz haftalarda, hatırlarsınız, Filistinlilerin bulunmuş olduğu cezaevlerinin etrafına Nil timsahlarının yerleştirilmesi için hendek kazdıran ve böyle bir yasanın çıkarılması için bastıran bir figürden bahsediyoruz. Yine bu sene içerisinde Filistinlilere yönelik ayrımcı idam cezası yasasını meclise dayatan ve İsrail meclisinden geçmesini sağlayan bir milletvekilinden bahsediyoruz. Ayrıca şunu da not etmek gerekiyor, evet, ki bu milletvekili sürekli bu aşırı sağcı fikirlerini, fantastik fikirlerini tırnak içerisinde dayatırken İsrail meclisi de, İsrail hükümeti de hiçbir şekilde bu fikirlerden geri durmuyor ve onların bir şekilde uygulanmasını sağlıyor diyebiliriz.
1: Peki. Faruk Hanedar, çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı'ndan bize Kudüs'ten aktardın son gelişmeleri. İsrail'de öyle görünüyor ki kim daha çok radikal yarışı yapılıyor. Ben bütün konuklarıma çok teşekkür etmek istiyorum programa katıldığınız için. Yeniden karşınızda olmak üzere, hoşçakalın.

Ajans Yeni Günden merhaba efendim. Günaydın, ben Esra Akgürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla birlikte olacağız.

0: Efendim, geride bıraktığımız günün en sıcak başlıklarından bir tanesi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Önemli mesajlar vardı. O görüşmenin detaylarını ise A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmenin zamanlaması özellikle İran dosyası açısından dikkat çekici. Çünkü Washington'la Tahran arasındaki 60 günlük mutabaka süresi 17 Ağustos itibariyle sona erdi ve taraflar kalıcı bir anlaşmaya ulaşamadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Erdoğan, Trump'a ABD-İran geriliminde diplomasiden azami ölçüde yararlanılması gerektiğini söyledi ve müzakerelerin devam etmesi yönündeki beklentisini iletti. Ankara ayrıca barış çabalarına destek vermeye hazır olduğu mesajını verdi. Bu mesaj önemli çünkü Washington'da aynı saatlerde gelen açıklamalar çok daha sert. Başkan Trump, İran'ın kendi istediği koşullarda bir anlaşmaya yanaşmayacağını söyledi. 60 günlük sürenin uzatılmasını isteyip istemediği sorusuna açık biçimde hayır yanıtını verdi. Trump ayrıca İran'a yönelik beyaz bayrak çekmeli söylemini kullandı. Dolayısıyla Ankara'nın diplomasi çağrısı Washington'ın askeri ve ekonomik baskıyı sürdürdüğü kritik bir dönemde geliyor. İran tarafında da söylem sertleşiyor. Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili diplomasinin sonuç vermemesi halinde Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nda ve bölgede gerilimi arttırmaya hazır olduğunu, Amerikan deniz ablukasını kırmak için askeri adımların gündemine gelebileceğini söyledi. Mutabakatın temel anlaşmazlık noktalarından biri de zaten Hürmüz Boğazı'nın geleceği ve kontrolü. Erdoğan-Trump görüşmesinin ikinci önemli başlığı ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşması. Erdoğan bu anlaşmayı Trump'a bölgesel istikrar ve güvenlik için güçlü bir duruş olarak anlattı. Bu vurgu Ankara'nın yalnızca İran konusunda arabuluculuk isteyen bir aktör değil, aynı zamanda yeni bölgesel güvenlik mimarisinin merkezindeki ülkelerden biri olmayı hedeflediğini gösteriyor. Üçüncü başlık Gazze. Erdoğan Gazze barış planının ikinci aşamasına geçirmesi beklenirken İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin arttığı mesajını Trump'a doğrudan iletti ve Türkiye'nin hem kalıcı barışa hem de Gazze'nin yeniden imarına destek vermeye devam edeceğini söyledi. Özetle Erdoğan-Trump görüşmesi İran konusunda kritik bir eşikte gerçekleşti. 60 günlük diplomatik takvim sona erdi. Trump uzatmayı kapıyı kapattı. İran'sa askeri tırmanma tehdidini yükseltiyor. Ankara'nın mesajı ise bunun tam tersine diplomasi devam etmeli şeklinde. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Türkiye'nin özellikle İran'la Washington arasında yeni bir diplomatik kanalın kurulmasında daha aktif bir rol üstlenip üstlenmeyeceği yakından izlenecek.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma için Tahran'ın Washington'ın şartlarını kabul etmesi gerektiğini söyledi. İran'ın nükleer silah sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. ABD Barış Özel Temsilcisi Jared Kushner ise İran'la temasların yoğunlaştığını açıkladı. Kushner, Netanyahu ile görüşmesinde Gazze için iki çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varıldığını duyurdu.
2: Gözler Washington ve Tahran arasında yeni bir anlaşma ihtimalindeydi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'tan uzlaşı ihtimalini zayıflatan bir mesaj geldi.
3: Onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar ama benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar. İran'ın nükleer silahı olamaz ve olmayacaklar.
2: 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılmayacağını da açıklayan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı talebini de yineledi. Trump'ın İran'a yönelik baskısı nükleer programla da sınırlı değil. Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolünde olduğunu savunurken, Hürmüz'ü ABD toprağı ilan etme fikrine de destek verdi.
3: Hürmüz Boğazı tamamen kontrolümüz altında. İran'ın başı büyük belada, boğaz açık, petrol fiyatları düşüyor. Hürmüz'ü ABD toprağı ilan etme fikrini gerçekten beğeniyorum.
2: Amerika Birleşik Devletleri Barış Özel Temsilcisi Jared Kushner da Fox News'a verdiği röportajda İran'la temasların sürdüğünü söyledi. Kushner, henüz bir anlaşmaya varılmadığını ancak ABD ile İran arasındaki görüşmelerin önceki dönemlere göre daha yoğun hale geldiğini belirtti.
3: Bazı İranlılarla sohbetler her zamankinden daha canlı. Başkan Trump, İran anlaşması konusunda sabırlı olacak. Henüz bir anlaşmaya varamadık. ABD ile İran hükümetinin farklı birimleri arasındaki görüşmeler daha önce hiç olmadığı kadar yoğun.
2: Kushner'ın bu açıklamasından kısa süre sonra diplomasi trafiğinin bir diğer

0: adresi İsrail oldu. Trump'ın damadı ve Amerika Birleşik Devletleri Barış Özel Temsilcisi Jared Kushner, soykırımcı Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmenin merkezinde Trump'ın Gazze planı ve bölgenin geleceği vardı.
1: Gazze'yi yeniden inşa etmek için bir planımız var. Ancak silahsızlanma gerçekleşmeden Gazze'nin yeniden inşa edilmesine izin vermeyeceğiz.
0: Görüşme sonrasında Gazze'nin silahsızlandırılması ve bölgenin insani ihtiyaçlarının karşılanması için iki çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.
2: İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de soykırımını sürdürüyor. Gazze'lilerin sığındığı çadırlara yapılan saldırıda en az bir Filistinli şehit edildi, 7 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası yaşanan panik anları ise kameraya yansıdı.
3: İsrail bombalarından böyle kaçtılar. İşgalci İsrail'in Gazze'de soykırımı devam ediyor. Mülteci kampları ve çadırlardaki Gazze'liler hedefti.
4: Ateşkes diye bir şey yok burada. Hiç olmadı ki. Hep saldırı.
3: Soykırımcı İsrail ordusu ateşkesi hiçe sayarak Gazze'ye saldırıları sürdürüyor. Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlar İHA'yla vuruldu. Gazze'liler bombardımandan can havliyle kaçtı. Saldırıda yaralananların yanı sıra can kayıpları da yaşandı.
4: Her yerden füze düştü. Belirli hedefleri yok. Rastgele bir şekilde bizi vuruyorlar. Ateşkes diye bir şey yok burada. Hiç olmadı ki. Hep saldırı.
3: İsrail, Ekim 2023'ten bu yana 73.300'den fazla Gazze'liyi şehit etti. Yaralı sayısı da 174.000'i aştı. Enkaz altındaysa hala binlerce cenaze var.
2: Efendim, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkenin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesine kınadı. Ortak açıklamada İsrail'in tutumunun barış çabalarını baltaladığını belirterek Gazze planının derhal uygulanması ve bölgede iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulunuldu.
3: Türkiye ve 7 ülke İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında İsrail'in tutumunun barış çabalarını baltaladığı belirtildi.
0: Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Katar Devleti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanları, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze İhtilafı'nı sona erdirmeye yönelik kapsamlı barış planının uygulanması için yol haritasını ve Filistin Devleti'ni tanımayı açıkça reddetmesini kınarlar. Bu tutum kapsamlı planın doğrudan reddi anlamına gelmekte, uygulanmasını tehlikeye atmakta ve adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ortak çabaları temelden baltalamaktadır.
3: Gazze planının derhal uygulanması ve bölgede iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulunuldu.
0: Adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış, yalnızca iki devletli çözümün hayata geçirilmesi, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları uyarınca vücuda getirilmesiyle mümkün olacaktır. Filistin devletinin reddi veya engellenmesine yönelik herhangi bir adım, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrar umutlarını doğrudan baltalamaktadır. Bakanlar, Barış Kurulu'nun süregelen rolünün önemini vurgulamakta ve tüm tarafları, yol haritasının uygulanması ve Başkan Trump'ın kapsamlı barış planının ikinci aşamasının ilerletilmesine yönelik çabalarını desteklemeye çağırmaktadır.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fezleke rekoruna koşuyor. Özel hakkındaki dokunulmazlık dosyası sayısı 63'e ulaştı. Yeni gelen fezlekelerle birlikte CHP ile Yeni Parti arasında ipler yeniden gerildi. Kulislerde CHP milletvekillerinin Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet diyeceği konuşuluyor.
5: ...61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar. eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan 63. fezlekenin meclise ulaşmasıyla birlikte muhalefette dokunulmazlık tartışması başladı. Kulislerde CHP milletvekillerinin büyük bölümünün fezlekelerin gündeme alınması halinde Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet diyeceği konuşuluyor. Genel merkez kaynakları da iddiayı doğruluyor. CHP yönetimi milletvekilliği dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığıyla sınırlanması gerektiğini ifade ediyor.
6: Baba ocağında rüşvet olur mu?
3: CHP'de bir yandan gözler il başkanları toplantısına çevrildi. Ağustos ayı bitmeden Ankara'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci dahil tüm güncel siyasi başlıklar masada olacak. Ancak ana gündem Eylül ayı ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Takvim değerlendirilecek. Ayrıca örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritasının da ele alınması bekleniyor.
5: Haydi arkadaşlar! Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
3: Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayı itibarıyla Anadolu turuna çıkacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de il gezileri için start verilecek. Kılıçdaroğlu'nun il gezileri için daha önce İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkarken bu kez başlangıç olarak Doğu ve Güneydoğu illerinin olabileceği belirtiliyor. Bu illere yapılacak gezilerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesaj verilebileceği kaydediliyor.
7: Ben Kemal. Geliyorum.
3: Belediyelerde ise geçişler sürüyor. 200'den fazla belediye CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Hem belediye başkanları hem de belediye meclislerindeki geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanları toplantısı da gerçekleştirilecek.
2: Efendim, İzmir Menderes Belediyesi'nden yönelik yolsuzluk soruşturmasında Başkan İlkay Çiçek'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. Arbedelerin yaşandığı seçimin 4. turda 15 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen kazandı.
3: Yeni Parti ve CHP anlaşamadı, Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti.
8: Bu bir görev. Biz siz arkadaşlarım bu görevi bana tebliğ etmiş oldular. Biriz, beraberiz.
9: Her şey Menderes için.
8: Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.
3: İzmir Menderes'te başkan vekili seçiminde gerginlik yaşandı. 28 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde AK Parti, CHP, Yeni Parti ve Bağımsız Aday yarıştı.
10: Oylama öncesinde meclis üyeleriyle izleyiciler arasında arbede çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine meclis salonu boşaltıldı. Oylama parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle devam etti.
3: İlk turda AK Parti adayı Asuman Şen 12, Yeni Parti adayı Barış Gürsoy 10, CHP adayı Mehmet Ali Akar 5, Bağımsız aday Mustafa Öztürk ise 1 oy aldı. İkinci turda 3 oy geçersiz sayılırken CHP grubu itiraz ederek salonu terk etti.
10: Meclis Başkan Vekilliği seçiminde 3. turda da sonuç çıkmayınca seçim 4. tura kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen 15 oy alarak Menderes Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
3: CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklanmıştı.
2: Efendim, Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma derinleşiyor. Tutuklanan eski vali Tuncay Söner ile ilgili hazırlanan sevk yazısında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Basit bir kayıp vakası olmadığına vurgu yapılan yazıda olayın arkasında organize bir yapının bulunduğu kaydedildi.
3: Gülistan Doku olayı basit bir kayıp vakası değil. Türkiye'nin konuştuğu olayda organize yapı vurgusu yapıldı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ile ilgili soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sönel, eşi, oğlu, koruma polisinin de aralarında bulunduğu 28 zanlı tutuklanmıştı.

0: sıkmış, bacağına mı?
1: Kafasına sıkmış.
0: Kafasına.
2: Soruşturmaya ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı sevk yazısında dikkat çeken değerlendirmelere yer verildi. Başsavcılık, delillerin karartılmasında kamu gücünün kullanıldığı ve olayın organize bir şekilde yapıldığını vurguladı.
3: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülsan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
4: Başsavcılık, elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı karanlık bir ilişki ağı oluşturuldu. Bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer deliller olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur. Tüm bulgular ışığında olayın bir suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuş.
2: Ayrıca Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş'ın ABD'den Türkiye'ye iade süreci resmen devam ediyor. Genç kızın cansız bedenini arama çalışmaları da sürüyor.
5: Efendim, Edirne'nin Enez ilçesindeki Saros Körfezi dünyada kendi kendini temizleyebilen sayılı nadir deniz ekosistemlerinden biri. Ancak belediyenin ihmali yüzünden bölgede kirlilik yaşanıyor.
6: Hele ki bu koku akşamları daha fazla artıyor.
2: Atık su denize ulaşıyor, kirliliğe neden oluyor. Türkiye'nin akvaryumu olarak bilinen Edirne Enez'deki Saros Körfezi, berrak suyu ve kendi kendini temizleyen deniziyle dikkat çekiyor. Ancak dereden akan pis su Altınkum sahilinde denize karışıyor.
6: Burası Enez Altınkum, Saros Körfezi'nin en güzel denizinin ve sahilinin bulunduğu yer. Bölgede yaz nüfusu oldukça artınca yetersiz altyapı nedeniyle bölgedeki atık sular yeterince arıtılamıyor. Arıtılamayan sular ise işte bu dereye bırakılıyor. O atık sular ise bölgede ciddi bir kirli yol açarken hem ağır kokular yayarken bir taraftan da çevre sağlığını tehdit ediyor. Sineklenme ise vatandaşlar tarafından yoğun şikayetlere neden oluyor.
7: Şu an doğru çalışmıyor. Nasıl gerçek bir şey yani? Arıtma doğru çalışsa böyle bir koku olmaz yani.
2: İlçe belediyesinin ihmali yüzünden her yıl binlerce turisti ağırlayan bölgede çevre felaketi yaşanıyor.
6: Burası Enez sahilinde Altınkum plajına akan bir dere ve bu dereye arıtmadan yeterince arıtmadan bırakılan sular bölgede ciddi bir kirliliğe ulaşıyor. Zaman zaman bazı tıkanmaların yol açtığı burada çevrede çok kirli ve kötü kokularla birlikte vatandaşlar buradaki kirlilikten yoğun bir şekilde şikayet ediyor.
2: İlçe sakinleri su faturasıyla birlikte belediyeye yüksek oranda atık su bedeli ödüyor. Ancak vatandaşlar belediyenin tedbir almamasına tepkili.
8: Faturada atık su ücreti 363 TL gözüküyor. Katı atık 450 lira, işte okuma bedeli, diğer ücretler, kullanım bedeli, ilaç bedeli.
2: Altınkum sahilinde çöp sorunu da yaşanıyor.
6: Burası dünyanın kendi kendini temizleyebilen 3 denizden birisi. Saros kıyıları harika bir deniz ve eşi benzeri emsalsiz bir kumsal. Ama bu kumsalda Enez sahillerinde gelin görün ki öyle bir kirlilik var ki burada yaşayanların tepkisine neden oluyor.
2: Enez'de yaşayanlar hem atık su hem de çöp sorununun çözülmesini istiyor.
7: Böyle bir arıtma yakışmıyor. Hiçbir yakışmıyor yani. Şu güzel denize bu yakışır mı yani?
5: Efendim, Giresun'da 13 Ağustos'ta sele kapılan dayı ve yeğenini arama çalışmaları devam ediyor. 200 kişilik ekip kayıp 2 kişiyi bulmak için bölgeyi adeta didik didik tarıyor.
2: Havadan dronlar, yerden ekipler sele kapılan 2 kişiyi arıyor. Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos'ta meydana gelen selde bir araç suya kapıldı. Araçtaki 3 kişiden 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu.
9: Benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor.
2: Sele kapılan dayı ve yeğenini arama çalışmaları sürüyor. 34 araç, 6 drone, 3 sonar cihazı, 6 bo-

0: katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü. Kontrolsüz yıkımda facianın eşiğinden dönülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Yıkımı yapılan bina bir anda çöktü. Korku ve panik dolu anlar yaşandı. Binanın tek bir darbeyle yıkılmasının ardından çevredekiler molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
2: Hakikaten yıkılmış olsaydı, çok birçok insanlar ölebilirdi yani. Ama toz toprak felaket oldu. Nerede? Toz toprak içerisinde.
1: İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir binanın yıkımı yapılıyordu. Beton kesme makasının tek darbesiyle bina bir anda çöktü. Çevredekiler korku ve panikle kaçarken sokağa yoğun toz bulutu kapladı. Faciadan dönülen olayda kimse zarar görmedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: İstanbul Avcılar'da alkollü sürücü motosikletliye çarpıp saldırdı. Esenyurt'ta ise tek şeritli yola aynı anda giren iki sürücü yol verme kavgasına tutuştu.
1: Alkollü sürücü motosikletliye çarptı. Bu da yetmedi, saldırdı. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan.
3: Adı uçtum ha, şuraya bak. Abi gözünü seveyim, birini gönder, bu sağlık ekibine de saldırıyor bak. Sarhoş diyorum, beni ezdi diyorum ters yönden gelip.
1: Bir otomobil sürücüsü motosiklete çarptı. Kazanın ardından araçtan inen sürücüyle motosikletli arasında tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi.
3: Ne yapacaksın dayı, yama iş yapacaksın.
4: Sakin, sakin.
3: Sarhoş.
1: Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.
3: Bu vurdu üzerime, sürdü, buraya düştü.
1: Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün 3,53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu görüntüler de Esenyurt'ta kayda geçti. Tek şeritli yolda iki sürücü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma alevlendi. O sırada bir kişi araçtan indi. Öfkeden gözü dönen adam kapıyı açarak diğer aracın sürücüsüne saldırmak istedi.
5: Tamam, tamam, çok güzel. Tamam. Arabaya saldırdılar, alacağım şu plakasını. Hadi bakayım.
1: Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sonlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
5: Hadi hadi, plaka vardı da hadi. Tamam, aldım aldım. Çık oradan bir. Ya çık abicim oradan, çık çık. Tamam çık abi oradan bir sen bir.
1: Burası da yine Esenyurt. Bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip eden şüphelilere yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüphelilere saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek ve bu amaçla araçtan inmek suçlarından toplam 360 bin lira ceza kesildi. Araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken sürücü belgeleri de 60 gün süreyle geri alındı.
0: İstanbul'da kendilerini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıtan çete, bir iş insanının 20 milyon 875 bin lirayla 39 bin euro parasını hesaplarına geçirdi. Şikayet üzerine yapılan operasyonda 13 kişi tutuklandı.
1: İş insanını dolandırmışlardı. Milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi. İstanbul'da dolandırıcılar şirket sahibi bir iş insanını telefonla arayarak kendilerini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıttı. Hesaplarında sıkıntı olduğu, paraları kurtarmak için de başka hesaplara aktarması gerektiği söylendi. 20 milyon 875 bin 215 lira ve 39 bin euroyu transfer eden iş insanı daha sonra bankayı aradığında dolandırıldığını anladı ve hemen şikayette bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Organizatörlerden hesapçılara, kuyumculardan kripto para aracısına kadar uzanan suç ağı deşifre edildi. Yapılan çalışmalar sonucu 20 milyon 875 bin 215 lirayla 39 bin euronun

0: başka hesaplara aktarıldığı belirlendi. İki ayrı operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklanırken, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca ve 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılardan birinin 36 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin paraları kuyumcuda bozdurduğu ve dövizleri saydığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
1: Efendim, Türkiye sağlık turizminde küresel merkez olma yolunda ilerliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tedavi amacıyla Türkiye'ye gelenlerin sayısının 3 milyonun üzerine çıktığını açıkladı.
2: Türkiye sağlık turizminde önemli bir ivme yakaladı. Tedavi olmak için Türkiye'yi tercih edenlerin sayısı 3 milyonu aştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin son 25 yılda sağlık altyapısı, insan kaynağı ve teknoloji kullanımı açısından önemli bir dönüşüm geçirdiğini söyledi.
3: Bakın, kanser taraması var bugün. Aile hekimliklerimizde, sağlıklı hayat merkezlerimizde.
2: Memişoğlu, Türkiye'nin bugün sağlık hizmetlerine erişimin güçlü olduğu, teknolojiyi etkin kullanan ve sosyal yönü kuvvetli bir sağlık sistemine sahip olduğunu belirtti. Çevre ülkelerinde Türkiye'nin sağlık sistemini örnek almaya çalıştığını ifade eden Memişoğlu, birçok ülkenin Türkiye'den destek istediğini söyledi. Sağlık hizmetlerinde yeni dönem içinde önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor. Evde sağlık, uzaktan sağlık ve palyatif bakım hizmetleri tek bir koordinasyon sistemi altında birleştiriliyor. Bu kapsamda Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi, yani ESKOM oluşturuldu. Türkiye genelinde 271 bin hastane yatağı bulunurken bunun 7822'si palyatif bakım hizmetlerine ayrılmış durumda. İstanbul'da ise 910 palyatif bakım yatağı bulunuyor. Bakan Memişoğlu, özellikle yaşlanan nüfus ve küçülen aile yapısıyla birlikte bakım hizmetlerinde yeni bir modele ihtiyaç olduğunu vurguladı. Aile hekimliği sisteminde de kapasite artırıldı. Türkiye genelinde aile hekimliği sayısı 25 binden 31 bine yükseldi. İstanbul'da ise 81 yeni aile hekimliği birimi açıldı. 130 yeni birimin daha hizmete alınması planlanıyor. Sağlıklı hayat merkezleri de sistemin koruyucu sağlık ayağını güçlendiriyor. Vatandaşlar bu merkezlerde psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve çocuk gelişimci gibi uzmanlardan ücretsiz hizmet alabiliyor.
1: İstanbul Havalimanı küresel havacılık arenasında tarih yazmaya devam ediyor. Havalimanında 16 Ağustos'ta günlük 290.287 yolcuya hizmet verilerek Avrupa rekoru kırıldı.
4: İstanbul Havalimanı Avrupa rekorunu tazeledi. Tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı tarihi bir başarıya daha imza attı. Sadece bir günde 290.739 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Stratejik konumu, güçlü altyapısı ve sunduğu yüksek hizmet kalitesiyle İstanbul Havalimanı küresel merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu rekorun ardından yaptığı açıklamada bu tarihi başarının İstanbul'un uluslararası havacılıktaki rolünü ve küresel konumunu daha da güçlendirdiğini vurguladı.
1: Türkiye'nin otomotiv ihracatı yılın ilk 7 ayında %2,6 artarak 24 milyar doları aştı. Aynı dönemde toplam otomotiv üretimi ise 767.216 adet olarak gerçekleşti.
2: Türkiye'nin otomotiv ihracatı artmaya devam ediyor. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 542.401 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracat 2025 yılının aynı dönemine göre %2,6 artarak 24.4 milyar dolar oldu. Yılın 7 ayında toplam otomotiv üretimi 767.216 adet olarak kayıtlara geçti. Otomotiv sanayinin kapasite kullanım oranı da %62 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda %63, kamyon grubunda %57 ve otobüs minibüs grubunda %69 seviyesinde gerçekleşti.
5: Türkiye otomotiv sektörü üretimdeki gücüyle dünya sıralamasındaki yükselişini

0: sürdürüyor. Hafif ticari araç üretiminde Avrupa'da ilk sırada, dünyada ise 9. sırada yer alıyor.
1: Türkiye'de büyüyen bir otomotiv sanayimiz var. Zaten önemli bir kapasitemiz var. Türkiye'de 2,5 milyona yaklaşan bir otomobil üretim tesisine sahip bir sektör olarak. Bu açıdan da daha büyüme potansiyelimiz de var. Bunu da değerlendirmeye çalışıyoruz.
2: 7 aylık dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı %35, hafif ticari araç pazarında ise %23 olarak gerçekleşti.
3: Efendim, Rize'de Çamlıhemşin Tüneli hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ayder yolunda ulaşımı kolaylaştıracak projeyle Ayder'e ulaşımın 55 dakikadan 35 dakikaya ineceğini açıkladı.
4: Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah.

0: Çamlıhemşin tüneli açıldı. Aydere ulaşım 55 dakikadan 35 dakikaya indi.
1: Yapılan iki yeni köprü ve 955 metre boyundaki yeni tünelle birlikte yıllık 772 milyon lira tasarruf sağlanacak. Aynı zamanda karbon emisyonu ise 4800 ton azalacak.
2: Projemiz ile mevcut yolda artan trafik yoğunluğu rahatlatılarak güzergahta daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşımı inşallah tesis ediyoruz. Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 1,5 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık ortalama 772 milyon lira tasarruf edeceğiz.
0: Rize'de ulaşım yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdi. Ayder Yaylası'na ulaşımı kolaylaştıracak projenin 2 kilometrelik bölümü daha hizmete girdi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle de bir karar verdik ve yapım çalışmalarına başladık. Şimdiye kadar, bugüne kadar 8 kilometrelik bir bölümü bitirmiştik. Bugün de Çamlıhemşin geçişini kapsayan, yaklaşık 955 metrelik bir tüneli ve köprüleri de içerisinde barındıran 2 kilometreyi daha ilave ederek 10 kilometrelik bölümü bitirmiş olduk.
0: Projeyle Ayder'e daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım sağlanacak.
3: Burası 12 metre standardında. Arazinin müsaade ettiği yerlerde tırmanma şeritli 3 şeridin olacağı ve her yerinde de emniyet şeritlerinin olacağı bir şekilde inşa ediyoruz. Sıcak asfaltıyla, çizgisiyle, otokorkuluyla, tünellerdeki aydınlatmalarıyla beraber ve özellikle tünel giriş çıkışlarındaki tabiatla uygun yapılarıyla, uyumlu yapılarıyla, yine özel köprüleriyle beraber gerçekten bölgeye yakışan bir işi hayata geçiriyoruz.
0: A Haber'e özel konuşan Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Samsun'dan Sarp sınır kapısına uzanacak hızlı tren demiryolu projesinde de gelinen son noktayı açıkladı.
3: Samsun-Sarp demiryolunun proje çalışmalarına başladık. Tabii birazcık sabırlı olmamızda fayda var. Yani öncelikle tabii Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in de sahil kesimi olmak üzere Hopa'ya kadar gidecek. Ama aynı zamanda biz bazen şöyle bunu konuştuğumuz zaman Erzurumlu hemşerilerimiz ya bizim buradan vaz mı geçildi deniyor. Esasında Sivas, Erzurum, Kars hattından da biz vazgeçmedik kesinlikle. Orası orta koridorun çok önemli bir bölümüdür. Orayı da inşallah bu sene ihalesini yapmayı planlıyoruz, yapım ihalesini. Sizin sorunuz dediğim gibi proje çalışmalarına başladık. İnşallah bitirdiğimizde yapımına da başlayacağız.
4: Efendim, Avrupa'da aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle su seviyesinin rekor seviyede düştüğü Tula Nehri'nden 2. Dünya Savaşı'na ait kalıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Slovakya'da tespit edilen 700 kiloluk mayın kontrollü şekilde imha edildi.
0: Avrupa'nın can damarı Tuna Nehri'nde su seviyesi 117 yıl

0: En düşüğünde. 10 ülkeden geçen ve kuraklık nedeniyle debisi düşen nehirde 2. Dünya Savaşı'nın kalıntıları da gün yüzüne çıkıyor. Son olarak Slovakya'da nehirde bir İngiliz mayını bulundu. 700 kiloluk dev mayın bomba imha ekipleri tarafından dikkatlice nehirden çıkarıldı. Mayın toprağa gömüldü. Üzeri kumla kapatıldıktan sonra kontrollü şekilde imha edildi. Patlamanın etkisiyle toprak ve kum metrelerce havaya yükseldi. Tuna Nehri'ndeki debinin düşmesiyle şimdiye kadar çeşitli Avrupa ülkelerinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan 20'den fazla Nazi gemisi de ortaya çıktı.
1: Bu kelimenin tam anlamıyla daha önce hiç yaşanmamış bir durum. Bu enkazlar daha önce hiç bu şekilde görünmemişti. Her zaman tamamen su altında kalmışlardı. Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum.
0: Tuna'da su seviyelerinin düşmeye başlamasından bu yana mamut kalıntıları, Roma dönemine ait 2000 yıllık köprü enkazı ve tarihi savaş kalıntıları da gün yüzüne çıkmıştı.
2: Efendim, Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki o depremin etkileri sürüyor. Depremde can kaybı 53'e yükselirken sarsıntı sırasında doğum yapmayı bekleyen anneler ise yaşadıkları o korku dolu anları anlattı.
0: Endonezya'yı vuran 7,7'lik deprem duygu dolu anlara sahne oldu. Doğum yapmayı bekleyen kadınlar da depreme hastanede yakalandı. Bir bölümü yıkılan binadan kurtuldular. Üstelik sarsıntı ve yıkıma rağmen bebekleri sağlıklı şekilde dünyaya geldi.
3: Ailelerini evde bırakmasına rağmen bizi geride bırakmadıkları ve bana bakmaya devam ettikleri için çok minnettarım.
0: Endonezya'nın Flores Adası açıklarında meydana gelen deprem büyük yıkıma neden oldu. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Yüzden fazla kişi yaralandı. Ekipler enkazlarda yaşam belirtisi aradı. 1300'den fazla evle, okullar ve sağlık tesisleri depremde zarar gördü. Yaklaşık 5000 kişi geçici barınaklara yerleştirildi. Bazı köyler heyelanlar nedeniyle ulaşılamaz hale geldi. 14 günlük olağanüstü hal ilan edildi.
3: Allah ölmemizi istiyorsa bunu kabul ederim. Yaşarsak bunu da kabul ederim.
0: Deprem sıra dışı olaylara da sahne oldu. Sarsıntıda çok sayıda hastanede yıkılmıştı. O sırada doğum yapmak üzere olan kadınlar da vardı.
3: 31 haftalık hamileydim. Bu yüzden hala doktorla görüşüyordum, gözlemliyordum ve doğum tarihimi bekliyordum.
0: Odaları çöktü ama hemşireler onları yalnız bırakmadı. Ölüm onları teğet geçti.
3: Deprem sırasında doktorlara, hemşirelere teşekkür ettim. Zor olduğunda bile, oda çöktüğünde bile bizi terk etmediler.
2: Efendim, İtalya'nın Sicilya bölgesi filmleri aratmayan bir soyguna sahne oldu. Messina kentinde bulunan bir müzede Rönesans dönemi ressamı Antonello da Messina'ya ait 4 eser çalındı. Alarmın devreye girmediği hırsızlık olayında belirli eserlerin çalınması sipariş soygun ihtimalini güçlendirdi.
0: Müzede alarm devreye girmedi, milyonlarca euroluk 4 sanat eseri çalındı. Soygun İtalya'nın Sicilya adasında yaşandı. Hırsızların hedefinde Rönesans eserlerine ev sahipliği yapan Messina Müzesi vardı. Dini ayin yapılan bölgede meydan kalabalıktı. Hırsızlar tam o saatleri seçti. Güvenlik sistemini aşıp akşam saatlerinde müzeye girdi. Soyguncular 15. yüzyıla ait eserlerin bulunduğu bölümde Rönesans dönemi ressamı Antonello da Messina'ya atfedilen 3 paneli çaldı. Ardından çocuklu Meryem ve Mesih'i tasvir eden çift taraflı bir paneli daha aldılar. Toplam 4 değerli eser müzeden gizlice çalındı.
1: Bunlar sadece Antonello da Messina'nın eserleri değil. Bunlar elbette sanatsal ve kültürel değerlerinin yanı sıra kimliğimiz açısından da büyük önem taşıyan eserlerdir.
0: Çalınan eserlerin değerinin 70 ila 80 milyon euro arasında olduğu belirtiliyor. Eserlerin bu kadar tanınmış olması yasal piyasada satılmalarını da neredeyse imkansız hale getiriyor. Ayrıca hırsızların doğrudan belirli eserlere yönelmesi soygunun sipariş üzerine yapılmış olma ihtimalini artırdı.
1: Kesinlikle sipariş edilmiş bir hırsızlık.
4: Messina'daki bölgesel disiplinler arası müzeden Rönesans dönemine ait 4 değerli tablo çalındı. eserler arasında Antonello da Messina'ya atfedilen San Gregorio

0: Polis Dini'nin 3 paneli de bulunuyor. Polis alarm sistemini nasıl aşan hırsızları ve eserlerin olası sipariş üzerine çalınıp çalınmadığını araştırıyor.
1: Geniş çaplı soruşturma başlatan polis, hırsızların kimliği ve müzeye hangi yöntemle geldiklerini belirlemeye çalışıyor. Alarm sisteminin neden devreye girmediği de cevap bekleyen sorulardan.
0: Messina'da 15. yüzyıla ait 4 eser müzeden çalınırken soruşturma derinleştiriliyor. Yetkililer hırsızlığın organize sanat kaçakçıları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olay Avrupa'daki müze güvenliği tartışmasını yeniden gündeme getirdi.
1: Soygun sanatçının eserlerini hedef alan ilk olay değil. Antonello'da Messina'nın bir başka Ecce Homo eseri de daha önce çalınmıştı.
2: Efendim, ABD'nin Hawaii eyaletini vuran Lala kasırgası büyük bir yıkıma yol açtı. 200 binden fazla ev elektrik verilemezken sel nedeniyle bir kişi de yaşamını yitirdi.
1: Sokaklar nehre döndü. Ağaçlar devrildi. 200 binden fazla ev elektriksiz kaldı.
3: Okyanusun evime girmesinden endişe duyuyorum.
1: ABD'nin Hawaii eyaletini vuran Lala kasırgası günlük yaşamı felç etti. Kasırgada rüzgarın saatteki hızı 130 kilometreye kadar çıktı. Nehirler taştı, onlarca evin çatısı uçtu.
4: Hawaii'de yaklaşık 200 bin ev elektriksiz kaldı. Su seviyesi 80 santimetreyi aştı. Açıkçası bu çok büyük bir onarım işi olacak.
1: Hawaii valisi bölge sakinlerine evde kalmaları çağrısında bulundu. Yetkililer çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Acil durum ekipleri enkaz temizleme ve hasar değerlendirme çalışmaları başlattı.
3: Bütün gece elektriğimiz kesikti. Tüm bu ağaçlar devrilmiş ve elektrik hatlarının üzerine düşmüş durumda. Bu yüzden acil durum ekiplerinin bize ulaşıp biraz yardım etmesini umuyoruz.
1: Uzmanlar bu yıl etkisini güçlü şekilde gösteren El Niño hava olayının Pasifik Okyanusu'nun tropikal bölgesinde sıcaklıkların artmasına ve kasırga riskinin yükselmesine neden olduğunu belirtiyor.
2: Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki tarihi Cemil Kilisesi, kaya mimarisi ve asırlık freskleriyle Kapadokya'nın zengin geçmişini günümüze taşıyor efendim. Yüzyıllardır ayakta kalan yapı, ziyaretçilerine tarih ve kültürle iç içe bir yolculuğa çıkarıyor.
1: Kayaların içine oyuldu, yüzyıllara meydan okudu. Cemil Kilisesi, Kapadokya'nın tarihi hazinelerinden biri. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Cemil Köyü'nde bulunan tarihi Cemil Kilisesi, Kapadokya'nın zengin geçmişine ışık tutuyor. Kaya içine oyulan yapısı ve duvarlarını süsleyen asırlık freskleriyle dikkat çeken kilise, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor. Farklı kültür ve inançlara ev sahipliği yapan Kapadokya, bu tarihi yapılarla geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Cemil Kilisesi de özgün kaya mimarisi ve freskleriyle bölgenin kültürel mirasının önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Her bir detayıyla Kapadokya'nın çok katmanlı tarihini yansıtan kilise, ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor.
2: İzmir'in Selçuk ilçesindeki Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi, Türkiye'nin demir yolu tarihine tanıklık eden en önemli kültür miraslarından biri. Kapsamlı restorasyondan geçirilen müze yeniden kapılarını açtı.
5: Ön kısmı mesela, kazan kısmı ayrı, tenter kısmı ayrı. Ama toplamda 150 ton olarak kabul edeceğiz.
1: Tarihi lokomotifler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İzmir'in Selçuk ilçesindeki Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi, Türkiye'nin demiryolu tarihine tanıklık ediyor. Yaklaşık 50 dönümlük alanda kurulu olan müze, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nınsa sayılı buharlı lokomotif müzeleri arasında

0: gösterilen Açık Hava Müzesi konumunda. Osmanlı döneminde inşa edilen ve Türkiye'nin ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın güzergahı üzerindeki müze, ziyaretçilerini yaklaşık 2 asırlık demiryolu serüvenine çıkarıyor.
1: Ülkemizin demiryolu mirasına tanıklık eden en önemli kültür miraslarımızdan biri olan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi yapılan detaylı restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. Restorasyonu tamamlanan Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın da sayılı müzelerinden bir tanesi ve müzeyi yılda yaklaşık 15 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.
0: Müzedeki en dikkat çeken parçalardan biri 1887 yapımı İngiliz lokomotifi.
1: Müzede 30'u buharlı lokomotif olmak üzere 80'e yakın eser sergileniyor. En yaşlı olanı ise 1887 yılında İngiltere'de yapılan ve 28 kilometre sürat yapabilen buharlı lokomotif. Lokomotif tam 139 yaşında.
2: Biz dizelin arkasına buharlıyla destek yapardık. Ranfor derdik mesela. Dizel de vardı, o da vardı. Ama dizelle lokomotifler çoğaldı. Bunlar ömrünü tamamladı.
1: Günün koşullarına,
2: göre haliyle şimdi elektriklere kadar döndü.
3: Efendim, Kayseri'de hayata geçirilen projeyle meslek sahibi olan 20 kadın girişimci kovan desteğiyle arıcılığa başladı. Kovan sayısını artıran kadın girişimciler hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
4: Kefen çiçeğimiz var, yonca çiçeğimiz var, ondan sonra ardıç çiçeğimiz oldu, kekik var, bir sürü çiçek daha sayamadığımız bir sürü var.
5: Özenle baktıkları kovanlarında şimdi bal sağımı zamanı. Kayseri'de 2023'te arıcılık kursu gören 20 kadın girişimciye 5 kovan desteği verildi. Kadınlar bu sayede bal üretimine başladı ve iş sahibi oldu.
6: 28 arımız oldu. Arıcılığı hasatına devam ediyoruz. Bu sene verimlerimiz çok güzel.
5: Kadın arıcıların çalışmaları sayesinde bölgenin zengin florası bala dönüşüyor.
7: Doğamız güzeldir. Çiçek çeşidimiz çoktur. Kekik, yonca, üçgül, her şey var.
5: Kadın arıcılar için sağım mesaisi başladı. Onlar emeklerinin karşılığını almak için kovanları açıyor. Üstelik bu yıl rekort eden de memnunlar.
4: Bu sene verimimiz çok güzel. Bal aldık, sattık. Üretimimize devam ediyoruz.
5: Onlar hem aile ekonomisine hem de bal üretimine katkı sağlıyor.
4: Arılarımız bizlere çok güzel ballar getirdi ve polenlerimiz de oldu.
3: Efendim, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Arnavutköy mahallesi renkli evleri ve tarihi sokaklarıyla dikkat çekiyor. Eski İstanbul'u yaşatmaya devam eden bu mahalle dar sokakları ve taş kaldırımlarıyla bugünün hızlı yaşamına adeta direniyor. A Haber ekibi bu tarihi semtin sokaklarını sizler için görüntüledi. İzleyeceğiz ve ardından Ajans Yeni Günü burada noktalayacağız.

İstanbul'un birbirinden güzel mahallelerinin sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Beşiktaş'a bağlı Arnavutköy Mahallesi. Gelin bu renkli mahalleyi birlikte gezelim.

0: şu an Arnavutköy Mahallesi'nde 25 yıldır esnaf olan Murat abinin yanına geldik. Murat abi, Arnavutköy Mahallesi nasıl bir mahalledir?
1: Mahallemiz sessizdir ve aynı zamanda bir sakin insanlardan oluşmakta. Yani öyle.

0: ben buraya ilk geldiğimde yufka imalatı yapıyordum. Baktım ki yufka imalatında o kadar eskisi kadar iş olmuyor. Ne yaptım? Bir gözlemeyi de eklemek zorunda kaldım. 3 senedir işte gözleme, diğer mantı pişirip sunmak. Burada bir masalık yerimiz var işte kapının önünde. Bu şekilde devam ettiriyoruz hayatımızı.
1: Bizim tabi Arnavutköy tarihi olarak da çok güzel bir yer. Oturmak için de gayet güzel bir semt Arnavutköy. Tarihi evleriyle, tarihi işte binalarıyla, kilisemiz var, tarihi camimiz var. Denize nazır ondan sonra. Bir de meşhur çileğimiz var. Arnavutköy'ün meşhur çileği. Osmanlı arşivlerinde geçer. Osmanlı çileği, Arnavutköy çileği. O zaman çarşıya geldiği zamanlar gayet de güzel, böyle mis gibi kokardı buralar. Yani öyle bir çileğimiz vardı. Rumlar mesela, birkaç tane de Arnavutlar vardı. Onlar sırtlarında böyle getirirlerdi çiçekleri. Dizerlerdi kaldırımlar aşağıda. Herkes sağdan soldan gelenler, Bebek'ten gelenler mesela o çilekleri alırlardı. Leçer yaparlardı. Harikaydı yani. O mis gibi kokardı. Kendine has bir kokusu vardı mesela o çileğin. Çok güzeldi. Ama tabii bir tane kalmadı, onlar hepsi tarih oldu. Osmanlı arşivlerinde falan geçer yani. O çilek meşhurdur, Arnavutköy çileği.

Arnavutköy'ün yokuşlu sokaklarını geçiyor, dik merdivenlerini iniyoruz ve her adımımızda karşımıza farklı İstanbul manzaraları çıkıyor.

0: Aile kültürü gayet güzel. Genelde tanıdık zaten. Esnaf da birbiriyle tanıdık. Oturanlar da tanıdık. Benim burada aynı zamanda komşu arkadaşlarım da var. İşte değişik dükkanlar olan. Sıkılınca onların yanına gidiyorum.
1: Top oynardık, misket oynardık. O zaman böyle bu kadar yapılaşma yoktu. Mahalle araları falan güzeldi yani.
0: Sakin bir sokak burası. Aynı zamanda da çok turistik. Eski yapılar olsun, işte sıcaklık, doku vesaire devam ediyor hepsi.

0: Şimdi de Arnavutköy Mahallesi'nde 25 yıldır esnaflık yapan Ayşe ablanın yanına geldik. Çok lezzetli erişteler ve gözlemeler yapıyor. Ayşe abla, eskiden Arnavutköy Mahallesi nasıldı?
1: Eskiden daha kalabalıktı, daha güzeldi. Yani şekil olarak daha güzel, şu anda güzel. Ama nüfusumuz azaldı. Sadece dışarıdan ziyaretçi alıyoruz. Yerli turist, yabancı turist kalabalık gelen giden oluyor ama eski komşu günlerini özlüyoruz diyebilirim. Ama yapı olarak çok bir değişiklik yok. Evlerimiz, yapılarımız, her yer, binalarımız çok güzel yine. Denizimiz, boğazımız efsane. Arnavutköy bir vazgeçilmez, boğazın incisi diyoruz. Çocuk çok daha fazlaydı. Biz burada okul kapandığında, yani çıkış saati geldiğinde çocuk sesini duyardık. Okul kapandı derdik. Yani zilin çalındığını duymasak bile okul boşaldı derdik. Saat 2:30 gibi falan tam gün olanlar çıkardı. Cıvıl cıvıl çocuk sesi gelirdi. Şimdi öyle bir ses yok. Mesela salı günleri buranın pazarıdır. Pazar arabası sesi olurdu kadınların. Nüfus o kadar kalabalıktı ki tıkır tıkır araba seslerine derdik yani pazardan geçiyor kadınlar.

0: Ayşe abla çok lezzetli gözlemeler yapıyorsun. Peki bu lezzetli gözlemeler nasıl yapılıyor?
1: Aşkım patatesi önceden haşlıyoruz. Atıyorum patatesli örnek veriyorum. Haşlıyoruz.

0: ezip baharatlarla karıştırıp gözlemeyle buluşturuyoruz. Yani yufkayla buluşturuyoruz. Çok içeriğini söylemiyorum, sırrı bende saklı olsun diyeyim.
1: Küp noktaları sende diyorsun.
0: Evet. Malzemeyi esirgememeye özen gösteriyorum. En güzel kaşar peynirini, en güzel patatesi kullanarak itinayla yapmaya çalışıyorum.
1: Peki Ayşe abla, evde hanımlar yapmak istese yapabilir mi sence?
0: Tabii ki yapabilir ama ocak onlarda olmadığı için tavada daha küçük yapabilirler. Şunu yarısı kadar falan.

Arnavutköy'ün tarihi dokularından bir tanesi de Tevfikiye Cami. Bu cami 1832 yılında Sultan II. Mahmut tarafından oğlu Şehzade Tevfik adına yaptırılmıştır. Bunun yanı sıra Boğaz akıntısının en yoğun olduğu yerde olması sebebiyle halk arasında Akıntıburnu Camii olarak biliniyor.

0: küçük yaşlarda vefat eden oğlu Tevfik adına, onun hatırına, anısına yapılmıştır. 1832 yılında başlanıp 38 yılında inşaatı bitmiştir. Tabii o sıralarda Müslüman akın olmuştur buraya, camiden dolayı Müslüman yerleşkeleri olmuştur. 3500 metrekare alana sahip, ahşap bir yapıya sahiptir. Camimiz silüeti üzerine Osmanlı 19. yüzyılda yaptırıldığı için Akıntı Burnu Camii olarak geçmektedir. Deniz manzarası gayet güzeldir. Sadece Müslümanlar değil, yabancılar da gelip müze gibi ziyaret etmektedir. Hatta bilgi almaktadır bizden. Biz de dilimiz döndüğünce bilgi veriyoruz.
1: Sahil yolunda bulunan birbirinden güzel tarihi köşkler ise geçmişin zarafetini günümüze taşıyor.

Bugün dar sokaklardan rengarenk binalara, tarihi köşklerden sıcacık esnafına, İstanbul'un güzel mahallelerinden olan Arnavutköy Mahallesi'ni gezdik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor haber ekranlarınız. Bir son dakika gelişmesiyle güne başlıyoruz. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği, tabii velilerin de aynı zamanda merakla beklediği bir açıklama az önce geldi. Yükseköğretim kurumları sınavının yerleştirme sonuçları belli oldu. Az önce YÖK'ün internet sitesi üzerinden paylaşım gerçekleşti. Bayram Ali Ersoy tarafından sosyal medya hesabından az önce bir paylaşım yapıldı. O paylaşımı hemen okuyalım. Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci tamamlandı. Hayırlı olsun. Yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor. Verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır diyor. Önemli bir gelişme, bugünler içerisinde açıklanması bekleniyordu ama tam tarih olarak belli değildi. YKS yerleştirme sonuçları az önce paylaşıldı ve adaylar için artık o ekran üzerinden belirten internet sitesi üzerinden girildiği takdirde üniversiteli olup olamadıkları ya da hangi okula yerleştiklerinde öğrenebilecekler. Bir kez daha belirtelim, açıklamayı yapan isim Bayram Ali Ersoy. Kıymetli adaylar, YKS süreci tamamlandı, hayırlı olsun. Yüksek öğretim programına yerleşen

0: Adaylarımızı tebrik ediyor. Verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız içinse ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır diyor. ÖSYM Başkanı yapmış olduğu açıklamada. Yeni güne son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Öğrencileri ve velileri ilgilendiren bir gelişmeydi. Üniversite hayali kuran herkesi ilgilendiren bir gelişme, yerleştirme sonuçları belli oldu. Yerleşemeyenler için nasıl bir süreç olacak? İşte ona ilişkin açıklamanın detayına baktığımızda ek tercih sürecinde başlayacağı belirtiliyor. Bir yandan da gecenin bir başka sıcak gelişmesi, Büyükelçi, bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları da resmi gazetede yayımlandı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla büyükelçilik atamaları gerçekleştirildi. Buna göre Katar'a Yakup Caymazoğlu, Ürdün'e Hakan Karaçay, Kuveyt'e Can Oğuz, Moldova'ya Nazmiye Başaran, Cibuti'ye Hüseyin Özdemir yeni büyükelçiler olarak atandı. Yeni güne hızlı bir şekilde başladık dedik. Aslında geceden itibaren ardı ardına son dakika gelişmeleri vardı. Başkan Erdoğan akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem başlığı Gazze'de yaşananlardı. Malum İsrail Gazze'de Donald Trump'ın 15 maddelik planını kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Sürece ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi. Aynı zamanda Mekke Savunma Anlaşması da yine Başkan Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ana gündem başlıkları. İki ülke arasındaki ilişkiler, İran Savaşı'nda yine Başkan Erdoğan bir kez daha diplomasiye şans verilmesi çağrısında da bulundu. Diğer yandan dün hareketli bir gündü. Özellikle İran masayı devirdi mi sorusuna yanıt vereceğiz. Çünkü İran'dan bir anda tansiyonu yükselten açıklamalar gelmeye başladı. İranlı üst düzey bir yetkili Reuters'a konuştu. Artık bundan sonra savunmada değil saldırı aşamasına geçiyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ne birkaç hafta süre verdiklerinin altını çizdi. Ve Hürmüz'de eğer süreç istenen düzeyde gitmezse gerilimi daha da arttıracağız dedi. Bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e yönelik yeni saldırılar mı gelecek sorusunu da gündeme getirdi. İran masayı devirdi mi derken diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da Oval Ofis'te kameraların karşısına geçti. İran'la görüşmeler hakkında konuştu. İran bir görüşme istiyor ama bu görüşme tam da benim istediğim bir anlaşma olmayacak ifadesini kullandı. Diğer yandan tabii ki dün gözler Gazze'ye de çevrilmişti. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner Orta Doğu turunu gerçekleştiriyor. Önce Mısır'da Hamas heyetiyle bir araya gelmişti. Dünse İsrail'de Netanyahu ile görüştü. Peki o görüşmeden Gazze ilişkin hangi mesajlar çıktı? Trump ne diyor? Hemen bakalım.
1: Gözler Washington ve Tahran arasında yeni bir anlaşma ihtimalindeydi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'tan uzlaşı ihtimalini zayıflatan bir mesaj geldi.
2: Onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar ama benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar. İran'ın nükleer silahı olamaz ve olmayacak da.
1: 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılmayacağını da açıklayan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı talebini de yineledi. Trump'ın İran'a yönelik baskısı nükleer programla da sınırlı değil. Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolünde olduğunu savunurken, Hürmüz'ü ABD toprağı ilan etme fikrine de destek verdi.
2: Hürmüz Boğazı tamamen kontrolümüz altında. İran'ın başı büyük belada. Boğaz açık. Petrol fiyatları düşüyor. Hürmüz'ü ABD toprağı ilan etme fikrini gerçekten beğeniyorum.
1: Amerika Birleşik Devletleri Barış Özel Temsilcisi Jared Kushner da Fox News'a verdiği röportajda İran'la temasların sürdüğünü söyledi. Kushner, henüz bir anlaşmaya varılmadığını ancak ABD ile İran arasındaki görüşmelerin önceki dönemlere göre daha yoğun hale geldiğini belirtti.
2: Bazı İranlarla sohbetler her zamankinden daha canlı. Başkan Trump, İran anlaşması konusunda sabırlı olacak. Henüz bir anlaşmaya varamadık. ABD ile İran hükümetinin farklı birimleri arasındaki görüşmeler daha önce hiç olmadığı kadar yoğun.
1: Kushner'ın bu açıklamasından kısa süre sonra diplomasi trafiğinin bir diğer adresi İsrail oldu. Trump'ın damadı ve Amerika Birleşik Devletleri Barış Özel Temsilcisi Jared Kushner, soykırımcı Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmenin merkezinde Trump'ın Gazze planı ve bölgenin geleceği vardı.
2: Gazze'yi yeniden inşa etmek için bir planımız var. Ancak silahsızlanma gerçekleşmeden Gazze'nin yeniden inşa edilmesine izin vermeyeceğiz.
1: Görüşme sonrasında Gazze'nin silahsızlandırılması ve bölgenin insani ihtiyaçlarının karşılanması için iki çalışma grubu

0: kurulması kararlaştırıldı.
1: Gecenin bir başka hareketli görüntüsü Irak'tan geldi. İran Süleymaniye bölgesinde bir yakıt deposunda çok büyük bir patlama meydana geldi. İşte o patlama ve detaylar. Gece saatlerinde yaşandı bu patlama. Bir anda gece gündüze döndü. Yakıt deposunda yaşanan patlama ile birlikte alevler metrelerce yükseğe ulaştı. İşte o patlamanın yaşandığı anında görüntüleri ortaya çıktı. Patlamaya neyin sebep olduğu belli değil. Malum dün gün boyunca İran'dan Irak'a yönelik saldırılar, özellikle Erbil'e İran kuzeyine yönelik saldırılar vardı. Bu saldırı, bu patlamanın sebebi de gerçekleştirilen bir kamikaze drone saldırısı sonrasında mı yaşandı? Yoksa bir kaza sonrası mı yakıt depolarında patlama meydana geldi? Bu henüz belli değil. Ancak ortaya çıkan görüntüler bir hayli korkutucu. Çünkü metrelerce yükseğe ulaşan alevler var. Patlama anı ise özellikle gecenin gündüze dönmesiyle birlikte Irak'ta Süleymaniye kentinde kısa sürede bir panik yaşandı. O görüntüyü ekranlara getiriyoruz. İşte adeta bir atom bombasının patladığı anları hatırlatan o görüntüleri ekranlara getirdik. Takvimlerimiz 18 Ağustos Salı'yı gösteriyor. Peki bugün gazete manşetlerinde hangi haberler var? Hızlıca bir gazete manşetlerine bakacağız. Her sabah olduğu gibi ardından da detaylandıracağız. Sabah gazetesi: dijital kuşatmaya tarihi dava. Çocukları ekran başına kilitleyerek bağımlılıktan milyarlar kazanan sosyal medya platformlarına ağır ceza ve köklü bir düzenleme kapıda. Amerika Birleşik Devletleri'ne 29 eyalet açtığı davayı kazanırsa çocukları dijital esaret altına alan Meta için sömürü düzeninin sonuna gelinecek deniliyor. Takvim gazetesi: terör gitti, refah geldi. Türkiye 50 yıllık terör belasından kurtuluyor. Huzurun sağlanmasıyla birlikte bölgenin ekonomik potansiyeli ortaya çıktı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kalkınma hamleleri katlanarak arttı denilmekte. Yeni Asır gazetesi: seçim kaybedince kavga çıkarttılar. Menderes Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayı Osman Şen kazandı. 4 tur olarak yapılan seçimi kaybedeceklerini anlayan muhalefet partilerine mensup belediye meclis üyeleri bu gerçekle yüzleşince adeta çılgına döndü. 7 yıl aradan sonra Menderes Belediyesi yeniden AK Parti'ye geçti. Yolun sonu göründü. Şam'dan teyit, entegrasyon sürüyor. Fesih yakın. YPG'nin silahları gömdük açıklaması ses getirdi. Uzmanlar devlet aklı ve sabrı kazandı dedi. Önümüzdeki günlerde YPG'den bir açıklama gelmesi de bekleniyor. Duvarlar yıkılıyor. Bir yandan da deniz parkları mavi vatana kalkan olacak. Bu da günün önemli haberlerinden biriydi. Türk Gün Gazetesi bugün konuşacağımız başlıklardan biri. MHP lideri Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne röportajına devam ediyor. Bölgenin anahtarı Türk barışı. Terörsüz Türkiye'de nihai hedefe doğru tarihi adım ve MHP politikaları. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'li yeşeren terörsüz bölgenin emperyalizmin sinsi planlarını bozduğunu belirterek bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek istediklerini söyledi. Bahçeli, düzen, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı, Türkiye ve bölgemizin yükseliş hamlesi, huzur ve refah modelinin teminatıdır dedi. Akşam gazetesi: Glopper listesinde 3000 kişi. Alihan Kuris suç örgütünün FETÖ'de olduğu gibi Baylok benzeri Glopper sistemiyle haberleştiği ve sadece üst düzey isimler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. 27 milyonluk altına ise düğün takısı dedi ifadesini kullanılıyor. Hürriyet gazetesi: 5. katta vahşet. Birazdan biz de detaylandıracağız. Kayseri'de Grand Royal adlı otel korkunç bir cinayete sahne oldu. Nurettin Can Şahin, Selin Gökhan'ı bıçaklayıp 5. kattan aşağı attı. Cani çektiği videoyla da cinayeti itiraf etti. Kan donduran o gelişmelerde. Dersimiz eş seçimi. Milliyet gazetesi: aile ve nüfus 10 yıl kapsamında 1.1 milyon kişiye aile eğitimi verildi. Yeni dönemde doğru eş seçimi için de eğitim programı düzenlenecek denilmekte Milliyet gazetesinde. Tüm bu haberleri birazdan detaylandıracağız. Milliyet gazetesinde manşetlerini de ekranlara getirdik. Ama önemli bir başka başlığımız: terörsüz Türkiye süreci ve geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne rekor oyla kabul edilen çerçeve yasa. Ve çerçeve yasa Başkan Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Başkan Erdoğan ardından da sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından da bir mesaj yayımladı. Yürürlüğe giren kanunun hayırlara vesile olmasını diledi. Emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan, Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum

0: Sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. Ve MHP lideri Bahçeli'den gelen açıklamalar terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasadaki bundan sonra atılacak adımlara ilişkin konuştu. Provokasyon uyarısında bulundu. Bu süreç kesinlikle bir af düzenlemesi değildir diyerek de tüm tartışmalara son noktayı koydu. İşte MHP lideri Bahçeli'den gelen ona mesajlar.
1: Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin.
2: 22 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu tarihi çağrısıyla başlamıştı süreç. Gelinen aşamada terörsüz Türkiye sürecinin hukuki yol haritasını oluşturan çerçeve yasa meclisten geçti. Bahçeli üzerine basa basa düzenleme af değil dedi. Bundan sonra atılacak adımlar içinse PKK-KCK terör örgütünün fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim etmesinin ön şart olduğu hatırlatmasını yaptı. Devlet Bahçeli gelinen aşamayı Türk Gün gazetesine değerlendirdi. Terörsüz Türkiye milletin eseri olacak vurgusunda bulundu. Meclisten geçen kanun için mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir dedi. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalarla kesinleşmiş mahkumiyetlerin hukuki sonuçlarıyla varlığını koruyacağını belirtti. Terör yanlıları da kaybedecek diyen Bahçeli, süreçte gizli kapaklı bir pazarlık yapılmadığının da altını çizdi. Terörsüz Türkiye sürecinde vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler uğruna toprağa düşmüş aziz şehit ve gazilerimizle onların muhterem ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir diye de ekledi. Açıklamasına ne yaptığımızı biliyoruz diyerek devam eden Bahçeli, süreci karalamak ve çarpıtmak isteyenlere fırsat vermeyecek, emperyalizmin taşeronlarının kışkırtıcı hamlelerine, onların içerideki sözcülerine imkan tanımayacağız sözleriyle provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Bahçeli, tarihi sürece katkısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmeyi de unutmadı.
0: Güne hızlı başladık. Son dakika gelişmeleriyle Sabah Ajansı'nı ekranlara getiriyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de az önce ekranlara getirdiğimiz röportajında yeni bilgilerle yeni detaylar var. Türk Gün Gazetesi'ne konuşmaya devam ediyor MHP lideri Bahçeli. Bugün röportajın ikinci günü. Bölgenin anahtarı Türk barışı diyor MHP lideri Bahçeli. Terörsüz Türkiye hedefiyle yaşayan terörsüz bölgenin emperyalizmin bu coğrafyadaki emellerine darbe vurduğunu, sinsi planlarını bozduğunu belirten Bahçeli. Türkiye'nin yakın coğrafyasında barış ve İstikrarın güçlenmesi, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkinliğin artması terörsüz Türkiye hedefleri arasında ifadesini kullandı. MHP'nin bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek istediğini vurgulayan Bahçeli, düzen, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı hem Türkiye'nin hem de bölgemizin ahlaki ve manevi yükseliş hamlesi, adil ve paylaşımcı huzur ve refah modelinin de teminatıdır. Önce terörizm sona ermeli, en büyük sorun güvenlik, gelecek asırların bu yaşananlar müjdesidir ifadesini kullanıyor MHP lideri Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne vermiş olduğu röportajda. Aynı zamanda terörist Türkiye süreciyle sinsi planlarında bozulduğunun altını çiziyor. Ve yaptığı skandal açıklamalarla gündemde olan bir isim, emekli Tuğ Amiral Türker Ertürk, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. O isim tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
3: Bakın artık iktidar değişecek ama acılı ama acısız. İktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli.
4: Emekli Tuğ Amiral Türker Ertürk halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarından tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı emekli Tuğ Amiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler üzerine harekete geçmiş, Ertürk hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla gözaltına alındı.

0: Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ertürk, mahkemede savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Söz konusu videoların bazılarının yaklaşık 3, bazılarının ise 11 yıl önce yapılan yayınlara ait olduğunu söyledi. Ertürk, sözlerinin siyasi değerlendirme kapsamında olduğunu savundu. Sosyal medyada yeniden paylaşılan içeriklerin manipülatif biçimde gündeme getirildiğini öne sürdü. Söz konusu cümlelerin suç unsuru taşımadığını belirten Ertürk, demokratik haklar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Ertürk'ün avukatı da soruşturma kapsamında suçun unsurlarının oluşmadığını savundu. Ertürk'ün serbest bırakılmasını talep etti. Ancak mahkeme tutuklama kararı verdi. Ertürk cezaevine gönderildi.
1: Bugün ülkemiz ne hukuk devleti, ne kanun devleti, ne de anayasal bir düzen var. Şimdi darbelerin için karşıyız biz? Çünkü darbeler anayasal düzeni askıya alıyor. Bugün Türkiye'de anayasal düzen askıya alınmış durumda.
0: Türkiye Ertürk askeri darbeleri meşrulaştırmıştı.
2: Ben bir kere deniz kuvvetleri komutanı olsam asla almam. Zorla arası istifa ederim.
0: Daha önce İHA ve SİHA'ları, ardından denizlerdeki etkin gücümüz olan TCG Anadolu'ya hedef alan CHP'li Ertürk, hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı. Sınır ötesindeki terörle mücadeleyi görmezden geldi.
1: Erdoğan diyor ki, biz diyor Suriye'de toprak bütünlüğünden yanayız diyor. Sözler böyle. Hı hı. Ama bugün iktidarın Suriye'de yaptıkları neydi biliyor musunuz bugüne kadar? Suriye'yi bölmek ve parçalamak üzerineydi.
0: Ertürk'ün terör örgütü PKK-PYD ile ilgili açıklamaları da tepki çekmişti.
3: Kuzey'de bir laik yapısını da biliyoruz zaten PYD'nin.
4: Ve geçtiğimiz haftadan beri konuştuğumuz başlık Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon. Bu operasyon sırasında 200 kilogramlık altın ele geçirilmişti. Alihan Kuriç ifadesinde bu altınları düğün takısı ve aile birikimi olarak tanıdı. Diğer yandan örgüt üyelerinin kendi arasında Baylok benzeri bir konuşma mekanizması da geliştirdikleri de ortaya çıktı. Peki soruşturmanın detaylarında başka neler var? Hemen bakalım.
5: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
6: Suç örgütü kurma ve yönetme, kara para aklamayla nitelikli dolandırıcılık suçlamalarından tutuklanan Alihan Kuriç'in ifadesi ortaya çıktı. Evindeki kasada bulunan 27,5 milyon liralık altınlar için düğün takısı ve aile birikimi dedi. Aylık gelirinin ise 380 bin lira olduğunu beyan etti. Alihan Kuriç soruşturmasında yeni detaylar var. İfadesinde yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Kuriç, kendisinin dedesi Süleyman Hilmi Tunahan'ın varisi ve temsilcisi olduğunu söyledi. Kimseye emir ve talimat vermediğini belirtti. Kuriç suç örgütünün Almanya sorumlusu olduğu iddia edilen Osman Aslan Ali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedinse gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınan teminat olduğunu savundu. Kuriç'in ifadesinde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise telefonu. Kendi adına kayıtlı herhangi bir GSM hattı bulunmadığını belirten Kuriç, iletişim için ofis hattını, zaman zaman da aile fertlerinin telefonlarını kullandığını belirtti. Kuriç suç örgütünün FETÖ terör örgütünün kullandığı Baylok uygulamasına benzer Glopper isimli uygulamayı kullandığı ortaya çıktı.
7: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok. İnanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor.
6: Soruşturma dosyasına firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş'e ait olduğu iddia edilen 200 kilogramlık külçe altınlar da girdi. Derinleşen soruşturmayla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnanç suç faaliyetlerinin kalkanı olamaz diyen bakan, devletin bir yandan suç teşkil eden eylemlerle mücadelesini, diğer yandan inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusundaki hassasiyetini aynı kararlılıkla sürdüreceği mesajını verdi. Soruşturmaya dair çarpıcı bir açıklama da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
7: Bir dini cemaat gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar. Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.

0: Geçen gece bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nurettin Canşahin, Selin Gökhan'ı ard arda bıçakladı, ardından genç kadını kucaklayıp 5. kattaki odanın penceresine attı. Vahşetin her an daha da arttığı, kelimelerin yetersiz kaldığı bir şiddet sarmalından bahsediyoruz. Peki Kayseri'deki olayın detaylarında başka neler var? Ekranlara getirelim.
1: Tartıştığı kadını otelin 5. katından attı. Olay Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana geldi. Mevlana Mahallesi'ndeki 14 katlı otelde 30 yaşındaki şüpheli ile 28 yaşındaki Selin Gökhan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Selin Gökhan'ı 5. kattan aşağı attı. Genç kadın otelin asma katına düştü. Kızını alamayan şüpheli, asma kata çakılan kadının üzerine odada bulunan eşyaları dağıttı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli gözaltına alınırken Selin Gökhan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
2: Sonucum cezaevi. Ben de biliyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun.
1: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Nereye doğru gidiyor? Neden engellenemiyor? Erkek şiddetinin bir türlü önüne geçemiyoruz. Devamlı da sabah ajansı bunu zaten ekranlara getirdik. Getirmede ne yazık ki devam edeceğiz gibi duruyor. Şimdi benzer bir olay. Bu kez İstanbul'da Esenyurt'ta eski sevgili, takıntılı bir eski sevgili hem eski sevgilisini hem de mahalleliye rahat vermiyor. Peki neler yapıyor? Bakalım.
3: Sizi İstanbul'u dar edeceğim. Zindan edeceğim. Hakikaten de buyurun.
4: 4 kez camları kırdı. 3 kez binayı kundakladı. Eski sevgili mahallenin kabusu oldu.
5: Kendisi olduğum şahısla olan bir yıllık ilişkimi bana şiddet uyguladığı nedeniyle bitirdim. Kendisi bana psikolojik, fiziksel her türlü şiddet uyguladı.
4: İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda kız arkadaşından ayrılan genç aileye hayatı zehir etti.
3: Uykuya dalmışım, baktım bir su sesi geliyor. Benzin dökermiş.
4: Her gece gelip tehditler savuran eski sevgili genç kadının babasını da neredeyse öldürecekti.
3: Ben bağırınca lak etti, çakmağı çaktı, yaktı. Gitti. Fark etmesek kesinlikle yanıyordu. Aynı cam kır, kapıyı yak.
6: En sonunda da burayı yak.
3: En sonunda bunu yaktı. Bundan sonra ne yapacağı da meşhur yani.
4: Aile saldırgan eski sevgili yüzünden memlekete taşındı.
5: Oraya döndüğümüz halde İstanbul'daki evimizin camlarını kırmaya devam etti.
4: Polis binayı kundaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
3: Yetkililerden sahip çıkmalarını istiyorum. Evimde ocağımda işime gidip gelmek istiyorum.
0: Önceki gün oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında şüphesiz ki o maça dair aklımızda kalan tek görüntü 4 yaşındaki bir çocuğun üzerinde Fenerbahçe forması giydiği için taraftarlar tarafından ki taraftar denmek gerekmiyor aslında o bazı kişiler tarafından adeta zorbalanmasıydı. O çocuğun içinde bulunduğu durumdan bir polis memuru kurtarmıştı. Polis memuru onu kucağına almış ve onu o zorbaların bulunduğu alandan dışarı çıkartmıştı. Peki o anlarda o çocuk neler yaşadı? Polis memuru neler yaptı? İşte o anları anlattı.
7: Stat içerisinde bir karışıklık olduğunu gördüm. Zordu. Çünkü devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu.
8: Maça gitmenin heyecanı yerini korkuya bırakmıştı. Neyse ki yanında o polis vardı.
7: Babasına döndüm. Çocuğu bana ver dedim. Korkma, kesinlikle tepki gösterme. Sakin kal dedim, sakin ol dedim.
8: Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçının sonucundan çok tribünde yaşanan olaylar konuşuldu. Babasıyla birlikte maça giden Göktuğ'un üzerindeki sarı lacivert formaya tahammül edemeyen tribün eşkıyaları olay çıkardı. O esnada statta görevli olan komiser yardımcısı Uğur Yurduseven duruma müdahale etti.
7: Arkada küçük bir çocuğa doğru yönelerek eli kol işaretleriyle onu hedef gösterdiğini gördüm. Babasına döndüm, çocuğu bana ver dedim.
8: Yurduseven yaşananları anlattı.
7: O küçük vücudundaki titreme

0: Gerçekten üzücüydü. Neden ayrılıyoruz diye sorduğumuzda, sorduğunda bana seni polis yapacağım dedim. Dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Mutlu oldu, çok mutlu oldu.
1: İstanbul'da günlerdir etkili olan şiddetli rüzgar az kalsın bir faciaya neden olacaktı. Görüntülerin adresi İstanbul Çekmeköy. Çekmeköy'de bir site içerisine kurulan plastik oyun şişme parkı. Rüzgarın şiddetlenmesiyle birlikte bir anda havalandı. Onun havalanmasıyla birlikte 3 çocuk yaralandı.
2: Şiddetli rüzgar şişme oyun parkını uçurdu. Dehşeti yaşayan 3 çocuk yaralandı. Görüntüler İstanbul Çekmeköy'den. Bir sitenin bahçesinde şişme oyun parkı şiddetli rüzgarın etkisiyle ters döndü. O anda parkta oyun oynayan 3 çocuk yere düştü. Çocukların şişme oyun parkının altında kaldığını gören aileler panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Site görevlileri oyun parkını bahçeden kaldırırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Bir kayıp arama çalışmalarına bakalım. Çanakkale Bozcaada'da açıklarında kaybolan dalgıç Uğur Savaş'a arama çalışmaları devam ediyor. 3 boyutlu arama tarama çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Ancak tüm ekiplerin seferber olmasına rağmen şu ana kadar dalgıç Uğur Savaş'tan bir haber yok.
2: Balık avlamak için girdiği denizde kaybolan dalgıcı bulmak için çalışmalar sürüyor. Bursa'dan Çanakkale Bozcaada'ya giden Uğur Savaş 12 Ağustos'ta arkadaşıyla birlikte denize daldı. Amaçları zıpkınla balık avlamaktı. Arkadaşı sudan çıktı ancak Uğur Savaş kayboldu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
3: Buralarda iyi bilen bir denizci. Nasıl böyle bir şey oldu ben de çok akıl veremiyorum.
2: Sulubahçe bölgesi havadan ve karadan tarandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, polis ve diğer ekipler 46 yaşındaki dalgıcı ulaşmak için çalıştı. Çalışmalara son teknoloji cihazlarda destek verdi. 3 boyutlu yeraltı görüntüleme ve alan tarama sistemiyle bölgede arama gerçekleştirildi. Yakınları Uğur Savaş'tan gelecek haberi bekliyor.
1: İstanbul'da önceki gün Sarıyer'de meydana gelen o kazada 3 çocuk hayatını kaybetmişti. O kazaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.
4: Kamyon şoförü frene bastım duramadım dedi. Ölen 3 çocuğun kardeş oldukları ortaya çıktı. Kardeşleri hayattan koparan kaza Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köy mevkiinde yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, içinde 8 kişinin olduğu hafif ticari araca çarptı. Feci kazaya ilişkin detaylara ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin 4 yaşındaki Yusuf, 11 yaşındaki Mehmet ve 13 yaşındaki Ecrin İçen kardeşler olduğu açıklandı. Çocuklarını kaybettikleri kazada ağır yaralanan anne ve babayla diğer 3 yaralının tedavileri de sürüyor. Öte yandan 3 çocuğun ölümüne neden olan kamyon şoförünün ifadesi de ortaya çıktı. Görmedim, frene bastım ama duramadım dediği öğrenildi. Ölen 3 çocuğun kardeş olduğu belirlendi.
1: Aksaray'da yangın paniği yaşandı. Aksaray'da 8 katlı bir binada çıkan yangından dumandan etkilenenler oldu. 6 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangın Şifane Mahallesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın 7. katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın sonrası binayı yoğun duman kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar itfaiye ekibince tahliye edilirken 6 kişi dumandan etkilendi. Bir yandan da bir görüntü ekranlara getireceğiz. Aslında geçtiğimiz günlerde de benzer bir tablo ekranlara getirmiştik. İstanbul Arnavutköy'de Yeniköy sahilinde mühimmata andıran, askeri mühimmat olduğu belirtilen bir cisim sahile vurdu. Tabii ki hemen ekiplere haber verildi.
5: Burun Yeniköy sahili.

0: denizde bulunan askeri mühimmat ekipleri harekete geçirdi.
1: Şöyle.
0: Arnavutköy Yeniköy sahilinde denize giren vatandaşlar kıyıda askeri mühimmata benzeyen bir cisim fark etti. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede cismin askeri mühimmat parçası olabileceği değerlendirildi ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Bulunan parça detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
1: Karaburun Yeniköy sahil.
2: Kentsel dönüşümden yenilenen evlerini yıllardır bekliyorlardı. 6 yıl bekledikleri evlerine kavuşmuşlardı. Elektrik saatlerinin takılması karşılığında verdikleri imza ise hayatlarını bir anda kararttı. İstanbul Bağcılar'da yenilenen evlerine dönen ailelerin o imzaları iddialarına göre senete çevrildi. Sonra da yaklaşık 30 hak sahibi icralık oldu. Şimdi 6 yıl bekledikleri evlerini kaybetmekle karşı karşıyalar.
3: Bu dolandırıcılık resmen.
4: Bizim imzalarımızı senet haline getirilmiş.
5: Yıllarca beklediler. Sonunda yeni evlerine kavuştular. Ama şimdi o evlerini kaybetmekle karşı karşıyalar. İddialarına göre elektrik saatlerini teslim aldıklarına dair attıkları imzalar sonradan senet haline getirildi.
6: Çok mağduruz. Yani icraya verildik ve evlerimiz satışa çıktı.
5: İstanbul Bağcılar'daki bina 2018'de kentsel dönüşüme girdi.
6: Evlerimiz 24 ay içinde teslim edilecekken 6 senede evlerimize geri döndük.
5: Gecikmeli de olsa yuvalarına dönen hak sahiplerini kötü bir sürpriz bekliyordu.
7: Elektrikçiye teslim almak için imza attık. Ben başka bir yere imza atmadım.
8: Elektrik saatlerini takmaya gelen o personel iddiaya göre kat maliklerinden imza istedi ve kat malikleri de elektrik saatlerini teslim aldıklarına dair imza attı. İşte o imza attıkları kağıt daha sonra onlara senet olarak geri döndü.
7: Şu kadar bir kağıttı. Şurada böyle iki satır bir yazı vardı. Şuraya bir imza, şuraya bir imza attık.
5: Kağıdın üst kısmında elektrik saatlerinin teslim alındığına dair bilgiler yer alıyor. Alt kısımsa boştu. İddiaya göre o boşluk daha sonra senet bilgileriyle dolduruldu.
9: Müteahhitin kendi çalıştığı personeli bariz bir şekilde üst kısmını iptal ederek bizim imzaladığımız şu kısımda bunlar yok. Bizim imzalı evrak sadece elektriklerin saatlerini taktığını teslim aldığımız yazıyor. Ama bilgisayar ortamında şu üst kısmını senet haline döndürüyor. Altına da bizim imzalarımızı kopyala yapıştır yöntemiyle bilgisayar ortamı yapıştırıp çıktı alıp bununla da bizi icraya verdi.
8: Sadece senet de sınırlı değil. İddiaya göre müteahhit kat maliklerini tehdit ediyor. Tehditse evlerinizi elinizden alırım.
6: Sesini çıkaran tehdit ediliyor. Sesini çıkarana senet geliyor.
8: İşte evinizi elinizden alacağım. Siz burada huzurlu oturamayacaksınız.
5: Kimi mağdurun karşısına 500 bin, kiminin karşısına ise 700 bin liralık borç çıktı.
10: İmza attım ve daire de benim üzerime değil. Bana senet gelmiş 550 bin.
11: İki dairem var. Dairelerin üzerine haciz koyundu. Kiraşım icraya yatıyor.
9: 350 bin lira senet gönderilmişti. Faizle beraber 1 milyon üzerine geçmişti.
5: 30'a yakın mağdur var. Hepsi de suç duyurusunda bulundu.
12: Bilirkişi incelemesinde imzalar kat maliklerine ait geldiği için bizim icra hukuk mahkemesindeki itirazlarımız reddedildi haliyle. Biz şu an savcılık aşamasında senet metinleri nasıl dolduruldu onlarla alakalı incelemeyi bekliyoruz.
6: Özellikle Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek lütfen sesimizi duyun ve bize yardım edin.
2: Ve dünyaca ünlü bir oyuncu, Heroes ve Nashville dizileriyle tanınan Hollywood yıldızı Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti. Panettiere'nin ölmeden 3 ay önce verdiği röportajda ise Hollywood'un korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiği de ortaya çıktı.
13: Mahremiyetimi kaybettim.
0: Hollywood yıldızı Hayden Panettiere hayatını kaybetti. Ölmeden 3 ay önce verdiği röportaj gündeme geldi.
13: Güvenmeye başladığım, beni koruyan ve arkamda duran biri olarak gördüğüm bir kişi tarafından teknenin alt katına indirildim. Beni fiziksel olarak üstü soyulmuş çok ünlü bir adamın yanındaki yatağa koydu.
0: Henüz bebekken kameraların karşısına geçti Panettiere. Milyonlar onu ekranda büyürken izledi. Heroes'la dünya çapında üne kavuştu. Ama kameraların arkasında çocukluğunu, sağlığını ve hayatının bir bölümünü kaybetti. Dünya 36 yaşındaki oyuncunun ölümüyle sarsıldı.
13: Tehlikede oldu.

0: anladığımda kelimenin tam anlamıyla denizin ortasındaydım.
1: Panettiere'ın son verdiği röportajsa yaşadığı zorlukları ortaya çıkardı. Hollywood dünyasının acımasız yüzünü anlattı. En yakınlarının bile onu kullanmaya çalıştığını söyledi. Yıldız isimlerin tacizine uğradığını açıkça ifade etti.
0: Güvenmeye başladığım, beni koruyan ve arkamda duran biri olarak gördüğüm bir kişi tarafından teknenin alt katına indirildim. Beni fiziksel olarak üstü soyulmuş çok ünlü bir adamın yanındaki yatağa koydu.
1: Aiden, 18 yaşında uğradığı tacizi ve mücadele etmek zorunda olduğu zorlukları anlattı.
0: Kaçtım ve teknede saklanabileceğim düşündüğüm her yere saklandım. Bir teknedeydim. Atlayıp yüzerek uzaklaşma şansım yoktu.
2: Biz Hürmüz'ü konuşuyoruz. 6 aydır gündemimizde. 5 yıldır Rusya-Ukrayna savaşı, ona ilişkin gelişmeleri aktarıyoruz ama son birkaç gündür hafif hafif de olsa Asya'dan yükselen bir gerilim haberi var. Önce Rusya ile Japonya arasında Kuril Adaları üzerinden başlayan bir gerilime, dün Amerika Birleşik Devletleri'nin adeta intikam alırcasına Güney Kore'ye atmış olduğu adımlardan. Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve Güney Kore ile yapılan tatbikatları azaltma kararı verdi. Üstelik buna gerekçe olarak bütün parayı biz ödüyoruz, onlar bir para bile ödemiyor dedi. Hemen ardından da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a da çok sıcak mesajlar yolladı. Bizim aramız onunla iyi dedi. Bir yandan Güney Kore ile bozulan ittifak, diğer yandan Rusya ile Japonya arasında yükselen gerilim. Asya'da ne oluyor? Bu sorunun yanıtına bakalım. Asya'da gün bize göre tabii ki çok daha erken başlıyor. Çin'e gideceğiz. Haber ekibinden Mehmet Zeyrek bizlerle birlikte olacak. Neler oluyor sorusuna yanıt alacağız. Mehmet günaydın. Kolaylıklar değil mi? Hızlıca saydık. Güney Kore, Amerika, Kuzey Kore, Çin, Rusya. Dengeler bir anda değişiyor. Şu an Asya nasıl bir güne başlıyor?
3: Gökhan Kurtar, Asya'da şu anda hala akıl oyunlarının sürdüğü yeni bir güne başladık. Sen de çok güzel özetledin ama burada Amerika'nın çıkarları Trump'ın siyasi çıkarlarından çok daha farklı. Yani Güney Kore'ye 70 yılı aşkın bir süredir bir Amerikan devlet aklının orada sahada işlev gördüğünü çok iyi biliyoruz ve sadece şu anda Güney Kore'de Amerikan askerlerinin sayısı 40 bine yakın. Ve burada 36.500 asker kaybetmiş Amerika. Dün Ulçi Kalkanı tatbikatı düzenlendi ve 27 Ağustos'a kadar devam edecek bu tatbikat ama saatler kala Trump Güney Kore için bu tatbikatların değmez olduğunu söyledi. Onları Kuzey Kore'den korumak için çok maliyetli tatbikatlar düzenliyoruz. Ama Kuzey Kore'de bizim dostumuz bize saygı gösteriyor. Kim Jong-un'u kızdırmayalım dedi. Özetle ama Trump'ın bu söylemleri biraz daha böyle mahalle abisi gibi değerlendiriliyor çünkü biraz daha Pentagon'un en azından çıkarlarıyla örtüşmediğini biliyoruz. Zaten şu an için tatbikata ilişkin bir küçültme veya kısıtlamaya yönelik herhangi bir detay da Güney Kore camiasından da henüz düşmedi. Şöyle baktığımızda Trump'ın siyasi pazarlığıyla Amerikan askeri bürokrasisi uzun vadeli çıkarı aynı şey değil. Pentagon açısından Güney Kore'deki tatbikatların tamamen ortadan kaldırılması başka bir mesele. Çünkü bu tatbikatların amacı yalnızca Kuzey Kore'ye gözdağı vermek değil, Amerika ve Güney Kore ordularının gerçek bir savaş halinde birlikte komuta kontrol olacak şekilde organize olması.
2: Peki,
3: zaten
2: Mehmet,
3: Güney Kore Amerika'nın ileri bir askeri üssü gibi olduğunu da biliyoruz.
2: Trump'ın dün akşamki açıklamasında Kuzey Kore ile bir temastan da bahsediyor ama Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir görüşme gerçekleştiğine ilişkin haberler var mı şu an Çin medyasında?
3: Şu an için yok ama dünkü Trump'ın açıklamaları Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan da yakından takip edildi. Elbette bu tür gerginliği tırmandıracak tatbikatların düzenlenmesi yerine diyalog her tarafın çıkarınadır diye bir açıklama geldi. Trump iktidara geldiği günden beri Kim Jong-un'la görüşmek istediğini biliyoruz aslında. Sadece Trump değil, Güney Kore lideri de Kim Jong-un'la görüşmek istiyor. Ancak şu an için Kuzey Kore temkinli duruyor ve Güney tarafını düşman devlet statüsünde tutmaya devam ediyor. Amerika'yı şu an yine bölgedeki en büyük düşman statüsünde gördüklerini de biliyoruz ama bakalım Kim Jong-un

0: İlerleyen günlerde bu kadar mesaja bir karşılık verecek mi? Çünkü Trump'ın söylemleri hakikaten yumuşatıcı olduğunu biliyoruz. Son olarak Rusya'nın Pasifik'teki bu eylemlerine baktığımızda Putin ilk kez bir Rusya devlet başkanı ünvanıyla İturup adasına gitti. Burada balık işleme tesisini gezdi. Japonya hemen protesto etti. Çünkü İturup dedikleri Rusların İturup adası Japonya'nın da toprak hak iddia ettiği Etorofu adası olarak biliyoruz. Şu anda Japonya Çin'e karşı 10 milyonlarca insanı katletmekle suçlansa da bir barış antlaşması var ama Rusya'yla barış antlaşması yok. Hala toprak egemenliği üzerinde tartışmaları devam ediyor ve bu Pasifik'teki dengeler Rusya, Kuzey Kore, Çin ekseninde daha da güçlü bir hal almaya başladığını söyleyebiliriz Gökhan Kurt.
1: Gerilimi biz Hürmüz'den konuşurken Asya'dan da gergin saatler diyoruz. Mehmet Seyrek bize Çin'in başkenti Pekin'den detayları anlattı. Asya'da gün nasıl başladı ya da gün nasıl ilerliyor, bu sorunun yanıtını aldık. Ama bir yandan da biz bir kez daha kendi coğrafyamıza döneceğiz. Çünkü sıcak havalar ilerleyen günlerden itibaren biz de yeniden gündemimize sıcak havaları alacağız. Ama özellikle Balkan coğrafyasında etkili olan sıcak hava, Avrupa'yı kavuran sıcak hava derelerin, nehirlerin su seviyesinin tarihin en düşük seviyelerine geriletti. Tuna Nehri'nden gelen görüntülere bakacağız şimdi.

0: Avrupa'nın can damarı Tuna Nehri'nde su seviyesi 117 yılın en düşüğünde. 10 ülkeden geçen ve kuraklık nedeniyle debisi düşen nehirde 2. Dünya Savaşı'nın kalıntıları da gün yüzüne çıkıyor. Son olarak Slovakya'da nehirde bir İngiliz mayını bulundu. 700 kiloluk dev mayın bomba imha ekipleri tarafından dikkatlice nehirden çıkarıldı. Mayın toprağa gömüldü. Üzeri kumla kapatıldıktan sonra kontrollü şekilde imha edildi. Patlamanın etkisiyle toprak ve kum metrelerce havaya yükseldi. Tuna Nehri'ndeki debinin düşmesiyle şimdiye kadar çeşitli Avrupa ülkelerinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan 20'den fazla Nazi gemisi de ortaya çıktı.
1: Bu kelimenin tam anlamıyla daha önce hiç yaşanmamış bir durum. Bu enkazlar daha önce hiç bu şekilde görünmemişti. Her zaman tamamen su altında kalmışlardı. Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum.
0: Tuna'da su seviyelerinin düşmeye başlamasından bu yana mamut kalıntıları, Roma dönemine ait 2000 yıllık köprü enkazı ve tarihi savaş kalıntıları da gün yüzüne çıkmıştı.
2: Şimdi Avrupa'daki, Balkanlardaki o sıcaklardan bahsettik ama iyiden iyi artık o sıcaklara biz yeniden hazırlanmaya başlıyoruz. AKOM'dan uyarılar geldi. Afrika sıcakları geliyor. Sadece Afrika değil, aynı zamanda Basra üzerinden de sıcak hava dalgası Türkiye üzerinde etkili olmaya başlayacak. Peki bugün bizi nasıl bir hava bekleyecek? Öncelikle o sorunun yanıtına bir bakalım. Ülke genelinde yalnızca Doğu Anadolu ile İç Anadolu bölgesinin doğusundaki yağışların dışında genel olarak tablomuz aslında güneşli bir günü gösteriyor. Marmara bölgesiyle başlayalım. Marmara bölgesinde nasıl bir hava var? Hemen ekranlara getireceğiz. Marmara bölgesinde baktığımızda bugün hava sıcaklığının 28-29 derecelerde dalgalandığını söyleyebiliriz. Marmara bölgesinde Ege bölgesine hemen bir bakalım. Ekranlara getireyim. Ege bölgesinde bugün İzmir 33 derece. Ancak önceki günlere göre 40 derecelik o sıcaklıktan biraz daha gerilemiş durumda. Hemen bakalım İzmir'deki tabloya. İzmir bugün 33 dereceyi görecek. Yarın 35, Cuma, Perşembe günü işte o sıcakların etkili olmasıyla birlikte 37 dereceyi göreceğimiz bir tablo olacak İzmir'de. Hemen Akdeniz bölgesine bakalım. Akdeniz bugün nasıl bir güne başlıyor? Hemen ekranlara getireceğiz. Akdeniz bölgesine hava sıcaklığı Antalya'da bugün 34 derece, bol güneşli. Mersin'de yağış geçişleri görüyoruz. Kahramanmaraş'ta yağışlar var. Adana 34. Bugün bir Antalya'nın 5 günlük tahminine bakalım. Antalya'da 5 güne baktığımızda orada özellikle Cuma gününe ayrıca dikkat etmek gerekiyor. İşte o sıcak hava dalgasının etkisini daha net görüyoruz. Antalya'da Cuma günü hava sıcaklığı 41 derece yükselecek ki bu yaz itibariyle termometrelerin gördüğü en yüksek sıcaklıklardan biri. Cumartesi günü ise 37 dereceyi göreceğiz Antalya'da. Hemen bakalım İç Anadolu'da tablo nasıl? İç Anadolu günü nasıl bir güne başlıyor? Genel olarak güneşli, yalnızca bölgenin doğusunda Sivas'ta yağış var. Ankara, başkent Ankara bugün 30 derece hava sıcaklığı. Önümüzdeki günlerde o sıcaklık artışını Ankara'da da göreceğiz. Özellikle hafta sonu Ankara bol güneşli. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 35 dereceyi görecek. Başkent

0: Tamamlayalım. Karadeniz'e bakalım. Karadeniz ki özellikle Doğu Karadeniz'de yağışların sürekli devam ettiği bölgelerimizden biri. Doğu Karadeniz bugün de yağışlı. Öncelikle batısına bir bakalım. Güneşli bir tablo var. Zonguldak'ı ekranlara getirelim. Zonguldak bugün 25 derece. Burada çok kayda değer bir sıcaklık değişimi olmayacak. Ama Trabzon'a bir de bakalım. Doğu Karadeniz'de yağışlar devam ediyor. Bugün 27 dereceyiz ve Trabzon'da 4 gün boyunca, 5 gün boyunca herhangi bir sıcaklık değişimi yok. Ancak yağışların devam edeceği bir tablo bizi bekliyor olacak. Güneydoğu Anadolu'ya bakalım. Güneydoğu Anadolu bizim en sıcak bölgemizde. Bu tablo devam ediyor ama burada birkaç derecelik bir sıcaklık düşüşünü görüyoruz. Bugün Gaziantep 33, Şanlıurfa 34, Diyarbakır 35. Bir Diyarbakır'ın 5 günlük tahminine baktığımızda evet, Diyarbakır'da da o Afrika sıcaklarının özellikle de Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da bu kez Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisini göreceğiz. Bugün 35 derece, yarın 38'i görüyor ama cumartesiye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü cumartesi Diyarbakır'da termometreler 41 dereceyi gösterecek. Bunu da belirtelim ve Doğu Anadolu bölgesi diyelim. Doğu Anadolu'ya baktığımızda orada tablo nedir dediğimizde yine karışık bir tablo var. Özellikle Doğu Anadolu'nun batısında Erzincan, Tunceli ve Malatya'da yağışlar, kuzeyde Ardahan'da yağışları görüyoruz. Bir Malatya'ya bakalım. Malatya bugün 31 derece ama burada da yükselişi görmeye başlayacağız. Bugün 31, yarın 33 ama cumartesi tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da rekor sıcaklıklar gelebilir. Cumartesi 36 dereceyi göreceğiz. Az önce Marmara bölgesini tam detaylandıramamıştık. Onu da bir bakalım, Marmara bölgesini ekranlara getirelim. Tablo ne olacak? Özellikle İstanbul'un 5 gününe baktığımızda Edirne bugün 35 dereceyi görüyor. Marmara bölgesindeki en yüksek sıcaklık. İstanbul'a bakalım. İstanbul bugün 29 derece ama önümüzdeki günlerde çok kayda değer bir sıcaklık değişimi olmayacağını da belirtmekte fayda var. Bugün 30, Perşembe günü 32'yi görüyoruz. Cuma günü ise 31 dereceyi göreceğiz termometreler. Özellikle de önümüzdeki günlere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Afrika sıcakları etkisi altına girecek Türkiye.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Dün 17 Ağustos 1999 depreminin 27. yıl dönümüydü. Acılarsa ilk günkü gibi taze. O günden itibaren Türkiye'de büyük bir kentsel dönüşüm için adımlar atılmaya başlanmıştı. Ama kentsel dönüşüm Türkiye'nin en önemli milli güvenlik meselesi. Bu ifadeyi kullanan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden dün sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. O paylaşımda Başkan Erdoğan'ın kentsel dönüşüm konusundaki o çağrısı bir kez daha tekrarlandı. Peki kentsel dönüşüm neden milli güvenlik meselesi? Ekranlara getirelim.
2: Dönüşüm bizim için tercih değil. Adeta bir milli güvenlik meselesidir.
3: Kentsel dönüşüm adı altında ransal dönüşüm yaparak.
4: Benim yerime Arapları mı getirip koyacak? Afganları mı getirip koyacak? Kimi koyacak ya?
5: Milleti galeyana getirmeye çalışıyorlar.
2: Protestolar düzenlediler. İstemezdik diye feveran ettiler. Kentsel dönüşüm projelerimize ransal dönüşüm yaftası vurup kötülediler. Bunu kim yaptı? CHP. Beraber hareket ettikleri marjinaller yaptı.
6: Kentsel dönüşüm tam bağımsız Türkiye'nin teminatıdır.
7: El yordum, demir yordum, çürümüş.
8: Komple binalarımızı kontrol ettiğimizde aslında yaşanabilir bir binalar olmadığını, binaların bodrumlarına girince gördük.
9: İnsanlar gelip teklifi yerinde görünce hakikaten yanlış yaptıklarını gördüler.
6: 81 şehrimizin her bir sokağında tek bir riskli yapı kalmayana kadar bize durmak, dinlenmek haramdır.
2: İstanbul'umuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz.
0: Hükümet hem yeni konut kampanyaları hem de kentsel dönüşümde süreci hızlandırmışa benziyor. Çünkü özellikle de yarısı bizden kampanyası çok kritik. Çünkü önümüzdeki yıllarda yarısı bizden kampanyası ile birlikte tüm Türkiye'ye yayılacak kampanya ile birlikte 2,5 milyon vatandaşın konuta kavuşması sağlanacak.
6: Yarısı bizden de yeni başvuru dönemi başlatıyoruz.
1: Milyonlarca kişi ev sahibi olacak.
2: Yarısı bizden kampanyasıyla bu doğrultuda önemli bir adım attık. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızın bitmesiyle diğer şehirlerimizin dönüşümüne daha çok kaynak ayırma
10: imkanına kavuşacağız.

0: her kim deprem tehdidini küçümseyerek buraya harcanması gereken kaynağı başka yere yönlendiriyorsa bu milletin en büyük düşmanıdır.
1: Hükümet dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmeleri için gelecek çeyrek asırda da sosyal konut projelerini sürdürecek.
2: Bu kampanya dahilinde 2,5 ayda 1 milyon 225 bin konutu ve bu konuta ilişkin başvuruları aldık.
1: Yarısı Bizden projesi 81 ile yayılarak her yıl 150 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alınacak. Gelecek 25 yıllık süreçte sosyal konut finansman modeliyle her yıl 100 bin ve toplamda 2 milyon 500 bin vatandaş ev sahibi yapılacak. Böylelikle konutsuz vatandaş bırakılmayacak. Reform paketi gerekli görüldüğünde güncellenerek vatandaşın lehine yönelik artırılacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Sayın seyirciler, çocuklar hem sanal dünyada hem de sokakta oyun oynarken akran zorbalığıyla karşı karşıya kalıyor. Güvenli alanları her geçen gün daralan çocukların psikolojisi peki bu durumdan nasıl etkileniyor? Uzmanlar ebeveynlere hangi kritik uyarılarda bulunuyor? Cevabımızı ekranlara getirelim.

0: çocuk seslerinin yankılanmadığı sokaklar, sessizliğe sallanan salıncaklar ve çareyi sanal dünyada bulan çocuklar ne sokakta oynayabiliyorlar ne de ekranı aşabiliyorlar.
1: Ben sokağıma bile çıkaramıyorum çocuğumu. Hep evde benim çocuğum.
2: Top oynayamıyor yani çocuklar sokakta.
3: Bir tane abla kızıyor.
4: Çok ses çıkarmayın, vurun neyin diye arabalara.
0: Çocuklar kısıtlanıyor. Hep evin içinde, hep evin içinde.
5: Çocuklar bahçeye çıkıyor mesela. Ses yapıyorlar diye azar işitiyoruz.
6: Biri tarafından şiddetle uğranacak diye korkuyoruz.
7: Başlarında aile olmalı.
8: Hani cezai işlem uygulanması lazım bazı şeylerde.
0: Çocukların oyun alanları giderek daralıyor. Sokakta oynayan çocuklar kimi zaman gürültü şikayetiyle karşılaşıyor, kimi zaman da güvenlik sebebiyle aileleri tarafından dışarı çıkarılmıyor. Çocuklar için de tek bir alternatif kalıyor, o da ekranlar. Tabletler, telefonlar, bilgisayarlar. Ancak sanal dünyada da çocukları bekleyen büyük tehlikeler bulunuyor.
9: Sokaktaki oyunların dijital oyuna göre daha kıymetli bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü gerçeklikle temasları çok daha fazla.
10: Dijital dünyadaki tehlikeler çocuğun sokaktaki yaşayabileceği tehlikeler kadar fazla diyebiliriz. Hatta yeri geldiğinde daha fazla olabiliyor.
11: Yani biz şu an tatildeyiz mesela ama sürekli bir tablet, televizyon. Bahçeye çıkıyoruz, ses yapsalar şikayetçi oluyorlar belli yaş grupları.
12: Yaşlı amca var, o bazen kızabiliyor.
0: Ne söylüyor?
12: Yani bazen çok ses çıkartınca kızıyor.
11: Tek başına bırakamıyoruz çocukları. Ben mesela sürekli yanındayım çocuğumun. Hani olur da biri bir şey yapar, biri bir şey söyler diye. Tehdit altındayız sürekli yani.
0: Gerçekten de çocukların oyun alanı daralıyor. Çocuklar kısıtlanıyor. Hep evin içinde, hep evin içinde.
11: Yani hep evde. Ben bir yere götürürsem götürüyorum. Onun dışında hep evde benim çocuğum.
0: Çocukların hani dışarıda olması gerekiyor aslında. Enerjilerini atması gerekiyor. Sahipsiz bırakamıyoruz. Bu duramıyor, bu da park istiyor. Onu burada bırakamıyorum. Çünkü biri tarafından şiddetle uğranacak diye korkuyoruz. Niye ses çıkarıyor, niye şey yapıyorlar, çocuklara bağırıyorlar, çağırıyorlar.
5: Bir ara kendini eve hapsetti. Oğlum hiç çıkmak istemedi. Ekran karşısında kendini daha güvende hissediyor.
2: Nerede oynayacak bu çocuklar? Günah yani.
8: Yani biz bile ne yapacağımızı bilmiyorum. İki tane oğlum var. Onlarla nasıl vakit geçireceğimizi bilemiyoruz.
0: Sokakta oynayan çocuklara öyle tepkiler gösteriliyor ki darp ve şiddet içeriyor.
3: Tek bize değil de arkadaşlarımıza da diyorlar böyle çok ses çıkarmayın, vurun neyin diye arabalara.
4: Bir tane abla kızıyor ama yani çok da vurmuyoruz ama bazen daha çetmiş oluyoruz.
0: Çok mu gürültü yapıyorsunuz?
4: Yani orta derece.
0: Aynı durum sanal dünyada da geçerli. Çetelere katılıyorlar, cinayet işliyorlar. Çocuklar ne sokağa sığıyor ne de ekrana.
9: Parklar dışarısı çocukların aynı zamanda oyun alanı. Sadece araba park etme alanı değiller. Teşvik eden de bir yerde olmalılar ama tabii ki bir gözetim ve denetleme altında.
0: Peki evde ne oynuyorsun?
3: Ben telefon, abimin telefonla oynuyorum.
4: Tablet oynuyorum daha çok. Bazen de abimle evde maç yapıyoruz. Bence sokakta oynamak daha zevkli.
12: Evde oynamayı daha çok seviyorum.

0: Evde.
1: Ne oynuyorsun evde?
0: Telefon.
2: Sokakta.
1: Ne oynuyorsun sokakta?
2: Yani futbol falan. Ebelemece. Bilmem ne bilmem ne.
3: Yerden yüksek. Ebelemece.
2: Telefon oynuyorum ama bilgisayarım olmadığı için oynamıyorum.
4: Suç örgütlerine, çetelerine bu gibi gruplardan çocuklar çekilebiliyor. Ailesinden uzaklaşan kişiler buradan direkt olarak tespit edilip kendi çetelerine duygusal yakınlık kurularak çekiliyor. Ne gibi kardeşim deniliyor, yeğenim deniliyor veya daha farklı şekilde yaklaşarak çocuklar kendi tarafına çekilebiliyor.
5: Çocuğum her yerden kovalıyorlardı. Yukarıya gidiyordu, ne geldiniz?
6: Hepsi eve hapsolmuş gibi, internet bağımlılığı. Bu tarzdan, bunun önüne geçmek için ne yapılır bilmiyorum.
7: Bazı büyükler artık bir yaştan sonra tahammül edemedikleri için çocukları, hani kendi torunları bile olsa tahammül edemiyorlar.
8: Benim oğlum daha 5 yaşında değil, büyük çocuklar kötü kelimeler söylüyor. Yani ben ortada kalıyorum, ona kızamıyorum, benimkini çekiyorum, orta yolu bulmaya çalışıyorum.
5: Gürültü, top atıyorlar, borulara geliyormuş, telefon kablolarına geliyormuş. Öyle sorunlar oluyor çok sokakta yani. Sokaklar top oynayamıyor yani çocuklar sokakta.
7: Zamanında nasıl kendileri çocuktuysa şimdi çocukları rahat bıraksınlar. Bence en mantıklısı o.
9: Günümüz dünyasında geleceğimiz olan çocukların tek ihtiyacı güvenli bir ortamda oyun oynamak. Peki bu problemler karşısında çocuklar nerede oynayacak?
10: Oynadıkları sokakta onları rahatsız eden, korunmayan, kapsamayan ama tam tersi sınırlarını ihlal eden bir yerde ailede çok net bir tepkiyle durmalı ve bunu alttan alan bir yerde olmaması gerektiğini düşünüyorum.
4: Aslında burada çocuklarımıza dijital farkındalığı öğretmek adına velilere bazı görevler düşüyor. Ne gibi? Öncelikle çocuğumuza gerekli bilgileri vermeliyiz. Bir problem anında çocuğumuz bize yaşadığı problemi gönül rahatlığıyla anlatabilmeli.
11: Yani gözetim altında olması lazım çocukların. Zaten hani ben eline veriyorum telefonu, al izle. Artık öyle bir dünya yok yani. Çünkü biliyorsunuz sizden, günümüzde birçok şiddet falan maruz kalıyor çocuklar yani. Gerek okulda gerekse başka bir çevrede mutlaka bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz artık. O yüzden bence sadece çocuğa bırakılmamalı. Ebeveynlerin kontrolü altında olmalı.
12: Ama evde de hani bir saat falan fazla değil. Bir saat telefonumdan, onu da ne izlediğine bakarak izletiyorum.
4: Çocuğumuza herkes mesaj atabilir. Maalesef kişisel verilerimiz internetin her yerinde ve bu bilgiler başkalarının eline geçebilir. Sanki yakınıymış gibi mesaj atabilirler. İkinci olarak da mesajlaştığı kişilere kişisel bilgilerini vermemeli. Çok fazla internette sahte hesaplar var. Sahte hesaplar olabileceğini de öğretmeliyiz. Çünkü sahte hesaplar üzerine erişilen çocuklar daha sonra istediği şekilde yöneltilebiliyor. Ve olay daha sonra maalesef tehdit ve şantaja yönelebiliyor.

0: Günaydın, saatlerimiz 7'yi gösteriyor, haber ekranlarınız. Yeni bir güne başladık. Sıcak gelişmeler var, son dakika gelişmeleri var. Özellikle de yeni güne dair en önemli başlığımız YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması. Hemen detaylara bakacağız. Ankara'ya gidelim, haber ekibinden Damla Kuşkapan bizi bekliyor olacak. Damla, günaydın. Kolaylıklar dilerim. Sıcak bir gelişme, detayları hemen senden alalım.
1: Günaydın Gökhan, iyi yayınlar. Üniversiteye yerleşme heyecanı yaşayan adayların gözü elbette 2026 YKS tercih sonuçlarındaydı ve o tercihlerde açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan geldi açıklama erken saatlerde. Ersoy yerleştirme sonuçlarının yksonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Yerleşen yeni adaylarımız için de ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır diye de belirtti. Tabii 2026 ana yerleştirme sonuçlarına göre kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek. Ek yerleştirmeden de bahsedelim. ÖSYM henüz 2026 YKS ek tercihlerini açıklamadı. Önce 24-28 Ağustos'ta kayıtlar tamamlanacak. Kayıtların yaptırılmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar da belirlendikten sonra ÖSYM ek yerleştirme kılavuzunu yayınlayacak. 2025'te merkezi yerleştirme sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanmış. Ek yerleştirme tercihleri de 25 Eylül'de başlamıştı. Ek tercih işlemleri başladığı zaman da adayların tercihlerini yine ÖSYM arayış üzerinden yapması bekleniyor. Evet. Geçen yıl başvurular tamamen elektronik ortamda alınmıştı.

0: Dilerseniz son olarak sorgulama adımlarından da bahsedelim. YKS sonuç.org.gov.tr adresine gidilecek. İlk önce 2026 YKS yerleştirme sonuçları ekrana açılacak. O noktadan adaylar burada TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ilgili alana giriş yapacaklar. Güvenlik sorgulamasını tamamlayarak sonuçları görüntüle seçeneğine gidecekler. Yerleştirme bilgileri de oradan kontrol edecek. Tabii ilk gün olduğu için yoğunlukta yaşanabilir. Bu nedenle adayların sayfayı zaman zaman yenileyerek, bekleyerek sonuçlarını görüntülemeli daha iyi olur.
1: Damla Kuşkapan'a teşekkür ederim. Muhtemeldir ki şu an tabii ki bir Türkiye'nin dört bir yanında birçok evde üniversite heyecanı yaşanıyor. Herkes bilgisayarların başında ya da telefonlarının başında internet sitesine girip bu sonuçları da öğreniyordur. Umarız tüm öğrenciler için istedikleri iyi sonuçlarla da karşı karşıya kalırlar. Geceden gelen başlıklarımız var. Hemen onları ekranlara getireceğiz. İstanbul ilk durağımız Bağcılar'da bir şüpheli tartıştığı komşusunu bıçakladı. Daha sonra evinden aldığı silahla rastgele etrafa ateş açtı. 3 kişi yaralandı. İki komşu arasında sokak ortasına başlayan tartışma kısa süre sonra bir kavgaya dönüştü. Şüpheli tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladıktan sonra evine gitti. Bir süre sonra şüpheli evdeki silahını alarak sokağa doğru rastgele ateş açtı. 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralananları hastaneye kaldırdı. Bir son dakika gelişmemiz daha var. Antalya'da 6 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. O kazada 17 kişi yaralandı. Görüntülerin adresi Antalya. Kaza Alanya Manavgat D100 karayolunda yaşandı. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Yusuf Yerli'nin kullandığı tur minibüsü kırmızı ışıkta duran Osman Nuri Yerdoğan'ın yönetimindeki otomobili arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil öndeki araçlara çarptı ve 6 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Bir başka kaza haberi Samsun. Samsun'un Bafra ilçesinde ise kamyonetin sulama kanalına devrilmesi sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Emircan Koparan idaresindeki kamyonet sulama kanalı üzerindeki köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanala düşen kamyonet akıntıyla bir süre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler 13 kilometre uzaklıkta sürücü Koparan'ın cansız bedenine ulaştı. Yeni gün başladı. 13-18 Ağustos'u gösteriyor. Takvimler salı günündeyiz. Peki bugün gazetelerde hangi haberler öne çıkıyor? Sabah gazetesini hemen ekranlara getirelim. Sabah gazetesinin sür manşetinde spora ilişkin gelişmeler var. Haydi bitsin bu hasret. Kanarya Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçında Fransız ekibiyle kozlarını paylaşacak. Hedef Kadıköy'de avantajlı bir skor alıp 17 yıllık büyük özleme son vermek. Fenerbahçe'nin konuğu Lyon olacak. Bunu da altını çizelim. Manşete baktığımızda dijital kuşatmaya tarihi dava. Çocukları ekran başına kilitleyerek bağımlılıktan milyarlar kazanan sosyal medya platformlarına ağır cezalar ve köklü düzenlemeler kapıda. Amerika'da 29 eyalet açtığı davayı eğer kazanırsa çocukları dijital esaret altına alan Meta için sömürü düzeninde son bulacak. Instagram ve Facebook'a toplamda 1.4 trilyon dolar ceza ve köklü düzenleme talebi var. Bünyesinde Instagram, Facebook ve WhatsApp'ı barındıran ve piyasa değeri 1.5 trilyon dolar olan Meta'ya toplamda 1.4 trilyon dolarlık dava açıldı. Dava çocukların ruh sağlığını hedef alan, bağımlılık yaratan platformdaki algoritmaların sorgulanacağı tarihi bir dönüm noktası olacak. 18 yaş altındaki kullanıcılar için ebeveyn doğrulaması getirilecek, gençler için beğeni sayılarına son verilecek. Bağımlılığa neden olan algoritmalar değişecek, görünüşü değiştiren fotoğraf filtreleri kaldırılacak, videolar otomatik oynatılmayacak. Tabi bu Amerika'dan, mahkemeden böyle bir karar gelirse alınacak adım. Bir başka haber, kayıt dışı para kurye öğrencilerle kaçırıldı. Yeni ifadelerle derinleşen Kuruş Suç örgütü soruşturmasında yurt dışına kaçırılan kara paralarının izine ulaşıldı deniliyor. Amcam bir cinayete kurban gitti. 2016'da vefat eden Süleymancılar cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü için yürütülen soruşturmada da çarpıcı detaylar var. Yeğen Fatih Denizolgun, amcam öldürüldü. Kripto FETÖ'cüler adli tıpta raporları değiştirildi dedi. Son bir haber, Gavar'dan sonra yeni petrol müjdesi de Bismil'den geliyor denilmekte. Bu da Sabah gazetesinin ilk sayfasına aktaracağımız haberlerden. Dün akşam Başkan Erdoğan'ın

0: Yoğun bir görüşme trafiği vardı. ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündem başlığı tabii ki iki ülke arasındaki ilişkiler, Gazze konusu, İran savaşıydı. Ama Donald Trump'la yapmış olduğu görüşmenin hemen öncesinde ise bir ilk de gerçekleşti. Malum İngiltere'de artık yeni bir dönem var. Andrew Burnham bir başbakanlık koltuğuna oturmuştu ve Başkan Erdoğan da Burnham'la ilk kez telefonda görüştü.
1: Birleşik Krallık Başbakanı Andrew Burnham'la görüştüm. Savunma sanayide atılan ortak adımlara dikkat çekildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andrew Burnham'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da ileri taşınacağına inandığını belirtti. Erdoğan, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın özellikle savunma sanayi alanında önemli işbirliklerine imza attığını vurguladı. Görüşmenin önemli başlıklarından biri savunma sanayiydi. Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Krallık'ın bu alanda önemli işbirliklerine imza attığını vurguladı. Stratejik ortaklık çerçeve belgesiyle güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin ikili ilişkiler açısından önemine dikkat çekti. Görüşmede ekonomik ilişkiler de ele alındı. Başkan Erdoğan, ticaret hacminin artırılması ve yatırım hedeflerine ulaşılması için iki ülkenin çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.
0: Şimdi dünyada neler oluyor dediğimizde Hürmüz konusu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ardı ardına geliyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump dün sürpriz bir şekilde en önemli müttefiklerinden biri olan Umman'a hedef aldı. Umman yolumuza çıkarsa onları bombalarız dedi. İran'a yönelik de mesajları vardı. Fox News'a konuştu ABD Başkanı.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimin odağındaki Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerinin engellenmesi halinde Umman'ı bombalamakla tehdit etti. Trump bu sert çıkışı Fox News muhabiri Trey Yinks'te verdiği röportajda yaptı.
3: Trump Umman'ı devreye girmesi durumunda hepsini bombalayacağız mesajını verdi.
2: Washington'ın mesajı sadece Umman'a yönelik değil. Trump İran'a karşı deniz ablukasının ve ekonomik baskının süreceğini söyledi. Tahran'ın iyi bir poker oyuncusu gibi elindeki kartları gizlemeye çalıştığını savunan Trump, İran'ın giderek artan bir baskı altında olduğunu öne sürdü.
3: Trump İran'ın teslim olması gerektiğini söylüyor. Ancak bunun için belirlenmiş bir son tarih yok. Acele etmiyorum diyor.
2: Trump ayrıca İran devrim muhafızlarıyla doğrudan gizli iletişim kanalları bulunduğunu iddia etti. İran tarafındaysa bu iddiaya sert tepki var. Devrim muhafızları Washington'la herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Trump'ın sözlerini yalan olarak niteleyen Tahran bu iddiaların savaştaki yenilgi ve umutsuzluktan doğduğunu savundu. Tahran'ın asıl mesajı ise Hürmüz Boğazı üzerinden geldi. Üst düzey bir İranlı yetkili savunma pozisyonundan çıkıp daha saldırgan bir stratejiye geçme kararı aldıklarını açıkladı. İran, ABD'nin deniz ablukasını süresiz olarak sürdürmesini beklemeyeceğini bildirdi. Diplomasinin başarısız olması halinde Hürmüz Boğazı'nda gerilimi tırmandıracakları mesajını verdi. İki tarafında bir süredir gözü Hürmüz'de. İran ve Umman, Boğaz'da gemi trafiğinin güvenli biçimde sürdürülmesi için görüşüyor. Trump'ın Umman'a yönelik tehdidi de bu diplomatik trafiğin tam merkezinde.
3: Trump, Umman'ın önlerine çıkması halinde sert bir şekilde karşılık vereceklerini söyledi.
2: Gerilimin bir diğer cephesi ise diplomasi. İran yeniden müzakere masasına dönülmesi halinde görüşmelerin İslamabad Anlaşması temelinde yürütüleceğini açıkladı. Ancak sahada ve masada mesajlar giderek sertleşiyor. Bir tarafta Washington'ın Umman'a yönelik bombalama tehdidi, diğer tarafta Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nda gerilimi tırmandırma uyarısı. Diplomasi için temaslar sürse de Trump'ın son çıkışı Hürmüz'deki gerilimi yeniden tehlikeli bir noktaya taşıdı.
0: O kadar yoğun bir trafik, o kadar yoğun bir söz düellosu yaşandı ki dün ardı ardına ekranlara getiriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump önceki gün Axios'tan Barack Ravid'in iddiasını kabullendi. Evet, biz devrim muhafızlarıyla görüşüyoruz, onlarla iletişimimiz var dedi. Bu aslında Amerika Birleşik Devletleri açısından da bir ilkti, devrim muhafızları açısından da. Ancak daha bu açıklamanın mürekkebi kurumadan devrim muhafızlarından yalanlama geldi. Hayır. biz Amerika ile görüşmüyoruz. Bunlar Trump'ın söylediği yalanlardır dedi. Yani

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında zaten yüksek olan gerilimde bir de üzerine görüşme polemiği eklendi. Ama tartışmalar tabii devam ediyor. Çünkü özellikle az önce de ekranlara getirdiğimiz bir son dakika gelişmesiydi. Hürmüz'e yönelik tartışmalar devam ederken dün İran kuzeyine yönelik İran'dan saldırı haberleri geldi. Özellikle de Neçirvan Barzani'nin ofisindeki personelin konutlarına yönelik bir saldırıydı bu. Gerilim bir anda yükseldi. İran akşam saatlerinde bu saldırıyı biz yapmadık. İran akşam saatlerinde bu saldırıyı biz yapmadık ifadesini kullandı. Türkiye'de bu noktada temasa girdi. Birazdan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın o görüşme trafiğini ekranlara getireceğiz ama az önce de söylediğimiz gibi tansiyon çok yüksek. Umman'da hedefte İran'a yönelik saldırı mesajları var. Neler oluyor? Bir coğrafyaya gidelim, bölgeye gidelim. İslamabad ana merkezimiz. A Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın. Dün baş döndüren bir trafik vardı. Arada Umman hedef alındı. Irak'a yönelik saldırılar var. İran diyor ki biz görüşmüyoruz. Zaten mutabakat çöktü. Ne oluyor? Masa devrildi mi?
1: Günaydın Gökhan. Başkent İslamabad'da tekrar bir yoğun diplomasi yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önce dün akşam Pakistan mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Daha sonra İranlı Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şimdi Pakistan tarafından yapılan açıklamaya göre bu telefon görüşmesinde iki taraf, yani Pakistan ve Türkiye, bölgesel güçlükler ve huzur ve istikrarın sağlanması için diyalog ve diplomasi sürecinin altını çizdikleri belirtildi. Dolayısıyla şu anda sizin belirttiğiniz gibi Umman'daki sorun bayağı bir gerilim noktasında. Pakistan ve Türkiye bunu bir an önce halletmek çaba için çabalar sarf ediyor. Ayrıca Pakistan Başbakanı tarafından dün ABD Başkanı Donald Trump tarafından bu üç ülke ortak savunma anlaşmasına yönelik bir sosyal medya hesabından açıklama gelmişti. Pakistan Başbakanı bunu memnunlukla karşıladı ama önemli bir açıklama yaptı. Pakistan Başbakanı Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan ortak savunmayı müdafaa ve tüm bölgeyi savunmak için yapıcı rollerini oynamaya devam edecek. Yani Pakistan şimdi bölgedeki tüm savunmadan bahsediyor. Dolayısıyla Umman'a yönelik İran mı saldırıya düzenledi yoksa bir proxy grup tarafından mı yapıldı? Bu konuda Pakistan da şu anda yoğun bir diplomatik trafik içinde. Ama bizim aldığımız bilgiye göre ve Pakistan'daki savunma uzmanlarına göre Orta Doğu'da olası bir kara harekatı bekleniyor ABD tarafından. Dolayısıyla Orta Doğu'daki durum, özellikle Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına etmek için ABD tarafından yapılan açıklama burada bu şekilde değerlendiriyor. Bir kez daha büyük bir savaş Orta Doğu'da patlayabilir ve büyük bir barış da olabilir ama şu anda bütün başkentlerde bir kırmızı alarm durumu yaşanıyor.
0: Evet. Fakur Rahman'a çok teşekkür ederim. Fakur'un dediği cümle çok önemli. Tam bir ince çizgi üzerindeyiz. Bir yanda büyük bir savaşa da Orta Doğu sürüklenebilir ya da tam tersine bugün gün içerisinde gelecek haberlerle biz yeniden barışla konuşuyor olabiliriz. Bekleyip görmek gerekiyor ama Fakur da vurguladı. Irak'a dikkat etmek gerekiyor. Irak'ta dün ardı ardına patlamalar yaşandı. İran diyor ki bunu biz yapmadık. Bu bir sahte bayrak operasyonudur diyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. Önemli bir yoğun trafik görüşmesi var. Peki neler oluyor? Irak'taki saldırıyı İran mı yaptı yoksa başka güçler mi? Ekranlara getirelim.
2: Irak'la İran arasında gerilim tırmanıyor. Erbil'de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisi ve bölgesel istihbarat yetkilisinin konutu İHA'larla hedef alındı. Saldırı sonrası Bağdat harekete geçti, gözler Tahran'dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Hüseyin saldırıyı kınadı ve kritik noktaların hedef alınmasının bölgesel istikrara doğrudan tehdit olduğunu vurguladı. Bağdat, Tahran'dan saldırının kim tarafından neden gerçekleştirildiğine ilişkin net ve resmi bir tutum istedi. Arakçı ise İran'ın gerilimi tırmandıracak ve istikrarı bozacak her türlü adıma karşı olduğunu söyledi.

0: Mesrur Barzani ise saldırıyı tehlikeli bir tırmanış olarak niteledi. Barzani saldırının IKBY'nin güvenliği ve istikrarına doğrudan tehdit olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmeleri yaptı. Bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Peki İran'la Irak arasında tansiyonu yükseltecek neden ne olmuştu? IKBY terörle mücadele birimine göre İran tarafından fırlatıldığı belirtilen iki patlayıcı yüklü Hadid 110 tipi İHA ile Erbil'in Selahattin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtilmişti. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
1: Şimdi Sava Ajansı'nda her gün savunma sanayindeki gelişmeleri, savunma sanayinde öne çıkan başlıkları ayrı parantezler açıyoruz. Şimdi Havelsan'dan, sosyal medya hesaplarından dün gelen çok konuşulan bir paylaşım var. O paylaşımı izleyelim.

0: savunma sanayi, özellikle de havacılık alanındaki Türkiye'nin başarıları Havelsan tarafından yapılan bu video ile bir kez daha paylaşıldı. Bahadırlardan Baha'ya uzanan savunma destanı ile birlikte Türkiye'nin havacılık alanındaki yolculuğu bir kez daha anlatılıyor. Gelişen teknoloji ve özellikle Ayasofya detayı bir hayli dikkat çekici. Sadece havacılıktan bahsetmeyeceğiz. Tabii ki denizler ve mavi vatanda da teknoloji çok hızlı gelişiyor, genişliyor. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız deniz aracı Marlin Sida yeni yetenekler kazandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kendi bölgesinde Sefine Tersanesi ve Aselsan işbirliğiyle yeni yetenekler de hayata geçirildi. Yerli ve milli akıllı dip mayını denize bırakılabiliyor. Mayın dökebilen kapasitesi otonom ve uzaktan sürekli olarak gerçekleştirilebiliyor. Yeni araçla Türkiye deniz araçları teknolojisinde de özellikle de insansız deniz araçları teknolojisinde de çığır açmış durumda. Sadece hava değil, mavi vatanda da insansız teknolojiyle birlikte Türkiye çağın ilerisindeki adımlarına devam ediyor. Ve Türkiye'nin gündemindeki bir başka başlık, Gülistan Doku. 2020 yılında kaybolmuştu. Bir kayıp dosyası olarak ortaya çıkmıştı. Ancak yıllar sonra o dosyanın raftan indirilmesiyle birlikte bu dosyanın bir kayıp değil, bir cinayet dosyasına haline dönüştüğünde ekranlara getirmiştik. Soruşturma derinleştikçe yeni detaylar var. Tutuklanan eski vali Tuncay Soner ile ilgili hazırlanan sevk yasasında o detaylar ortaya çıktı. Bu olay basit bir kayıp vakası olmadığına vurgu yapılan yazıda olayın arkasında organize bir yapı var denildi.
1: Gülistan Doku olayı basit bir kayıp vakası değil. Türkiye'nin konuştuğu olayda organize yapı vurgusu yapıldı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ile ilgili soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi, oğlu, koruma polisinin de aralarında bulunduğu 28 zanlı tutuklanmıştı. Soruşturmaya ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı sevk yazısında dikkat çeken değerlendirmelere yer verildi. Başsavcılık, delillerin karartılmasında kamu gücünün kullanıldığı ve olayın organize bir şekilde yapıldığını vurguladı.
2: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
3: Başsavcılık elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı karanlık bir ilişki ağı oluşturuldu. Bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer deliller olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur. Tüm bulgular ışığında olayın bir suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda soruşturma verileri ve

0: 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne mali operasyon yapıldı. 818 şüphelinin hesaplarına el konuldu. Adalet Bakanlığı'nın organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi kapsamında suç örgütlerinin parayı gizleme ve aklama yöntemleri de tek tek mercek altına alındı. Kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle elde edilen gelirler mali soruşturmalarla takip ediliyor. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne mali operasyon düzenlendi. Detaylarını ise Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Gürlek 818 şüphelinin tüm banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulduğunu, şüphelilere ait kiralık kasalarında incelemeye alındığını paylaştı. Suç örgütleriyle mücadelede hedefin sadece sokaktaki tetikçiler olmadığını vurgulayan Bakan Gürlek, örgütlerin yöneticilerinden azmettiricilerine, finansörlerinden banka hesaplarına, kripto varlıklarından suçtan elde edilen gelirlere kadar tüm yapının takipte olduğunun altını çizdi.
1: Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz.
2: Bir son dakika gelişmemiz var. Malatya'dan sıcak görüntüler ekranlara getireceğiz. Malatya'da işçilerin kaldığı bir konteyner alanda yangın çıktı. Alevler hızla konteynerlerin tamamına yayılmış durumda. Olayın neden, yangının neden çıktığı belli değil. Yangının çıkmasıyla birlikte işçiler hemen bulundukları bölgeden tahliye edildi. Ancak itfaiye ekiplerin yoğun müdahalesi şu dakikalarda devam ediyor. Tabii konteyner malzemesinin yanmaya çok uygun olması nedeniyle alevler çok hızlı bir şekilde konteynerlere yayıldı. Neyse ki şu ana kadar olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma ilişkin bir bilgi yok. Ancak tabii ki o görüntüleri ekranlara getiriyoruz. İşçilerin kaldığı bölgede çıkan yangın. Sabahın erken saatleri olması tabii ki burada risk ihtimalini beraberinde getirdi. Ama dediğimiz gibi herhangi bir can kaybına ilişkin bir bilgi paylaşımı şu ana kadar söz konusu değil. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edilmiş durumda. Çalışmalarsa hala devam ediyor. Uzun zamandır gündemimizde olan bir başlık, suça sürüklenen çocuklar ve bu çocuklara yönelik yapılacak yasal düzenleme. O yasal düzenleme geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmişti. O düzenleme resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Peki neler değişiyor? Artık silahını çocuğunun erişebileceği şekilde bırakan ebeveynlere de 1 yıldan 3 yıla kadar cezalar var. Kesici ve delici aletlerin 18 yaşından küçüklere ve internet üzerinden satışı artık kesin bir şekilde yasaklanıyor. Ve yine aynı şekilde kasten adam öldürmek amaçlı eylemlere girişen çocuklara verilecek ceza indirimleri de kaldırılıyor. Bu yeni düzenleme ile birlikte önemli bir düzenleme, aynı zamanda suça sürüklenen çocuk kavramında da kavramsal olarak değişime gidiliyor. Kentsel dönüşüm dedik. Kentsel dönüşüm ne kadar önemli olduğunun altını çiziyoruz. Ancak o dönüşüm sırasında eski binaların yıkımının da kontrol yapılması gerekiyor. Çünkü o binaların yıkımı eğer kontrolsüz bir şekilde yapılırsa ortaya böyle çarpıcı görüntüler de çıkabiliyor. Adres İstanbul Zeytinburnu.
1: Yıkımı yapılan bina bir anda çöktü. Korku ve panik dolu anlar yaşandı. Binanın tek bir darbeyle yıkılmasının ardından çevredekiler molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
3: Afedafa yıkılmış olsaydı çok bir şey, insanlar ölebilirdi yani. Ama toz toprak felaket oldu. Herde toz toprak içerisinde.
1: İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir binanın yıkımı yapılıyordu. Beton kesme makasının tek darbesiyle bina bir anda çöktü. Çevredekiler korku ve panikle kaçarken sokağa yoğun toz bulutu kapladı. Faciadan dönülen olayda kimse zarar görmedi.

0: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Dün 17 Ağustos'tu. 17 Ağustos 1999'da 30 binden fazla canımızı kaybettiğimiz Marmara depreminin 27. yıl dönümüydü. Ve tabii ki kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşümde geldiğimiz noktayı bir kez daha gündemimizin ilk sırasına geldi. İstanbul genelinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıkladı. 1 milyon konut dönüştürüldü. Ama hala binlerce konut acil dönüştürülmeyi bekleniyor. Vakit kaybedecek bir mevzudan bahsetmiyoruz. Ama hem İstanbul'da hem de Türkiye genelinde öyle binalar var ki bu binalara tabut binalar deniliyor. Bu binaların yıkılması için bir depreme gerek yok. Binalar durduk yerde bile bir otomobilin geçmesinde yarattığı titreşimle bile çökebiliyorlar. Peki o tabut binalar ne tür bir risk oluşturuyor? Arkadaşlarımız araştırdı.
2: Demirler burada dökülüyor, baksana, belli zaten. Baksana.
3: Bina sakat. Olası yani 5 üstü bir depremde bu bina iner.
4: Binlerce bina yıkıldı. Binlercesi de yıkılmayı bekliyor. Ve aralarında her an çökme riski bulunanlar da var.
5: Bu binaların hızlı bir şekilde dönüştürülmesi ülkemizin, özellikle İstanbul'un güvenliği açısından çok elzemdir.
4: Mega kentin dönüşümü için hükümet büyük bir seferberlik başlattı. Malikler arasındaki anlaşmazlıkları aşmak için de düzenlemeler yapıldı. Önemli yol alındı. Ancak bina sakinleri arasındaki uzlaşmazlıklar yüzünden resmi sürecin başlayamadığı adresler de var. Fatih'teki Yonca Apartmanı da onlardan biri.
6: Bunlar kabul ediyor onlar.
7: Bir dakika, kabul ediyor da ben duyuyor mu duymuyorum, sen sadece biliyorsun.
3: Bina sakinlerin yarısından fazlası yani yapılmasını istiyor. Bir iki tanesi böyle uzun zamandır şeye yanaşmıyor, kentsel dönüşüme.
8: Oldukça yıpranmış, oldukça yaşlanmış bir bina. Bu bina tam 63 yaşında ve her kolonu çatlamış durumda.
2: Kira bedelinden korkuyorlar yani, çıkmak için yani. Uyardım millete, söyledim. Hepsini gelip gösterdim daireyi.
8: Bu binada 5 dakika bile durmak aslında yürek ister. Ne tarafa dokunsak elimizde kalıyor.
2: Kolona ses geliyor diye çıktım dedi. Yani gitti başka yerde oturuyor yani.
8: Korkmuş.
2: Korkudan yani.
8: Binada 11 daire var. 6 aile çoktan binayı terk etmiş durumda. İşte bu dairede yaşayan kiracıysa bir gece kolonlardan gelen sesler nedeniyle aniden evini boşalttı.
4: Kimi deprem gerçeğini göz ardı ediyor, kimi metrekare hesabı yüzünden hayatını riske atıyor.
9: Daha dün telefonda okudum. Adamın dairesinden çalmışlar. 80 metrekaresine 60 metre yer vermişler. Ben niye öyle vereyim? Metrekaresim kayıp olmasın diyorum.
2: Konut aldıracağım ki gelsinler mecbur buraya.
9: Şimdi konut aldırmadan tekrar sen bir toplantı düzenliyorum de herkes gelsin.
2: Ama en geliyorsun. Azından,
9: bak, geleceğim tabii. Yarıdan fazlasını bir topla.
10: Vatandaşlarımızın yarısı bizden desteğinden faydalanmalı için özellikle 2026 yılının içerisinde karot alıp binalarının riskli yapı ilan ettirilmesinin sonuçlandırılması mutlaka gerekmektedir.
1: Şimdi meteorolojiden gelen uyarılara bakacağız. Çünkü o serin havalar, rüzgarlı havalar artık yerini yeniden sıcaklara bırakmaya hazırlanıyor. Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de. Peki gün İstanbul'da nasıl başlıyor? Afrika sıcakları ne zaman etkisini göstermeye başlayacak? Hemen bu sorunun yanıtına bakalım. A Haber ekibinden Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Kadir'le konuşacağız. Kadir, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Nasıl bir gün başladı İstanbul için?
11: Aslında düne nazaran daha sıcak bir gün başladı desek yeridir Gökhan Kurt. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte hemen Haliç sahilinin kıyısındayız. Burada kameraman arkadaşım bir yandan Haliç manzarasını ekranlara getirirken bir yandan da ben hem İstanbul'un hem de Türkiye genelindeki hava durumunun notlarını sizlere aktarayım. Aslında sizin de belirtmiş olduğunuz gibi geçtiğimiz haftalarda rüzgar oldukça şiddetini arttırmıştı. Özellikle İstanbul'da yer yer rüzgarın şiddeti 70-80 kilometreye kadar çıkmıştı. Ve bugün yapılan tahminlerde özellikle meteorolojinin son değerlendirmelerinde yalnızca aslında İstanbul'da değil, Türkiye'nin tamamına yakın bölümünü ilgilendiren hava hareketine dikkat çekti. Ve Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının aynı dönemde etkili olmasıyla birlikte termometrelerin bu hafta içerisinde

0: 32 derece ile 37 derece arasında İstanbul'da bir sıcaklık olacağını altını çizdi. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bir bölümünü hem Afrika hem de Basra kökenli hava olayı etkileyecek ve önümüzdeki 7-10 günlük periyot boyunca güneşli havalar hakim olacak hem İstanbul'da hem de Türkiye genelinde. Yaklaşık hava sıcaklıkları ise İstanbul özelinde 34 ila 38 derece arasında olacak. Peki bu haftayı nasıl geçirecek İstanbullular? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Bugün itibariyle sabah saatlerinde 26-27 derecelik bir sıcaklık söz konusu İstanbul'da. Fakat ilerleyen dakikalarda özellikle öğle saatlerinde bu sıcaklık 32-33 derecelere kadar çıkacak durumda. Çarşamba günü yine 33-34 derecelerde seyredecek. Perşembe günü 35-37 seviyelerine kadar çıkacak bu sıcaklık. Cuma günü parçalı ve az bulutlu olacak. 32 derece olacak sıcaklık. Hafta sonu da yine bugüne nazaran daha sıcak bir hava İstanbulluları bekliyor diyelim. Hem Türkiye genelinde hem de İstanbul özelinde hem Afrika sıcakları hem de Basra sıcaklarının etkisine girecek bugün itibariyle. Önümüzdeki günlerde özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın bu tür havalarda daha da dikkatli olmasında fayda var deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
1: Kadir Mercan'a notları için teşekkür edelim. Ağustos ayının ikinci yarısına başladığımız bu günlerde yaz kendini bir kez daha hatırlatacak gibi duruyor. Aman dikkat diyelim, zorlu günler başlıyor önümüzdeki günler için. Şimdi İstanbul'da yaşanan bir kazayla devam edeceğiz. Adresimiz İstanbul Bayrampaşa. Bayrampaşa'da hasta taşıyan bir ambulansla otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Görüntülerin adresi İstanbul Bayrampaşa. Edinilen bilgiye göre hasta taşıyan 112 acil sağlık ambulansı sokaktan çıkan bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans kaldırıma çıktı. Kazayı görenler duruma itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Toplamda kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hemen hemen her gün ekranlara getirdiğimiz haberlerden biri. Trafikte yaşanan tartışmalar ve o tartışmaların giderek büyüyen ve ulaştığı son noktaları. İstanbul'un farklı noktalarında trafikte yaşanan şiddet görüntülerini ekranlara getireceğiz.
2: Alkollü sürücü motosikletliye çarptı. Bu da yetmedi, saldırdı. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan.
3: Adı uçtum ha, şuraya bak. Abi gözünü seveyim, birini gönder, bu sağlık ekibine de saldırıyor bak, sarhoş diyorum, beni ezdi diyorum ters yönden gelip.
2: Bir otomobil sürücüsü motosiklete çarptı. Kazanın ardından araçtan inen sürücüyle motosikletli arasında tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi.
3: Ne yapacaksın dayıya mı iş yapacaksın?
4: Sakin sakin.
3: Sarhoş.
2: Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.
3: Bu vurdu üzerime, sürdü, buraya düştüm.
2: Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün 3,53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu görüntüler de Esenyurt'ta kayda geçti. Tek şeritli yolda iki sürücü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma alevlendi. O sırada bir kişi araçtan indi. Öfkeden gözü dönen adam kapıyı açarak diğer aracın sürücüsüne saldırmak istedi.
5: Tamam, tamam, çok güzel. Tamam. Arabaya saldırdılar, alacağım şu plakasında. Hadi bakayım.
2: Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sonlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
5: Hadi hadi, plaka vardı da hadi. Tamam, aldım aldım. Çık oradan be. Ya çık abicim oradan, çık çık. Tamam çık abi oradan bir sen be.
2: Burası da yine Esenyurt. Bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip eden şüphelilere yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüphelilere saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek ve bu amaçla araçtan inmek suçlarından toplam 360 bin lira ceza kesildi. Araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken sürücü belgeleri de 60 gün süreyle geri alındı.
1: İstanbul'da Avcılar'da kalmaya devam edelim. Avcılar'da bir kişi park halindeki aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Neyse ki olayda bir can kaybı yok. Saldırganlarsa kayıplara karıştı.

0: Sokak ortasında silahlar çekildi, kurşunlar otomobile yağdı. İstanbul Avcılar'da park halindeki aracına binen bir kişi henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin hedefi oldu. Araca peş peşe ateş açan saldırganlar olayın ardından hızla kayıplara karıştı. Sürücü sıkılan kurşunlardan yara almadan kurtulurken mermilerse hedef alınan otomobile isabet etti. Ekipler caddede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri araç ve çevrede detaylı delil araması yaptı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
1: Şimdi siyaset diyeceğiz. Siyaset dediğimizde ise muhalefetteki tartışmalar var. Malum muhalefet ikiye bölündü. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti. Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunan 1,5 milyon üyeyi kendi partisine çekmek için çalışmalarına devam ediyor. CHP tarafı öfkeli. Diğer yandan gözler ise Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun ise önümüzdeki günlerde il başkanlarıyla bir araya geldikten sonra Anadolu turuna çıkacağı ifade ediliyor.
2: Kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere Yeni Parti'yi izlemeye davet ediyorum.
3: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez.
4: Muhalefette şimdi de üye savaşının fitili ateşlendi. Yeni CHP biziz algısını güçlendirmek isteyen Özgür Özel ve ekibi rotayı CHP'nin üye tabanına çevirdi. Hedef tam 1,5 milyon üyeyi yeni parti saflarına katmak. Yeni Parti'de gözler Ekim ayında yapılması planlanan kuruluş kurultayında. İddiaya göre parti yönetimi o kurultayı sadece bir ilk buluşma değil, adeta siyasi bir gövde gösterisine dönüştürmek istiyor. Hedefse kurultay salonuna girmeden önce CHP'nin üye sayısını geride bırakıp muhalefet tabanındaki ağırlığı arttırmak. İddiaya göre Özgür Özel il ve ilçe teşkilatlarına kurultaya kadar CHP'nin üye sayısını geçelim talimatı gönderdi. Yeni partili yerel siyasetçiler de CHP'de istifaları hızlandırmak ve yeni partiye katılımı arttırmak için sahada yoğun bir üye mesaisine başladı.
2: Bu parti Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
3: Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
4: Yeni partide daha yolun başında hizmet tartışması da patlak verdi. Manisa'da aynı partili iki belediye başkanı sosyal medyada karşı karşıya geldi. Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, ilçesinin büyük şehirden hak ettiği yatırımı alamadığını savundu. Üstelik bizim mahalledeki ahbap çavuş ilişkilerini aşamıyoruz sözleriyle kendi partisine sitem de etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanıtı sert oldu. Devam eden yatırımları hatırlatan Dutlulu, "Yaptığın büyük ayıp İbrahim, ne istiyorsan yap, şu saatten sonra bana gelme" paylaşımı yaptı. CHP cephesinde ise mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden aday olması tartışılıyor. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde CHP'nin milletvekili sayısının 20'nin altına düşebileceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndansa dikkat çeken bir çıkış geldi.
5: Sayın Kılıçdaroğlu bir kere aday oldu. Bir kere daha aday olmak istemez Cumhurbaşkanlığı için. İnşallah da onun tekrar aday olmasını gerektiren koşullar olmaz.
4: Ekrem İmamoğlu'yla ilgili de kulisler hareketli.
6: Bu yönetici arkadaşlar da anlamakta biraz zorluk çekiyorlar bir kısmını. Ben mesela Ekrem Bey'e istifa etme şansı vermezdim.
1: Şimdi muhalefetteki bir başka tartışma. Menderes Belediyesi'nde yaşananlara bakan malum önceki günlerde Menderes Belediye Başkanı rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ardından tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiş. Ardından da İçişleri Bakanlığı belediye başkanını görevden uzaklaştırmıştı. Dünse mecliste seçim vardı. Belediye Başkan Vekilliği seçimleri. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti kendi arasında uzlaşamayınca AK Parti'nin adayı Menderes Belediyesi'ne kazandı ve ardından da tabii ki CHP'lilerle Yeni Partililer arasında tansiyon bir anda yükseldi. Yeni Başkan Erdoğan da AK Parti adayını tebrik etti.
4: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. İzmir'in Menderes Belediyesi'nde belediye başkan vekilliği seçiminde ortalık karıştı. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında 7 Ağustos'ta tutuklandı. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Çiçek'in yerine gelecek ismin seçiminde ise ortalık karıştı. Belediye meclisinde Yeni Parti ve CHP ortak aday üzerinde anlaşamadı. CHP'li meclis üyeleri salonu terk etti. Üçüncü tur oylamanın ardındansa salonda tansiyon yükseldi. Gruplar arasında kavga çıktı. Polis kavgayı güçlükle bastırdı. Arbedenin ardından yapılan dördüncü tur oylamada ise kazanan AK Parti'nin adayı Asuman Şen oldu. Bu sonuçla birlikte daha önce CHP yönetiminde olan Menderes Belediyesi'nin yönetimi resmi olarak AK Parti'ye geçti. Çiçeği burnunda belediye başkan vekilini ilk tebrik eden isim de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
7: Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, emrinizdeyiz. Çok teşekkür ederim. İnandık ve başardık.
8: Ben de sizlerle bu mutluluğu yaşıyoruz. İnşallah Ankara'da da makamda sizlerle bir araya gelelim.
7: Geleceğim değerli Cumhurbaşkanım. En kısa zamanda geleceğim.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Şimdi çalışma hayatını ilgilendiren bir detayla devam edeceğiz. Aman dikkat diyelim. Özellikle yöneticinizle, müdürünüzle yapmış olduğunuz konuşmalarda kullandığınız kelimelere dikkat etmek gerekiyor. Neden? Çünkü bir çalışan yazılı bir şekilde yoruldum ben artık, tükendim dedi ve bu istifa sayıldı. Yönetici olarak çalıştığı şirketin patronuna manen yıprandım, yoruldum diye sitem ifadeleri içeren bir e-mail atan kişi istifa etmiş sayılarak tazminatsız olarak işten çıkarıldı. Tam 3 senedir grup başkanı olarak çalıştığı şirketin sahibine elektronik posta gönderen bir işçi, son 1 yılda bilinçli bir şekilde olumsuz davranışlara maruz kaldığını, rızası alınmaksızın priminin düşürüldüğüne dikkat çekti. İşçinin sitem dolu ifadelerini istifa olarak yorumlayan patron, yönetici pozisyondaki personelini tazminatsız bir şekilde kapının önüne kondu. İş mahkemesi son 1 yılı baskı altında çalışan grup başkanının priminin düşürülmesini esaslı değişiklik olarak yorumladı ve daralma sebebiyle çalışanların ücretlerinde indirim yapıldığı ve ödül olarak verilen bonusların ödenmesinin durdurulduğunu savunulduğunu, davacının istifa konusunda irade beyanının net olmadığı, sonrasında ise gönderilen iddianameden iadesinin istifa yönünde olmadığının anlaşıldığını dikkat çekti. Ancak burada tabii ki Yargıtay devreye girdi. Ya, davalı işveren kararı temizle edince devreye Yargıtay girdi ve Yargıtay önceki kararı bozdu ve yazılı yoruldum istifa olarak sayıldı. Aman dikkat, çalışma hayatında ağzımızdan çıkan ifadeler bazen çok hiç de istenmeyen tabloları da beraberinde getirebiliyor. Şimdi İstanbul Havalimanı diyeceğiz. İstanbul Havalimanı rekorlar kırmaya devam ediyor. Yaz günlerinde, yazın tabii ki daha da turizm döneminin etkisini arttırmasıyla birlikte her geçen gün yeni rekorlara imza atılıyor. Peki son rakamlar ne? Hemen bakalım.
10: İstanbul Havalimanı Avrupa rekorunu tazeledi. Tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı tarihi bir başarıya daha imza attı. Sadece bir günde 290.739 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Stratejik konumu, güçlü altyapısı ve sunduğu yüksek hizmet kalitesiyle İstanbul Havalimanı küresel merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu, rekorun ardından yaptığı açıklamada bu tarihi başarının İstanbul'un uluslararası havacılıktaki rolünü ve küresel konumunu daha da güçlendirdiğini vurguladı.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Yunanistan diyelim. Yunanistan'da bir helikopter Şifnos adasında Tahalos bölgesinde piste yakın bir alana düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza anına ilişkin görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Şifnos adasında kaza meydana geldi. Helikoptere neden düştü belli değil, ancak kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

0: Dünyanın farklı noktalarından topladığımız görüntülerden birinin adresi de Arjantin. Arjantin'e hemzemin geçitte raylara takılan araçta bulunanlar trenden son anda kurtuldu. İşte o mucize kurtuluşun görüntüleri. Kaza anları an be an kameralara yansıdı. Raylarda mahsur kalan otomobile 17 vagonluk bir yük treni çarptı. 6 kişilik aileden 5 kişi son anda araçtan inmeyi başardı. Otomobilde mahsur kalan kadınsa itfaiye ekiplerince yara almadan kurtarıldı. İşte o görüntüler. İtalya'nın Sicilya adasında ise Etna yanardağı bir kez daha faaliyete geçti. Patlamalar Ağustos ayının ilk günlerinde başlamıştı. Yaklaşık 2 haftadır aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ancak son günlerde patlamaların şiddeti yeniden yükseldi. Özellikle bölgede bulunan Catania Havalimanı kül bulutları nedeniyle uçuş iptalleri ve yönlendirmelerle karşı karşıya. Etna'da 29 yaşındaki Amerikalı bir turiste yıldırım çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Sinema salonlarında 2 tane film var. Bunlar rekor üstüne rekor kırıyor. Onlardan biri Odise. Odise filmi tabii ki bizim coğrafyamızda çok yakından ilgilendiriyor. Odisea'nın yurdu İzmir. Homeros'un sezonun gişe rekortmeni Hollywood filmine konu olan Odise destanını İzmir'deki ünlü bir mağarada yazdığı bilgisi dünya gündemine taşındı. Hızlıca bir bakalım. Milattan önce 8. yüzyılda Ege'de yaşayan antik Yunan edebiyatının ünlü şairi Homeros'un yazdığı Odisea destanı bu yılın en çok konuşulan eserleri arasında başı çekiyor. Bunun nedeni Amerikalı ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın Odisea destanından uyarladığı filmin gişe rekorları kırması. Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP de bu vesileyle İzmir'in Bornova ilçesindeki ünlü mağaranın Homeros'un Odisea destanını yazdığı yer olduğu bilgisini dün tüm dünyaya duyurdu. Haberde şöyle denildi. İzmir'in zeytinliklerle kaplı yamaçlarına bakan bir tepede yer alan mağara bölge halkınca nesillerdir Homeros'un Odisea destanını kaleme aldığı yer olarak bilinir. Ünlü ozan çok uzun zamandır Türkiye'nin Ege kıyısındaki tarihi büyük bölümünde antik Simirne olarak bilinen İzmir bölgelerine ilişkilendiriliyor. 2. yüzyılda yaşamış Yunan yazar Poseidon da şöyle yazdı. Sirnalılar tatlı sularıyla Meles Nehri vardır ve kaynağını Homeros'un şiirlerinden yazdığı bölgede yaşamışlardır deniliyor. Bakalım AFP'nin yapmış olduğu bu paylaşım turizmi nasıl etkileyecek? Bu da tabii ki önemli detaylardan biri. Filmse gişe rekorları kırmaya devam ediyor. Bunu da altına çizelim.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. DASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. DASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, link...

0: ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytier. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık Paytier.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok az.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş. Yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Tokat-Niksar yolunun 24 ile 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Niksar istikametinde iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
6: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Bir reklam.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
14: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
15: Kerem abi.
16: Hayrola çocuklar?
15: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
17: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
16: Turkcell çözüm gücü.
15: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
16: Turkcell çözüm gücü.
15: Vallahi bravo Turkcell'e.
16: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
18: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
19: Turkcell'le bağlan hayata.
4: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
20: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
21: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
22: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
20: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
21: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Canlı yayın.
1: Konteynerler bu şekilde söndürülmeye çalışılıyor. Şehrin her yerinden hemen hemen neredeyse bu yangının dumanı gözüküyor. İşte görüyorsunuz birçok itfaiye aracı şu anda yangına müdahale ediyor. Çok keskin bir duman var. Bizler de çok içeri doğru gidemiyoruz ki dumandan etkilenen itfaiyeler ellerinin dolduğu ifade ediliyor. İşte görüyorsunuz burada bu noktada şu anda itfaiye araçları var. Yangına müdahale ediliyor. Özellikle yakıt tankının olduğu kısım söndürülüyor. Daha doğrusu soğutuluyor ki orada bir parlama meydana gelmesin. Tam 185 konteynerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkarılmış bir konteyner şehri. Yanımızda itfaiye daire başkanı Ömer Çoban var. Başkanım, sabah saatlerinde başlayan yangına zamanında müdahale edildi. Şu an son durum nedir?
2: Doğrudur. Teşekkür ediyoruz. Sabah 06.02'de tarafımıza ihbar düştü. Buradaki şantiye şeflerimizden aldığımız bilgiye göre 180 tane bağımsız konteynerimiz, işçi arkadaşlarımızın kaldığı konteynerler, yaklaşık 112-113 tane personel içeride kalıyormuş. Çok şükür ilk aracımız bizim 2 dakika gibi bir zamanda buraya yetişti.
1: Evet.
2: Çünkü şubemiz buraya çok yakın. Şu an biz 10 araç 40 personelle müdahale ediyoruz. Çok şükür ki içeride mahsur kalan herhangi bir işçi arkadaşımız yoktur. Tamamen yangın kontrolümüz altında soğutma çalışmalarına devam edeceğiz.
1: Yakıt tankı var sanırım orta kısımda.
2: Doğrudur. O da bir yakıt tankı olduğu söylendi. Sürekli

0: Otuyoruz. Onun da koruma önlemini almış vaziyette. Evet. Bir sıkıntı gözükmüyor çok şükür.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size de. Çok can hırs bir şekilde yangının ilk anından itibaren Malatya itfaiyesi yangına müdahale etti. İşte görüyorsunuz yangın söndürüldü. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
2: Türel'e, Mehmet Türel'e notlar için teşekkür ederim. Malatya'dan bu kez Antalya'ya kameralarımızı çevirelim. Çünkü Antalya'da da sıcak bir gelişme var. Antalya'da 6 aracın karıştı. Zincirleme bir kaza meydana geldi. O kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Görüntülerin adresi Antalya. Antalya, Alanya, Manavgat D100 karayolunda kaza yaşandı. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Yusuf Yerli'nin kullandığı tur minibüsü kırmızı ışıkta duran Osman Nuri Yerdoğan'ın yönetimindeki otomobili arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi otomobil öndeki araçlara çarptı ve 6 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 17 yaralı var. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Ve üniversite hayali kuran öğrencilerin ve ailelerinin merakla beklediği sonuç sabah saatlerinde geldi. YKS sonuçları açıklandı. 2026 YKS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS tercih sonuçları da açıklandı. Saat 5.50 sıralarında ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlarla birlikte adaylar hangi üniversite ve bölüme yerleştirildiklerini öğrenebilecek. Sonuç ekranına ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişilebiliyor. Ve günün en önemli gelişmelerinden biri, Başkan Erdoğan akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmenin ana gündem başlığı iki ülke arasındaki ilişkiler, Mekke Savunma Anlaşması ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden savaştı. İletişim Başkanı'ndan yapılan açıklamada Başkan Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifa edilmesinin mühim olduğunu ifade etti ve görüşmelerin sürmesini temenni ettiğini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini içinde güçlü bir duruş sergilendiğini de vurguladı. İsrail Ekim ayında seçime gidiyor ancak seçimler öncesinde Netanyahu ile Trump arasındaki gerilim iç siyaseti de etkileyecek gibi duruyor. Çünkü istediğini alamadı manşetini attık. Dün Donald Trump Fox News televizyonuna bir röportaj vermişti. O röportajda İsrail seçimlerine ilişkin de konuştu. İsrail seçimlerinin dışında kalacağım, bir adayı destekleyeceğime ilişkin bir açıklama şimdilik yapmayacağım dedi. Bu Netanyahu'nun istemediği bir tabloydu. Çünkü Netanyahu bu seçimler öncesinde Trump'ın doğrudan desteğini almayı bekliyordu ama Trump en azından şimdilik Netanyahu'ya destek vermeme yönünde bir tavır almışa benziyor. Peki İsrail ne yapıyor dediğimizde ise Gazze tabii ki başlığı karşımıza çıkıyor. Her ne kadar Gazze'de Jared Kushner başkanlığında heyetler görüşmelerinin devam etse de Gazze'ye ilişkin, İsrail tüm baskılara ve tüm görüşmelere rağmen Gazze'deki soykırımına ve katliamına da devam ediyor. Son saldırılar var. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı da artıyor.
3: İsrail bombalarından böyle kaçtılar. İşgalci İsrail'in Gazze'de soykırımı devam ediyor. Mülteci kampları ve çadırlardaki Gazzeliler hedefti.
4: Ateşkes diye bir şey yok burada. Hiç olmadı ki. Hep saldırı.
3: Soykırımcı İsrail ordusu ateşkesi hiçe sayarak Gazze'ye saldırıları sürdürüyor. Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlar İHA'yla vuruldu. Gazzeliler bombardımandan can havliyle kaçtı. Saldırıda yaralananların yanı sıra can kayıpları da yaşandı.
4: Her yerden füze düştü. Belirli hedefleri yok. Rastgele bir şekilde bizi vuruyorlar. Ateşkes diye bir şey yok burada. Hiç olmadı ki. Hep saldırı.
3: İsrail Ekim 2023'ten bu yana 73.300'den fazla Gazzeli'yi şehit etti. Yaralı sayısı da 174.000'i aştı. Enkaz altındaysa hala binlerce cenaze var.
2: Şimdi dün de ekranlara getirdiğimiz bir haritadan bahsedeceğiz. Bu Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı'nın Orta Doğu'ya ilişkin haritasıydı. Öncesi ve sonrası aslında skandal bir harita. Neydi o skandal olmasının sebebi? Önceki haritada İsrail, Batı Şeria ve Gazze'yi de işgal altında tutuyordu. Yani Batı Şeria ve Gazze bir Filistin devletinden bahsedilmiyordu. Hemen tepkilerin ardından harita değiştirilmiş ve Batı Şeria ve Gazze Filistin devleti olarak

olarak gösterilmişti. Ama önemli bir detay var bu haritada. Bu haritada Rumları kızdıran taraf Kıbrıs Adası'na ilişkin. Ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı Kıbrıs Adası'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gösteriyor. Haritalarda ekranlara getiriyoruz. Sınırlarıyla birlikte de bu Rumları adeta çılgına çevirdi. Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmen tanımıyor. Ama CENTCOM tarafından paylaşılan bu haritada KKTC'nin yer alıyor olması Rumları kelimenin tam anlamıyla çıldırtmış durumda. Öncesi ve sonrası, yani önceki skandal harita, sonrasında düzeltilen her iki haritada da aynı detay var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti CENTCOM'un haritalarında yer aldı. Neden yapıldı? Bir hata mı var yoksa bir mesaj mı veriliyor? Tabii bekleyip görmek gerekiyor ama oldukça da ilginç bir detay. Kuzeyimize bakalım. 5 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik balistik füzelerle saldırıları vardı. O saldırılardan biri kameralara yansıdı. Hemen ekranlara getirelim sıcak görüntüler. Zaporijya görüntülerinin adresi Rusya Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine balistik füzelerle saldırdı. Artık saldırılar cephenin gerisine kaymış durumda. Ukrayna'da Rusya'da karşılıklı olarak ekonomik altyapıları hedef oluyor. Bu kez Rusya bir fabrikaya hedef aldı o balistik füzelerle gerçekleşen saldırı.

0: Gazete manşetlerini konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi, Türkiye Gazetesi Suriye'deki entegrasyon sürecine ilişkin haberlerine devam ediyor. Şam'dan teyit, entegrasyon sürüyor, fesih yakın, yolun sonu göründü. YPG'nin silahları gömdük açıklaması ses getirdi. Uzmanlar devlet aklı ve sabrı kazandı deniliyor. Hemen detaylandıralım. 14 yıldır PKK-YPG'nin kontrol ettiği Aynel Arab'ın yani Kobani'nin sorumlusu Mahmut Berhudan, Türkiye Gazetesi'ne aracılığıyla verdiği mesajlar geniş yankı uyandırdı. Röportaj Rusya ve Avrupa'da ses getirdi. Suriye yönetimi YPG kurucularına Mahmut Berhudan'ın sözlerini doğrulayıp entegrasyon devam ediyor. Örgüt çok yakında kendini feshedecek dedi. Uzmanlar YPG'nin mesajlarını değerlendirdi. Araştırmacı Sabri Akgönül, terörsüz Türkiye Suriye'deki Kürtlerin gerçekçi adımlar atmasına zemin hazırladı derken Profesör Doktor Adem Palabıyık ise devlet aklı ve sabrı kazandı deniliyor. Bir başka haber, İstanbul Havalimanı Yeşilköy'e ikiye katladı. Rekorlar kıran İstanbul Havalimanı açılmasaydı hava trafiği kilitlenebilirdi. Bu da İstanbul Havalimanı'na ilişkin haberler. Son bir haber daha aktaralım ki birazdan detaylandıracağız. Artık teslim olma zamanı. Çerçeve Yasa resmi gazetede Erdoğan hayırlı olsun dedi. Kanunun resmi gazetede yayınlanmasıyla örgüt üyeleri için teslim olma süreci de başladı. Bu da günün önemli haberlerinden biri. Tarihi yasa yürürlükte diyoruz. Çerçeve yasa malum geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Dünse Başkan Erdoğan imzalayarak resmi gazetede yayımladı ve süreç başladı. Peki ne olacak? Bundan sonra bizi nasıl bir süre, ne kadarlık bir süreç bekliyor olacak? Bu soruların yanıtı için hemen Ankara'ya gidelim. Haber ekibinden Damla Kuşkapan bizi bekliyor olacak. Damla ile süreci konuşacağız. Damla günaydın. Kolaylıklar dileyim. İmzalar atıldı, resmi gazetede yayımlandı. Peki bundan sonra bizi ne bekliyor?
1: Günaydın, iyi yayınlar. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasa geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmişti. Ardından geçtiğimiz gece saatlerinde de resmi gazetede yayımlanarak artık yürürlüğe girmiş oldu. Tabi yayımlanmasının ardından resmi gazetede Başkan Erdoğan da bir mesaj paylaştı. Sürecin hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti. İlk önce dilerseniz bununla başlayalım. Başkan Erdoğan açıklamasında Gazi Meclisimiz de tarihi bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibariyle yürürlüğe giren milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi ve o açıklamanın devamında Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan adımlarda emeği geçen Cumhur İttifakı ortağımız ve ortağımız Sayın Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarlarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekili yürekten teşekkür ediyorum. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlerini de tebrik ediyorum. Açıklamasında bulundu Başkan Erdoğan. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Bahsedelim ondan da. İlk önce tabii ki silah bırakma işlemi var. Sağda sürecin sağda teyit edilmesi.

0: ve ardından da başlaması öngörülüyor. PKK'nın silahları teslim ettiğinin sahada teyit edilmesinin ardından MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Güvenlik Kurulu'na bir rapor sunulacak ve MGK'nın sürecin tamamlandığı yönündeki raporu vermesinin ardından da karar resmi gazetede yayımlanmış olacak diyerek sözü sizlere bırakalım.
1: Damla Kuşkapan'a notlar için teşekkür ederim. MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. MHP lideri Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Bugün ikinci gün. Bölgenin anahtarı Türk barışı diyor MHP lideri Bahçeli. MHP lideri Bahçeli terörsüz Türkiye ile yaşayan terörsüz bölgenin emperyalizmin sinsi planlarını bozduğunu belirterek bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek istediklerini söyledi. Bahçeli düzen, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı Türkiye ve bölgemizin yükseliş hamlesi, huzur ve refah modelinin teminatıdır. Terörsüz Türkiye hedefiyle yaşayan terörsüz bölgenin emperyalizmin bu coğrafyadaki emellerine darbe vurduğunu, sinsi planları bozduğunu belirten Bahçeli, Türkiye'nin yakın coğrafyasında barış ve istikrarın güçlenmesi, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkinliğinin artması terörsüz Türkiye hedefleri arasındadır denildi. Düzen, adalet ve istikrar sağlanacaktır. Önce terörizm sona erecek. Türk barışı başta Suriye olmak üzere Irak, Lübnan gibi bölge ülkelerinde merkezi otoritelerin güçlendirilmesini, milli liderlerin ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını amaçlıyor. En büyük sorun güvenlik. Özellikle terörsüz Türkiye süreciyle birlikte güvenlik sorunu da ortadan kalkacak. Gelecek asırların müjdesi ifadesini kullanıyor MHP lideri Bahçeli. Bu süreçle birlikte sinsi planlarında bozulduğunun altını çiziyor. Sıcak başlıklar var. Başkan Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü dedik. MHP lideri Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar geldi ifadesini kullandık. Peki muhalefet ne diyor? Muhalefette neler oluyor dediğimizde ise yeni parti ile CHP arasında yaşanan gerilim ve tartışmalar. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yandan Özgür Özel. Tabii ki ana gündem başlıkları ise dokunulmazlık fezlekeleri. Özellikle Özgür Özel'e ilişkin gelen yeni dokunulmazlık fezlekesi meclis gündemindeki ana başlıklardan biriyken Cumhuriyet Halk Partisi'nde giderek dokunulmazlık fezlekelerinin meclis genel kuruluna getirilmesi yönünde. Peki tartışmalar da devam ediyor. Ne olacak? CHP ile yeni parti arasındaki gerilim nereye doğru evriliyor? Yanıtına bakalım.
2: 61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
3: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
4: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan 63. fezlekenin meclise ulaşmasıyla birlikte muhalefette dokunulmazlık tartışması başladı. Kulislerde CHP milletvekillerinin büyük bölümünün fezlekelerin gündeme alınması halinde Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet diyeceği konuşuluyor. Genel merkez kaynakları da iddiayı doğruluyor. CHP yönetimi milletvekilliği dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığıyla sınırlanması gerektiğini ifade ediyor.
5: Baba ocağında rüşvet olur mu?
4: CHP'de bir yandan gözler il başkanları toplantısına çevrildi. Ağustos ayı bitmeden Ankara'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci dahil tüm güncel siyasi başlıklar masada olacak. Ancak ana gündem Eylül ayı ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Takvim değerlendirilecek. Ayrıca örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritasının da ele alınması bekleniyor.
3: Haydi arkadaşlar! Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
4: Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayı itibarıyla Anadolu turuna çıkacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de il gezileri için start verilecek. Kılıçdaroğlu'nun il gezileri için daha önce İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkarken bu kez başlangıç olarak Doğu ve Güneydoğu illerinin olabileceği belirtiliyor. Bu illere yapılacak gezilerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesaj verilebileceği kaydediliyor.
6: Ben Kemal. Geliyorum.
4: Belediyelerde ise geçişler sürüyor. 200'den fazla belediye CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Hem belediye başkanları hem de belediye meclislerindeki geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanları toplantısı da gerçekleştirilecek.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik görülen davanın ikinci celsesi dün başladı. Tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. Mahkeme Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını uygun bir yerde alacağını belirtti. Duruşma ise bugüne ertelendi.

0: olduğu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 65. duruşmasında bazı tutuksuz sanıkların savunması alındı.
1: İBB davasının ikinci celsesi 17 Ağustos itibariyle başladı. Toplamda 325 tutuksuz sanığın savunma yapacağı ikinci celsede ilk savunma hakkı Muzaffer Beyaz'a verildi.
0: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun önceki duruşmada savunma yapamaması sebebiyle bu celsede savunma yapma talebi kabul edildi. Mahkeme Başkanı İmamoğlu'na savunmasını uygun bir yerde alacağını belirtti. Duruşmada tutuksuz yargılanan CHP Parti Meclis Üyesi Baki Aydöner, İPA yöneticisi Mehmet Çakılcıoğlu ve sanık sanatçı Ercan Saatçı savunma yaptı. Sanatçı Saatçı savunmasında aile şirketinde ne imza ne de başka bir yetkim vardır. Hayatımda ihale görmedim ve nasıl yapılır inanın bilmiyorum. Müzisyenler, sanatçılar zaten ticaretten anlamaz. Beraatimi ve yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum ifadelerine yer verdim. 5 tutuksuz sanığın savunması alınan duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam etmek üzere salı günü ertelendi.
2: Şimdi bir başka gelişmeye bakalım. Adresimiz Elazığ. Elazığ'da sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bahçeye devrildi. O anlarda kameralarda kayıttayız. Elazığ Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde minibüs kontrolden çıkarak savruldu. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anıysa ekranlara da getiriyoruz. İşte bu şekilde kameralara yansıdı. Kırıkkale'de ise 2014 yılında öldürüldükten sonra cansız bedeni derin dondurucuda saklanan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetinde yeni bir gelişme var. Dosyanın 12 yıl sonra açılmasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
3: Tozlu raftan indirilen bir faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Derin dondurucu vahşetinde 13 kişi tutuklandı. Kırıkkale'de geçtiğimiz yıl kiracısından haber alamayan ev sahibi dairede yaşayan kadının bir süre önce hayatını kaybettiğini öğrendi. Durumdan şüphelenen ev sahibi dairesini kontrol etmek istedi. Senelerdir kimsenin yaşamadığını öğrendi, bir çilingir çağırıp eve girdi. Karşılaştığı manzara ise tam bir vahşetti. Evdeki derin dondurucuyu açan ev sahibi vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkeğe ait cansız beden olduğunu gördü. Durumu hemen polise haber verdi. Yapılan araştırmalarda cansız bedenin 2014 yılından bu yana kayıp olarak aranan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi. Adalet Bakanlığı faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinasyonunda dosya 12 yıl sonra yeniden açıldı. Cinayette bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli hakim karşısına çıktı, 13'ü tutuklandı. Hayatını kaybeden kiracı kadının eşi, kızı, oğlu ve yeğeni adli kontrolle serbest bırakıldı. Dosyada yeni bir süreç başladı.
2: Şimdi Adana'ya gideceğiz. Yine bir erkek şiddeti haberi. Adana'da bir kadın tam 10 yıl önce boşandı. Ama 10 yıl sonra eski eşi tarafından 8 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Ayşe Katırcı tam 6 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Neyse ki sağlığına kavuştu. O adam tutuklu. Ancak Ayşe Katırcı adalet yerini bulsun diyor. Bu korkuyla yaşamak istemiyorum diye de ekliyor.
4: Kendimi bahçeye attım. Ambulansın, polisin gelmesini bekledim. Bilincimin yerinde korumaya çalıştım kendimi.
5: 8 bıçak darbesi. Yoğun bakımda 6 gün süren yaşam mücadelesi. Ölümden dönen Ayşe Katırcı yaşadığı dehşeti hastane odasında anlattı. Olay 9 Ağustos'ta Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı. 52 yaşındaki Ayşe Katırcı, 10 yıl önce boşandığı eski eşi Arif Tanrıkulu'nun bıçaklı saldırısına uğradı.
4: O gün bahçe kapısını açtım. Mangalı tutuşturdum, içeri girdim. Bir hücumla içeri bir şeyin girdiğini fark ettim. Zaten o an sürekli bana bıçak sokmaya başladı. Zaten bıçak darbelerini yiyince hiçbir şey yapamadım. Kendimi bahçeye attım. Ambulansın, polisin gelmesini bekledim. Benim

0: aldırdığını ama Tanrı kulunun bir süre önce sana mezar yeri aldın mesajı gönderdiği ve kefen yolladığını dile getirdi. Saldırının ardından kaçan Arif Tanrı kulu Pozantı'da polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Katırcının en büyük korkusu eski eşinin yeniden serbest kalması.
1: Adalet yerini bulsun, savcılarımızdan, hakimlerimizden bunun içeriden dışarı çıkmasını istemiyorum. Ben bu kadar korkuyla yaşamak istemiyorum artık.
0: Annesinin yoğun bakımdan çıkmasıyla rahat bir nefes alan kızı Cennet Terkeşli de babasının en ağır cezayı almasını istedi.
2: O benim babam ama bu yaptığına karşılık çıkmasını ben de istemiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum aslında. Hiçbir kadın bunu hak etmiyor. Bunun büyük bir cezada cezalandırılmasını istiyorum. Hiçbir kadın bunu yaşamasın yani.
0: Ayşe Katırcı'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.
3: Şimdi ikinci el otomobil alırken yapılması gereken en önemli şey aracı almadan önce bir ekspere göstermek, ekspertiz raporu almak. Peki bu raporla ne oluyor? Araçta herhangi bir hasar var mı? Daha önce bir kazaya karışmış mı? Kilometresi oynanmış mı? Bunlar zaten ortaya çıkıyor. Ancak zaman zaman özellikle satıcılarla eksperler arasında yapılan işbirlikleriyle birlikte bazı oyunların yapıldığını haberlerini ekranlara getirdik. Buraya kadar pek çok kez yaşadığımız bir tabloydu ama şimdi ekranlara getireceğimiz haberi daha önce hiç vermemiştik. Çünkü bu kez satıcılar değil, alıcılar da ekspertizlerle danışıklı rapor hazırlıyor. Peki amaç ne? Ne sağlanıyor? İşte o danışıklı oyun.
4: Boyalı arabayı boyasız satıyorlar.
5: İkinci el araç satışında güvenli liman, ekspertizler, ancak güvenilmez olanları da yok değil. Kusur gizleyip alıcıyı mağdur ediyorlar.
6: Genel olarak herkese güvenemiyoruz.
5: Şimdi ise o sahtekarlık listesine eşi görülmemiş bir yöntem daha eklendi.
7: Araçta olmayan kusurları var olarak gösteriyor.
5: Alıcıyla anlaştınız, aracınızı satmak için ekspertize geldiniz, ancak muayene sonrası aracınızda hiç bilmediğiniz kusurlarla karşı karşıya kaldınız. İşte tam da bu noktada çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü aslında perde arkasında alıcıyla ekspertiz gizli bir anlaşma yapmış olabilir.
4: Düzgün araba alıyorsun ama ekstra bir şeyler çıktığını duyuyorsun.
7: Satan kişiler aracı merdiven altı ekspertizlerle işbirliği yaparak, araçta kusur göstererek alıcıdan bu arabayı alıyorlardı. Şimdi tam tersi.
5: Uyarının muhatabı önceden alıcılardı, ancak işin rengi değişti. Aracı ederinden ucuza sahip olmak isteyen kötü niyetli alıcılar komisyon karşılığı ekspertizle önceden işbirliği yapmaya başladı.
7: Şu kısmında lokal boya var. Arabayı alan kişi işbirliği yaptığı zaman aracın tam boyalı gösteriyor. Alıcı satıcıdan indirim istiyor.
2: Duymuş muydunuz daha önce hiç? Alıcılar ekspertizle anlaşıp kusursuz arabaya kusur yazdı.
8: Tabii ki de. Lokal boyalı, komple boyalı deyip fiyat düşürme vesairesinde böyle sorunları çok yaşadık.
5: Dahası hatasız aracı kaçırmak istemeyen sözde uzmanlar kusuru arttırıp düşük teklifle aracı almaya çalışıyor.
7: Bahçeşehir'de bu. Bir ekspertiz aracın kusuru varmış gibi gösterip kendine almaya çalışmış. Satıcıya teklifte bulunmuş. Bu fiyata ben alabilirim verirseniz diye.
2: Hal böyle olunca araç alırken de satarken de mağdur olmak mümkün. Peki sahtekarla maruz kalmamak için ne yapmak gerekiyor?
8: Araba satarken abi benim tanıdığım bir yer var, oraya gidelim. O zaman ben de şunu diyorum. Ne senin tanıdığın ne benim tanıdığım.
7: Alıcıya mı güveneceksin, satıcıya mı güveneceksin? Araştırarak ekspertize gitmek lazım.
3: Her çalışan hayalidir güzel bir tatil yapmak. Bütün bir yıl boyunca çalışılır, para biriktirilir ve sonunda bir haftalığına da olsa güzel bir tatile gidilir. Daha ne ister gibi insan diyoruz ama Özel ailesinin başına gelenler artık bu kadar da olmaz dedirtti. Çünkü Özel ailesi Antalya'da bir otele gitti, tatile gittiler. Önce yedikleri yemekten zehirlendiler. Daha sonra kaldıkları odanın çatısı, tavanı bir anda üzerlerine çöktü. Yani facia üstüne felaket yaşadı aile. Ekranlara getirelim.
9: Şu tuğla kafamıza gelse ne olacak ya?
10: Biraz dinlenmek istemişlerdi ama hayallerindeki tatil kabusa döndü. Önce otelde yedikleri yemeklerden hastanelik oldular, ardından kaldıkları odanın tavanı üzerlerine çöktü.
9: Otele gittiğimiz anda güzel, eğlenceli bir zaman geçireceğimizi düşünüyorduk. İlk gün gayet güzeldi. İkinci gün saat öğlen 1.30 civarlarında oğlumun mide bulantısı ve kusmalar başladı. İkinci günün akşam 6 civarlarında kızımda mide bulantısı ve kusma başladı. Akşam

0: 10 civarlarında eşinde midemulansı ve kusma başladı.
1: Sağlık problemlerine rağmen tatile devam etmeye çalışan ailenin başına gelenler bununla da sınırlı kalmadı.
2: Şu tuğla kapımıza gelse ne olacak ya?
0: Üçüncü gün gece olduğunda kızımla oğlumun kaldığı tuvaletin ve banyonun asma tavanı aşağıya göçtü. Çok şükür çocuklarım o anda lavaboda olmadıklarından dolayı gürültüyle korkuyla uyandılar.
1: Özel ailesi şikayetlerini anlatacak bir muhatap bile bulamadı.
0: Sabah 8.30-9 civarında resepsiyon görevlisiyle beraber tekrar muhatap olduğumuzda şu an gelemeyeceklerini ve gece saat öğlen saat 1'de geleceklerini söylediler. Hiçbir şekilde otelde bir tane yetkiliyle muhatap olamadığımız en üzücü kısımdı.
1: İddialara göre otel zehir olan tatille ilgili geri ödeme de yapmadı.
3: Söz konusu durumla karşılaşan bir tüketicinin bu durumu telefonuna çekeceği fotoğraflarla ve videolarla belgelendirmesi, yazılı bir dilekçeyle şikayette bulunması büyük önem arz etmekte. Ayıplı hizmet karşında tüketici bedelde indirim talep edebilir, sözleşmeden dönerek parasının kendisine ödenmesini talep edebilir.
0: Otel kapımıza göçüyor ama maalesef bir adet yetkili yok. Şuna bak.
4: Afyonkarahisar'a gideceğiz. Afyonkarahisar'da ortaya bu görüntüler, renkli görüntüler çıktı ama renkli görüntüler derken güzellikten bahsetmiyoruz. Afyonkarahisar'da tırdan dökülen boya nedeniyle yol ve seyir halindeki otomobillerin üzeri tamamen mor bir renkle kaplandı. Ekranlara getirelim. Dinar Çay Karayolu'nda tırdan yola boya döküldü. Bu güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan boya kaportalarda mor renge neden oldu. Durumu fark eden sürücülerden bazıları karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara gitti. Yola dökülen boya ekipler tarafından köpük ve suyla yıkandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı ancak tüm araçların üzeri de bir anda mor renge büründü. Çoğu zaman Muğla'nın Bodrum ilçesi aslında güzellikleri ya da turizm haberleriyle değil, özellikle son dönemde altyapı eksiklikleriyle gündeme geliyor. Bir kez daha Bodrum'dan su borusundaki yaşanan patlamanın görüntülerini ekranlara getirelim. Olayın adresi Torba Gölke yolunda su isale hattı. İsale hattında büyük bir gürültüyle patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle metrelerce yüksekliğe ulaşan tazyikli su çevredeki vatandaşlar tarafından da cep telefonları kamerasına yansıdı. Tonlarca suyun yola aktığı olayın ardından yolun büyük bir bölümünde ise çukur oluştu. Dün ekranlara getirmiştik. Yaz aylarıyla birlikte tabii ki özellikle Anadolu'nun dört bir yanından kene ısırması vakalarını ekranlara getiriyoruz. Bir kişi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Tabii ki kene ısırması durumunda ne yapılması gerekiyor sorusuna yanıt aramak gerekiyor. Çünkü uzmanlar uyarıyor. Yapılacak bir hata ölüme kadar neden olabilecek sonuçları beraberinde getirebilir.
5: Yaz aylarında açık alanlarda en büyük tehlikelerden biri kene. Kırım Kongo kanamalı ateşi keneden bulaşan ölümcül bir enfeksiyon. Uzmanlar tarla, bağ ve bahçe dönüşünde mutlaka vücut kontrolü yapılması gerektiğini vurguluyor.
6: Araziye giderken de özellikle beyaz kıyafetler, açık renkli kıyafetler, işte pantolon paçalarını ya da eşofman paçalarını çorabın içerisine almak gibi basit önlemler ve sonrasında eve geldiklerinde kontrol edip tedbir almalılar, önlem almalı.
5: Peki vücudunuza kene yapıştığını fark ettiğinizde ne yapmalısınız?
6: Dokunmakla, çekmekle, ittirmekle kene ciltten ayrılmayacaktır, ısırmıştır. Dişlerini tamamen gömmüştür ve kan emmeye devam eder. Şöyle kafa kısmını tuttuğunuz zaman simüle ettik. Tek seferde gövdesine hiç dokunmadık. Kafa kısmını tuttuk. Sağa sola, sağa sola esnetip çıkarttıktan sonra ne yapıyoruz? Çıkarttıktan sonra sabunla ya da bir dezenfektanla güzelce temizliyoruz alanı çıktıktan sonra ve kontrol ediyoruz. Yani bir belki kenenin bir parçası kalmış olabilir. İyi bakmak lazım. Bu yeterli.
5: Uzmanlar kene çıkartıldıktan sonraki 10 gün içinde yüksek ateş, baş ve kas ağrısıyla bulantı görülürse vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması yönünde uyarılarda bulunuyor.
6: Kenelerin ısırması sonrası, kene teması sonrası oran

0: hastalık oranı %2'lerde, 3'lerde son makalelerde. O yüzden yine de tedbirli olmak için biz erken teması erken tespit edip doğru şekilde çıkarttıktan sonra 10 günlük bir takibimiz var. Rahat olabilirsiniz bu açıdan. Bunları uygulamak lazım.
1: Başkan Erdoğan önceki gün El Cezire televizyonuna bir röportaj vermişti. Bu röportajda aslında her bir bölüm ayrı bir manşet oluşturuyor. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair de önemli mesajlar verdi Başkan Erdoğan. Bugün gazetelerde yer alan haberlerden biri o. Hemen onu da ekranlara getirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'e net mesaj. AB'ye üyelik artık önceliğimiz değil. Avrupa 53 yıldır Türkiye arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Bizim için önceliğimiz Avrupa Birliği değil. Ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz. Biz olmayız uyarısında bulunuyor. Aynı zamanda Trump da İsrail'den rahatsız. Bize saldıran olursa Türkiye olarak savaştan kaçmayız. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Mekke bir değişimdi. Muhatabımız Amerika'dır. Rusya ile ilişkilerimiz iyi, ordumuz birdir, bütündür. Başkan Erdoğan'ın El Cezire televizyonuna vermiş olduğu röportajdan öne çıkan detaylar ama özellikle Avrupa Birliği'ne yönelik Brest tarihi olarak görülebilir. AB üyelik artık önceliğimiz değil diyor Başkan Erdoğan. Diğer yandan dün tartıştığımız Mavi Vatan'a ilişkin önemli bir detay. Türkiye Mavi Vatan'daki deniz koruma alanlarını uluslararası hukuka uygun olarak genişletti. Fethiye, Kaş Deniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olmak üzere iki alan deniz parkı olarak ilan edildi.
2: Türkiye Yunanistan'ın bu tek tarafta olarak çevre koruma alanları oluşturma hamlesine karşı adım attı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olmak üzere iki alan deniz parkı olarak belirlendi. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden konuyla ilgili değerlendirme geldi.
3: Resmileşen iki deniz milli parkıyla Türkiye'nin Mavi Vatan'da koruduğu deniz alanları uluslararası hukuka uygun olarak genişlemekte ve Türkiye, çevre denizlerine giderek daha fazla sahip çıkmaktadır. Bunlar yapılırken seyir sefer serbestisinin etkilenmemesi için gerekli önlemler alınmaktadır.
2: Bakanlık bu gelişmenin Yunanistan'ın geçen yıl ilan ettiği parklar konusuyla bir bağlantısı var mı sorusuna da yanıt verdi.
3: Yunanistan'ın 2025 yılında ilan ettiği deniz parklarının aidiyeti uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların statüsü dahil olmak üzere birbirleriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye için herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağı Dışişleri Bakanlığı tarafından 9 Nisan 2024 ve 21 Temmuz 2025 tarihlerinde açıklanmıştı.
2: Bakanlık Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun olarak çevre denizlerinde koruma alanları ilan edilmesine yönelik çalışmalarının uzun yıllardır devam eden bir süreç olduğunun altını çizdi. Öte yandan Ankara'nın bu hamlesi Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki haklarını hukuken tescilleyen bir adım olarak kayda geçti. Bakanlık kaynakları parkların Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumludurlar dedi ve bir mesaj daha verdi.
3: Her iki deniz milli parkının ilan edilmesi Türkiye'nin çevre denizlerinde yalnızca Türk karasularında değil, uluslararası hukuka uygun olarak karasularının ötesinde deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıtmaktadır.
1: FETÖ firarisi terörist Enes Kanter kendisini kadın olarak hissettiğini ve tanımladığını söyledi. ABD Kadınlar Basketbol Ligi'nde oynamak istediği için resmi başvuruda bulundu. Kadınlar Ligi'nde oynamak için tüm şartları sağlıyorum diyen Kanter'in bu girişimine basketbol yönetimi ise iyi niyetli olmayan bir çaba olarak yanıt verdi.
4: I'm just thinking about this scenario, right?
5: Caitlin havadan bir pas atıyor. Pası yakalıyorum ve smacı basıyorum. Sonra Caitlin ile havada çarpışarak kutlama yapıyoruz. Ki bunu yapmaya hakkım var. Çünkü artık bir kadınım.
6: FETÖ firarisi Enes Kanter kendisini kadın olarak tanımladığını söyleyerek ABD Kadınlar Basketbol Ligi'nde oynamak için resmi başvuru yaptı.
4: I'm just thinking about this scenario.
5: Caitlin havadan bir pas atıyor. Pası yakalıyorum ve smacı basıyorum. Sonra Caitlin ile havada çarpışarak kutlama yapıyoruz. Ki bunu yapmaya hakkım var. Çünkü artık bir kadınım.
6: Lig yönetimi ise FETÖ'cü Kanter'in girişimini iyi niyetli olmayan çaba olarak niteleyerek cinsel kimlik tanımı tartışmasının sporun önüne geçmesine tepki gösterdi. FETÖ'cü Kanter'in çıkışıyla ABD'deki kadın sporları

0: Da eşitlik ve rekabet tartışması yeniden alevlendi. FETÖ'cü Kanter bu hamleyi WNBA'in kurallarını test etmek ve kuralların herkese eşit uygulanıp uygulanmadığını göstermek amacıyla yaptığını ileri sürdü. Son sözü söyleyecek olan WNBA yönetimi. Kanter'in başvurusu ABD'de sporun artık sadece sahada değil, siyaset ve kültür savaşlarının ortasında da oynandığını bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Hawaii'ye gidelim. Hawaii Lala kasırgası vurdu. 200 binden fazla evde elektrik kesintileri var. Yıkımsa büyük. Milyarlarca dolarlık hasar oluşmuş durumda.
2: Sokaklar nehre döndü. Ağaçlar devrildi. 200 binden fazla ev elektriksiz kaldı.
3: Okyanusun evime girmesinden endişe duyuyorum.
2: ABD'nin Hawaii eyaletini vuran Lala kasırgası günlük yaşamı felç etti. Kasırgada rüzgarın saatteki hızı 130 kilometreye kadar çıktı. Nehirler taştı, onlarca evin çatısı uçtu.
4: Hawaii'de yaklaşık 200 bin ev elektriksiz kaldı. Su seviyesi 80 santimetreyi aştı. Açıkçası bu çok büyük bir onarım işi olacak.
2: Hawaii valisi bölge sakinlerine evde kalmaları çağrısında bulundu. Yetkililer çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Acil durum ekipleri enkaz temizleme ve hasar değerlendirme çalışmaları başlattı.
3: Bütün gece elektriğimiz kesikti. Tüm bu ağaçlar devrilmiş ve elektrik hatlarının üzerine düşmüş durumda. Bu yüzden acil durum ekiplerinin bize ulaşıp biraz yardım etmesini umuyoruz.
2: Uzmanlar bu yıl etkisini güçlü şekilde gösteren El Niño hava olayının Pasifik Okyanusu'nun tropikal bölgesinde sıcaklıkların artmasına ve kasırga riskinin yükselmesine neden olduğunu belirtiyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasalar diyelim, haftanın ikinci iş gününde piyasalar nasıl başlıyor diyeceğiz ama öncelikle altına bakacağız. Çünkü altında 4400 dolar önemli bir seviye ve bu seviye zorlanmaya devam ediyor. Altında faiz rüzgarı, Hürriyet gazetesi. Fed'in gelecek ay faiz artırımına gitme ihtimalinin zayıflaması altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Buna ek olarak merkez bankalarının rezervlerindeki altın payını artırma eğilimleriyle küresel altın ETF'lerinde görülen net girişlerde altını desteklemiş durumda. Ons altın dün %0.5'lik yükselişle 4396 dolardan fiyatlanırken yurt içinde gram altın ise %0.6 artışla 6780 liraya ulaştı. 4400 dolar önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki yeni günde rakamlar nasıl oluşuyor? Hemen bakalım. Öncelikle Borsa İstanbul diyeceğiz. Borsa İstanbul'da gün nasıl tamamladı ve yeni gün nasıl başlıyor? Ekranlara getirelim. Borsa İstanbul'da hafif bir gerileme var. 14132 puan. Bu seviyelerde borsa bir süredir dalgalanmaya devam ediyor. %0.28'lik bir düşüş var. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de işlemler başlamış durumda ama herhangi bir değişim yok, ama 48 lira seviyesine kadar yükseldi. Dolar TL 47 lira 92 kuruştan işlemler başladı. Euro TL'yi hemen ekranlara getirelim. Euro'daki tabloda hafif bir gerileme var. Euro'da 55 lira 49 kuruş artık 55 lira 50 kuruş seviyesine çok yakın bir düzeyden işlemler devam ediyor. Ve altın bakalım yeni güne nasıl başladı. Altında yeni günde bir düşüş var. 4400 dediğimiz gibi kilit seviye, burası kırılacak mı kırılamayacak mı, bu direnç seviyesi analiz edilirken %0.59'luk bir düşüşle 4390 dolarla güne başlıyoruz. Bir de gram altına bakalım. Gram altında da düşüş var. 6800 liranın altındayız. 6772 lira %0.48'lik bir geri çekilmeyle güne başlamış durumdayız. Gümüş fiyatlarına bakalım. Gram altını ekranlara getirip gümüşte %1'in üzerinde bir geri çekilmeyle %1,23'lük düşüş. 64 dolar 97 sent 65 doların altındayız. Ancak gümüşte de yine hareketliliğin yüksek olduğunu görüyoruz ve petrol fiyatları, işte bütün dünyanın gözünü çevirdiği veri petrol. Petrolde tablo nedir dediğimizde, petrolde 90 dolar kırıldı. 91 dolar 38 sent. Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın İran anlaşma yapmak istemiyor ya da onların yapmak istediği anlaşmayı biz istemiyoruz sözleri petrolü yükseltti. 60 günlük mutabakatın sona ermesiyle birlikte 92 dolarlara doğru hareketlenen bir tabloyla karşı karşıyayız.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Halkbank. Ve fındık asadı, Karadeniz'de fındık asadı tüm hızıyla devam ediyor. Peki son durum ne? Bu yıl bereketli bir yıl mı? Neler söyleyeceğiz fındık asadında? Orduya kameralarımızı çekiyoruz.

0: Ve muhabir ekibinden Mahmut Erdoğan bizi bekliyor. Mahmut, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Hareketlilik başlamış durumda. Sözü hemen İstanbul'dan sana bırakıyorum.
1: Günaydın, iyi yayınlar diyelim. Dünyanın yaklaşık %70'lik fındığını Türkiye ve Karadeniz bölgesi karşılıyor. Şimdi kameram arkası Mustafa Aydın göstersin. Bakın, son derece zorlu bir arazi. Yaklaşık mil olarak çok yüksek kesimlerde ama sahilin hemen kenarında o fındığın toplama hasatı başladı. Biz Ünye'deyiz. Bir taraftan işçiler yerden topladıkları fındıkları çuvallara, dallardan silkeleyerek fındıkları toplamaya devam ediyorlar. Konuğumuz da var. Ünye Ziraat Odası Başkanı. Başkanım, hayırlı olsun sezon. İyi bir rekolte de bekliyoruz. Ancak hasat, fındık neler yapılıyor?
2: Çok teşekkür ederim. Bugün itibariyle biz de başlamış olduk. Önce daldan topluyoruz. İşte gördüğünüz gibi çuvallara, çuvallardan harmana, harmanda onun kuruma, kurutma süresi oluyor. Orada havalandırarak onları kurutuyoruz. Peşinden 3 gün, 5 gün aradan sonra patozlama işlemlerimiz var. Patozlama işlemlerini yaptıktan sonra tekrar onu uygun ortamda, beton olursa zemin daha iyi oluyor. Topraklar buluşturmamaya, aflatoksine karşı da bir önlem almış oluyoruz. Dolayısıyla seçim işlemleri başlıyor. Seçtikten sonra niye seçiyoruz? Randımanımızın daha iyi gelebilmesini sağlamak için onun seçmesini sağlıyoruz. Tüccara bağlantısı olanlar tüccara fındığını verebiliyorlar. TMO'ya götürüyor. Fiskobül'e götürebiliyoruz. Bu şekilde serüven devam ediyor.
1: Başkanım, milyonlarca aileyi yakından ilgilendiriyor.
2: 8 milyon aileyi çok yakından ilgilendiriyor. Dolaylı ve dolaysız yollardan burada 8 milyon aile bu işten geçim sağlıyor yıl içerisinde.
1: Siz ne kadar bir tarla içerisindeyiz biz? Kaç işçiniz var? Ne kadar bir fındık bekliyoruz burada?
2: 30 dönüm arazi içerisindeyiz. Yaklaşık buradan 5 ton ben fındık bekliyorum bu sene. 25 arkadaşla birlikte işçilerle toplamaya çalışacağız.
1: Rekolte ne bekliyoruz başkanım bu sezon ülkemiz için?
2: Tarım Bakanlığımızın önderliğinde yapılan rekolte 710 bin ton civarında. Biz 700 bin ton gibi, biraz da aşağısında olabilir belki, bilmiyorum. Bunu patoz arkası karar verecek netice itibarıyla. Böyle bir rekolte bekliyoruz. Bu sene bereketli bir yıl olacak gibi.
1: Peki ne zaman başladı hasat? Ne kadar daha devam edecek?
2: Ayın 10'u itibariyle, Ağustos ayının 10'u itibariyle hasat başladı. Eylül ayının ortalarına, yukarıya doğru, sonlarına doğru devam edecek.
1: Devam edecek. Tabii işçiler için de kıymetli başkanım. Sabahın 8'inde ilk ışıkla beraber başlıyorlar. Akşam 6'ya kadar. O süreç nasıl oluyor? Biraz bize onlardan bahseder misiniz?
2: Saat 8 gibi giren işçi saat 6'da bırakır. Saat 7'de giren işçi saat 5'te bırakır. Saat 10'da bir onların ara öğün kahvaltı süreleri olur. Öğlen saat 12 gibi, 1 gibi. Bir saat ihtiyaç molası, yemek molaları olur. Dolayısıyla akşam uygun saatte de üreticiler bırakır, evlerine dönerler.
1: Şimdi yerden toplanıyor, çuvallanıyor, harmanlanacak. Tabii işler arasında öğrenci kardeşlerimiz de var. Onlar da okul açlıklarını da biriktiriyorlar. 8 milyon aile, dile kolay başkanım.
2: Evet. Elbette öyle. Burada bir ay, bir buçuk ay gibi zaman içerisindeki birikimleri hem ailenin ev geçimine fayda sağlıyorlar hem de üniversite harçlıklarını çıkarıyor arkadaşlarımız.
1: Evet, sezonda bereketli başladı. Yağışlar, kokarcaya karşı da mücadele. Ondan da biraz bahsedebilir miyiz?
2: Kokarcanın aslında tam ilaçlanma zamanı şu anda. Çünkü fındığa şu anda ur zararı verecek. Bununla alakalı üreticilerimize elimizden geldiğince bilgiler, eğitimler yapmaya çalışıyoruz yıl içerisinde.
1: Başkanım, şimdi zorlu arazi koşulları tabii. Bakın, şimdi burada dik bir yokuş, çıkması zor ama o yokuşa rağmen burada çalışma devam. Şurada bir fındık alalım başkanım. Bir bakalım içi nasıl, ona da bakalım. Çünkü bu sene biraz daha kaliteli oldu. Bir tanesini kıralım mı?
2: Evet.
1: Hem anlatalım hem kıralım. Şimdi tabii Türkiye ve dünya açısından son derece önemli, kıymetli. Evet, o kırılma sesini duyduk. Evet. Kahverengi kokarcayla mücadele de çok kıymetliydi. O anlamda önemli çalışmalar da yapıldı. Ziraat Odaları ve bakanlık tarafından yapılan o çalışmalar, tarım ilgili ilçeler önemli çalışmalar yaptı.
2: Arkadaşlar, ben bunu kıramadım.
1: Şimdi kıramadı. Bir daha deneyelim. Başkanım, kolay değil. İçi bol. Getir İyi bakalım. Hem burada öğrenci kardeşimiz de var. O da hem eğitim hayatını sürdürüyor hem de burada çalışıyor. Onu da soralım başkanım, siz onu hazırlarken. Okuyorsun, kaça gidiyorsun? Okuyorum. Bu tatili nasıl değerlendirdin?
3: Okuyorum, 12. sınıfa gidiyorum. Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi'nde okuyorum.
1: Harika.
3: Tatilimi fındık toplamak

0: Bunun sayesinde günlük ihtiyaçlarımı karşılamak amacıyla geliyorum buraya.
1: Teşekkür ediyoruz sana. Evet başkanım, fındığı kırdık. Hemen tadına da bakalım. Onunla da bitirelim. Hayırlı olsun, bereketli olsun sezon.
2: Evet. Tüm bölgeye hayırlı olsun. Teşekkür. Ülkemize hayırlar getirsin inşallah.
1: Evet, fındık hasatı başladı. Bahçede işçiler fındığın hasatını toplamaya devam ediyorlar. Karadeniz'in zorlu, engebeli arazileri elbette ayakta durmak zor. Ancak sezonda bereketli olarak başladı diyelim ve sözü Ordu Ünye'den tekrar size bırakalım.
3: Mahmut Erdoğan'a notları için teşekkür ederim. Hayırlı bir sezon dileyelim. Sezonda tabii ki hasat süreci de başlamış durumda. Şimdi kameralarımızı bu kez Osmaniye'ye çevireceğiz. Osmaniye'de yaz aylarını yaylada geçiren diyaliz hastası Döne Kandemir evinin merdivenlerinden düştü. Eşi 49 yıllık hayat arkadaşının hayatını kolaylaştırmak için de kolları sıvadı.
4: Eşim hasta olunca bu asansörü onun için yaptım. O benim Zümrüt'ü anka kuşum. Onun için her şeyi yaparım.
5: Hayat arkadaşı için fedakarlıktan kaçınmadı.
4: Geldim kendi projemle, kendi imkanlarımla bu asansörü yaptım.
5: Osmaniye'de yaşayan Hamdi Yaşar Kandemir, diyaliz hastası Döne Kandemir'le birlikte yaz aylarını Olukbaşı Yaylası'nda geçiriyor. Eşi zamanla evin merdivenlerinden çıkmakta zorlandı.
4: Hanımım diyaliz hastası olduğu için 60 basım yoldan evin yüksekliği, merdiven 60 basım yani geliyor. Çıkmakta zorlanıyoruz. Bu senede çıkarken oturdu, ayağa kalktığı anda kalça kemiği kırıldı.
5: Hamdi Kandemir bu duruma kayıtsız kalamadı.
4: Asansörü eşim için yaptım. Eşimi severek, aşık olaraktan nişanlandım. Ve hala da aşığım. 49 senelik evliyim.
6: Allah razı olsun eşimde. Teşekkür ederim ona.
7: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %28,8 artarak 1 trilyon 412 milyar liraya yükseldi. Giderler yıllık bazda %59,8 artışla 1 trilyon 790 milyar liraya ulaştı. Böylece Temmuz ayında bütçe açığı 378 milyar 105 milyon lira oldu. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise bütçe gelirleri %37,4 artarak 9 trilyon 199 milyar liraya çıktı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
9: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Alten Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
8: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
9: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Anahtar teslim mutluluk.
13: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
12: Anahtar teslim mutluluk.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
14: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
15: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
12: Mobilin bankası Akbank.
5: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
16: Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
17: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya idefix.com

0: Idefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. Idefix, alışılmadık alışveriş. Idefix.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo.
1: Hoş geldiniz. Ajans bugüne saatlerimiz 9'u gösteriyor. Önümüzdeki 4 saat boyunca bugünün öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Faruk Erdem'le birlikteyiz. Günaydın Faruk Bey.
2: Günaydın,
1: nasılsınız?
2: Günaydın. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz.
2: Haberlerin var.
1: Haberler var. Birazdan konuşacağımız başlıklar var. Yeni görüntüler de var. Operasyonlar var.
2: Yine hepsini gündem, merak ediyorum.
1: Yine gündem çok yoğun. Başlayalım hemen. Önce yerleştirme sonuçlarıyla başlayacağız. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamaları var. Bu sene yerleştirme sonuçları sonrası devlet üniversitelerindeki yükseköğretim programlarının doluluk oranlarının %99.5'e çıktığını açıkladı. YKS yerleştirme sonuçları internet sitesinden erişime açıldı. Hemen daha fazla bilgiyi Damla Kuşkapan'dan alalım.
3: Üniversiteye yerleşme heyecanı taşıyan adayların gözü 2026 tercih sonuçlarındaydı ve erken saatlerde de 2026 YKS tercih sonuçları açıklanmış oldu. Öğrenciler yerleştirme sonuçlarını yksonuc.osm.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. Yerleşemeyen adaylar da üzülmesin çünkü bir ek tercih süreci de olmuş olacak. Ana yerleştirme sonuçlarına göre kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın da açıklamaları oldu. Tercih sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu Özvar. O açıklamalara bakacak olursak da Özvar yüksek öğretimde arz talep dengesini gözeterek başta hukuk, eczacılık, diş hekimliği, psikoloji ve öğretmenlik olmak üzere bazı programların kontenjanlarının yeniden düzenlendiğini belirtti. İşte bu politikanın da yerleştirme politikasının düzenlenmesinin ardından da yerleştirme sonuçlarına bu durum olumlu yansımış oldu. O açıklamalarda devlet üniversitelerimizde örgün yüksek öğretim programlarının doluluk oranı %99.5'la tarihi bir seviyeye ulaştı. Neredeyse boş kontenjan kalmadı dedi. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarında böylelikle %100 doluluk yaşanmış oldu. Mühendislik programlarındaysa doluluk oranı %98'e aştı yine. Tabii yüksek öğretimde yeni dönemde yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik gibi alanlarda pek çok lisans ve ön lisans programı da açılmıştı. YÖK Başkanı bu alanların açılmasının ardından yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programlarının tamamında %100 doluluk sağlandığını belirtti. Adayların %40'ı ilk, %55'i ise ilk tercihinden birinde yerleşmiş oldu diyerek sözü sizlere bırakalım.
1: Peki biz de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Faruk Erdem, size sorayım biraz çünkü bu sene hem devlet üniversitelerinde çok talep var hem de uzun zamandır söylediğimiz,

0: konuştuğumuz bu çağın mesleklerine göre ya da eski o kalıplaşmış bölümlerin de biraz yavaş yavaş taleplerinin düştüğünü görüyoruz.
1: Doğru. Yani netice itibariyle biz hep onu söylüyoruz. Hani sanayiyle eğitim işbirliğinin mutlaka olması gerektiği, hı hı. işte sanayinin ihtiyacı olan eleman ihtiyacının üniversitelerde daha çok yer alması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü netice itibariyle diplomalı işsiz sayısının artması tehlikesi var. Evet. Dolayısıyla birçok meslekte bu görülüyor. Önümüzdeki çağ artık hani bizim büyüklerimiz bize üç şeyi söylerlerdi. Mülkiye, tıbbiye, harbiye. Artık evet tıbbiye, mülkiye ve harbiye hala geçerli ama çok da artık uzay teknolojileri var, yapay zeka var. Çocuklarımızı biraz kendi kariyerimize göre değil, onların geleceklerine göre şekillendirmemiz lazım.
0: Evet, bir de tabii bazı bölümlerde son 10 yılda çok fazla talep olduğu için artık mesleği yapan çok ama iş yok gibi bir durum var. Çünkü çok fazla bölüm açıldı, mezun verildi. Şimdi biraz ihtiyaca göre de kontenjanlar düzenleniyor. Bakalım bu sene bir yapay zeka açılımı vardı. İnşallah öğrencilerimiz için de hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu arada az önce de bir haber izledim. Hani biz yayına girmeden önce haberde üniversitenin işte 3 yıla düşürülmesiyle ilgili bazı çalışmalar da var. Evet. Hani daha az eğitim, daha çok pratik.
0: İnşallah. Bakalım. Evet. Devam edelim şimdi. Malatya'ya gideceğiz. Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı. Alev alev yanan prefabrik yatakhane kullanılamaz hale geldi. Bu sabah saat 6 sularında Yeşilyurt ilçesinde yaşandı. Olay şantiyede işçilerin kaldığı bir prefabrik yatakhanede bir anda yangın çıktı. Çok kısa sürede büyüdü yangın ve tüm yatakhaneyi sardı. İhbar üzerine hemen ekipler olay yerine sevk edildi. Alevler öyle büyüdü ki şehrin farklı noktalarından da görülebildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı ancak yangının çıkış sebebine ilişkin hala çalışmalar devam ediyor. Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine bir darbe daha geldi. Edirne Kapıkule gümrük kapısında düzenlenen operasyonda yurt dışına çıkış yapmak isteyen bir tırda tam 810 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
2: Zehir tacirleriyle mücadele aralıksız sürüyor. Kapıkule'deki operasyonda 810 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri elde edilen istihbarat üzerine Kapıkule gümrük kapısından yurt dışına çıkış yapmak isteyen bir tırı detaylı arama hangarına aldı. Saniye saniye kaydedilen operasyonda yasal yükün içerisine gizlenmiş halde 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken tıra el konuldu.
3: Uyuşturucu kaçakçıları sınır tanımıyor. Gümrük muhafaza, kaçakçı istihbarat ve şube müdürü ekipleri ise onlara göz açtırmıyor. Son 3 olayda Kapıkule'de çok sayıda değeri yüksek uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: Yapılan açıklamada uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
0: İstanbul'da öldürülen İtalyan akademisyene evinde ölü olarak bulunan İtalyan akademisyenin ölümüne ilişkin otopsi raporu çıktı. Ölüm nedenine ilişkin raporun ayrıntılarını soracağız. A Haber muhabiri Meral Dağlılar son bilgileri paylaşacak.
4: Geçtiğimiz haftalarda Beyoğlu'nda yaşadığı evinde ölü bulunan İtalyan profesör hakkında otopsi raporunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı ve bu detaya da bakılınca İtalyan profesörün kan kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Hemen sizlerle ayrıntıları da paylaşalım. İstanbul Beyoğlu'nda yalnız yaşadığı evde ölü bulunmuştu İtalyan profesör. Emlakçı arkadaş tarafından ölü bulunmuş. Ardından da sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verilmişti. Yapılan ilk incelemelerde de yine herhangi bir bulguya aslında evin içerisinde ya da vücudunda rastlanmamıştı profesörün. Olay 5 Ağustos Çarşamba günü akşam 17-18 suları arasında gerçekleşmişti. Gün içerisinde arkadaşından haber alamayan emlakçı profesörün evinde elinde bulunan yedek anahtarla birlikte girmişti ve profesörün de odasında ölü bulmuştu. Ardından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Yapılan ilk incelemede hem ölü bulunan odasında hem de evinde herhangi bir aslında kesici delici aletin olmadığı ya da profesörün vücudunda da herhangi bir kesici delici aletten dolayı bir izin bulunmadığı rastlanmıştı. Ardından da

0: otopsi için Adliye Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. İşte onun ardından Adliye Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemelerde de henüz otopsi raporu net bir şekilde çıkmamış olsa da kanser hücrelerine rastlanmıştı ve bununla birlikte de yapılan araştırmalarda profesörün 2 yıldır kanser olduğu, kan kanseri olduğu ve tedavi gördüğü belirlenmişti. Bununla birlikte de aslında İtalyan profesör hakkında da biraz detay vermiş olalım. Hem İtalyan liselerinde hem de üniversitelerde eğitim veriyordu. Uzun yıllardır da Türkiye'de İstanbul'da yaşıyordu. Böyle bir bilgi mevcut. Olayla ilgili yapılan soruşturmada da 55 yaşındaki profesörün tek başına yaşadığı ve yaklaşık 2 yıldır kan kanseri tedavisi gördüğü belirlendi. Adliye tıpta yapılan ön otopsi değerlendirmesinde de vücudunda çeşitli kanser hücrelerine de zaten rastlandı. Vücudunda herhangi bir kesici, delici alet izine rastlanmayan İtalyan profesörün kesin ölüm nedeni de henüz açıklanmadığını söyleyebiliriz ama ilerleyen günlerde tahmin ediyoruz ki bir netlik kazanacak. Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler Meral Dağlılar. Kolaylıklar diliyorum. Meral Dağlılar anlattı son bilgileri. Şimdi yeni operasyonlar var suç örgütüne yönelik. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama var. 4 farklı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonun ayrıntılarını anlattı Akın Gürlek. Operasyon kapsamında 818 şüphelinin banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu.
2: Dört ayrı yeni nesil suç örgütüne mali operasyon yapıldı. 818 şüphelinin hesaplarına el konuldu. Adalet Bakanlığı'nın organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi kapsamında suç örgütlerinin parayı gizleme ve aklama yöntemleri de tek tek mercek altına alındı. Kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle elde edilen gelirler mali soruşturmalarda takip ediliyor. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne mali operasyon düzenlendi. Detaylarını ise Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Gürlek 818 şüphelinin tüm banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulduğunu, şüphelilere ait kiralık kasalarında incelemeye alındığını paylaştı. Suç örgütleriyle mücadelede hedefin sadece sokaktaki tetikçiler olmadığını vurgulayan Bakan Gürlek, örgütlerin yöneticilerinden azmettiricilerine, finansörlerinden banka hesaplarına, kripto varlıklarından suçtan elde edilen gelirlere kadar tüm yapının takipte olduğunun altını çizdi.
3: Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz.
1: Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü kurma suçundan tutuklandı. Milyarlarca liralık para trafiği tespit edilen soruşturma kapsamında verdiği ifadeler çelişkilerle dolu. O ifadelerin ayrıntılarına bakalım.
3: Milyarlarca lira para trafiği tespit edildi. Çıkar amaçlı örgüt kurma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
3: Kuriş'in tutuklanmasının ardından ifadesi de ortaya çıktı. Çelişkili ifadeleri ise dikkat çekti. Kuriş yöneltilen suçlamaların tamamını reddetti. Kendisini kanaat önderi olarak tanımladı. Kuriş'in sorgusunda dikkat çeken detaylardan biri iletişim yöntemiydi. Adına kayıtlı bir GSM hattının bulunmadığı görüldü. Soruşturma kapsamında Kuriş'e yaklaşık 50 kişiden oluşan uzun bir isim listesi yöneltildi. Kuriş çok sayıda isim için tanımam şeklinde cevap verdi. Kuriş aylık gelirinin yaklaşık 380 bin lira olduğunu beyan etti.
5: Aylık gelirim ortalama 380 bin TL civarındadır. Bunlar şirketten aldığım maaş ödemeleri, kira geliridir. Benim adıma kayıtlı babamdan intikal eden miras yoluyla bana geçen gayrimenkuller vardır. Sakarya Erenler Mahallesi'nde ofis binasında hisse, Çamlıca'da kendime ait 3 katlı bir ev, Kısıklı'da aile fertleriyle hissedar olduğumuz 1 adet 450 metrekare civarı arsa vardır. %51 hissedarı olduğum Altun Mimarlık İnşaat ünvanlı firmam vardır. Hatırladığım kadarıyla 2009-2022 tarihleri aralığında

0: ELF Yapı İnşaat isimli firmada %49 hissedarlığım vardı.
1: Kureş'in ikametinde yapılan aramada yüksek miktarda altın ve ziynet eşyasına el konulmuştu. Kureş'e bu kadar yüksek miktardaki altının kaynağının ne olduğu ve neden evinde bulundurduğu soruldu. Kureş, ziynetlerin bir bölümünün eşiyle düğünlerinde takılan takılar olduğunu ileri sürdü.
0: Söz konusu aramada ele geçirilen eşyaların birçoğu eşimin, düğün takılarımız ve ziynet eşyalarımızdır. Ayrıca bunun dışında da çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir.
1: Kureş'in ifadelerindeki çarpıcı farklılıklardan biri de Arden Gıda'daki ortaklığıydı. Arden Gıda'nın mali hareketleri sorgunun en kapsamlı bölümünü oluşturdu. MASAK verilerine göre Arden Gıda'nın bankacılık işlem hacmi 2017 ile 30 Haziran 2026 arasında 6 milyar 520 milyon 264 bin liraya ulaştı. Kureş ayrıca Arden Gıda'daki ortaklığını %5 olarak hatırladığını söyledi. Fakat %37,5'lik bir hissesi olduğu ortaya çıktı. Kureş hem emniyet hem de savcılık ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaların tamamını reddetti. MASAK raporu ve tanık beyanları ışığında soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.
2: Ekrem İmamoğlu ile birlikte 414 kişinin yargılandığı İBB davasında ikinci celse başladı. Sanıklar ifadelerinde neler anlattı? Bugün neler yaşanacak? Ayrıntıları Mustafa Kadir Mercan anlatıyor.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının ilk celsesi 9 Mart 2026'da başlamıştı ve 8 Temmuz 2026'da son bulmuştu ve yaklaşık 64 duruşma günü geçirmiştik ilk celsede. Bu kapsamda 110 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıkacaktı. Fakat mahkeme başkanı ilk olarak tutuklu sanıkları dinleyeceğini ifade etmişti ve 110 sanık ilk celsede savunmalarını yaptı. 110 tutuklu sanık ilk celsede savunmalarını yaptı ve bu kapsamda da 57 kişi tahliye edildi ve artık tutuklu sayısı İBB davasında 53 olmuş durumda. Öte yandan ikinci celse de dün itibariyle başladı. Sabah 10'da başlaması planlanıyordu. Fakat saat 12 itibariyle başladı ve mahkeme başkanı sürecin nasıl ilerleyeceğine dair ilk önce bilgiler verdi ve sonrasındaysa Mehmet Şahin, Ayşe Hitiş, Baki Aydınar, Mehmet Çakır Kılıcıoğlu ve Ercan Saatçi tutuksuz sanıklar olarak savunmalarını yaptılar. Yaklaşık 7-8 saat kadar sürdü dünkü ilk gün ve bugün itibariyle de yine saat 10 itibariyle mahkemenin ikinci celsesinin ikinci gününün başlaması planlanıyor. Öte yandan mahkeme başkanı dün itibariyle şu bilgileri de verdi. Tutuklu sanıklar için hemen ay sonunda 31 Ağustos'ta bir tutukluluk incelemesi yapılacak ve bu kapsamda da yine tutuklu bulunan sanıkların avukatlarının savunmaları istenecek. Bu kapsamda yine 31 Ağustos'ta tahliyelerin olabileceğinin de bir kez daha altını çizelim. Tıpkı ilk celsede olduğu gibi yine pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri görülecek dava. Eğer ki bir tarihlerde ileri tarihe sarkma durumu söz konusu olursa belki cuma, cumartesi ve pazar günleri de haftanın tümünü kapsayan duruşma günlerinde yine önümüzdeki günlerde görebiliriz diyelim. Gelişmeler oldukça, ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. Şimdi İzmir Menderes Belediyesi'nde yaşananlara bakacağız. Yolsuzluk soruşturması sonrasında Başkan İlkay Çiçek'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. Gerginlik ve arbede gölgesinde geçti seçim ve dördüncü turda 15 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen kazandı. Cumhurbaşkanı da Şen'i telefonla aradı ve tebrik etti.
1: Yeni Parti ve CHP anlaşamadı, Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti.
4: Bu bir görev. Biz arkadaşlarım bu görevi de tebliğ etmiş oldular. Biriz, beraberiz. Her şeyi yapmaya hazırız.
1: İzmir Menderes'te başkan vekili seçiminde gerginlik yaşandı. 28 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde AK Parti, CHP, Yeni Parti ve Bağımsız Aday yarıştı.
5: Oylama öncesinde meclis üyeleriyle izleyiciler arasında arbede çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine meclis salonu boşaltıldı. Oylama parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle devam etti.
1: İlk turda AK Parti adayı Asuman Şen 12, Yeni Parti adayı Barış Gürsoy 10, CHP adayı Mehmet Ali Akar 5, Bağımsız aday Mustafa Öztürk ise 1 oy aldı. İkinci turda 3 oy geçersiz sayılırken CHP grubu itiraz ederek salonu terk etti.
5: Meclis Başkan Vekilliği seçiminde 3. turda da sonuç çıkmayınca seçim 4. tura kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen 15 oy alarak Menderes Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Menderes Belediye Başkan Vekili seçilen Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti.
6: Tebrik ediyorum.
7: Çok teşekkür ederim. İnandık ve başardık.
6: Ben de sizlerle bu mutluluğu yaşıyoruz. İnşallah Ankara'da da makamda sizlerle bir araya gelelim.
1: Başkan Erdoğan konuşmasında Menderes'te yeni dönem vurgusu yaptı.
6: Genel merkez olarak da her türlü desteği vermek suretiyle inşallah Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başlatalım.
7: Çok teşekkür ederiz. Ellerinizden öpüyoruz.
2: Meclis Genel Kurulu'nda 467 evet oyuyla kabul edilen Milli Dayanışma Yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi resmi gazetede yayımlandı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle Cumhurbaşkanı da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Yürürlüğe giren kanunun hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi Cumhurbaşkanı. Emeği geçenlere de teşekkür etti. Erdoğan, Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için bu önemli adıma emeği geçen Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve vekillerimize yürekten teşekkür ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkıda bulunan devletimizin ve kurumlarının görevlilerini tebrik ediyorum açıklamasını yaptı. Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak yürüttüğümüz süreci aynı titizlikle yönetmeye devam edeceğiz dedi. Evet, tabii bu terörsüz Türkiye süreciyle birlikte terörün olduğu yıllar, 40 yıllık süreç ve terörün Türkiye ekonomisine verdiği zararla birlikte bölgeye verdiği zarar, aslında bu yapılan yatırımların nasıl önüne geçildiğini zaman zaman rakamlarla anlatıyorduk. Bugün Takvim Gazetesi'nin manşetini konuşacağız Faruk Erdem'le birlikte. Terör bitti, refah geldi manşetini attı Faruk Erdem bugün gazeteye, değil mi?
8: Evet. Öncelikle bu tabii tarihi bir imza ve tarihi bir süreçten geçiyoruz Merve. Gerçekten biz de buna şahit oluyoruz. Çok önemli bir çerçeve yasa çıktı. Ama şunu özellikle belirtmek lazım. Bu yasanın uygulanması terör örgütünün kendisini yok etmesiyle başlayacak. Yani yarın başlayacak bir şey değil. Önce o izlenecek. O yüzden de devlet, bir devlet projesi zaten, devlet bunu izleyecek ve onu gördüğü an tabii yasada devreye girecek. Biz de zaman zaman senin söylediğin gibi hani o bölgeye, evet, 2002'den beri AK Parti hükümetleri çok önemli yatırımlar yaptı. O bölgedeki yapılan yanlışları düzeltme adına o bölgeyi canlandırdı. Ama biraz şeye bakmak istedim. Hani bu terörle, terörsüz Türkiye sürecinin başladığı dönemden sonra orada neler değişmiş diye. Evet, sadece o bölge değil, hepimizi ilgilendiren bir enerji kaybı. Canlarımızı kaybettik, o ayrı bir. Şehitlerimiz var, Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimiz var, Allah hepsine uzun ömürler versin. Ama 2-3 trilyon doları bulan bir kayıptan bahsediyoruz. Yani 2-3 tane Türkiye'den bahsediyoruz kaybedilen. Ama şimdi o bölge terörden arındıktan sonra gerçek ekonomik potansiyelini ortaya çıkartmaya başladı. Hı hı. O yüzden de bir araştırma yapıp onu da manşete taşıdık. Zaman zaman o bölgedeki canlılığı zaten aktarıyoruz. Özellikle enerji başta olmak üzere o bölge

0: iş kuracak arazi arıyor insanlar. Fabrika kuracak yerler arıyor. Devlet organize sanayi bölgeleriyle o bölgede istihdamı inanılmaz şekilde arttırdı. Bölgede yeni organize sanayi bölgesi kuruluyor bu terörsüz Türkiye sürecinde ve 570 bin yeni istihdam sağlanıyor. Bu sayede bunun 360 bini organize sanayi bölgelerinde.
1: Bir de tabii Teşvik bölgesi de aynı zamanda buralar, yani tem istihdam, yani tersine göç olmasın diye, büyük başka şehirlere göç olmasın diye, hem de tabii yatırımcıyı oraya çekmek için de önemli teşvikler verdi.
0: Doğru. Devlet. Önemli teşvikler var ama işte dediğim gibi yatırımcı artık o bölgeye gözünü dikmiş durumda. Evet. Hem genç bir nüfus var, hem de bölgede dediğin gibi teşvikler var. Hı. Organize sanayi bölgeleri de yine devletin bir projesi olarak orada bulunuyor. Ve yeni organize sanayi bölgeleri açılması için de yeni projeler var.
1: Evet, enerji meselesi.
0: Evet, aslında biraz sembol bu Merve. Şimdi Bismil'den çok güzel bir haber geldi. 540 milyar dolarlık bir keşif de orada, Enerji Bakanımız da onu müjdelemiş. Şimdi Gabar'ı konuşuyoruz. Gabar dediğiniz yer artık insanların gitmekten korktuğu, işte silahların konuştuğu, teröristlerin gezdiği bir dağken şimdi enerjinin merkezi haline gelmiş. 2024'te günde 45 bin varil petrol üretiliyordu. Üretim 2025'te 80 bin varile çıkıyor. 2026 Ağustos itibariyle de 83 bin varile ulaşmış. Hedef biliyorsun orada günde 100 bin varil petrol üretmek. 2 yılda, yani aslında bu terörsüz Türkiye'nin gündeme geldiği bu süreçte üretim orada %85 artmış ve 3500'den fazla vatandaşımız, ki bunların büyük çoğunluğu o bölge insanı olmak üzere, orada çalışıyor, istihdam ediliyor.
1: Şimdi Diyarbakır'dan geleceğini söylüyor Enerji Bakanı. Ama bakalım.
0: Evet, işte Bismil'den bahsettim.
1: Evet, evet.
0: Orası da gelirse Türkiye'nin neredeyse günlük ihtiyacının %10'undan fazlasını kendimiz üretiyor olacağız.
1: Evet. Sadece ve bölgeyi bile karşılasa yeter.
0: Evet. Yoksa
1: sadece Şırnak'ın petrolünü bile verse, değil mi? O kadar büyük bir şey ki aslında.
0: Yani,
1: tek bir şehir mesela kendi kendine yese ne kadar güzel olur.
0: Değil mi? Yani bu Gabar aslında oradaki ekonomi canlanmasının bir sembolü oldu.
1: Evet.
0: Onu da özellikle belirteyim. Az önce söyledim. Hava karardıktan sonraki 4'ten 5'ten sonra hava karardı. O bölgelere çok gitmiş bir gazeteciyim. Bir şehirden bir şehire gitmeye korkardınız.
1: Hı hı.
0: Bölünmüş yollar yapıldı orada. 2002'de 288 kilometreymiş sadece bölünmüş yol. Bugün 2728 kilometreye ulaşmış. Yol demek medeniyet demek. 2440 kilometre yol yapılmış. 9,5 katı bulmuş oradaki bölünmüş yol miktarı.
1: Evet, şimdi yeni yatırımlar tabii.
0: Yeni yatırımlar var. Yeni GAP yatırımı 496.2 milyar TL'yi bulacak. Yeni bir GAP yatırımı var. İlave istihdam 500 bin kişiyi bulacak. Biraz sonra bunun sonuçlarını göreceğiz. Göçün nasıl durduğunu da göreceğiz. Dolayısıyla bu da 2028'e kadar devam edecek. 2024-2028 projesi, o da geliyor bölge. Göç 209 bini geçiyormuş yıllık. Oradan insanlar batıya doğru göç ediyor, işte terörden kaçıyor, işsizlikten kaçıyor vesaire. Bu sayı 45 bine kadar düşmüş, hatta geriye doğru göç başlamış, herkes memleketine dönüyor. Nüfus artıyor o bölgelerde ve bunun %49'unun 25-6 gençler oluşturuyor. Dolayısıyla dediğim gibi genç bir nüfus var, istihdam olanağı var, yatırımlar devam ediyor bölgede.
1: Evet.
0: Bunların hepsi aslında o bölgede gelen güven ve huzurla birlikte ortaya çıkmış konular. O yüzden de hani bu terörsüz Türkiye, terörsüz bölge meselesinin ne kadar önemli olduğu hem o bölge insanı için hem de bütün Türkiye için görüyoruz. Bölgede tarım alanları 2024 sonu itibariyle 675.250 hektara ulaşmış.
1: Hı hı.
0: Tarım yapılıyor. Sulama hedefinin %60.8'ine ulaşılmış bölgede ve yeni yatırımlar da devam ediyor yine tarım alanında.
1: Bu tabii hem tarım hem de asıl önemlisi bence turizm.
0: Turizm.
1: Çünkü
0: evet, onu biraz konuşalım istedim
1: küçük
0: zaten.
1: Küçük esnafa kadar, yani hemen hemen orada her şeyi etkileyen bir şey ve esnaf çok mutlu. Gittiğinizde onu görüyorsunuz.
0: Değil mi?
1: Bu tabii turizm her yere sirayet eden, sadece oteli ulaştırması, taksisi vesaire değil. Hakikaten orada bütün şehrin nüfusunu etkileyen bir şey ve o kadar mutlular ki, bir Diyarbakır'a gittiğinizde, Mardin'e gittiğinizde bunu görüyorsunuz.
0: Bir de bu bölge insanı oraya gidip o bölgeyi de tanımış oluyorsunuz. Yani uzaktan bilemezsiniz o
1: tabii
0: bölgeyi.

0: şu anda Diyarbakır'a gidin, o kadar modern bir şehir ki, ışıl ışıl bir şehir. Geçen gün Sabah gazetesinde fotoğraflar vardı. Mardin bir medeniyetler şehri aslında. Şanlıurfa.
1: Diyarbakır'a yani, yapılan yatırım hiçbir yerde yok. Evet. Ben hep söylüyorum. Hakikaten çok güzel. Hele ki sur muhteşem
0: değil
1: olmuş.
0: Mi? Gaziantep. Yani hangi şehri düşünürseniz binlerce yıllık medeniyeti barındıran bir tarih. Kadim şehirler. Mesela bölgede sürekli otel yatırımı yapılıyor. Yatak sayısı artıyor. Geçen yıl Diyarbakır'da 1 milyon turist varken, hı hı, bir yılda 500 bin turist artıyor. 1.6 milyona çıkıyor ve şimdi bu yıl, yani 2005'te 1.6 milyona çıkıyor. Bu yıl 2 milyon hedefine de yaklaşmışlar. 2 milyonu bulacak. Şanlıurfa'da 1 milyonu bulmuş. Özellikle Göbekli Tepe burada merkez olmuş. Hı hı. Mardin günübirlik ziyaretçi 3 milyonu bulmuş.
1: Evet, Midyat'ta, eski evet, Mardin'de.
0: 1 milyonu konaklamalı olmak üzere günlük günübirlik ziyaretçi 3 milyonu bulmuş. 4 milyon turist hedefine de çok yaklaşılmış.
1: Tunceli'de mesela aynı şeyi söylüyorlar Faruk Bey.
0: Doğrudur. Munzur.
1: Munzur'a yani rotalara girmiş ve şu an inanılmaz. En son Erzincan'a gittiğimizde aynı şeyi söylediler. Tunceli şu an turiste dolup taşıyor.
0: Aynen. Evet. Yani hem kışın da bak, kışın biz İsveç dağlarını filan gösteriyoruz yani kayak mayak.
1: Yok.
0: Ama bizim o bölgedeki o dağlar inanılmaz.
1: Evet. Biz Ergan Dağı'na gitmiştik mesela. İnanılmaz güzel bir yer olmuş. Değil mi? Erzincan, Ergan Dağı. Tabii orada hani terörle bağlantılı söylemiyorum ama ne kadar güzel yerlerimiz var. Bir yatırım yapılmış. Burada şimdi tabii ki bölgenin terörden arındırılması, sizin hemen yanı başınızda bir terör olsa bunu zaten yapamazsınız.
0: Doğru.
1: Ya da insanlar giderken
0: yapamıyorduk
1: gider
0: da zaten. Evet. Yani o bölgeye gitmeye korkuyordu, hı-hı, insanlar. Dediğim gibi son bir yılda turist sayısı %50'ye yakında artmış. Son bir yıldan bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla o bölgeye giden insan sayısı da arttı. Var mı başka
1: yok, son
0: rakamı? Sondu.
1: Evet.
0: Yani özeti rakamlar şunu gösteriyor, hı-hı, ki terör olmayınca oraya refah geliyor. Biz de o başlığı attık zaten.
1: Evet, artık gençlerimiz de tatile doğuya gidebiliyorlar.
0: Gidebilirler.
1: Bu da güzel olan batılı
0: vallahi,
1: gençlerimiz
0: yani,
1: için güzel bir şey.
0: Yani Munzur'da şeye yüzebilirler, evet, kayak yapabilirler, rafting yapabilirler, tarihi görebilirler.
1: Hakkari'nin dağlarında değil mi?
0: Evet.
1: Güzel güzel oteller de açılıyor artık. Hayırlısı.
0: O bölge insanı
1: inşallah
0: da işe aşa kavuşuyor. Çok evet, şükür. İnşallah. Anneler ağlamasın,
1: İnşallah.
0: İnsanlar iş aş bulsun.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun partisi Likit Partisi yaklaşan seçimler öncesi Tel Aviv'deki reklam panolarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan afişler astı. O hamle Erdoğan'ın biri Türkiye'ye saldıracaksa Türkiye savaştan çekinmez ve kaçmaz sözlerini gündeme getirdi. O ifadelere bir tekrar bakalım.
2: Netanyahu'nun partisi sınırı açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan afişleri İsrail sokaklarına astı. O hamle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın biri Türkiye'ye saldıracaksa Türkiye savaştan çekinmez ve kaçmaz sözlerini hatırlattı. İsrail'de 22 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud tarafından hazırlanan ve Tel Aviv'deki reklam panolarına asılan propaganda afişleri dikkat çekti. Afişlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bölge liderleri hedef alındı. Başkan Erdoğan'ın yanı sıra İran lideri Müçteba Hamani, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğrafları yan yana kullanıldı. Afişin üzerine ise seçmene yönelik olarak onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor, kazanmalarına izin vermeyin ifadelerine yer verildi. O afiş ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail medyası ve siyasi çevrelerinde Türkiye'nin gelecekteki düşman olarak gösterilmesine ilişkin değerlendirmelerini gündeme getirdi. Türkiye'nin savaşı değil, barışı istediğini vurgulayan Başkan Erdoğan'ın aksi halde biri Türkiye'ye saldıracaksa Türkiye'nin o savaşı yapmaktan çekinmeyeceğinin mesajını verdi.
1: Ve bölgede İran-Irak hattında da gerilim tırmanıyor. Erbil bölgesinde Mesrur Barzani'nin özel ofis ve istihbarat yetkilisinin konutu İHA'larla hedef alındı. Bağdat saldırının ardından Tahran'dan net ve resmi bir açıklama istedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abbas Arakçı ve Mesrur Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Gerilim düşürülmesi gerekiyor dedi.
3: Irak'la İran

0: Arasında gerilim tırmanıyor. Erbil'de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisi ve bölgesel istihbarat yetkilisinin konutu İHA'larla hedef alındı. Saldırı sonrası Bağdat harekete geçti, gözler Tahran'dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Hüseyin saldırıyı kınadı ve kritik noktaların hedef alınmasının bölgesel istikrara doğrudan tehdit olduğunu vurguladı. Bağdat, Tahran'dan saldırının kim tarafından neden gerçekleştirildiğine ilişkin net ve resmi bir tutum istedi. Arakçı ise İran'ın gerilimi tırmandıracak ve istikrarı bozacak her türlü adıma karşı olduğunu söyledi. Mesrur Barzani ise saldırıyı tehlikeli bir tırmanış olarak niteledi. Barzani saldırının IKBY'nin güvenliği ve istikrarına doğrudan tehdit olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmeleri yaptı. Bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Peki İran'la Irak arasında tansiyonu yükseltecek neden ne olmuştu? IKBY terörle mücadele birimine göre İran tarafından fırlatıldığı belirtilen iki patlayıcı yüklü Hadid 110 tipi İHA ile Erbil'in Selahattin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtilmişti. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke'de imzaladığı ortak savunma anlaşması Atina'da yakından takip ediliyor. Yunan basını Ankara'nın bölgesel ağırlığına dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'daki Yunan Patriot bataryası da yeniden bir tartışma konusu oldu. Atina'da muhalefet hükümete bataryanın geri çekilmesi çağrısında bulunuyor.
2: Ankara'nın hamlesi Atina'da gündemi değiştirdi. Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan aynı güvenlik zemininde buluştu. Ankara'nın bu adımı Yunan basınında da dikkatle takip edildi. Atina'daki yorumlara göre Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la yakınlaşması Doğu Akdeniz'den Körfez'e uzanan stratejik dengeleri yeniden değiştirdi.
3: Yunanistan hop oturuyor, hop kalkıyor. Nedeni ise Türkiye'nin bölgesel güç konumuna geldiğini Atina'da tescilliyor artık. Çünkü ciddi bir rahatsızlık var. Bunun için ana muhalefet partilerin tamamı Mitsotakis'e ateş püskürüyor. Ve bunun hesabını vermesini mecliste, parlamentoda yapılacak bir özel oturumla Başbakan Mitsotakis'ten bunun izahını istiyorlar. Düne kadar Suudi Arabistan'la işbirliği içerisindeydik. Sürekli olarak gidip geliyorduk. 2021 yılında Suudlarla bir anlaşma yaptık ve oraya bir Patriot bataryası gönderdik. O hiçbir işe yaramadı. Şu anda Türkiye, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 3 büyük İslam ülkesi bir ciddi anlamda bir tehdit oluşturuyor Yunanistan için. Bölgesel güç oluyor ancak diğer yandan da bir tehdit oluşturuyor. Şu anda derhal yarın sabah hatta dünden bataryayı, Patriot bataryalarını çekmemiz gerekiyor.
2: Muhalefetin hedefinde ise Başbakan Mitsotakis var. Özellikle Suudi Arabistan'daki Yunan Patriot bataryası yeniden tartışmanın merkezine oturdu. Yunan muhalefeti bölgedeki gelişmeler karşısında bataryanın geri çekilmesi çağrısını yineledi. Yunanistan 2021'de Suudi Arabistan'a Patriot bataryası gönderdi. Sistem 2026'da İran ve Yemen kaynaklı füzeleri ve İHA'yı engelleme operasyonlarında da kullanıldı. Bir tarafta Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la kurduğu ortak savunma zemini, diğer tarafta ise Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz alanlarına ilişkin attığı yeni adımlar. Türkiye çevre ve deniz alanlarına ilişkin düzenlemelerini kendi politikası çerçevesinde hayata geçirirken, Atina bu adımların deniz yetki alanları tartışmasını da etkileyebileceğini savunuyor. Yunan basınındaki analizlerde Ankara'nın hedefi sadece bugünü değil, gelecekteki müzakere zeminini de şekillendirmek olarak da yorumlanıyor. Mekke'deki yeni üçlü yapılanma ise bu tabloya bölgesel güvenlik boyutunu ekliyor. Türkiye bir kez daha diplomasi, savunma ve bölgesel işbirliği kartlarını aynı masada buluşturuyor. Dengeler de yeni atılan adımlarda yeniden şekilleniyor.
1: İtalya Sicilya'da filmleri aratmayan bir

0: soygun yaşandı. Messina kentinde bulunan bir müzede Rönesans dönemi ressamı Antonello da Messina'ya ait 4 eser çalındı. Alarmların devreye girmediği hırsızlık olayında belirli eserlerin çalınması akıllara sipariş usulü bir soygun mu ihtimalini getiriyor? Tartışmalara bakalım.
1: Müzede alarm devreye girmedi, milyonlarca euroluk 4 sanat eseri çalındı. Soygun İtalya'nın Sicilya adasında yaşandı. Hırsızların hedefinde Rönesans eserlerine ev sahipliği yapan Messina Müzesi vardı. Dini ayin yapılan bölgede meydan kalabalıktı. Hırsızlar tam o saatleri seçti. Güvenlik sistemini aşıp akşam saatlerinde müzeye girdi. Soyguncular 15. yüzyıla ait eserlerin bulunduğu bölümde Rönesans dönemi ressamı Antonello da Messina'ya atfedilen 3 paneli çaldı. Ardından çocuklu Meryem ve Mesih'i tasvir eden çift taraflı bir paneli daha aldılar. Toplam 4 değerli eser müzeden gizlice çalındı.
2: Bunlar sadece Antonello da Messina'nın eserleri değil. Bunlar elbette sanatsal ve kültürel değerlerinin yanı sıra kimliğimiz açısından da büyük önem taşıyan eserlerdir.
1: Çalınan eserlerin değerinin 70 ila 80 milyon euro arasında olduğu belirtiliyor. Eserlerin bu kadar tanınmış olması yasal piyasada satılmalarını da neredeyse imkansız hale getiriyor. Ayrıca hırsızların doğrudan belirli eserlere yönelmesi soygunun sipariş üzerine yapılmış olma ihtimalini artırdı.
2: Kesinlikle sipariş edilmiş bir hırsızlık.
3: Messina'daki bölgesel disiplinler arası müzeden Rönesans dönemine ait 4 değerli tablo çalındı. Eserler arasında Antonello da Messina'ya atfedilen San Gregorio Polipti'nin 3 paneli de bulunuyor. Polis alarm sistemini nasıl aşan hırsızları ve eserlerin olası sipariş üzerine çalınıp çalınmadığını araştırıyor.
1: Geniş çaplı soruşturma başlatan polis, hırsızların kimliği ve müzeye hangi yöntemle geldiklerini belirlemeye çalışıyor. Alarm sisteminin neden devreye girmediği de cevap bekleyen sorulardan.
3: Messina'da 15. yüzyıla ait 4 eser müzeden çalınırken soruşturma derinleştiriliyor. Yetkililer, hırsızlığın organize sanat kaçakçıları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olay Avrupa'daki müze güvenliği tartışmasını yeniden gündeme getirdi.
1: Soygun sanatçının eserlerini hedef alan ilk olay değil. Antonello da Messina'nın bir başka Ecce Homo eseri de daha önce çalınmıştı.
0: Heroes ve Nashville dizileriyle tanınan Hollywood yıldızı Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti. Panettiere'nin ölmeden 3 ay önce verdiği röportaj Hollywood'un korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Mahremiyetimi kaybettim.
1: Hollywood yıldızı Hayden Panettiere hayatını kaybetti. Ölmeden 3 ay önce verdiği röportaj gündeme geldi.
4: Güvenmeye başladığım, beni koruyan ve arkamda duran biri olarak gördüğüm bir kişi tarafından teknenin alt katına indirildim. Beni fiziksel olarak üstü soyulmuş çok ünlü bir adamın yanındaki yatağa koydu.
1: Henüz bebekken kameraların karşısına geçti Panettiere. Milyonlar onu ekranda büyürken izledi. Heroes'la dünya çapında üne kavuştu. Ama kameraların arkasında çocukluğunu, sağlığını ve hayatının bir bölümünü kaybetti. Dünya 36 yaşındaki oyuncunun ölümüyle sarsıldı.
4: Tehlikede olduğumu anladığımda kelimenin tam anlamıyla denizin ortasındaydım.
1: Panettiere'ın son verdiği röportajsa yaşadığı zorlukları ortaya çıkardı. Hollywood dünyasının acımasız yüzünü anlattı. En yakınlarının bile onu kullanmaya çalıştığını söyledi. Yıldız isimlerin tacizine uğradığını açıkça ifade etti.
4: Güvenmeye başladığım, beni koruyan ve arkamda duran biri olarak gördüğüm bir kişi tarafından teknenin alt katına indirildim. Beni fiziksel olarak üstü soyulmuş çok ünlü bir adamın yanındaki yatağa koydu.
1: Hayden 18 yaşında uğradığı tacizi ve mücadele etmek zorunda olduğu zorlukları anlattı.
4: Kaçtım ve teknede saklanabileceğimi düşündüğüm her yere saklandım. Bir teknedeydim. Atlayıp yüzerek uzaklaşma şansım yoktu.
0: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribündeki bazı taraftarların tepki gösterdiği Fenerbahçe formalı küçük çocuğu kucağına alarak güvenli alana taşıyan komiser yardımcısı Uğur Yurduseven o gün yaşananları anlattı. Çocuğun korkudan titrediğini ve çok etkilendiğini söyledi komiser.

0: üşümemesi için üzerine bir polis tişörtü giydirdiğini artık ve sana kimse bir şey yapamaz, sen de polissin diye minik taraftara destek olduğunu anlattı.
1: Devamlı bana soru soruyordu, strese girmişti, terliyordu. Yani bizler de babayız, bir evladın nasıl yetiştirildiğini özellikle iyi bilirim ne zorluklarla. Bir çocuğun bu soruyu sorması beni üzdü, vücudundaki o küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü.
2: Minik taraftarı kucağında tutarken titreyen bedeni onu derinden etkiledi. Çünkü o da bir babaydı. Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğun bazı taraftarların hedefi haline gelmesi sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Çocuğu kucağına alarak tribünden çıkaran ve güvenli bölgeye götüren komiser yardımcısı Uğur Yurduseven ise o anları anlattı.
1: Stadın sağ üst arka tarafına baktığını, işte tepkiyle bir şeyler söylediğini gördüm. Arkada küçük bir çocuğa doğru yönelerek eli kol işaretleriyle onu hedef gösterdiğini gördüm. Arkamı döndüğümde de küçük bir çocuğun üstünde Fenerbahçe forması olduğunu gördüm. Babasına döndüm. Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Korkma, kesinlikle tepki gösterme, sakin kal dedim, sakin ol dedim.
2: Yurduseven en büyük endişesinin çocuğa zarar gelmesi olduğunu söyledi.
1: Çocuğu kendisinden aldım ama mecbur tribünlerde tepki gösteren kişilerin önünden geçmek zorundaydık. Bence işin zor kısmı da burasıydı. Çünkü düşmememiz gerekiyordu. Stat içerisinde adım atacak yer yoktu. O şahısla göz göze geldim bir müddet. Tepkisini burada sonlandırması gerektiğini, bundan sonra yapmış olacağı bir hareketin belki bir çocuğun, belki benim veya bir başka vatandaşımızın canına mal olabileceğini söyledim. Sadece o çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim kendime.
2: Komiser yardımcısının minik taraftarla arasında geçen diyalogsa gönülleri ısıttı.
1: Vücudu ıslanmıştı. Çıt çıtlı badisi vardı üstünde. Sırtı terliydi. Şu soru geldi, neden polis üniforması giydirdin diye. Neden ayrılıyoruz diye sorduğumuzda, sorduğunda bana, seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde, artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Güçlüyüm o zaman dedi, güçlüsün dedim.
0: Afyonkarahisar'a bağlı Başmakçı ilçesine gideceğiz. Başmakçı'da geleneksel köy yaşamının izleri hala devam ediyor. Ekmek evleri ve hu evleri geçmişten bugüne uzanan kültürel mirası yaşatıyor.

0: köyündeki evlerin neredeyse tamamında bu şekilde ekmek evi diye tabir edilen bölümler var ve burada da hummalı bir çalışma var. Serpil ablamız maşallah hoş bulduk abla, bir şeyler yapıyor. Orada da Selma ablamız var. Abla kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz köyümüze.
0: Nasıl gidiyor köyde yaşam?
1: İyi, güzel.
0: Hayat size güzel değil mi?
1: Evet.
0: Neler yapıyoruz şimdi? Bir taraftan burada yufkaları görüyorum. Evet. Bir taraftan
1: katmer
0: börekler.
1: Katmer yapıyoruz.
0: Ha, katmer mi diyorsun?
1: Evet. Burada? Kaymaklı katmer.
0: Kaymaklı?
1: Evet.
0: O Afyon'un meşhur kaymağından mı?
1: Evet.
0: Başka neli var? Burada tereyağı da var.
1: Tereyağı da var. Kaymağımız da var.
0: İçine bol bol koyuyor muyuz?
1: Evet, bol bol. Zeytinyağıyla.
0: Şimdi böyle ben girişte dedim ya, yani her evde böyle bir ekmek evet. evi var. Evet. Odunlar yanıyor değil mi?
1: Kışlık ihtiyacını koyuyor. Ekmeğini yapıyor böyle yerler.
0: Böyle imece usulü de yapıyor musunuz?
1: Yapıyoruz toplanıp. Şimdi yaz olduğu için az yapıyoruz.
0: Ha, kışın mı?
1: Kışın diye. Kışın daha çok yapıyoruz.
0: Kışın daha çok?
1: Evet.
0: O ocaktaki ne abla şimdi saçın üstündeki?
1: Katmer.
0: Böyle sanki şişiyor gibi böyle o.
1: Evet, kabarıyor.
0: Kabarıyor değil mi? Ne var onun içinde?
1: Kaymağımız var. Çiğlem diyoruz köylü olarak.
0: Biz ne diyorsunuz?
1: Kaymak diye çiğlem.
0: Çiğlem.
1: Hı hı.
0: Bunu ilk defa duydum ben. Akpınar köyünde normal evlerin haricinde ilginç yapı türleri de var. İşte onlardan bir tanesi. Bu evlere hu evleri

0: deniliyor. Evet, yanlış duymadınız. Hu evleri. Yani daha önce, yani bu şekilde normal evler yapılmadan önce bu şekilde evler inşa ediliyormuş ve tüm köy halkı bu evlerin içerisinde yaşıyormuş. Ama şimdi artık günümüzde farklı farklı amaçlar içinde kullanılıyor. Kimisi ev olarak kullanıyor. Şöyle biz de yavaş yavaş şimdi Köksal'la birlikte içeriye gireceğiz. Kimisi affedersiniz ahır olarak, kimisi depo olarak kullanılıyor. Ama burası, kafamı da çarptım. Tabii dikkat etmek de gerekiyor. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Şöyle bir el sıkışalım. Yaşam alanı olarak da kullanılan bir hu evinin içindeyiz. Değil mi?
1: Evet.
0: İsim neydi abi?
1: Hüseyin Altınay.
0: Hüseyin abi. Neden yapılıyor bu evler?
1: Dardan kesildi vaktiyle. Kesildi geldi öyle yaptı. Bu ev burada bir aile, 6 çocuk, 2 tane baba, 8 tane.
0: Yani şu odanın içinde 8 kişi.
1: 8 kişi yok.
0: Yok değil mi eskiden? Yok.
1: Kıl çadırdan güneyiydi. Kıl çadır esti mi, tepene kar yağıyordu, yağmur yağıyordu, altına sel gidiyordu.
0: Of of of. Zor günlerdi değil mi?
1: Hala sen ne yandan bahsediyorsun?
0: Ne odunun ne tahtası
1: onlar? Onlar ardıç.
0: Ardıç mı onlar?
1: Ardıç bunlar.
0: Ya bu hu evleri ardıçtan yapılıyor.
1: Ardıçtan yapılıyor.
0: Orada çay da pişiriliyor ama orada yemek pişiriliyor herhalde değil mi?
1: Yemek de burada pişiyor, çay da orada pişiyor. Orada ısınıyor.
0: Ha, ısınma da orada.
1: Ne pişiyor orada?
2: Kışın hep burada pişiyor.
0: Değil mi? Dur. Dur abi senin yanına da geleyim dur. Sen abim şimdi valla çift kademe yanıyor. Dışarısı zaten sıcak değil mi?
2: Sıcak.
0: Sen de oturmuşsun böyle.
2: Evet burası sıcak abi. Kışın da yemeğin burada pişiyor. Çayın burada pişiyor. Burada ısınıyorsun. Burada yatıyorsun.
0: Değil mi? Evet. Eskiden böyleymiş.
2: Böyleydi.
0: Bakın orada ekmekler de asılı. Evet. Şimdi Köksal gösterecek size.

0: Malum Anadolu'da kış hazırlıkları yaz aylarında, yaz mevsiminde başlıyor. Aklınar köyünün içerisinde dolaşırken Ziya abimize rast geldik. Elinde bir baltayla birlikte. Tabii yine Anadolu'da buna aynı zamanda nacak diyorlar değil mi Ziya abi? Kolay gelsin.
1: Sağ olun, Allah razı olsun.
0: Ne yapıyorsun abi?
1: Kış hazırlık yapıyorum.
0: Kış hazırlık yapıyorum.
1: Evet.
0: Ne ağacı bunlar?
1: Ceviz, çağla, ardıç, kurular ne varsa kışa hazırlıyoruz.
0: Güzel yanıyor mu abi bunlar?
1: Benzin gibi.
0: Nasıl?
1: Benzin gibi yanıyor.
0: Benzin gibi yanarmış bak.
1: O da 5 dakikada fırın.
0: 5 dakikada onun ışığı fırın gibi oluyor. Evet. Ekmek fırını gibi.
1: Evet.
0: Bunlar yaş mı abi? Şu ceviz herhalde değil mi?
1: Cevizin bu işe yaramayan tarafları.
0: Onları evet, kestik ağaçtan.
1: Şimdi de kış hazırlığını yapıyoruz. Doğruyuz. Nacağım.
0: Zor mu?
1: Hem vakit geçiriyoruz.
0: Değil mi? Hem vakit geçiriyoruz ama sen böyle incelerini kesiyorsun gibi sanki abi, evet, değil mi biraz?
1: Evet.
0: Nasıl gidiyor köyde yaşam? Arkada böyle buzağları falan da görüyorum ben.
1: Evet. Onlar da benim arkadaşım.
0: Senin arkadaşlar mı onlar?
1: Evet.
0: Böyle bir gölgeye rast gelmişler. Böyle biri bir köşeye.
1: Evet, orada onlar yatıyor ya.
0: Ne yapsınlar sıcakta değil mi?
1: Evet. Bir de sinek.
0: Bir de sinekler de var. O zaman Allah kolaylık versin abi sana.
1: Sağ ol, Allah razı olsun.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin yurt içi petrol ve doğalgaz üretimi 2026'nın ilk yarısında hız kesmeden devam etti. Yılın ilk 6 ayında yurt içi petrol üretimi 23.1 milyon varile ulaştı. Bu üretimin 21.8 milyon varillik bölümünü Türkiye Petrolleri gerçekleştirdi. Toplam petrol üretiminde en büyük paysa Gabar'dan geldi. Gabar sahası üretimin yaklaşık %60'ını karşıladı. Doğalgaz üretiminde de artış sürdü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da yeni kuyularla petrol üretiminin artırılacağını, Karadeniz'de ise bu yıl doğalgaz üretiminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
6: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Reklam.
8: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş. Yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Tokat-Niksar yolunun 24 ile 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Niksar istikametinde iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
14: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona yaklaştı. TÜİK verilerine göre Temmuz'da trafiğe 207.508 aracın kaydı yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre %19,4 azalırken Haziran ayına göre %6,6 oranında arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34.746.000'e ulaştı. Araç satışlarındaki artışla trafiğe kayıtlı araç sayısının daha da artması bekleniyor. Yıl sonu satışlarda rekor bekleniyor. Ayrıca Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,1 azalarak 1.171.247 olurken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %21,2 artarak 35.336 oldu.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: A Haber Radyo.
4: 14 katlı otelde 30 yaşındaki şüpheliyle 28 yaşındaki Selin Gökhan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Selin Gökhan'ı 5. kattan aşağı attı. Genç kadın otelin asma katına düştü. Kızını alamayan şüpheli, asma kata çakılan kadının üzerine odada bulunan eşyaları dağıttı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli gözaltına alınırken Selin Gökhan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
15: Sonucum cezaevi. Ben de biliyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun.
4: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
16: İstanbul Avcılar'da park halindeki aracına binen bir kişi kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sürücü neyse ki yara almadan kurtuldu. Polis kaçan saldırganların peşinde.
17: Sokak ortasında silahlar çekildi, kurşunlar otomobile yağdı. İstanbul Avcılar'da park halindeki aracına binen bir kişi henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin hedefi oldu. Araca peş peşe ateş açan saldırganlar olayın ardından hızla kayıplara karıştı. Sürücü sıkılan kurşunlardan yara almadan kurtulurken mermilerse hedef alınan otomobile isabet etti. Ekipler caddede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri araç ve çevrede detaylı delil araması yaptı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
16: İstanbul Bağcılar'da iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri tartıştığı komşusunu bıçakladı, sonra evine döndü. Saldırgan bir süre sonra tüfekle yeniden sokağa çıktı ve rastgele ateş açtı.
17: Önce bıçakla komşusunu yaraladı, sonra tüfekle etrafa ateş açtı. İstanbul Bağcılar'da iki komşu arasında sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü. Neden çıktığı henüz belirlenemeyen tartışmada taraflardan biri komşusunu bıçaklayarak yaraladı. Öfkesi dinmeyen saldırgan evine gitti, bir süre sonra elindeki tüfekle yeniden sokağa çıkarak çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu sokakta bulunan 3 kişi daha saçmaların hedefi oldu. Yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.
16: Bir sıcak gelişme, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bir paylaşım var. Sosyal medya hesabından süreç yasasına ilişkin bir paylaşım yaptı Cevdet Yılmaz. Önce kanun teklifi resmi gazetede yayınlandıktan sonra hayırlı olsun dedi.

0: Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında faaliyet gösterecek olan kurul kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarına başlamıştır. İlk toplantımızı da 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. Bu toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin İhtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Ayrıca kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlarda değerlendirmeler yapılacak. Kurulumuz milli birliğimizin, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak. 7595 sayılı kanunla birlikte tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları da yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. İstanbul Sarıyer'de dün yaşanan kazaya ilişkin yeni ayrıntılar var. Hayatını kaybeden 3 çocuğun kardeş olduğu ortaya çıktı. Ayrıca kamyon şoförünün ifadesine de ulaşıldı.
1: Kamyon şoförü frene bastım duramadım dedi. Ölen 3 çocuğun kardeş oldukları ortaya çıktı. Kardeşleri hayattan koparan kaza Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köy mevkiinde yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, içinde 8 kişinin olduğu hafif ticari araca çarptı. Feci kazaya ilişkin detaylara ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin 4 yaşındaki Yusuf, 11 yaşındaki Mehmet ve 13 yaşındaki Ecrin İçen kardeşler olduğu açıklandı. Çocuklarını kaybettikleri kazada ağır yaralanan anne ve babayla diğer 3 yaralının tedavileri de sürüyor. Öte yandan 3 çocuğun ölümüne neden olan kamyon şoförünün ifadesi de ortaya çıktı. Görmedim, frene bastım ama duramadım dediği öğrenildi. Ölen 3 çocuğun kardeş olduğu belirlendi.
0: Giresun'da 13 Ağustos'ta sele kapılan dayı ve yeğeni arama çalışmaları hala devam ediyor. 200 kişilik ekip kayıp 2 kişiyi bulmak için bölgeyi gece gündüz tarıyor.
2: Havadan dronlar, yerden ekipler sele kapılan iki kişiyi arıyor. Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos'ta meydana gelen selde bir araç suya kapıldı. Araçtaki 3 kişiden 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu.
3: Benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor.
2: Sele kapılan dayı ve yeğenini arama çalışmaları sürüyor. 34 araç, 6 drone, 3 sonar cihazı, 6 bot ve 200 kişilik ekibin destek verdiği çalışma dere ile denizin birleştiği alanda yoğunlaştı. Bölge havadan ve karadan tarandı. Cihazlarla suyun içi karış karış aranırken ekipler kayıplardan bir iz bulmaya çalıştı. Bu arada aracı kullanan ve kendi olanaklarıyla kurtulan Ahmet Yılmaz hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.
0: Çanakkale Bozcaada açıklarında kaybolan dalgıç Uğur Savaş'ı arama çalışmaları 6. günde de devam ediyor.
2: Balık avlamak için girdiği denizde kaybolan dalgıcı bulmak için çalışmalar sürüyor. Bursa'dan Çanakkale Bozcaada'ya giden Uğur Savaş 12 Ağustos'ta arkadaşıyla birlikte denize daldı. Amaçları zıpkınla balık avlamaktı. Arkadaşı sudan çıktı ancak Uğur Savaş kayboldu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
4: Buralarda iyi bilen bir denizci. Nasıl böyle bir şey oldu ben de çok akıl veremiyorum.
2: Sulubahçe bölgesi havadan ve karadan tarandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, polis ve diğer ekipler 46 yaşındaki dalgıcı ulaşmak için çalıştı. Çalışmalara son teknoloji cihazlarda destek verdi. 3 boyutlu yeraltı görüntüleme ve alan tarama sistemiyle bölgede arama gerçekleştirildi. Yakınları Uğur Savaş'tan gelecek haberi bekliyor.
0: Sıcak bir gelişme, halk sağlığını tehdit eden ve belgede sahtecilik yapanlara yönelik operasyon yapıldı. Ayrıntıları Mustafa Kadir Mercan anlatıyor.
5: At sağlığını tehdit eden nişasta şekeri dosyasında 47 şüpheli ve 25 firma bulunuyor. 8

0: ilde, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak yapıldı operasyon ve operasyon kapsamında 47 şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Herhangi bir gözaltı kararının bulunmadığını söyleyelim. Sadece şüpheli sıfatıyla 47 isim ifadeye çağrıldı. 25 firma ise inceleme altına alındı. Adalet Bakanı geçtiğimiz dakikalarda operasyonu duyurdu ve soruşturmanın odağında ürünlerin etiket ve içeriklerinin birbirleriyle uyuşmadığı, bu kapsamda özel belgede saticilik yapıldığı ve halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürüldüğü iddiaları bulunuyor. Dosyada ayrıca şirketler arasında sahte faturalaşma yoluyla para trafiği oluşturulduğu ve bu yöntemle suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama şüphesi de yine soruşturma dosyasında araştırılan konular arasında. Söylemiş olduğumuz gibi İstanbul merkezli 8 ilde yapıldı operasyon ve 25 firma mercek altına alındı. 47 şüpheli de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı diyelim. Gelişmeler oldukça, ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Tepe.
1: Evet, çok teşekkürler. Kadir Mercan paylaştı son bilgileri. Şimdi piyasalara ilişkin beklentileri konuşacağız. Haftanın ikinci işlem gününde petrolde bir yükseliş var. Amerika ile İran arasındaki müzakerelerin askıya alınabileceği beklentisi. Yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın dün Umman'ı tehdidi. İran'la Amerika arasındaki bu müzakerelerin askıya alınacağı beklentisi ve bunun doğrultusunda da Orta Doğu'dan petrolün tedariğinin azaltabileceği beklentileriyle birlikte petrol fiyatları yeniden 90 doların üzerine çıktı. Altında da Fed'in, dün biraz konuşmuştuk, Fed'in faiz artırım beklentilerinin paralelinde ilişkin beklentilerle birlikte bir geri çekilmenin ardından tekrar yükseliş hareketi başlamıştı. Piyasalara dair beklentileri konuşalım. Önce biraz petrolü konuşmak istedik. Çünkü malum enflasyon demek bizim için aslında. Evet. Petrol bir türlü ne savaş öncesine dönüyor ne biraz böyle 80 dolarlara gelse kalabiliyor. Hala bir risk var.
2: Şimdi tabii bütün piyasalarda, aslında küresel piyasalara baktığında barış umutları giderek azalıyor. Hı. Yani biz hala o umudu taşıyoruz elbette, ama işte dün Trump yeniden bir açıklama yaptı. Bu sefer Umman'ı mı tehdit etti? Evet. İşte bombalarım sizi dedi. Bütün bunlar tabii bölgedeki o krizi arttırıyor. Bölgedeki tedirginliği arttırıyor. Küresel piyasalarda hala barış umudu tam olarak oturmuş değil. 90 doların üzerine çıkmış bir petrolden bahsediyoruz. Çok tehlikeli rakamlar bunlar. Yani 120 dolarları falan gördük ama 90 dolar bütün dünyada küresel bir enflasyon demek yani. Hatta bunun üzeri bir türlü inmiyor, işte 88'lere geliyor. Hepsi tehlikeli gerçi de, ama küresel enflasyon hala büyük bir risk olarak hepimizin önünde duruyor. Yani içeride de biliyorsun, işte geçtiğimiz hafta Merkez Bankamız enflasyon raporunu açıkladı ve daha önce 26 olarak belirlediği hedefi 28'e çıktı. Ki,
1: yine enflasyon hedefi yükseldi.
2: Evet, yani orta vadeli programda 20'lerin 6'ydı. Yani 5-6 puanlık bir etkisi var. Hatta daha fazla oldu şimdi. 7 puanlık bir etkisi var savaşın Türkiye'deki enflasyonun üzerine. Bu bütün dünyada aynı şekilde etkiliyor. Netice itibariyle petrol ithal eden ülkelerden birisiyiz. Az önce konuştuk, evet, Bismil'de, Gabar'da yeni petrol keşiflerimiz var ama hala enerjiyi biz ithal ediyoruz. Dolayısıyla bu bizim maliyetlerimizi artırıyor. Bu da fiyatları etkiliyor. Fiyatları etkilemesi de enflasyon demek. Enflasyon demek faizlerin düşmemesi demek. Hala tahvil faizleri çok yüksek. Faiz indirimi süreci başlamıştı. Artık o durdu. Şimdi faiz artırımı konuşuluyor. Özellikle Fed'de. Tabii bu altını biraz olumsuz etkiliyor ve baskılıyor. Hı hı. Ama genel anlamda baktığın zaman sadece altın olarak düşünmemek lazım bunu. Yani yüksek enflasyon yüksek faiz demek. Yüksek faiz demek büyümenin düşmesi demek. Yani hı hı. Büyümenin düşmesi demek üretimin azalması, istihdamın azalması, yatırımın azalması demek. Bunlar küresel ekonomi için de tehlikeli, bizim için de tehlikeli. Ama Türkiye tabii kendi dinamikleriyle hareket ediyor. Netice itibariyle biz bütün dünyada büyüme düşerken, eksi büyümeler yaşanırken biz hep pozitif büyüdük. Yani Türkiye'nin dinamikleri farklı ama netice itibariyle enflasyon hepimizi etkiliyor.
1: Enflasyon yüksek, enflasyon evet. Düşmüyor ve savaşın direkt olarak etkisi var.
2: Aynen.
1: Yani maalesef.
2: Yani bir an önce burada işte Türkiye'nin çabaları, Pakistan'ın çabaları, bölge ülkelerinin çabaları bir an önce bu barış masasının kurulması gerekiyor. Yani İran'ın içinde

0: de başka bir İran var. O direniyor. İşte dün Irak'a işte İHA'larla bir saldırı oldu ama İran bunu reddetti. Ve bunun bir sahte bayrak operasyonu olduğunu. İsrail de kaşıyor. Yani İsrail durmuyor ki. Yani İsrail bu savaşın bitmesini hiç istemiyor. Yani ateşkes ilan edildiğinde bile İsrail gidip Lübnan'ı vurdu. Dolayısıyla yani öncelikle İsrail'in bir durdurulması gerekiyor. Bu sahte bayrak operasyonları devam ederse yine bölgedeki sıkıntı devam edecek. Elbette bunlar da piyasalara yansıyor. Şimdi bakalım istersen rakamlar. Hani bu genel bir değerlendirme yaptık.
1: Ons altında bir düşüş var. 4400 doların altında ons altın. Gram altın da biraz sınırlı geri çekilmiş. 6775 lira seviyesinde. Cumhuriyet altını ve çeyrek altında da dün biraz daha negatif bir tablo görmüştük. Bugün yukarı yönlü hareket görüyoruz.
0: Evet. Yani, yatay şu anda yatay ama hala orada beklenti altında yeniden 4500 doların üzerine çıkması yönündeydi. Hı hı. İşte bu küçük açıklamalar, krizler, böyle iniş çıkışları bir süre daha altında biz göreceğiz. Yani bunu hep söyledik ama ben o beklentimi hiç değiştirmedim. Yani uzun vadede altında trend yükseliş yönünde. Netice itibariyle yıl sonunda yükselişi görmüş olabiliriz. Ama tabii bu Eylül, Ekim, Kasım ayları özellikle sonbahar çok önemli. Hem Fed'in vereceği kararlar önemli orada, hem de Amerika'da seçimler var. Seçimlere yüksek faizle girmek istemeyebilir Trump ama bir yandan da bölgeyle ilgili açıklamalar yapıyor ve oradaki petrol maliyetlerini arttırıyor.
1: Trump'ın da elinde değil zaten. Evet. Onun elinde olsa hiç faizi yükseltmeyecekti ama elinde değil.
0: Borsaya da bakalım
1: istersen. Borsa ve petrol verebilir misin Eda? Bir de onlara da bakalım hızlıca.
0: Borsamız hala 14 bin puanın üzerinde ama orada da işte
1: iştah yok.
0: İşte bir hikaye lazım. İkinci çeyrek bilançoları gelmeye başladı. Hı. İşte o bilançolarla birlikte belki bir hikaye. 14 bin puanın üzerinde kaldığı sürece orada da yön yukarı. Şu an bile çok bu rakamların düşük olduğu söylüyor piyasa uzmanları. Yani hatta 15 bin, 16 bin o hedefler var. Ama tabii işte küresel piyasalardaki o tedirginlik elbette Türkiye'yi de etkiliyor. Netice itibariyle yabancı yatırımcı var Türkiye'de de. Dolayısıyla 14 bin puanın üzerindeyiz şu anda. Yatay pozitif bir seyir var.
1: Ama faiz düşmeden herhalde elbette borsada da bir şey göremeyeceğiz. O eski yukarı yönlü hareketler, çünkü doğal olarak direkt şirketleri etkileyen,
0: tabii, yatırımları etkileyen
1: bir durum.
0: Bu arada enflasyonu etkileyen.
1: Enflasyon tabii ki. O yüzden Brent petrolde de 91 doların üzeri. Evet, evet, yani iyi bir tablo değil bizim için de, dünya için de, ama bizim için tabii enflasyon demek. O yüzden
0: evet, bütün dünya için enflasyon demek. Bekleyip göreceğiz. Yani bu inişli çıkışlı durumlar devam ediyor. Hani yatırımcı bu böyle puslu havalarda biraz kenara çekilip izlerse kendisinin hayrına olur. Hani puslu havada rüzgara karşı, dumana karşı, fırtınaya karşı koşmak çok akıllıca bir şey değil.
1: Bazen de mevcudu korumak gerekir.
0: Evet, mevcudu korumak da iktisatta kârdır, yani marjinal kârdır.
1: Bazen taş yerinde ağırdır derler. Evet,
0: bekleyelim.
1: Bakalım. Sıcak bir gelişme var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Trump görüşmede Türkiye-Amerika ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Görüşmede Türkiye-Amerika ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler konuşuldu. Cumhurbaşkanı, İran'la Amerika arasında gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesi gerekiyor dedi Donald Trump'a yaptığı görüşmede ve görüşmelerin sürmesini temenni ettiğini, aynı zamanda Türkiye'nin de İran'la Amerika arasındaki barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan ortak savunma anlaşması ile birlikte bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için de güçlü bir duruş sergilendiğini ifade etti. Dün Donald Trump da hatırlayacaksınız bir açıklama yapmıştı ve Mekke Anlaşması'nı tebrik etmişti. Gazze barış sürecine ilişkin de ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bu dönemde Filistinlileri hedef alan eylemlerde artış yaşandığını iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye olarak kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğiz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan paylaşıldı o görüşmenin ayrıntıları.

0: İngiliz Telegraf gazetesi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'da Kürt grupları kullanarak rejim değişikliği yapma planının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert itirazı üzerine Amerika tarafından iptal edildiğini yazdı. Daha fazla bilgiyi Alparslan Düven Londra'dan anlatıyor. Alparslan.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İngiltere merkezli The Telegraph gazetesinin haberinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'da rejim değişikliği yapmayı hedefleyen gizli planının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle rafa kaldırıldığı vurgulandı. Söz konusu haberlere göre İsrail'in Kürt güçlerini kullanarak İran'ı istikrarsızlaştırma girişimi Ankara'nın sert itirazları sonucunda ABD tarafından iptal edildi. Netanyahu'nun 11 Şubat tarihinde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede İran'daki rejimin devrilmesine yönelik kapsamlı bir dosya sunduğunu da belirten gazete, belirli adımların atılması halinde İran halkının kendi kaderini eline alabileceği koşullar oluşturulabilir değerlendirmesine de yer verdi. Diğer yandan İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad tarafından hazırlanan ve CIA ile de müzakere edilen planın en dikkat çekici unsurunun binlerce Kürt savaşçının ABD hava desteği altında İran'ın batısına geçirilmesi olduğu da ifade edilmiş durumda. Planda Kürt güçlerin Irak Kürt bölgesel yönetimi üzerinden İran sınırını geçerek ülkedeki Kürtler arasında bir ayaklanmayı desteklemesi ve yönetimin devrilmesine katkı sağlaması da hedeflenmiş durumda. Planın önündeki en büyük engelin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu aktaran İsrailli ve Körfez kaynakları Ankara'nın Washington'a net bir mesaj ilettiğini de bildirmiş durumda. Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terör örgütü PKK ile mücadele ettiğine de dikkat çekilen haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a bölgede herhangi bir Kürt bağımsızlığı girişimine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek dediği de ifade edildi diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Alparslan Düven anlattı Londra'dan son bilgileri. Bunu hatırlatayım. Çok konuştuk bu bilgiyi. Savaşın ilk haftasında, hatta ilk 2-3 haftasında içerideki, yani bölgedeki Kürt grupları kışkırtarak İran'da rejim değişikliğine gidilmesi senaryolarını Amerika ve İsrail'in masasında olduğunu söylemiştik. Bunu daha önce Cumhurbaşkanı'nın iddiası bu. Amerikan basının da iddiasıydı. Cumhurbaşkanı'nın devreye girerek, yani Türkiye'nin devreye girerek bu planı çökerttiğini yazmıştı. Bugün ilginçtir. İngiliz gazete de ele almış. Bunu tekrar hatırlatmış olayım savaşın başında bazen ne konuştuğumuzu. Çünkü yakın dönemde biraz daha kolay unutuyoruz Faruk Erdem ne yaşandığını. Asıl olayın zaten bu Kürt grupları canlandırmak ve bölgede asıl kaosu çıkarmak, hem rejimi devirmek hem de bölgeyi tekrar değiştirme planı vardı İsrail'in. O yüzden belki terörsüz bölgeye de buradan bir atıfta bulunmak doğru olur. Yakın tarihi çok çabuk unuttuğumuz için.
2: Doğru. Yani İsrail az önce de söylediğim gibi işte bu sahte bayrak operasyonlarıyla bu bölgedeki krizi körüklüyor. Yani oradaki işte bir barışın olmasını, bir çatışmasızlığın ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyor. Zaten derdi de o. Ama o plan artık böyle artık ayyuka çıkmış durumda. Yani dünyaya bakarsan İsrail'e olan nefret çok fazla yayıldı. Küresel vicdan ayakta, yani yapılanlar herkesin gözü önünde olmaya başladı. Tabi orada da bir seçim var anladığım kadarıyla biraz
0: Netanyahu. O yüzden zaten birkaç gündür böyle kendilerini aklayıcı mesajlar verip duruyorlar bakanlarda.
2: Yani şimdi bir gazetenin manşetinde vardı, artık evleri kuşatmaya başlamışlar. İnsan Batı Şeria'da evlerine giriyorlar, dükkanlarına giriyorlar. Yani oradaki zulüm hiç bitmiyor. Gazze zaten şu anda hala abluka altında ve ilaçsız, gıdasız, susuz, orada çocuklar ölüyor. Bir yandan İsrail hapishanelerinde zulüm gören insanlar var. Bak dün o yani bir şey diyeceğim demeyeyim, bakanları var. Yani bunların zulüm görmesi beni çok mutlu ediyor gibi böyle insanlık dışı açıklamalar yapıyor. Yani onların
0: ben Givir'den bahsediyorum.
2: Evet. Yani başka bir sıfat vermek lazım mesela onlara da. Peki. İşte veremedim yani.
0: Peki Batı Şeria'da şimdi hakikaten bu arada eski, yani daha yakın tarihi hatırlayalım. 2025 diyorlardı hep Batı Şeria'nın işgali için. Şimdi İran Savaşı, Gazze anlaşması vesaire derken bu Batı Şeria'da yaşananlar kamuoyunda bazen geri planda kalıyor ama az önce Faruk Erdem de söyledi. Biz de haberlerde çok sık anlatıyoruz Batı Şeria'da yaşananları. Tek tek evlere giriyorlar. İnsanları evlerinden çıkarıyorlar. Orada düğünleri

0: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesini dünyanın gözü önünde adım adım işgal ediyor. Kusra'da 3 Filistinli aile, işgalci Yahudilerin taciz ve tehditleriyle 9 Ağustos'tan bu yana evlerine hapsolmuş durumda. İsrail ordusunun işgalcilere desteğe gelmesiyle durum Filistinli aileler için daha da zorlaştı. İşgal ordusu aktivistlerin kuşatma altındaki evlere yardım götürmesine izin vermiyor.
1: Kuşatma altındaki evimizdeyiz ve günlerdir kuşatma altındayız. Askerler kardeşim Yusuf'un yakındaki evine konuşlanmış durumda. Bütün gün bağırıp çağırıyorlar.
0: Günlerdir korkudan dışarı çıkamayan aileler ne suya ne de gıdaya erişebiliyor. İsrail askerleri ailelere su tankerlerinin ulaşmasını engellemiş durumda. Kusra Belediye Başkanı Abdülazim Vadi ise kuşatmadan İsrail askerlerini sorumlu tuttu. İsrail ordusu isteseydi işgalcileri gözaltına alabilir veya bölgeden çıkarabilirdi. Ancak onlar saldırının ortağı dedi. İsrail askerleri kuşatma altındaki evlerden birine de el koyup askeri karargaha dönüştürdü. Filistinli ailenin evinde kalmaya başladı. Aileler evlerini terk etmeye zorlanmaktan ve el konulmasından endişe ediyor.
2: İzmir Menderes'te belediye başkanının görevden uzaklaştırılması sonrası yapılan başkan ve ikiliği seçimleriyle birlikte belediye AK Parti'ye geçti. Daha fazla bilgiyi Tayfun Erden alacağız.
3: Evet, Menderes eski belediye başkanı İlkay Çiçek yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alındı ve onun üzerine işte geçtiğimiz gün yeni başkan vekili seçimi yapıldı. Öğleden sonra başlayan seçim 4 tur devam etti. İlk 3 turda çoğunluk sağlanamadığı için 4. turda en yüksek oyu alan 2 meclis üyesi, tabii bunların içerisinde AK Parti'nin adayı Asuman Şen ve yeni partinin adayı Barış Gürsoy 4. turda yarıştı. Toplam 28 meclis üyesinin oy kullandığı 4. turda Asuman Şen 15, Barış Gürsoy ise 12 oy aldı ve bir oy geçersiz sayıldı. Böylelikle Menderes Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçmiş oldu. Tabii ki seçimin 4. turunda yumruklu kavga çıktı. Oturumu yöneten belediye meclis üyesi Şirzat Peker salona güvenlik görevi ve polisleri davet etti. Tabii Peker oturuma ara vermek istese de başta Cemil Az ve Erol Arpat olmak üzere AK Partili meclis üyeleri bu karara karşı çıktı. Tabii işte yapılan seçimin ardından ifade ettiğiniz gibi sizin de Menderes Belediyesi Başkan Vekili Asuman Şen oldu. Belediye meclis üyesiydi ve bugün de işte saat 3 sularında 15 sularında işte belediyeye gelecek ve koltuğuna oturacak. Tabii Menderes Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesinden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir telefon görüşmesi yaptı Asuman Şen'le ve Menderes'te hizmet, birlik ve beraberlik zamanı Menderes'in geleceği için omuz omuza çalışacak, ilçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız ifadesini kullandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Asuman Şen'in görev sürecinin Menderes'imize, İzmir'imize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Menderes için birlikte çalışacak, birlikte başaracağız dedi. İfade ettiğim gibi geçtiğimiz gün yapılan başkan vekili seçiminin 3. turunda en yüksek oyu alan iki aday Asuman Şen ve yeni partinin adayı yarıştılar ve Asuman Şen aslında ipi göğüsleyen başkan oldu ve Menderes Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçmiş oldu. Saat 15 sularında Asuman Şen'in belediyeye gelmesini bekliyoruz diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Teşekkürler Tayfuner, kolaylıklar diliyorum. Yaptığı açıklamalarla son dönemde gündem olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Tutuklandı, ayrıntılarına bakalım.
4: Bakın artık iktidar değişecek ama acılı ama acısız. İktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli.
5: Emekli Tuğ Amiral Türker Ertürk halk arasında korku ve

0: yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarından tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler üzerine harekete geçmiş, Ertürk hakkında resmen soruşturma başlatmıştı. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ertürk, mahkemede savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Söz konusu videoların bazılarının yaklaşık 3, bazılarının ise 11 yıl önce yapılan yayınlara ait olduğunu söyledi. Ertürk, sözlerinin siyasi değerlendirme kapsamında olduğunu savundu. Sosyal medyada yeniden paylaşılan içeriklerin manipülatif biçimde gündeme getirildiğini öne sürdü. Söz konusu cümlelerin suç unsuru taşımadığını belirten Ertürk, demokratik haklar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Ertürk'ün avukatı da soruşturma kapsamında suçun unsurlarının oluşmadığını savundu. Ertürk'ün serbest bırakılmasını talep etti. Ancak mahkeme tutuklama kararı verdi. Ertürk cezaevine gönderildi.
1: Bugün ülkemiz ne hukuk devleti, ne kanun devleti, ne de anayasal bir düzen var. Şimdi darbelerin için karşıyız biz? Çünkü darbeler anayasal düzeni askıya alıyor. Bugün Türkiye'de anayasal düzen askıya alınmış durumda.
0: Türker Ertürk askeri darbeleri meşrulaştırmıştı.
2: Ben bir kere Deniz Kuvvetleri kontrolü olsam asla almam. Zorla arası istifa ederim.
0: Daha önce İHA ve SİHA'ları, ardından denizlerdeki etkin gücümüz olan TCG Anadolu'ya hedef alan CHP'li Ertürk, hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı. Sınır ötesindeki terörle mücadeleyi görmezden geldi.
1: Erdoğan diyor ki, biz diyor Suriye'de toprak bütünlüğünden yanayız diyor. Sözler böyle. Hı hı. Ama bugün iktidarın Suriye'de yaptıkları neydi biliyor musunuz bugüne kadar? Suriye'yi bölmek ve parçalamak üzerineydi.
0: Ertürk'ün terör örgütü PKK-PYD ile ilgili açıklamaları da tepki çekmişti.
1: Kuzey'de bir laik yapısını da biliyoruz zaten PYD'nin.
3: Gülistan 9 soruşturması bir organize suç örgütüne işaret ediyor. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan 9 ile ilgili soruşturma derinleştikçe tutuklanan eski vali Tuncay Soner ile ilgili hazırlanan sevk yazısına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olay artık basit bir kayıp vakası olarak görülmüyor. Yazıda olayın arkasında bir organize yapının bulunduğu söyleniyor.
4: Gülistan Doku olayı basit bir kayıp vakası değil. Türkiye'nin konuştuğu olayda organize yapı vurgusu yapıldı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ile ilgili soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi, oğlu, koruma polisinin de aralarında bulunduğu 28 zanlı tutuklanmıştı. Soruşturmaya ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı sevk yazısında dikkat çeken değerlendirmelere yer verildi. Başsavcılık, delillerin karartılmasında kamu gücünün kullanıldığı ve olayın organize bir şekilde yapıldığını vurguladı.
5: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
0: Başsavcılık elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı karanlık bir ilişki ağı oluşturuldu. Bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer deliller olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur. Tüm bulgular ışığında olayın bir suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuş.
4: Ayrıca Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş'ın ABD'den Türkiye'ye iade süreci resmen devam ediyor. Genç kızın cansız bedenini arama çalışmaları da sürüyor.
3: Diyarbakır'a gideceğiz. Kedi tırmalaması sonrası kuduza yakalanan ve entübe edilen küçük çocuğun yaşam mücadelesi devam ediyor. Hem hastanın son durumunu soralım hem de...

0: Artan kuduz tehlikesini ve hastalığın belirtilerini soracağız. Sinan Yılmaz konuyla konuşacak ayrıntıları.
1: 3 yaşındaki bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Maalesef 4 ay önce kedi tarafından dudağından ısırıldı ve kuduz teşhisi konuldu. Biz şu anda Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde bulunuyoruz. Acil kısmında bulunuyoruz ve yanımızda acil sorumlusu, aynı zamanda başhekim yardımcısı doçent doktor Abdullah Şen Hoca var. Hocam öncelikle kolay gelsin. Teşekkürler.
2: 3 yaşında bir çocukta ilimizde bir kuduz riski temas sonrası bir yoğun bakım öyküsü meydana geldi bildiğiniz üzere. Bu bizleri de derinden üzen bir konu, çünkü kuduz mevcut haliyle bilinen çok eski bir hastalık. Tarihsel öyküsü olan bir hastalık. Ama uzun sürede bilindiği için mücadele yöntemi olarak da 100 yıldan fazladır kullanılan bir aşımız mevcut. Aşı da ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın kontrollerinden sonra neredeyse tüm hastanelerimizde bulunan, ücretsiz yapılan bir aşı uygulamasıdır. Mevcut hastalığımız bir kuduz, bir viral enfeksiyon. Yani bir antibiyotiklere yanıt veren bir durum değil. Maalesef çoğu zaman da tanı aldıktan sonra ölüme hızlı ilerleyen bir hastalık durumu oluşturuyor. Çocuğumuzdaki öykü de yaklaşık 3-4 ay önce olduğu ifade ediliyor. Kuduzda normalde inkübasyon periyodu dediğimiz, yani hastalığın vücuda bulaştıktan sonra yerleşip tam bulgularını ortaya çıkarma süresi ortalama 45 günlük bir süredir. Ancak bu çocuktaki 3-4 aylık olan süre, daha önceki uzamış vakalarda göz önünde bulundurursak, uygun bir süre, yani biyolojik olarak süresi uyuyor maalesef. Aşıyla önlenebilecek bir hastalık olduğunu tekrar vurgulamak isterim.
1: Hocam, dudak bölgesindeki ısırık riski artırıyor mu?
2: Evet, dudak bölgesindeki risk özellikle baş boyun bölgesine yakın olan yaralanmalarda kuduz virüsünün beyin dokusuna yerleşmesini ve ilgili bölgede çoğalmasını sağlayacağından ötürü, yani teorik olarak kafaya ne kadar fazla yakın yaralanma var ise o kadar hızlı bir şekilde ilerleme ihtimali olduğunu söylüyoruz.
1: Kuduzun ilk belirtileri nelerdir hocam? Herkes merak ediyor aslında.
2: Kuduzda genellikle bizde şöyle bir bulgu verilir. Çok spesifik bulgusu olmamakla beraber aileler genellikle çocuğun genel hal ve hareketlerini, özellikle merkezi sinir sistemini etkileyen bulgularında değişiklikler fark ederek getirebiliyorlar. Solunum sistemini, bilincini, yine hareketlerini etkileyen bulgular olabilir. Çok yaygın şikayet bulguları olabilir. Doğrudan bu bulgusu vardır deyip bu hastada kuduz düşündürürüz denen bir birinci derecede öykümüz maalesef şu an için mevcut değildir.
1: Hocam, temastan sonra vatandaşları ya da anne babalar ne yapmalı?
2: Şöyle bir durum, eğer kuduz riski bir hayvanın, kastım bizim bölgemizde genellikle kuduzda yaygın olan yanlış anlayış sadece köpeklerden bulaştığı yönünde, ancak kedi, köpek, hatta bazen kırsaldaki ineklerden bile bulaştığı sal yoluyla görülmüştür. Eğer böyle bir kuduz riski temas öyküsü var ise ilk önce yapılacak şey olan, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği ilk 15 dakika normal bir sabunlu suyla yıkanmasıdır. 15 dakika ilgili bölgenin temizliği gerçekten viral yük açısından çok önemli. Sonrasında çocuğun veya yaralanmış kişinin en yakın sağlık kuruluşuna götürüp öykünün net bir şekilde verilmiş olması lazım. Yani böyle bir durum yaşadık, kedi veya köpek ısırdı veya tırmaladı diye. Üçüncüsü de sonrasında bu tür durumlarda hayvanın en az 10 gün gözetim altında tutulması lazım. Bu haliyle de maruziyete sebebiyet vermiş olan hayvanın mümkünse kişilere zarar vermeden yakalanıp güvenli bir alanda 10 gün boyunca kontrol altında tutulması tavsiye edilmekte.
1: Hocam, şimdi aşıdan vurgu yaptınız. Aşının çok önemli olduğunu söylediniz. Aşı nereden yapılıyor? Nasıl yapılıyor peki?
2: Aşının uygulama yolu erişkinlerde deltoid bölge dediğimiz omuz bölgesinden yapılıyor. Çocuklar ise uygunluğa göre genellikle uyluk ön kısmında, yani bacağın üst kısmından aşı uygulamamız yapılıyor. Bunun dışında eğer gerek varsa riskin durumuna göre bir de antikor uygulamamız var aşıyla beraber, immünoglobulinin uygulaması. Bu da karşı bacaktan veya karşı koldan uygulanarak yapılmakta. Aşı da genellikle immün sistemi, yani bağışıklık sistemi yeterli olan kişilerde 4 doz aşı yapılıyor. Aşının yapıldığı ilk gün itibaren hastanelerine bir kart verip hangi günlerde sağlık kuruluşuna başvurup tekrarını yapması gerektiği söyleniyor. En az 4 doz aşı, ama bunlar bir seferde yapılmıyor. Sağlık Bakanlığımızın önerdiği takvime göre 0, 3, 7 ve 14. günlerde, yani 2 hafta içerisinde 4 doz aşı yapıldığı zaman %95 koruyuculuğu mevcut. İmmünoglobulinin gereken vakalarda bu koruyuculuğu %100'e kadar çıkartıyoruz. Aşıda yine şöyle bir durum var. Hocam, olayın olduğu gün yapmadık. Aşı hala koruyucu mu diye. Aşının koruyuculuğu inkübasyon enfeksiyon periyodu meydana gelmeden önce

0: Bir hafta içerisinde bile başvurursa genellikle aşımızı iyi ve bir şekilde yapıyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, yayın konuğumuz Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Birim Sorumlusu Doçent Doktor Abdullah Şendi. Kudüs vakası ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk diyelim. Sözü tekrardan size bırakıyorum.
2: Sinan Yılmaz paylaştığı ayrıntıları. İstanbul Çekmeköy'den bir görüntü, bir sitenin bahçesinde şişme oyun parkı şiddetli rüzgarın etkisiyle ters dönüyor, taklalar atıyor ve dev parkın altında 3 çocuk kalıyor ve yaralanıyorlar.
3: Şiddetli rüzgar şişme oyun parkını uçurdu. Dehşeti yaşayan 3 çocuk yaralandı. Görüntüler İstanbul Çekmeköy'den. Bir sitenin bahçesinde şişme oyun parkı şiddetli rüzgarın etkisiyle ters döndü. O anda parkta oyun oynayan 3 çocuk yere düştü. Çocukların şişme oyun parkının altında kaldığını gören aileler panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Site görevlileri oyun parkını bahçeden kaldırırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Kentsel dönüşümden yenilenen evlerini yıllardır bekliyorlardı. 6 senedir bekledikleri evlerine kavuşmuşlardı. Elektrik saatlerinin takılması karşılığında verdikleri imza hayatlarını kararttı. İstanbul Bağcılar'da yenilenen evlerine dönen ailenin o imzaları iddialarına göre senete çevrildi. Sonra da yaklaşık 30 hak sahibi icralık oldu.
4: Bu dolandırıcılık resmen.
5: Bizim imzalarımızı senet haline getirilmiş.
6: Yıllarca beklediler. Sonunda yeni evlerine kavuştular. Ama şimdi o evlerini kaybetmekle karşı karşıyalar. İddialarına göre elektrik saatlerini teslim aldıklarına dair attıkları imzalar sonradan senet haline getirildi.
7: Çok mağduruz. Yani icraya verildik ve evlerimiz satışa çıktı.
6: İstanbul Bağcılar'daki bina 2018'de kentsel dönüşüme girdi.
7: Evlerimiz 24 ay içinde teslim edilecekken 6 senede evlerimize geri döndük.
6: Gecikme de olsa yuvalarına dönen hak sahiplerini kötü bir sürpriz bekliyordu.
8: Elektrikçiye teslim almak için imza attık. Ben başka bir yere imza atmadım.
9: Elektrik saatlerini takmaya gelen o personel iddiaya göre kat maliklerinden imza istedi. Ve kat malikleri de elektrik saatlerini teslim aldıklarına dair imza attı. İşte o imza attıkları kağıt daha sonra onlara senet olarak geri döndü.
8: Şu kadar bir kağıttı. Şurada böyle iki satır bir yazı vardı. Şuraya bir imza, şuraya bir imza attık.
6: Kağıdın üst kısmında elektrik saatlerinin teslim alındığına dair bilgiler yer alıyor. Alt kısımsa boştu. İddiaya göre o boşluk daha sonra senet bilgileriyle dolduruldu.
10: Müteahhitin kendi çalıştığı personeli bariz bir şekilde üst kısmını iptal ederek bizim imzaladığımız şu kısımda bunlar yok. Bizim imzalı evrak sadece elektriklerin saatlerini taktığını teslim aldığımız diyor. Ama bilgisayar ortamında şu üst kısmını senet haline döndürüyor. Altına da bizim imzalarımızı kopyala yapıştır yöntemiyle bilgisayar ortamı yapıştırıp çıktı alıp bununla da bizi icraya verdi.
9: Sadece senet de sınırlı değil. İddiaya göre müteahhit kat maliklerini tehdit ediyor. Tehditse evlerinizi elinizden alırım.
7: Sesini çıkaran tehdit ediliyor. Sesini çıkarana senet geliyor.
9: İşte evinizi elinizden alacağım. Siz burada huzurlu oturamayacaksınız.
6: Kimi mağdurun karşısına 500 bin, kiminin karşısına ise 700 bin liralık borç çıktı.
11: İmza attım ve daire de benim üzerime değil. Bana senet gelmiş 550 bin.
12: İki dairem var. Dairelerin üzerine haciz koyundu. Kiraşım icraya yatıyor.
10: 350 bin lira senet gönderilmişti. Faizle beraber 1 milyon üzerine geçmişti.
6: 30'a yakın mağdur var. Hepsi de suç duyurusunda bulundu.
13: Bilirkişi incelemesinde imzalar kat maliklerine ait geldiği için bizim icra hukuk mahkemesindeki itirazlarımız reddedildi haliyle. Biz şu an savcılık aşamasında senet metinleri nasıl dolduruldu onlarla alakalı incelemeyi bekliyoruz.
7: Özellikle Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek lütfen sesimizi duyun ve bize yardım edin.
2: İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın 6 tonluk sakini Winner'ın 24. yaşı özel bir bakımla kutlandı. Asya fillerinin Türkiye'deki tek ailesinin üyelerinden olan Winner'ın ayakları yıkandı, tırnakları temizlendi ve bakımı yapıldı.
14: Bakımı yapıldı, doğum günü kutlandı. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın 6 tonluk sakini Winner, 24. yaş gününde özel ilgiyle karşılandı. Asya fillerinin Türkiye'deki tek ailesinin üyelerinden olan Winner'a doğum gününe özel ayak ve tırnak bakımı yapıldı.
15: Türkiye'nin tek fil ailesine sahibiz.
14: Bakım sırasında veteriner hekimler ve bakıcılarla kurduğu özel bağ da kameraya yansıdı.
15: Onların bakımı tabii aynı şekilde meşakkatli oluyor. Bakıcı arkadaşlarımız onlarla bireysel olarak ilgileniyorlar.
14: Fillerin ayakları haftada iki kez kontrol ediliyor. Tırnakları temizleniyor ve dezenfeksiyonları yapılıyor.
15: Bir kere kesinlikle empati içinde çalışıyoruz. Yani onların ne hissettiğini her zaman anlamaya çalışıyoruz. Onları mutlu etmek için, burada bu alandaki refahlarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.
14: 2008'de İzmir'e getirilen Winner, eşi Begüm Can ve yavruları İzmir, Deniz ve Ege ile birlikte Türkiye'nin tek Asya fil ailesini oluşturuyor.
2: Evet, ajans bugün de bu saat dilimini noktalayacağız Faruk Erdem'le birlikte. Faruk Erdem, çok teşekkür ediyorum.
16: Ben teşekkür ederim.
2: Çok teşekkürler.
16: Görüşmek üzere.
2: Teşekkürler. Bir kısa ara vereceğiz. Şimdi Kars'a gideceğiz. Çünkü doğayla iç içe kurulan bir kas çiftliği var Kars'ta ve orası üretimin yeni adresi oldu. Oradan görüntüleri izleyelim. Sonrasında reklamın ardından saat başında yeni gelişmelerle devam edeceğiz.
17: Esnaflık bıraktıktan sonra böyle biraz kafa dinlenecek, huzuru bulacak. Hayvanlarla iç içe, yani şehirden kaçacak bir yer arıyordum. Bu çiftlik sayesinde de şu anda güzel yerlere gelmeye başladık. Tabii esnaflığın yorgunluğu, dinginliği üzerimizde çok vardı. Burada yeni bir hayata başlıyorsunuz, yeni bir kendinize yol çiziyorsunuz.

0: zamanlar gelir ki bazen şehrin stresinden, gürültüsünden uzaklaşıp kendimizi tamamen doğayla iç içe bırakmak isteriz. İşte bunu gerçekleştiren en güzel örneklerden bir tanesi ise Gökhan Gündüzak. Yıllarca Kars şehir merkezinde esnaflık yaptı, ticaretle uğraştı, ancak bir yerden sonra artık kendisini Kars'ın eşsiz bucaksız işte bu doğasıyla baş başa bıraktı. Çiftliğinde Kars kazı yetiştiriyor, atlarıyla gün içerisinde vakit geçiriyor ve tamamen doğal bir üretim yapıyor.
1: Bizim hikayemiz işte koronayla başladı. Koronanın patlak vermesiyle hayvancılık yapmaya, bu Kars ili yerli kazı ırkını sahiplenip bu kazın bu bölgede daha fazla artmasını, çoğalmasını sağlamak için elimizden gelen bütün gerekli çalışmaların hepsini başlattık o gün itibariyle. Kafkas Üniversitesi Zootekni Anabilim Dalı Başkanımız Profesör Doktor Turgut Kırmızıbayrak hocamız önderliğinde 11 kaz aldık. 11 anaç ile bugün çok şükür 600 adet başlık bir sürü kurduk. Sağlıklı güzel bir sürü ve Kafkas Üniversitesi ile de bu kazın tescili için güzel çalışmalar yapmaya başladık. Öncelikle bunu herkese vurgulamak isterim. Herkes köyüne geri dönsün. Bu ülke için üretsinler. Ellerinden gelen bütün hizmeti yapsınlar. Çünkü şehirde başkaları için çalışıyoruz. Bunu hepimiz kabul etmeliyiz. Ama burada boş vakitlerimiz oluyor. Boş vakitlerimizde benim evimde televizyon, radyo yok. Ben hani hem hayvanlara kendimi adadım, bu şehrin kültürü olan bu simgeye kendimi adadım. Hem de kendimi geliştirmeye, burada daha iyi aktiviteler yapmaya, tabiri caizse yaşamı böyle tadında yaşamaya karar verdim ve her şey tersine dönüyor. Şehirdeki hayatınızdan ziyade burada bıçak yapmaya başladım. Burada müzik ile uğraştım. Aynı zamanda at biniyorum. Yani şehirde insanlar, örnek veriyorum, bir spor yapıyor, bir etkinlik yapmaya çalışıyor. Burada her şeyi kendiniz yapmaya başladığınızda işte yaşamın tadını orada almaya başlıyorsunuz ve başarılar peş peşe ardı sıra gelmeye başlıyor.

Tek başına yaşadı işte bu kas çiftliğinde, gözünü bir an olsun bile sürüsünden ayırmıyor. Dikkatini işine vermek zorunda. Üstelik bu yoğun mesai sadece bir günle, bir mevsimle, bir yılla sınırlı değil. Tüm zamanlarda detaylı bir şekilde oluşturduğu plana sadık kalmak zorunda.

Benim motivasyon kaynağım bütün burada olan canlılarımın hepsi. Bunların doğumları benim motivasyonumdur. Bunların civciv çıkımları benim motivasyonumdur. Benim atımla beraber geçirdiğim küçük bir vakit motivasyonumdur. Yine köpeklerimle keza gezmem, dolaşmam hepsi büyük bir motivasyondur. Burada işte önemli olan dikkatimizi neye veriyoruz, nelerle uğraşıyoruz, kendimizi neye adıyoruz, neler yapmak istiyoruz, hedeflerimiz neler? Önemli olan bunlar işte. Bunlar insanın motivasyonunu sağlayan en güzel etkenler.

de 40 tane hedefimiz vardı. O 40 hedeften şimdiye kadar 37'sini yaptık. Son 3 tane kalan hedefimiz Kars ili yerli kaz ırkını tescillemek, Kafkas Üniversitesi'nin destekleriyle beraber. Bu kaz ırkını tescilledikten sonra güzel bir tesis kurmak. Artık buralardan gitmek, yani tamam çalışıyoruz, keyfimiz yerinde ama büyük düşünmeliyiz, büyütmeliyiz. Bu ülkeye, tekrar bu şehre yine hizmet etmeliyiz. Bunları yapmak için de artık bütün o küçük aşamaların hepsini atlattık bence. Üretim olsun, yetiştiricilik olsun, bütün hepsi kademe kademe 12 ay boyunca bizim elimizde. Bunu artık son 3 aşamada işte büyütüp güzel yerlere getirmeyi

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin otomotiv ihracatı artmaya devam ediyor. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 542.401 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracat 2025 yılının aynı dönemine göre %2,6 artarak 24.4 milyar dolar oldu. Yılın 7 ayında toplam otomotiv üretimi 767.216 adet olarak kayıtları geçti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
1: A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
12: Senin yanında Akbank.
13: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
14: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: Ajans bugün de sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Tekrar ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Yeni saatte önce canlı bağlantı noktalarına uzanacağız. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan süreç yasası resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bir açıklama var. Süreç kurulunun ilk toplantısının 24 Ağustos pazartesi günü yapılacağını açıkladı Cevdet Yılmaz. Ankara'dan son bilgileri Kübra Bala anlatacak. YÖK Başkanı Erol Özbar 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Ayrıntıları Ankara'dan Damla Kuşkapan anlatacak. Ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte 414 kişinin yargılandığı İBB davasında ikinci celse başladı. Mustafa Kadir Mercan davanın ayrıntılarını takip ediyor. Amerika-İran arasında anlaşma sırasında 60 günlük mutabakat takvimi doldu. Ancak Hürmüz Boğazı'nda gerilim yine tırmandı. Kargo gemisinin saldırıya uğraması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Tahran'dan da son bilgileri Ekber Karabağ anlatacak. Ajans bugüne devam ediyoruz. Önce terörsüz Türkiye süreci ilişkin resmi açıklamalara bakalım. Süreç yasası resmi gazetede yayımlandı, yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir paylaşım geldi. Sonrasında bugün yaklaşık bir saat önce Cevdet Yılmaz bir açıklama yaptı ve süreç kurulunun kurulduğunu, ilk toplantısında pazartesi günü yapılacağını söyledi. Hemen daha fazla bilgi için Hatice Kübra Bal yayına hazır. Kübra.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun dün gece resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu ve hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür etti ve sürecin bugünlere kadar kazasız belasız gelmesinde katkı sunan görevlilere de tebrik etti aslında. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da bir açıklama var. Gazi Meclisi Meclisimizde 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak resmi gazetede yayımlanan 7595 sayılı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun hayırlı olsun. Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında faaliyet gösterecek olan kurul kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır. Kurulun ilk toplantısı 24 Ağustos pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için eskin bir koordinasyon içerisinde çalışacak. 7595 sayılı kanunla tanımlanan tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir ifadelerini kullandı. Aslında süreç iki ayrı kurul tarafından izlenecek diyebiliriz. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bahsetmiş olduğu yürütme kurulu olacak ki ilk toplantısı 24 Ağustos pazartesi günü gerçekleştirilecek bu kurulun ve kurulun ilk gündemindeki başlıksa elbette silah bırakma ve alt komisyonlar olacak. Kuruldaysa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanması bekleniyor. Kimler yer alacak? Peki Adalet Bakanı Akın Güllek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin de kurulda yer alması bekleniyor. Bunun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde de bir ayrı kurul kurulacak. İzleme kurulu aslında bu da. Ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından da üyeleri belirlenmiş olacak. İşte iki ayrı kuruldan söz ediyoruz. Yürütme kuruluysa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ilk toplantısını 24 Ağustos pazartesi günü gerçekleştiriyor olacak diyelim ve sözü yeniden Peki. sizlere bırakalım.
1: Teşekkürler Kübra Bal. Kolaylıklar diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bilgisi paylaşıldı İletişim Başkanlığı tarafından. İki lider görüşmede Türkiye-Amerika ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı. İletişim Başkanlığı'ndan geldi açıklama. Görüşmede Türkiye-Amerika ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler konuşuldu. Cumhurbaşkanı İran'la Amerika arasında devam eden gerilime diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesi mühim olduğunu iletti. Görüşmelerin sürmesini temenni ediyorum dedi ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini söyledi. Erdoğan ayrıca Pakistan, Suudi Arabistan'la imzalanan ortak savunma anlaşmasına dair de bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilendiğini ifade etti. Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz'de Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını söyledi. Trump'ın sert mesajı Fox News muhabiri Yinks'te verdiği röportajda gündeme geldi. Amerikan Başkanı İran devrim muhafızlarıyla gizli iletişim kanalları bulunduğunu iddia etti. Tahran bu iddiayı yalanlıyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimin odağındaki Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerinin engellenmesi halinde Umman'ı bombalamakla tehdit etti. Trump bu sert çıkışı Fox News muhabiri Trey Yinks'te verdiği röportajda yaptı.
3: Trump Umman'ı devreye girmesi durumunda hepsini bombalayacağız mesajını verdi.
0: Washington'ın mesajı sadece Umman'a yönelik değil. Trump İran'a karşı deniz ablukasının ve ekonomik baskının süreceğini söyledi. Tahran'ın iyi bir poker oyuncusu gibi elindeki kartları gizlemeye çalıştığını savunan Trump, İran'ın giderek artan bir baskı altında olduğunu öne sürdü.
3: Trump İran'ın teslim olması gerektiğini söylüyor. Ancak bunun için belirlenmiş bir son tarih yok. Acele etmiyorum diyor.
0: Trump ayrıca İran devrim muhafızlarıyla doğrudan gizli iletişim kanalları bulunduğunu iddia etti. İran tarafındaysa bu iddiaya sert tepki var. Devrim muhafızları Washington'la herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Trump'ın sözlerini yalan olarak niteleyen Tahran, bu iddiaların savaştaki yenilgi ve umutsuzluktan doğduğunu savundu. Tahran'ın asıl mesajı ise Hürmüz Boğazı üzerinden geldi. Üst düzey bir İranlı yetkili savunma pozisyonundan çıkıp daha saldırgan bir stratejiye geçme kararı aldıklarını açıkladı. İran, ABD'nin deniz ablukasını süresiz olarak sürdürmesini beklemeyeceğini bildirdi. Diplomasinin başarısız olması halinde Hürmüz Boğazı'nda gerilimi tırmandıracakları mesajını verdi. İki tarafında bir süredir gözü Hürmüz'de. İran ve Umman, Boğaz'da gemi trafiğinin güvenli biçimde sürdürülmesi için görüşüyor. Trump'ın Umman'a yönelik tehdidi de bu diplomatik trafiğin tam merkezinde.
3: Trump, Umman'ın önlerine çıkması halinde sert bir şekilde karşılık vereceklerini söyledi.
0: Gerilimin bir diğer cephesi ise diplomasi. İran yeniden müzakere masasına dönülmesi halinde görüşmelerin İslamabad Anlaşması temelinde yürütüleceğini açıkladı. Ancak sahada ve masada mesajlar giderek sertleşiyor. Bir tarafta Washington'ın Umman'a yönelik bombalama tehdidi, diğer tarafta Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nda gerilimi tırmandırma uyarısı. Diplomasi için temaslar sürse de Trump'ın son çıkışı Hürmüz'deki gerilimi yeniden tehlikeli bir noktaya taşıdı.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Asat'ın iştiraki Aldaş'a yönelik soruşturmada 21 şüpheli hakkında yeni iddianame hazırlandı. 127 sayfalık iddianamede iki kurum arasındaki para trafiğinin 785 milyon lirayı bulduğu ve 29,5 milyon liralık da bir kamu zararı tespit edildiği yer alıyor.
4: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 29,5 milyon liralık kamu zararı tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirakleri Asat ve Aldaş'a yönelik soruşturmada yeni iddianame hazırlandı. 120 sayfalık iddianamede aralarında Muhittin Böcek ve dönemin Asat ve Aldaş Genel Müdürlüğü'nün olduğu 21 şüpheli hakkında zimmet, haksız mal edinme ve dolandırıcılık suçlamaları yer aldı. Aldaş'la Asat arasındaki para trafiğinin 785 milyon 351 bin liraya ulaştı. Kamu zararının ise 29 milyon 500 bin lira olduğu iddia edildi. İddianamedeki mülkiye müfettişleri ve bilirkişi raporlarına göre Aldaş yöneticilerinin yurt içi ve yurt dışındaki lüks harcamalarının Asat'a fatura edildiği öne sürüldü. Lüks otel konaklamaları, birinci sınıf uçak biletleri ve restoran harcamalarının müşavirlik hizmeti gerekçesiyle kuruma ödettirildiği belirtildi. Şirket kredi kartlarıyla yapılan bazı alkolü içecek alımlarının da temel gıda ve alkolsüz ürün olarak faturalandırıldığı da rapordaki iddialar arasında. İddianamedeki en dikkat çekici iddialardan biri de denetimlerle ilgili. Sayıştay denetçileri de mülkiye müfettişleri ve ailelerinin lüks otellerde ağırlandığı, pahalı hediyeler verildiği ve bazı tatil masraflarının Aldaş bütçesinden karşılandığı öne sürüldü. Bazı denetçilerin resmi görevleri bulunmamasına rağmen aileleri de Antalya'ya geldiği ve masraflarının kuruma ödettirildiği iddia edildi. İddianamede ayrıca Aldaş'ta satış elemanı olarak işe alınan Nurhak Ermiş'in bir gün bile işe gitmediği 2 yılda yaklaşık 1 milyon 331 bin lira net maaş ödendiği belirtiliyor.
1: Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü kurma suçundan tutuklandı. Soruşturmaya dair her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Milyarlarca liralık bir para trafiği tespit edildi. Verdiği ifadelere ilişkin çelişkilerle dikkat çekiyor.
0: Milyarlarca lira para trafiği tespit edildi. Çıkar amaçlı örgüt kurma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
0: Kuriş'in tutuklanmasının ardından ifadesi de ortaya çıktı. Çelişkili ifadeleri ise dikkat çekti. Kuriş yöneltilen suçlamaların tamamını reddetti. Kendisini kanaat önderi olarak tanımladı. Kuriş'in sorgusunda dikkat çeken detaylardan biri iletişim yöntemiydi. Adına kayıtlı bir GSM hattının bulunmadığı görüldü. Soruşturma kapsamında Kuriş'e yaklaşık 50 kişiden oluşan uzun bir isim listesi yöneltildi. Kuriş çok sayıda isim için tanımam şeklinde cevap verdi. Kuriş aylık gelirinin yaklaşık 380 bin lira olduğunu beyan etti.
6: Aylık gelirim ortalama 380 bin TL civarındadır. Bunlar şirketten aldığım maaş ödemeleri, kira geliridir. Benim adıma kayıtlı babamdan intikal eden miras yoluyla bana geçen gayrimenkuller vardır. Sakarya Erenler Mahallesi'nde ofis binasında hisse, Çamlıca'da kendime ait 3 katlı bir ev, Kısıklı'da aile fertleriyle hissedar olduğumuz 1 adet 450 metrekare civarı arsa vardır. %51 hissedarı olduğum Altun Mimarlık İnşaat ünvanlı firmam vardır. Hatırladığım kadarıyla 2009-2022 tarihleri aralığında ELF Yapı İnşaat isimli firmada %49 hissedarlığım vardı.
0: Kuriş'in ikametinde yapılan aramada yüksek miktarda altın ve ziynet eşyasına el konulmuştu. Kuriş'e bu kadar yüksek miktardaki altının kaynağının ne olduğu ve neden evinde bulundurduğu soruldu. Kuriş, ziynetlerin bir bölümünün eşiyle düğünlerinde takılan takılar olduğunu ileri sürdü.
6: Söz konusu aramada ele geçirilen eşyaların birçoğu eşimin, düğün takılarımız ve ziynet eşyalarımızdır. Ayrıca bunun dışında da çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir.
0: Kuriş'in ifadelerindeki çarpıcı farklılıklardan biri de Arden Gıda'daki ortaklığıydı. Arden Gıda'nın mali hareketleri sorgunun en kapsamlı bölümünü oluşturdu. MASAK verilerine göre Arden Gıda'nın bankacılık işlem hacmi 2017 ile 30 Haziran 2026 arasında 6 milyar 520 milyon 264 bin liraya ulaştı. Kuriş ayrıca Arden Gıda'daki ortaklığını %5 olarak hatırladığını söyledi. Fakat %37,5'lik bir hissesi olduğu ortaya çıktı. Kuriş hem emniyet hem de savcılık ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaların tamamını reddetti. MASAK raporu ve tanık beyanları ışığında soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.
1: Alihan Kuriş soruşturmasına ilişkin sadece A Haber'in ulaştığı özel bilgiler var. Sistemin yukarıda aslında bir Glopper isimli gizli bir yazılım üzerinden yöneticilerin haberleştiği belirleniyor. Buna dair de tabii ne uygulamalardan bu yazılıma bir erişim var ne de girip dışarıdan normal bir kayıt var. Tamamen referans üzerinden sistem ilerliyor. Şimdi bu özel bilgileri konuşacağız. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçay stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
7: Bulduk, iyi yayınlar Merve.
1: Teşekkür ederim. Bu Glopper sistemini dün biraz anlatmıştık aslında Ramazan Almaçay'ı ama sanıyorum örgütün üst kademesinin kendi içinde geliştirdiği bir yazılım sistemi mi bu?
7: Şimdi bu Glopper uygulaması ile ilgili bu cümleyi nereden duyduk? Glopper telaffuzu nereden oldu? İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin bir açıklaması vardı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü ile ilgili yapılan bir çalışmada, operasyonda üst düzey yöneticilerin kendi aralarında bir haberleşme ağ olduğu, gizli bir haberleşme ağ olduğu söylenmişti. İşte o Glopper haberleşmesi üzerinden de üst yöneticilerin haberleşmelerini, iletişimlerini bu şekilde sağladığı tespiti yapılmıştı. İçişleri Bakanı'nın bu açıklamasının ardından tabii ki herkes merak etmeye başladı. Glopper denilen bu iletişim aracı, gizli haberleşme ağı nasıl işliyor vesaire. Şimdi bu bilgiler doğrultusunda, tespitler doğrultusunda anladığımız kadarıyla yine üst düzey yöneticiler arasında bu gizli haberleşme aracı olarak kullanılan Glopper'ın

0: uygulanma safhasında da belli kademelerin olduğu ortaya çıkıyor. Yani 3 aşamalı bir doğrulamadan geçtikten sonra ulaşılabildiğini söylemişti Sayın Bakan. O aşamalar ne, o kademeler? Önce bir şifre girildiğini anlıyoruz. Hı hı. Ardından biyometrik veri ve harici onay. Yani bu bir şifre girerek normal telefonlarınıza ya da bilgisayarınızı açtığınızda bir şifre girip bilgisayar ekranınız, telefonunuz açılıyor. Ancak burada ise 3 kademeli bir doğrulama olduğunu görüyoruz. Bu doğrulamada önce şifre, akabinde biyometrik veri kişilerin kendilerine özgü, işte parmak izi olabilir, yüz tanıma sistemi olabilir vesaire. Tabii bu detaylar ne? Soruşturmada bunlar da ortaya çıkacaktır. Bunun akabinde de harici bir onaydan bahsediliyor. Bu harici onay girdikten sonra da Glopper denilen bu uygulamayla haberleşme ve iletişim sağlandığını anlıyoruz. Peki bunları kim kullanıyor? Yalnız yetkilendirilmiş kişilerin erişilebildiği tespiti yapılmış. Yani bu 3 aşamayı bilen kişi sayılarının belli sayılarda olduğunu anlıyoruz buradan. Hı hı. İletişimin şifreli e-postalar üzerinden sağlandığı tespiti yapılmış ve dışarıdan erişime tamamen kapalı olduğu, gizli bir data ve dosyalama sisteminin olduğunu belirtiyoruz. Şimdi burada hangi bilgiler peki depolanıyormuş? Yine kaynakların tespitlerine göre, soruşturma makamlarının bizim de edindiğimiz bilgilerde yurt işlemleri, personel işlemleri, idari işlemler, mali işlemler ve hesapların bu Glopper'da tutulan bilgiler, datalar olduğu tespiti yapılıyor. Hem Adalet Bakanlığı tarafından hem İçişleri Bakanlığı tarafından şunun altı her zaman çiziliyor. Biz de bir kere de tekrar edelim. Bu yürütülen soruşturma, operasyon herhangi bir muhafazakar ya da dini duygularla ilgili muhafazakar bir kesime, insanların dini değerleri üzerinden yapılan bir soruşturma olmadığının altı çiziliyor. MASAK bir rapor incelemiş. Başsavcılık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması doğrultusunda bu incelemelerde Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü diye bahsedilen soruşturma dosyasında çok ciddi suçlamalar ve iddialar var. Bu iddialarda örgütün üst yönetiminin mali ayağına bir operasyon yapıldığının altı çiziliyor. Bunu bir kere daha belirtelim. Yani dini değerler ya da muhafazakar kesim olarak belirtilen bir gruba herhangi bir soruşturma olmadığının altı çiziliyor. Şimdi MASAK'ın bu raporlarında ne görüldü? Birden fazla ortaklığı bulunan şirketlerin, 1 milyarın üzerindeki bir kurulum ortaklığı olan şirketlerin işlem hacimlerinin çok düşük olduğu. Hı. Yani bunun normal ticari faaliyetleri neredeyse hiç yok olduğu tespitleri yapıldı. Yine operasyonun ilk yapıldığı dönemde yurt dışına 100 milyar lira gibi bir paranın çıkarıldığı. Geçtiğimiz günlerde yine yapılan bir arama çalışmasında 20 poşet dolusu evrakın imha edildiği, en son geçtiğimiz günde yine bir adrese yapılan aramada Alihan Kuriş'in firari durumda olan kardeşiyle ilgili yapılan arama çalışmalarında bir firmanın kasasında 200 kilo altın, hı hı, bulunmuştu. 200 kilo, hı hı, külçe altın. İşte İçişleri Bakanlığı açıklamasında örgütün mali yapısına yapılan operasyonda örgüt yöneticilerinin gizli bir haberleşme ağı kullandığı ve bu, evet, haberleşme ağında Glopper ismiyle oldu. Glopper uygulamasını kullandıkları tespit edildi. Tabii bunu
1: sorayım. Şimdi Bylock benzeri mi diye. Şimdi bunu tabii bilemediğimiz için şöyle soracağım. Mesela giriyorsunuz değil mi? Belli model telefonlarda kullanılan Android sistemi var. Bir de App Store dediğimiz uygulamanın, evet, adını yazıyorsunuz. Ama bu uygulama hiçbirinde çıkmıyor. Özel davetle mi alınıyor?
0: Şimdi tabii
1: ki burada mesela şundan, yani chat gibi mi, normal bizim kullandığımız WhatsApp'lar gibi mi, yoksa bir e-posta sistemi mi bu? Gizli bilgi depolanması gibi bir sistem mi? Yani Bylock tarafıyla bakıldığında, kıyaslandığında.
0: Şimdi tabii ki soruşturmanın detaylarını tam anlamıyla bilmemiz mümkün değil ama, hı-hı, buradaki elimizdeki bilgilerden edindiğimiz bilgi şu. Senin de belirttiğin üzere Bylock gibi bir gizli haberleşme sistemi olduğu anlaşılıyor, hı hı, ve dışarıdan herhangi bir müdahaleyle, yani Android telefonlarda işte bir dosya ya da program indirmek için yazdığınız o görüntü uygulama değil. Evet. Dışarıdan harici bir müdahale söz konusu değil. Hı hı. Bu yazılımın yurt dışı menşeli bir yazılım mı olduğu, bunun yazılımla ilgili olarak içeriye girişte 3 kademenin hangi şartlarda gerçekleştiği, yani herkese bir şifre mi veriliyor? Muhtemelen yani yoksa biyometrik
1: muhtemelen farklı
0: şifredir. Biyometrik veri çünkü kişilerin kendine özel işte belki parmak izi, belki göz tanıma, belki yüz tanıma. Akabinde bu da yeterli görülmemiş. Harici onayla 3 kademede girildiği tespiti yapılıyor. Yani normal bir Android telefonda indirilemeyen, dışarıdan da tamamen yazılıma kapalı olan bir uygulamadan bahsediliyor. Tabii haberleşmelerin ise soruna cevap olarak yine kaynaklardan edinilen bilgilerde iletişimin şifreli e-postalar üzerinden yapıldığı, yani bir telefon aramasından ziyade bir e-posta ile iletişimlerini sağlandığı da şu an tespit durumunda. Tabii bu yazılım açıldıktan sonra bu görüşmeler, çünkü çok fazla kişinin ancak örgütün üst kademesindeki fazla kişinin kullandığı tespiti yapıldığı için bu aralarındaki konuşmalar, daha açılamayan şifreli dosyalar var mı yok mu bunları bilmiyoruz. Tabii ki siber ekipleri bunların incelemesini yapacak. Bu dosyalara erişildiğinde suç unsuru olan yazışma, görüşme, bahsedilen bu mali yapıya yönelik bir yazışma var mı? Bunların hepsi tek tek şu an inceleme altında. Bir kere daha belirtelim, çok ciddi iddialar var. Bu iddialarla ilgili olarak süreç hala devam ediyor. Biz de yeni bilgiler oldukça paylaşmaya devam edeceğiz Merve.
1: Evet, süreç daha yeni başlıyor anladığımız kadarıyla. Çok teşekkür ederim Ramazan Almaçayır. Geldiğiniz için, yayına katkı için sağ olun. Ramazan Almaçayır'la konuştuk A Haber'in ulaştığı bu özel bilginin ayrıntılarını. Şimdi Ekrem İmamoğlu dahil 414 kişinin yargılandığı İBB davasına gidelim. İkinci celse başladı. Bugün neler yaşanıyor? Mustafa Kadir Mercan şu saate kadar son durumu anlatacak.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının ikinci celse ikinci günü yaklaşık 45 dakika önce başladı. Aslında dün ifadesi alınmak üzere beklenen isim Seyfi Beyaz hazır edilmemişti. Daha doğrusu bu noktaya gelmemişti. Onun ifadesi bugün alındı. Daha doğrusu savunmasını yaptı ve şikayetçi olduğunu belirtti. Dosya konumunda hem mağdur sıfatında yer alıyor. Yani hem şikayetçi olarak yer alıyor hem de müşteki olarak yer aldığını söyleyelim. Öte yandan konuyla alakalı olarak da, yani savunmasıyla alakalı olarak da bazı belediyelerden yine şikayetçi olduğunu belirtti. Hemen sonrasındaysa diğer tutuksuz sanıkların savunma yapma işlemleri devam edecek. Fakat bulunduğumuz dakika itibariyle ilk önce bir çapraz sorgu yapılacak. Çapraz sorgusunun ardındansa uygun görülürse savcılık makamı sorularını soracak ve diğer sanığa söz hakkı verilecek. Toplamda şu anda 325 tutuksuz sanığın savunması yapılacak ve bu sürenin yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri ikinci celse görülmeye devam edecek ve ilerleyen zamanlarda eğer ki bu 2 aylık süreye sığmazsa bu savunmalar, belki cuma, cumartesi ve pazar günleri de yine savunmalar alınabilir. Söylemiş olduğumuz gibi 325 tutuksuz sanık savunma yapacak ve savunmasını son yapacak isimse Hüseyin Gün olacak. 325. sırada olarak savunmasını yapacak. Öte yandan biliyorsunuz ki ilk celsede Ekrem İmamoğlu savunmasını yapmamıştı. Bu kapsamda avukatları aracılığıyla bir dilekçe sundu mahkeme başkanına. O dilekçede kabul gördü. Fakat Ekrem İmamoğlu'nun hangi gün, hangi tarihte savunma yapacağı henüz belli değil. Mahkeme başkanı şu şekilde söyledi. Uygun görülen bir tarihte, bir zaman aralığında savunmanızı yapmanıza izin vereceğim dedi. Söylemiş olduğumuz gibi ilk celsede de bakacak olursak aslında toplamda 110 tutuklu sanık vardı ve 414 şüpheli hakkında dava açılmıştı ve 9 Mart 2026'da başlayan ilk celse 8 Temmuz 2026'da sona ermişti. Tutukluluk incelemeleri yapılmıştı ve tutukluluk incelemeleri kapsamında 57 şüpheli tahliye edilmişti. Tutukluluk incelemesi demişken bu ayın sonunda, yani 31 Ağustos'ta yine İBB davası için bir tutukluluk incelemesi yapılacak. Buradan çıkacak sonucu da bizler yine bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Savunmalardan bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Mustafa Kadir Mercan anlattı son bilgileri. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fezleke rekoruna koşuyor. Özel hakkında dokunulmazlık dosyası sayısı 63'e yükseldi. Yeni gelen fezlekelerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında da ipler yine gergin. Kulislerde CHP milletvekillerinin Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet diyeceği konuşuluyor.
3: 61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
4: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın. Yeni

0: Ankara'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci dahil tüm güncel siyasi başlıklar masada olacak. Ancak ana gündem Eylül ayı ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Takvim değerlendirilecek. Ayrıca örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritasının da ele alınması bekleniyor.
1: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
0: Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayı itibarıyla Anadolu turuna çıkacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de il gezileri için start verilecek. Kılıçdaroğlu'nun il gezileri için daha önce İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkarken bu kez başlangıç olarak Doğu ve Güneydoğu illerinin olabileceği belirtiliyor. Bu illere yapılacak gezilerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesaj verilebileceği kaydediliyor.
2: Ben Kemal geliyorum.
0: Belediyelerde ise geçişler sürüyor. 200'den fazla belediye CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Hem belediye başkanları hem de belediye meclislerindeki geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanları toplantısı da gerçekleştirilecek.
3: YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından devlet üniversitelerindeki yükseköğretim programlarının doluluk oranının %99.5'e yükseldiğini açıkladı. Bu arada internet sitesinden erişime açıldı yerleştirme sonuçları. Daha fazla bilgiyi Damla Kuşkapan anlatacak.
4: Üniversiteye yerleşme heyecanı yaşayan öğrenciler için YKS sonuçları tercihler açıklanmış oldu. Tabii ki bu konunun ardından öğrenciler YKS sonuçlarını yksesonuc.osm.gov.tr adresinden yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecekler. Konuya dair Başkan Erdoğan da az önce bir açıklama yaptı. Öğrencileri tebrik etti. Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerime hayırlı olmasını diliyor. Üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum ve yeni eğitim öğretim yılının öğrencimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum açıklamasında bulundu Başkan Erdoğan. Tabii bugün açıklandığı için tercih sonuçları bir yoğunluk yaşanması da muhtemel. Bu yüzden adayların sayfayı arka arkaya yenilemek yerine biraz daha beklemeleri gerekiyor diyelim. Yerleşemeyen adaylar da üzülmesin çünkü bir ek tercih süreci de olmuş olacak. Kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmiş olacak. YÖK Başkanı Erol Özver'in de açıklamaları vardı. O da YKS yerleştirme sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu. Özver başta hukuk, eczacılık, diş hekimliği, psikoloji ve öğretmenlik olmak üzere bazı programların kontenjanlarının yeniden düzenlendiğini belirtti. Bu kontenjan politikasında yerleştirme sonuçlarına olumlu etkilerinin olduğunu belirtti. Devlet üniversitelerimizde örgün yüksek öğretim programlarının doluluk oranı %99,5 ile tarihi bir seviyeye ulaştı. Neredeyse boş kontenjan kalmadı dedi. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarındaki doluluk oranı %100'e ulaştı. Mühendislik programlarındaki doluluk oranı ise %98'i aşmış oldu. Tabii yüksek öğretimde yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik gibi alanlarda da yeni programlar açılmıştı. YÖK Başkanı bu alanların açılmasının ardından yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programlarının tamamında %100 doluluk oranının sağlandığını bildirdi. Adayların %40'ı ilk 3, %55'i ise ilk 5 tercihinden birinde yerleşmiş oldu. Hedef ise elbette nitelikli insan gücü yetiştirmek. Peki ek yerleştirme ne zaman, ondan da bahsedelim. 2026 YKS ek tercihleri henüz açıklanmadı, ancak önce 24-28 Ağustos tarihleri arasında kayıt süreci tamamlanmış olacak.
3: Evet.
4: Kayıtları yaptırmayanlar nedeniyle boş kalan kontenjanlar için de ÖSYM ek yerleştirme kılavuzunu yayınlayacak diyerek söz sizlere bırakalım.
3: Damla, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Damla Kuşkapan anlattı ayrıntıları. Türkiye'nin yerli petrol ve doğalgaz üretimindeki artışa bakacağız. 6 aylık dönemde yurt içi petrol üretimi 23.1 milyon varile çıktı. Doğalgaz üretimi ise 1 milyar 640 milyon metreküpü aştı. Son rakamlara bir bakalım.
5: Türkiye'nin yurt içi petrol ve doğalgaz üretimi 2026'nın ilk yarısında hız kesmeden devam etti. Yılın ilk 6 ayında yurt içi petrol üretimi 23.1 milyon varile ulaştı. Bu üretimi 21.8 milyon

0: varillik bölümünü Türkiye Petrolleri gerçekleştirdi. Toplam petrol üretiminde en büyük pay ise Gabar'dan geldi. Gabar sahası üretimin yaklaşık %60'ını karşıladı. Doğalgaz üretiminde de artış sürdü. İlk 6 ayda Türkiye'nin doğalgaz üretimi 1 milyar 641 milyon metreküpü aştı. Bunun 1 milyar 608 milyon metrekübünü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 33 milyon metrekübünü ise özel sektör üretti. Doğalgaz üretiminin %92'si Sakarya gaz sahasından sağlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da yeni kuyularla petrol üretiminin artırılacağını, Karadeniz'de ise bu yıl doğalgaz üretiminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
1: Böyle bir dönüşüm sürecinde biz Türkiye'nin arz güvenliğini sağlamaya gayret ediyoruz ki artan bir talepten bahsediyoruz. Türkiye ekonomisi büyüyen bir ülke, nüfusu büyüyen bir ülke. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Bir taraftan Türkiye'nin çok önemli bir ortaya koyduğu bir iddia ve hedef var. O da Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme.
0: Türkiye enerji üretimini yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da büyütüyor. Somali'de sondaj çalışmaları sürerken Libya'da biri denizde biri karada olmak üzere iki sahada ruhsat alındı. Irak'ta ise Kerkük'te yaklaşık 3 milyar varil petrol rezervi içerdiği değerlendirilen 5 sahaya ortak olundu.
2: Amerika ile İran anlaşmasında 60 günlük mutabakat takvimi doldu. Ancak taraflar arasında sorunlar hala çözülebilmiş değil. Hürmüz Boğazı gergin. Kargo gemisi saldırıya uğradı ve bir kişi hayatını kaybetti. Son açıklamaları alalım. Tahran'dan yeni gelişmeleri Ekber Karabağ anlatacak. Ekber.
3: Merve, teşekkür ederim. Evet, senin de belirttiğin üzere Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında esasında 60 gün önce 17 Haziran tarihinde Pakistan'ın öncülüğünde bir uzlaşma yapılmıştı. Ancak o uzlaşmaya taraflar bağlı kalmadı. O uzlaşmanın bir maddesi olarak Hürmüz Boğazı açık tutulacaktı. Ancak İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak içinde tavrını gerekçe göstererek tekrardan Hürmüz'ü kapattı ve an itibariyle İran Hürmüz'ün kapalı olduğunu belirtiyor. Gelen bilgilere göre İngiltere merkezi bu bölgedeki gemi hareketlerini takip eden şirketten gelen açıklamaya göre Hürmüz'den çıkmaya çalışan bir gemiye yönelik belirlenmeyen bir nesne tarafından saldırı yapıldı ve saldırı sonucu gemide bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Yine gelen bilgilere göre Umman sahil güvenlik ekipleri geride kalan mürettebatı kurtarmak için gemideki arama kurtarma çalışmaları, gemiyi söndürme çalışmalarını devam etmektedir. Gelen bilgilere göre söz konusu geminin motor bölümünün hedef alındığı ifade edilmektedir. İran'dan bu konuyla ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Fakat az önce de dediğim üzere İran Hürmüz'ün kapalı olduğunu ve bu bölgeden giriş çıkış yapılamayacağını belirtiyor. Tabii. Bu bölgedeki gerginlik bu şekilde yapılırken hatırlanacağı üzere dün Irak'ın kuzeyine yönelik de bir saldırı söz konusu olmuştu. Orada Başbakanlık ofisi binasına, Mesrur Barzani'nin ofisine ve aynı zamanda İstihbarat Başkanı'nın ofisine yönelik saldırı söz konusu olmuştu. Ve Iraklı yetkililer, Kuzey Irak yönetimi yetkilileri anında bu konuyla ilgili İran'ı suçladı. Ancak İran kesin bir dille bu suçlamaları reddetti. Irak'ın kuzeyine yönelik bir saldırısının söz konusu olmadığını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu durumu şüpheli olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Iraklı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu meseleyi tırnak içinde sahte bayrak operasyonu olarak değerlendirdi ve İran topraklarından Irak'ın hedef alındığına ilişkin herhangi bir bilgi bulgunun olmadığını ifade etti diyor ve sözü başkent ağrından sana bırakıyor.
2: Ekber Karabağ'dan son bilgileri aldık. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden Hawaii'den görüntüler getireceğiz ekrana. Lala kasırgası Hawaii'de çok büyük bir yıkıma yol açtı. 200 binden fazla eve elektrik verilemiyor. Sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
4: Sokaklar nehre döndü. Ağaçlar devrildi. 200 binden fazla ev elektriksiz kaldı.
5: Okyanusun evime girmesinden endişe duyuyorum.
4: ABD'nin Hawaii eyaletini vuran Lala kasırgası günlük yaşamı felç etti. Kasırgada rüzgarın saatteki hızı 130 kilometreye kadar çıktı. Nehirler taştı, onlarca evin çatısı uçtu.
5: Hawaii'de yaklaşık 200 bin ev elektriksiz kaldı. Su seviyesi 80 santimetreyi aştı. Açıkçası bu çok büyük bir onarım işi.

0: olacak.
1: Hawaii valisi bölge sakinlerine evde kalmaları çağrısında bulundu. Yetkililer çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Acil durum ekipleri enkaz temizleme ve hasar değerlendirme çalışmaları başlattı.
2: Bütün gece elektriğimiz kesikti. Tüm boğaçlar devrilmiş ve elektrik hatlarının üzerine düşmüş durumda. Bu yüzden acil durum ekiplerinin bize ulaşıp biraz yardım etmesini umuyoruz.
1: Uzmanlar bu yıl etkisini güçlü şekilde gösteren El Niño hava olayının Pasifik Okyanusu'nun tropikal bölgesinde sıcaklıkların artmasına ve kasırga riskinin yükselmesine neden olduğunu belirtiyor.
3: Hakaret edilip suç teşkil etmeyecek kelimeler. Yargıtay'ın verdiği kararlara göre bazı ifadeler artık hakaret kapsamına girmiyor. Ancak yine de bazı kalıplar var ki bunlar söylendiğinde şaka dahi olsa suç teşkil edebiliyor.
4: Ben genelde hani arkadaşlarım arasında şakalaşırken falan bu tarz sözcükleri çok kullanıyoruz birbirimiz ama genelde sempatiklik olarak bunlar.
5: Yani üçkağıtçı kullanırım. Yani ayyaş kelimesi belki olmayabilir.
6: Şaka yaptım demek kurtarmıyor. Bazı kelimeler Yargıtay'a göre hakaret sayılıyor.
4: Yaparım, sık sık yaparım.
7: Artık şaka yapmak Yargıtay'a göre sizleri kurtarmıyor. Bazı kelimelerde eşek, hıyar, dana gibi kullanımlara Yargıtay yasak getirdi.
4: Oo, hayırlı olsun hocam. Bilgimiz yoktu.
6: Yargıtay'ın verdiği kararlara göre bazı ifadeler artık hakaret kapsamına girmiyor. Ancak yine de bazı kelimeler var ki bunlar söylendiğinde şaka dahi olsa suç teşkil ediyor. O kelimelerden bazıları ise köpek adam, lanet karı, senin akli dengen yok, yobaz, pis gavur, şarlatan, ayyaş, hırsız, kör Ahmet, üçkağıtçı eşek, dana.
5: Üçkağıtçı diye kullanıyorum ben. Bazı arkadaşlara öyle kaydettim mesela.
8: Mesela eşek kullanırım ama ben bunu sevgi sözcüğü olarak kullanıyorum. Artık o dilimize yerleştiği için sanki bu sempatik bir şeymiş gibi bizim aramızda olan iletişimde böyle oluyor.
4: Şaka adı üzerinde şaka yani. Kıyarın nesi sıkıntı olacak ki?
6: Bu durumda Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılabilecek.
9: Kullananları duyuyorum ama bence bir problem yok yani, ama problem kendine problem olanlar için tabii ki problem ama benim için önemli değil.
3: İstanbul Esenyurt'ta eski sevgili hem ailenin hem de mahallelinin kabusu oldu. Takıntılı kişi defalarca binayı kundakladı, camlarını kırdı.
10: Sizi İstanbul'u dar edeceğim. Zindan edeceğim. Hakikaten de buyurun.
1: 4 kez camları kırdı. 3 kez binayı kundakladı. Eski sevgili mahallenin kabusu oldu.
11: Kendisi olduğum şahısla olan bir yıllık ilişkimi bana şiddet uyguladığı nedeniyle bitirdim. Kendisi bana psikolojik, fiziksel her türlü şiddet uyguladı.
1: İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda kız arkadaşından ayrılan genç aileye hayatı zehir etti.
10: Uykuya dalmışım, baktım bir su sesi geliyor. Benzin dökermiş.
1: Her gece gelip tehditler savuran eski sevgili genç kadının babasını da neredeyse öldürecekti.
10: Ben bağırınca lak etti, çakmağı çaktı, yaktı. Gitti, fark etmese kesinlikle yanıyordu. Aynı cam kır, kapıyı yak.
12: En sonunda da burayı
10: yaktı. En sonunda da bunu yaktı. Bundan sonra ne yapacağı da meşhur yani.
1: Aile saldırgan eski sevgili yüzünden memlekete taşındı.
11: Oraya döndüğümüz halde İstanbul'daki evimizin camlarını kırmaya devam etti.
1: Polis binayı kundaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
10: Yetkililerden sahip çıkmalarını istiyorum. Evimde o camda işime gidip gelmek istiyorum.
3: Kumar ve yasa dışı bahis bağımlılığı son zamanlarda ne yazık ki çok arttı. Özellikle dünya genelinde ciddi bir sorun haline gelen bağımlılık türleri ne yazık ki Türkiye'de de etkisini artırdı. Peki yasa dışı bahisle kumara olan ilgi neden bu kadar yükseldi? Bu şebekeler gençleri nasıl ağına düşürdü? Bağımlılıklar ne boyutta ve nasıl mücadele ediliyor? İzleyelim.

0: tüy gibi büyüyen bir başka tehlikeyle karşı karşıyayız.
1: Çoğu insanın evini yıktı.
2: Bunlardaki aslında en önemli nokta kişiye paranın hiçbir zaman yetmemesi.
3: 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira oynuyor, cebimde 100 lira yok. Babası perişan oluyor hepsine.
4: 5,9 trilyon dolar. Evet, yanlış duymadınız. Yasa dışı bahisin küresel ölçekteki hacmi 5,9 trilyon doları buldu. Ülkemizde ise bu rakam yıllık maliyet oranında 40 milyon doları aşar vaziyette. İşte yasa dışı bahis ve kumarın gelmiş olduğu bu son durumun nedenlerini bu dosyamızda irdeleyeceğiz. Ana başlıklar olarak 3 farklı konuyu ele alacağız. Bu konuların ilki yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığının nasıl ortaya çıktığı. Devamındaysa Yeşilay ve çeşitli devlet kurumlarına, hastanelere bu konuyla alakalı kaç kişinin başvuru yaptığı ve başvuru sayılarındaki son yıllardaki artışa bakacağız. Ve son olarak yasa dışı bahis veya kumar gibi oldukça kötü olan bu bağımlılıklardan nasıl kurtulunabileceğini öğreneceğiz. Haydi başlayalım.
0: İnsanlar zaten kumara başladıklarında direkt yasa dışı bahisle başlamıyorlar. Herhangi bir bahisle, herhangi bir kumar tipiyle başlıyorlar. Yasa dışı bahis sonrasında kişilerin gideceği bir yol oluyor.
2: Haz merkezini tetiklediği için ve para algısını da arttırdığı için kişi burada oynama düşüncesi oluşuyor. Kolay yoldan para kazanma düşüncesi oluşuyor.
5: Çoğu akrabamın, çoğu tanıdıklarının evi yıkılmış yani. Oğlu gidiyor, oyun oynuyor. Babası da bir şey yapamıyor.
0: Dijital alanda çok daha rahat hareket edebilen, interneti çok daha iyi kullanabilen kişiler genellikle genç popülasyon olduğu için bu kümelenmenin genellikle biz 15-24 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Yani aslında tehlike çocuklar büyüdükçe biraz daha büyüyecek gibi görünüyor.
6: Yani elde avuçta hiçbir şey kalmıyor. Maddi bakımdan zor.
7: Yani yeterince dijital güvenliği sağlayamıyoruz.
4: Sanal bahis veya kumar bataklığına düşmek günümüzde oldukça kolay. Öyle ki elimizde kullanmış olduğumuz telefon, tablet veya herhangi bir bilgisayara gelen herhangi bir metin, herhangi bir mesaj, herhangi bir reklam görüntüsü bizi bu bataklığa sürükleyebiliyor. Bağımlı olmaksa çok kolay. Öyle ki bu reklamlardan herhangi birine tıkladığımız anda kolay para kazanma isteğini tetikleyen duygulara yönelik yapılan o mesajlar aniden bilinçaltımıza giriyor ve o andan itibaren kumar bağımlılığından, yasa dışı bahis bağımlılığından kurtulmak bir o kadar zor oluyor.
0: Tabii şöyle, önceden kumar oynanması için fiziksel olarak bir alana gidilmesi gerekliydi. Ama şu anda biliyorsunuz kumarhaneler insanların cebinde, telefonunda, elinde, tabletlerinde. Bu kolay erişim en büyük tehlikelerden bir tanesini aslında oluşturdu.
8: Vallahi her şeylerini kaybediyorlar. Aile düzenleri bozuluyor. Sevgi, saygıyı kaybediyorlar. Kumar kötü bir bağımlılık zaten.
2: Kişi önce kazanç sağlayabiliyor. Kazanç sağlama evresinden sonra aslında kaybetme evresine geçiyor. Daha sonra tükenme evresine geçebiliyor ve bu süreçte kişi kendi parasını bitirdiği zaman para algısını da kaybettiği için bankalara borçlanabiliyor. Şahıslardan borçlanmaları olabiliyor.
9: Para kaybediyorlar, zaman kaybediyorlar, ailelerini kaybediyorlar.
10: Telefonlarda oynuyorlar çocuklar. Benim de torunlarım var. Onlar da yani bazen kaçırıyorlar oyunu. Ne olduğunu bilmeden oynuyorlar tabii.
0: Son dönemde özellikle Yeşilay'ın danışmanlık merkezlerine yedamlar olan başvuruların çok ciddi bir şekilde kumar lehine arttığını görmekteyiz. Özellikle son 7 ayda %24 gibi bir artış saptandı ki bu çok ciddi bir artış.
4: Kolay para kazanmak uğruna sanal bahis veya kumar batağına düşmüş olan kişileri bekleyen tablo işte tam da bu şekilde. Öyle ki önce kendileri cebindeki paraları harcayacak, ardından bir borçlanma sürecine girecekler ve bu borçlanmayı ödeyebilmek için aile, akraba ve yakın çevreyi işte tam da bu olaya, yani bahis ve kumarın getirmiş olduğu bu eşiğe dahil edecekler. Ancak gün sonunda kazanan her zaman ve her zaman o bahisi ve kumarı oynatan kasa olacak.
0: Sadece kumar oynayan kaybetmez. Bütün aile kaybeder, bütün toplum kaybeder. Bir kişi ailede kumar oynadığında çevresindeki en az 6 kişi bundan etkilenir.
2: Kumar bağımlılığında çok sık borçlanmalar olabiliyor. Ailede bu borçları ödeme isteği oluşabiliyor. Aynı zamanda sözler verebiliyor. Bir daha oynamayacağım gibi. Fakat aslında bu davranışı pekiştiren bir süreç oluyor.
0: Bağımlılık oluştuktan sonra tedavi edilmeden bu süreci durdurmak mümkün değil. Ve tedavi için aileye kesinlikle ihtiyaç duyuyoruz. Yani bir sağlık çalışanı, bu anlamda hizmet veren bir profesyonel, hastanın kendisi ve ailenin bir sac ayağını oluşturması gerekiyor.
9: Yani bu gençler arasında son dönemlerde bayağı bir yaygınlaşmış olan bir şey ama.
11: Her oynadığında dersin ki ben bu sefer kazanacağım, ben bu sefer bütün o kaybettiğim paraları geri alacağım düşünerek bağımlılık yapar ve...
10: Ellerimizden telefon düşmüyor. Ne annenin ne babanın, hiç kimsenin. Çocuklara örnek olamıyoruz maalesef. Çok üzgünüm.
12: Adıyaman'da yaşayan Abuzer Zeynep Doğan çifti yıllarca evlat hasreti çektiler. Evlerini sattılar ve tüp bebek tedavisiyle 34 yıl sonra bir evlat sahibi oldular. Doğan ailesine güzel bir haber geldi. Bakanlığın devreye girmesi, hayırseverlerin desteğiyle şimdi artık yeni bir evleri var.
13: ...34 yıl evlat hasreti çektiler. Çocuk sahibi olabilmek için evlerini bile sattılar. Şimdi ise ikiz kızlarıyla birlikte yeni yuvalarına kavuştular. Adıyaman'da yaşayan 71 yaşındaki Abuzer Doğan ve 59 yaşındaki Zeynep Doğan... ...evliliklerinin 34. yılında tüp bebek tedavisiyle... ...Tekbir Gül ve Havva Gül isimli ikiz kızlarını kucaklarına aldı. Ailenin hikayesi 6 yaşındaki ikizlerin Anıtkabir'i ziyaret etme hayaliyle Türkiye'nin gündemine geldi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle bu isteği karşılayamayan aileye hayırseverler destek oldu. Anıtkabir ziyaretinde çekilen görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
14: Atatürk bize teşekkür ediyor.
15: Nasıl teşekkür ediyor?
14: Türk bayrağını sallıyor. Mama
13: görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Aile için danışmanlık ve destek süreci başlatıldı. Tüp bebek tedavisi için yıllar önce evlerini satan Doğan çifti, yürütülen yardım kampanyasının ardından temin edilen yeni evlerine dualarla yerleşti. 34 yıllık mücadelenin ardından Doğan ailesinin yüzü bu kez yeni yuvalarıyla güldü.
16: İşte geliyordum kahveye, kahveden eve geliyordum, saat 12'de eve geliyordum. Ama şimdi işte çıkmadan ben evime geliyorum.
12: Van'da doğuştan serebral palsili olduğu için sağ bacağını ve kolunu kullanamayan Nahide Timur filografi sanatıyla hayata tutunuyor. Nazlı Timur'un yanında kendisi, sözü Nazlı Timur'a bırakacağız.
17: Şimdi bir başarı hikayesini ekranlara yansıtacağız. Bulunduğumuz nokta İpek Yolu ilçesi Hatuniye Kültür Merkezi. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Nahide sağ tarafını kullanamıyor. Fakat birbirinden güzel sanat eserlerini icra ediyor. Tabii Nahide'nin az sonra kendisinden hikayesini, yaşam hikayesini dinleyeceğiz. Büyük bir başarı. Birbirinden güzel sanat eserleri icra etti. Hemen kendisine mikrofonu uzatalım. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Azminiz çok güzel. Şu anda da birçok sanat eserini görüyoruz. Bir taraftan filografi sanatı ve filografi sanatı da oldukça zor. Neler söyleyeceksin?
18: 2018 yılında ailemin desteğiyle Engelsiz Yaşam Akademisi'nde başladım. Daha sonra bu sanat eserlerimi üniversitede devam etmek istedim. Ondan sonra şeydir, Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümü kazandım. 2024 mezunuyum.
17: Evet, şimdi burada bir Van Gölü çizimi var ve şu anda da çivi çakıyorsun ve bunu da tabii sol ayağınla yapıyorsun. Sağ tarafını kullanamadığın için zor oluyor mu?
18: Çok zor oluyor. Sağ tarafımı kullanamadığım için bütün işimi neredeyse bu elimle yapıyorum. Bazen ayağımı kullanmak zorunda kalıyorum. Sırtıma ağrı atıyor. Hani öyle.
17: Peki bu yaptığın ürünlerin satışını yapıyor musun?
18: Evet, yapıyorum. Birçok ürünümü sattım. Instagram üzerinde zaten bir sosyal medya hesabım var. Onun üzerinden satış yapıyorum.
17: Tabii çok başarılısın da, ilk olarak bir yerde eğitim aldın. Daha sonra şu anda Hatuniye Kültür Merkezi'ndeyiz. Burada da devam ediyorsun.
18: Burada, Ebru sanatına daha çok yönlendim. Boş vakitlerimi burada değerlendiriyorum. Ebru'yla ilgileniyorum şu an zaten. Filografi. Bu da Ebru derinin üzerine Ebru yaptık. Ebru'nun üzerine de filografi yapmaya çalıştım. Hani çok da güzel eserlerim var.
15: Dikkat çekici olan şeydi. Açık öğretimden eğitimini tamamladın ve daha sonra 100. Yıl Üniversitesi'nde eğitimine devam
18: ettim. Evet, eğitime devam ettim. Oradaki hocalar da sağ olsun desteklediler beni. Hani çok güzel şeyler başardığıma inanıyorum. Engelli ailelerin engelli çocuklarına destek olmalarını mutlaka istiyorum.
15: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ ol. Başarılar diliyoruz bu arada. Ürünlerin de birbirinden güzel. Evet, Nahide engeline rağmen bütün çabasıyla birlikte, azmiyle beraber birçok sanat eserini icra ediyor ve yaptığı eserlerin de ürününü hem sosyal medya hesabından satışını gerçekleştiriyor hem de yine kişilere özel tasarımlar yapmaya devam ediyor deyip sözü Van'dan size bırakalım.
12: Çok teşekkürler. Biz de reklam için çok kısa bir müsaade isteyelim. Aranın ardından saat başına devam edeceğiz.
19: İyi Finans piyasa ekranını sunar.

0: İfinans piyasa ekranını sundu.
1: Daha yüksek yayın kalitesiyle buluşmak için frekansımız yenilendi. Frekans 12.207. Polarizasyon yatay horizontal. Sembol oranı 27.500. Fetch 3/4.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken, sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içi...

0: içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Yeni Parti ve CHP anlaşamadı, Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti.
1: Bu bir görev. Meclis arkadaşlarım bu görevi bana tebliğ etmiş oldular. Biriz, beraberiz.
2: Her şey Menderes için.
1: Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.
0: İzmir Menderes'te başkan vekili seçiminde gerginlik yaşandı. 28 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde AK Parti, CHP, Yeni Parti ve Bağımsız Aday yarıştı.
3: Oylama öncesinde meclis üyeleriyle izleyiciler arasında arbede çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine meclis salonu boşaltıldı. Oylama parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle devam etti.
4: Tamamen boşaltıyoruz, hiç kimse kalmıyor.
0: İlk turda AK Parti adayı Asuman Şen 12, Yeni Parti adayı Barış Gürsoy 10, CHP adayı Mehmet Ali Akar 5, Bağımsız aday Mustafa Öztürk ise 1 oy aldı. İkinci turda 3 oy geçersiz sayılırken CHP grubu itiraz ederek salonu terk etti.
3: Meclis Başkan Vekilliği seçiminde 3. turda da sonuç çıkmayınca seçim 4. tura kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen 15 oy alarak Menderes Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Menderes Belediye Başkan Vekili seçilen Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti.
5: Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
5: Başarıp devamını diliyorum inşallah.
1: İnandık ve başardık.
5: Ben de sizlerle bu mutluluğu yaşıyoruz. İnşallah Ankara'da da makamda sizlerle bir araya gelelim.
0: Başkan Erdoğan konuşmasında Menderes'te yeni dönem vurgusu yaptı.
5: Genel merkez olarak da her türlü desteği vermek suretiyle inşallah Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başlatalım.
1: Çok teşekkür ederiz. Ellerinizden öpüyoruz.
6: A Haber Radyo.

0: hoş geldiniz. Artık Ajans Bugün'ün son saatindeyiz. Günü yarıladık. Gün ortasında gündemin sıcak başlıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Yeni bir gelişme var. Giresun'da dayısıyla birlikte sele kapılan 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'ndan maalesef acı haber geldi. Cansız bedenine ulaşıldı. Daha fazla bilgiyi telefon attığımızda Selman Kutlu'dan alalım.
1: Evet, maalesef acı haber sabah saatlerinde duyuruldu. 13 Ağustos gecesi Meteoroloji Genel Müdürü'nün yaptığı uyarıdan sonra Giresun ve Trabzon için uyarı yapmıştı ve Giresun'un Keşap, Espiye ve Görele bölgesinde yağmur etkili olmuştu ve Keşap ilçesinden Karabulduk beldesine araçlarıyla seyir halinde 3 kişi bulunuyordu otomobilde. Biri Ahmet Yılmaz, diğeri Mehmet Akkaya 45 yaşında dayı ve Muhammed Abdullah Hakkıoğlu 16 yaşında sel sularına kapılarak kaybolmuşlar ama Ahmet Yılmaz aracın şoförü son anda kendini kurtarmış ve hastanede tedavi altına almıştı. Yaklaşık 5. gününde arama çalışmaları AFAD, JAK ve su altı ekipleri tarafından, AKUT tarafından devam ediyordu. Ve bu sabah saatlerinde 09.00 gibi arama kurtarma ekipleri aslında daha önce görüntülerini de vermiştik. O Urda yığınına dönen aracın, yani olay yerinden 2 kilometrede aşağıda bulunan araca yaklaşık 100 metre mesafede dere kenarında 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Tabii ki gerçekten acı bir durum. Bundan önce de bildiğiniz gibi Görele'de anne ve iki kızı sel sularına kapılıp hayatlarını kaybetmişti geçtiğimiz hafta içerisinde ve bugün de arama kurtarma ekipleri 5. günde dayı yeğeni aramaya devam ederken 16 yaşındaki yeğen Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedenine aracın bulunduğu yerin yaklaşık 100 metre uzağında, yani olay yerine aslında 2,5 kilometrelik bir mesafede cansız bedene ulaşıldı. Dayı Mehmet Akkaya ise yaklaşık 170 kişilik ekiple yoğun bir arama çalışması devam ediyor. Tam 12 kilometrelik bir alan taranıyor ve derenin genişliği ise oldukça geniş bir alan. Ama AFAD koordinesinde jandarma arama kurtarma, sahil güvenlik ve yine AKUT'a bağlı ekipler yoğun bir çaba sarf ediyorlar arama çalışmaları için. Evet, son olarak tekrar belirteyim. Kayıp olan dayı ve yeğenden Muhammed Abdullah Hakkı oldu. Olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzakta bir noktada bu sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı 16 yaşındaki ve Mehmet Akkaya dayı 45 yaşında. Onu da arama çalışmaları aynı şekilde 170 kişilik ekiple devam ediyor diyelim. Biz gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Selman Kutlu paylaştı son bilgileri. Halk sağlığını tehdit eden ve belgede sahtecilik yapanlara yönelik operasyon yapıldı. Ayrıntıları Mustafa Kadir Mercan anlatıyor.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen şeker bazlı operasyon kapsamında sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 26 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi ve 25 şirket tek tek didik didik incelendi. Operasyon İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana olmak üzere söylemiş olduğumuz gibi 8 farklı ilde yapıldı ve 47 şüpheli ifade vermek için savcılığa çağrıldı. Şunun altını çizelim, kamuoyunda bazı sitelerde veya bazı kanallarda gözaltı kararları olduğuna dair bilgiler var. Bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını, şüphelilerin sadece ifade vermek için şüpheli sıfatıyla savcılığa çağrıldığının bilgisini verelim. Peki şüpheliler hakkındaki suçlamalar ne? Dilerseniz onlardan da devam edelim. Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçlar ticareti, vergi kaçakçılığı ve muafiyetinin itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etiketle etkileme suçlamaları var. Peki operasyon nasıl başladı? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Özellikle Vergi Denetim Kurulu'nca hazırlanan 17 Nisan 2026 tarihli bir rapor var. Bu rapor da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderiliyor. Gönderildikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu rapor inceleniyor. Özellikle bahsi geçen şirketlerin 2022, 2023, 2024 ve 2025 yılları arasındaki olağan iddialar o ki bazı şüpheli işlemler ve bazı usulsüzlükler olduğu tespit ediliyor ve bu kapsamda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basıyor ve sabah saatlerinde operasyonu gerçekleştiriyor. Konuyla alakalı olarak da Adalet Bakanı Akın Gürley'in de yapmış olduğu bir paylaşım var. Yapmış olduğu paylaşımda şu şekilde: Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyon çok boyutlu suçlarla mücadele etmenin en önemli gücüdür. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı'nın denetimleriyle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın incelemeleri sonucunda nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretini yapan bazı firmaların şeker kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünlerin piyasaya sürdükleri tespit edilmiştir dedi. Adalet Bakanı da yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında söylemiş olduğumuz gibi olağan şüphelilerin bugün itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığını söyleyelim. İlerleyen saatlerde de o ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Mustafa Kadir Mercan anlattığı ayrıntıları. Bursa'dan bir görüntü. Bursa'da halk otobüsü kontrolden çıktı ve yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada neyse ki yaralanan yok. Çarpışma anı kameraya yansıdı. Osman Gazi ilçesi Çirişhane Mahallesi Kanal Boyu Caddesi burası. Halk otobüsü sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs yol kenarında bulunan direğe çarparak durabildi. Kazada neyse ki şans eseri yaralanan yok. Otobüsün direğe çarptığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.
3: Yani gaz basılı kalmış ortaya.
0: Kırıkkale'de 2014 yılında öldürüldükten sonra cansız bedeni derin dondurucuda saklanan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetinde yeni bir gelişme var. Dosyanın 12 sene sonra açılmasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
4: Tozlu raftan indirilen bir faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Derin dondurucu vahşetinde 13 kişi tutuklandı. Kırıkkale'de geçtiğimiz yıl kiracısından haber alamayan ev sahibi, dairede yaşayan kadının bir süre önce hayatını kaybettiğini öğrendi. Durumdan şüphelenen ev sahibi dairesini kontrol etmek istedi. Senelerdir kimsenin yaşamadığını öğrendi, bir çilingir çağırıp eve girdi. Karşılaştığı manzara ise tam bir vahşetti. Evdeki derin dondurucuyu açan ev sahibi, vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkeğe ait cansız beden olduğunu gördü. Durumu hemen polise haber verdi. Yapılan araştırmalarda cansız bedenin 2014 yılından bu yana kayıp olarak aranan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi. Adalet Bakanlığı faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinasyonunda dosya 12 yıl sonra yeniden açıldı. Cinayette bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli hakim karşısına çıktı, 13'ü tutuklandı. Hayatını kaybeden kiracı kadının eşi, kızı, oğlu ve yeğeni adli kontrolle serbest bırakıldı. Dosyada yeni bir süreç başladı.
0: İzmir Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Gerginlik ve Arbede gölgesine geçen seçimi 4. turda 15 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen kazandı. Cumhurbaşkanı da Şen'i arayarak tebrik etti.
5: Yeni Parti ve CHP anlaşamadı, Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti.
6: Bu bir görev. Biz siz arkadaşlarım bu görevi bana tebliğ etmiş oldular. Biriz, beraberiz.
7: Her şey Menderes için.
6: Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.
5: İzmir İzmir Menderes'te başkan vekili seçiminde gerginlik yaşandı. 28 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde AK Parti, CHP, Yeni Parti ve Bağımsız Aday yarıştı.
7: Oylama öncesinde meclis üyeleriyle izleyiciler arasında arbede çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine meclis salonu boşaltıldı. Oylama parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle devam etti.
8: Tamamen boşaltıyoruz, hiç kimse kalmıyor.
5: İlk turda AK Parti adayı Asuman Şen 12, Yeni Parti adayı Barış Gürsoy 10, CHP adayı Mehmet Ali Akar 5, Bağımsız aday Mustafa Öztürk ise 1 oy aldı. İkinci turda 3 oy geçersiz sayılırken CHP grubu itiraz ederek salonu terk etti.
7: Meclis Başkan Vekilliği seçiminde 3. turda da sonuç çıkmayınca seçim 4. tura kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen 15 oy alarak Menderes Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Menderes Belediye Başkan Vekili seçilen Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti.
9: Tebrik ediyorum.
6: Çok teşekkür ederim. İnandık ve başardık.
9: Ben de sizlerle bu mutluluğu yaşıyoruz. İnşallah Ankara'da da makamda sizlerle bir araya gelelim.
5: Başkan Erdoğan konuşmasında Menderes'te yeni dönem vurgusu yaptı.
9: Genel merkez olarak da her türlü desteği vermek suretiyle inşallah Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başlatalım.
10: Allah razı olsun.
6: Çok teşekkür ederiz. Ellerinizden öpüyoruz.
0: AK Parti yeni dönemde belediyelerde yolsuzluk, rüşvet, imar rantı, israfın önüne geçmek için yeni bir reform adımı atacak. Vizyon belgesinde yerel yönetimlerde denetimin güçlendirilmesi ve belediye şirketlerinin de mercek altına alınması öngörülüyor. Ayrıntıları konuşacağız. Takvim Gazetesi yazarı Sayın Ekrem Kızıltaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Kızıltaş yayına.
11: Hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır aslında tartıştığımız bir konuydu bu. Siz de zaman zaman yayınlarda söylüyordunuz belediyelere artık yeni düzenlemeler gelmesi gerekiyor diye. Şimdi 6 başlık altında bir reform paketi sunuluyor. Sıkı denetimler gelecek. Aynı zamanda bu israfın ve ihalelerin de nereye gittiği belli olmayan ihalelerin de kaynağının denetlenmesi noktasında yeni adımlar atılacak. Neler yapılacak bu reform başlıkları adı altında?
11: Anlaşıldığı kadarıyla öncelikle bir anlamda bütün kentlerimizde, büyük şehirlerde, ilçe, büyük ilçelerde, beldelerde hizmetlerin daha sağlıklı yürüyebilmesi için oluşturulan belediye mevzuatı zannediyorum son dönemlerde özellikle kötü niyetli birileri tarafından başka türlü kullanılmaya başlanmıştı ve bütün bunlardan ortaya çıkan şöyle bir sonuç vardı. Diyelim kocaman bir büyük şehir 5 sene hizmette kalan bir belediye başkanına ne yaptın diye sorulduğunda çok şey yaptığını söylüyor ama geriye doğru bakıldığında neredeyse şehirde bir arpa boyu bile yol alınamadığı görülüyor. Buradan hareketle zannediyorum şehirlerde öncelikle bir performans. Yani neredeydin, nereye geldin, ne harcadın, ne yaptın, bunu nerelere verdin, nasıl verdin gibi sorgulamaları geliştirebilecek bir sistem geliştirecek anlaşılan bu. Bu arada tabii özellikle büyükşehir belediyelerinin, şehir belediyelerinde bu zannediyorum biraz daha az, büyükşehir belediyelerinin iştirak şirketleri adı altında belediye meclisinin bile kontrolünden kaçırmaya çalıştıkları, belediye meclisinin bile eninde sonunda ne yapıp ettiklerini pek öğrenemediği, bütçelerini bile öğrenemedikleri bir takım kuruluşlar söz konusu. Ve şu ana kadar ortaya çıkan şey, özellikle son dönemde rüşvet, irtikap, yolsuzluk ve benzeri suçlamalarla belediyelere yapılan operasyonlarda özellikle iştirak şirketleri üzerinden ciddi yolsuzluklar yapıldığı ortaya çıkınca anlaşıldığı kadarıyla yeni dönemde belediyelerin bu iştirak şirketleriyle alakalı hususların daha net hale getirilmesi ve bunların ne olduğunun tam olarak bilinmesi, ne yapacaklarının bilinmesi, bütçeleri, bunların nereye gittiği, ne tür ihaleler yaptıkları, nasıl yaptıkları gibi konuları herhalde daha netleştirecek bir sisteme doğru gidiş söz konusu. Çünkü geriye doğru baktığımızda mesela İBB'nin ben şeyinden hatırlıyorum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediye meclis toplantılarından hatırlıyorum. Orada özellikle AK Partili üyeler belediyeyi yöneten isimlere Yıllardır soruyoruz, şu iştirak şirketlerinizin bütçeleri nedir? Bunların yaptıkları harcamalar nedir? Bunların durumları nedir şeklinde, ama tek bir cevap vermiyorsunuz şeklinde sitemler oluyor. Tabii bu sitemlerin ardında anlaşıldığı kadarıyla iştirak şirketlerinin biraz keyfe göre kullanımı ve mevzuatta olmayan şekilde harcamalar yapmaları herhalde dikkat çekiyor. Burada belediye mevzuatında yapılacak düzenlemelerle bir yandan belediyelerin performansı, yani nerede aldın şehri ve nereye getirdin konularında sağlıklı bilgiler alınabilecek bir sistem getirilirken, belediyelerin çeşitli ihtiyaçlarını görmek için normalde kurmaları makul olan bu iştirak şirketlerini aslında bütçeden bir şeyler kaçırmak için mi, ya da ne bileyim belki bazı hortumlamalar yapmak için mi, yoksa gerçekten hizmet yapmak için mi kurdukları da herhalde biraz daha anlaşılabilir duruma getirilecek. Burada biliyorsunuz belediye başkanlıkları belki de daha rahat çalışabilmeleri için

0: ülkeyi idare eden, mümkün olduğu kadar bağımsız ve biraz tabir caizse küçük krallıklar gibi çalışan yerler. Bu gerçekten hizmet etmek isteyenler açısından gerekli de. Ama anlaşıldığı kadarıyla bundan sonra mülki idarenin gerek görülen hallerde belediye çalışmalarına belli ölçüde de olsa göz atabileceği, nezaret edebileceği ve gerekli hallerde uyarılarda bulunabileceği bir sistem de belki düşünülüyor. Çünkü yine geriye doğru baktığımızda taraftarlarının, kendilerine oy veren kitlenin, yani kanalizasyon suyu karışmış su içer gene de bu yönetimi oy veririz mantığı sebebiyle hizmetten uzak kalan ve bu arada bu hizmetleri mecburen merkezi idarenin yapmak zorunda kaldığı belediyeler vardı. Yani ismini vermekte de beis yok. Mesela İzmir Belediyesi'ne baktığımızda belediyelerin CHP zihniyeti sebebiyle hizmet vermekten uzak kaldıkları, şehrin su konusunda olsun, belki yollar konusunda, metrolar konusunda bakanlıkların devreye girme mecburiyetine asıl olduğunu biliyoruz. Aynı şeyi hatırlayacaksınız, İstanbul'da da yaşadık. İstanbul'a kazandırılan son derece büyük ve hakikaten ihtiyaç gören bir hastanenin yolunu yapma konusunda son derece ağır davranan ve eninde sonunda yapmayan bir belediye söz konusuydu. Buradan hareketle anlaşıldığı kadarıyla belediyelerin yapmaları gereken şeyler hususunda daha sağlıklı adımlar atabilmeleri için belli ölçüde mülki valiliklerin falan herhalde daha müdahil olabilecekleri bir zemin hazırlanacak. Tabii ki işlerini zorlaştırmayacak ama gerçekten yapmak istedikleri bir şey varsa bunu kolaylaştıran bir seyir izlenecek gibi. Öte yandan biliyorsunuz son dönemde özellikle çevre konusunda ciddi hassasiyetler oluştu ve maalesef birçok belediye şehirlerindeki atık suları falan normalde yapmamaları gereken şekilde denize karıştırır hale geldiler. Yakın dönemde yaşadığımız müsilaj meselesi falan bunun örneği. Yine maalesef bazı büyük şehirlerin yakınlarındaki denizlerin kirlenme olayları. Burada anlaşıldığı kadarıyla bu konudaki hassasiyetlerin daha fazla artması, belediyelerin üzerlerine düşeni yapmaları yanında bu konuda gereken yatırımları devletle koordine içerisinde yapmaları gibi şeyler herhalde daha garanti altına alınacak. Kısacası belki şunu söyleyebiliriz Merve Hanım. Yani belediyeler gerçekten belediye gibi çalışabilecek bir vasata kavuşturmak için idare mevzuatta olabildiği kadar bir takım adımlar atıp hakikaten insanımıza hizmet etmek üzere ayrılan bütçelerin gerçekten insanımıza hizmet etmek üzere hasredilmesini, sarf edilmesini ve bu arada kötü niyetlilerin devreye girerek ihaleler üzerinden ya da yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen bir takım şeyler, alınmadığı halde alınmış gibi gösterilen bir takım hizmetler üzerinden başkalarının ceplerine, kasalarına gitmelerini engelleyecek. Dolayısıyla gerçekten hizmet edebilecek bir hale getirme amaçlanıyor belediyeleri. Bu konudaki çalışmalar umulur ki kısa sürede biter ve umulur ki en kısa sürede devreye alınır. Çünkü maalesef mevzuatın belki sağladığı mevzuattaki boşluklar, bunun sağladığı imkanlar sebebiyle bütün bu yaşananlardan sonra şu anda ben kaç belediye başkanının rüşvet ve benzeri sebeplerle içeri alındığını unuttum. Ama hala birkaç gün geçtikten sonra benzer yeni olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Buradan hareketle mevzuatın boşluğunu düşünüp bize bir şey olmaz diyenlerin mevzuattaki sıkılaşmayla biraz daha belki hizmetlerini yoğunlaştırmaları gereken bir sürece doğru gittiğimiz düşünülebilir.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Ekrem Kızıltaş yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerlendirmeleriniz için sağ olun. Teşekkür ediyorum.
0: İyi günler, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Size de kolaylıklar diliyorum. Ekrem Kızıltaş'la konuştuk. Bu belediyelere yapılacak yeni düzenlemenin ayrıntılarını. Şimdi Amerikan kamuoyundaki tartışmalara bakacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump'a güven azalıyor. Kamuoyu desteği %33'e kadar gerilemiş durumda. Bu oran Trump'ın ikinci başkanlık döneminde gördüğü en düşük seviye. Sebebi ise elbette İran Savaşı.
2: ABD Başkanı Donald Trump için alarm zilleri çalıyor. Kamuoyu desteği %33'e gerileyerek ikinci başkanlık dönemindeki en düşük destek oranı görüldü. Reuters ve Ipsos'un son anketine göre Amerikalıların %64'ü Trump'ın başkanlık performansını onaylamıyor. Destek Ağustos başındaki %35'lik orandan da gerileyerek %33'e düştü. Trump'a

0: desteğin azalmasında İran savaşı ve yükselen akaryakıt fiyatları etkili.
1: Benzin için biraz daha fazla para ödüyorsanız bunu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için yaptığınızı unutmayın.
0: Ankete katılanların %80'i ABD'nin İran savaşının uzun süreceğini düşünüyor. Sadece %16'sı savaşın birkaç hafta içinde sona ereceğine inanıyor.
1: Şu anda ağır bir yenilgiye uğrayan İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı ilan edeceğim.
0: Trump'ın ekonomik karnesi de giderek zayıflıyor. Seçmenlerin %38'i ekonomiyi yönetme konusunda demokratlara güveniyor. Cumhuriyetçilerde bu oran %35'te kalıyor. Beyaz Saray için en kritik sınavlardan biri 3 Kasım'daki ara seçimler. Trump'ın düşen popülaritesi Cumhuriyetçilerin kongre çoğunluğunu koruma mücadelesini de zorlaştırıyor.
2: Kolombiya'da 10 Ağustos'ta yaşanan 7.4'lük deprem sonrası 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. 10 binlerce yaralı var. 143 kişi ise hala kayıp. Depremin faturasının 9,5 milyar doları aştığı açıklandı.
3: 1187. Bu felaketin ekonomik etkisine dair ilk teknik tahminler zaten yapıldı. Özel bir firma doğrudan maddi hasarı yaklaşık 30 trilyon peso olarak tahmin etti. Bunun yaklaşık 24,5 trilyonu binalarda ve 5,5 trilyonu altyapıda meydana geldi. Felaketin boyutunu bir düşünün.
0: Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı giderek artıyor. 10 Ağustos'ta ülkenin batısını sallayan şiddetli deprem ülkede büyük bir yıkıma yol açtı. Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espireia felaketin bilançosunu ulusa sesleniş konuşmasında açıkladı.
3: Şu ana kadar 4187 kişinin yaralandığı ve 143 kişinin kayıp olduğu bildirildi. 120.328'den fazla aile afetzede olarak kayıtlara geçti. 26.945 konut yıkıldı. 127.557'den fazla konut ise hasar gördü. Felaket 15 eyaletteki 450 belediyeyi etkiledi.
0: Depremin etkilediği bölgede binlerce bina hasar gördü, on binlerce kişi evsiz kaldı. Arama kurtarma ekipleri enkazlarda çalışmaları sürdürürken kurtarılmayı bekleyenler için zamanla yarışıyor. De la Espireia, tek bir vatandaşımızı dahi canlı bulma ihtimali olduğu sürece arama kurtarma ekipleri sahada kalmaya devam edecektir dedi.
3: Bir babanın, bir annenin, bir evladın, bir eşin, bir kardeşin ya da bir dostun bıraktığı boşluğu tam anlamıyla doldurabilecek hiçbir kelime yoktur.
0: Kolombiya hükümeti depremin yaralarını sarmak için Mucize Fonu adlı yeni bir fon oluşturdu. Fonla evlerini kaybeden ailelere kira desteği sağlanması, yeni konutlar inşa edilmesi ve hasarlı konutların onarılması planlanıyor.
2: Bursa'da aynı adrese ard arda verilen 15 yemek ve market siparişi kuryeleri şaşkına çevirdi. Gerçek kuryelerin adrese gitmesiyle ortaya çıktı.
4: Ellerinde paketlerle aynı kapıda buluştular. Ama siparişleri veren kişi orada değildi. Kuryeleri şaşkına çeviren olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aynı daireye adres göstererek farklı uygulamalardan ard arda 15 sipariş verdi. Kısa sürede yemek ve market paketleriyle adrese gelen kuryeler aynı noktada buluşunca gerçek ortaya çıktı. Daire sakini siparişleri kendisinin vermediğini söyledi. Siparişlerin asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından kuryeler duruma tepki gösterdi. Paketler işletmelere geri götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: İstanbul Bağcılar'da iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri tartıştığı komşusunu bıçakladı, sonra tekrar evine döndü, tüfeğini aldı, yeniden sokağa çıktı. Rastgele ateş açarak 3 kişiyi daha yaraladı.
0: Önce bıçakla komşusunu yaraladı, sonra tüfekle etrafa ateş açtı. İstanbul Bağcılar'da iki komşu arasında sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü. Neden çıktığı henüz belirlenemeyen tartışmada taraflardan biri komşusunu bıçaklayan

0: Sokak ortasında silahlar çekildi, kurşunlar otomobile yağdı. İstanbul Avcılar'da park halindeki aracına binen bir kişi henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin hedefi oldu. Araca peş peşe ateş açan saldırganlar olayın ardından hızla kayıplara karıştı. Sürücü sıkılan kurşunlardan yara almadan kurtulurken mermilerse hedef alınan otomobile isabet etti. Ekipler caddede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri araç ve çevrede detaylı delil araması yaptı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
1: İstanbul Beyoğlu'nda köpeğe saldıran pitbull'un sahibi bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. 19 Temmuz'da yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
2: Köpek kavgası kanlı bitmişti. O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Beyoğlu'nda 19 Temmuz Pazar günü İsmet Ramazan Ş'ye ait pitbull cinsi köpek eşiyle yürüyüşe çıkan Murat H'nin köpeğine saldırdı. Köpeğini tut, kontrol et uyarısıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Murat H. İsmet Ramazan Ş'yi vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde pitbull'un terrier cinsi köpeğe saldırdığı, Murat H.'nin ise köpeğini kurtarmaya çalıştığı görüldü. Çevredekilerin müdahalesine rağmen pitbull'un köpeği bırakmadığı anlarda Murat H.'nin köpeğe tekme attığı, ardından taraflar arasında arbede yaşandığı görüntülere yansıdı. Gözaltına alınan saldırgan kasten yaralama suçundan tutuklandı. Her iki tarafında çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
1: Yaz sıcakları ile birlikte artan su tüketimi sebebiyle İstanbul'da baraj doluluk oranları %48 seviyesine geriledi.
3: İstanbul'un su kaynakları alarm veriyor. Artan tüketim ve sıcak hava barajlardaki doluluk oranını hızla düşürüyor. İstanbul'daki barajlar 11 Mayıs'ta %72,05'te yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaşmıştı. 18 Ağustos itibarıyla barajlardaki toplam doluluk oranı %48'e geriledi. En yüksek doluluk oranı %78,42 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Son sırada ise %14,45'te Papuçdere Barajı yer aldı. Barajlardaki doluluk oranları ise Elmalı %78,42, Ömerli %68,9, Darlık %66,24, Alibey %47,1, Terkos %41,14, Istırancalar %34,3, Büyükçekmece %34,04, Sazlıdere %27,19, Kazandere %20,87, Papuçdere %14,45 olarak ölçüldü. Uzmanlar bilinçsiz su kullanımına dikkat çekerek tasarruf edilmesi konusunda uyarıyor.
1: Da sağanak pek çok noktada sele dönüştü. Erzurum'da sele kapılan Ciris sporcuları zor anlar yaşadılar.
0: Sağanak sele dönüştü, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Yurdun doğusunda kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum'da Cirit maçı sonrası sporcular sele kapıldı. Arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkan sporcuların o anları cep telefonuyla kaydedildi.
4: Tüm suyu sitenin içine giriyor bak.
0: Malatya'da sağanakla şiddetli fırtına etkiliydi. Kent merkezinde birçok noktada ağaçlar devrilirken bazı iş yerlerinin camları kırıldı. Hekiman ilçesinde ise sağanak sonrası sel oluştu. Selin geliş anı kameraya yansıdı. Derelerin taştığı ilçede ev, depo ve ahırları su bastı. Tarım alanları ve ürünlerde sel nedeniyle zarar gördü. Antalya ve Niğde'de de aynı manzara vardı. Sağanak ve su birikintileri taşkınlara neden oldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazı noktalarda yoğunluk oluştu.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yüksek nem uyku kalitesine doğrudan etkiliyor. Bunaltıcı yaz gecelerinde kaliteli ve sağlıklı bir uyku için ne yapmalı? İzleyelim.
5: Ayranı içeceksin, ondan sonra sodanı içeceksin, yatacaksın.
6: Öncelikle

0: Odayı havalandırıyorum. Yani nevresimlerimizi daha çok pamuklu tercih ediyorum.
1: Zamanında uyumak önemli. Yani hani uykunun süresi önemli ama ne zaman yapılacağı da önemli.
2: Gecenin bir vakti tavana bakıp duranlar, yastığını çevirip çevirip uyumaya çalışanlar. Yaz aylarında uyku kalitesi pek çok insanın ortak derdi haline geldi.
3: Çayı fazla içersen uyuyamazsın.
1: Yüksek sıcaklık uyku kalitesini bozan en önemli faktörlerden bir tanesi. O nedenle odanın serin olmasını öneriyoruz yaz aylarında.
4: Yaz aylarında daha kaliteli bir uyku için yalnızca kaç saat uyuduğumuz değil, uyku öncesi alışkanlıklardan oda sıcaklığına, klima kullanımından beslenme alışkanlıklarına kadar birçok şey önemli. Yapılabilecek küçük değişikliklerle yaz aylarında daha rahat uyuyabilmek mümkün.
1: Göz bandı kullanılmasını ya da kalın perdelerle odanın içerisinde ışığın girmesini engellemek gerekiyor. Yatmadan önce kafanın rahatlatılması, aktif zihinsel aktivitelerin azaltılması, akşam saatlerinde hafif bir egzersiz, yatmadan önce alınacak sıcak bir duş, uyku kalitesini artıracak şeyler arasında sayabiliriz.
2: Peki beslenme alışkanlıklarıyla uyku arasında bir bağlantı var mı?
1: Akşam saatlerinde çay, kahve, kola mümkünse alınmamasını öneriyoruz. Özellikle karpuz gibi, kavun gibi diüretik etkisi, yani idrar söküş etkisi çok yoğun olan meyvelerden özellikle akşam saatlerinde geç saatlerde yatmadan önce yenilmemesini çok fazla öneriyoruz.
4: Sıcak hava, uzayan günler ve değişen günlük rutinler. Yaz aylarıyla birlikte uykuya dalmak da bazen o uykuyu sürdürmekte güçleşebiliyor. Peki yaz aylarında kaliteli ve sağlıklı bir uyku için nelere dikkat etmek gerekiyor?
5: Erken uyumaya özen gösteriyorum.
6: Bol bol stresten uzak duruyoruz ve camı açıyoruz. Günde iki sefer duş alıyoruz.
0: Klima kullanıyoruz. Yani son bir 40 dakika, bir saat kala uykuya kala telefon kullanmıyoruz.
7: Araştırmalara göre Türkiye nüfusunun yalnızca %30'u normal kilosunda. Peki sağlıklı beslenmek için ne yapmalı? A Haber muhabiri Meral Dağlılar uzman konuyla konuşacak.
8: Son yıllarda artan yoğun iş temposu beraberinde hareketsiz bir yaşamı da getirdi. Bu durumsa fazla kiloları yine beraberinde getirmiş oldu. Peki bu fazla kilolar ne gibi sonuçlar doğuruyor? İşte bunları konuşacağız. Yanımda çok kıymetli bir yayın konuğum var. Profesör Doktor Yaşar Özdenkaya bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
9: Merhaba, çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
8: Teşekkür ederiz hocam. Son yıllarda yapılan araştırmalarda Türkiye'de %70'den fazla insanın aslında fazla kilolarla mücadele ettiğini gösteriyor araştırmalar. Bunun temel sebepleri nedir ve doğurduğu sonuçlar nelerdir?
9: Evet, fazla kilo artık bütün ülkelerin olduğu gibi bizim ülkemizin de bir sorunu olmaya başladı. Biraz önce de ifade ettiğiniz gibi aslında hareketsizlik bu işin temelinde yatıyor. Ama tabii beslenme de çok önemli. Buradaki temel matematik kural, harcadığınızdan fazlasını alırsanız üstünüze depolanıyor. Aslında matematiksel olarak çok basit bir çözümü var gibi görünüyor ama tabii aslında öyle değil. Kişisel özellikler çok önemli. Hayatımıza hareketi tabii ki katmalıyız ama beslenmenin düzenini ve ayarını da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özenli beslenme diyorum ben aslında hastalarıma. Yüksek kilo sebebiyle gelen hastalarıma. Yani beslenmenin zamanı ve miktarı önemli. Ağırlıklı olarak karbonhidrat ve yağ içeren beslenmeler daha çabuk kilo tutmaya meyil hazırlıyor. O yüzden işte dengeli bir beslenme, diyetisyen arkadaşlarımızdan alacakları fikirlerle beraber proteinin, karbonhidratın ve yağın öğünlerde dengeli olarak dağıldığı bir beslenme en ideal beslenme olur.
8: Peki hocam biz fazla kilomuzun olduğunu nasıl anlayabiliriz? Temel anlamda pratik bir anlama şekli var mıdır?
9: Evet. Ya dünyada bu iş için beden kitle indeksi diye bir ifade var. Boyla kilo arasındaki bir hesabı ortaya çıkaran, hesap sonucunda ortaya çıkan bir sonuç. Genelde işte bunun 25'in üzerinde olması kilo sorunu olduğunu gösterir. 30'a kadar fazla kilolu diye ifade ediyoruz ki işte toplumumuzun sorunu o ama 30'dan sonra artık fazla kilo birazcık sorunsalları da beraberinde getiriyor. 35 ve 40'ın üzerinde ise artık hastalık derecesinde şişmanlık var diye ifade ediyoruz. Burada etkilemediği sistemin olmadığını belirtebilirim kilonun. Yani kalp damar sistemini, dolaşım sistemini, sindirim sistemini, üreme sistemini, sinir sistemini, her şeyini etkiler. Uykuyu, uykusuzluğu, akciğer problemlerini, dışkılamayı, idrar problemlerini, çocuk sahibi olmaya kadar adet problemlerini, her şeyi etkileyebilecek bir sorunu yüklüyor insanlara.
8: Aslında bahsettiğiniz hastalıklar hocam kişilerin günlük yaşamında oldukça etkileyen durumlar. Peki bu durumun oluşmaması için neler önerirsiniz vatandaş?
9: Ya benim bu işteki en temel mottom şu oluyor genellikle. Dengeli ve özenli beslenin. Hayatınızdan hareketi eksik etmeyin. Yani toplumumuz tabii şimdi

0: Her şeyi ekrandan halletmeye, yani eskiden bankalara gider sıralara girer ya da işte postanelere gider sıralara girer işler yapardık ama şimdi her şey bir telefon ekranından ya da bilgisayar ekranından halledilebiliyor. Dolayısıyla hareket gereksinimimiz çok azaldı. Bunun için ekstra bir şey ortaya çıkartmamız gerekiyor. Bu özeni de göstermezsek maalesef kilo olarak üstümüzde kalıyor.
1: Pekala.
0: Hareket çok önemli diyorum yani.
1: Çok sağ olun. Yayın konuğumuz Profesör Doktor Yaşar Özdenkaya bizlerle birlikteydi. Fazla kilolarla mücadele eden kişilere özellikle özenli ve dengeli beslenmeyle birlikte yanında da hareketliliğin önemli olduğunu vurguladı diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: Hükümet kira yükünü hafifletmek için yeni bir çalışma başlattı. Yarısı bizden kampanyasıyla 2,5 milyon kişi yeni ev sahibi olacak. Böylelikle gelecek çeyrek yüzyılda Türkiye'de konutsuz kimsenin kalmaması planlanıyor.
3: Yarısı bizden de yeni başvuru dönemi başlatıyoruz.
4: Milyonlarca kişi ev sahibi olacak.
5: Yarısı bizden kampanyasıyla bu doğrultuda önemli bir adım attık. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızın bitmesiyle diğer şehirlerimizin dönüşümüne daha çok kaynak ayırma imkanına kavuşacağız. Her kim deprem tehdidini küçümseyerek buraya harcanması gereken kaynağı başka yere yönlendiriyorsa bu milletin en büyük düşmanıdır.
4: Hükümet dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmeleri için gelecek çeyrek asırda da sosyal konut projelerini sürdürecek.
3: Bu kampanya dahilinde 2,5 ayda 1 milyon 225 bin konutu ve bu konuta ilişkin başvuruları aldık.
4: Yarısı bizden projesi 81 ile yayılarak her yıl 150 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alınacak. Gelecek 25 yıllık süreçte sosyal konut finansman modeliyle her yıl 100 bin ve toplamda 2 milyon 500 bin vatandaş ev sahibi yapılacak. Böylelikle konutsuz vatandaş bırakılmayacak. Reform paketi gerekli görüldüğünde güncellenerek vatandaşın lehine yönelik artırılacak.
2: Mavi Vatan'da insansız savunma teknolojisinde tarihi bir eşik daha aşıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk insansız deniz aracı olan Marlin Sida artık sadece hedef imha etmeyecek, görülmez bir güç olarak denizlere mayın da döşeyecek.
6: Türk savunma sanayi denizlerdeki gücünü bir kez daha gösterdi. Mavi Vatan'ın insansız muhafızı Marlin silahlı insansız deniz aracı dünyada benzeri az bulunan kritik bir yetenekle donatıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde geliştirilen Marlin Sida, deniz mayınlama harekatında devrim niteliğinde bir aşamayı geride bıraktı. Türkiye'nin yerli ve milli akıllı dip mayını Malaman Marlin platformuna başarıyla yerleştirildi. Geliştirilen özel algoritmalar sayesinde otonom ve uzaktan kontrollü olarak hareket etti. Eğitim maksatlı planlanan mayını rotaya hassasiyetle bıraktı. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız deniz aracının önemli bir kuvvet çarpanı olması öngörülüyor.
2: İstanbul Havalimanı küresel havacılık arenasında tarih yazmaya devam ediyor. Havalimanında 16 Ağustos'ta günlük 290.287 yolcuya hizmet verilerek Avrupa rekoru kırıldı.
7: İstanbul Havalimanı Avrupa rekorunu tazeledi. Tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı tarihi bir başarıya daha imza attı. Sadece bir günde 290.739 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Stratejik konumu, güçlü altyapısı ve sunduğu yüksek hizmet kalitesiyle İstanbul Havalimanı küresel merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu rekorun ardından yaptığı açıklamada bu tarihi başarının İstanbul'un uluslararası havacılıktaki rolünü ve küresel konumunu daha da güçlendirdiğini vurguladı.
2: Ordu'da fındık hasadı başladı. Patolcular saati 6 bin liradan gün boyu mesai yapıyorlar. Ayrıntıları Mahmut Erdoğan konuyla konuşacak.

0: Dünyanın yaklaşık %70'ini Türkiye karşılıyor fındıkta. Bu kapsamda Karadeniz'de fındığın başkenti olarak adlandırabiliriz elbette. Fındıktaki hasat süreci devam ederken patozlama süreci de elbette ki hızlı bir şekilde başladı. Özellikle sahil kesimlerinde fındığın toplanması, ardından bir müddet kurutulması ve neminin alınması ve sonrasında o patozlama işlemine geçiliyor. Nasıl yapılıyor patozlama işlemi? Patoz makinesi geliyor. Fındıklar bir taraftan o hortum ve boru sayesinde içinden geçiyor patoz makinesine. Patoz makinesi ise bu görmüş olduğunuz kabukları içerisinden ayırıyor ve fındığın tanesini alıyor. Şimdi makineye bakacağız. Patoza baktığımızda bir taraftan o kabukları silkelediğini, diğer tarafta fındığını deposunda muhafaza ettiğini görüyoruz. Depoda muhafaza edilen o fındıklar çuvallara doldurulacak ve patozlama işlemi bu şekilde devam edecek. Patozlamanın bir saati 6.000 lira olarak da açıklandı. Yani bölgede patoz işiyle uğraşanlar fındığı patozlarken saati 6.000 liradan makineler çalışıyor ve çalışmaya da devam ediyor. Sezon başladı, devam ediyor. Efendim kolay gelsin.
1: Sağ ol efendim, hoş geldin. Sağ ol, hoş geldiniz.
0: Zor bir yolculuk.
1: Evet, evet.
0: Neler yaptık şu anda patozlamaya gelene kadar?
1: Fındığı dalından topladık.
0: Evet,
1: harmanı getirdik, kuruttuk. Şu an ilk hasatımızı vuruyoruz patoza inşallah. Kurutacağız, çuvallayacağız, hazır yapacağız satıma.
0: Şimdi tekrar patozlandıktan sonra bir daha kurutulacak.
1: Evet, tekrar bir daha kurutulacak.
0: Zor bir yolculuk.
1: Zor bir yolculuk.
0: Patozlamanın saati 6.000 lira olarak açıklandı.
1: Evet, doğrudur. Herkes emeğinin karşılığını alacaktır illaki.
0: Sezon nasıl geçti?
1: İyi geçti, güzel geçti. Bu sene hava muhalefeti de güzel oldu. Fındıklarımız da bu sene iyi, güzel. İnşallah hak ettiğimiz emeğimizin karşılığını alırız.
0: İnşallah. Kolaylıklarınız olsun.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Bereketli olsun. Evet, sezon başladı. Eylül ayının sonuna kadar sezon aralıksız bir şekilde devam edecek. Dallardan toplanan fındıklar içerisindeki nem oranları alınsın diye önce harmana getiriliyor ve kurutuluyor. O nem işlemleri tamamlandıktan sonra ise patozlama işlemine geçiliyor. Gelen patoz makineleri fındığın o daldan kopartılan yeşil kabuklarını ayırıyor. Ardından da çuvallanan fındıklar yeniden kurutuluyor ve randımanın iyi olması sağlanmaya çalışıyor. Bu sene bölgeden beklenen yaklaşık 700 bin ton fındık elbette ki ümit ediyoruz ki hedeflere ulaşılır ve hem harmanda hem patozlama işleminde hem de toplama işlemlerinde sorunsuz, problemsiz bir sezon geçirilir. Fındıkta artık kurutma, patozlama süreci başladı. Patozlamanın saatin ise 6.000 lira olarak belirlendiği bilgisini paylaşıp sözü Ordu Üye'den tekrar size bırakalım.
2: Karaman, Kazım Karabekir ilçesinde 2 sene sonra yeniden kuru soğan hasadı başladı. Ayrıntıları Ahmet Çelik konuyla konuşacak.
3: Evet, Türkiye'de bereketli hasatlar devam ediyor. İşte o hasatlardan birisi Karaman'ın Kazım Karabekir ilçesinde ekilen bir soğan tarlasındayız ve hasat yapılıyor. Yayın konuğum var, Yaşar Erol, üretici. Efendim bereketli olsun.
4: Teşekkür ederim, hoş geldiniz, Allah razı olsun, sağ olun.
3: Nasıl bu sene ürün ve yetiştirme zorluklarından, şartlarından bahseder misiniz?
4: Allah razı olsun, sağ olun. Ürünlerimiz bu sene kaliteli, güzel. Dönümünde, dönümü olarak, tekrar olarak verimlerimiz de çok güzel. Tabii bu Nisan ayı içerisinde bu tohumlarımız toprakla buluşuyor. Bu zamandan itibaren, yani 8. ay 15'ten itibaren biz bunları hasat etmeye başlıyoruz. Bu 10. ayın 15'ine kadar sürüyor, evet, hasatlarımız.
3: Peki biraz hasadı anlatalım. Sabah kaçta girer işçiler? Toplaması nasıldır? Yani siz kuru soğan hasadı yapıyorsunuz.
4: Elbette, evet.
3: Yeşil tarafını kullanmıyorsunuz.
4: Yok, kullanmıyoruz. Şimdi bu soğanımız tarlada gördüğünüz gibi işçi abilerimiz, ablalarımız burada bunu yoluyorlar. Soğanı yoluyorlar. Bu bir gün, iki gün namlu dediğimiz şeyde kurutmaya kalıyor. Kurutmaya kaldığı zaman da ertesi günü bunu belli bir makaslar var. Makaslarla kesiyorlar. kesiyorlar. Gördüğünüz gibi bu halde geliyor soğanlarımız. Buradan da çuvallamasını yapıyoruz. 3 boy çuvallama yapıyoruz. Evet. Takoz, orta kavurmalık olarak çeşitlerimiz var. Evet. Buradan da arka tarafta gördüğünüz gibi Türkiye'nin her tarafına dört bir yanına noktalarına sevkiyatlarımız sürüyor.
3: Peki bu sene soğana bakarsak oldukça bereketli. Vatandaş ucuz soğan yiyebilecek mi?
4: Allah izin verirse inşallah. Şu anda fiyatlar biraz geriledi. İnşallah yiyecek Allah izin verirse.
3: Peki ne kadar sürede yetişiyor? Nasıl bir bakımı var?
4: Tabii 3 ay gibi, 2,5 ay, 3 ay gibi ürünün kışlık, yazlık olarak bölümleri var. Erkenci olanlar 100 günle 105 gün, 110 gün arasında yetişiyor. Kışlıklarda yaklaşık 3,5 ay, 4 ayda yetişiyor. Evet. Bu şekilde üretimlerimiz var.
3: Peki Karaman Ovası ve Konya Ovası'nda da ekiyorsunuz. Soğanı sevdi mi? Nasıl verim?
4: İlla ki çok güzel yani. Topraklarımız sevdi. Zaten bu topraklarımız bizim de genç topraklarımız. Yani soğanı görmeyen topraklarımız. Ama gerçekten de çok kaliteli ürünlerimiz oluyor. Türkiye'de hemen hemen ilk sıralara geliyor diyebilirim.
3: Evet. Peki kaç gün sürer? Ne kadar daha devam edecek hasat?
4: Hasadımız 10. ayın 15'ine kadar depolama da dahil sürecek Allah izin versin inşallah.
3: Buradan evet. Depoya mı aktaracaksınız?
4: Tabii illa ki tabii kışın soğan olmadığı için taze soğan Nisan ayına kadar depolarda malımız olacak. Tabii o zaman Türkiye'nin bütün yeme talebi bizde olacak yani. Evet. Depolara ürünlerimizi de tabii koyacağız.
3: Şöyle bir baktığımızda Konya ve Karaman toprakları soğan üretiminde Türkiye'de nerede?
4: Soğan üretiminde Karaman toprakları yani birinci sıraya gelecek Allah izin verirse inşallah. Tabii bu 2 yıldır bir soğan üretim var ama kaliteli olarak, gerçek tonaj olarak, kaliteli olarak da bizim Konya Ovası.
3: Evet, Konya ve Karaman değil mi?
4: Karaman,
3: siz
4: evet.
3: Burada bu ürünleri yeni ektiniz ama oldukça iyi verim aldınız değil mi?
4: Elbette tabii yeni ektik. Verimimiz de çok güzel, süper.
3: Peki, bereketli olsun. Teşekkür ederim.
4: Sağ olun.
3: Efendim gördüğünüz gibi hasat devam ediyor. Bir yandan burada soğanlar tek tek toplanıyor. Boylarına ayrılıyor. Gördüğünüz gibi burada çuvallanıyor ve buradan tüm Türkiye'ye gönderiliyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Lyon'u ağırlayacak bugün Saraçoğlu'nda. Karşılaşma akşam saat 22'de başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Bugün biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda son engel Lyon karşısında avantaj arıyor. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında Fransız ekibini konuk edecek.

17 sezon aradan sonra Devler Ligi'ne gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarı önünde kazanarak önemli bir adım atmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Lyon karşısındaki en önemli kozlarından biri Anderson Talisca olacak. Brezilyalı yıldız bu sezon çıktığı 5 resmi maçta da gol kaydetti. Talisca elemelerdeki Górnik Zabrze ve Sturm Graz maçlarının yanı sıra Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği karşılaşmasında gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Osterwolde ve Mert Günok, Lyon maçında forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Gençler Birliği maçı kadrosunda yer almayan Ederson ise kaledeki yerini alabilecek. Elemeleri 3. turdan başlayan Lyon ise ilk maçta 2-1 yenildiği Çekya ekibi Sparta Prag'ı rövanşta 3-0 mağlup ederek playoff'a kaldı. Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'nın çalıştırdığı Fransız ekibinin kadro değeri 293,5 milyon euro. 8 transfer yapan Lyon 36 milyon euro harcadı. Lig 1 temsilcisinin en pahalı transferi 10,5 milyon euroyla Salzburg'dan alınan orta saha Mats Bistrup oldu. Çoban İstadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Lyon maçı saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek. Rövanş 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %28,8 artarak 1 trilyon 412 milyar liraya yükseldi. Giderler yıllık bazda %59,8 artışla 1 trilyon 790 milyar liraya ulaştı. Böylece Temmuz ayında bütçe açığı 370

0: 8 milyar 105 milyon lira oldu. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise bütçe gelirleri %37,4 artarak 9 trilyon 199 milyar liraya çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Çocuklar okula dönüyor. Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500

0: yaşa. Akses 25 yaşında.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Reklam.
3: A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
12: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin

0: devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu. Yani bizler de babayız. Bir evladın nasıl yetiştirildiğini özellikle iyi bilirim ne zorluklarla. Bir çocuğun bu soruyu sorması beni üzdü. Vücudundaki o küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü.
1: Minik taraftarı kucağında tutarken titreyen bedeni onu derinden etkiledi. Çünkü o da bir babaydı. Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğun bazı taraftarların hedefi...

0: hedefi haline gelmesi sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Çocuğu kucağına alarak tribünden çıkaran ve güvenli bölgeye götüren komiser yardımcısı Uğur Yurduseven ise o anları anlattı.
1: Stadın sağ üst arka tarafına baktığını, işte tepkiyle bir şeyler söylediğini gördüm. Arkada küçük bir çocuğa doğru yönelerek eli kol işaretleriyle onu hedef gösterdiğini gördüm. Arkamı döndüğümde de küçük bir çocuğun üstünde Fenerbahçe forması olduğunu gördüm. Babasına döndüm. Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Korkma, kesinlikle tepki gösterme. Sakin kal dedim, sakin ol dedim.
0: Yurduseven en büyük endişesinin çocuğa zarar gelmesi olduğunu söyledi.
1: Çocuğu kendisinden aldım ama mecbur tribünlerde tepki gösteren kişilerin önünden geçmek zorundaydık. Bence işin zor kısmı da burasıydı. Çünkü düşmememiz gerekiyordu. Stat içerisinde adım atacak yer yoktu. O şahısla göz göze geldim bir müddet. Tepkisini burada sonlandırması gerektiğini, bundan sonra yapmış olacağı bir hareketin belki bir çocuğun, belki benim veya bir başka vatandaş arkadaşımızın canına mal olabileceğini söyledim. Sadece o çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim kendime.
0: Komiser yardımcısının minik taraftarla arasında geçen diyalogsa gönülleri ısıttı.
1: Vücudu ıslanmıştı. Çıt çıtlı badisi vardı üstünde. Sırtı terliydi. Şu soru geldi, neden polis üniforması giydirdin diye. Neden ayrılıyoruz diye sorduğumuzda sorduğunda bana, seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde, artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Güçlüyüm o zaman dedi, güçlüsün dedim.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 18 Ağustos Salı. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretine yönelik şeker soruşturması kapsamında bu sabah 8 ilde operasyon düzenlendi. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. İran savaşta strateji değiştirdi, savunma konumundan saldırı pozisyonuna geçti. Mutabakat zaptı için de süre verdi. Ekber Karabağ, Tahran'dan canlı yayında. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi yine Avrupa'ya şikayet etti. İtalyan gazeteye konuşan Özel, algı operasyonu yaptı. Dündar Keşaplı, İtalya'dan canlı yayında. İzmir Menderes'te belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimleriyle belediye AK Parti'ye geçti. Tayfun Er İzmir'den canlı yayında. Terörsüz Türkiye'nin yol haritası olan çerçeve yasada ilk toplantı tarihi belli oldu. Yasayı işletecek kurul da belirlendi. Hatice Kübra Bal Ankara'dan canlı yayında. Belediyelere sıkı denetim geliyor. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, imar rantı tartışmaları, denetimsiz harcamalar gibi başlıklarda mevcut sistem yeniden ele alınacak. Damla Kuşkapan Ankara'dan canlı yayında. Ve Diyarbakır'da 540 milyar dolarlık petrol rezervi tespit edildi. Kaya petrolü için sondaj çalışmaları da başladı. Sinan Yılmaz, Diyarbakır'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: Halk sağlığı ve vergi kayıpları açısından önemli tespitlerin ardından başlatılan şeker soruşturması kapsamında 8 ilde 26 adrese eş zamanlı adli işlem gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan operasyonu aktaracak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen nişasta bazlı şeker soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 26 adrese eş zamanlı olarak yapıldı operasyon ve 25 şirket didik didik arandı. Bulunduğumuz dakika itibariyle de o aranma işlemlerinin tamamlandığını söyleyelim. 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı yok. Bazı kamuoyu çevirilerinde, bazı sosyal medya hesaplarında 47 kişi hakkında gözaltı kararı var gibi haberler var. Fakat bunlar gerçeği yansıtmıyor. Sadece 47 şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığını söyleyelim. Önümüzdeki dakikalar itibariyle de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, yani İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade işlemlerini verecekler. Konuyla alakalı olarak aslında operasyon nasıl başladı, ne aşamada başladı? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Temel olarak Vergi Denetim Kurulu'nca hazırlanan 17 Nisan 2026 tarihinde bir rapor var. Bu rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu raporu inceledi. Hayli uzun bir rapor olduğunu söyleyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu raporu inceledi ve raporu inceledikten sonra rapor doğrultusunda sabah saatlerinde İstanbul merkezli söylemiş olduğumuz gibi operasyon düzenlendi. Özellikle 2022, 2023, 2024 yılları arasında nişasta bazlı şeker üretiminde ticaret yapan bazı üretici, toptancı ve kullanıcı firmaların şeker kanunundan belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek iç piyasaya arz edilmemesini gerektirdiği ürünlerin olduğunu ve bu kapsamda da operasyonun yapıldığını söyleyelim. Özellikle çok net aktarmak gerekirse ürünün ambalajında farklı şey, içerisinde farklı bir şey oldu desek yeridir. Çünkü örnek veriyorum, 0,2 miligram yazılan bir şeker aslında ambalajın içerisinde çok daha az ya da çok daha fazla olarak tespit edilmiş durumda. Bu kapsamda da yine konuyla alakalı olarak Adalet Bakanı da Akın Gül'le'nin yapmış olduğu bir paylaşım var. Yapmış olduğu paylaşım da şu şekildeydi. Bu çerçevede Tarım Orman Bakanlığı Şeker Daire Başkanlığı'nın denetimleriyle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın incelemeleri sonucunda nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların şeker kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edilmiştir denildi. Adalet Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada söylemiş olduğumuz gibi bulunduğumuz dakika itibariyle 47 şüphelinin İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermek için gelmesi bekleniyor diyelim. Gelişmeler oldukça, ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Terörsüz Türkiye hedefinde izlenecek hukuki yol haritası artık net. Ve siyaset gündeminin merkezinde de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama var. Bu yasanın bir af düzenlemesi olmadığının altını özellikle çizen Bahçeli, provokasyonlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
2: Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun, terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin.
3: 22 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu tarihi çağrısıyla başlamıştı süreç. Gelinen aşamada terörsüz Türkiye sürecinin hukuki yol haritasını oluşturan çerçeve yasa meclisten geçti. Bahçeli üzerine basa basa düzenleme af değil dedi. Bundan sonra atılacak adımlar içinse PKK-KCK terör örgütünün fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim etmesinin ön şart olduğu hatırlatmasını yaptı. Devlet Bahçeli gelinen aşamayı Türk Gün gazetesine değerlendirdi. Terörsüz Türkiye milletin eseri olacak vurgusunda bulundu. Meclisten geçen kanun için mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir dedi. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalarla

0: kesinleşmiş mahkumiyetlerin hukuki sonuçlarıyla varlığını koruyacağını belirtti. Terör yanlıları da kaybedecek diyen Bahçeli, süreçte gizli kapaklı bir pazarlık yapılmadığının da altını çizdi. Terörsüz Türkiye sürecinde vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler uğruna toprağa düşmüş aziz şehit ve gazilerimizle onların muhterem ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir diye de ekledi. Açıklamasına "ne yaptığımızı biliyoruz" diyerek devam eden Bahçeli, süreci karalamak ve çarpıtmak isteyenlere fırsat vermeyecek, emperyalizmin taşeronlarının kışkırtıcı hamlelerine, onların içerideki sözcülerine imkan tanımayacağız sözleriyle provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Bahçeli, tarihi sürece katkısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmeyi de unutmadı.
1: Terörsüz Türkiye'nin yol haritası olan çerçeve yasada ilk toplantı tarihi belli oldu. Yasayı işletecek kurul da belirlendi. Ayrıntıları haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktaracak.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun dün gece resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftalarda 467 imza ile meclis başkanlığına sunulmuştu kanun teklifi. Akabinde ise Adalet Komisyonu'ndan geçti ve genel kurulda kabul edildi ve dün gece de resmi gazetede yayımlandı. Gelişmeyi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kanunun hayırlara vesile olması temennisinde bulunduğu emeği geçenlere teşekkür etti ve bugünlere kadar kazasız belasız sürecin gelmesinde katkı sağlayan görevlilere de tebrik etti. Aynı zamanda sürecin aynı hassasiyette, titizlikle yürütüleceğinin mesajını da verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaptığını belirtelim. Bu noktada kanunda tanımlanan kurulun kanunun aslında yayımlanmasıyla birlikte kurulduğunu ifade etti ve kurul üyelerinin de çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Tabii kurulda kimler yer alıyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek toplantılar. Bunun yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak kurulda. Kurulun ilk toplantı tarihi ise belli oldu. 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştiriliyor olacak. Kuruldaki ilk ana gündem başlığı ise silah bırakma ve alt komisyonlar olacak. Kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular, yine kurul üyelerinin gündeme getireceği konular, çalışma usul ve esasları da ilk toplantıda ele alınacak. Tabii sürecin iki ayrı kurulla yürütüleceğini de ifade edelim. Bunlardan biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bahsetmiş olduğu yürütme kurulu, aslında bir diğer kurulsa Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak, izleme kurulu olacak ve burada da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından üyeler belirlenecek, siyasi parti temsilcileri yer alacak diyebiliriz. İki farklı kuruldan da söz edeceğiz terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesinde diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Muhalefet cephesinde sular durulmuyor. Özgür Özel ve ekibinin 1,5 milyon CHP üyesini yeni parti saflarına katmak için harekete geçtiği konuşuluyor. Yönetim bir yandan da parti içinde patlak veren tartışmalarla boğuşuyor. CHP'de ise gözler kurultaya ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlara çevrilmiş durumda.
3: Kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
4: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez.
0: Muhalefette şimdi de üye savaşının fitili ateşlendi. Yeni CHP biziz algısını güçlendirmek isteyen Özgür Özel ve ekibi rotayı CHP'nin üye tabanına çevirdi. Hedef tam 1,5 milyon üyeyi yeni parti saflarına katmak. Yeni partide gözler Ekim ayında yapılması planlanan kuruluş kurultayında. İddiaya göre parti yönetimi o kurultayı sadece bir ilk buluşma değil, adeta siyasi bir gövde

0: gösterisine dönüştürmek istiyor. Hedefse kurultay salonuna girmeden önce CHP'nin üye sayısını geride bırakıp muhalefet tabanındaki ağırlığı arttırmak. İddiaya göre Özgür Özel il ve ilçe teşkilatlarına kurultaya kadar CHP'nin üye sayısını geçelim talimatı gönderdi. Yeni partili yerel siyasetçiler de CHP'de istifaları hızlandırmak ve yeni partiye katılımı arttırmak için sahada yoğun bir üye mesaisine başladı.
1: Bu parti Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
2: Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
0: Yeni partide daha yolun başında hizmet tartışması da patlak verdi. Manisa'da aynı partili iki belediye başkanı sosyal medyada karşı karşıya geldi. Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, ilçesinin büyük şehirden hak ettiği yatırımı alamadığını savundu. Üstelik bizim mahalledeki ahbap çavuş ilişkilerini aşamıyoruz sözleriyle kendi partisine sitem de etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanıtı sert oldu. Devam eden yatırımları hatırlatan Dutlulu, "Yaptığın büyük ayıp İbrahim, ne istiyorsan yap, şu saatten sonra bana gelme" paylaşımı yaptı. CHP cephesinde ise mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden aday olması tartışılıyor. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde CHP'nin milletvekili sayısının 20'nin altına düşebileceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndansa dikkat çeken bir çıkış geldi.
3: Sayın Kılıçdaroğlu bir kere aday oldu. Bir kere daha aday olmak istemez Cumhurbaşkanlığı için. İnşallah da onun tekrar aday olmasını gerektiren koşullar olmaz.
0: Ekrem İmamoğlu'yla ilgili de kulisler hareketli.
4: Bu yönetici arkadaşlar da anlamakta biraz zorluk çekiyorlar bir kısmını. Ben mesela Ekrem Bey'e istifa etme şansı vermezdim.
5: CHP'deyken yabancı basına sürekli olarak Türkiye'yi şikayet eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu kez de İtalyan basınında boy gösterdi. Özel, Türkiye'de demokrasinin baskı altında olduğunu iddia etti. Ayrıntılar A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'da.
6: Evet, CHP'deyken sık sık yabancı basına konuşan ve sürekli Türkiye'yi şikayet eden şu an Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu kez İtalyan basınına konuştu. Bu İtalyan medyasında boy gösterdi. Özgür Özel İtalyan gazetesi Corriere della Sera için kaleme aldığı makalede Türkiye'yi bir kez daha şikayet etti. Özel partisinin Türkiye'de değişime açılan yeni bir yol olduğunu savunuyor. Ülkede demokrasinin baskı altında olduğunu ileri sürüyor bu makalede ki küresel siyasette atıfta bulunarak 21. yüzyılın otoriter rejimlerinin artık seçimleri tümüyle ortadan kaldırmaya ihtiyaç duymadığını ifade eden yeni parti lideri Türkiye'yi de aynı kefeye koymaya çalıştı. Türkiye'deki düzenin giderek daha fazla kurumlar üzerinde kontrole ve muhalefet üzerinde baskıya dayandığına iddia eden yeni parti lideri Özel, Ekrem İmamoğlu'nun da yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasıyla durumun kaygı verici bir aşamaya geldiğini öne sürdü. Kısaca toparlamak gerekirse Özel makalesinde devamında Türkiye ve İtalya birbirine bağlayan ortak bir Akdeniz ve Avrupa tarihi olduğunu, ancak bugün Türkiye'de bu demokratik ve kurumsal gelenekten uzaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürdü. Ülkesini düşmancı kalıplara sokarak şikayetlerini sürdüren Özel, kendilerini sağlayacağını iddia ettiği demokratik bir Türkiye'nin Avrupa ve Akdeniz için daha güvenilir bir ortak olacağını iddia etti. Evet, kısaca İtalyan medyasına yansıyan gelişmeler bu şekildeydi. Evet, Can Okaner, söz İstanbul'da sizde.
5: İzmir Menderes'te belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimleriyle belediye AK Parti'ye geçti. A Haber muhabiri Tayfun Er aktaracak.
7: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi geçtiğimiz gün yapılan seçimle Asuman Şen AK Partili belediye başkan vekili olarak seçildi ve şu anda işte belediyenin hemen karşı cephesinde

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Atatürk'ün posterleri asılmış durumda şu an itibariyle. Tabii geçtiğimiz 2 yıl içerisinde İzmir'de başka Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Büyük Belediye Başkanı Tunç Soyer'le birlikte 4 tane belediye başkanı, Buca Belediye Başkanı, Seferihisar Belediye Başkanı ve Menderes Belediye Başkanı olmak üzere toplam 5 belediye başkanı görevden alındı. İşte İlkay Çiçek'in yapılan yolsuzluklardan dolayı tutuklandıktan sonra da işte en son görevden alınan belediye başkanı oldu. Ve geçtiğimiz gün yapılan belediye başkan vekilliği seçimi ilk 3 turda çoğunluk, salt çoğunluk sağlanamadığı için 4. tura kaldı ve seçimin bu nedenle 3. oylama en yüksek 2 oyun alan AK Partili adayı Asuman Şen, Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy ile birlikte 4. turda yeniden oylama yapıldı. 28 meclis üyesinin oy kullandığı 4. turda Asuman Şen 15, Barış Gürsoy ise 12 oy aldı ve bir oy ise geçersiz sayıldı. Böylelikle Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçmiş oldu. Tabii aynı zamanda oylama sırasında salonda bir kavga da çıktı. Yumruklu bir şekilde kavga. İşte burada da aslında oturumu yöneten belediye meclis üyesi Şirzat Peker salona güvenlik görevlileri, polisleri davet etti. Peker oturuma ara vermek istese de başta Cemil Az ve Erol Alpat olmak üzere AK Partili meclis üyeleri bu karara itiraz etti. Tabi Asuman Şen'in belediye başkan vekili seçilmesinden sonra da Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisini arayarak telefonda görüştüler. Tabi burada Menderes'te hizmet, birlik, çalışma zamanı. Menderes'in geleceği için omuz omuza çalışacak, ilçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Asuman Şen'in görev sürecinin Menderes'imize, İzmir'imize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun dileklerini iletti kendisine. Toparlayacak olursak şu an itibariyle Asuman Şen henüz belediyeye gelmedi. 15 sularında belediyeye gelip koltuğuna oturacağını tahmin ediyoruz diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı. İran-ABD savaşı, Mekke anlaşması ve Gazze konuları da gündemdeydi.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
3: İran ile ABD arasındaki süreçte barışın taraftarları olarak bizler sürekli barıştan yana olduğumuzu anlattık. Bundan sonraki süreçte de barışı kovalayan ülkeler olarak bu yola devam edeceğiz.
2: Görüşmenin önemli başlıklarından biri İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim oldu. Başkan Erdoğan sorunların çözümünde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmelerin sürmesini temenni ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı. Liderlerin gündeminde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması da vardı. Başkan Erdoğan, ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilendiğini ifade etti.
3: Gazze'deki savaşı bitireceğiz. Saygı duyduğum liderlerle Orta Doğu'da normal yaşama dönmek istiyoruz.
2: Görüşmenin bir diğer başlığı ise Gazze'ydi. Başkan Erdoğan, Gazze'de barış sürecinin ikinci aşamasına geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığına dikkat çekti.
3: Gazze'yi biz kendi başına bırakamayız. Üzerimize düşen görev neyse Gazze ile ilgili olarak bugüne kadar bunu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışın sağlanması ve bölgenin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.
1: ABD-İran anlaşmasında 60 günlük mutabakat takvimi doldu.

0: Ancak taraflar arasında sorunlar hala çözülebilmiş değil. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden tırmandı. Kargo gemisinin saldırıya uğraması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile varılan mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engel İsrail dedi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ekber Karabağ'da.
1: Evet Can O'Connor, 2 ay önce İran ve Amerika Birleşik Devletleri Pakistan öncülüğünde İslamabad mutabakatına imza atmıştı ve o mutabakat kapsamında Hürmüz açık tutulacaktı. Ancak daha sonra yaşanan gelişmeler üzerine İran Hürmüz'ü kapattı. Bugün İranlı baş müzakereci İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf İran'ın Hürmüz'ü açması için şartlarını sıraladı ve özellikle özet olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ancak İslamabad mutabakatına dönmesi halinde İran'ın Hürmüz'ü açacağını ifade etti. İranlı yetkili ablukanın kaldırılması, İran'ın varlıklarının dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını, petrol ambargosunun kaldırılmasını ve savaşın tüm cephelerde sona ermesinin İran'ın başlıca şartları olduğunu ve ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu şartları ve İslamabad mutabakatında yer alan diğer şartları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı açacağını belirtti. Hürmüz'den geçişler bir elin parmağından daha az bir sayıya düşmüş durumda. Gelen son verilere göre dün sadece 6 geminin söz konusu boğazdan geçtiği ifade edildi. Az önce de Can Okun'a sizin de belirttiğiniz üzere bir gemiye sabahın erken saatlerinde saldırı yapıldı. Bu saldırıyla ilgili İran'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak İran her fırsatta boğazın kapalı olduğunu ve bu bölgeden geçişlere izin vermeyeceğini belirtiyor. Bu saldırı sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği, diğer mürettebatın ise Umman sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı ifade edildi. Diğer taraftan dün sabahın erken saatlerinde Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi Merkezi'ne Başbakanlık ofisine yönelik de bir saldırı söz konusu olmuştu. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı bunun bir sahte bayrak operasyonu olduğunu ve İran'ın söz konusu bölgesine bir saldırı yapmadığını belirtti diyor ve sözü başkent Tahran'dan size bırakıyorum Can O'Connor.
0: FETÖ firarisi Enes Kanter kendisini kadın olarak hissettiğini ve tanımladığını söyleyerek ABD Kadınlar Basketbol Ligi'nde oynamak için resmi başvuru yaptı. Kadınlar Ligi'nde oynamak için tüm şartları sağlıyorum diyen Kanter'in bu girişimini WNBA yönetimi iyi niyetli olmayan bir çaba olarak niteledi.
2: Caitlin havadan bir pas atıyor. Pası yakalıyorum ve smacı basıyorum. Sonra Caitlin ile havada çarpışarak kutlama yapıyoruz. Ki bunu yapmaya hakkım var. Çünkü artık bir kadınım.
3: FETÖ firarisi Enes Kanter kendisini kadın olarak tanımladığını söyleyerek ABD Kadınlar Basketbol Ligi'nde oynamak için resmi başvuru yaptı.
2: Caitlin havadan bir pas atıyor, pası yakalıyorum ve smacı basıyorum. Sonra Caitlin ile havada çarpışarak kutlama yapıyoruz ki bunu yapmaya hakkım var. Çünkü artık bir kadınım.
3: Lig yönetimi ise FETÖ'cü Kanter'in girişimini iyi niyetli olmayan çaba olarak niteleyerek cinsel kimlik tanımı tartışmasının sporun önüne geçmesine tepki gösterdi. FETÖ'cü Kanter'in çıkışıyla ABD'deki kadın sporlarında eşitlik ve rekabet tartışması yeniden alevlendi. FETÖ'cü Kanter bu hamleyi WNBA'in kurallarını test etmek ve kuralların herkese eşit uygulanıp uygulanmadığını göstermek amacıyla yaptığını ileri sürdü. Son sözü söyleyecek olan WNBA yönetimi. Kanter'in başvurusu ABD'de sporun artık sadece sahada değil, siyaset ve kültür savaşlarının ortasında da oynandığını bir kez daha gözler önüne serdi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile yaşanan gerilimin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüştüğünü söyledi ama ayrıntı vermedi. Beyaz Saray'da gazetecilerin ısrarcı soruları karşısında sinirlenen Trump, muhabirlerle tartıştı.
4: ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüştü mü? Bu soru Beyaz Saray'da gerilimin yükselmesine neden oldu.
5: Kim Jong-un görüşme isteğinize neden yanıt vermedi?
6: Yanıt vermediğini nereden biliyorsunuz?

0: adamların karşısında çok saygısızsın. Siz de onu saygısız buldunuz mu? Hangi kurumdansın?
1: CNN.
0: Sahte haberler.
1: Güney Kore ile ilgili soru sormak istiyorum.
0: Sen sahtesin. Çok gürültücüsün. Sessiz ol. Çok gürültü çıkarıyorsun.
2: Gerilimin artmasıyla Trump sosyal medya hesabından Kim Jong-un'la görüşmesine dair de görsel paylaştı. O paylaşımda Kim Jong-un telefonda Trump'la görüşüyor. Ve hey Donald, çok havalı değil miyiz dediği gösteriliyor.
3: Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4'lük deprem nedeniyle 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. 10 binlerce insan da yaralandı. 143 kişi ise hala kayıp. Depremin faturası ise 9,5 milyar doları aştı.
4: 4187
5: Bu felaketin ekonomik etkisine dair ilk teknik tahminler zaten yapıldı. Özel bir firma doğrudan maddi hasarı yaklaşık 30 trilyon peso olarak tahmin etti. Bunun yaklaşık 24,5 trilyonu binalarda ve 5,5 trilyonu altyapıda meydana geldi. Felaketin boyutunu bir düşünün.
6: Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı giderek artıyor. 10 Ağustos'ta ülkenin batısını sallayan şiddetli deprem ülkede büyük bir yıkıma yol açtı. Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella felaketin bilançosunu ulusa sesleniş konuşmasında açıkladı.
5: Şu ana kadar 4187 kişinin yaralandığı ve 143 kişinin kayıp olduğu bildirildi. 120.328'den fazla aile afetzede olarak kayıtlara geçti. 26.945 konut yıkıldı, 127.557'den fazla konut ise hasar gördü. Felaket 15 eyaletteki 450 belediyeyi etkiledi.
6: Depremin etkilediği bölgede binlerce bina hasar gördü, on binlerce kişi evsiz kaldı. Arama kurtarma ekipleri enkazlarda çalışmalarını sürdürürken kurtarılmayı bekleyenler için zamanla yarışıyor. De la Espriella, tek bir vatandaşımızı dahi canlı bulma ihtimali olduğu sürece arama kurtarma ekipleri sahada kalmaya devam edecektir dedi.
5: Bir babanın, bir annenin, bir evladın, bir eşin, bir kardeşin ya da bir dostun bıraktığı boşluğu tam anlamıyla doldurabilecek hiçbir kelime yoktur.
6: Kolombiya hükümeti depremin yaralarını sarmak için Mucize Fonu adlı yeni bir fon oluşturdu. Fonla evlerini kaybeden ailelere kira desteği sağlanması, yeni konutlar inşa edilmesi ve hasarlı konutların onarılması planlanıyor.
3: Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 4 ağır, 10 kişi yaralandı. Kaza Sivas Suşehri Karayolu Gemin Deresi Çoprak Köyü mevkiinde yaşandı. Hayati Aras yönetimindeki yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 10 yaralıdan 4'ünün durumu ise ağır oldu. Bilim insanları Kuzey Anadolu fay hattında yıllardır yaşanan gerilime dikkat çekiyor. Olası bir kırılma ve büyük depreme İstanbul hazır mı? Sürekli olarak bu soru soruluyor. Mega kentte kentsel dönüşüm acaba hangi aşamada? Ayrıntılar haberimizde.
2: Sismik dalgalar incelendi, fay hatlarının hareketleri üzerinden bilim insanları yüzlerce deprem senaryosu hazırladı.
7: Deprem çaresi var. Güvenli evlerde oturduğunuz zaman sokaklarda bizim işimiz yok. Sokaklar güvenli değil. Evler daha güvenli.
2: Peki Marmara bölgesi ve İstanbul olası büyük depreme gerçekten hazır mı?
7: İstanbul şu an için depreme çok hazır değil. İstanbul'la konuşurken 39 ilçeyi ayrı konuşmak gerekiyor. Bazılar için iyimser konuşabilirim, bazılar için kötümser konuşabilirim. Çünkü o hem zemini kötü hem yapısının kötü olduğu ilçelerde elbette zararın fazla olacağını söyledi.

0: Demek bir kehanet olmaz.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul'da 2012 yılından bu yana 1.298.000 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldı. 1.007.000 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.
0: 2012 yılında ortaya konan proje çok önemli bir proje. Yani asrın projesi denilebilir. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü Marmara, sezgili Marmara'da çok sayıda yapı var. Türkiye'nin 1/3 nüfusu burada.
1: İstanbul'da kentsel dönüşümü artıran en önemli kampanyaysa Yarısı Bizden oldu. Projeyle bugüne kadar 384.553 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı.
0: Afetler olmadan önce evinizin ne kadar güvenli olduğunu bilmek zorundasınız. Riskliyse orada bir dakika bile durmayın. Başka tarafa gitmeniz gerekiyor. İmkanınız varsa güçlendirmek ya da işte devletin çok özendirici işte Yarısı Bizden kampanyaları gibi kampanyalara başvurup evlerini güçlendirmeleri gerekiyor.
2: Belediyelere sıkı denetim geliyor. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, imar rantı tartışmaları, denetimsiz harcamalar ve kaynak israfı üzerinden mevcut sistem yeniden ele alınacak. Damla Kuşkapan Ankara'dan notlarıyla karşımızda.
3: Belediyelerde yeni dönemin şifresi belli olmaya başladı. Yolsuzluk, israf, imar rantı ve israfa karşı ağır bir denetim mekanizması geliyor. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde açıkladığı vizyon belgesinde yerel yönetimler için dikkat çeken detaylar yer aldı. Başkan Erdoğan zaten bu sürecin en başından beri sıkı takipçisi. Önceki açıklamalarında rüşvet, irtikap gibi nitelikli suçların işlenene dair kamu davası açmak bir tercih değil, yasal bir mecburiyettir mesajını vermişti. Vizyon belgesinde ise belediyelere yönelik yeni dönemde 6 temel alanda reform yapılması bekleniyor. Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması, enerji verimliliği, sıfır atık ve su yönetimindeki alanları görev ve yetkilerin daha açık ve uygulanabilir bir hale getirilmesi hedefleniyor, planlanıyor. Belediyelerin mali yapısının şehirlerin gerçek ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi de reform paketinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. AK Parti'nin vizyon belgesinde belediyelerde mali raporlama, personel giderleri, borçlanma, iştirakler ve belediye şirketlerinin mali denetimleri konusunda da daha sıkı kurallar getirilmesi yine beklenen başlıklar arasında. Özellikle belediye şirketleri mercek altına alınıyor. Belgede belediye şirketlerinin denetim dışı alanlar olmaktan çıkaracağız denilerek şirketlerin mali denetimlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bunun yanında belediye yönetimlerinin yaptığı harcamalardan doğan hukuki ve mali sorumlulukların da netleştirilmesi bekleniyor. Mülki idare amirlerinin yerel yönetimlerle kamu kurumları arasındaki gözetim ve koordinasyon yetkilerinin yeniden düzenlenmesi de planlanıyor. Özetle yani yeni dönemde belediyelerde harcama disiplini, mali saydamlık, performans denetim ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Belediye bütçelerinin israf, rant, usulsüzlük ve keyfi tercihlere kurban edilmeyeceğinin net bir şekilde mesajı vermiş olundu.
2: Türkiye'nin yerli petrol ve doğalgaz üretiminde artış sürüyor. Yılın ilk 6 ayında yurt içi petrol üretimi 23 milyon 100 bin varile ulaştı. Doğalgaz üretimi ise 1 milyar 641 milyon metreküpü aştı.
4: Türkiye'nin yurt içi petrol ve doğalgaz üretimi 2026'nın ilk yarısında hız kesmeden devam etti. Yılın ilk 6 ayında yurt içi petrol üretimi 23.1 milyon varile ulaştı. Bu üretimin 21.8 milyon varillik bölümünü Türkiye Petrolleri gerçekleştirdi. Toplam petrol üretiminde en büyük pay ise Gabar'dan geldi. Gabar sahası üretimin yaklaşık %60'ını karşıladı. Doğalgaz üretiminde de artış sürdü. İlk 6 ayda Türkiye'nin doğalgaz üretimi 1 milyar 641 milyon metreküpü aştı. Bunun 1 milyar 608 milyon metreküpünü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 33 milyon metreküpünü ise özel sektör üretti. Doğalgaz üretiminin %92'si Sakarya gaz sahasından sağlandı.

0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da yeni kuyularla petrol üretiminin artırılacağını, Karadeniz'de ise bu yıl doğalgaz üretiminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
1: Böyle bir dönüşüm sürecinde biz Türkiye'nin arz güvenliğini sağlamaya gayret ediyoruz ki artan bir talepten bahsediyoruz. Türkiye ekonomisi büyüyen bir ülke, nüfusu büyüyen bir ülke. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Bir taraftan Türkiye'nin çok önemli bir ortaya koyduğu bir iddia ve hedef var. O da Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme.
0: Türkiye enerji üretimini yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da büyütüyor. Somali'de sondaj çalışmaları sürerken Libya'da biri denizde biri karada olmak üzere iki sahada ruhsat alındı. Irak'ta ise Kerkük'te yaklaşık 3 milyar varil petrol rezervi içerdiği değerlendirilen 5 sahaya ortak olundu.
2: Malatya'da bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yatakhaneyi sararken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
3: Alevler kısa sürede yatakhaneyi sardı. Gökyüzünü yoğun duman kapladı.
4: Sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu mahallesinde 180'in üzerinde işçinin kaldığı konteynerlarda yangın çıktı.
3: Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
5: Anında 2 dakika gibi bir zaman süresinde arkadaşlarımız ilk müdahaleye başladılar. Şu an yangını tamamen kontrol altına almış durumdayız.
3: Yangının ardından yatakhane kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
2: Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan Ecem Boşça yaşam mücadelesini 4 gün sonra kaybetti. Genç kız gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
3: 4 günün sonunda acı haber geldi. Doğadar'da gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Hatay'da 13 Ağustos'ta tır, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Yaralananlardan biri de 29 yaşındaki Ecem Boşça'ydı. Ağır yaralanan Boşça günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ecem Boşça için İskenderun'da cenaze töreni düzenlendi. Tabutunun üzerine gelinlik konuldu. Ailesi sevdikleri Ecem'e son kez veda etti. Genç kız kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
2: Uzmanlar meme kanserinde erken teşhis ve doğru tedaviyle umut veren sonuçlar alındığını vurguluyor. Ancak meme kanseriyle ilgili doğru bilinen birçok yanlış da var ve bunlara dikkat çekiyorlar.
6: En büyük yanlış bilinen şey bu hastalığın tedavisiz olduğudur aslında.
7: Dünya genelinde her yıl milyonlarca kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Türkiye'de rakam azımsanamayacak düzeyde.
6: Yaklaşık 7 ila 8 kadından bir tanesi hayat boyu sürecinde bu meme kanserine yakalanabiliyor.
8: 6 yıldır bayağı bir farkındalık oluştu bende. Bir iki tane arkadaşım maalesef kanser oldu.
7: Ancak tıp dünyasındaki yeniliklerle bu hastalıkla mücadele süreci çok daha bilinçli yürütülüyor.
8: Meme kanseriyle mücadelede en büyük güç doğru bilgi ve zamanında atılan adımlar. Çünkü internetteki asılsız hurafeler tedavi sürecini doğrudan etkileyebiliyor. Öyle ki hastalığın en hızlı ilerleyen türünde dahi erken tanı sayesinde tedavi başarısı anlamlı ölçüde artırılabiliyor.
6: Bazı yanlış bilgilendirmeler, halk arasında bazı hurafeler dolaşmakta. Sadece kemoterapi ile tedavi edildiği dönemlerde biraz daha ölümcül bir hastalık olarak önümüze çıkıyordu. Günümüzde akıllı ilaçlar ve bağışıklık sistemine yönelmiş tedavilerle neredeyse kemoterapi ile tedaviye başlanan hastalarda %50 ile 60 arasında tümörde canlı hücre kalmama olasılığını yakalayabiliyoruz.
7: Peki üçlü negatif meme kanseri farklı belirtiler mi gösteriyor?
6: Üçlü negatif meme kanseri, üç ayrı meme kanseri beraber görülüyor anlamına gelmez. Östrojen, progesteron ve her iki reseptörlerinin tamamen negatif olduğu, yani bu reseptörlere yönelik ilaçların kullanılmadığı meme kanseri çeşididir.
9: gerekir.
8: Erken teşhis için en büyük güvencemiz ise Sağlık Bakanlığı'nın kurmuş olduğu KETEM, yani kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde kadınlar ücretsiz olarak kanser taramalarını yaptırabiliyor. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır.
10: Hızlı büyüme bir öngörü olabilir. Memede yeni ele gelmiş bir kitle, meme başında çökme, meme başından kanlı akıntı, koltuk altı lenf bezlerinde bir şişlik, meme başının etrafında kızarıklık, renk değişikliği, açılmış bir yara kişilerin mutlaka dikkatini çekmekte ve hastaneye başvuruyu arttırmaktadır. Ülkemiz sağlık politikaları açısından bakıldığında kanser araştırma merkezleri, KETEM'ler 40 yaş üstü kadınları yıllık olarak mamografik taramaya çağırmakta ve gerekli tüm hastaları da ilgili merkezlere yönlendirerek meme ultrasonlarını yaptırmaktadır.
11: Yaptırıyorum. Bir sene oldu şu anda.
2: Diyarbakır'da keşfedilen 540 milyar dolarlık kaya petrolü rezervi, Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık hedefleri açısından kritik bir dönüm noktası oluşturuyor. Rezervin ekonomiye sağlayacağı katkıyı ve bölgedeki saha çalışmalarının ayrıntılarını A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktaracak.
12: Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık yolculuğu adım adım ilerlemeye devam ediyor. Bir yandan Gabar, bir yandan Kato, bir yandan Besta bölgesinde petrol arama çalışması devam ederken gözler artık Diyarbakır'a çevrildi. Çünkü geleneksel yöntemlerin dışında farklı bir yöntemle petrol arama çalışması gerçekleşiyor. Biz şu anda A Haber ekibi olarak ilk kez bölgedeyiz ve buradaki kaya petrolünün arama çalışmasını ekranlara taşıyoruz. Aslında Büyük Kule yaklaşık bir ay boyunca burada bir çalışma yaptı. Yerin yaklaşık 4000 metre derinliğe doğru iniş gerçekleştirdi ve o büyük kule bölgeden ayrıldı. Şimdi başka bir kule geldi burada. Onlar da burada farklı bir yöntemle petrolü aramaya çalışacaklar. Kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin şu anda ekranlara taşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'la ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu. Gabar'ı 3'e 4'e katlayacak bir petrol potansiyelinden bahsetmişti ve ilk kuyuda çalışmalar bitti. Mühendisler başka bir lokasyona geçtiğini söyleyebiliriz. Ve şu anda kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin ekranlara taşıyor. Gabar'dan sonra yeni bir müjde, hedef 540 milyar dolarlık petrol rezervini ortaya çıkarmak. Bu anlamda da Türkiye terörden arındırılan bölgeleri enerji üretimiyle canlandırmaya devam ediyor. Günlük petrol üretimi 83 bin varili aşan Gabar'ın ardından bir şehirde, yani Diyarbakır'da milyarlarca varillik petrol rezervi keşfedildi. Diyarbakır ile Silvan arasında olan çok önemli bir lokasyondayız. Burası Kutlu Alan bölgesi ve ilk kez geleneksel yöntemlerin dışında farklı bir yöntemle yatay sondaj çalışması yapıldı. Ve bu çalışmayla beraber önümüzdeki günlerde petrolle ilgili bazı müjdeleri muhtemelen paylaşabiliriz. Ve kameram arkadaşım şu anda kuleyi ekranlara taşıyor. Büyük Kule geçtiğimiz günlerde buradaki çalışmasını bittikten sonra farklı bir lokasyona geçti. Ve bu lokasyonda şu anda mühendislerin farklı yöntemlerle sondaj çalışması hala devam ediyor. Burada mühendisler yaklaşık 4000 metre derinliğe kadar bir iniş gerçekleştirdiler. Gerçekten çok önemli bir çalışmadan bahsediyoruz. Yaklaşık 3-4 kilometre yatay sondajla kayaların içerisine girerek sıkışmış olduğu düşünülen petrolü çıkarmaya çalışan mühendisler var şu anda bölgede. Gerçekten artık Diyarbakır'ın Bismil ile Silvan ilçesi arasında çok sayıda sondaj kulelerini görmek mümkün. Hatta öncesinde de biz buraya geldik, yolun kenarında çok sayıda at başlarını gördük. Artık Diyarbakır petrol bölgesi, Diyarbakır semalarında artık petrol kokuyor. Geleneksel yöntemlerin dışında yatay düzlemde, yatay şeklinde mühendisler petrolü bulmak için sondaj çalışmasını yaptıklarını söyleyerek sözü tekrardan size bırakalım.
2: Geleceğin savaş pilotları Yalova Hava

0: Harp Okulu'nda zorlu bir eğitimden geçiyor. 5 yıl süren eğitimlerde pilot adayları her türlü zorlu göreve hazır hale getiriliyor.
1: Atış serbest!
2: Lise öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Milli Savunma Üniversitesi'nin seçme faaliyetlerine geçtikten sonra Hava Harbi Okulu'nda öğrenimlerine başlamaktadırlar.
3: Zorlu parkurları geçiyor, çetin şartlarda görev yapacak duruma geliyorlar. Burası Milli Savunma Üniversite Yalova Hava Harbi Okulu. Pilot adayları 5 yıllık eğitim sırasında mühendislik, askeri ve mesleki eğitimle fiziksel eğitim alıyor. Adayları eğitim sürecinde farklı uçak tiplerinde uçuş, simülatör, paraşütle atlama, kaçma kurtulma ve hayatı idame, komando gibi eğitimler veriliyor.
1: Atış serbest!
2: Yanaşık düzen eğitimi, teker muharebe eğitimi, liderlik eğitim konuları, beden eğitimi, planör eğitimi ve benzeri zengin bir eğitim programı dahilinde eğitimlerini icra etmektedirler.
3: Pilot adayları hayallerine kavuşmak için her türlü zorlu görevi başarmak için çalışıyor.
4: Buradaki her arkadaşım, abim ve kardeşim gibi vatan sevgisiyle buralara geldik. Ben babamdan dolayı buraya geldim. Babam askeri personel, küçükken onlarla beraber büyüdüm. Öncelikle burada bir rüyam vardı ve hayalim vardı. Buraya gelip hayallerimi gerçekleştirmek için rüyalarımı kovalamaya geldim.
3: Hava Harbi Okulu'nda verilen eğitimlerde öğrencilerin çok yönlü birer havacı subay olarak yetişmesi hedefleniyor.
5: Birçok arkadaşımla birlikte paraşütten atladık ve bu hayatımızda yaşadığımız en güzel tecrübeydi. Aynı zamanda idame eğitimimizi aldık. Orada birçok zorluğa karşı kendi başımıza göğüs germeyi öğrendik.
3: Tüm eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler temel rütbesiyle mezun olduktan sonra İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan 2. Anajet Üssü Komutanlığı'na katılmaya hak kazanıyor. Burada her türlü göreve hazır hale getiriliyor.
2: Biri hazırlık olmak üzere toplam 5 yıllık eğitim periyodu sonunda harbiyelilerimiz pilot adayı muazzaf subay olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın saflarına katılmaktadırlar.
0: Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayvanları kameralara yansıdı. O görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza.
6: Alanya açıklarında renkli görüntüler kayda geçti. Tur teknesindeki turistler yunusların sürpriziyle karşılaştı. Tekneyle yarışan 4 yunus dakikalarca yüzdü. Turistler o anları kayda aldı. Burası Manisa'nın Salihli ilçesi. Bölgede bulunan Adalakan yunus sincaplara da yuva oldu. Ağaçlarda dolaşan sincaplar kimi zaman yiyecek arıyor, kimi zaman da dallarda dinleniyor. Bu görüntüler Çanakkale'den. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğrenci Destek Merkezi'ne gelen tilki güvenlik kamerasına yansıdı.
7: Güzel bir sürprizle karşılaştık geçen akşam. Önüne koyduğumuz, kediler için koyduğumuz su kabına sanıyoruz ki tilkilerden bir tanesi, bu bölgede yaşayan tilkilerden bir tanesi gelmiş. Ve görüntülerini görünce çok şaşırdık.
6: Bursa'nın İnegöl ilçesinde de yürekleri ısıtan anlar vardı. Bir sincap ve kumru çay bahçesinde vatandaşın yanına geldi. Kendisinden kaçmayan kumru ve sincabı çekirdekle besledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
0: Şimdi sizleri Ankara'da düzenlenen Kara Kucak Güreş Şampiyonası'na götüreceğiz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular er meydanında mücadele etti. Hayli ilginç manzaralar vardı. Organizasyonun onur konuğu, UFC şampiyonu, dünyaca ünlü sporcu Hamzat Şimaev

0: A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve kameraman Barış Yar'ın özel haberi geliyor.
1: Dünya yıldızları Ankara'ya geldi. Kara kucak güreş şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu.
2: Teşekkür ederim.
1: Dünyaca ünlü dövüşçü Hamzat Çimayev organizasyonun onur konuğu oldu. Hayranları onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
3: Keçiören uluslararası bir güreş organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası'nda 31 ülkeden 145 sporcu Ankara'da Er Meydanı'na çıktı. Güreşçiler rakiplerin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele veriyor.
1: Keçiören'de düzenlenen 3. Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festivali'nde pehlivanlar ödüllerini aldı. 81 ilden yaklaşık 1500 pehlivanın katıldığı festivalde Er Meydanı'nda mücadele, tribünlerde ise heyecan vardı. UFC şampiyonu Hamzat Çimayev şampiyona öncesi Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı makamında ziyaret etti. Hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Çimayev A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.
3: Dünya ünlü boksör Hamzat Çimayev Türkiye'de Keçiören Belediyesi'nin misafiri, şu anda da yanımızda.
4: Türkiye hakkında ne düşünüyorsun?
5: Ne düşüneceğim? Her zaman kardeş olduğumuzu düşündüm ve öyle de kalıyor. Burada bulunmayı seviyorum. Sık sık İstanbul'a geliyorum. Bizi böyle sıcak karşılamaları hoş. Burada olmaktan mutluyum.
4: Kariyerindeki en zorlu rakibin kimdi?
5: Kendim.
4: Kendin mi? Başka kimse yok mu?
5: Hayır.
4: Dövüş dışında sana en çok mutluluk veren şey nedir?
5: Dövüş dışı iyi ve güzel işler, iyilikler yapmak.
4: Gerçekten korktuğun bir rakip oldu mu hiç?
5: Bilmem ki. Korkmak. Kimden korkacağım ki?
4: Bir sonraki dövüşünde kiminle karşılaşmak istersin?
5: Kemerimi geri almak istiyorum. Bakalım orada kim olacak? Benim için pek bir farkı yok. Kimi verirlerse onunla dövüşeceğiz.
4: Türkiye'ye ve insanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Türkiye'de ilk kez mi bulunuyorsun?
5: Hayır, ilk kez değil. Sık sık İstanbul'da oluyorum. Burada bulunuyorum. Ne söylemek isterim? Çok büyük teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm zamanlar boyunca aramızda var olan kardeşlik ilişkilerimiz için. Yüce Allah bunu hem bu dünyada hem de gelecekte daim kılsın.
4: Bugün senin yeteneklerini görecek miyiz? Planın var mı?
5: Bugün seyirci olarak izleyeceğiz. Bizim çocukları destekleyip takip edeceğiz.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Türkiye'nin yurt içi petrol ve doğalgaz üretimi 2026'nın ilk yarısında hız kesmeden devam etti. Yılın ilk 6 ayında yurt içi petrol üretimi 23.1 milyon varile ulaştı. Bu üretimin 21.8 milyon varillik bölümünü Türkiye Petrolleri gerçekleştirdi. Toplam petrol üretiminde en büyük pay ise Gabar'dan geldi. Gabar sahası üretimin yaklaşık %60'ını karşıladı. Doğalgaz üretiminde de artış sürdü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da yeni kuyularla petrol üretiminin artırılacağını, Karadeniz ise bu yıl doğalgaz üretiminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Artı İFKO 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde hazır giyimin kalbinde yerinizi alın. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Reklam.
8: A Haber Radyo.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş. Yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Tokat-Niksar yolunun 24 ile 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Niksar istikametinde iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
1: Reklam.
11: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız

0: Çirkin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Yönetimindeki yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti maalesef. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, 10 kişinin de yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Ne yazık ki Sivas'tan gelen bu acı haberde. Ve ne yazık ki yurttan ölümlü kaza haberleri de gelmeye devam etti sevgili izleyenler. Konya'da bir kaza, başka bir kazayı da beraberinde getirdi. Önünde kaza yapan otomobilden yola savrulan parçadan kaçmak isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Takla atarak iki otomobile çarpan araçtaki iki kişi de hayatını

0: Hayatını kaybetti. O feci kaza anı da güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Bir otomobil kontrolden çıkıyor. Yol kenarındaki bir iş yerinin önüne savruluyor sevgili izleyenler görüntülerde. Araçtan kopan bir parçaysa yola fırlıyor. Arkadan gelen Mehmet Emin Şen parçadan kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak havalandı ve karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen iki otomobille de çarpıştı. Otomobil sürücüsü Mehmet Emin Şen ile Mustafa Kaya hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an işte böyle yansıdı. Efendim, trafikte makas atmanın nedenli tehlikeleri beraberinde getirdiğini sürekli sizlerle paylaşıyoruz. Bursa'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü trafikte makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilde refüje çarptı. Araç hurdaya dönerken 17 yaşındaki sürücü de hayatını kaybetti. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Hasan Akın trafikte araçların arasında makas atarak ilerliyordu. Son manevrasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı. Savrulan otomobil ise hurdaya döndü. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Hasan Akın'ın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı bilgisi paylaşıldı. Aynı kazada ağır yaralanan arkadaşının da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ehliyetsiz sürücünün makas attığı anlar arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Ve ne yazık ki bu kazada 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşı da ağır yaralandı. Sevgili izleyenler, Yunanistan'dan bir helikopter kazası paylaşacağız şimdi. Yunanistan'ın Şifnos adasında korkunç bir kaza yaşandı. Balayı çiftini taşıyan helikopter düştü. Kazada pilot ve yolcular hayatını kaybetti. Yunanistan'ın turistik adalarından Şifnos'da özel bir helikopter mekanik arıza sonucu düştü. O anlar kameralara an be an yansıdı. Kaza sonucu helikopter alevlere kapıldı, siyah dumanlar havaya yükseldi. İhbar üzerine itfaiye ve acil yardım ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaşamını yitirenlerin emekli bir Yunan Hava Kuvvetleri pilotuyla yeni evli İngiliz bir çift olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı ve helikopter kazası sonrası 3 kişi hayatını kaybetti. Devam edelim efendim. Şimdi mecliste 467 evet oyuyla kabul edilen çerçeve yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gelişmeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden hayırlara vesile olmasını dileyerek duyurdu. Yasada tanımlanan kurulsa ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirecek.
1: Birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daimi adımlarla yürüyeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gelişmeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından hayırlara vesile olmasını dileyerek duyurdu.
3: Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum.
2: Başkan Erdoğan sürecinin aynı titizlikle yönetilmeye devam edeceğine de dikkat çekti.
4: 7. maddede Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında İçişleri, Adalet, Dışişleri

0: Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, BİT Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden oluşan bir heyet oluşturuyoruz. Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yasada tanımlanan kurulun ilk toplantısı için tarih verdi. Bu kapsamda kurul 24 Ağustos Pazartesi günü ilk çalışmalarını gerçekleştirecek.
2: Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında faaliyet gösterecek olan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
1: İlk toplantının gündemi ise silah bırakma ve alt komisyonlar olacak.
2: Bu toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak, 7595 sayılı kanunla tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir.
1: Kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Yürütme Kurulu'nun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde de İzleme ve İrtibat Kurulu kurulacak. Kurulun üyelerini Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş belirleyecek. Kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak.
3: Sevgili izleyenler, Orta Doğu gündemiyle devam edeceğiz. Zira İran savaşa hazırlanıyor iddiası gündemde. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomasi trafiği devam ederken Tahran'ın ateşkes döneminde attığı adımlar perde arkasında bambaşka bir hazırlığın yürütüldüğü ihtimalini de ortaya çıkardı. Devrim muhafızlarının yeniden ağırlık kazanmasıyla bölgedeki dengeler hareketlenirken gözler Tahran'ın atacağı bir sonraki adıma çevrilmiş durumda. Peki İran neyin hazırlığını yapıyor? Gelin haberimizde bakalım.
1: Bir yanda diplomasi trafiği, diğer yandan tehdit içeren ifadeler. Tahran barış için adım atıyor ama perde arkasında yeni bir savaşa hazırlanıyor.
4: Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir müzakeremiz yok.
1: İran-ABD geriliminde şu anda silahlar susmuş durumda. Taraflar temkinli hamleler yapıyor. Ancak Tahran yönetimi bu süreci savaşa hazırlık olarak değerlendiriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre harekete çoktan geçildi. Füze ve İHA üretimi artırılarak askeri hazırlık seviyesi yükseltildi. Devrim muhafızlarının kontrolü güçlendirildi. Karşı istihbarat faaliyetleri genişletildi. Yemen, Irak ve Lübnan'daki müttefik gruplarda koordinasyon artırıldı.
4: Tüm kalbimle ilan ediyorum ki bu savaşı hem askeri hem de siyasi anlamda kelimenin tam anlamıyla kazandık.
1: Reuters'a göre ise sadece mühimmat derinleşmesi değil, askeri kademelerin nüfuzu da artırılıyor. Ağustos ayında İran'ın güvenlik ve askeri kadrolarında kapsamlı bir değişiklik yapıldı. Eski devrim muhafızları komutanı Muhsin Rıza'yı Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliğine getirildi. Bu da savaşa dönülürse atılacak adımların sertliğine ilişkin sinyal veriyor.
4: Eğer körfeze girerseniz öncelikle sert, acı verici ve işi benzeri görülmemiş bir yanıt vereceğiz ve deniz ablukasını kıracağız.
1: Amerikan Wall Street Journal'ın analizine göre gerçek savaş henüz başlamadı. İran'ın sertlik yanlısı kanadı yeni bir çatışmaya hazırlanıyor ve anlaşmaları sonuçlandırma konusunda isteksiz. Trump'ın İran liderliğine yönelik sert açıklamaları da bu gerilimi yansıtıyor. İran'ın tutumu yavaş yavaş savaşa dönmeye başladı. Hatta İran yönetimi bunu açıkça belirtti. Mevcut diplomatik çıkmaz, fırtına öncesi sessizlik olarak nitelendirildi. Çözülmesi gereken konuların bitmediği ifade edildi. Savaşa dönmeyi hızlandıran bir diğer faktör de İsrail. Tel Aviv yönetimi Washington'a her fırsatta baskı yapıyor. Hatta ABD destek olmazsa kendimiz savaşırız mesajları veriliyor. İran yönetimine göre barışın önündeki en büyük engelse İsrail. Peki İran yeni savaşı nasıl yürütecek, ne farklı olacak? İddiaya göre gerilim bu defa askeri cepheyle sınırlı kalmayacak. Tahran yönetimi dış operasyonları devreye sokacak. Bölgesel milli saldırı daha aktif kullanılacak. Enerji altyapısı, deniz ticareti, füze saldırıları da stratejinin parçası olacak.
3: Şimdi İranlı liderlerden gelen açıklamalara bakalım sevgili izleyenler. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı savaşın ardından yürütülen diplomatik sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. O ifadelere bakalım, hemen paylaşalım sizinle. En büyük engel İsrail. Yine her zaman söylediği buydu zaten Arakçı'nın. Diplomatik başarı İran halkının zaferiydi diyor. Bu savaşta gösterilen direnişin düşmanı İran'ın taleplerini kabul etmeye zorlamasının sonucuydu. Ancak İsrail bu mutabakatın uygulanmasının önünde en büyük muhalif ve engeldir açıklamasını yaptı İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı. Yine önemli bir açıklama da Kalibaf'tan geldi sevgili izleyenler. Hürmüz Boğazı'na dair bir açıklaması vardı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Hürmüz Boğazı Amerika Birleşik Devletleri geçici anlaşma koşullarını karşılayana kadar kapalı kalacaktır şeklinde bir açıklamada bulundu. Açıklama böyle, ancak Amerika Birleşik Devletleri kanadına baktı ise Hürmüz Boğazı'nın yine açık olduğunu ve artık bundan sonrasında Amerika'nın kontrolünde olacağı şeklinde de Trump'ın bazı açıklamaları vardı. Şimdi karşılıklı misilleme açıklar bu şekilde geliyor. Ancak işte jeopolitik konum, yaşananlar elbette piyasaları da etkiliyor. Şimdi biz de bunu konuşacağız. Petrolde bir yükseliş var. Beklendiği gibi Brent petrol yeniden 90 doları aşmış durumda. Hem bunun ana sebebini hem de altındaki yükselişi konuşalım istiyorum. Kıymetli bir konuğumuz var uzaktan bağlantıda, ekonomist Belgin Maviş bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Maviş.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
3: Teşekkür ederim. Petrolle başlayalım dilerseniz. Brent petrol yeniden 90 doları aşmış durumda. İşte Orta Doğu'daki tansiyon, yanı sıra olası arz kesintisi endişeleri, fiyatlamaları nereye kadar taşır? Daha da bu artış devam eder mi?
5: Şimdi bu şu andaki yaşamış olduğumuz sürece ben kontrollü kaos dönemine girdiğimiz diyorum ve bu döneme girdiğimizi düşünüyorum. Ne demek kontrollü kaos? Amerika buradaki karşılaşmış olduğu tablodan yavaş yavaş çekilmeye başlarken İran'ın güçlenmesi, sizin de haberinizde yer verdiğiniz gibi İran'ın güçlenmesi stratejik hamleleriyle bölgede bölge ülkelerinin aralarındaki petrol ve Hürmüz odağında karşı karşıya gelecekleri bir süreç. Ve bugün itibariyle de özellikle Amerika ile İran arasındaki o ateşkes ve anlaşma süreci biter bitmez zaten petrol fiyatlarına bunun hemen öncesinde başlayan bir yükselişi gördük. An itibariyle de Brent petrol spot piyasada 91 doları zorluyor. 90 doların üzerindeki seyir. Bu durum çok sürdürülebilir mi? Maalesef değil. Savaşın ne yöne evrileceği belirsizliğini devam ettirirken İran diyor ki Hürmüz benim kontrolüm altında. Trump'ın açıklamaları gerçekçiliğini yitirdiği için de piyasalar açıkçası İran'dan gelen bu açıklamaları çok daha dikkate alıyor. Ve tabii ki İran'ın son derece stratejik hamlelerini de görmeye başladık. Özellikle Amerika'nın Aramco önderliğinde yeni bir petrol hattının, yani Irak'tan Suriye'ye kullanarak Akdeniz'e doğru yönelimi belli ki İran'ın çok hoşuna gidecek bir durum değil. Çünkü o Babül Mendeb'i de devreye sokmuş ve gerekirse Amerika'nın B planını da karşı karşıya geliriz mesajını vermişti. İşte bu durum petroldeki artan yükselişi ve tabii ki enflasyonist baskıların bir süre daha radarımızda olacağı bir süreci karşı karşıya getirdi bizi. Yukarı yönlü hareketlenmelerde daha öncesinde 110 doların üzerini test etmişti Brent petroldeki hareketlilik. Geri çekilmelerde ise yeni normalimiz 70 dolarlar seviyesi olmuştu. Hemen merkez bankalarından rezervleri de revizeleri de gördük. Özellikle yıl sonu petrol fiyatlamalarındaki revizelerde yukarı yönlü hareketler vardı. Bu da enflasyonla mücadelede biraz rotayı değiştirme sinyali olarak da algılandı. Yeniden faiz artışlarıyla karşı karşıya kalınabilecek bir süreçti. Bir barışçıl çözüm olduğunu düşünmüyorum ama bu sürecin İran'ın ipleri eline aldığı kontrollü bir kaos dönemi olduğunu hatırlatalım. 100 dolarlara doğru bir hareket olabilir mi? Eğer bölgede bir sıcak çatışma olursa İran'ın başta İsrail olmak üzere daha öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne de ataklarını görmüştük, Suudi Arabistan'a da, bölge ülkelerinin arasında nedeni tam anlaşılamasa da bir sıcak çatışma olabilme ihtimali petrol fiyatlarında her an yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir. Ama 90 doların altına gerilemesi için şu anda iyimser bir gelişme maalesef yok radarımızda.
3: Evet, hatta geçtiğimiz dakikalarda paylaştığımız haberde de İran'ın yeniden bir savaş hazırlığı yaptığı yönünde iddialar vardı. Bu da sizin söylemlerinizi destekliyor aynı zamanda. Siz de söylediniz, FED başta olmak üzere merkez bankalarının da faiz patikasını nasıl etkileyeceğini de aslında merak etmiştik. Yani bir faiz arttırımı bundan sonraki süreçte de bekleniyor mu?
5: Her ne kadar şu anda rafa kalkmış gibi gözükse de Fed'in Eylül toplantısında bir faiz artırım ihtimali zayıflamış gibi fiyatlamalara yansıtılsa da bence Amerika'nın 20 yıllık ve 30 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişler Fed'den bir hamleyi gerektirebilir. Orada kritik bir eşik var tahvil faizi ötürü. Orada %5.50'nin üzerine çıkması. Bu oldukça kritik bir değerdir. Tahvil faizlerinde 5 yıllıklar ve 2 yıllıklar likit piyasa koşullarında geçerlidir. Ama bir ülkenin 10 yıllıkların üzerindeki tahvil faizlerinde sert yukarı yönlü hareket varsa bu birincisi artan jeopolitik riskler, ikincisi o ülkenin ekonomisine olan güvenin ciddi sarsıldığı ve risk priminin arttığı, üçüncüsü ise küresel bir para birimi olduğu için doların tüm gelişmekte olan piyasalar dahil olmak üzere Amerika'ya doğru yöneliminin hızlandığını gösterir. Ve en kötüsü de hani o hisse senedi piyasalarında bir balon var mı diye konuşuyoruz ya aylardır. Evet. İşte o balon olmasa dahi bir balonun patlaması anlamına gelecektir. Evet. Bu durum tabii ki işte kontrol edilemeyen kaos ortamını beraberinde getirecektir. Bu gözle baktığımızda petrolün tetiklediği unsurlar ve Fed'in buna karşı yapacağı ataklar öngörülebilir bir noktada değil. Şu an için piyasa bunu özellikle faiz arttırmayacak, belki ilerleyen toplantılarda şeklinde bir fiyatlama içerisine koyuyor. Evet. Ve bu durumda özellikle Fed'in faiz ihtimalini zayıflaması dolarda bir gerileme ve altına destekliyordu.
3: Hemen ta altına da girelim Belgin Hanım. Altın fiyatları petrolün etkisiyle bir fren mi yaptı? Bir yükseliş vardı. Şu anda tekrar bir düşüşü görmeye başladık ons'ta. Bundan sonraki süreçte altın için beklentiniz ne yönde?
5: Hemen söyleyeyim. Bu kaos ortamı, bilinmezlik ortamı içerisinde merkez bankaları da boş durmadı. Japonya Merkez Bankası için, Merkez Bankası Hindistan ve hatta FED altın alımlarını arttırdılar. Şöyle bir rakamsal olarak ifade edeyim size. Mevcut dünyadaki altının %17'si, yaklaşık 38 bin ton altının büyük bir bölümü şu anda Amerika'nın kontrolünde. Ama Hindistan'ın rezervlerinde de önemli ölçüde artışları görüyoruz. Son olarak da bu ralliye Çin de yine katıldı. Daha öncesinde 24 ay kesintisiz altın alımı gerçekleştirmişti ve yeniden altın alımlarına geçerek 350 tona yakın bir altın alımı gerçekleştirdi. Peki evet, bu neyin işareti? Amerikan tahvillerinden çıkış, altına olan yöneliş. Ve bu durumda şu an için tam olarak rakamlara yansımasa da özellikle altının önümüzdeki aylarda güçlü seyrini devam ettireceği, belki bir şov hareketi yapmayacağı ama kontrollü bir şekilde değerini koruyacağını gösteriyor.
3: Evet, bu da yatırımcı için oldukça önemliydi. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun paylaştığınız kıymetli bilgiler için. Ekonomist Belgin Maviş konuğumuzla uzaktan bağlantıda piyasalardaki son durumu konuştuk. Teşekkür edelim bir kez daha.
5: Teşekkürler.
3: Devam edelim efendim şimdi yine dünyadan haberlerle. Pakistan'da tutuklu bulunan eski başbakan İmran Han'ın cezaevinden hastaneye nakledilmesine hükmedildi. Han'ın tedavisi ve tıbbi incelemesi için bir kurul oluşturulacak ve eski başbakan sonraki duruşmaya kadar hastanede kalacak. Pakistan Anayasa

0: Mahkemesi tutuklu eski başbakan ve Pakistan Adalet Partisi'nin kurucusu İmran Han'ın bir sonraki duruşmaya kadar hastanede kalmasını kararlaştırdı. Han'ın Rawalpindi kentinde tutuklu bulunduğu cezaevinden sıkı güvenlik önlemleri alınarak hastaneye nakledilmesine hükmedildi. Bir sonraki duruşmaya kadar bu hastanede kalması kararlaştırılan Han'ın tedavisi ve tıbbi incelemesi için de bir kurulun oluşturulması ve tam sağlık raporunun çıkarılması talimatı verildi. Tedavi ve inceleme sırasında Han'ın kız kardeşi ve kişisel doktorunun da hazır bulunmasına karar verildi. İmran Han yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Son durum ise bu şekilde. Yurda dönelim tekrar sevgili izleyenler. İç siyasetle devam edeceğiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir genel merkezde gazetecilerle bir araya geldi. Gündemde CHP'nin olağan kurultay süreci de vardı. Hemen ayrıntıları almak için Ankara'ya uzanalım. Ayrıntıları programı takip eden A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktaracak bize. İlter, hoş geldin yayınımıza. Hemen sözü sana bırakalım.
1: Teşekkürler Merve Özkan. Önemli konulara ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir. Tabii öncelikli olarak dokunulmazlık dosyalarıyla başlayalım. Malum yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında meclise ulaşan fezleke sayısı 63 oldu. Peki yeni yasama yılında eğer fezlekeler gündeme gelirse, meclisin gündemine gelirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla ilgili tutumu ne olur? Yani CHP dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet der mi sorusunu Deniz Demir'e yönelttiğimizde Deniz Demir'in yanıtı şöyle oldu. Fezlekeler geldiğinde konu mecliste görüşülür ve o zaman gerekli değerlendirme yapılarak karar verilir dedi. Şu aşamada ne söylesem doğru olmaz. Partimiz toplanır, MHK milletvekilleriyle bir araya gelinir, oradan bir karar çıkar diye düşünüyorum dedi. Yani bu konunun partinin yönetim organlarında değerlendirileceğini söyledi Deniz Demir. Bir de kurultay süreci var. Önümüzdeki yıl kurultayı toplamayı planlıyor olan kurultayı Cumhuriyet Halk Partisi. Peki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olur mu? Bu sorunun yanıtı da merak ediliyor. Bunu da yine kendisine sorduğumuzda şöyle dedi Deniz Demir. Genel Başkanımızın en büyük amacı partiyi bu kaostan çıkarıp güvenli limana bir an önce götürmektir. Ben tabii ki Genel Başkan adayı olmasını canı gönülden isterim. Çünkü Genel Başkanımızın yaptığı çalışmalar, özellikle helalleşme noktasında gösterdiği adımlar bugün %48 gibi bir oya ulaştı. Bu son yerel seçimlerdeki başarısı partinin, Genel Başkanımızın CHP'ye oy vermeyen kesimlere yönelik attığı adımların sonucudur dedi Deniz Demir. Tabii bir de şu konu var. Şimdi yeni parti ile CHP arasında bir gerilimli süreç devam ediyor malum. Sancılı bir dönemden geçiyor iki parti. Peki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, genel seçimlerde yeni parti ile CHP bir ittifak olur mu? Bir ortaklaşma söz konusu olur mu? Bu soruyu da yine Deniz Demir'e yönelttiğimizde temkinli yaklaştı bu konuya ve şöyle dedi. Yeni partideki arkadaşlar bizim geçmiş yıllarda birlikte siyaset yaptığımız insanlar, bizim düşmanımız değiller. Siyasette ne getirir ne götürür bunu zaman gösterir ama bizim onu da düşünerek ileride bir seçim olduğu zaman belki aynı adayı destekleyebiliriz. Başka kararlar da alabiliriz. O yüzden herkesin bu sorumlulukla davranması gerekiyor. Kimsenin kimseyi incitmemesi, bir araya gelme koşullarını ortadan kaldıracak eylemlerde bulunmaması gerekiyor. Siyaset bu tabii, ne zaman ne olacağını hep birlikte göreceğiz ifadesini kullandı. Yeni parti ve CHP'de yaşanan gelişmeler ve parti yöneticisi, daha doğrusu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir'in konulara dair yaklaşımı ve açıklamaları özetle bu şekilde.
0: İlter Yeşiltaş, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Yine takip ediyoruz efendim, sıcak gelişmeler oldukça paylaşacağız sizinle. Suç örgütleriyle etkin mücadele devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 farklı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonun ayrıntılarını açıkladı. Operasyon kapsamında 818 şüphelinin banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu.
2: Dört ayrı yeni nesil suç örgütüne mali operasyon yapıldı. 810

0: Recilerine, finansörlerinden banka hesaplarına, kripto varlıklarından suçtan elde edilen gelirlere kadar tüm yapının takipte olduğunun altını çizdi.
1: Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz.
2: Evet sevgili izleyenler, haberimizi izledik. Yeni nesil suç örgütlerine karşı terörle mücadele ekipleri de sahaya iniyor. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Şimdi stüdyomuzda kıymetli bir konuğumuz var. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayı bizimle birlikte. Hoş geldin yayına.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Merve.
2: Şimdi bu konuyu birlikte değerlendirelim. Terörle mücadele ekipleri nasıl sahaya inecek? Nasıl varlık gösterecekler bu süreçte?
3: Şimdi bu konuyla ilgili açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı. Artık yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede TEM daire başkanlıklarının, yani terörle mücadele daire başkanlıklarının da bu mücadelenin içerisinde olacağının altını çizdi. Peki nasıl bu operasyonel faaliyetlerde mi yoksa masa başındaki destekle mi bu işlem gerçekleşecek? Aslında iki amaçlı da iki yöntemle de bu soruşturmalarda ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede TEM daire başkanlıklarında görev alacağını anlıyoruz bu açıklamalarda.
2: Evet.
3: Şimdi TEM daire başkanlıkları, yani terörle mücadele ekiplerinin de yeni nesil suç örgütlerinin çökertilmesiyle mücadelede olması, şunu altını çizelim bir kere. Yeni nesil suç örgütlerinin terör örgütü kapsamında olduğu anlamına gelmiyor bu.
2: Tabii.
3: Yani buradaki çalışma yeni nesil suç örgütleriyle organize şube ekiplerinin mücadelesine TEM daire başkanlıklarının da destek vereceği. Çünkü TEM daire başkanlıkları da takip ettikleri konular açısından çok hassas konuları profesyonelce takip eden daire başkanlıkları birimlerdeki personellerde oluşuyor. Tabii ihtiyaç duyulduğunda eğer bu mücadelede saha personelinden de bir destek sağlanma durumu söz konusu olabilir mi? Olabilir. Şu andaki boyutuyla aslında bu suç örgütlerinin çökertilmesinde devletin kararlılığını gösteren bir açıklama olarak bunu anlamamız mümkün. Çünkü artık bu yeni nesil suç örgütü dediğimiz gruplar normal bir yine Bakan Bey'in de altına çizdiği üzere normal bir mafya yapılanması gibi faaliyet gösteren gruplardan çok farklı. Çünkü belli bir zümrenin sayı olarak tespit edildiği bir durum söz konusu değil. Sosyal medya hesaplarından, özellikle yurt dışı bağlantılı uygulamalardan çok rahat bir şekilde kendilerine eleman devşirmeleri, özellikle yeni nesil suç örgütlerinde yaşı küçük çocukların tetikçi olarak kullanıldığı ve maalesef hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını karartacak şekilde eylemlere karıştırılmaya yönlendirildikleri tespit ediliyor.
2: Evet.
3: Günümüzde yapılan mücadelede başsavcılıkların talimatı doğrultusunda güvenlik güçleri, gerek jandarma olsun gerek polisimiz olsun, bu suç örgütleriyle mücadelesini sürdürüyor. Şimdi sosyal medya öylesine bir duruma geldi ki maalesef, özellikle gizli sohbet odalarında hedef şahıs diye tabir edilen kişilerle ilgili bir saldırı düzenlenmesi, bunların talimatının verilmesi, fiziki takibin yapılamayacağı sosyal medya mecralarından yürütülüyor. Şimdi burada kim devreye sokuldu? Siber daire başkanlıkları. Onlar yapay zeka destekli olarak sosyal medya hesaplarında, sosyal medya platformlarında daha doğrusu tespit edilen bazı söylemleri, cümleleri, kelimeleri yapay zekaya yükleyerek suç unsuru olabilecek kişileri tespite alındı. Yani yapay zekadan da destek alınıyor. Bunun bir ileri adımı ne oldu? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarından anlıyoruz ki ne? Devlet ilgili kurumlarıyla birlikte bütün Türkiye'nin gündemine oturan ve birçok kişinin maalesef canını yakan bu yeni nesil suç örgütlerine mücadelede kararlılığını gösteriyor. Artık TEM daire başkanlıkları da sahadan da ihtiyaç duyulduğunda anladığımız kadarıyla destek sağlanacak. Ancak büyük oranda da yine masada saha çalışmalarındaki ekiplere destek verecek bilgi, birikim ya da şüpheli takibiyle ilgili olarak da anladığımız kadarıyla komple bir mücadeleye girilmiş görülüyor Merve.
2: Bu caydırıcılığı da ciddi anlamda
3: kesinlikle
2: etkileyecektir. Çünkü kesinlikle terörle mücadele ekipleri

0: dediğimiz zaman artık hani bambaşka bir boyuta taşınıyor bu.
1: Yani burada TEM daire başkanlıklarının da bu artık faaliyetlerin içerisinde yer alması şunu gösteriyor. Devlet yeni nesil suç örgütlerini ciddi manada bir tehlike olarak görüldüğünün ve buna artık müdahale edildiğinin göstergesi olarak bu karşımıza çıkıyor. Çünkü biraz önce de söylediğim üzere çok cüzi miktarlarda bir iş yeri kurşunlama ya da yaralama ya da cinayetle ilgili olarak örgüt diyebileceğimiz kendi aralarındaki o potansiyele müsait kişileri, kandırabilecekleri kişileri çok çabuk bir şekilde kazanabiliyorlar vaatlerle. Yani cezaevine girdiğinizde işte biz ailenize bakarız ya da işte şu kadar para sadece bir kurşunlama yapacaksınız. Gözdağı, tehdit vesaire. Bunlar da nasıl bulunuyor? Sosyal medya ağlarında, platformlarda dolaşırken bu konularla ilgili yine siber dairesinin ve ilgili illerdeki şube müdürlüklerinin yaptığı tespitlerde normal sohbet ortamında bile bu konulara suça meyilli kişileri kendilerine devşirme yöntemini uyguluyorlardı. Tabii. Hem siber daire, hem organize şube ekipleri, hem ilçe ekipleri ve bununla birlikte şimdi de TEM daire başkanlıkları da yeni nesil suç örgütleri denilen bu profille ilgili kararlı bir mücadeleye başlamış görünüyor Merve.
0: Evet, inşallah artık hani tamamen biz bu suç örgütlerinin de bittiği günü de görürüz. Çok ciddi bir mücadele var devletimizin tüm birimlerinin. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Paylaştığın kıymetli bilgiler için A Haber İstihbarat Şefimiz Ramazan Almaçayır konuğumuzdu. Değerlendirdik son gelişmeleri birlikte. Devam edelim efendim şimdi. Kentsel dönüşümden yenilenen evlerini yıllardır bekliyorlardı. 6 yıl bekledikleri evlerine kavuşmuşlardı. Elektrik saatlerinin takılması karşılığında verdikleri imza hayatlarını kararttı. İstanbul Bağcılar'da yenilenen evlerine dönen ailelerin o imzaları iddialarına göre senete çevrildi. Sonra da yaklaşık 30 hak sahibi icralık oldu. Şimdi 6 yıl bekledikleri evlerini kaybetmekle de karşı karşıyalar.
2: Bu dolandırıcılık resmen.
3: Bizim imzalarımızı senet haline getirilmiş.
4: Yıllarca beklediler. Sonunda yeni evlerine kavuştular. Ama şimdi o evlerini kaybetmekle karşı karşıyalar. İddialarına göre elektrik saatlerini teslim aldıklarına dair attıkları imzalar sonradan senet haline getirildi.
5: Çok mağduruz. Yani icraya verildik ve evlerimiz satışa çıktı.
4: İstanbul Bağcılar'daki bina 2018'de kentsel dönüşüme girdi.
5: Evlerimiz 24 ay içinde teslim edilecekken 6 senede evlerimize geri döndük.
4: Gecikmeli de olsa yuvalarına dönen hak sahiplerini kötü bir sürpriz bekliyordu.
6: Elektrikçiye teslim almak için imza attık. Ben başka bir yere imza atmadım.
7: Elektrik saatlerini takmaya gelen o personel iddiaya göre kat maliklerinden imza istedi ve kat malikleri de elektrik saatlerini teslim aldıklarına dair imza attı. İşte o imza attıkları kağıt daha sonra onlara senet olarak geri döndü.
6: Şu kadar bir kağıttı. Şurada böyle iki satır bir yazı vardı. Şuraya bir imza, şuraya bir imza attık.
4: Kağıdın üst kısmında elektrik saatlerinin teslim alındığına dair bilgiler yer alıyordu. Alt kısımsa boştu. İddiaya göre o boşluk daha sonra senet bilgileriyle dolduruldu.
8: Müteahhitin kendi çalıştığı personeli bariz bir şekilde üst kısmını iptal ederek bizim imzaladığımız şu kısımda bunlar yok. Bizim imzalı evrak sadece elektriklerin saatlerini taktığını teslim aldığımız yazıyor. Ama bilgisayar ortamında şu üst kısmını senet haline döndürüyor. Altına da bizim imzalarımızı kopyala yapıştır yöntemiyle bilgisayar ortamı yapıştırıp çıktı alıp bununla da bizi icraya verdi.
7: Olay sadece senetle sınırlı değil. İddiaya göre müteahhit kat maliklerini tehdit ediyor. Tehditse evlerinizi elinizden alırım.
5: Sesini çıkaran tehdit ediliyor. Sesini çıkarana senet geliyor.
7: İşte evinizi elinizden alacağım. Siz burada huzurlu oturamayacaksınız.
4: Kimi mağdurun karşısına 500 bin, kiminin karşısına ise 700 bin liralık borç çıktı.
9: İmza attım ve daire de benim üzerime değil. Bana senet gelmiş 550 bin.
10: İki dairem var. Dairelerin üzerine haciz koyundu. Kira şimdi icraya yatıyor.
8: 350 bin lira senet gönderilmişti. Faizle beraber 1 milyon üzerine geçmişti.
4: 30'a yakın mağdur var. Hepsi de suç duyurusunda bulundu.
11: Bilirkişi incelemesinde imzalar kat maliklerine ait geldiği için bizim icra hukuk mahkemesindeki itirazlarımız reddedildi haliyle. Biz şu an savcılık aşamasında senet metinleri nasıl dolduruldu onlarla alakalı incelemeyi bekliyoruz.
5: Özellikle Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek, lütfen sesimizi duyun ve bize

0: yardım edin.
1: Efendim şimdi size güzel bir haberimiz var. Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonunda kritik bir eşik daha aşılıyor. Tasarımından yazılımına kadar milli imkanlarla geliştirilen yerli akıllı telefonun çıkış tarihi ve teknik detayları belli oldu. Gelin hemen barkomuzdan madde madde kısaca aktaralım size. 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtımı yapılacak yerli telefonun uzun pil ömrüyle suya ve toza dayanıklılık hedefleniyor. Aselsan ve Türk Telekom ortak çalışmasıyla üretilecek yerli akıllı telefonumuz uydu bağlantısıyla afetlerde de çalışacak. İlk aşamada kamu kurumları kullanacak telefonu. Yazılımı ve işletim sistemi yerli olacak. Bu özellikle çok çok önemli sevgili izleyenler. TOK'la kurulacak bir bağlantısı da olacak aynı zamanda. Bu versiyonu yüksek güvenlikli olacak. Birazdan yine bunu da detaylandıralım. İlk olarak İstanbul'da üretilecek, biri kamuya özel olmak üzere 3 modelden oluşacak akıllı telefonlar. Ulaşılabilir bir fiyat seviyesinde de olması hedefleniyor. Şimdi yerli telefon projesini yalnızca bir teknoloji hamlesi değil de aynı zamanda doğrudan bir milli güvenlik kalkanı olduğunu da belirtmekte fayda var. Dijital çağda akıllı telefonlar artık cebimizde taşıdığımız potansiyel birer dinleme cihazı ve istihbarat kaynağı aynı zamanda. İşte tam da bu noktada yerli yazılım, milli işletim sistemi ve kamusal şifreleme altyapısı aynı zamanda hayati ve somut bir örnek de teşkil ediyor bizim için. Hatırlarsanız Mossad'ın yakın geçmişte Lübnan genelinde çağrı cihazları ve telsizleri üzerinden gerçekleştirdiği işte tedarik zinciri saldırıları vardı. Yabancı menşeli iletişim cihazlarının nasıl doğrudan birer silaha ve istihbarat açığına dönüştürdüğünü de bize göstermişti bu örnek. O yüzden işte aslında yerli ve milli telefonumuzun, akıllı telefonumuzun oluşması, kurulması ve bu versiyonların da yüksek güvenlikli olması da ayrıca kritik ve önemli diye de eklemekte fayda var efendim. Biz de bekliyoruz 2027 yılında tanıtılacak olan bu akıllı telefonumuzu. Efendim şimdi hepimizi ilgilendiren bir haberle devam edelim. Evlilikte ortak sorumlulukların paylaşımı yeniden gündeme gelmiş durumda. Yargıtay'dan da emsal bir boşanma kararı geldi. Sık sık gezerek evde bulunmayan ve yemek yapmayarak evlilik birliğindeki görevlerini ihmal eden kadını kusurlu buldu. Peki vatandaş bu konuda ne söylüyor? İşte söz millette diyeceğiz şimdi.

0: Çalışmıyoruz hanımefendi, yapıversin bir zahmet yemek. Evet. Yani onu da yapmayınca oluyor mu yani?
1: İki tarafta çalışıyorsa veya tek kadın çalışıyorsa, erkek evdeyse erkek de yemek yapabilir.
2: O çok saçma ya. O yapmadıysa siz yapın ya da ben yapayım. Sonuçta hayat müşterek.
3: Eşimin yemek yapmaması ayrılma sebebi olmaz bence.
4: Evlilik birliği içerisindeki ortak yaşamın sorumluluklarını sadece bir tarafa yüklemek ne kadar doğru? Ya da eşiniz diyelim ki o gün evde yemek yapmak istemedi. Bu bir boşanma sebebi olabilir mi? Şimdi vatandaşa soracağız, söz millette. Peki eşiniz diyelim ki o gün işleri var dışarıda, yemek yapmadı, ne tepki verirsiniz?
5: Sipariş veririm.
1: İki tarafta çalışıyorsa veya tek kadın çalışıyorsa, erkek evdeyse erkek de yemek yapabilir.
6: İnsanlar boşanmak istedikten sonra birbirlerini suçlamaya başladıkları zaman her şey oluyor.
2: Bana göre mantıksız, bana göre yanlış.
5: Gereksiz. Hayat iki tarafından paylaşılıyor. Demek ki bunu da paylaşılması lazım.
7: Yapacağım deyip sonra yapmaması mesela bu kusur olarak sayılabilir. Ama direkt hiç yapmayacağım diyerek, yani olabilir kişisel tercih.
8: Ya tabii ki bu tek seferde yemek yapmadı diye boşanmam da, devamlı da evde yemek yoksa, çoluk çocuk aç kalıyorsa düşünülebilir. Peki. Önce konuşup uyarıp daha sonrasında devamlılığı oluyorsa bu düşünülebilir, boşanılabilir.
9: Tek bu boşanma sebebi olmaz ama yani bence yapılması gerekiyorsa yapılacaktır. Bazı şeyler birike birike olur. Bu da o birikintilerden bir tanesi olabilir bana göre.
10: Bu aralarda zaten hep devamlı bu ufak tefek sorunlar boşanma sebepleri oluyor. Benim için hayır, kesinlikle olmaz. 30 senelik evliyim. Eşim yemek yapmadığı zaman karpuz peynir de yiyoruz. Yumurta da kırıp melemen yapıyoruz.
4: Diyelim ki o gün yemek yapmak istemedi. Dışarıda vakit geçirdi arkadaşlarıyla. Eve geldiğinizde yemek

0: görmediğinizde ne düşünürsünüz?
1: Niye yemek yapmadın diye sorarım, durumu anlatır. Okeyleşiriz, dışarı çıkar beraber yeriz. Ne bileyim, dışarıdan söyleriz, biz yaparız. Bir şekilde yani karnımızı doyururuz o gün. Ben zaten gastronomi mezunuyum.
2: Anlayışla karşılarım. Yaparım ya da bir yerden sipariş veririm.
3: Sipariş veririm.
4: Nedenini öğrenirim. Mantıklı bir neden varsa birlikte.
0: Yani canı istemedi.
4: Bu bir olabilir, iki olabilir ama üçüncü olmamalı bence.
3: Ya, yapmasam da söylerim, sipariş veririm. Bir şekilde günü kurtarız.
5: Bakın, benim için önemli olan ihtiyacı varsa, yani o akşam bana yemek, yani atıyorum 10 sene, 20 sene, 30 sene berabersiniz. Ya şimdi bu 20 sene, 30 sene beraberlikte bir akşam gezmeye çıktı diye gerideki 10 seneyi, 20 seneye bay edemezsiniz ki.

0: Spordan bir haberle devam edelim. Avrupa Atletizm Şampiyonası tamamlandı. Türkiye şampiyonada bir madalya kazandı.
1: İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası tamamlandı. Türkiye 2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na 31 erkek ve 19 kadın olmak üzere toplam 50 atletle katılarak organizasyon tarihindeki en yüksek sporcu sayısıyla mücadele etti. Şampiyonada mücadele eden milli atletlerden İsmail Nezir, erkekler 400 metre engellide 48,26'lık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Salih Korkmaz yarım maraton yürüyüşte 5. olurken 3 adım atlama finalinde de Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5. elde etti. Milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nda 5 Türkiye rekoru geldi. Organizasyonun son gününde Türkiye'yi cirit atma finalinde temsil eden ay yıldızlı sporculardan Esra Türkmen 59,29 metrelik derecesiyle Avrupa 6.'lığı elde etti. Kadınlar 3 adım atlama finalinde Tuğba Danışmaz 14,33 metrelik derecesiyle Avrupa 5.'si olmayı başardı. Birçok rekora sahne olan şampiyonada İtalya 10 altın, 6'şar gümüş ve bronz madalyayla toplam 22 madalya aldı ve şampiyonayı zirvede tamamladı.
0: Dünya şehirleri programımızla devam edeceğiz şimdi. Fransa'nın Strasbourg şehri köklü geçmişi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çekiyor. Almanya sınırında yer alan bu eşsiz şehir yüzyıllar boyunca Avrupa tarihinin ve siyasetinin şekillenmesinde önemli rol oynadı. Strasbourg orta çağdan günümüze uzanan mimarisiyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. A Haber muhabiri Ömer Aydın da Strasbourg'u karış karış gezdi, görüntüledi. Dünya şehirleri programımızı ekrana taşıyalım şimdi.

Strasbourg, Fransa'nın en önemli bölgelerinden Alzas bölgesinin de baş şehri. Gelin hep birlikte Alzas'a özgü evlerini, tarihi sokaklarını ve bilinmeyen, çok az bilinen sırlarıyla Strasbourg kentini keşfetmek için küçük bir yolculuğa

Schreber Meydanı'nın Napolyon Mısır Seferi'ne çıkarken en çok güvendiği komutanlarından biri olan Jean-Baptiste Kleber'in ismini aldı. Kleber, Fransa için, Sadık için son derece önemli bir komutan. Dans

Burası Strasbourg tarihi için çok önemli meydanlardan biri. Gutenberg Meydanı isminden de anlaşılacağı üzere matbaayı icat eden, daha doğrusu metal ve hareketli harfleri icat eden Alman mucidin hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği şehir. Bu figürlerden birinde matbaanın icadına dünya devletlerinin veya imparatorlukların vermiş olduğu tepki ifade ediliyor. Osmanlı Devleti'nden ise matbaanın icadının temsil edildiği bu tasvirlerde Sultan II. Mahmut yer alıyor.

Strasbourg'un Petit France bölgesi burası. Petit France, Strasbourg için son derece önemli bir bölge, önemli bir mahalle. Çünkü Strasbourg'un en tarihi bölgesi burası. Yüzyıllar boyunca burada bir askeri hastane hizmet vermiş.

hemen arkamda görüyorsunuz bir çınar altı. Söz konusu çınar altıyla, çınarlarıyla meşhur bir meydan burası.

0: une erreur.
1: Burası Strasbourg Rohan Sarayı, hemen katedralin karşısında bulunuyor. Strasbourg'da bu tür tarihi eserler içerisinde çok farklı aktiviteler, faaliyetler düzenleniyor. Tarihi yönünü ön plana çıkarmak amacıyla, biraz da turistlerin ilgisini çekebilmek amacıyla bu tür etkinlikler sık sık düzenleniyor. Hemen arkamda görüyorsunuz, Orta Çağ'dan kalma Fransız askerleri hem burada gösteri yapıyorlar hem de katedral ve şehir içerisinde yürüyüş ve gezinti düzenliyorlar. Orta Çağ dönemini yeniden Fransa ve Strasbourg'un Orta Çağ dönemini yeniden yaşatmak amacıyla düzenlenen aktiviteler bunlar.

İstanbul'un tarihi bölgelerinden biri yine. Yüzyıllardır İstanbul'u koruyan, İstanbul'un girişini koruyan bir baraj burası. Ünlü savaş savunma mimarı, kuramcısı Boban tarafından inşa edilmiş bir baraj burası.

0: dolmaları.
1: Buraya kadar Strasbourg'un tarihi binalarını ve Orta Çağ'dan kalan sokaklarını süsleyen eski evlerini dolaştık. Strasbourg'da katedral, sinagog veya çok farklı dinleri temsilen ibadethaneler bulunuyor. Bunların en sonuncusu olmaya aday hemen arkamda görmüş olduğunuz Strasbourg Eyüp Sultan Camii. Eyüp Sultan Camii Türk-İslam mimarisi üzerine inşa edilen ve sadece cami değil, etrafındaki konferans salonları, lojmanlar, alışveriş merkezleriyle birlikte bir külliye olarak tasarlanan bir yapı. 2018 yılında temelleri atıldı ve kısa bir zaman içerisinde ibadete açılacak. Strasbourg Eyüp Sultan Camii şehrin Meno bölgesinde bulunuyor ve hemen önünde Strasbourg'un en büyük liselerinden biri, diğer yanda ise Strasbourg futbol takımının stadyumu, yani şehirdeki en büyük stadyum yer alıyor.

Strasbourg'un tarihi Petit France bölgesinden yürüyerek biraz daha şehrin doğu tarafına doğru geçtiğimiz zaman burada Strasbourg'da Müslümanların kalbinin attığı bir mekana ulaşıyoruz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Strasbourg Büyük Camii veya Strasbourg Ulu Camii. Aslında burası Strasbourg'da Müslümanların ibadetlerini yerine getirmeleri için inşa edilen en son yapılardan biri. Fakat hem Fransa Devleti hem de Strasbourg Belediye Yönetimi'nin finansal anlamda, mali anlamda da katkıda bulunduğu bir ibadethane olma özelliğini taşıyor. Strasbourg'da bugün yaklaşık 20 mescit veya cami ibadete açık.

0: Dünya Şeyleri bu haftaki bölümünü Starbuck'un önemli bir bölgesinde noktalıyor. Tarihi ve diplomatik Starbuck'un arasında bulunan Starbuck Cumhuriyet Meydanı, Plasula Republic. Buranın, bu bölgenin, bu meydanın Starbuck için son derece önemli bir anlamı bulunuyor. Son zamanlarda Starbuck kentinin bütün önemli kuruluşları burada yer alıyor. Starbuck diplomatik yanıyla, Avrupa kurumlarıyla bir tarafta, tarihi yarımada, tarihi ada daha doğrusu, ve Orta Çağ'dan kalma evleriyle bir tarafta. Bu iki Starbuck arasında ise burası, yani Starbuck Cumhuriyet Meydanı yer alıyor. Starbuck Cumhuriyet Meydanı'nda özellikle Alman izlerinin bulunduğunu söyleyelim. 1870'lerden itibaren Alman hakimiyetine geçen Strasbourg'da 1945 yılına kadar burada yeni bir şehir, yani Neustadt oluşturulmak amaçlanmaktadır. Bu nedenle çevremizde görmüş olduğumuz bütün bu binalar inşa edilir. Dünya Şehirlerinde bu hafta sizlere Fransa Strasbourg'dan seslendik. Bir sonraki programda başka bir ülkede ve yepyeni bir şehirde buluşmak üzere diyelim ve keşfetmekten asla vazgeçmeyin. Son adalımızla sizlere veda edelim.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin otomotiv ihracatı artmaya devam ediyor. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 542.401 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracat 2025 yılının aynı dönemine göre %2,6 artarak 24.4 milyar dolar oldu. Yılın 7 ayında toplam otomotiv üretimi 767.216 adet olarak kayıtlara geçti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Türksel çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
10: Türksel'le bağlan hayata.
11: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
12: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
13: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
14: Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.

0: olacaksın.
1: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirdi. İlk ihalede 2 Ocak 2030 vadeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhaleye yaklaşık 3,5 kat talep geldi. 4 milyar 911 milyon lira net satışın gerçekleştiği ihalede dönemsel faiz %20,87, ortalama fiyatsa 98,170 oldu. İkinci ihalede ise 3 Temmuz 2030 vadeli TLRF endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu tahvile gelen talep satış tutarının yaklaşık 3,8 katına ulaştı. İhalede 33 milyar 160 milyon lira net satış gerçekleştirildi.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
3: Reklam. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo 24 saat haber. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans Güneç'e kuşağında yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 15 olmak üzere. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Efendim, dünyadan sıcak gelişmelerle başlayacağız ilk saatimize. İsrail bölgedeki saldırgan tutumunu sürdürmeye devam ediyor. İşgal güçleri Suriye'yi hedef aldı. Savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumda Ebu Zuhur askeri havaalanına saldırı düzenledi. O görüntüleri taşıyoruz şimdi ekranlarınıza. İsrail savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'i hedef aldı sevgili izleyenler. Hedefte Ebu Zuhur askeri havaalanı vardı. Saldırı gece yarısı düzenlendi. İsrail savaş uçaklarının havaalanında 8 noktaya bomba yağdırdığı bilgisi paylaşıldı. Havaalanı pisti ve içindeki tesis de vuruldu. Havaalanının terk edilmiş durumda olduğu belirtildi. Suriyeli yetkililer saldırıyı doğruladı. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz açıklanmadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Esed rejimi döneminde İsrail'in saldırılarında çoğunlukla İran güçleri ve Hizbullah mevzileri hedef alınıyordu. Rejimin devrilmesinin ardından saldırıların kapsamı genişledi. İsrail, Suriye'deki silah depolarını, füze tesislerini ve stratejik askeri noktaları hedef almaya başladı. Ve son olarak da yine İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumunun devam ettiğini söyleyebiliriz. İşgal güçleri Suriye'yi hedef aldı ve savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri havaalanına saldırı düzenledi sevgili izleyenler. Ve tepkiler de geliyor elbette bu saldırıya yönelik İsrail'e. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi. Daha fazla ayrıntıyı alacağız şimdi. A Haber muhabiri Kübra Bal ayrıntıları aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız. Kübra, söz sende.
0: İsrail ordusuna ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur bölgesine hava saldırısı düzenledi ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Suriye'ye İsrail'in yeniden saldırmasına tepki gösterdi. Uluslararası topluma çağrıda bulundu. Şunları söyledi sosyal medya hesabı üzerinden: Netanyahu şebekesinin Gazze'deki soykırımı, Batı Şeria'yı Gazze'leştirmeye eylemleri, İran halkına saldırısı, Lübnan'ın belli bölümlerini işgal etmesi ve Suriye'ye yönelik tacizleri aynı fanatizm ajandasının parçalarıdır. Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır. Buna karşı tüm uluslararası toplum beraber tepki vermektedir. Netanyahu şebekesine karşı durmak tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır ifadelerini kullandı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Netanyahu hükümetinin saldırgan politikasını da değerlendirdi. Şunları söyledi: Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor. Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail'in iç siyasetince sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı insanlık ittifakının en kararlı duruşuna sahip olmasındandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses bu soykırım şebekesini insani değerler adına mahkum etmektedir. Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi tüm insani değerlerin adına elzemdir ifadelerini kullandı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Suriye'ye yapılan saldırıya bu şekilde tepki gösterdi diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
8: Kübra Bal, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Katar ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. Masada elbette bu sıcak gelişmede vardı. Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Fidan. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinde Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alındı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüşmesinde ise bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi efendim. Suriye'de yaşanan yine İşgalci İsrail ordusunun saldırıları da masadaki önemli başlıklardan birisi olduğu düşünülüyor. Sevgili izleyenler, Ukrayna Rus topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarını her geçen gün daha da artırıyor. Son saldırılarda ise ilk kez İngiliz insansız hava araçları kullanıldı. Rusya'dan sert tepkiler geldi. Ayrıntıları almak için Moskova'ya uzanalım hemen. A Haber muhabiri Akçin Kişiyev bizi bekliyor. Akçin, hoş geldin yayına. Nedir son durum? Moskova'dan nasıl açıklamalar geliyor?
9: Evet, önümüzdeki hafta 4,5 yılı tamam olacak Ukrayna Savaşı her geçen gün Rusya'nın derinliklerinde daha fazla hissedilmeye başlandı. Ukrayna'nın son günler Rusya'ya yönelik saldırılarında öncelikli olarak Moskova bölgesi hedef alındı. Başkent Moskova dahil Rusya kentleri son günler savaşın başından beri kaydedilen Ukrayna'nın en yoğun drone saldırılarına uğruyor. Moskova bölgesinde 18 Ağustos gecesinde düzenlenen geniş çaplı insan hava araçları saldırılarında 3 kişi yaralanırken bölgede de birçok yerde yangınlar çıktı. Yaralananlar arasında ise 10 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu belirtiliyor. Saldırılarda bir apartmanın çatısı alev alırken çok sayıda özel ev de hasar gördü. Ayrıca saldırılar sonucunda

0: Rusya'nın en büyük lojistik şirketi Valbis şirketinin en büyük depolarından birisi daha alev aldı. Moskova Bölge Valiliği gece boyunca 150'den fazla insansız hava aracının imha edildiğini rapor ederken, Rusya Savunma Bakanlığı da ülke genelinde ise toplamda 791 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Moskova bölgesi dışında Rusya'nın Belgorod, Bryansk, Kursk, Rostov, Ryazan, Voronezh, Vladimir, Volgograd, Kaluga, Lipetsk, Oryol ve Tula bölgelerinde de çok sayıda insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi. Saldırılar nedeniyle başkent Moskova'daki Vnukovo, Tamadedva ve Zhukovski havalimanlarında ise uçuşlar ertelendi. Rus basını hala şu saatlerde havalimanlarında büyük kalabalıklar oluştuğu, izdiham oluştuğunu yazıyor. Ukrayna cumartesi ve pazar günleri de Rusya'ya 1500'den fazla drone da saldırmıştı. Rus basını Ukrayna'nın son saldırılarının aslında Kiev yönetimine herhangi bir fayda sağlamayacağını, tam tersi Moskova'yı Ukrayna'ya daha sert tepki vermek zorunda bırakacağını yazıyor. Rusya ordusu Ukrayna başkentine dün gece yoğun bir hava saldırısı düzenlerken Kiev'in birçok semtinde yangın çıktığı haberleri geliyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok kentine düzenlenen saldırılardan Ukrayna ordusuna lojistik sağlayan destek sanayi altyapılarının hedef alındığını duyurdu. Bu arada Rus devlet medyası ise İngiltere'nin Ukrayna'ya lojistik destek sağlamasını önlemek amacıyla tren yollarının vurulması çağrısında yaptıklarını diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Akşin Kişiyer, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Evet sevgili izleyenler, Ukrayna-Rusya hattındaki son durum böyleydi. Şimdi yine Trump, yine olaylar var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile yaşanan gerilimin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi ama ayrıntı vermedi. Beyaz Saray'da gazetecilerin ısrarcı soruları karşısında da sinirlendi Trump ve muhabirlerle tartışma yaşadı.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüştü mü? Bu soru Beyaz Saray'da gerilimin yükselmesine neden oldu.
3: Kim Jong-un görüşme isteğinize neden yanıt vermedi?
4: Yanıt vermediğini nereden biliyorsunuz?
3: Verdi mi?
4: Evet verdi, çok olumlu.
2: ABD Başkanı Kuzey Kore lideriyle görüşmesine ilişkin detay vermedi. Ne zaman gerçekleştiğini söylemedi.
5: Kuzey Kore'nin çıkarlarını müttefiklerimizin önünde tuttuğunuzu söyleyenlere yanıtınız ne olacak?
4: Tam tersi. Ben çok daha güvenli yapıyorum. Kim Jong-un bana her zaman çok iyi davrandı. Ben onu anlıyorum. O da beni.
2: Trump, Kuzey Kore ile ilgili soru soran bir başka muhabirle de tartıştı.
6: Tatbikatların azaltılmasını özellikle mi istedi?
4: Sessiz ol, sessiz. Bu genç adamların karşısında çok saygısızsın. Siz de onu saygısız buldunuz mu? Hangi kurumdansın?
6: CNN.
4: Sahte haberler.
6: Güney Kore ile ilgili soru sormak istiyorum.
4: Sen sahtesin, çok gürültücüsün. Sessiz ol, çok gürültü çıkarıyorsun.
2: Gerilimin artmasıyla Trump sosyal medya hesabından Kim Jong-un'la görüşmesine dair de görsel paylaştı. O paylaşımda Kim Jong-un telefonda Trump'la görüşüyor. Ve hey Donald, çok havalı değil miyiz dediği gösteriliyor.
1: Efendim, Rusya'da ham petrol yüklemesi sırasında insansız hava aracı saldırısına uğrayan Asya isimli petrol tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.
2: Rusya'da İHA saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Liberya bayraklı petrol tankeri Asya 19 Temmuz'da Hazar Boru Hattı terminalinde ham petrol yüklemesi sırasında insansız hava aracı saldırısına uğradı. Makine dairesi ve üst yapısı zarar gören gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Kurtarma gemileri ve Nazım Tur romorkörleri gemiye eşlik etti. Geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.
1: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde piyasa değerinin 540 milyon

0: dolar olduğu belirtilen Kaya Petrolü rezervinin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar başladı. Bölgedeki petrol potansiyelinin ekonomiye kazandırılmasıyla Türkiye'nin enerji üretiminde yerli ve milli kaynaklarının payı da artmış olacak.
1: Enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
2: Diyarbakır Bismil'de Kaya Petrolü üretimi için düğmeye basıldı.
3: Karadeniz gazı ve Gabar petrolünün ardından bu kez Diyarbakır Bismil'de bulunan Kaya Petrolü rezervini ekonomiye kazandıracak dev operasyon başlatıldı.
2: Bölgede belirlenen 7000 kilometrelik büyüklüğe sahip bloklarda kuyular açılması hedefleniyor. Bu bloklardaki tahmini rezerv 6.1 milyar varil olurken rezervin şu anki piyasa değerinin ise 540 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Yıllık 8 milyar dolar katkı sağlaması hedeflenen projenin ardından sırada Trakya'daki kaya gazı rezervleri var.
4: Önümüzdeki yıllarda kendi üretimlerimiz daha da artacağı için doğalgaz yaklaşık %20'lere çıkacak. 2027'de ve 2028 sonunda toplam tükettiğimiz doğalgazın %25'ini sadece Sakarya gaz sahasından çıkartacağız. Aynı şekilde petrolde de biz 2028 sonunda 500 bin varile ulaşacağız. Bu da toplam 1 milyon varillik tüketimin yarısı demektir. Onun için hem kendi ürettiklerimiz hem de yaptığımız çeşitlendirmeyle dünyadaki en esnek birkaç ülkeden birisi Türkiye diyebiliriz.
0: Son birkaç gündür gündemde olan en önemli soruşturmalardan biri de Alihan Kuri suç örgütüne yönelik operasyon. İddialar ciddi, milyarlarca liralık para trafiğinin yanı sıra 200 kilo altın bulunmuştu yapılan aramalarda. Tutuklanan Kuriş, bulunan altın ve paraların düğün takısı ve aile birikimi olduğunu iddia etti. Dosyadaki bir başka konuysa gizli haberleşme uygulaması elbette. Kuriş ve çevresinin FETÖ'cülerin kullandığı Baylo benzer bir aplikasyon kullandığı da tespit edildi.
5: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
6: Suç örgütü kurma ve yönetme, kara para aklamayla nitelikli dolandırıcılık suçlamalarından tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Evindeki kasada bulunan 27,5 milyon liralık altınlar için düğün takısı ve aile birikimi dedi. Aylık gelirinin ise 380 bin lira olduğunu beyan etti. Alihan Kuriş soruşturmasında yeni detaylar var. İfadesinde yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Kuriş, kendisinin dedesi Süleyman Hilmi Tunahan'ın varisi ve temsilcisi olduğunu söyledi. Kimseye emir ve talimat vermediğini belirtti. Kuriş suç örgütünün Almanya sorumlusu olduğu iddia edilen Osman Aslan Ali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedinse gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınan teminat olduğunu savundu. Kuriş'in ifadesinde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise telefonu. Kendi adına kayıtlı herhangi bir GSM hattı bulunmadığını belirten Kuriş, iletişim için ofis hattını, zaman zaman da aile fertlerinin telefonlarını kullandığını belirtti. Kuriş suç örgütünün FETÖ terör örgütünün kullandığı Baylok uygulamasına benzer Glopper isimli uygulamayı kullandığı ortaya çıktı.
7: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok. İnanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor.
6: Soruşturma dosyasına firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş'e ait olduğu iddia edilen 200 kilogramlık külçe altınlar da girdi. Derinleşen soruşturmayla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnanç suç faaliyetlerinin kalkanı olamaz diyen bakan, devletin bir yandan suç teşkil eden eylemlerle mücadelesini, diğer yandan inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusundaki hassasiyetini aynı kararlılıkla sürdüreceği mesajını verdi. Soruşturmaya dair çarpıcı bir açıklama da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
7: Bir dini cemaat gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Öbür üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.
0: Hindistan'da Müslümanlara yönelik baskı ve zulüm politikası ne yazık ki devam ediyor. Uttar Pradesh eyaleti

0: kentinde hem cami hem derslik olarak kullanılan 40 yıllık bir medrese devlet arazisi üzerinde kurulduğu iddiasıyla yıkıldı.
1: Sabahın ilk ışıklarıyla baskın yaptılar. 40 yıllık medreseyi böyle yıktılar. Hindistan'da Müslümanlara yönelik baskı ve şiddet artıyor. İslam karşıtı adımın adresi bu kez Uttar Pradeş eyaleti oldu. Medresenin bulunduğu arazinin 9000 metrekarelik bölümünün devlete ait olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuruldu. 2023'te tahliye kararı verilirken medrese yönetimi karara itiraz etti. Ancak itiraz geçtiğimiz günlerde reddedildi ve iş makineleri medresenin kapısına dayandı.
2: Yönetime göre 1028 ve 1029 numaralı parseller devlet arazisi olup medrese ve cami bu arazi üzerine yasa dışı olarak inşa edilmişti.
1: 6 buldozer bölgeye girdi. Cami ve derslik olarak kullanılan 40 yıllık medrese yıkıldı. Tarihi öneme sahip medresede yaklaşık 400 öğrenci eğitim görüyordu. Yıkım bölgedeki Müslümanların tepkisine neden oldu. İslam karşıtı yıkım onlarca kişi tarafından protesto edildi.
0: Efendim, dünyanın birçok farklı noktasında sel felaketleri günlük yaşamı felç etmiş durumda. Amerika'dan Asya'ya şiddetli yağışlar büyük hasara yol açtı. Yüz binlerce kişi yerinden olurken onlarca kişi de hayatını kaybetti.
3: Filipinler'den Amerika Birleşik Devletleri'ne, Güney Kore'den Peru'ya. Dünyanın dört bir yanında sel felaketleri yaşandı.
4: İki küçük kızımla birlikte tek başına yaşayan bir anneyim ve gördüğünüz gibi her şeyimi kaybettim.
3: İklim değişikliği doğal afetlere yol açmaya devam ediyor. Kuvvetli yağışlar sonrası meydana gelen seller nedeniyle çok sayıda bölgede günlük yaşam durma noktasına geldi. ABD'nin Indiana eyaletinde sokaklar göle döndü. Fırtınada yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer 4 yaşındaki bir çocuk dahil yaşamını yitirenlerin olduğunu aktardı. Latin Amerika'da da durum farklı değil. Costa Rica'da şiddetli yağışlar sonucu yüzlerce kişi tahliye edildi. Ülke genelinde 800'den fazla okulda dersler askıya alındı.
4: Ekipler koordineli olarak arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
3: Peru'nun başkenti Lima'da da şiddetli yağışlar su ve kanalizasyon sistemlerinin çökmesine neden oldu. En az 3 ilçede onlarca evi su bastı. Yollar suya gömüldü.
4: İki küçük kızımla birlikte tek başına yaşayan bir anneyim ve gördüğünüz gibi her şeyimi kaybettim.
3: Uzak Asya ülkeleri de sellerle mücadele ediyor. Filipinler'de bu son yağmurları sebebiyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer 24 binden fazla kişinin sığınaklarda kaldığını aktardı. Güney Kore'de de kuvvetli yağışlar sonucu yollar ve araçlar su altında kaldı. Yağışlar toprak kaymasına da yol açtı. Acil yardım ekipleri etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
0: Ve yurda dönelim şimdi. Nevşehir'de madeni yağ yüklü tır devrildi. Kaza sonrası yanan araçtaki şoför ne yazık ki hayatını kaybetti. Görüntüler Nevşehir'den. Madeni yağ yüklü tır kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası araç yanmaya başladı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken ihbar üzerine ekipler sevk edildi. Jandarma yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler tırda sürücünün cansız bedenini buldu. Maalesef kazada bir kişi hayatını kaybetmiş oldu. Sevgili izleyenler, Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu. Arama çalışmaları devam ediyordu biliyorsunuz ve haber geldi. Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Karadere köyü mevkiinde 13 Ağustos'ta yaşanmıştı sel. Suya kapılan araçtaki 3 kişiden 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve yeğeni 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'na ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler

0: Aracın bulunduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıkta dere kenarında toprak altında bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Bulunduğu alandan çıkarılan cansız bedenin 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'na ait olduğu belirlendi. Ekipler Hakkıoğlu'nun dayısı Mehmet Akkaya'ya ulaşmak için bölgede arama çalışmalarına devam ediyor. Aracı kullanan 50 yaşındaki Ahmet Yılmaz sel sularından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarmıştı. Şimdi ise yeğeni bulunduğu ancak dayıya ulaşmak için de ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Sevgili izleyenler, Kayseri'de genç kadını otelden atan zanlı tutuklandı. Zanlı ifadesinde neler söyledi? Vahşet neden yaşandı? Hem bir konuyu tekrar hatırlayalım. Kayseri'ye gidelim. A Haber muhabiri Yağmur Aksu bizi bekleyen arkadaşımız. Hem olayda neler yaşanmıştı? Bir şöyle bir geriye de saralım ve son gelişmenin ne olduğunu da merak ediyoruz. Sözü sana bırakalım Yağmur.
1: Merve Özkan, Kayseri'nin Talas ilçesinde 28 yaşındaki Selin Gökhan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Peki olay nasıl yaşandı? Selin Gökhan ve Nurettin Can Şahin Kayseri Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'nde bulunan 14 katlı otelin 5. katında buluştu. Tabii hemen ardından tüm ayrıntılı netleşmeyen bir tartışma yaşandı aralarında ve daha sonra Nurettin Can Şahin hırsına yenik düşüp Selin Gökhan'ı 5. kattan aşağı attı. Tabii 5. kattan düşen kadın otelin asma katına düştü ve tabii Nurettin Can Şahin ise özellikle hırsını alamayıp öfkesine yenik düşüp oteldeki ağır eşyaları da sırf Selin'in ölmesi için üzerine attı. Tabii ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler ise ilk kontrollerde 28 yaşındaki Selin Gökhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tabii hemen olayın ardından polis ekipleri Nurettin Can Şahin'i yakaladı ve gözaltına aldı. Peki olayın arka planına bakacak olursak aslında tüm ayrıntılarının yaşandığı ve en önemli dikkat çeken bir ayrıntı daha var. Nurettin Can Şahin cinayeti işledikten sonra cep telefonuyla bir video çekti. Videoda da bunun olması gerekiyordu. Aslında birçok olaydan kaynaklı geçmişe dönük sıkıntıların olduğunu ve bunu dile getirdiğini de ifade etti. Aslında polis ifadesinde de bunlar yer alıyordu. Tabi ardından genç kadın otelin odasının 5. katındaki odanın penceresinden aşağı attı. Tabi özellikle pencerenin aşağı attıktan sonra bana yapılanı unutmadım ve onu camdan aşağı attım. Cezaevine gireceğimi biliyordum ve bile bile gözle alarak camdan aşağı attım dedi ve helallik istedi. Yakınlarından helallik isteyerek bu videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Tabii bu özellikle soruşturmanın delillerinin en ayrıntılarının arasında yer alıyor. Tabii hemen ardından özellikle geçmişe dönük sıkıntıların olduğunu bize gelen bilgiler arasında da yer alıyor ki ifadesinde de yer alıyor. Sürekli geçmişte biz bir araya geldiğimizde sıkıntı yaşıyorduk. Sürekli tartışma çıkıyordu ve büyük bir hırsa yenik düştüm, öfkeye yenik düştüm dedi. Ama bu tabii ki böyle bir gerekçe sunarak cinayet işlediğini de ifade etti. Tabii bize gelen bilgilere göre ikili arasında sürekli bir tartışma çıktığının da kanıtı gerekçesini buna sundu. Tabii 28 yaşındaki Selin Gökhan'ın cansız bedeninin hemen adli tıp morguna kaldırıldı ve teslim edilen cansız bedeni ise İzmir'e bu sabah itibariyle yola çıktı ki orada defnedilecek. Tabii ayrıntılar bu şekilde. Özellikle cezaevine gönderildi Şahin ve bir soruşturma devam ediyor. Bizler de tüm ayrıntıları takip ediyoruz. Diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
0: Yağmur Aksu, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, Diyarbakır'da yaklaşık 4 ay önce kedi ısırması sonrası kuduz tanısı konulan çocuk yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Entübe edilmişti. 3 yaşındaydı çocuk. Henüz yaşadığı bu durumda gözleri kuduz vakalarına erken müdahaleye çevirmiş durumda. Peki kuduz hastalığının ilk belirtileri neler? İşte uzmanından kritik uyarılar.
2: Yaşındaki çocuğun entübe edilmesi kuduz tehlikesini yeniden gündeme taşıdı. Diyarbakır'da 3 yaşındaki kız çocuğu kuduz tanısıyla entübe edildi. Küçük kızın sağlık durumu kritik.
3: İddiaya göre 3 yaşındaki çocuk 4 ay önce kedi tarafından ısırıldı.
2: Kuduz vakalarında kuluçka süresi çoğunlukla 20

0: İlk 15 dakika normal bir sabunlu suyla yıkanmasıdır. 15 dakika ilgili bölgenin temizliği gerçekten viral yük açısından çok önemli. Sonrasında çocuğun veya yaralanmış kişinin en yakın sağlık kuruluşuna götürüp öykünün net bir şekilde verilmiş olması lazım. Yani böyle bir durum yaşadık, kedi veya köpek ısırdı veya tırmaladı diye. Üçüncüsü de sonrasında bu tür durumlarda hayvanın en az 10 gün gözetim altında tutulması lazım.
1: Kuduzda belirtileri beklemek değil, şüpheli temas sonrası hızla harekete geçmek hayat kurtarıyor.
2: Değerli izleyenler, İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham, telefon dolandırıcılarının hedefi olduğu Burnham kendisini Beyaz Saray Genel Sekreteri Sushi olarak tanıtan bir kişiyle mesajlaştı. İstihbarat durumdan şüphelenince başbakan da mesajlaşmayı sonlandırdı. Ancak Burnham'ın ne konuştuğu ya da hangi bilgileri paylaştığı sorusu yanıtsız kaldı.
1: İngiltere Başbakan Burnham'ın kandırılmasını tartışıyor. Yeni Başbakan Burnham göreve gelir gelmez ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü.
3: Çok iyi bir görüşme yaptım. Ben insanları tanıdıkça yargılarım. Çok sıcaktı. İlişkilerimizi olabildiğince inşa etmeye çalışacağım.
1: İngiltere Başbakanı Trump'la görüşmesinden sonra Beyaz Saray'da iletişime devam etti. En azından o öyle düşündü. Burnham'ın kendisini Trump'ın en yakınındaki isim olan Suzy Williams olarak tanıtan bir kişiyle mesajlaştığı ortaya çıktı.
4: Başbakan Andy Burnham ile kendisini Suzy Williams olarak tanıtan kişi arasındaki mesajlaşma İngiliz yetkililer durumu fark edene kadar devam etti.
1: Durumun anlaşılması üzerine mesajlaşma sonlandırıldı.
4: Ancak şimdi herkesin merak ettiği bir soru var. Başbakan Burnham o kişiyle neler konuştu? İngiltere, ABD arasındaki kritik meseleler gündeme geldi mi ya da gizli bilgiler paylaşıldı mı?
1: Başbakanlık konuyu ulusal güvenlik meselesi olarak tanımladı ve bu soruları yanıtsız bıraktı. Sadece önemli bir mesajlaşma olmadığı belirtildi.
4: İngiliz basınına yansıyan haberlerde de Başbakan Andy Burnham kendisini kandıran kişiyle telefonda hiç görüşmedi, sadece mesajlaştı.
1: Aslında bu olay sürpriz değil. Williams'ın telefonu geçtiğimiz Mayıs ayında kimliği belirsiz kişiler tarafından hacklendi. Williams da dolandırıcıların rehberindeki birçok kişiyle iletişime geçtiklerini açıklamıştı. Ancak dolandırıcıların kim ya da kimler olduğu bulunamadı.
2: Ve havanın notlarına bakacağız. Şimdi İstanbul'a Afrika ve Basra'dan sıcak hava dalgası geliyor değerli izleyenler. Termometreler 40'a yaklaşacak. Ayrıntıları alacağız. Sağ Haber muhabiri Meral Dağlılar ve konu aktarıyor.
5: Güzel bir İstanbul manzarası ile birlikte havanın notlarını aktaracağız aslında. Şimdi sizlere özellikle geçtiğimiz günlerde serin yaz havaları bizleri karşılamıştı ve oldukça İstanbullular olarak aslında güzel günleri geçirmiştik diyebiliriz. Peki sıcaklar yeniden İstanbul'a ve yurt geneline yayılacak mı? Nedir son durum? Bunları konuşacağız. Yayın konuğumuz bizlerle birlikte Adil Tek. Hoş geldiniz hocam.
6: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
5: Çok teşekkür ederiz hocam. Yeniden sıcaklar geliyor mu? En çok hangi bölgeleri etkileyecek? Neler söylemişsiniz?
6: Öncelikle şu saatlerde bugün İstanbul'dan başlamak istiyorum. İstanbul'da şu saatler itibariyle 26 ile 31 derece arasında bir sıcaklık var. O kuzeyden esen, Poyraz'dan esen kuvvetli rüzgarlar artık etkisini kaybetti ki şu saatler itibariyle güneyden hafif bir esinti var ve sıcaklığı da arttırıyor İstanbul'da. Tabii bununla birlikte denizin etkisinden dolayı da nem değerleri de İstanbul'da yükselmiş vaziyette. Her ne kadar sıcaklıklar 26 ile 31 derece arasında değişiyorsa da nemden dolayı bu sıcaklık değerlerinin 28 ile 34 derece arasında değiştiğini söyleyebiliriz. İstanbul için yakın planda yağış gözükmüyor. Bu sıcaklık değerleri bugün ve yarın 1-2 derecelik daha artış göstererek 33-34 derecelere kadar çıkıyor. Özellikle ayın 20'sinden sonra yani Ağustos'un son periyodu İstanbul'la birlikte ülke genelinde bir sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağız ki bu senenin en uzun soluklu sıcak hava dalgası olacak gözüküyor. Ayın 20'sinden itibaren sıcaklıkların gittikçe kademeli olarak yükseldiğini göreceğiz ve o yağışlı günler özellikle yurdun orta ve doğu kesimlerine devam eden yağışlı günlerde etkisini kaybetmiş olacak ve sıcak periyot Ağustos'un sonuna kadar devam ediyor olacak. Gözüken tablo bu şekilde ve İstanbul'da da sıcaklıkların zaman zaman özellikle hissedilen sıcaklıkların 37-38 derecelere kadar çıktığını göreceğiz. Aslında son 10 günlük periyot biraz bunaltıcı geçecek gözüküyor. Tabii bununla

0: Birlikte bu sıcaklık değerlerinin artması beraberinde orman yangınları riskini de arttırmış olacak ki bu özellikle güney bölgelerimizde orman yangınları açısından, hatta yurdun kuzey kesimleri içinde orman yangınları açısından riskler oluşturuyor. İstanbul'daki tablo böyle. Doğu Karadeniz'de zaman zaman devam eden yağışlar var. Özellikle öğleden sonraki saatlerde devam eden yağışlar var. Bugün yine o yağışları Doğu Karadeniz'de görüyor olacağız. Şu saatler itibariyle İç Anadolu'nun doğusunda devam ediyor yağışlar. Yine aynı şekilde Akdeniz'de özellikle Antalya'nın iç kesimleri, yani Toroslar bölgesi, o bölgelerde yağışlar alıyor. Ama oradaki yağışlar da yarından sonra artık yavaş yavaş etkisini kaybedecek ve bu Kuzey Afrika ve Orta Doğu üzerinden gelen bir sıcak hava dalgası var. Bu sıcak hava dalgası sıcaklıkları artacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu'daki sıcaklıkların 45 derecelerin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz ki Silopi, Cizre gibi ilçelerde, Şırnak'ın ilçelerinde 47-48 dereceleri görüyor olacağız. İzmir'de 39 derecelere kadar çıkıyor. Başkent Ankara'da 36-37 dereceleri göreceğiz ve bu sıcak hava dalgası aslında ülkemizle birlikte Balkanları ve hatta Rusya'ya kadar uzanan bir bölgeyi etkisi altına alacak gözüküyor. Eylül ayı içerisinde de yine sıcaklıkların ortalamaların üzerinde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Pekala, yayın konuğumuz Adil Tek bizlerle birlikteydi. Öncelikle sıcak havalar için önemli bir tarih verdi. Bizler de yinelemiş olalım. 20 Ağustos'tan itibaren aslında daha sıcak havanın etkili olacağı hem İstanbul için hem de yurt geneli için geçerli olacak gibi gözüküyor diyelim ve sözü Üsküdar'dan merkeze bırakalım.
2: Değerli izleyenler, Enstitü Sosyal Üniversite Eğitimi'nde devrim niteliğinde bir model önerisini gündeme taşıdı. Türkiye'de 4 yıl olan lisans eğitiminin 2+1 modeliyle 3 yıla indirilmesi teklif edildi. Ayrıntılara bakalım şimdi.
3: Üniversitelerde 4 yıl ezberi bozuluyor.
4: Yüksek öğretim sistemimizde bir optimizasyona ihtiyacımız olduğu açık.
3: Enstitü Sosyal önemli bir modeli gündeme taşıdı. Türkiye'de 4 yıl olan lisans eğitiminin 3 yıla indirilmesiyle eğitimin kalitesinin artacağı raporlandı.
4: Öğrencinin girdiği bölümdeki yetkinlikleri kazanması, o alanın teorik yetkinliklerini kazanması hem de son 1 yıl için özellikle söylediğimiz staj, proje, sosyal sorumluluk çalışmaları, kendi alanıyla alakalı hazırlık, istihdama hazırlık, sosyal çalışmalara hazırlık, bir geçiş süreci olarak biz tanımlıyoruz son 1 yılı da.
3: Avrupa'nın birçok ülkesinde uygulanan sistemle gençlerin iş hayatına vakit kaybetmeden 1 yıl erken başlaması amaçlanıyor. Sistem ders sıkıştırmayı değil, nitelikli ve sade müfredatı öngörüyor.
4: Şu anda çok parçalı ve çok atomize ders programlarıyla karşı karşıyayız. Bu programların sadeleştirilmesi ve öğrencinin öğrenme sürecinin derinleştirilmesi gerekiyor. Çok farklı sayıda birbirinden bağımsız dersler aldıkları zaman derinleşme zaten sağlanamamış oluyor.
3: Sistemin uygulanabilmesi için Yükseköğretim Kanunu'nda düzenleme yapılması gerekiyor.
4: Ülkenin iktisadi, sosyal, siyasal ve teknolojik gelişimlerine katkı sunması da bekleniyor. Elbette ki bu toplumsal refahımız için, toplumsal iyi oluşumuz için üniversitelerin katkı sunması gereken çok fazla bir alan var.
2: Efendim, şimdiki durağımız Erzurum. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, kentin kültürel mirasını farklı sanat dallarıyla buluşturan etkinliklerle devam ediyor. A Haber muhabiri Yüksel Akılan da şimdi oradaki atmosferi ve yapılan etkinlikleri aynı zamanda aktaracak bizlere. Hemen sözü sana bırakalım Yüksel.
5: Evet Merve Özkan, senin de ifade etmiş olduğun gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali coşkulu bir şekilde devam ediyor. Tabii şehrin birçok noktasında çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bizler şu an itibariyle çocuklar için özel olarak oluşturulan festival alanındayız ve yüzlerce, hatta binlerce çocuk bugün itibariyle gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor. Tabii eğlenirken de bir taraftan da yine öğretici ve eğitici oyunları oynamayı da ihmal etmiyorlar. Şöyle sol tarafımızdan başlayalım. Aslında festival alanında gezelim istiyorum çünkü yoğun bir katılım var. Özellikle de çocuklar aileleriyle birlikte bu noktaya gelerek bir yandan görmüş olduğunuz gibi geleneksel oyunlarımızı oynamaya devam ediyorlar. Diğer taraftan eğitici, öğretici oyunları da oynamaya devam ediyorlar. Şöyle hatta davetliye de misafire de mikrofonu uzatalım istiyorum. İyi eğlenceler.
6: Teşekkür ederiz.
5: Neler söylersiniz, festival nasıl geçiyor? Eğleniyor musunuz? Çocuğunuzla birlikte geldiniz.
6: Evet, festival gayet iyi. Bence Erzurum için çok güzel bir fırsat. Şubat büyük bir yaz neşesi. Biz geçen yılda katılmıştık. Bu yılda dört gözle bekledik diyebilirim. Etkinlikler güzel. Büyük emek verilmiş.
5: Çocuklar için de özellikle tatilde güzel bir etkinlik alanı oldu.

0: konser oldu.
1: Evet, Ağustos ayında hani böyle imkanları kısıtlı şehirler için bence çok büyük bir avantaj. Çocuklar için de çok güzel bir renk oldu.
2: Sen neler söylersin yakışıklı, neler yaptın burada?
3: Festival çok güzel, çok eğleniyorum. Bence Erzurum için gerçekten büyük bir festival.
2: Peki sen en çok hangi etkinlikte eğlendin? En çok hangisini sevdin?
3: Okçulukta, dartta ve top atmada.
2: Başarılısın da.
0: Gördük biraz önce atışlarını.
3: Evet.
2: Teşekkür ederim. İyi eğlenceler sizlere. Evet, görmüş olduğunuz gibi aileler, çocuklar yine bu nokta. Çocuklar eğleniyor musunuz?
4: Evet, çok eğleniyoruz.
2: Neler yapıyorsunuz festivalde?
4: Okçuluk oynuyoruz. Sonra kaydıraklarda kayıyoruz. Evet. Öyle işte.
2: Başka neler yapacaksınız bugün?
4: Bakalım abi. Yani
2: geçeceksiniz her yere.
4: Evet.
2: Sen neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor?
5: Futbola falan gidiyoruz. Okçuluk oynuyoruz. Kaydıraklardan kayıyoruz. Çok eğlenceli burası.
2: Tatil de güzel oldu değil mi?
5: Evet. Her yaz olması çok güzel.
2: Her yaz olsun istiyorsun.
5: Evet.
2: İyi eğlenceler sizlere. Tabii çocuklar bu noktada küçüğe de mikrofonu uzatalım. Sen neler yapıyorsun? Kimle geldin?
6: Babaannemle.
7: Babaannemle.
2: Birlikte eğleniyorsunuz.
7: Evet.
2: Siz neler söylersiniz torununuzla birlikte geldiniz?
6: Böyle bir etkinliği yaptıklarınız için, böyle bir çocukları sevindirdiğiniz için, her şey için çok memnun olduk. Devamını diliyoruz. Her zaman için çoluğumuz çocuğumuz çok güzel eğleniyorlar.
2: Teşekkür ederiz, iyi eğlenceler.
6: Teşekkür ederim.
2: Şöyle ilerleyelim, diğer noktaları da gösterelim. Sadece bulunduğumuz alanda değil, aslında Erzurum genelinde bugün itibariyle bir taraftan gastronomide yöresel lezzetlerin tanıtıldığı standlar kuruldu. Yine birçok tarihi mekan içerisinde, özellikle de Çifte Minareli Medrese'nin içerisinde de yine resim ve atölye sergilerinde yapıldığını belirtelim. Tabii bu yıl itibariyle Erzurum Kültür Yolu Festivali'ne 4. kez ev sahipliği yapıyor ve aslında bugün itibariyle de 4. günündeyiz ve bir hafta boyunca da yine çeşitli etkinliklerle Kültür Yolu Festivali Erzurum'da coşkulu bir şekilde devam edecek. Bir yandan tabii ki Erzurum'da çocukların yaz tatili boyunca güzel vakit geçirmeleri için oldukça önemli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Diğer taraftan Erzurum'a gelen yaz tatilinde tatilini Erzurum'da değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler için de yine Erzurum'u daha yakından tanıma fırsatı, imkanı sunduğunda belirtelim. Tabii tarihi zenginlikleriyle, eşsiz doğası ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin en özel şehirlerinden birisi olan Erzurum'da bu festivale 4. kez ev sahipliği yapıyor. Tabii birçok etkinliğin de yapıldığını söylemiştik. Özellikle 11 noktada konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar tam 39 lezzet noktası ve 174 etkinlikte yine çocukları beklediğini ifade edelim. Kültür Yolu Festivali Erzurum'da coşkulu bir şekilde, yoğun katılımın olduğu bir şekilde devam ediyor diyelim. Söz tekrar Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan sizlere bırakalım. Merve Özkan.
8: Yüksel Akalan, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Oradaki herkese de selamlarımızı iletelim. Sevgili izleyenler, sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz şimdi bültenimize. Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk çarkı ile ilgili gündemi sarsacak yeni ifade verdi. Ayrıntıları almak için hemen Mustafa Kadir Mercan'a döneceğiz. Telefon hattımızın diğer ucunda kendisi. Söz sende Kadir.
9: Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ek bir ifade vermek istediğini belirtmişti ve bu kapsamda da bugün itibariyle yeni bir ek ifade verdi ve ifadesinde 30 Kasım 2023'te özel kalemi Yasin Yellice ile İstanbul'a gittiğini ve özel bir otelde Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ifade etti ve Böcek, İmamoğlu'nun görüşmede kendisine başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini kendisinden yana kullanacağını ve bunun karşılığında da yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini iddia etti. Böcek de bu tutarı zaman içerisinde karşılayabileceğini söylediğini beyan etti. Öte yandan Muhittin Böcek, Antalya'ya döndükten sonra ismini açıklamadığı bir dostundan seçim bütçesi için daha önce emanet bıraktığı paraya ilave borç olarak toplam 5 milyon euro temin ettiğini anlattı ve söz konusu kişinin kendisine havalı olarak adlandırılan para transfer sistemini anlattığını, paranın fiziki olarak İstanbul'a götürülmesi yerine bu yöntemle gönderilmesine kararlaştırıldığını ifade etti ve Muhittin Böcek'in anlatımına göre aslında bu kişi bir 100 TL'lik banknotun fotoğrafını çekerek İstanbul'daki kişiye gönderdi. Aynı banknottaki isim ve telefon numarası yazılı bir notla birlikte zayfa koyarak Böcek'e verdiğini söylüyor, vermiş olduğu ifadesinde. Aslında ifadenin en dikkat çekici kısmı, biraz önce de belirtmiş olduğum gibi, İmamoğlu'nun görüşmede kendisine başka birine adaylık sözü vermedi.

0: tercihini kendisinden yana kullanacağını söylediğini, ancak bunun karşılığında yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini iddia etti. Muhittin
1: evet.
0: Böcek vermiş olduğu savcılık ifadesinde diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekrandan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım Merve.
1: Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sıcak gelişmeyi aktardık efendim sizlere. Şimdiki haber durağımız da Çanakkale. Çanakkale'de omega 3 bakımından en yüksek değere sahip Sardalya'da sezon başladı. Detayları almak için hemen gidelim Çanakkale'ye. A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu bizi bekliyor. Hemen sözü size bırakalım Vedat.
2: Merve Özkan, Çanakkale deyince akla balık, balık deyince akla sardalya giriyor. Sardalya sezonunda başladı. Bu özel balığı yakından tanıyacağız. Yanımızda üç kuşak balık ve deniz ürünü uzmanlarından Ertuğrul Sügit var. Önce sezon bereketli olsun. Sardalya deyince ne anlatacağız?
3: Sardalya denince akla diğer balıklar gibi bir balık değil sardalya. Diğer balıkları düşünelim. Karadeniz'den Çanakkale'ye, Boğazı'na göç eder diğer balıklar. Bu tam tersi, Ege'den Boğaz'a girip Çanakkale'den geçerek Marmara bölgesinde olan bir balık. Ve şu anda avlanma dönemi ve en lezzetli olduğunu düşündüğümüz aydayız. Ve
2: nasıl bir balık sardalya?
3: Çok lezzetli bir balık. Omega 3 oranı çok yüksek. Vitamin çok yüksek. Protein çok yüksek. Ayrıca küçük bir balık ve yüzey balığı olduğu için diğer balıklara nezaran
2: ağır metal barındırır.
3: Ağır metal ve civa barındırmayan tek balık.
2: Şimdi birçok çeşidi var. Hemen evet. Kısa kısa bahsedelim. Nasıl yapacağız sardalya balığı?
3: Ya sardalyayı bizim en sevdiğimiz şey ızgarası. Yani tabiri caizse boklu kebap dediğimiz
2: kirli hali.
3: Kirli hali.
2: Hiç ama dokunulmadan denizden çıktığı gibi.
3: Denizden çıktığı gibi ızgaraya konulmuş hali. Izgarası diyoruz. Artı bir de son dönemlerde sardalyayı asma yaprağına sararak ızgarasını yapıyoruz. O da çok lezzetli oluyor. Asma yaprağının ekşiliğini ve böyle mayhoş hoşluğunu alıyor balığın kendisi. Sonra burada yağlı tuzu denen bir şeyi var, ürünümüz var. Bunu da daha önce, yani şimdi çok yağlı olduğu dönem yakalanan sardalyaları tuza basarak yapıyoruz.
2: Hiç pişirmeden, hiç sadece tuzla.
3: Tuzla pişiriyoruz. Burada sade sardalyamız var. Burada da soslu, hafif acılı bir sardalyamız var. Burada sardalya turşumuz var. Bu da sardalya turşumuz. Burada çiğ sardalyamız. Bunu da çiğ servis ediyoruz misafirlerimize. Yörede tabii bunun eşlikçisi olarak da Çanakkale domatesi biliyorsunuz çok iyi. Evet. Çanakkale domatesini yanında sunuyoruz. Tabii ki Çanakkale zeytinyağıyla.
2: Sopranın yol arkadaşı.
3: Evet. Sardalya'nın yol arkadaşı.
2: Şimdi ızgara ve mangal hemen orada gösterelim şu anda. Hem asma yapraktısı.
3: Asma yaprağında ve ızgarada hazırladı.
2: Onları da isteyelim buraya gelsin.
3: Bize biraz getirebilir misin ustam?
2: Evet. Şimdi bir taraftan asma yapraklı, bir taraftan da ızgarada sardalya
3: pişmiş halini sizlere burada göstereceğim.
2: Şimdi ismini nereden alıyor sardalya balığı?
3: İsmini sardalya, dediğim gibi Ege'den geldiği için Sardinya Adası var. Sardinya Adası'nın adını sardalyaya çevirmişler. Oranın balığı. Oradan
2: yola çıkıyor. Tarihi geçmişi çok eski.
3: Tabii tarihi geçmişi Anadolu'ya Sardes
2: Adası'na.
3: Sardes uygarlığına denk geliyor. Buradan göçenler adaya gidiyorlar, Sardesliler. Orada adanın adını Sardinya veriyorlar ve Sardinya sardalya oluyor. Buraya denizlerimize kadar giriyor ve Çanakkale Boğazı'nda da en lezzetli, en iyi olduğu dönem yakalanıyor.
2: Ağustos ayı.
3: Evet, Ağustos ayında avlanıp masalarımıza, misafirlerimize ikram
2: oluyor. Normalde restoranlarda menüler içerisinde de gerçekten sardalya bu bölgede çok aranan bir balık.
3: Evet.
2: Aynı zamanda piknikçilerin vazgeçemediği.
3: Evet, çok doğru. Çanakkale'liler asla vazgeçemezler. Her hafta sonu piknik alanlarında sardalyalar pişirilir, sohbetler yapılır.
2: Ormanlık alanı dışında kalan yerler.
3: Piknik alanlarının içinde dedim. Dediğiniz
2: yani doğru. Evet. İlker Usta getirdi ızgarada.
3: Evet. Izgarası ızgarada yapılmış hali. Bu da yaprakta sardalya yapılmış hali. Peki
2: neden asma yaprağı? Ne lezzetli?
3: Bölgemizde asma çok fazla, üzüm çok fazla. Biliyorsunuz Bozcaada üzüm adası diye geçiyor. Geçmişten yani eski kuşaktaki insanlar bir tat, bir renk vermeye çalışıyor.

0: açmışlar sardalyeye. Böyle bir şey çıkmış.
1: Orada bir aroma vermiş.
0: Evet, aroma vermiş. May hoşluğunu vermiş. Evet. Hakikaten çok lezzetli bir ürün oluyor. Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ertuğrul Sümdü anlattı. Sardalya balığı damak çatlatan bir lezzet. Çanakkale deyince de akla sardalya gülüp bu bölgenin balığı ve görüldüğü gibi Ağustos ayında sezonu geldi. Her türlü çeşitli yapılıyor diyelim ve sopalarınıza balık eksik etmeyin diyerek sözü Çanakkale'den size bırakalım.
2: Vedat Sezer, teşekkür ediyoruz konuğuna ve sana paylaştığınız bilgiler için. Ellerinize sağlık, hakikaten çok lezzetli de görünüyordu buradan görüntüler. Efendim, şimdi İstanbulluları ilgilendiren aynı zamanda sevindiren bir haberle devam edeceğiz. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Ümraniye, Kavacık ve Beykoz hattından geçecek raylı sistem projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. Şimdi konuya dair ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu detayları paylaşmak için bizi bekleyen arkadaşımız. Merve, söz sende.
3: Merhabalar, teşekkür ediyorum. İstanbul'un Anadolu yakasında trafiğe dair çok önemli noktalarda ilçeleri birbirine bağlayacak olan yeni raylı sistem hattına ilişkin çok önemli bir adım atıldı. 18 Ağustos 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla raylı sistem hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. Yeni metro hattı Ümraniye Kavacık Beykoz hattı 17,5 kilometre uzunluğunda olacak ve toplamda 14 istasyondan oluşacak. Ümraniye'den başlayacak olan hat Kavacık üzerinden Beykoz'a kadar ulaşacak. Beykoz İskele üzerinden S2 kola ayrılarak Türk-Alman Üniversitesi ve Ortaçeşme'ye kadar bu hat uzanmaya devam edecek. Projenin en önemli özelliklerinden biri de mevcut metro hatlarıyla kurulacak olan bağlantılar. Hat Ümraniye istasyonunda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattına, Bosna Bulvarı'nda ise yapımı devam eden diğer raylı sistem hatlarına entegre olacak. Beykoz İskele'de de deniz ulaşımına bağlantı sağlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni hattın Anadolu yakasının kuzey-güney ulaşım bağlantılarını güçlendireceğini ve İstanbul'un raylı sistem ağına yeni bir ulaşım koridoru kazandıracağını belirtti. Evet, tekrar ediyoruz. Yeni raylı sistem hattına ilişkin süreç ve çalışmalar önümüzdeki dönemde de yakından takip edilecek. Evet, İstanbul'daki bu önemli ulaşım yatırımına ilişkin aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
2: Merve Köleoğlu, teşekkür ediyoruz. Ayrıntıları paylaştı bizimle efendim yeni metro hattına ilişkin. Şimdi Türkiye'nin yapay zeka yol haritası da belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle Türkiye yapay zeka eylem planı yürürlüğe girmiş oldu. Planın merkezinde teknolojik egemenlik yer alıyor. Ayrıntılara bakalım haberimizde.
4: Türkiye yapay zekada yeni dönemin yol haritasını belirledi. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Planın merkezinde teknolojik egemenlik, rekabet gücü, veri odaklı kalkınma ve sürdürülebilir dijital dönüşüm bulunuyor. Türkiye yapay zekayı yalnızca kullanan değil, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülkeler arasında yer almayı hedefliyor. Bu kapsamda nitelikli insan kaynağının artırılması, veri ve hesaplama altyapısının güçlendirilmesi, kamu ve özel sektörde yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yapay zekanın artık yalnızca teknolojik bir alan olmadığını, ekonomik refahın, rekabet gücünün ve teknolojik bağımsızlığın yeni belirleyicilerinden biri olduğunu vurguladı.
5: High Technology 30, yani 2030 yılına kadar Türkiye'nin 30 milyar dolar devlet desteğiyle hayata geçirmeyi hedeflediği yüksek teknoloji yatırımlarına gerçekten ayrıcalıklı imkanlar ve fırsatlar sunuyoruz. Yatırım teşvikleri sunuyoruz. Burada da son çağrılarımız için de hem veri merkezi hem yapay zeka başlıklarına özel bir pencere, özel bir yer ayırdık.
4: Eylem planı fark et, istifade et, üret ve yönet ilkeleri üzerine kuruluyor. Türkiye'nin yapay zeka alanında yatırımın, yeteneğin ve yenilikçi teknolojilerin merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. DASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken, sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. DASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
11: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
14: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş. Yolun bir bölümünden iki yönlü olarak

0: Tokat-Niksar yolunun 24 ile 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Niksar istikametinde iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Haber Radyo, 24 saat haber.
7: İyi akşamlar, Ajans Akşama Doğru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Ajans Akşama Doğru'na başlıyoruz ve yaklaşık 3 saat boyunca da gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar, sizleri bekliyorlar. A Haber ekranlarında, A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Haydi buyurun başlayalım. Kim nerede ne anlatacak bize? Muhabir arkadaşlarımızdan ilki İrfan Sapmaz olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz dakikalarda detaylarını alacağız. Görüşme ABD'de nasıl yankı buldu, konu başlıkları neler? Detaylar İrfan Sapmaz'da olacak. Ardından İran'a uzanacağız. Belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump'ın görüşmelerindeki en önemli konu başlıklarından biri de İran konusuydu. Çünkü gerilim hala devam ediyor. Hürmüz konusu netleşmiş değil. Bölgede tansiyon hala çok yüksek. Hürmüz'ün açılması konusunda ne açıklamalar var? Yeni bir açıklama var mı? Karşılıklı olarak sert açıklamalar vardı. Dün konuşmuştuk Ekber'le. Bugün de bugüne yansıyanları değerlendireceğiz Sahran'dan. Ve Hürmüz'ün hala kapalı olması Avrupa'daki doğalgaz krizini daha da derinleştiriyor. Dün doğalgaz fiyatları haftaya yine yükselişle başladı. Peki Avrupa'nın doğalgaz stokları yeterli mi? Buna bakacağız. Rusya-Ukrayna savaşından çok ağır etkilenmişti Avrupa. Şimdi ise Hürmüz boğazı kapalı. Kış da yaklaşıyor. Avrupalılar kışı nasıl geçirecekler? İtalya'ya gideceğiz. Dündar Keşaplı bizi bekliyor. Sıcaklar devam ediyor ama önümüz kış. Fransız temsilcisi Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçında konuğu olacak. Maçın detaylarını alacağız. Erdem Akbaş bizi bekliyor. Detaylar Erdem'de olacak. Sonra da Van'a gideceğiz. Unutulmaya yüz tutan reşik ayakkabıları geleceğe taşınıyor. Üstelik ihraç da ediliyor pek çok ülkeye. Kanada'ya, Avrupa'nın pek çok ülkesine ihraç ediliyor. Peki özelliği ne bu ayakkabıların? Nazlı Timur aktaracak hem de bir üretim merkezinden. Hadi başlayalım. Şimdi bir sıcak gelişmeyle başlayalım. Malatya'da bir inşaat şantiyesinde üstelik işçiler içerideyken onların kaldıkları konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede hemen büyüdü yangın. Alevler yatakhaneyi de sardı. İtfaiye ekipleri müdahale ettiler yangına. Neyse ki kontrol altına alındı yangın. Ama yangın nasıl çıktı? Herhangi bir durum var mı yangın sonrasında? Bir bakalım.
8: Alevler kısa sürede yatakhaneyi sardı. Gökyüzünü yoğun duman kapladı.
9: Sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu mahallesinde 180'in üzerinde işçinin kaldığı konteynerlarda yangın çıktı.
8: Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
10: Anında 2 dakika gibi bir zaman süresinde arkadaşlarımız ilk müdahaleye başladılar. Şu an yangını tamamen kontrol altına almış durumdayız.
8: Yangının ardından yatakhane kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
7: Ve Sivas'ta da bir yolcu minibüsü şarampole devriliyor. Kazada ne yazık ki 4 kişinin hayatını kaybettiği haberi var. 4'ü ağır, 10 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Kaza sonrasına ilişkin görüntüler bunlar. Bir minibüsün şarampole devrilmesi sonrasında ne yazık ki 4 kişinin ölüm haberi

0: haberini aldık. Bu kaza Sivas Suşehri Karayolu mevkiinde meydana geliyor. Çokrakköy mevkiinde. Hayati Aras yönetimindeki yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple şu an kontrolden çıkmış ve şarampole devrilmiş. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından da hastanelere kaldırıldı. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var, tekrar ediyoruz. 10 da yaralı vardı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu da belirtildi ayrıca. Sıcak bir gelişme, bir telefon bağlantımız olacak. Arif Ahmet Denizlioğlu'nun kabri açılacak. Fethi kabir kararı verildi. Detayları alacağız şimdi. Muhabir arkadaşımız Şener Çetin bizi bekliyor telefon hattımızda. Nedir detaylar Şener?
1: Evet, kolaylıklar diliyoruz. Alihan Kuriş'in tutuklanmasıyla devam eden bir süreç var. 32 kişi tutuklandı, Alihan Kuriş dahil. Bu anlamda soruşturma elbette derinleşerek devam ediyor ki bu anlamda da yine eski milletvekillerinden, yine eski Ulaştırma Bakanı olan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin iddialar da bu soruşturma çerçevesinde yeniden gündeme geldi. Zira Denizolgun'un hayatının son dönemlerinde örgüt içerisinde finans sistemini yönetenlerin FETÖ bağlantılı isimleri tespit ettiği, hatta bir toplantıda da siz bana ihanet ettiniz, ben sizinle beraber değilim dediği öne sürüldü. Yine 36 saat sonra cesedine ulaşılmıştı Denizolgun'un. Ölümü de kayıtlara normal ölüm olarak geçti. Adli tıp raporunu veren heyetin içinde daha sonra da FETÖ'cü olduğu tespit edilen doktorların yer aldığı öğrenildi. Ve bu anlamda da eski bakan Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada da kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Denizolgun hakkında fethi kabir kararı verildi. Karar kapsamında Denizolgun'un mezarı açılacak. Ölüm nedenine ilişkin yeniden bir adli inceleme süreci başlayacak. Böylece yıllardır tartışma konusu olan ölümünün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği ya da herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden incelenecek, araştırılacak. Tekrar edelim, Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili fethi kabir kararı verildi. Denizolgun'un mezarı açılacak ve ölüm nedenine ilişkin bir adli inceleme yapılacak. Yıllardır tartışma konusunun ölüm nedeninde doğal nedenlerle mi ya da farklı dış müdahaleyle mi ilgili bilimsel adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak.
0: Her detayları aktardı eski bakanlardan. Ahmet Denizlioğlu'nun kabri açılacak, yeniden bir araştırma yapılacak. Bununla ilgili fethi kabir kararı verildi. Bir son dakika gelişmesiydi. Detaylar da böyleydi, Şener aktardı. Yurttaki yağışlara bakalım isterseniz. Yurdun pek çok bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Hatta sel meydana geldi pek çok noktada, Erzurum'da örneğin. Sele kapılan Cirit sporcuları çok zor anlar yaşadılar. Görüntüler ekranlarınızda, kurtarılma anlarına ilişkin. Malatya'da da öyle. Selin geliş anı kameralara yansıdı.
2: Sağanak sele dönüştü, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Yurdun doğusunda kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum'da Cirit maçı sonrası sporcular sele kapıldı. Arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkan sporcuların o anları cep telefonuyla kaydedildi.
3: Tüm suyu sitenin içine giriyor bak.
2: Malatya'da sağanakla şiddetli fırtına etkiliydi. Kent merkezinde birçok noktada ağaçlar devrilirken bazı iş yerlerinin camları kırıldı. Hekimhan ilçesinde ise sağanak sonrası sel oluştu. Selin geliş anı kameraya yansıdı. Derelerin taştığı ilçede ev, depo ve ahırları su bastı. Tarım alanları ve ürünlerde sel nedeniyle zarar gördü. Antalya ve Niğde'de de aynı manzara vardı. Sağanak ve su birikintileri taşkınlara neden oldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazı noktalarda yoğunluk oluştu.
0: Yunanistan'da da bir helikopter kazası yaşandı. Şitnos Adası'nda özel bir helikopter, bir balayı çiftini taşıyan helikopter düşüyor. Kazada pilot

0: yolcular hayatını kaybediyor. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. O pilot helikopterin düşmesinin ardından bölgede yangın da çıkıyor. Yangını kontrol altına almaya da çalıştı yetkililer. Uzun süren uğraşlarla alevler kontrol altına alınabildi. Şifnos Adası burası, Yunanistan'ın turistik adalarından biri. Özel bir helikopter mekanik arıza sonrası düştü dendi yapılan ilk açıklamada. Ve o anlarda kameralara an be an yansıdı. Helikopterin düştüğü anları görüyorsunuz. Ve düşüşüyle birlikte bir anda alev alıyor helikopter ve zaten kuru olan etrafındaki otların yanmasıyla birlikte o alevler geniş bir alana da yayılıyor. İhbar üzerine itfaiye ve acil yardım ekipleri olay yerine sevk edilmiş. Yaşamını yitirenlerin emekli bir Yunan Hava Kuvvetleri pilotuyla yeni evli İngiliz bir çift olduğu belirtildi. Kazayla ilgili de Yunanistan'da şimdi soruşturma başlatıldığı açıklandı. Yayının başında da söylemiştik, birazdan da bir bağlantı gerçekleştireceğiz Amerika Birleşik Devletleri ile, ama bugün açıklandı geçtiğimiz dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği. O görüşmede Türkiye ve ABD ikili ilişkilerinin görüşüldüğü, bunun yanı sıra bölgesel konuların, küresel konuların ele alındığı ifade ediliyor. Aynı zamanda görüşmenin en önemli gündem başlığında İran ve ABD savaşı olduğu, aynı zamanda da yakın zamanda 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Anlaşması olduğu ifade edildi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
2: İran ile ABD arasındaki süreçte barışın taraftarları olarak bizler sürekli barıştan yana olduğumuzu anlattık. Bundan sonraki süreçte de barışı kovalayan ülkeler olarak bu yola devam edeceğiz.
1: Görüşmenin önemli başlıklarından biri İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim oldu. Başkan Erdoğan sorunların çözümünde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmelerin sürmesini temenni ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı. Liderlerin gündeminde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması da vardı. Başkan Erdoğan, ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilendiğini ifade etti.
2: Gazze'deki savaşı bitireceğiz. Saygı duyduğum liderlerle Orta Doğu'da normal yaşama dönmek istiyoruz.
1: Görüşmenin bir diğer başlığı ise Gazze'ydi. Başkan Erdoğan, Gazze'de barış sürecinin ikinci aşamasına geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde, İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığına dikkat çekti.
2: Gazze'yi biz kendi başına bırakamayız. Üzerimize düşen görev neyse Gazze ile ilgili olarak bugüne kadar bunu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
1: Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışın sağlanması ve bölgenin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.
0: Evet, Gazze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump arasındaki görüşmenin konu başlıklarından, ana konu başlıklarından biriydi. Şimdi ikinci aşamasından bahsediliyor ateşkesin, Gazze'deki ateşkesin, fakat ilk aşamasını bile uygulamıyor İsrail. Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. 7 ülkenin ve bizim de dahil olduğumuz ortak Dışişleri Bakanlığı'nın bir kınama açıklaması vardı Gazze'ye saldırılarına yönelik ve orada da buna dikkat çekilmişti. İsrail'in ateşkesi tanımamasına dikkat çekilmişti. Donald Trump'ın damadı, eski aynı zamanda danışmanı Kushner'in bir ziyareti var. Bölge ziyareti. Mısır'a gitti önce, ardından Mekke Anlaşması'yla ilgili Donald Trump'ın ilk açıklaması geldi hatırlarsanız. Ardından da iddia şu ki, ABD basınının iddiası, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner'in Netanyahu'yla 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği ve o görüşmede de Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması konusunda engel oluşturmaması yönünde Netanyahu'yu uyardığı belirtiliyor. Bu iddianın kaynağı Amerikan basını CNN International. CNN International'a konuşan kaynaklar, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik 15 maddelik planı reddeden Netanyahu'nun dün Kushner'le 4 saat süren bir görüşmenin ayrıntılarına ulaştıklarını belirttiler. Buna göre Kushner, Netanyahu'yu anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanmasında engel oluşturmaması yönünde uyardı denildi. Öte yandan Kushner, Fox News kanalına yaptığı bir diğer açıklamada Hamas'ın silahsızlanma konusundaki taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda İsrail'in işi uygun şekilde bitirmek için AB

0: ve diğer müttefiklerden çok daha fazla destek alacağını belirtti. Zaten Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi de Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini de açıklamıştı. Yani Hamas tarafı bu anlaşmayı zaten kabul ediyor ve şartlarına da uyuyor. Fakat İsrail basını Netanyahu ve Kushner'in dün yaptıkları görüşmede taraflar arasında birçok başlıkta anlaşma sağlanamadığını, İsrail'in Gazze'de saldırıları sürdürmekte ısrar ettiğini aktarmıştı. Tıpkı İran konusunda, İran'a saldırılar konusunda ABD'ye yaptığı baskıda olduğu gibi Gazze konusunda da kural tanımazlığına devam ediyor İsrail. Ve İran'ın Irak'a saldırısı, her ne kadar dün İran'dan bir açıklama gelse de, bu sahte bayrak operasyonu denilse de taraflar arasındaki gerilim tırmanıyor. Irak'la İran'dan bahsediyoruz. Çünkü Erbil'de Mesrur Barzani'nin özel ofisi ve istihbarat yetkilisinin konutu İHA'larla hedef alınmıştı. Ve o İHA'ların İran'a ait olduğu belirtilmişti. Şimdi Bağdat bu saldırının ardından Tahran'dan çok net ve resmi bir açıklama istedi. Dediğim gibi İran tarafı ise bunu bir sahte bayrak operasyonu olarak nitelendirdi ve üçüncü taraflara dikkati çekti. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem Abbas Arakçı ile görüştü, hem Mesrur Barzani ile, hem de Neçirvan Barzani ile görüştü ve gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.
1: Irak'la İran arasında gerilim tırmanıyor. Erbil'de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisi ve bölgesel istihbarat yetkilisinin konutu İHA'larla hedef alındı. Saldırı sonrası Bağdat harekete geçti, gözler Tahran'dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Hüseyin saldırıyı kınadı ve kritik noktaların hedef alınmasının bölgesel istikrara doğrudan tehdit olduğunu vurguladı. Bağdat, Tahran'dan saldırının kim tarafından neden gerçekleştirildiğine ilişkin net ve resmi bir tutum istedi. Arakçı ise İran'ın gerilimi tırmandıracak ve istikrarı bozacak her türlü adıma karşı olduğunu söyledi. Mesrur Barzani ise saldırıyı tehlikeli bir tırmanış olarak niteledi. Barzani saldırının IKBY'nin güvenliği ve istikrarına doğrudan tehdit olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmeleri yaptı. Bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Peki İran'la Irak arasında tansiyonu yükseltecek neden ne olmuştu? IKBY terörle mücadele birimine göre İran tarafından fırlatıldığı belirtilen iki patlayıcı yüklü Hadid 110 tipi İHA ile Erbil'in Selahattin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtilmişti. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
0: Şimdi Irak'la İran arasında bir gerginlik. İran'ın iddiası, biz bu saldırıyı gerçekleştirmedik, Irak'a yönelik saldırıya. Ama bir yandan da İsrail'e gözler çevrilmiş durumda. İran'ın bu saldırıyı reddetmesinin ardından Gazze'deki soykırımına devam ediyor İsrail. Suriye'ye saldırılarına devam ediyor. Ağırlık kazandı Suriye'ye yönelik saldırıları. Irak'tan Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerini çekmesi kararının ardından Irak'ta istikrarsızlığı körükleyecek adımların İsrail tarafından atılıp atılmadığı elbette merak ediliyor. Bölgede neler yaşanıyor? Mekke Anlaşması'nın ardından İsrail'in bu saldırılarına ağırlık vermesi, bölgedeki dengeleri nasıl değiştirdiğinin de aslında bir yanıtı. Ama bunları değerlendireceğiz. Gazeteci Güngör Yavuz Arslan bizleri bekliyor. Son gelişmeleri, bölgedeki hareketliliği konuşacağız Güngör Yavuz Arslan'la. Güngör Yavuz Arslan, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Şimdi ikinci aşamaya engel olma diyor Kushner. Netanyahu ile 4 saatlik görüşmesinin ardından Gazze'deki ateşkesten bahsediyorum. Tuhaf şekilde İran'ın Irak'a yönelik saldırılarını, bu ilk değil, birkaç hafta evvel de konuşmuştuk ama bu defa çok sert tepki geldi. İran kabul etmiyor. Bilmiyoruz gerçekliği nedir. Bu süreçte hep sahte bayrak operasyonlarına dikkat çekti İran. Süreçte Mekke Anlaşması'nın da hemen yakın zamanda 7 Ağustos'ta imzalandığını

0: düşünürsek, yani İsrail'de bir panik dalgası mı yaşanıyor seçimlere de giderken? Ne düşünüyorsunuz bölgedeki bu saldırılarını artırması konusunda İsrail'in?
1: Şimdi Siyonist İsrail'in Suriye ve Irak üzerindeki operasyonları, örtülü ve açık operasyonları devam ediyor. Bunu unutmamamız lazım. Hiçbir zaman bunları sonlandırmadılar. Konu başlığımız olan Suriye'nin kuzeyindeki Suriye ordusuna ait, altını çizerek belirttim, iki hava üssü CIA'ya da hava unsurları tarafından vuruldu. Uzun zamandır bu hat sessizdi. Yani Suriye'nin içine baktığımızda genelde Şam'ın güneybatı, Kuneitra ve Dera hattında Şeyh Dağı, bilinen diğer adıyla Hermon Dağı'na kadar Siyonist unsurların faaliyetlerini görüyorduk. Ama dün akşam bir hava saldırısı gerçekleşti. Sizin de çok önemli bir şekilde belirttiniz Irak'ın kuzeyi. Şimdi Irak'ın kuzeyini çok iyi okumak lazım. Vurulan yerler ilk defa vuruluyor. Yani Irak Bölgesel Kürt İdaresi'nin askeri ve istihbarati unsurları hedef alınıyor. Bu bir ilk. Bunlar CIA ile mi yapıldı, başka bir şekilde mi, dronlarla mı yapıldı? Yapıldı. Şu anda resmi kaynaklar açıklamadı ama genel kanı drone saldırısı. Şimdi bunu bölgede yapabilecek
0: ihtimal var. Ve o dronların İran menşeli olduğu açıklandı. İran çok sert tepkisi var. Dün mutlaka siz de gördünüz. İran tarafı bunu kabul etmiyor. Bilmiyorum, böyle bir saldırıyı böyle bir dönemde ABD askerlerini çekmişken Irak'tan İran düzenlemiş olabilir mi? Açıklamalar bu yönde. İran kabul etmiyor.
1: Evet, ben de size bir notumu hatırlatayım. Kısa bir süre önce Irak Bölgesel Kürt İdaresi'nin başkanı Nerşivan Barzani Şam'daydı. Çok olumlu bir görüşmeye geçti. Bu saldırının ondan sonra gelmesini iyi okumam lazım. Ben İran'ın açıktan saldırıları kabul ediyor. Yani İran kendisi ya da vekiller üzerinden yaptığı bir saldırı, ben bunu yapmadım demiyor devrim muhafızları. Bölgesel Kürt İdaresi'nin bu şekilde resmi kurumlarına hedef alacağını düşünmüyor. Hava alanlarını alabilir, petrol tesislerini ya da altyapıya hedef alabilir. Ama bu çok şu anda konjonktür olarak da İran'ın işine yarayacak bir şey değil. Burada daha çok Siyonist unsurlara bakmak lazım. Hafızamızı tazeleyelim. Irak'ın içinde ne bulundu? Ne bulundu? Gizli bir İsrail üssü bulundu. Bu üssün özelliği neydi? Haberleştirildi, haberde de takip ettik. Özelliği neydi bu üssün? Kısa drone ya da siyaların inip kalkabilecekleri üsler gerçekleştirmiş. Siyonist İsrail, Suriye'nin içinde, Irak'ın içinde lokal olarak bu operasyonlara örtülü ya da açık olarak devam ediyor. Temelinde buraların istikrarsızlık ve tarafların birbiriyle karşı karşıya. Şimdi Irak, İran'dan izahat istiyor. İran biz bunu yapmadık diyor. Bu tür sahte bayrak operasyonlarına çok dikkat etmek gerekir. Tabii burada sınırımıza yakın olan Suriye'nin kuzey hattında bu hava üslerinde hedef alınmasına dikkatli şekilde bakmak lazım. Şimdi Suriye ordusu yeniden yapılanıyor. Esad'dan kalan ya da kendisinin oluşturduğu yeni karargah, hava üssü ve askeri tesisler oluşturmaya çalışıyor. Defaatle İsrail'in bunları hedef aldığını görüyoruz. Bu saldırıda aynı bu şekilde. Adeta benim okumam Merve Hanım, yeni Suriye ordusunun yönetimini bir çatışmaya çekmeye çalışıyor İsrail. Ne yaptı? 8 Aralık'tan sonra Dera ve Kuneitra hattına işgalci unsurlarını soktu. Şam'ı vurdu, hatırlayın. 8 Aralık'tan sonra 2000 defa fazla Suriye'yi hedef aldı. Şimdi lokal olarak belirledi yerleri tek tek vuran bir Siyonist İsrail ile karşı karşıyayız.
0: Güngör Yazarsan, yani şimdi Suriye'deki istikrar, bizim Suriye ile ilişkilerimiz, ileriki dönemlere ilişkin yaptığımız anlaşmalar, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki desteği, yani Suriye'nin kuzeyinden çekilmesinden itibaren işte Donald Trump'la Ahmet El-Sharani'nin görüşmesi, iki defa görüşmesi, daha dün basına yansıdı. Özel temsilci Tom Barak, Büyükelçi Tom Barak'la Suriye Dışişleri Bakanı'nın İstanbul'daki görüşmeleri, samimi görüşmeleri. Tüm bunlar aslında, hani bizimle ilişkilerine baktığımızda İsrail'in evet gergin, bizim Suriye'ye verdiğimiz destekler rahatsız, ama bir yandan da en büyük müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'nin çok açık desteği ve rızasını görüyoruz. Buna rağmen bu saldırılar gerçekleşiyor. O zaman ABD-İsrail hattında ne oluyor?
1: Aslında çok geniş bir fay hattı var. Az önce siz kuşların haberini verdiniz. Sarı hatta çekil diyor kuşlar. Kuşları Trump gönderdi. İsrail de zorluyor. Mevcut pozisyonu, yani Gazze'deki işgal hattını, gayrimeşru işgali, Suriye'nin içindeki belirli girdiği bölgelerdeki tampon bölgeler ve sürekli saldırarak istikrar

0: kararsızlık oluşturmaya çalışıyor. Tabii bu ABD'nin yeni politikalarıyla da örtüşmüyor. Aslında burada büyük soruyu sormamız lazım. Türkiye'nin de facto kullandığı Netanyahu'nun ipi ABD'nin elinde. Bu ipi, yani bu tasmayı çekebilecek mi Trump? Yani dizginleyebilecek mi? Lübnan'daki saldırganlığı bir nevi ABD durdurabildi kısmen. Ama orada bir tansiyon düşüyor. Bu sefer Suriye. Suriye'de tansiyon düşüyor, Irak. Irak'ta tansiyon düşüyor diyelim, Batı Şeria. Şimdi Siyonist kaynaklar, İsrail medyasına baktığımızda Sanat'tan çekinmeyeceklerini söylüyor. Bu da Gazze Anlaşması'nın ikinci evresine geçilememesi demek. Kuşner özellikle bununla gitti. Bunun için gitti. İşte sahada çalışan doktor arkadaşlarımıza baktığımızda hiç buradan işgalliği sonlandırmayacak gibi konuşulanıyorlar ve sürekli bina yapıyorlar diyor. İşte oralara bazı aparatlar yapmaya çalışıyorlar diyor. O açıdan Gazze hattı, Gazze'den Suriye hattına kadar bu lokasyonu çok çok iyi okumak lazım. Ne zaman ki Suriye toparlanmaya başlıyor, Ahmet el-Şara yönetim olumlu adımlar atıyor. İşte Cumhurbaşkanımızın Suriye ziyaretiyle ilgili de kendisinin açıklaması oldu. Birden okların Suriye'ye çevrildiğini görüyoruz. O açıdan bu yeni
1: konjonktürde... Yani bunu sadece işte seçimler oldu. İsrail'in seçime gitmesi, Netanyahu'nun yeniden seçilmek için baskı oluşturmak adına attığı adımlar olarak okuyamayız değil mi? Yani İsrail'in çok geniş, uzun vadeli planlarının parçası.
0: Bravo. Ben bu yoruma katılmıyorum. Yapılıyor bu analizler. Hiç doğru değil. Siyonist İsrail'in her zaman bir saldırganlık planı vardı. Başta Netanyahu olsun olmasın. Suriye üzerinde planları vardı. Bununla ilgili de bir birimleri var kendilerini uyguladığı. Zaman zaman toplantılar yapıyor. Buna çoklu cephe stratejisi olarak adlandırılıyor. Yani çok yerde, çok şekilde saldırmak, saldırganlık ortaya koymak. Unutulmaması gereken bir şey var. Merve Hanım, Suriye Arap Cumhuriyeti ile Siyonist İsrail savaştı. 67 ve 73 savaşları var. Şu anda Suriye toprağı olan Golan Siyonistlerin işgali altında. Suriye toprağı yine Suriye toprakları olan Kuneitra, Dera hattında, Şeyh Dağı, Hermon Dağı'nda işgalci unsurların varlığı var. Orası egemen Suriye toprağı. Ve Ahmet el-Şara Golan işgalini kabul etmedi. Onun için bu saldırıları sadece Netanyahu'nun seçim öncesi lokal saldırılar gibi düşünmemek lazım. İşgalci İsrail ordusunun her zaman Lübnan ve Suriye üzerinde bu tür planları var. Şimdi bu neden yapıyorlar? Neden başkent Şam'a, Güneybatı hattına çok ciddi bir baskı kurmaya çalışıyorlar? Neden hava üslerini, dün akşam vurulan hava üslerini Suriye'nin ordusu olmasını istemiyorlar? Bakın Suriye 30 milyonluk bir ülke. Ben sadece size bir örnek vereceğim. Şu an Suriye ordusunda bulunan aktörler, yani Suriye ordusunun yeni aktörleri, 13 yıl savaşmış insanlar. Bunlar Ruslarla savaştılar, DH'la savaştılar, Esad'la savaştılar. Yani savaşçı bir ordu var karşısında ve Siyonist İsrail'i bu rahatsız ediyor. Bir de bunların düzenli ordu haline geçtiği, üstlerinin olduğu, özellikle Türkiye'yle yaptığı savunma
1: eğitim. Bir eğitim üssünü de hedef aldılar Suriye'de.
0: Tabii eğitim üssünü ve hava üssü, hava eğitim üssü. Genelde de ben dikkat ediyorum, böyle yapılanacak, yeni kurulan eğitim üsleri, altyapı olacak yerleri vuruyor ki ordu yapılanmasın. Bunu bu açıdan okumak lazım. Bu nasıl durdurulur? Bu saldırganlığın bir caydırıcılık iklimi, Mekke anlaşmasının ruhu gibi. Kimseye karşı olmamasına rağmen bölgesel işbirliği ve ittifaklarla kurulu. Suudi Arabistan medyasına bakıyorum. Suudiler artık kendilerini güvende hissediyorlar. Türkiye ve Pakistan'la yaptıkları işbirliğinden dolayı. Körfez'de kendini en güvenli hisseden ülke Katar. Türkiye'yle bir savunma anlaşması var. Bu genişleyerek bu şekilde gidecektir.
1: Yakın İsrail'de zamanda Mısır'ın da ittifaka katılabileceğini Sayın Cumhurbaşkanı da bile getirdi.
0: Yani Mısır Dışişleri Bakanı ne desin Merve Hanım? Doğal üyeyiz dedi. Yani orada da üye olmamalarında sanırım bir süreç ilerleyecek. Teknik bazı konular var. Mısır'ın geleceğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız açıkladı bunu. Bölge ülkelerine açık. Yani dost Müslüman kardeş ülkelere atıfta bulunarak söyledim. Onun altını çizerek belirtelim. Bu açıdan İsrail'in bu saldırılarını lokal olarak düşünme bir planları var. Batı Şeria'da bazı adımlar atıyor. Gazze'den çekilmeyeceklerini düşünüyorlar. Suriye'yi rahatsız ediyorlar. Unutulmaması gerekir, bu açık saldırılar dışında sahada askeri istihbaratının da örtülü operasyonları hala devam ediyor. Onun için Mekke İttifakı, her zaman dediğim bir şey vardır Merve Hanım, fazla uzatmadan. Mekke Anlaşması Kudüs İttifakı'nın müjdecisidir. Bunu unutmamamız gerekir. Bölgede çok büyük bir moral üstünlüğü ortaya çıktı. Özellikle halklar nezdinde. Yani Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bir araya gelmesi ve Mısır, biz bunun doğal bir üyesiyiz, yani imza atmamıza gerek yok diye bir açıklama yapması çok ciddi bir moral üstünlüğü ortaya koydu. Mutlaka. Bu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır ortaya da koyduğu bütün Müslümanlar bir

0: Pakistan da bunun üyesi. Üç üyeden biri Türkiye, Suudi Arabistan'la birlikte Pakistan. Pakistan'da eski başbakan İmran Han tutuklu biliyorsunuz. Cezaevinden şimdi hastaneye nakledildi. Buna hükmedildi. İmran Han'ın tedavisi tıbbi incelemeleri içinde bir kurul oluşturulacağı ifade ediliyor. Ve bir sonraki duruşmaya kadar da hastanede kalacak eski başbakan İmran Han. Pakistan Anayasa Mahkemesi tutuklu eski başbakan ve Pakistan Adalet Partisi'nin kurucusu İmran Han'ın bir sonraki duruşmaya kadar hastanede kalmasına karar verdi. İmran Han'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden sıkı güvenlik önlemleri altında hastaneye nakledilmesine hükmedildi. Bir sonraki duruşmaya kadar bu hastanede kalması kararlaştırılan Han'ın tedavisi ve tıbbi incelemeleri için de bir kurulun oluşturulması ve tam sağlık raporunun çıkarılması talimatı verildi. Tedavi ve inceleme sırasında Han'ın kız kardeşi ve kişisel doktorunun da hazır bulunmasına da karar verildi. İmran Han yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.
1: Jab tak ye pegham ab tak pahunchega.
0: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolsuzluk davaları, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki yolsuzluk davalarından en çarpıcı olanlardan biri de Antalya'ydı. Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk çarkıyla ilgili yeni gündemi sarsacak ifadeleri var. Bugün medyaya yansıdı bu ifadeler. Neler var Muhittin Böceğin yeni ifadelerinde, satır aralarında çarpıcı ifadeleri neler? Hemen dönelim. Erşan Karaca bizi bekliyor. Detaylar Erşan'da.
2: İyi günler ve iyi yayınlar diyorum Merve Türkay. Şüphesiz ki son dakika gelişmelerinin en önemlilerinden bir tanesi de geçtiğimiz dakikalarda açıklanmıştı. Şimdi tarihler 5 Temmuz 2025'i gösteriyordu ve rüşvet ve irtikap iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmıştı. Muhittin Böcek'in ilk ifadesi ortaya çıktı. Şimdi önemli ana maddeler var. İlk önce bir giriş sizlere belirtmek istiyorum. Sonrasında ise madde madde inceleyeceğiz. Muhittin Böcek 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık sürecine ilişkin verdiği ek ifadede dikkat çeken iddialarda bulundu. Böcek Ekrem İmamoğlu ile 30 Kasım 2023'te İstanbul'da görüştüğünü ve İmamoğlu'nun Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için kendisinden yaklaşık 15 milyon euro maddi destek talep ettiğini iddia etti. Şimdi önemli ana başlık maddelerimiz var. Onları sizlere sıralamak istiyorum. 15 milyon euro adaylık desteği. Nedir bu adaylık desteği? Muhittin Böcek 30 Kasım 2023'te İstanbul'da görüştüğü Ekrem İmamoğlu'nun kendisine adaylık sözü verme karşılığında 15 milyon euro maddi kaynak desteği istediğini öne sürdü. Şimdi ifadenin içerisinde, ek ifadenin içerisinde önemli bir detay var. Havala sistemiyle bu para transferi gerçekleştirdi. Tabii vatandaşlar soruyor, havala desteği nedir? Ne demek? İlk başta aslında aklımıza gelen, yani bankacılık işlemlerinde havale ve EFT süreçleri var. Fakat havala ne demek? Onu da hemen kısaca seyircilerimiz için aktaralım. Resmi banka kanalları kullanılmadan tamamen aracı kişilerin arasındaki güvene dayalı kayıt dışı bir para transfer yöntemi. Böcek bir dostunun yardımıyla temin ettiği 5 milyon euroyu fiziki taşımak yerine kayıt ve parola mantığına dayanan havala transfer sistemiyle İstanbul'a yönlendirdiğini beyan etti. Gelelim bir diğer önemli başlığımıza. Kapalı çarşı ve döviz detayı. İfadesinde paranın İstanbul ayağının kapalı çarşıda yer alan bir döviz dükkanına iş yeri üzerinden yürütülmüş olabileceğini kaydetti. Bir geçelim diğer önemli detaya. 100 TL'lik banknot ve zarf teslimatı. Merve Türkay, aslında ifadenin önemli ana maddelerinden bir tanesi ise bu. Böcek 17 Aralık 2023'te İstanbul'daki seçim ofisinde İmamoğlu ile baş başa görüştü ve transfer parolasını içeren 100 TL ve not kağıdının bulunduğu zarfı kendisine teslim ettiğini savundu.
0: Yani bu aralarında bir mesajlaşma yöntemi miymiş Erşan? 100 lira.
2: Evet. Evet, aslında şöyle ki şimdi bu havala dediğimiz sistemde karşılıklı, yani birbirine güvenle olan ilişkilerden kaynaklanan bir sistem. Aslında bu sistem bankacılık üzerinden yürütülen değil, yeni yürütülüyor. Fakat bu biraz daha dış söylemek istiyorum aslında. Hani EFT havali biliyoruz tabii bankacılıkla yapılan işlemlerden ikisi. Fakat bu karşılıklı güvene dayanan bir ilişki. Bunun içinde kendi aralarında bir şifreleme yöntemiyle, yani bu şifrenin para transferinin gerçekleşmesi için sağlanacak bir şifre var ve bunu da 100 TL ve aynı zamanda zarfın içerisinde yapılan

0: yazılan bir notla aktardı Muhittin Böcek Ekrem İmamoğlu'na. Devam edelim. Ardından aynı 100 lirayı üzerinde bir isim ve telefon numarası yazılı olduğu notla birlikte bir zarfla koyarak Böcek'e teslim etti. Böcek kendisi zarfı ödeme yapmak istediği kişiye vermesini söylediğini ve paranın İstanbul Kapalı Çarşı'da bu zarf karşılığında teslim alınabileceğini aktardı. Son olarak kalan ödemenin yapılmaması detayı da var ki o da zaten Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması hukuki süreçleri nedeniyle talep edilen paranın geriye kalan kısmının ödenmediği de aynı zamanda ek ifadesi içerisinde yer alıyor. Evet. Merve Türkay.
1: Peki Akşen, çok ciddi iddialar, çok kritik detaylar da var içinde. Bugün Muhittin Böcek'in ifadesindeki yeni satır başları bunlar. Daha çok konuşacağız elbette. Dün hatırlarsanız Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni nesil suç örgütleriyle ilgili operasyonlarla ilgili bir açıklama yapmıştı sosyal medya hesabı üzerinden. Bu konuda yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelede yeni bir dönemin artık devreye girdiği çok net. Çünkü İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de dijital ortamlarda örgütlenen ve çocukları hedef alan özellikle yapılara yönelik terörle mücadele birimlerinin de devreye gireceğini söyledi. Peki nasıl olacak? Bu operasyonlar nasıl gerçekleştirilecek? Nasıl bir sistemden bahsediyoruz? Buyurunuz detayları izleyelim.
2: Yeni nesil suç örgütlerine karşı TEM birimleri de devrede olacak. Suç örgütlerinin özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bundan böyle güvenlik birimlerimizin terörle mücadele daire başkanlıkları, yeni nesil suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak dedi.
3: Mesela artık belli bir merkezleri yok bunların. Evet. Sanal medya üzerinden dijital ortamlarda örgütleniyorlar. Oradan faaliyetlerini yürütüyorlar. Para alışverişini oradan yapıyorlar. Eleman devşirmeyi oradan yapıyorlar. Dolayısıyla bunlarla farklı bir konseptte mücadele etmek gerekiyor artık. Normal usullerle bunlarla mücadele etme imkanımız yok. Bu örgütlere yönelik olarak bu yıl içerisinde, yani bu yılın ilk 7 ay içerisinde 518 organize suç örgütüne, yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak 1445 operasyon yaptık.
2: Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin şiddeti görünür hale getirip toplumda korku ve baskı oluşturmaya çalıştığını söyledi ve ekledi. Amaçları ve hukuki nitelikleri aynı değil, ancak ortaya çıkardıkları toplumsal zarar bakımından göz ardı edemeyeceğimiz benzerlikler var. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyor, şiddeti araç olarak kullanıyor ve toplumun güvenlik duygusuna zarar veriyorlar. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca klasik bir asayiş meselesi olarak ele alamayız. İçişleri Bakanı, yeni nesil suç örgütlerinin özellikle çocukları ve gençleri insan kaynağı olarak kullanmaya çalıştığını da vurguladı. Bu gibi durumlara müsaade etmeyeceğiz dedi. Bu kapsamda yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medyadaki faaliyetleri de güvenlik birimleri tarafından an be an yakından izleniyor. Bakan Çiftçi, burada mesele yalnızca hangi birimin hangi suça baktığı değil, devletimizin elindeki güvenlik kapasitesini değişen suç yapılanmalarına karşı en etkili biçimde kullanmaktır. Karşımızdaki suç yapılanması değişiyorsa, mücadele yöntemimizin de buna göre gelişmesi gerekiyor dedi.
1: Bir son dakika gelişmesi ekranlarınızda görüyorsunuz. Donald Trump, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Hürmüz'ün açık olduğunu söylüyor ve petrol fiyatlarının da bu vesileyle dün de düştüğünü ifade etmişti Donald Trump. Yaptığı açıklamada en önemli gündem başlığı İran'la görüşmüyoruz. Tam açıklamayı aktarayım sizlere. İran İslam Cumhuriyeti ile devam eden veya planlanmış hiçbir görüşme veya konuşma yok diyor Donald Trump az önce paylaştığı mesajında. Deniz ablukası tam olarak yürürlükte kalmaya devam ediyor diyor ve Hürmüz Boğazı açık. Faaliyette tüm su mayınları kaldırıldı veya patlatıldı. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Başkan Donald Trump ifadesini kullanıyor Donald Trump. Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi konusunda uluslararası bir koalisyon kurulması konusunda istekleri, talepleri vardı Donald Trump'ın. Hatta İngiltere'nin bu konuda devreye gireceği söyleniyordu ama bu konuyla ilgili nihayete eren süreçle ya da başlatılan süreçle ilgili bir açıklama gelmemişti. Fakat Donald Trump bugün itibariyle yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınların temizlendiğini, patlatıldığını ifade ediyor. Bilmiyoruz İran tarafından Donald Trump'ın yaptığı bu açıklamaya ilişkin bir cevap gelir mi? Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen bizim elimizde diyor İran yaptığı tüm açıklamalarda. Dün keza bir açıklama daha yapılmıştı.

0: Boğazı'nın kontrolü İran'ın kontrolünde denmişti. Bu arada Hürmüz Boğazı'ndaki canlı gemi trafiğinin ekranlarınıza yansıdığı görüntüler ekranın sağ tarafında. Ama Donald Trump'ın iddiası şu ki Hürmüz açık, Hürmüz mayınlardan temizlendi, yani Hürmüz güvenli diyor ve bizim kontrolümüzde, güvenli geçişlerin de dolayısıyla ABD kontrolünde sağlanabileceğinin de güvencesini veriyor Donald Trump aslına bakarsanız bu açıklamasıyla. Peki sahada durum nasıl? Birazdan İran'la bir bağlantı gerçekleştireceğiz önümüzdeki saatte Ekber Karabağ ile. Bir konuşacağız Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği nasıl, geçişler gerçekleşebiliyor mu, eski haline döndü mü Hürmüz Boğazı'ndaki trafik, çünkü Donald Trump'ın iddiaları fazla iddialı gibi kulağa geliyor. Evet, Konya'daki kazadan bahsedeceğiz şimdi. Ne yazık ki Konya'da bir kaza yaşanıyor. Önüne kaza yapan bir otomobil çıkıyor aracın. Ondan kaçmak için, bir anda o parçalardan kaçmak için sürücü direksiyonunu kırıyor. Fakat direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Karşı şeride geçiyor, takla atıyor. Ve ardından da iki otomobile çarpıyor. Görüntüler ekranlarınızda ve bu kazada ne yazık ki iki kişi hayatını kaybediyor. Feci kaza anı da güvenlik kameralarına yansıyor. Afyonkarahisar Karayolu'nda da bir kaza meydana geldi. Konya Afyonkarahisar Karayolu'nda bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir iş yerinin önüne savruldu. Araçtan kopan bir parça ise yola fırladı. Arkadan gelen Mehmet Emin Şen aracını kopan parçadan kaçırmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracı kontrolden çıktı, refüje çarptı önce ve karşı şeride geçti. Ve karşı şeritte ilerleyen iki otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsü Mehmet Emin Şen ile Mustafa Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anları da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ve kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o skandal açıklamalarla gündem olmuştu. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla da gözaltına alınmıştı ardından. Ve Türker Ertürk'ün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bilgisi geldi.
1: Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı, ama acısız. İktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli.
2: Emekli Tuğamiral Türker Ertürk halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarından tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler üzerine harekete geçmiş, Ertürk hakkında resmen soruşturma başlatmıştı. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ertürk, mahkemede savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Söz konusu videoların bazılarının yaklaşık 3, bazılarının ise 11 yıl önce yapılan yayınlara ait olduğunu söyledi. Ertürk, sözlerinin siyasi değerlendirme kapsamında olduğunu savundu. Sosyal medyada yeniden paylaşılan içeriklerin manipülatif biçimde gündeme getirildiğini öne sürdü. Söz konusu cümlelerin suç unsuru taşımadığını belirten Ertürk, demokratik haklar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Ertürk'ün avukatı da soruşturma kapsamında suçun unsurlarının oluşmadığını savundu. Ertürk'ün serbest bırakılmasını talep etti. Ancak mahkeme tutuklama kararı verdi. Ertürk cezaevine gönderildi.
1: Bugün ülkemiz ne hukuk devleti, ne kanun devleti, ne de anayasal bir düzen var. Şimdi darbelerin için karşıyız biz? Çünkü darbeler anayasal düzeni askıya alıyor. Bugün Türkiye'de anayasal düzen askıya alınmış durumda.
2: Türker Ertürk askeri darbeleri meşrulaştırmıştı.
3: Ben bir kere Deniz Kuvvetleri kontrolü olsam asla almam. Zorla arası istifa ederim.
2: Daha önce İHA ve SİHA'ları, ardından denizlerdeki etkin gücümüz olan TCG Anadolu'ya hedef alan CHP'li Ertürk, hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı. Sınır ötesindeki terörle mücadeleyi görmezden geldi.
1: Erdoğan diyor ki, biz diyor Suriye'de toprak bütünlüğünden yanayız diyor. Sözler böyle. Hı hı. Ama bugün iktidarın Suriye'de yaptıkları neydi biliyor musunuz bugüne kadar? Suriye'yi bölmek ve parçalamak üzerineydi.
2: Ertürk'ün terör...

0: terör örgütü PKK-PYD ile ilgili açıklamaları da tepki çekmişti.
1: Kuzey'de bir laik yapısını da biliyoruz zaten PYD'nin.
2: Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden AK Parti 23 ve 24. dönem Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti dün. 60 yaşındaydı Gönül ve bugün memleketi Kocaeli'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kendisi için bir taziye mesajı yayımladı. Ailesine ve parti teşkilatına başsağlığı diledi.
3: Nasıl için helal eder misin? Helal eder misin? Helal eder misin?
0: Eski Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül dualarla son yolculuğunu uğurlandı.
4: İlkeli siyaset
0: AK Parti 23 ve 24. dönem Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Ancak tedavi gördüğü hastanede duruma ağırlaşan Gönül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eski milletvekili için memleketi Kocaeli İzmit'te ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene Gönül'ün ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Kocaeli Valisi İlham Yaktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iktidar ve muhalefetten çok sayıda milletvekiliyle vatandaşlar katıldı.
5: Allahu Ekber.
0: Gönül, kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanına defnedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Gönül için taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül hanımefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerine yer verdi. Bir dönem AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Gönül, İzmit için belediye başkan adayı da olmuştu.
2: Geleceğin savaş pilotları Yalova Hava Harp Okulu'nda çok zorlu bir eğitimden geçiyorlar. 5 yıl sürüyor eğitimler ve o eğitimlerde pilot adayları her türlü zorlu göreve hazır hale getiriliyorlar.
6: Atış serbest!
7: Lise öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Milli Savunma Üniversitesi'nin seçme faaliyetlerine geçtikten sonra Hava Harp Okulu'nda öğrenimlerine başlamaktadırlar.
0: Zorlu parkurları geçiyor, çetin şartlarda görev yapacak duruma geliyorlar. Burası Milli Savunma Üniversite Yalova Hava Harp Okulu. Pilot adayları 5 yıllık eğitim sırasında mühendislik, askeri ve mesleki eğitimle fiziksel eğitim alıyor. Adaylara eğitim sürecinde farklı uçak tiplerinde uçuş, simülatör, paraşütle atlama, kaçma kurtulma ve hayatı idame, komando gibi eğitimler veriliyor.
6: Atış serbest!
7: Yanaşık düzen eğitimi, teker muharebe eğitimi, liderlik eğitim konuları, beden eğitimi, planör eğitimi ve benzeri zengin bir eğitim programı dahilinde eğitimlerini icra etmektedirler.
0: Pilot adayları hayallerine kavuşmak için her türlü zorlu görevi başarmak için çalışıyor.
8: Buradaki her arkadaşım, abim ve kardeşim gibi vatan sevgisiyle buralara geldik. Ben babamdan dolayı buraya geldim. Babam askeri personel, küçükken onlarla beraber büyüdüm. Öncelikle burada bir rüyam vardı ve hayalim vardı. Buraya gelip hayallerimi gerçekleştirmek için rüyalarımı kovalamaya geldim.
0: Hava Harp Okulu'nda verilen eğitimlerde öğrencilerin çok yönlü birer havacı subay olarak yetişmesi hedefleniyor.
9: Birçok arkadaşımla birlikte paraşütten atladık ve bu hayatımızda yaşadığımız en güzel tecrübeydi. Aynı zamanda idame eğitimimizi aldık. Orada birçok zorluğa karşı kendi başımıza göğüs germeyi öğrendik.
0: Tüm eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler temel rütbesiyle mezun olduktan sonra İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan 2. Anajet Üssü Komutanlığı'na katılmaya hak kazanıyor. Burada her türlü göreve hazır hale getiriliyor.
7: Biri hazırlık olmak üzere toplam 5 yıllık eğitim periyodu sonunda harbiyelilerimiz pilot adayı muazzaf subay olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın saflarına katılmaktadırlar.
2: Van'ın asırlık kültürel mirası olan Reşik

0: Ayakkabısında üretim devam ediyor. Bunun içinde çok ciddi bir mücadele var. Özellikle kadınlar dernekler kuruyorlar. Çünkü çok fazla talep var. Yurt dışına da ihraç ediliyor. Avrupa ülkelerinden, Kuzey Amerika'dan çok fazla talep var. Şimdi muhabir arkadaşımız da Nazlı Timur o noktalardan, üretim merkezlerinden birinde bizi bekliyor. Hemen sözü onlara bırakayım.
1: Evet, teşekkürler. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Van'ın ve Doğu ve Doğu Anadolu bölgesinin, Güneydoğu Anadolu bölgesinin en çok tercih edilen ürünleri arasında Van reşik ayakkabısı. Tabii reşik ayakkabısı unutulmayı üstütmüş ama usta ellerle yeniden hayat bulmaya devam ediyor. Bizler de şu anda reşik ayakkabısı üretilen noktadayız. Tabii reşik ayakkabısının ne özelliği var? Bunlar keçi kılından yapılan, yazın serin, kışında sıcak tutulan bir ayakkabı. Bunlar Urartu dönemine ait motiflerle işleniyor. Osmanlılara ait motiflerle işleniyor. Tabii bunu da hemen bizim haberimizde hemen ifade etmek istiyorum. Bugün itibariyle coğrafi işaret aldığında söyleyelim. Tabii konunun detaylarını ustamızdan alacağız. Ustam, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Reşik ayakkabılara talep çok. Yurt dışına, yurt içinden siparişler alıyorsunuz. Hani biz unutulmayı üstütmüş diyoruz ama siz bunun mücadelesini yapmaya devam ediyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?
2: Yaklaşık 40 yıldır ayakkabı sektöründe çalışmaktayım. Sarıciye deri işiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda bölgemize has keçi kılından üretilen reşik ayakkabısını yapıyorum. Unutulmayı tutmuş bu mirasımızı tekrar canlandırmak ve Van'ımıza, bölgemize kazandırmak için çok ciddi uğraşlar, emekler verdim. Valimiz tarafında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı bünyesinde Bedesten Çarşısı'nda bana tahsis edilen bu yerde ürünlerimi sergileme ve pazarlama imkanı buldum. Keçi kılı duası itibariyle koku, ter, kaşıntı, mantar, üreme yapmıyor. Bu özelliği itibariyle de organik yaşam severler tarafından çok tercih ediliyor. Van'ımıza, yurdumuza ve yurt dışına ben bunu yapıyorum. Dünyanın her ülkesine yaklaşık olarak gönderdim ben bu ürünü. Pazar alanı olarak da Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğini alıyorum. Onların bana işte yol göstermesiyle, pazarlamasıyla beraber iyi bir ivme kazandık. Bu kaybolmayı tutmuş ürünü üretimi, devamlılığı ve sürekli içinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı benim bu reşik için projeler hazırlıyor.
1: Evet, proje hazırlığınız 6 ay boyunca süren bir projeydi ve bugün itibariyle ekranlara da hemen yansıtmış olduk. Coğrafi işareti de aldı. Yapmış olduğunuz mücadelenin ardından bir de bir şey daha ifade et. Hemen şuradan şöyle gösterelim. Bu da bir modern hali
2: evet. Keçi kılından ürettiğim bu ayakkabıyı bölgemizde bir tek ben yapıyorum. Türkiye'de bir tek ben yapıyorum. Dünyada belki yapanlardan birkaç tanesinden biriyim. Çok başarılı bir ürün çıkardık. Bu yaptığımız ürün çok tutuldu. Sağlıklı olduğu için tercih ediliyor. İnsanlar alıp giyiyor, birbirine tavsiye ediyor. Yani ürünü, yaptığım ürün kendini sattırıyor.
1: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız. Coğrafi işareti de hayırlı olsun tekrardan. Çok 40 yıllık emektarsınız, emek verdiniz. Efendim, Van'da reşik üretimleri devam ediyor deyip sözü size bırakalım.
0: Nazlı, sana da Mecit Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bir duyuruda bulunalım. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle sona ereceğini bildirdi. Hac ve Ümre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapıldı açıklama ve açıklamaya göre hacı adayların kesin kayıt işlemlerini E-Devlet üzerinden tamamlamaları gerekiyor. Son tarih bugün. Boş kalan kontenjanların doldurulması işlemleri ise kura sırası gözetilerek 24 Ağustos 1 Eylül de gerçekleştirilecek. Hac ibadeti için kesin kayıt hakkı elde edip kayıt süresince kaydını yaptırmayanlara ek kayıt süresinde belgelendirilebilir mücbir sebepler bulunmadıkça Hac ve Ümre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün onayı olmadıkça kesin kayıt hakkı verilmeyecek. Aynı yılda kayıt yaptırmayanlara ise gelecek yıllarda kesin kayıt hakkı da tanınmayacak. Bu arada daha detaylı

0: Aynı bilgiyi il ve ilçe müftülüklerinden alabilirsiniz. Bunun yanı sıra da www.hac.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz bunu da.
1: A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %28,8 artarak 1 trilyon 412 milyar liraya yükseldi. Giderler yıllık bazda %59,8 artışla 1 trilyon 790 milyar liraya ulaştı. Böylece Temmuz ayında bütçe açığı 378 milyar 105 milyon lira oldu. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise bütçe gelirleri %37,4 artarak 9 trilyon 199 milyar liraya çıktı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
5: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
4: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş. Yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Tokat-Niksar yolunun 24 ile 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Niksar istikametinde iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuk.

0: yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
3: Akbank. Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Çalışmalarında önce kilometrelerce sürüklenen araç bulundu. Beşinci günde ise ekipler aracın bulunduğu noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde dere kenarında toprak altında bir cansız bedene ulaştı. Kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için morga kaldırılan cansız bedenin 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'na ait olduğu belirlendi. Ekiplerin Mehmet Akkaya'yı bulmak için bölgedeki arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
9: Muğla'da Milas'ta bir tur otobüsüyle tır çarpışıyor. Kazada iki kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. 3 ağır 18 kişinin yaralandığı bilgisi var. Milas yolunda meydana geliyor bu kaza. Tehlikeli de bir yol, çok trafiğin olduğu bir yol yaz ayları. Özellikle tatil beldelerine gidişte kullanılan ana rota burası. Ve tam da bu noktada bir tur otobüsüyle bir tırın çarpıştığı bilgisi geldi. Kaza Milas Selimiye Karayolu'nda yaşandı. Hamit Tur'un yönetimindeki tur otobüsü önünde seyreden tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldılar ve kazadan iki kişinin hayatını kaybettiği haberi geldi. Üçü ağır, 18 kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldıkları belirtiliyor. İlk müdahalelerin ardından ambulanslarla. Kaza nedeniyle işte bu güzergahta ulaşım da bir süre trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dediğimiz gibi bu bölgelere, Bodrum'a, Milas'a bağlanan en kritik yol burası. İki şeritli. Ve hız sınırının çok limitli olduğu da bir yol. Fakat hız sınırının aşıldığı noktalar çok fazla var araçlar tarafından. Keza böyle bir kaza da muhtemelen o zamanlardan birinde yaşandı. Bir tur otobüsüyle bir tırın çarpıştığı bilgisi var ve ne yazık ki iki kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Nevşehir'de de madeni yağ yüklü bir tır devriliyor. Görüntüleri görüyorsunuz ve ardından da işte bu otluk alanda, arazide yangın çıkıyor. Kaza sonrasında da yanan araçtaki şoför hayatını kaybediyor. Görüntüler şimdi ekranlarınıza tam ekran olarak da gelecek Nevşehir'den. Madeni yağ yüklü bir tır kontrolden çıkıyor, şarampole devriliyor. Kaza sonrasında da tır yanmaya başlıyor. Yangın kısa süre içinde hemen büyüyor. İhbar üzerine olay yerine yetkililer sevk ediliyor. Jandarma yolda geniş güvenlik önlemleri alıyor. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülüyor. Fakat ekipler tırda sürücünün cansız bedenine ulaşıyorlar. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. Nevşehir'de madeni yağ yüklü bir tır şarampole

0: Devriliyor ve ardından da çok büyük bir yangın meydana geliyor ve sürücüsü ne yazık ki kurtarılamıyor. ...2016 yılında hayatını kaybetmişti eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizlioğlu. Ölümü şüpheli bulundu. Özellikle son yapılan operasyonların ardından da fethi kabir kararı verildi. Şimdi detayları alacağız. Muhabir arkadaşımız Elşan Karaca bizi bekliyor. Çok sıcak bir gelişme. Geçtiğimiz saatte yaşandı bu gelişme. Detayları alacağız. Yeni bilgiler var. Çünkü eski bakanın ölümüne ilişkin, fethi kabir kararına ilişkin Elşan'da o yeni gelişmelerin detayları.
1: Merve Türkay, geçtiğimiz saatlerde bir son dakika gelişmesi olarak aktarmıştık. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilişkili yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunlardan en sonuncusu, yani son dakika bilgisi olarak aktardığımız gelişme ise Denizolgun'un fethi kabir, yani mezarının açılmasına karar verildi. Peki detaylarda neler vardı? Sizlere onları aktarmak istiyorum. Eski Bakan Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeye yaşandı ve Alihan Kuriş'in tutuklanmasıyla devam eden süreçte eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili iddialar yeniden gündeme geldi. Başsavcılık talebi üzerine mezarı açılacak Merve Türkay. Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yeğenleri suç duyurusunda bulunmuştu. Ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise Denizolgun'un ölümüne ilişkin iki ayrı soruşturma yürütüyordu. Başsavcılık Denizolgun'un kabrinin açılıp adli inceleme yapılmasını talep etti ve talep üzerine fethi kabir kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu soruşturmayı. Bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Çok kısa onu da sizlere aktarmak istiyorum. Başsavcılığın açıklamasında Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla CMK'nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı verilmiştir denildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu açıklama. Son olarak ise Merve Türkay, peki şimdi ne olacak akıllara gelen soruların ilk başında geliyor. Karar üzerine Denizolgun'un mezarı açılacak ve ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme, adli soruşturma başlayacak. Ve aynı zamanda böylece tartışma konusu olan ölümün doğal nedenlerle mi gerçekleştirildiği, yoksa herhangi bir diş müdahalenin bulunup bulunmadığı, yani bilimsel ve adli bulgular ışığında araştırılacak ve son olarak ise fethi kabir işleminin yarın sabah saat 08.30'da gerçekleşeceğini belirtmiş olalım ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
0: Fethi kabir işlemi yarın sabah saat 08.30'da gerçekleştirilecek dedi Erşan Karaca, eski bakanlardan. Arif Ahmet Denizlioğlu'nun mezarı açılacak ve tarihte belli oldu, saatte belli oldu. Yarın saat 8.30'da gerçekleşecek. Şimdi bir başka önemli gelişme daha. Mecliste zaten çok yüksek bir oranla, oy oranıyla kabul edilmişti. 467 evet oyuyla kabul edilmişti çerçeve yasa. Resmi gazetede de yayımlandı ve artık yürürlüğe girdi, kanunlaştı. Bu gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Hayırlara vesile olmasını dileyerek duyurdu üstelik. O yasada tanımlanan kurulsa ilk toplantısını gerçekleştirecek. O tarihte belli. İlk toplantı hemen önümüzdeki günlerde, 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek.
2: Birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daimi adımlarla yürüyeceğiz.
3: Terörsüz Türkiye Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gelişmeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından hayırlara vesile olmasını dileyerek duyurdu.
4: Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarlarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum.
3: Başkan Erdoğan sürecinin aynı titizlikle yönetilmeye devam edeceğine de dikkat çekti.
5: 7. maddede Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, BİT Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden oluşan bir heyet oluşturuyoruz. Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yasada tanımlanan kurulun ilk toplantısı için tarih verdi. Bu kapsamda kurul 24 Ağustos Pazartesi günü ilk çalışmalarını gerçekleştirecek.
6: Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında faaliyet gösterecek olan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
3: İlk toplantının gündemi ise silah bırakma ve alt komisyonlar olacak.
6: Bu toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak, 7595 sayılı kanunla tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir.
3: Kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Yürütme Kurulu'nun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde de İzleme ve İrtibat Kurulu kurulacak. Kurulun üyelerini Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş belirleyecek. Kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak.
0: Meclisin gündeminde bu var. Hemen 24 Ağustos'ta gerçekleşecek ilk toplantı var. Ama muhalefetin gündemi farklı. Muhalefette Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki gerginlikler her geçen gün daha da derinleşiyor. Şimdi ise konu Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası. Bu konu meclise geldiğinde Cumhuriyet Halk Partili vekillerin evet oyu kullanacağı iddiaları vardı. İşte bugün de CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir CHP Genel Merkez'e gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından Özgür Özel hakkındaki dokunulmazlık dosyasına kadar pek çok konuda çok dikkat çekici ve yeni partiyle yeni tartışmaları aralayacak açıklamalarda bulundu.
7: Şu an ne desem doğru olmaz.
4: CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, CHP Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına evet mi diyecek sorusunu yanıtladı. Partinin yetkili kurullarını işaret etti.
7: Parti meclisi toplanır, MYK, milletvekillerle bir araya gelir. Oradan bir karar çıkar diye düşünüyorum.
4: Deniz Demir, genel merkezde gazetecilerle bir araya geldi. Gündemde CHP'nin olağan kurultay süreci de vardı. Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini söyledi, böyle devlet adamları kolay yetişmiyor dedi.
7: Genel başkanımızın şu anki en büyük amacı partiyi bu kaostan çıkarıp güvenli limana bir önce götürmektir. Ben tabii ki genel başkanımızın aday olmasını isterdim canım gönülden. Çünkü genel başkanımızın yaptığı çalışmalar, özellikle helalleşme noktasında gösterdiği adımlar bugün %48 gibi bir oya ulaştı. Yani bu son yerel seçimdeki başarısı partinin genel başkanımızın CHP'ye oy vermeyen kesimlere atmış olduğu adımların bir sonucu.
4: CHP'li Demir yeni partiyle ittifaka ise temkinli yaklaştı.
7: Yeni partideki arkadaşlar bizim geçmiş yıllarda uzun süreler mesai yaptığımız kişiler. Yani bizim düşmanımız değil bu arkadaşlar. Siyasette ne getirir ne götürür bunu zaman bilir ama bizim onu da düşünerek yani ileride bir seçim olduğu zaman belki aynı adayı destekleyebiliriz, başka kararlar alabiliriz. O yüzden herkesin bu sorumlulukta davranması gerekiyor. Kimsenin kimseyi incitmemesi, çok böyle bir araya gelme koşullarını ortadan kaldıracak eylemlerde bulunmaması gerektiğini ben altını çizmek istiyorum yani kişisel olarak. Siyaset bu tabii, ne olacağını hep birlikte göreceğiz.
4: Demir, İzmir Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde Yeni Parti ile CHP'nin uzlaşamaması ve sonrasında çıkan kavgadan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzüldüğünü söyledi. Yol kazası yorumunu yaptı.

0: HDP'li meclis üyeleriyle ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını dile getirdi.
1: Ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki var. Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama şöyle: Suriye'nin İdlib şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur askeri hava üssünde bugün 18 Ağustos'ta sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz dendi yapılan açıklamada. Ve İsrail Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerine hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir deniyor. Açıklamanın devamında İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verilebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz dendi. Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Suriye'ye yönelik, İdlib'e yönelik bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yapılan kınama açıklamasında. Evet, açıklama böyleydi. Zaten geçtiğimiz saatte İsrail'in bölgedeki saldırgan tavırlarını konuşmuştu. Konuşmaya da devam edeceğiz ama bir sıcak gelişme daha var, ondan bahsedelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir istifa haberi daha geldi. Mustafa Bozbey, Bursa'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı, zaten görevinden uzaklaştırılmıştı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Bu haberi de sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu Mustafa Bozbey. Rüşvet ve örgüt soruşturmasından tutuklanmıştı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmıştı Mustafa Bozbey. Şimdi ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Kararını da sosyal medya hesabından duyurdu Bozbey. Ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin kendisiyle ilgili değerlendirmeleri kamuoyu önünde tartışmasını da eleştirdi. Uzun da bir açıklama, az evvel işte şu anda da ekranlarınızdaki görselde çok uzun bir açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey. Hatırlayacaksınız, bir operasyonda gözaltına alınmıştı Mustafa Bozbey. Rüşvet ve örgüt soruşturmasından tutuklanmıştı. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler, yeni partinin kurulması, işte bu süreçlerin ardından kendisine yeterince destek verilmediği, kendisinin isminin kamuoyu önünde tartışılmasını uygunsuz bulduğunu ifade eden uzun bir açıklamada yaptı Mustafa Bozbey ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bu arada bir son dakika gelişmesi daha var ekranlarınızda. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianamenin kabul edildiği belirtiliyor ve ilk duruşmanın da 1 Ekim'de görüleceği açıklandı. Hemen aktarayım detaylarını. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada ilk duruşma 1 Ekim'de yapılacak dendi. Adli tatilin sona ermesinin hemen ardından Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin ilk duruşmanın gerçekleşeceği belirtildi. Bu arada kızı Tuğyan Ülkem Güler'inde tutukluluk halinin devamına karar verildi belirtiliyor. Gül'ünün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi ve ilk duruşmada 1 Ekim'de gerçekleşecek Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Hemen detayları alacağız. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaşehir telefon hattımızda. Ramazan, duyabiliyor musun beni?
2: İyi yayınlar Merve.
1: Teşekkürler.
2: Şimdi senin de belirttiğin üzere sıcak bir gelişme, ancak beklenen bir gelişmeydi. Sanatçı Güllü'nün Yalova'daki evinde ilk olarak yüksekten düşerek ölümünün ardından ölümün şüpheli olduğu ile ilgili yürütülen soruşturmada Güllü'nün kızı Tuğyan gözaltına alınmıştı ve daha sonraki süreçte de tutuklanmıştı. Uzun süren bilirkişi raporları, Güllü'nün ölümünün öldüğü binadaki dairedeki güvenlik kamerası ve ses kayıtları detaylı bir şekilde incelenmiş, ses analizleri yapılmıştı ve daha sonra Güllü'nün kızının Tuğya'nın üzerinde yoğunlaşan şüpheler neticesinde de Güllü ile yanındaki arkadaşı Sultan'da Güllü'nün kızı Tuğyan'la arkadaşı Sultan'da gözaltına alınmıştı. Güllü'nün kızının tutukluluk hali devam ederken iddianame tamamlandı savcılık tarafından. Çok detaylı bir iddianame hazırlanmıştı ve hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Tabii bundan sonraki süreçte Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ekim'de başlayacak duruşmada soruşturma safhasında bilirkişi raporları, savcılık incelenmesi, emniyet ekiplerinin topladığı deliller, ses analizleri, TÜBİTAK'a gönderilen o ses analizlerindeki

0: ki detaylar hepsi duruşma başladıktan sonra Tuğyan'a sorulacak. Tabi Tuğyan'ın bu suçlamalarla ilgili vereceği cevaplar önemli. Son iddianamede şu dikkat çekmişti. Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yanındaki arkadaşı Sultan'ın da ifadesinde çarpıcı ifadeler bulunmuştu. Tuğyan'ın annesini iterek aşağı atarak öldürdüğü şeklindeki beyanları da son derece dikkat çekmişti. Bilirkişi raporunda da sanatçı Güllü'nün arkasından tutularak aşağı itilerek atıldığı yönünde tespitler vardı. Maalesef yere zemine çakıldıktan sonra da bu düşüşün normal bir düşüş ya da denge kaybından kaynaklanmasından öte fiziki bir müdahalenin sonucunda gerçekleşmiş olabileceği bilirkişi raporunda belirtilmişti. İddianamede de bunlar geçiyordu. Son olarak yine şüpheli, kuvvetli şüphe arz eden konulardan birisi de Tuğyan'ın ve yanındaki sultanın İstanbul'dan kaldıkları bir evden apar topar bavullarla çıkışı da yurt dışına kaçış planı olarak değerlendirilmişti. Bütün bu deliller toplandı. Savcılık iddianamesini hazırlamıştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle bir iddianame hazırlandı ve Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de bu iddianame kabul edildi. 1 Ekim'de Tuğyan hakim karşısına çıkacak. Bu suçlamalara vereceği cevaplar önemli. Sultan'ın ifadesi önemli. Sultan mahkemede nelerden bahsedecek? İfadelerinin arkasında duracak mı? Biz de duruşmayı en baştan olduğu gibi devam edeceğiz. Takip etmeye Merve.
1: Ramazan Almaşa'ya çok teşekkür ediyoruz. Detaylar böyle. Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi ve ilk duruşmada Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşecek 1 Ekim'de. Devam edelim diğer gelişmelerle. Yeni yerli ve milli akıllı cep telefonu projesi geliyor. Hatırlayacaksınız, ilk yerli cep telefonumuzu 1997 idi sanıyorum. Aselsan'ın geliştirdiği bir model vardı. Çok da talep görmüştü, kullanılıyordu. Aselsan 1919'du galiba. Şimdi artık akıllı telefon projesine gidiyoruz. 3 model geliştirilecek deniliyor. Bunun için düğmeye basıldı. 2027 yılının ilk çeyreğinde de kullanıcılarla buluşması hedefleniyor yeni akıllı telefonumuzun.
2: Yerli olduktan sonra her şeyi alırız ülkemizde. Bize ait bir şeylerin olması da çok güzel. Başarılar.
3: Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefon hamlesinde yeni dönem başlıyor. Aselsan, Türk Telekom ve TTT İnovasyon İşbirliği ile gerçekleştirilecek yerli akıllı telefon modelleri için çalışmalardan sona yaklaşıldı.
4: Aselsan'ın ürünleri güvenilirdir, yani tercih edilir.
3: Bu kapsamda söz konusu telefonlar, biri kamu çalışanlarına özel olmak üzere toplam 3 modelden oluşacak. Kamuya özel model kriptolu sistemle kurulacak. Telefon üst seviye özelliklere sahip olacak ve sadece kamu çalışanları tarafından satın alınabilecek.
5: Tabii ki ederiz. Milli ürünümüz. Niye paramız yurt dışına gitsin ki? İnşallah en erken zamanda kavuşuruz telefonumuza.
3: Bir diğer telefonsa erişilebilir model olacak. Yerli yazılıma ve uydu antenine sahip modelin fiyatı herkesin ulaşabileceği seviyede olacak. İyi bir pil ömrü, işlemci ve belleği bulunacak. Üst seviye model ise ayrı bir telefon türü olacak. Erişilebilir modelin üst donanım versiyonu olarak daha yüksek fiyattan satışa çıkacak. Bu telefonun da daha gelişmiş kamera, pil ömrü ve işlemciye sahip olması bekleniyor. Proje kapsamında ilk telefon modellerinin 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Söz konusu sistemle tüm telefonlarda deprem gibi doğal afetler veya olağanüstü hallerde kesintisiz iletişimin sürmesi için uydu anteni bulunacak.
4: Deprem ülkemizin bir felaketi. Yani bu felakette iletişim çok önemli bir şey. Yani hayat kurtarmak için hani acil sinyaller gerekiyor.
3: İlk etapta İstanbul'da üretilecek telefonların yazılımındaki yerlilik oranı her geçen yıl artırılacak. İlk olarak kamu çalışanlarına özel hazırlanan kriptolu modelin teslimatları başlayacak.
6: Yerli ve milli olan herhangi bir şeye nasıl olumsuz şey yapabiliriz, görüş belirtebiliriz?
3: Tüm telefonlar suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Projedeki dikkat çekici hedeflerden biri de yerli akıllı cihaz olarak tanımlanan TOG'la kurulacak bağlantı olacak. Telefonun kullanıcı arayüzünün TOG'un dijital ekosistemi ve arayüzüyle uyumlu hale getirilmesi de önümüzdeki döneme ilişkin planlar arasında yer alıyor.
1: kuzeyimizdeki savaş Ukrayna

0: Rusya savaşında gerginlik her geçen gün tırmanıyor. Ukrayna yeni saldırılarında Rusya'nın en önemli e-com şirketinin depolarını hedef aldı. Bununla ilgili ürünlerde çok fazla zarar yok dendi ama özellikle Moskova çevresindeki depoların hedef alınması çok sarsıcı bir saldırıydı Rusya için. Şimdi Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarında İngiltere yapımı yeni nesil İHA'ların kullanılmaya başlandığı iddiası var. İşte bu iddia yeniden Moskova-Londra hattında da tansiyonu yükseltmiş durumda. Zaten hiç düşmemişti, savaşın başından beri sürekli yükseliyordu. Şimdi Rusya, İngiltere bunun bedelini ödeyecek tehdidinde de bulundu.
1: Ukrayna son dönemde Rus topraklarının derinliklerine yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor. İngiliz medyası bu saldırıların arkasında İngiltere'nin desteğinin olduğunu yazdı. Sunday Times'ın haberine göre Ukrayna yaklaşık 6 aydır İngiliz yapımı Neon Jet motorlu yeni nesil İHA'ları kullanıyor. Ancak son dönemde bu İHA'ların yaklaşık 1000 kilometre menzile sahip olan çok daha gelişmiş versiyonları Ukrayna ordusuna verildi. Volgograd ve Yaroslavl'da gerçekleşen saldırılarda bunlar kullanıldı. Gazeteye konuşan uzmanlar bu silahların kullanımının Ukrayna ile İngiltere arasındaki işbirliğinde yeni bir aşamaya geçildiğinin göstergesi. Moskova'dan da İngiltere'ye çok sert bir uyarı geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert mesajlar verdi.
2: Batı tarafından Ukrayna'ya verilen silahların imha edilmesi için metotlarımızı daha da sertleştireceğiz. Çok büyük kayıplar vermeye başladılar.
1: Ukrayna İngiltere'den destek alsa da ABD'den Patriot hava savunma sistemleri konusunda umduğunu bulamadı. Amerikan CNN televizyonu cephe hattında mühimmatı olmayan Patriot hava savunma bataryalarını görüntüledi.
0: Bu arada bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Devlet Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kamuoyuna da paylaşıldı bu görüşme. Şimdi Washington'a uzanacağız. Bu görüşmenin yansımalarını, ABD basındaki yansımalarını öğreneceğiz. Çünkü bölgede İsrail saldırganlığının devam ettiği, Kushner'in bölge ziyaretini gerçekleştirdiği bir süreçte bu görüşme kritik öneme haiz. Ve bir de geçtiğimiz dakikalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın bir açıklaması oldu sosyal medya hesabı üzerinden. Yani İran'da yakın zamanda bir görüşme gerçekleşemeyecek diyor Donald Trump. Ama çok iddialı bir iddiası var. O da Hürmüz'de mayınların tamamen temizlendiği, patlatıldı ve Hürmüz'ün tamamen güvenli olduğu yönünde. Bu nasıl mümkün olabilir? Çünkü yetkililer bunun için yılların gerektiğini ifade ediyorlardı. Uluslararası bir koalisyonun oluşturulması gerektiği söyleniyordu. Bunun için çalışmalar vardı ki Donald Trump'tan bu açıklama geldi. İran henüz sessiz. Birazdan Tahran'a da gideceğiz ama önce Washington diyelim. Oradaki yansımalarını alalım. İrfan Sapmaz'dan. İrfan hoş geldin yayına.
3: Kerbala Merve, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum. Önce şunu sorayım. Sayın Cumhurbaşkanı ile Donald Trump'ın görüşmesine ilişkin bir açıklama yapıldı mı? Yani bu görüşmenin detaylarına ilişkin bir açıklama yapıldı mı? Kamuoyuna bir paylaşımda bulunuldu mu Beyaz Saray tarafından?
3: Şu ana kadar Beyaz Saray'dan bu konuda gelen herhangi bir e-mail ya da Donald Trump'ın tüm sosyal medya hesabından herhangi bir açıklama yok Merve. Ancak Amerikan ana akım medyasında dünden bu yana çok ciddi şekilde tartışılıyor. Öncelikle onları çok kısaca aktarmak istiyorum. Reuters, Erdoğan'ın Trump'a İran'la görüşmelerin sürdürülmesi ve diplomasiden azami ölçüde yararlanılması çağrısı yaptığını, Türkiye'nin barış çabalarına destek teklif ettiğini yazdı tabii. Görüşmede Gazze ve Mekke ortak savunma anlaşmasının da ele alındığını aktarıyor Reuters. Associated Press, Erdoğan'ın çağrısını ABD, İran müzakere sürecinin tıkandığı ve 60 günlük sürenin sona erdiği kritik bir dönemde yeni bir diplomasi girişimi olarak öne çıkartıyor. Fox News'te de haber geniş şekilde yer aldı. Erdoğan'ın Trump'a İran konusunda diplomasinin azami önemde olduğunu söylediğini ve Ankara'nın çözüm için katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguluyor. Mekke anlaşmasının hemen ardından yapılan görüşmenin zamanlamasına da dikkat çekiyor. Tabii Just Security ise görüşmeyi Trump'ın İran'a yönelik söylemini sertleştirdiği sırada Türkiye'nin gerilimi düşürmeye çalışan diplomatik girişim olarak aktarıyor. Tabii Amerikan ana akım medyasında bunun yansımaları sürüyor Merve.
0: Peki Donald Trump'ın açıklamalarına da geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından muhtemelen, yani önce bu duyuruldu çünkü, ardından da bir açıklama geldi. Donald Trump diyor ki İran'la yakın zamanda özetle görüşmemiz mümkün görünmüyor. Fakat Hürmüz Boğazı güvenli, bizim kontrolümüzde ve Hürmüz'de tüm mayınlar temizlendi, mayınlar patlatıldı. Yani bu yani bilmiyorum ama hani bizim o süreçte örne

0: Tabii tüm dikkatler yeniden Donald Trump'a çevrildi. Senin de sorduğun gibi nasıl olabilir bu kadar kısa bir süre içerisinde ki İran'la bu anlamda ortak bir adım yok, ortak bir kanıya varılmış değil temizlenmesi adına. O açıdan da tabii Donald Trump'ın bu açıklamasının hemen ardından bir başka bu kez yeni bir tweet'i geldi Truth Social'dan. Orada da diyor ki Hürmüz Boğazı Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni toprağıdır diyor. Halbuki daha önce Donald Trump bunu şaka yolu söylemiştim demişti. Fakat bugünkü Truth Social medya paylaşımına baktığımız zaman Donald Trump'ın tansiyonu hala bu anlamda yükselttiğini gösteriyor. Tabii Donald Trump'ın şu an itibariyle...
1: Yani görüşme olamadıkça İran'la kendisinin istediği düzeyde ki bu yönde de bir açıklama yaptı hatırlarsan. O metinle ilgili, o mütabakat metniyle ilgili. Öfkesi daha da artıyor ve bu söylemlerde mi bulunuyor? Hep konuşuyorduk. Yani yakın zamanda bir seçim var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu seçime kadar sen de diyordun bu konuyu halletmesi gerekiyor. Savaşı bitirmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin avantajlı olarak çıkması gerekiyor buradan diyorduk. Olmuyor, her geçen gün daha da karışıyor. Belki de İran'da bir dış siyaset yöntemi olarak bu süreci uzatmak istiyor seçimlere kadar. Ve anlaşmaya, uzlaşmaya yanaşmıyor. Bu yüzden mi sence Donald Trump'tan böyle açıklamalar geliyor?
0: Şimdi Donald Trump tabii tam olarak aradığını bulamıyor, beklediğini bulamıyor İran tarafından. Onun için de Donald Trump sürekli olarak işte sahada çok ciddi bir şekilde Hürmüz Boğazı'nın kontrol edildiğini, Amerikan deniz güçleri tarafından, bölgedeki savaş gemileri tarafından kontrol edildiği mesajlarını veriyor sürekli. Tabii bunun arkasındaki en önemli de, hep altını çiziyorum, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki benzin fiyatları. Şu an itibariyle 4 dolardan aşağıya neredeyse bir galonu, yani 3.75 litre benzin yok. Onun için de Donald Trump sürekli
1: düşüyor dedi dünkü açıklamasında Donald Trump. Hürmüz açık, geçişte problem yok, görüyorsunuz petrol fiyatları da düşüyor dedi.
0: Hayır, doğru söylemiyor. Yaklaşık bir yarım saat önce, bu yayından önce arabama benzin aldım. 3 dolar 83 sentti. Halbuki 27 Şubat'ta hep altını çiziyorum. 2 dolar 65 sent, 67 sent aldığımız benzin bugün itibariyle 4 dolarlar civarında ki ben özellikle Google üzerinden bakıyorum. Ucuz benzinleri de oradan alıyorum. Hem de benzin fiyatlarını günlük olarak takip etmeye çalışıyorum. O açıdan da Donald Trump'a bakarsak Hürmüz tamamıyla kontrol altında. Yüzlerce gemi oradan geçiyor ama bugünkü teknoloji ile zaten sıradaki bir insan sosyal medya hesaplarından ki ben de takip ediyorum. Baktıkları zaman Merve çok kolay bir şekilde kaç geminin günde Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini görebilirler. Bu açıdan Donald Trump'ın bu açıklamaları kesinlikle 3 Kasım'a kadar Amerikan halkını, özellikle de benzin fiyatları konusunda çok hassas olan Amerikan toplumunu yatıştırmaya yönelik. Onun için biraz daha sabredeceksiniz diyorum.
1: Amerikan toplumu benzin fiyatları, bir yandan da doğalgaz konusu. Avrupa çok ciddi bir sıkıntıda. Kış başlıyor. Hürmüz açılmış değil. Zaten Ukrayna Rusya Savaşı sonrasında çok ciddi bir darboğaz yaşanıyordu. Fiyatlar yine artıyor. Dolayısıyla Avrupa kıtasından da Donald Trump'a bir baskı olduğunu düşünmek çok zor olmasa gerek.
0: Çok doğru, çok doğru. Avrupa üzerinden de çok ciddi bir baskı var. O açıdan da Donald
1: yani
0: Trump'a...
1: Yani ona istinaden mi? Yani Hürmüz açıldı, mayınlarda temizlendi, akışta problem yok açıklamaları geliyor Donald Trump'tan ki o son paylaşımı, senin de bahsettiğin o paylaşım, ekranlarda bir harita üzerinden işaretlenmiş Hürmüz Boğazı Donald Trump'ın paylaşımında. Yani tüm bu baskılar sebebiyle Hürmüz'ün güvenli olduğunu, kontrolün ABD'de olduğunu, geçişlerde sorun yaşanmadığını anlatmaya çalışıyor falan. Fakat çok zor bir şey değil yani bunu sahada gözlemlemek. Aynı petrol fiyatları düşüyor söyleminin gözlemlenmesi gibi.
0: Abi 88 dolarlar civarında ki ben benzin istasyonlarının özellikle fiyatlarını aktarıyorum ki Amerikan halkı bundan nasıl etkileniyor Merve? O açıdan da Donald Trump'ın bu açıklamaları doğru değil. Sahada karşılığını görmüyorum. Yani Amerikan sokaklarında, Amerikan caddelerinde bunun karşılığını görmüyorum ki benim aldığım benzin fiyatları, en ucuz fiyatları araştırarak buluyorum ki bazı eyaletlerde 8 dolar, 9 dolar, 10 dolar. O açıdan senin de söylediğin gibi bir taraftan da kış geliyor. Avrupa Birliği ülkeleri üzerinde de çok ciddi bir baskı var. O açıdan da Donald Trump umduğunu bulamadı. O açıdan ben bu şeye Mekke anlaşmasına biraz dikkat çekmek istiyorum. Bu Mekke anlaşmasını Donald Trump çok önemsiyor. Çok önemsiyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile Donald Trump'ın bu açıklama, bu görüşmeyi yapmasının zamanlamasına da dikkat etmek lazım. İşte Cerit Kuşner'in Mısır'da Hamas'la, üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmeler ve arkasından hemen 4 saat boyunca Netanyahu ile bir görüşme yaparak artık tamamıyla Gazze'den askerlerini, İsrail askerlerini çekmesi yönünde baskı yapması, İran'a yönelik çok ciddi bir baskı var yine.

0: O zaman Donald Trump şunu da söylüyor galiba İrfan. Yani bu meselenin çözülememesinde, yani zaten beni Amerika Birleşik Devletleri'ne bu işe İsrail soktu, İsrail baskısı soktu. Şimdi bu girdaptan çıkamıyorum. Yine İsrail baskısı yüzünden, İsrail kışkırtmaları yüzünden. Belki bölgedeki böyle bir ittifak geri adım attırabilir böyle bir güç İsrail'e diye Mekke Anlaşması'nı açıktan destekleyen bir karar verdi. Çünkü bu mesele, yani burası ABD toprağı demekle çözülecek bir mesele değil. Bunu görüyoruz.
1: Kesinlikle. Zaten. Elini çok rahatlattı. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın görüşmesini çok önemsiyorum. Elini çok rahatlattı Donald Trump'ın bu. Yani İsrail'e karşı Amerika Birleşik Devletleri şu anda ABD Başkanı olarak her ne kadar Netanyahu üzerinde her türlü baskıyı oluşturuyorsa da askeri anlamda bir baskı oluşturamıyor Netanyahu üzerinde. Bunun karşısında da Mekke Anlaşması Netanyahu'ya karşı atılmış çok önemli bir adım Donald Trump açısından. Donald Trump onun için bu açıklamayı yaptı. Yani Donald Trump olmasaydı yerinde bir başka Amerikan başkanı olsaydı böyle bir açıklamanın gelmesi imkansızdı. Onun için Donald Trump'ın elini rahatlattı ve Sayın Cumhurbaşkanı'na yaptığı görüşme de bu açıdan son derece önemli. Detaylar hiç şüphesiz çok büyük ihtimal önümüzdeki günlerde gelmeye devam edecek, ortaya çıkacak. Ama Mekke Anlaşması'nı çok önemsediğini ve Netanyahu üzerinde 27 Ekim'deki İsrail seçimlerinde seçimleri üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturmak amacıyla bu açıklamayı yaptığını düşünüyorum. Çünkü başka türlü Netanyahu'yla şu anda baş edemiyor. Malum Amerika'daki hep her zaman konuştuğumuz şeyler, işte Siyonist lobiler, İsrail lobileri Donald Trump üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı ve dolayısıyla da bu Mekke Anlaşması elini rahatlattı Donald Trump'ın. Onun için bu açıklamayı yaptı. Evet. Bu normal şartlarda Donald Trump olmasaydı herhangi bir Amerikan başkanından gelecek bir açıklama değildi. Olmamalıydı İsrail'e karşı.
0: Peki. İrfan çok teşekkür ediyoruz. Mekke Anlaşması bir yerde, onu çok daha uzun süre konuşacağız. İttifak hatta büyüdükçe, genişledikçe daha da detaylı konuşacağız. Dengeleri tamamen artık değiştirdi İsrail aleyhine bu anlaşma. Ne anlama geldi? Donald Trump'ın açıklamasıyla da aslında bir kez daha anlaşıldı. Şimdi Donald Trump'ın bu açıklamalarına İran'dan ne yanıt gelecek? Bakalım, burası yeni ABD toprağı. Paylaşımı yeni değil ama önümüzdeki tüm mayınlar temizlendi, patlatıldı açıklaması yeni. Dün seninle konuşmuştuk, devrim muhafızlarıyla görüşüyoruz başka kanallardan diye. Devrim muhafızları tarafından da bu yalanlanmıştı. Şimdi bakalım bu açıklamaya bir yanıt gelecek mi? Çok teşekkür ediyorum İrfan. Şimdi devrim muhafızlarının o yalanlamasından bahsetmişken, açıklamasından bahsetmişken, iddialar var devrim muhafızlarıyla ilgili İran'da. Yeniden ağırlık kazandı İran yönetiminde. Gücünü yeniden toparladılar saldırıların hazırlanmasıyla, azalmasıyla birlikte ve yeni bir plan içinde İran'da devrim muhafızları. Hatta bu dengeleri yeniden değiştirecek bir plan hazırlığında diyorlar. Dolayısıyla şimdi gözler Tahran'ın atacağı bir sonraki hem diplomatik adıma çevrilmiş durumda, hem de devrim muhafızlarının ne yapacağı konusuna çevrilmiş durumda. İran'ın neye hazırlık yaptığını tartışıyor şu an ABD basını.
2: Diplomasi trafiği, diğer yandan tehdit içeren ifadeler. Tahran barış için adım atıyor ama perde arkasında yeni bir savaşa hazırlanıyor.
3: Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir müzakeremiz yok.
2: İran-ABD geriliminde şu anda silahlar susmuş durumda. Taraflar temkinli hamleler yapıyor. Ancak Tahran yönetimi bu süreci savaşa hazırlık olarak değerlendiriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre harekete çoktan geçildi. Füze ve İHA üretimi artırılarak askeri hazırlık seviyesi yükseltildi. Devrim muhafızlarının kontrolü güçlendirildi. Karşı istihbarat faaliyetleri genişletildi. Yemen, Irak ve Lübnan'daki müttefik gruplarda koordinasyon artırıldı.
3: Tüm kalbimle ilan ediyorum ki bu savaşı hem askeri hem de siyasi anlamda kelimenin tam anlamıyla kazandık.
2: Reuters'a göre ise sadece mühimmat derinleşmesi değil, askeri kademelerin nüfuzu da artırılıyor. Ağustos ayında İran'ın güvenlik ve askeri kadrolarında kapsamlı bir değişiklik yapıldı. Eski devrim muhafızları komutanı Muhsin Rıza'yı Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliğine getirildi. Bu da savaşa dönülürse atılacak adımların sertliğine ilişkin sinyal veriyor.
3: Eğer körfeze girerseniz öncelikle sert, acı verici ve eşi benzeri görülmemiş bir yanıt vereceğiz ve deniz ablukasını kıracağız.
2: Amerikan Wall Street Journal'ın analizine göre gerçek savaş henüz başlamadı. İran'ın sertlik yanlısı kanadı yeni bir çatışmaya hazırlanıyor ve anlaşmaları sonuçlandırma konusunda isteksiz.

0: Trump'ın İran liderliğine yönelik sert açıklamaları da bu gerilimi yansıtıyor. İran'ın tutumu yavaş yavaş savaşa dönmeye başladı. Hatta İran yönetimi bunu açıkça belirtti. Mevcut diplomatik çıkmaz, fırtına öncesi sessizlik olarak nitelendirildi. Çözülmesi gereken konuların bitmediği ifade edildi. Savaşa dönmeyi hızlandıran bir diğer faktör de İsrail. Tel Aviv yönetimi Washington'a her fırsatta baskı yapıyor. Hatta ABD destek olmazsa kendimiz savaşırız mesajları veriliyor. İran yönetimine göre barışın önündeki en büyük engel ise İsrail. Peki İran yeni savaşı nasıl yürütecek, ne farklı olacak? İddiaya göre gerilim bu defa askeri cepheyle sınırlı kalmayacak. Tahran yönetimi dış operasyonları devreye sokacak. Bölgesel milisaları daha aktif kullanılacak. Enerji altyapısı, deniz ticareti, füze saldırıları da stratejinin parçası olacak.
1: Bu süreçte Hürmüz Boğazı'na müdahalede İran'a yapılan saldırılara katkı olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump önce Avrupa Birliği ülkelerinin desteğini istemiş. Fakat o istediği desteği bulamamıştı. Ardından da öfkesi yükselmişti Donald Trump'ın. Sonra bir açıklama yaptı geçtiğimiz gün Güney Kore'den de. Yani İran'a saldırılar noktasında destek istediğini fakat Güney Kore'den buna olumsuz yanıt geldiğini söylemişti Donald Trump. Ve yani zaten ihtiyacımız yoktu, ben öylesine sordum demişti. Dolayısıyla Güney Kore ile de bir gerginlik yaşanıyor. O gerginlik tırmanıyor Amerika Birleşik Devletleri arasında. Hal böyleyken Kuzey Kore lideri Kim Jong-la görüştüğünü söyledi Donald Trump. Zaten uzun süredir Kim Jong-la ilişkilerinin gayet iyi olduğunu ifade ediyordu. Fakat bu görüşmeyle ilgili ayrıntı vermedi Donald Trump. Beyaz Saray'da gazetecilerin bu konuyla ilgili ısrarlı soruları karşısında da çok sinirlendi. Muhabirlerle tartıştı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüştü mü? Bu soru Beyaz Saray'da gerilimin yükselmesine neden oldu.
2: Kim Jong-un görüşme isteğinize neden yanıt vermedi?
3: Yanıt vermediğini nereden biliyorsunuz?
2: Verdi mi?
3: Evet verdi, çok olumlu.
0: ABD Başkanı Kuzey Kore lideriyle görüşmesine ilişkin detay vermedi. Ne zaman gerçekleştiğini söylemedi.
4: Kuzey Kore'nin çıkarlarını müttefiklerimizin önünde tuttuğunuzu söyleyenlere yanıtınız ne olacak?
3: Tam tersi. Ben çok daha güvenli yapıyorum. Kim Jong-un bana her zaman çok iyi davrandı. Ben onu anlıyorum. O da beni.
0: Trump, Kuzey Kore ile ilgili soru soran bir başka muhabirle de tartıştı.
5: Tatbikatların azaltılmasını özellikle mi istedi?
3: Sessiz ol, sessiz. Bu genç adamların karşısında çok saygısızsın. Siz de onu saygısız buldunuz mu? Hangi kurumdansın?
5: CNN.
3: Sahte haberler.
5: Güney Kore ile ilgili soru sormak istiyorum.
3: Sen sahtesin, çok gürültücüsün. Sessiz ol, çok gürültü çıkarıyorsun.
0: Gerilimin artmasıyla Trump sosyal medya hesabından Kim Jong-un'la görüşmesine dair de görsel paylaştı. O paylaşımda Kim Jong-un telefonda Trump'la görüşüyor. Ve hey Donald, çok havalı değil miyiz dediği gösteriliyor.
1: İşte bu kriz aşılamadıkça Güney Kore'nin bile desteğini isteyip alamadığını ifade ediyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Hürmüz krizi aşılamıyor. Bundan en fazla etkilenen bölgelerden biri Asya'dan sonra Avrupa kıtası. Zaten Rusya'dan gaz akışı savaşın ardından neredeyse tamamen durdu. Şimdi Körfez'den de LNG tedariki gerçekleştirilemiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalması Donald Trump hiçbir sorun yok dese de sahadaki gerçek bunu yansıtmıyor. Avrupa çok sıcak bir yaz geçiriyor bu arada. Bu süreçte de elektrik talebi gitgide artıyor. Önümüz kış, Avrupa'ya kış daha evvel geliyor. Hemen Eylül ayının ortasından itibaren geliyor. Peki bütün kış boyunca enerji fiyatları, şimdi doğalgaz fiyatları bu kadar yükselmişken ne seviyede olacak? Nasıl karşılayacak enerji tedariğini Avrupa? Yeni yöntemler var mı? Yeni planlar var mı? Dündar Keşaplı bizi bekliyor. Çok önemli bir konu. Tüm kıtayı etkiliyor Dündar Keşaplı. Sadece senin bulunduğun İtalya'yı değil elbette. Ama merkezinde, yani enerji krizinin merkezindeki kıta Avrupa kıtası.

0: Artık bu kışla birlikte neler yaşanıyor, yeni yöntemler var mı, açıklanan ortak planlar var mı? Çünkü bu konularda Avrupa Birliği ortak karar alıyor zaten, değil mi?
1: Evet, Mehmet Türkay aslında ortak karar Avrupa Birlikleri içinde çok güzel bir ifade ama peki çok zor karşılaştığımız durumlardan biri. Yani birçok konularda biliyorsunuz Avrupa Birliği ortak karar alma konusunda zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda gaz enerji sektöründe de hemen hemen aynı şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz dönemler içinde Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında her ülke kendi sorunları çözmek için girişimlerde bulunmuştu. Ortak bir girişim olmamıştı. Kış sezonu yaklaşıyor, doğal olarak rezerv açısından Avrupa Birliği içinde kritik bir tabloyla girdiğini söyleyebiliriz ki kıta genelindeki doğal gaz depolarındaki doluluk oranı yaklaşık %55 seviyesinde, uzmanlar uyarıyor. Ancak şu anda alarm durumu yok, yani acil bir durum yok ama kış durumuna göre Avrupa Birliği içinde ciddi şekilde sorunlar yaşanabilir uyarısında da bulunuyorlar. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Avrupa Birliği Rus boru hattından gelen gaza olan bağımlılığı azaltmak için sıvılaştırmış doğalgaz ithalatını artırdı. Ancak ABD İran arasında da devam eden gerilimin ve Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan sorunlardan sonra yine Avrupa Birliği ve birçok ülke bu konuda ciddi şekilde sorun yaşadığını söyleyebiliriz. Temmuz ayındaki sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı yaklaşık 6,3 milyon tona gerilemişti. Bu rakam Eylül ayının 2024 yılından bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Yani şunu söylemek istiyorum. Her geçen gün artan talepler, ancak yaklaşan kış nedeniyle yapılan uyarılar, bu alanda yaşanan sorunlar, Avrupa Birliği'nin zor bir süreç beklediğini söylemek gerekir ki özellikle enerji piyasalarında en büyük endişelerden biri Hürmüz Boğazı'ndaki bu yaşanan sorunlar ki devam ediyor ne yazık ki. Bu da Avrupa Birliği'ni endişelendirdiğini söyleyebiliriz. Kısaca toparlamak gerekirse Merve.
0: Dündar şunu söyleyebilir miyim? Avrupa Birliği'nin böyle tamamen topyekun karşısında olduğu nükleer enerji tesisleri noktasında, fakat bundan bir 5 yıl evvelinden bahsediyorum. Ukrayna-Rusya Savaşı bu dengeyi tamamen değiştirdi. Avrupa Birliği'nin bu görüşünü, kendisi enerji tedariği konusunda sıkıntılar yaşayınca şimdi beraberinde Hürmüz Boğazı, bu konuda arka arkaya adımlar atılıyor Avrupa Birliği ülkelerinde nükleer enerji santralleri konusunda artırılması konusunda. Buna ilişkin bir detay var mı elinde?
1: Yani geçtiğimiz günlerde bu konuya değinmiştik. İtalya bu konuyla ilgili bir çalışma yapmayı planlıyordu. Ancak diğer Avrupa ülkelerindeki durumu tam olarak şu anda bilemeyeceğim. Elimde hani doğal olarak İtalya dışında olduğu için tam bilgi yok ama İtalya bu konuyla ilgili bir çalışma gündemdeydi. Ancak hemen şu notu da ekleyeyim. Bu konularla ilgili yaşanan sorunlar arasında İtalya Avrupa Birliği ülkeleri içinde ilk önemli adım atarak Cezayir'le önemli bir anlaşma yapmıştı. Gaz konusuyla ilgili ki Cezayir'de bu ülkeler içinde en önemli ülkelerden biri tedarik konusunda. Yani kısaca toparlamak gerekirse konu uzun tabii ama kış sezonu yaklaşıyor. Avrupa'yı zor bir süreç bekliyor. Özellikle kış eğer sert geçerse, çok soğuk olursa Avrupa'nın işi kolay değil. Özellikle Hürmüz sorunu da, Hürmüz Boğazı da bu şekilde sorun yaşamaya devam ederse.
0: Peki. Merve. Dündar Keşaplı, çok teşekkür ediyorum. Yani kıta Avrupa'sında böylesine bir kriz, tüm siyasi dengeleri, çünkü onlar açısından kurulan ilişkileri değiştirmiş, zorunlu bir değişime sevk etmiş durumda. Bakalım önümüzdeki günlerde daha neler yaşanacak bu konuyla ilgili. Enerjiden bahsetmişken Gabar Dağı'ndan bahsedelim. Gabar'ın ardından Türkiye'nin enerji bağımsızlığında çünkü yeni bir milat daha yaşanıyor. Diyarbakır Bismil'de 540 milyar dolarlık bir rezerv hedefiyle yatay sondaja başlandı ve ilk kaya petrolü de çıkarılmaya başlandı.
2: Güneydoğu'da petrol arama çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin en önemli petrol sahasında bulunuyoruz. Burası Diyarbakır ve Kaya Petrolü'nü ilk kez şu anda ekranlarınıza taşıyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçtiğimiz günlerde Kaya Petrolü ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Gözler artık Diyarbakır'da ve kameraman arkadaşım şu anda Kaya Petrolü'nü ekranlara taşıyor ve uzmanlara göre bu petrolün kalitesi bir hayli yüksek olduğu ifade ediliyor ve ilk kez A Haber ekibi olarak Diyarbakır'daki petrol sahasında Kaya Petrolü'nü ekranlara taşıyoruz. Diyarbakır'ın Bismil ile Silivan ilçesi arasında bulunan lokasyonlarda şu anda bu çalışmalar yürütülüyor. Mühendisler yerin yaklaşık 4000 metre derinliğe kadar bir iniş gerçekleştirdi. Konvansiyon

0: olmayan yöntemlerle bu çalışma yapıldı ve şu anda petrol çıktı. Petrolü ekranlara taşıyoruz. Gerçekten çok kaliteli olduğunu söylüyor uzmanlar ve Diyarbakır'daki sahalarda yerin yaklaşık 4000 metre derinliğinde kayaların içerisinde sıkışmış petrol ortaya çıktı ve ilk kez A Haber ekranlarından şu anda kaya petrolünü ekranlara taşıyoruz. 540 milyar dolarlık bir rezervden bahsediyoruz Diyarbakır genelinde. İşte burada çıkarılan petrol ülke ekonomisine katkı sağladığını söyleyebiliriz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın her konuşmasında ifade ettiği yer, lokasyonlar işte burası. Diyarbakır Gabar'ı 3'e 4'e katlayacak demişti ve biz de Solo Diyarbakır'daki petrol sahasında aldık ve kameraman arkadaşım şu anda petrolü ekranlara taşıyor. Biz şu anda bir petrol kuyusunun hemen yanındayız. Mühendisler 4000 metre derinliğe kadar iniş gerçekleştirdi ve görüyorsunuz kaya petrolü ortaya çıktı. Tabi mühendislerin hala çalıştığını söyleyebiliriz. Hemen ileride bir sondaj çalışması daha var. Kamera arkadaşım Muhammed şu anda o bölgeye ekranlara taşıyor. Bir yandan gaz var, bir yandan da petrol arama çalışması gerçekleşiyor. Diyarbakır'daki petrol sahalarında çok sayıda sondaj kulesi inşa edildi ve mühendisler 7 gün 24 saat boyunca petrolü bulmak için sondaj çalışması gerçekleştiriyor. Bulunduğumuz yerde ise şu anda üretim var. Yerin yaklaşık 4000 metre derinliğe kadar iniş yapıldı. Konvansiyonel olmayan yöntemlerle kayaların içerisinde sıkışmış petrol ortaya çıktı. İşte herkesin konuştuğu kaya petrolü kamera arkadaşım Muhammed Teres Özgültekin şu anda ekranlara taşıyor. Oldukça kıymetli, oldukça değerli bir petrolden bahsediyoruz ve artık Diyarbakır petrol şehri olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık yolculuğu hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Bu anlamda da Diyarbakır başta olmak üzere Adıyaman, Batman, Gabar'da çıkarılan petrol gerçekten çok kıymetli. Ülke ekonomisine çok ciddi bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz çünkü.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin yurt içi petrol ve doğalgaz üretimi 2026'nın ilk yarısında hız kesmeden devam etti. Yılın ilk 6 ayında yurt içi petrol üretimi 23.1 milyon varile ulaştı. Bu üretimin 21.8 milyon varillik bölümünü Türkiye Petrolleri gerçekleştirdi. Toplam petrol üretiminde en büyük paysa Gabar'dan geldi. Gabar sahası üretimin yaklaşık %60'ını karşıladı. Doğalgaz üretiminde de artış sürdü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da yeni kuyularla petrol üretiminin artırılacağını, Karadeniz ise bu yıl doğalgaz üretiminin 2 katına çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Lezzet arıyorsan
5: Festi.
4: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
5: buldum.
4: Opet'te bulacaksın.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen

0: En Haber Radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
0: kripto. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Şansa kalmaz
11: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş. Yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Tokat-Niksar yolunun 24 ile 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Niksar istikametinde iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
13: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Garanti
14: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
15: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, altın yıldız.
8: vakıf katılım kredi kartı.

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları Vade Parksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le
6: bağlan hayata. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
7: Dosyalama yapıyor bu uygulama.
8: Alihan Kuriş suç örgütünün bayloku, gizli haberleşme ağı Glooper deşifre oldu.
9: Şimdi bu Glooper uygulaması ile ilgili bu cümleyi nereden duyduk? Glooper telaffuzu nereden oldu? İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin bir açıklaması vardı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüyle ilgili yapılan bir çalışmada, operasyonda üst düzey yöneticilerin kendi aralarında bir haberleşme ağı olduğu, gizli bir haberleşme ağı olduğu söylenmişti. İşte o Glooper haberleşmesi üzerinden de üst yöneticilerin haberleşmelerini, iletişimlerini bu şekilde sağladığı tespiti yapılmıştı.
8: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütünün Glooper üzerinden haberleştiğini açıklamıştı. İncelemelerde Glooper'ın özel olarak geliştirildiği, yaklaşık 3300 kişilik yönetim kadrosunun kullanımına sunulduğu tespit edildi.
9: Üst düzey yöneticiler arasında bu gizli haberleşme aracı olarak kullanılan Glooper'ın uygulanma safhasında da belli kademelerin olduğu ortaya çıkıyor. Yani 3 aşamalı bir doğrulamadan geçtikten sonra ulaşılabildiğini söylemişti Sayın Bakan. O aşamalar ne, o kademeler? Önce bir şifre girildiğini anlıyoruz. Hı hı. Ardından biyometrik veri ve harici onay. Yani bu bir şifre girerek normal telefonlarınıza ya da bilgisayarınızı açtığınızda bir şifre girip bilgisayar ekranınız, telefonunuz açılıyor. Ancak burada ise 3 kademeli bir doğrulama olduğunu görüyoruz. Bu doğrulamada önce şifre, akabinde biyometrik veri kişilerin kendilerine özgü, işte parmak izi olabilir, yüz tanıma sistemi olabilir vesaire. Tabii bu detaylar ne? Soruşturmada bunlar da ortaya çıkacaktır.
8: Dijital incelemelerde uygulamanın dışarıdan erişime kapalı olduğu belirlendi. Özel ve gizli bir data, veri işleme ve dosyalama yapabildiği tespit edildi.
9: Peki bunları kim kullanıyor? Yalnız yetkilendirilmiş kişilerin erişilebildiği tespiti yapılmış. Yani bu 3 aşamayı bilen kişi sayılarının belli sayılarda olduğunu anlıyoruz buradan. Evet. İletişimi şifreli e-postalar üzerinden sağlandığı tespit yapılmış ve dışarıdan erişime tamamen kapalı olduğu, gizli bir data ve dosyalama sisteminin olduğunu belirtiyor.
8: Gizli yazılım örgüt yönetimi için bir ana karargah görevi görüyordu.
9: İletişimin şifreli e-postalar üzerinden yapıldı. Yani bir telefon aramasından ziyade bir e-posta ile iletişimlerini sağlandığı da şu an tespit durumunda. Tabii bu yazılım açıldıktan sonra bu görüşmeler, çünkü çok fazla kişinin ancak örgütün üst kademesindeki fazla kişinin kullandığı tespiti yapıldığı için bu aralarındaki konuşmalar, daha açılamayan şifreli dosyalar var mı yok mu, bunları bilmiyoruz. Tabii ki siber ekipleri bunların incelemesini yapacak.
8: Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada örgüt liderinin de aralarında olduğu 32 şüpheli tutuklanmıştı.
10: Hindistan yönetimi zaten çok ağır bir kast sisteminin hala daha uygulandığı bir yöntem. Yani demokrasi dense de her ne kadar yönetimin adına, çok dünyada belki de benzeri olmayan bir sistem uygulanıyor. Ve o sistemde en büyük baskıyı da yine Müslümanlar görüyorlar. Müslümanlara yönelik baskı, zulüm politikası hala devam ediyor. Son olarak Uttar Pradesh eyaletinde hem cami hem de derslik olarak kullanılan 40 yıllık bir medrese devlet arazisi üzerinde kurulduğu iddiasıyla yıkıldı.
8: Sabahın ilk ışıklarıyla baskın yaptılar. 40 yıllık medreseyi böyle yıktılar. Hindistan'da Müslümanlara yönelik baskı ve şiddet

0: artıyor. İslam karşıtı adımın adresi bu kez Uttar Pradeş eyaleti oldu. Medresenin bulunduğu arazinin 9000 metrekarelik bölümünün devlete ait olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuruldu. 2023'te tahliye kararı verilirken medrese yönetimi karara itiraz etti. Ancak itiraz geçtiğimiz günlerde reddedildi ve iş makineleri medresenin kapısına dayandı.
1: Yönetime göre 1028 ve 1029 numaralı parseller devlet arazisi olup medrese ve cami bu arazi üzerine yasa dışı olarak inşa edilmişti.
0: 6 buldozer bölgeye girdi. Cami ve derslik olarak kullanılan 40 yıllık medrese yıkıldı. Tarihi öneme sahip medresede yaklaşık 400 öğrenci eğitim görüyordu. Yıkım bölgedeki Müslümanların tepkisine neden oldu. İslam karşıtı yıkım onlarca kişi tarafından protesto edildi.
2: Avcılar'da İstanbul'da park halindeki aracına binen bir kişi kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğruyor. Sürücünün neyse ki yara almadan kurtulduğu o saldırıda polis kaçan saldırganların peşinde şimdi.
3: Sokak ortasında silahlar çekildi, kurşunlar otomobile yağdı. İstanbul Avcılar'da park halindeki aracına binen bir kişi henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin hedefi oldu. Araca peş peşe ateş açan saldırganlar olayın ardından hızla kayıplara karıştı. Sürücü sıkılan kurşunlardan yara almadan kurtulurken mermilerse hedef alınan otomobile isabet etti. Ekipler caddede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri araç ve çevrede detaylı delil araması yaptı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün öğle saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve o görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkilerinin görüşüldüğü ifade edildi. Bölgesel ve küresel konuların da gündemde olduğu açıklandı. Gündemde yine iki liderin görüşmesinde İran-ABD savaşı, Mekke anlaşması ve Gazze'deki ateşkesin gündemde olduğu belirtildi.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
5: İran ile ABD arasındaki süreçte barışın taraftarları olarak bizler sürekli barıştan yana olduğumuzu anlattık. Bundan sonraki süreçte de barışı kovalayan ülkeler olarak bu yola devam edeceğiz.
4: Görüşmenin önemli başlıklarından biri İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim oldu. Başkan Erdoğan sorunların çözümünde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmelerin sürmesini temenni ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı. Liderlerin gündeminde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması da vardı. Başkan Erdoğan, ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilendiğini ifade etti.
5: Gazze'deki savaşı bitireceğiz. Saygı duyduğum liderlerle Orta Doğu'da normal yaşama dönmek istiyoruz.
4: Görüşmenin bir diğer başlığı ise Gazze'ydi. Başkan Erdoğan, Gazze'de barış sürecinin ikinci aşamasına geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde, İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığına dikkat çekti.
5: Gazze'yi biz kendi başına bırakamayız. Üzerimize düşen görev neyse Gazze ile ilgili olarak bugüne kadar bunu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
4: Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışın sağlanması ve bölgenin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.
2: Bu arada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in yeniden Suriye'yi hedef almasını hem de Türkiye'yi hedef almasını sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren bir paylaşımda bulundu. Ve Ömer Çelik uluslararası topluma da çağrıda bulundu. Netanyahu şebekesine karşı durmak tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır dedi.
6: Bütün soykırım suçları işlenmişken yapılması gereken tek şey bu katliam şebekesinin durdurulması ve yargı önüne çıkarılmasıdır. Nazilerin yaptığı gibi hesap vermesidir.
0: İsrail ordusuna ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri havaalanına 4 hava saldırısı düzenledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin Suriye'yi tekrar hedef almasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Uluslararası topluma çağrıda bulundu. Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti, Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa, İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır. Buna karşın tüm uluslararası toplum beraber tepki vermelidir. Netanyahu şebekesine karşı durmak tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır, dedi. Çelik ayrıca Netanyahu'nun partisinin iç siyasette sıkıştıkça Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını da hatırlattı ve ekledi. Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor. Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı insanlık ittifakının en kararlı duruşuna sahip olmasındandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses bu soykırım şebekesini insani değerler adına mahkum etmektedir. Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi tüm insani değerler adına elzemdir.
2: Çünkü İsrail saldırgan politikasına devam ediyor. Sadece Gazze'ye saldırıları değil, Suriye'ye saldırılarını da artırmış durumda İsrail. Bu sabah saatlerinde İdlib'e yönelik savaş uçaklarıyla bir saldırı gerçekleştirdi İsrail Suriye'de. Ve İdlib kentinde bulunan Ebu Zuhur askeri havalimanını vurdu. İşte bu saldırıyla ilgili geçtiğimiz saatlerde Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kınama açıklaması geldi. Ayrıca Suriye yönetimi de saldırıyı kınadı. Kınadı. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan da Tel Aviv'in işte bu saldırısına tepki geldi.
0: İsrail savaş uçakları havalandı, Suriye'de askeri havaalanı vuruldu. İsrail, Orta Doğu'daki saldırgan politikasını sürdürüyor. Suriye'nin istikrar çabalarını baltalayan işgal ordusu bu kez İdlib kentini hedef aldı. Savaş uçakları kentteki Ebu Zuhur askeri havaalanını vurdu. Havaalanında 8 noktaya bomba yağdırıldı. Pist ve içindeki tesis bombalandı. Suriyeli yetkililer saldırıyı doğruladı. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz açıklanmadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail saldırısına tepki gösterdi, tarafları diyaloğa çağırdı. İsrail'in Ebu el-Zuhur hava üssüne yönelik teyit edilmiş hava saldırılarının, bölgesel istikrarı ilerletmeyen gereksiz bir tırmanmaya yol açmasından derin endişe duyuyoruz. Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum sergilemiş ne de vekil güçler bulundurmuştur. Aksine İsrail'le gerilimi azaltmayı tercih ettiğini defalarca belirtmiştir. Tüm tarafları daha fazla askeri olaydan ziyade mantıklı bir diyaloğa öncelik vermeye teşvik ediyoruz, dedi.
2: Bu arada İran-Irak hattı da yeniden gerginleşti. Çünkü dün bir saldırı olmuştu Irak'a yönelik. Üstelik o saldırıda Mesrur Barzani'nin özel ofisi ve istihbarat yetkilisinin konutu İHA'larla hedef alınmıştı. Şimdi Irak tarafının iddiası bu İHA'ların İran menşeli olduğu ve Bağdat yönetimi de bu saldırıların ardından zaten Tahran'a çok net ve resmi bir açıklama yapmasını istemişti. İran'dan bir açıklama geldi. İran bu saldırıyı bir sahte bayrak operasyonu olarak nitelendirdi. Çok net olmasa da saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini reddediyor İran tarafı. Ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Ardından Mesrur Barzani ile ve Neçirvan Barzani ile birer görüşme de gerçekleştirdi. Ve bu görüşmelerde Hakan Fidan'ın gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladığı söylendi.
3: Irak'la İran arasında gerilim tırmanıyor. Erbil'de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisi ve bölgesel istihbarat yetkilisinin konutu İHA'larla hedef alındı. Saldırı sonrası Bağdat harekete geçti, gözler Tahran'dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Hüseyin saldırıyı kınadı ve kritik noktaların hedef alınmasının bölgesel istikrara doğrudan tehdit olduğunu vurguladı. Bağdat, Tahran'dan saldırının kim tarafından neden gerçekleştirildiğine ilişkin net ve

0: resmi bir tutum istedi. Arakçı ise İran'ın gerilimi tırmandıracak ve istikrarı bozacak her türlü adıma karşı olduğunu söyledi. Mesrur Barzani ise saldırıyı tehlikeli bir tırmanış olarak niteledi. Barzani saldırının IKBY'nin güvenliği ve istikrarına doğrudan tehdit olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmeleri yaptı. Bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Peki İran'la Irak arasında tansiyonu yükseltecek neden ne olmuştu? IKBY terörle mücadele birimine göre İran tarafından fırlatıldığı belirtilen iki patlayıcı yüklü Hadid 110 tipi İHA ile Erbil'in Selahattin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtilmişti. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
1: Şimdi İran-Irak arasında bu gelişme yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gelişmelerde her gün yeni bir polemik konusu oluyor. Her gün yeni bir gergin açıklama oluyor. Her gün yeni bir yalanlama oluyor. Donald Trump geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Hürmüz'le ilgili bir açıklama yaptı. Ve sonra da bir harita paylaştı. Ve Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağı olduğunun ilan edileceğine ilişkin bir görseldi bu. Sonra da dedi ki, Hürmüz Boğazı güvenli. Hürmüz Boğazı Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde ve mayınlar tamamen temizlendi. Mayınlar patlatıldı dedi Donald Trump. Ya, bu ne kadar gerçek olabilir? Washington'da konuştuk, İrfan'da konuştuk ama bir de Tahran'a dönelim. Yani Tahran bu konuya ne diyor? Çünkü savaşın bitirilmesine ilişkin işte bazı prototipler konuşulurken Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesinin belki yıllar alabileceği açıklanıyordu uzmanlar tarafından ve bunun uluslararası bir koalisyonla gerçekleşti. Ancak konuşuluyordu. Hal böyleyken ne vakit mayınlar temizlendi? Böyle bir şey gerçek olabilir mi? Biraz Tahran'la değerlendirelim. Ekber Karabağ karşımızda. Ekber hoş geldin yayına. Ekber, ilk soru Hürmüz olsun. Yani bir nasıl yankılandı Donald Trump'ın paylaştığı o fotoğraf, uzun süredir Hürmüz Amerikan toprağı olacak diyor. Bir ikincisi de seninle de çok uzun konuştuk. Yani Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi bu kadar kısa süre zarfında mümkün olabilir mi teknik olarak? İran'dan bir açıklama var mı son iddialarıyla ilgili Donald Trump'ın?
2: Ben de şöyle söyleyeyim, esasında Donald Trump'ın peş peşe iddialı, tartışmalı açıklamalarının olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi işte Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı olarak ilan etti ve söz konusu bölgeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin toprakları olarak ifade etti. Esasında birkaç gün önce de benzeri bir ifadeyi kullanmıştı. İran'dan bu konuyla ilgili işte yanıt gecikmedi. Hemen İran'dan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi bunu Donald Trump'ın yanılsaması, yanılgısı olarak değerlendirdi. Ya Trump bunu düzeltecektir ya biz bunu düzelteceğiz. Tabii Donald Trump'ın bir başka açıklaması da söz konusu oldu. Az önce de senin belirttiğin üzere mayınlarla ilgili bu bölgeyi mayınlardan temizledik ve bu bölge açıktır yönünde bir ifade kullandı. Esasında bu ifade de yeni değildir. Geçtiğimiz günlerde de benzeri bir şekilde söz konusu bölgeyi mayınlardan temizlediklerini ifade etmişti. Daha doğrusu iddia etmişti. Bu mayınlarla ilgili İran'dan bir açıklama gelmedi. Ancak bu bölgenin açık olduğuna ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran bunun kapalı olduğunu, bölgenin Hürmüz'ün kapalı olduğunu belirtiyor ve gün içinde yani de İran, bu konuyla ilgili İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Fakir Kalibaf'tan
1: temizlenip temizlenmediği konusunda bir şey demiyor ve Hürmüz kapalı diyor. O zaman bu iddiaları netlikle yalanladığı anlamına da geliyor.
2: Yani şimdi o bölgede ne kadar mayın vardır? Vardır, yoktur. Esasında o mutabakat zaptında, iki ay önce varılan mutabakat zaptında maddelerden birisi de bu bölgedeki mayınlanmanın temizlenmesi maddesiydi. Acaba bu bölgedeki mayınlar temizlendi mi, temizlenmedi? Dediğim üzere Donald Trump'ın iddiası bu yöndedir. Diyor, biz o bölgedeki mayınları temizledik, orası açıktır ve gemiler orayı kullanabilir. Ancak işte bölgedeki hareketliliğe bak bakıldığında Hürmüz'ün pek de açık olmadığını görebiliriz. Neden mi? Çünkü gün içinde bölgeden geçen gemi hareketliliğine bakıldığında iki elin parmaklarının sayısının daha az olduğunu söyleyebiliriz. Dün

0: sadece bölgeden 6 gemi giriş çıkış yapmıştı. O yüzden bu bölgenin kapalı olduğunu ifade edebiliriz. Dediğim üzere İran'dan gün içinde gelen açıklamada İran Hürmüz'ün açılması için şartlarını açıkladı. İşte Muhammed Bakır Kalifat bu kapsamda ablukanın kaldırılması, petrol yaptırımlarının kaldırılması, işte ABD'nin tehditlerini bir kenara bırakıp savaşı tam olarak durdurması, varlıklarının serbest bırakılması ve özetle 2 ay önce İslamabad öncülüğünde Pakistan arabuluculuğuyla yapılan o mutabakat zaptına Amerika Birleşik Devletleri'nin dönmesini istiyor. Ancak bu şartlar altında Hürmüz'ün açık olacağını İran tarafı belirtiyor.
1: Peki Ekber, çok teşekkür ediyoruz. Donald Trump'ın iddiaları böyle, henüz net bir açıklama gelmedi senin de aktardığın gibi İran tarafından, ama sadece 6 gemi geçiyor Hürmüz Boğazı'ndan diyor. Yani bir elin parmaklarını ancak geçiyor. Şimdi Şubat öncesine bakarsak bu sayı, yani 6 geminin geçiş yapması hiç mukayese kabul edilemeyecek bir oran zaten. Öncesine bakıldığında süreç böyle. Bakalım İran'dan ne açıklama gelecek. Devam edelim. Şimdi hep buradan diyoruz ki dolandırıcılara dikkat edin. Aman beni kandıramazlar demeyin. Çok farklı yöntemleri var. O yöntemleri bir şekilde, çok ikna edici şekilde karşı tarafa geçirebiliyorlar. Yani İngiltere Başbakanı bile dolandırılmış. Evet, bu gerçek bir haber. İngiltere'nin yeni başbakanı Burnham telefon dolandırıcılarının hedefi olmuş. Üstelik Burnham kendisini Beyaz Saray Genel Sekreteri Williams olarak tanıtan bir kişiyle mesajlaştığını zannediyormuş. Ama bu kişi dolandırıcıymış. Çünkü durumdan şüpheleniyor istihbarat servisi ve başbakanı uyarıyor. Başbakan da mesajlaşmayı sonlandırıyor istihbarat, İngiliz istihbaratının uyarmasıyla beraber. Fakat İngiltere Başbakanı o dolandırıcıyla ne konuştu, hangi bilgileri verdi, neler paylaştı, bu soru yanıtsız.
2: İngiltere Başbakan Burnham'ın kandırılmasını tartışıyor. Yeni Başbakan Burnham göreve gelir gelmez ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü.
3: Çok iyi bir görüşme yaptım. Ben insanları tanıdıkça yargılarım. Çok sıcaktı. İlişkilerimizi olabildiğince inşa etmeye çalışacağım.
2: İngiltere Başbakanı Trump'la görüşmesinden sonra Beyaz Saray'da iletişime devam etti. En azından o öyle düşündü. Burnham'ın kendisini Trump'ın en yakınındaki isim olan Suzy Williams olarak tanıtan bir kişiyle mesajlaştığı ortaya çıktı.
4: Başbakan Andy Burnham ile kendisini Suzy Williams olarak tanıtan kişi arasındaki mesajlaşma İngiliz yetkililer durumu fark edene kadar devam etti.
2: Durumun anlaşılması üzerine mesajlaşma sonlandırıldı.
4: Ancak şimdi herkesin merak ettiği bir soru var. Başbakan Burnham o kişiyle neler konuştu? İngiltere, ABD arasındaki kritik meseleler gündeme geldi mi ya da gizli bilgiler paylaşıldı mı?
2: Başbakanlık konuyu ulusal güvenlik meselesi olarak tanımladı ve bu soruları yanıtsız bıraktı. Sadece önemli bir mesajlaşma olmadığı belirtildi.
4: İngiliz basınına yansıyan haberlerde de Başbakan Andy Burnham kendisini kandıran kişiyle telefonda hiç görüşmedi, sadece mesajlaştı.
2: Aslında bu olay sürpriz değil. Williams'ın telefonu geçtiğimiz Mayıs ayında kimliği belirsiz kişiler tarafından hacklendi. Williams da dolandırıcıların rehberindeki birçok kişiyle iletişime geçtiklerini açıklamıştı. Ancak dolandırıcıların kim ya da kimler olduğu bulunamadı.
1: İşte dolandırıcılar, gündemde hangi konu varsa işte o konuyu başlık haline getirip o dolandırıcılık yöntemlerini devreye sürüyorlar. Şimdi çok yakın zamanda Türkiye'nin 5G internet altyapısına geçtiğini duyurmuştuk. Hepimizin hayatının merkezinde zaten. İşte dolandırıcılar da bunu bir yöntem, bir dolandırma yöntemi olarak bulmuşlar. Ve insanları işte modeminiz yeni internet altyapısını desteklemiyor, değiştirmemiz gerekiyor diye dolandırmışlar. Bu tespit ediliyor çünkü çok fazla şikayet oluyor. Bizim çevremizde de yaşandı bunlar. 801 kişiyi dolandırmış dolandırıcılar. Şimdi o şüphelilerden 53'ü yakalandı, gözaltına alındı ve tutuklandı. Yeni yöntemi bu dolandırıcıların. Eskişehir merkezli 19 ilde de kendilerini kurumsal iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp internet altyapısını değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı. 82 kişi, onlardan da 53'ü tutuklandı. açıklandı. O şüphelilerin vatandaşlara ülke genelinde internet altyapısının değişeceği ve mevcut modemlerinin artık kullanılamayacağını ve dolayısıyla internet hizmetinin aksayacağını, internet hizmetini alamayacaklarını ikna etmesi ve zorunlu altyapı geçişi yapılacağı, yeni modem almaları halinde de internet faturalarında indirim uygulanacağını söyledikleri tespit edildi. Şüphelilerin modem değişikliği yapılmaması durumunda da internet faturalarının artırılacağı belirtilerek vatandaşları modem satın almaya yönlendirdikleri anlaşılmıştı. İşte polisin çalışmasında zanlıların bu yöntemle ülke genelinde 801 mağdura modem sattıkları, yani sözde modem sattıkları, çünkü gelen şey plastik bir kutu. Onların büyük bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı vaat edilen internet faturası indirimlerinde zaten uygulanmadığı ve mağdurların dolandırıldığı ortaya çıktı ve yaklaşık olarak da bu miktar 116 milyon lira. Ve Belçika tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Belçika tarafından açıklandı bu. 2011 yılında bir orman yangını meydana gelmişti. Onun çok daha büyüğü olarak ifade ediliyor. Beşinci gününde müdahale çok zorlaşmış durumda. Belçika'nın doğusunda Fagnes bölgesinde 5 günde yaklaşık 3000 hektarlık alanın artık tamamen küle döndüğünü açıkladı yetkililer. Son saatlere doğru ilerlendiğini ifade ediyorlar. Yağışlar başladı fakat yağışlara rağmen henüz hiçbir noktanın kontrol altına alınamadığını belirtiyorlar. Savunma hatlarını güvenli hale getirmeye odaklandığını açıklıyor yetkililer. Çünkü savunma hatlarının da çok ciddi zarar görebileceği ihtimali var. Ve kontrol altına alınmak istenen pek çok alanda kontrolün tamamen kaybedildiği belirtiliyor. Belçika'nın doğusunda orman yangınlarıyla mücadele sürerken şimdi risk başkent Brüksel'e sıçramış durumda. Çünkü Brüksel'de de kuraklık ve orman yangını riskine ilişkin tedbirler devam ediyor. Belçika Kralı Filip dün yangın bölgesini ziyaret etmişti. Kriz merkezinde yetkililerden bilgi almıştı. Henüz tamamen kontrol altına alınamayan yangın 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını çoktan geride bıraktı. Belçika'da kayıtlara geçen tarihinin en büyük yangını olarak ifade ediliyor. O yangında, 2011 yılındaki yangında 1500 hektarlık alan küle dönmüştü. Şimdi sadece yangının 5. gününde 3000 hektarlık alanın yandığı belirtildi. Diyarbakır'da kuduz paniği yaşanıyor. Yaklaşık 4 ay önce kedi ısırması sonucu kuduz tanısı konulmuş bir çocuğa. Çocuk yaşam mücadelesi veriyor. Hala daha entübe edildi çocuk. 3 yaşındaki çocuğun yaşadığı bu durum gözleri de kuduz vakalarına çevirmiş durumda. Erken müdahale ne zaman gerçekleşebilir? Kuduz hastalığının belirtileri nasıl anlaşılır? İlk müdahale nasıl olmalı bir sağlık merkezine ulaşana kadar? Uzmanların uyarıları var, bakalım.
2: Yaşındaki çocuğun entübe edilmesi kuduz tehlikesini yeniden gündeme taşıdı. Diyarbakır'da 3 yaşındaki kız çocuğu kuduz tanısıyla entübe edildi. Küçük kızın sağlık durumu kritik.
5: İddiaya göre 3 yaşındaki çocuk 4 ay önce kedi tarafından ısırıldı.
2: Kuduz vakalarında kuluçka süresi çoğunlukla 20-90 gün arasında. Ancak literatürde 9 hatta 27 yıl sonra ortaya çıkan vakalar da var.
6: Kuduzda normalde inkübasyon periyodu dediğimiz, yani hastalığın vücuda bulaştıktan sonra yerleşip tam bulgularını ortaya çıkarma süresi ortalama 45 günlük bir süredir. Ancak bu çocuktaki 3-4 aylık olan süre daha önceki uzamış vakalarda göz önünde bulundurursak uygun bir süre.
5: Sokaklarda, meydanlarda ve caddelerde her gördüğümüz kedi veya köpekleri sevebilir miyiz? Tabii ki hayır. Çünkü uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarıyor.
6: İlk 15 dakika normal bir sabunlu suyla yıkanması. 15 dakika ilgili bölgenin temizliği gerçekten viral yük açısından çok önemli. Sonrasında çocuğun veya yaralanmış kişinin en yakın sağlık kuruluşuna götürüp öykünün net bir şekilde verilmiş olması lazım. Yani böyle bir durum yaşadık, kedi veya köpek ısırdı veya tırmaladı diye. Üçüncüsü de sonrasında bu tür durumlarda hayvanın en az 10 gün gözetim altında tutulması lazım.
2: Kuduzda belirtileri beklemek değil, şüpheli temas sonrası hızla harekete geçmek hayat kurtarıyor.

0: Buradan başlıyor Ümraniye'den, ardından Kavacık ve Beykoz'da tam 14 durak var olacak. Yani planlanan bu istasyon olacak, 14 istasyon olacak. Ümraniye'den başlıyor, Kavacık üzerinden Beykoz'a kadar da uzanıyor. İşte yapılan açıklamada İstanbul'un raylı sistem ağına yeni bir güçlü bağlantı kazandıracağız deniyor. Hayırlı uğurlu olsun, İstanbul trafiğini rahatlatır mı bilmiyoruz ama tabii bir nebze olsun nefes aldırır. Şimdi yağışlara bakalım. Evet, yağışları bekliyoruz. Çok sıcak bir yaz geçirmedik ama yağış bekliyoruz. Çünkü barajların doluluk oranları her geçen gün azalıyor. Birazdan onlara bakacağız ama Erzurum ve Malatya'da etkili olan yağışlar seli de beraberinde getirdi.
1: Sağanak sele dönüştü, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Yurdun doğusunda kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum'da Cirit maçı sonrası sporcular sele kapıldı. Arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkan sporcuların o anları cep telefonuyla kaydedildi.
2: Tüm suyu sitenin içine giriyor bak.
1: Malatya'da sağanakla şiddetli fırtına etkiliydi. Kent merkezinde birçok noktada ağaçlar devrilirken bazı iş yerlerinin camları kırıldı. Hekimhan ilçesinde ise sağanak sonrası sel oluştu. Selin geliş anı kameraya yansıdı. Derelerin taştığı ilçede ev, depo ve ahırları su bastı. Tarım alanları ve ürünlerde sel nedeniyle zarar gördü. Antalya ve Niğde'de de aynı manzara vardı. Sağanak ve su birikintileri taşkınlara neden oldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazı noktalarda yoğunluk oluştu.
0: Şimdi barajların doluluk oranına bakacağız demiştik. Çünkü yaz aylarıyla birlikte tabii normal olarak su tüketimi artıyor. Çok yağışlı bir yaz geçirmedik ama bahar bereketliydi Allah'tan. Şimdi barajların doluluk oranlarının yurt genelinde %48 seviyesinde olduğu açıklandı.
3: İstanbul'un su kaynakları alarm veriyor. Artan tüketim ve sıcak hava barajlardaki doluluk oranını hızla düşürüyor. İstanbul'daki barajlar 11 Mayıs'ta %72,05'le yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaşmıştı. 18 Ağustos itibarıyla barajlardaki toplam doluluk oranı %48'e geriledi. En yüksek doluluk oranı %78,42 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Son sırada ise %14,45'te Papuçdere Barajı yer aldı. Barajlardaki doluluk oranları ise Elmalı %78,42, Ömerli %68,9, Darlık %66,24, Alibey %47,1, Terkos %41,14, Isırancalar %34,3, Büyükçekmece %34,04, Sazlıdere %27,19, Kazandere %20,87, Papuçdere %14,45 olarak ölçüldü. Uzmanlar bilinçsiz su kullanımına dikkat çekerek tasarruf edilmesi konusunda uyarıyor.
0: Evet, barajlarda durum kritik seviyeye doğru ilerliyor ama biz dediğim gibi bahar aylarını bereketli geçirdik. Kış, yaz ayları o kadar da kurak değildi, çok da sıcak değildi. Bu defa Avrupa kavruldu. Avrupa hala yüksek sıcaklarla mücadele ediyor ve Ren Nehri belki de en debisi yüksek nehri, ki Alplerden doğuyor Ren Nehri, en düşük seviyesini yaşıyor tarihin. Şimdi buralarda kırmızı ile işaretlenen alanlar daha önce o nehrin o noktada ölçülmüş en düşük debisi. Örneğin bazı noktalarda 81 santimken şu an 63 santimetreye kadar düşmüş. Örneğin Köln'de 69 santimken şimdi 45 santim olarak hesaplanıyor. Ren Nehri ilerlediği noktalarda örneğin Mannheim bölgesinde 85 santimetreymiş. Şimdi 73 santimetreye kadar düşmüş. 25 santim metreden 10 santimetreye, hatta sıfırın altında, yani kuruduğu noktaların olduğu belirtiliyor. Avrupa çok sıcak bir yaz geçiriyor. Avrupa'daki tüm nehirler kurumuş durumda ve Ren Nehri'nin son hali, bölge bölge bakın artık dibindeki alanın, zeminin görüldüğünü de görüyoruz. Belki o -2 olarak işaretlenen noktalardan biri kaydedilen görüntüler. Ren Nehri de çok zor bir yaz geçiriyor ve kuraklık tehlikesi de gitgide artıyor. Biz de çok şükür bu yaz öyle değil. Hatta Fırat Nehri'nden bazı görüntüler getireceğiz şimdi.

0: ekranlarınızda. Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Barajı Gölü'nde hizmet veren bir tekne turu var. Doğa dostu bir tekne turu üstelik. Doğa tutkunlarına çok güzel bir hizmet sunuyor. Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Fırat Nehri üzerinden Malatya'daki güzellikleri keşfetme imkanı sunuyor. İşte bu görüntüler Fırat Nehri'nden. Masmavi, berrak bir su. Diyarbakır'ın doğa ve sağlık turizmiyle öne çıkan ilçesi Çermi Kaplıcaları, Gelincik Dağı'nın peri bacalarını andıran jeolojik yapıları, Sinek Çayı ve Kanyonu, Yaban Ardı ve Şeynhande'de şelaleleriyle dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Çermik'te Atatürk Barajı Gölü'nde bu yıl hizmete başlayan, güneş enerjisiyle çalışan çevre dostu tekne tatilcilerin de gözdesi oldu. Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi bile aştığı bölgede ilerideki insanlar serinlemek için, hatta turistler işte doğada bu gezintiyi yapmak isteyenlerle birlikte Çermik'in yolunu tutuyor ve işte bu doğa dostu tekneyle, yani güneş enerjisiyle çalışan bu tekneyle dört ilimizi kapsayan o tura katılıyorlar. Çok büyük rağbet olduğu da belirtiliyor. Baraj Gölü'nde fosil yakıt yerine güneş enerjisiyle çalışan bu tekneyle gezintiye çıkanlar Diyarbakır'ın yanı sıra Adıyaman, Şanlıurfa ve Fırat Nehri üzerinden Malatya'daki koyları geziyorlar, şelaleleri geziyorlar, batık yerleşimleri ziyaret ediyorlar, kanyonları ziyaret ediyorlar. Pek çok güzelliği görme imkanı buluyorlar. Şimdi bu güzel görüntülerin ardından bir kaza haberi gelecek ne yazık ki. Antalya'da 6 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası yaşandı. O kazada 17 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Görüntüler Antalya'da yaşanan o zincirleme trafik kazasına ait. Kaza Alanya Manavgat D400 karayolunda yaşandı. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Yusuf Yerli'nin kullandığı tur minibüsü kırmızı ışıkta duran Osman Nuri Erdoğan'ın yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil öndeki araçlara çarptı ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi tedavi altına alındı. Bu arada emniyet teşkilatında terfi ve atama süreci tamamlandı. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 2024 yılından bu yana kadro yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen terfi ve atama sürecinin gerekli inceleme ve değerlendirmelerin ardından tamamlandığını açıkladı.
1: Kadro yetersizliği gerekçesiyle 2024 yılından bu yana bekletilen 1. sınıf emniyet müdürlüğü terfi süreci İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla tamamlandı. Bu durumda 270 personelin ataması gerçekleştirildi.
2: Yol ve talep ettiği bir duruma gelmiştir.
1: Beklenen o açıklama Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'dan geldi. Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki 270 personelin 2026 yılı genel atama işlemlerinin sonuçlandığını belirtti. Söz konusu kararın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de terfi ve atamalara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
3: Yeni rütbelerine kavuşan ve yeni görev yerlerine atanan kıymetli emniyet teşkilatı mensuplarımızı tebrik ediyor. Aziz milletimizin huzur ve güvenliği uğruna yürütecekleri tüm çalışmalarda kendilerine muvaffakiyetler temenni ediyorum.
0: Kolombiya'da 10 Ağustos'a meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem 300 kişiyi hayattan koparmıştı. Ölü sayısının daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Çok fazla kayıp var çünkü. On binlerce insanda yaralı, 143 kişiden fazla resmi kayıp başvurusu var. Depremin şu ana kadarki faturası ise 9,5 milyar doları çoktan aşmış durumda.
4: 4187
5: Bu felaketin ekonomik etkisine dair ilk teknik tahminler zaten yapıldı. Özel bir firma doğrudan maddi hasarı yaklaşık 30 trilyon peso olarak tahmin etti. Bunun yaklaşık 24,5 trilyonu binalarda ve 5,5 trilyonu altyapıda meydana geldi. Felaketin boyutunu bir düşünün.
6: Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı giderek artıyor. 10 Ağustos'ta ülkenin batısını sallayan şiddetli deprem ülkede büyük bir yıkıma yol açtı. Cumhurbaşkanı Abelardo Dera Espireia felaketin

0: bilançosunu ulusa sesleniş konuşmasında açıkladı.
1: Şu ana kadar 4187 kişinin yaralandığı ve 143 kişinin kayıp olduğu bildirildi. 120.328'den fazla aile afetzede olarak kayıtlara geçti. 26.945 konut yıkıldı, 127.557'den fazla konut ise hasar gördü. Felaket 15 eyaletteki 450 belediyeyi etkiledi.
0: Depremin etkilediği bölgede binlerce bina hasar gördü, on binlerce kişi evsiz kaldı. Arama kurtarma ekipleri enkazlarda çalışmalarını sürdürürken kurtarılmayı bekleyenler için zamanla yarışıyor. Dela Espriella, tek bir vatandaşımızı dahi canlı bulma ihtimali olduğu sürece arama kurtarma ekipleri sahada kalmaya devam edecektir dedi.
1: Bir babanın, bir annenin, bir evladın, bir eşin, bir kardeşin ya da bir dostun bıraktığı boşluğu tam anlamıyla doldurabilecek hiçbir kelime yoktur.
0: Kolombiya hükümeti depremin yaralarını sarmak için Mucize Fonu adlı yeni bir fon oluşturdu. Fonla evlerini kaybeden ailelere kira desteği sağlanması, yeni konutlar inşa edilmesi ve hasarlı konutların onarılması planlanıyor.
2: Son haberimizi bugün de noktalıyoruz Ajans Akşam'a doğrunda. Yarın inşallah saatleri 16 gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar diliyorum.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin otomotiv ihracatı artmaya devam ediyor. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 542.401 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracat 2025 yılının aynı dönemine göre %2,6 artarak 24.4 milyar dolar oldu. Yılın 7 ayında toplam otomotiv üretimi 767.216 adet olarak kayıtlara geçti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
3: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
12: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
4: seninle. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Reklam. A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir reklam.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
4: Bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom.

0: hissettirir.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
4: Yıldız. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı. İran-ABD savaşı, Mekke Anlaşması ve Gazze konusu görüşmenin ana başlıklarından oldu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan ve kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun resmi gazetede yayımlandı. Kararın yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacağını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, genel merkezde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demir, CHP, Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına evet mi diyecek sorusuna yanıt verdi. Hayır demedi, partinin yetkili kurullarını işaret etti. Sosyal medya üzerinden çocukları ve gençleri suç ağlarına çeken, dijital ortamda talimat ve finansman sağlayan, yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelede yeni dönem başlıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörle mücadelede daire başkanlıklarının yeni nesil suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacağını belirtti.
7: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Efendim, yurdun farklı noktalarından ölümlü trafik kazası haberleri peş peşe geldi. 5 ilde meydana gelen kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralı maalesef. Kaza anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ürkütücü.
6: Aşırı hız, kural tanımazlık ve dikkatsizlik kazalara davetiye çıkardı. İlk acı haber Sivas'tan geldi. Su şehri karayolu Geminderesi Çokrak Köyü mevkisinde Hayati Aras'ın kullandığı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Bir kaza haberi de Muğla'dan geldi. Milas ilçesinde tur otobüsü tırı arkadan çarptı. Milas Silimiye karayolunda yaşanan kazada otobüste sıkışan yolcular itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İki kişinin hayatını kaybettiği kazada 18 kişi de yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Konya'da peş peşe yaşanan kazalar faciayla bitti. Konya-Afyon-Karahisar karayolunda kaza yapan bir otomobilden yola parça savruldu. Arkadan gelen Mehmet Emin Şen parçadan kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpıp havalanan otomobil karşı şeride geçerek iki araçla çarpıştı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Emin Şen ve Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntülerde Bursa'dan. Ankara yolu caddesinde yaşanan kazanın sürücüsü 17 yaşındaydı. Ehliyetsiz sürücü Hasan Akın trafikte araçların arasında makas atarak ilerliyordu. Son manevrasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı. Savrulan otomobil hurdaya döndü. 17 yaşındaki Hasan Akın hastanede hayatını kaybetti. Aynı kazada ağır yaralanan arkadaşının da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

0: ehliyetsiz sürücünün makas attığı anlar arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Son kazanın adresi Nevşehir. Ankara-Niğde otoyolu Derinkuyu gişeleri yakınında madeni yağ yüklü tır şarampole devrildi. Kaza sırasında Dorse'deki madeni yağ alev aldı. Alevler kısa sürede tırın tamamını sardı. Sürücü hayatını kaybetti. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Dünyanın birçok farklı noktasına sel felaketleri günlük yaşamı felç etti. Amerika'dan Asya'ya şiddetli yağışlar büyük hasara yol açtı. Yüz binlerce kişi yerinden olurken onlarca kişi yaşamını yitirdi.
2: Filipinler'den Amerika Birleşik Devletleri'ne, Güney Kore'den Peru'ya. Dünyanın dört bir yanında sel felaketleri yaşandı.
3: İki küçük kızımla birlikte tek başına yaşayan bir anneyim ve gördüğünüz gibi her şeyimi kaybettim.
2: İklim değişikliği doğal afetlere yol açmaya devam ediyor. Kuvvetli yağışlar sonrası meydana gelen seller nedeniyle çok sayıda bölgede günlük yaşam durma noktasına geldi. ABD'nin Indiana eyaletinde sokaklar göle döndü. Fırtınada yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer 4 yaşındaki bir çocuk dahil yaşamını yitirenlerin olduğunu aktardı. Latin Amerika'da da durum farklı değil. Costa Rica'da şiddetli yağışlar sonucu yüzlerce kişi tahliye edildi. Ülke genelinde 800'den fazla okulda dersler askıya alındı.
3: Ekipler koordineli olarak arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
2: Peru'nun başkenti Lima'da da şiddetli yağışlar su ve kanalizasyon sistemlerinin çökmesine neden oldu. En az 3 ilçede onlarca evi su bastı. Yollar suya gömüldü.
3: İki küçük kızımla birlikte tek başına yaşayan bir anneyim ve gördüğünüz gibi her şeyimi kaybettim.
2: Uzak Asya ülkeleri de sellerle mücadele ediyor. Filipinler'de bu son yağmurları sebebiyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer 24 binden fazla kişinin sığınaklarda kaldığını aktardı. Güney Kore'de de kuvvetli yağışlar sonucu yollar ve araçlar su altında kaldı. Yağışlar toprak kaymasına da yol açtı. Acil yardım ekipleri etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
1: Efendim, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Lyon'u ağlayacak bu akşam ve karşılaşma saat 22'de başlayacak. A-Spor muhabiri Erdem Akbaş'a gidelim. Karşılaşma öncesinde bildiklerimizi Erdem dinleyelim senden.
4: Hikmet Öztürk Kadıköy'den selamlar. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz playoff turu ilk maçında Olympic Lyon'u konuk edecek. Fenerbahçe bir önceki turlarda Gornik Zabre'yi elemişti. Ardından Sturm Graz'ı geçmişti ve adını playoff'a yazdırmıştı. Fenerbahçe 2008 yılından itibaren Şampiyonlar Ligi'nde grup ve lig aşamasında kalamadı. Uzun yıllardır devam eden hasretini sonlandırma adına bu akşam çok kritik bir maça çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Alman hakem Sevin Yablonski karşılaşmayı yönetecek. Fenerbahçe'de Jayden Osterwold UEFA listesinden çıkarıldı. Kaleci Mert Günok sakatlığı sebebiyle kadroda olamayacak. Kaleyi Ederson'un korumasını bekliyoruz. Ederson bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku'da UEFA listesine yazıldı. Lukaku'nun yine bir mücadelede karşılaşmada kadroda olmasını bekliyoruz. Teknik direktör İsmail Kartal eğer uygun görürse Lukaku ilk kez sarı lacivertli formayı giymiş olacak. Fenerbahçe tribünlerinin maça özel bir hazırlığı var. Tüm tribünleri kapsayan bir koreografi hazırlandı. Saat 21'de Fenerbahçe kulübünün yaptığı çağrıyla tüm taraftarların tribünlerdeki yerini alması istendi taraftarlardan. Biz de buradan bu Fenerbahçe'nin bu çağrısını aktarmış olalım. Taraftarlar saat 21'de tribünlerde olursa görsel anlamda şovun hazırlığının daha kolay ilerleyeceğini ifade ediyor Fenerbahçe kulübü. Temsilcimiz bugün rahat bir skor alırsa önümüzdeki hafta Lyon'da rövanş mücadelesine çıkacak ve rövanş mücadelesinden de iyi bir skor alırsak uzun yıllardır devam eden Şampiyonlar Ligi hasretini Fenerbahçe sonlandırmış olacak. İsmail Kartal'ın öğrencilerine başarılar diliyoruz. Kadıköy'den aktaracaklarımız bu kadar. Önemli bir karşılaşma Fenerbahçe'yi bekliyor.

0: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Mecliste 467 evet oyuyla kabul edilen çerçeve yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gelişmeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden hayırlara vesile olmasını dileyerek duyurdu. Yasada tanımlanan kurulsa ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirecek.
1: Birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gelişmeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından hayırlara vesile olmasını dileyerek duyurdu.
3: Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarlarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum.
2: Başkan Erdoğan sürecinin aynı titizlikle yönetilmeye devam edeceğine de dikkat çekti.
4: 7. maddede Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, BİT Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden oluşan bir heyet oluşturuyoruz. Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yasada tanımlanan kurulun ilk toplantısı için tarih verdi. Bu kapsamda kurul 24 Ağustos Pazartesi günü ilk çalışmalarını gerçekleştirecek. İlk toplantının gündemi ise silah bırakma ve alt komisyonlar olacak.
5: Bu toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak, 7595 sayılı kanunla tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir.
0: İngiliz The Telegraph gazetesi İran savaşı ile ilgili kritik bir haber yayımladı. Habere göre İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'da Kürt grupları kullanarak rejim değişikliği yapma planı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesiyle engellendi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Türkiye İran'ın bölünmesine izin vermedi demişti.
3: İran savaşı ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Bu kez İngiliz The Telegraph gazetesi çok konuşulacak bir habere imza attı. Gazete, İsrail'in İran'da Kürt grupları kullanarak rejim değişikliği yapma planının nasıl engellendiğini yazdı.
6: Telegraph gazetesinde yer alan habere göre İsrail'in Kürt güçleri kullanarak İran'ı istikrarsızlaştırma girişimi Ankara'nın sert itirazları sonucunda ABD tarafından iptal edildi.
3: Habere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'a ilettiği mesaj Netanyahu'nun planını bozdu. ABD'li yetkililer de Netanyahu'nun planında bazı unsurların uygulanabilir olmadığını dile getirdi. Hatta öyle ki CIA direktörünün ABD Başkanı Donald Trump'ı plan konusunda bilgilendirdiği, ABD Başkanı'nın ise planı saçma olarak nitelendirdiği öne sürüldü.
6: Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terör örgütü PKK ile mücadele ettiğine dikkat çekilen haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan Trump'a bölgede herhangi bir Kürt bağımsızlığı girişimine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek dediği de ifade ediliyor.
3: Diğer yandan Körfez ülkelerinin de İran'ın etnik temelde bölünmesinin Orta Doğu genelinde yeni istikrarsızlıklara yol açabileceği konusunda Washington'ı uyardığı ortaya çıktı.
6: Söz konusu planda Kürt güçlerin Irak Kürt bölgesel yönetimi üzerinden İran sınırını geçerek ülkedeki Kürtler arasında bir ayaklanmayı desteklemesi ve yönetimin devrilmesine katkı sağlaması hedeflendi.
3: Netanyahu'nun başarısızlığı İsrail istihbaratını da sarstı. Mossad direktörü Roman Goffman'ın planı hazırlayan iki üst düzey Mossad yetkilisini görevden aldığı

0: öğrenildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda Türkiye'nin İran'ın bölünmemesi konusunda çok önemli bir rolü olduğuna dikkat çekmişti. Ankara'nın kararlı duruşu ve diplomasisi sayesinde İran'ı bölme komplosunun boşa çıkarıldığını vurgulayan Arakçı, Türkiye sağlam bir duruş sergiledi ifadesini kullanmıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile yaşanan gerilimin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da görüştüğünü söyledi ama ayrıntı vermedi. Beyaz Saray'da gazetecilerin ısrarcı soruları karşısında sinirlenen Trump, muhabirlerle tartıştı.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüştü mü? Bu soru Beyaz Saray'da gerilimin yükselmesine neden oldu.
3: Kim Jong-un görüşme isteğinize neden yanıt vermedi?
4: Yanıt vermediğini nereden biliyorsunuz?
3: Verdi mi?
4: Evet verdi. Çok olumlu.
2: ABD Başkanı Kuzey Kore lideriyle görüşmesine ilişkin detay vermedi. Ne zaman gerçekleştiğini söylemedi.
5: Kuzey Kore'nin çıkarlarını müttefiklerimizin önünde tuttuğunuzu söyleyenlere yanıtınız ne olacak?
4: Tam tersi. Ben çok daha güvenli yapıyorum. Kim Jong-un bana her zaman çok iyi davrandı. Ben onu anlıyorum. O da beni.
2: Trump, Kuzey Kore ile ilgili soru soran bir başka muhabirle de tartıştı.
6: Tatbikatların azaltılmasını özellikle mi istedi?
4: Sessiz ol, sessiz. Bu genç adamların karşısında çok saygısızsın. Siz de onu saygısız buldunuz mu? Hangi kurumdansın?
6: CNN.
4: Sahte haberler.
6: Güney Kore ile ilgili soru sormak istiyorum.
4: Sen sahtesin. Çok gürültücüsün. Sessiz ol. Çok gürültü çıkarıyorsun.
2: Gerilimin artmasıyla Trump sosyal medya hesabından Kim Jong-un'la görüşmesine dair de görsel paylaştı. O paylaşımda Kim Jong-un telefonda Trump'la görüşüyor. Ve hey Donald, çok havalı değil miyiz dediği gösteriliyor.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, genel merkezde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından Özgür Özel hakkındaki dokunulmazlık dosyasına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar.
7: Şu an ne desem doğru olmaz.
0: CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, CHP Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına evet mi diyecek sorusunu yanıtladı. Partinin yetkili kurullarını işaret etti.
7: Parti meclisi toplanır, MYK, milletvekillerle bir araya gelir. Oradan bir karar çıkar diye düşünüyorum.
0: Deniz Demir, genel merkezde gazetecilerle bir araya geldi. Gündemde CHP'nin olağan kurultay süreci de vardı. Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini söyledi, böyle devlet adamları kolay yetişmiyor dedi.
7: Genel başkanımızın şu anki en büyük amacı partiyi bu kaostan çıkarıp güvenli limana bir önce götürmektir. Ben tabii ki genel başkanımızın aday olmasını isterdim canım gönülden. Çünkü genel başkanımızın yaptığı çalışmalar, özellikle herhalleşme noktasında gösterdiği adımlar bugün %48 gibi bir oya ulaştı. Yani bu son yerel seçimdeki başarısı partinin genel başkanımızın CHP'ye oy vermeyen kesimlere atmış olduğu adımların bir sonucu.
0: CHP'li Demir yeni partiyle ittifaka ise temkinli yaklaştı.
7: Yeni partideki arkadaşlar bizim geçmiş yıllarda uzun süreler mesai yaptığımız kişiler. Yani bizim düşmanımız değil bu arkadaşlar. Siyasette ne getirir ne götürür bunu zaman bilir ama bizim onu da düşünerek yani ileride bir seçim olduğu zaman belki aynı adayı destekleyebiliriz, başka kararlar alabiliriz. O yüzden herkesin bu sorumlulukta davranması gerekiyor. Kimsenin kimseyi incitmemesi, çok böyle bir araya gelme koşullarını ortadan kaldıracak eylemlerde bulunmaması gerektiğini ben altını çizmek istiyorum yani kişisel olarak. Siyaset bu tabii, ne olacağını hep birlikte göreceğiz.
0: Demir, İzmir Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde yeni parti ile CHP'nin uzlaşamaması ve sonrasında çıkan kavgadan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzüldüğünü söyledi. Yol kazası yorumunu yaptı. CHP'li meclis üyeleriyle ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını dile getirdi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mecliste kapı komşusu oldu. İki partinin grup odaları aynı koridorda olacak. İşte o koridor ve meclisteki yeni düzen.
8: Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
0: Mecliste odalar yeniden tahsis edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel komşu oldu. Yeni partinin kurulmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oda düzeni değişti. CHP ve yeni partinin odaları aynı koridorda yan yana ve karşı karşıya olacak.
9: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel CHP döneminde kullandığı makam odasını yeni parti genel başkanı sıfatıyla kullanmaya devam edecek.
0: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı makam odasını kullanma talebi kabul görmedi. Bazı odalar CHP'ye, bazıları da yeni partiye tahsis edildi.
8: Yürüyelim arkadaşlar!
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hummalı bir çalışma var. Tüm odalar boşaltıldı. Hemen sağ tarafında bulunan oda yeni parti grubuna, hemen sol tarafında bulunan odaysa Cumhuriyet Halk Partisi grubuna tahsis edildi. Yani iki parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komşu oldu.
0: Yeni parti grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır'la Murat Emir'in kullandığı odalarda bir değişikliğe gidilmedi. Yeni parti grup başkan vekili Gökhan Günaydın'ın kullandığı odaysa CHP'ye tahsis edildi. Murat Emir'in kullandığı odanın karşısında bulunan ve yeni parti kurulmadan önce CHP grup yönetiminin toplantılarının yapıldığı odaysa CHP grup başkanı Faik Öztrak'a verildi. Kılıçdaroğlu meclise geldiğinde bu odayı kullanacak.
8: Ben Kemal. Geliyorum.
0: Koridorun devamındaki odaların bir kısmının da CHP grup başkan vekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi. İki parti aynı koridorda kapı komşusu oldu.
8: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
1: Alihan Kuriş suç örgütünün tıpkı FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Baylok gibi Glooper adında gizli bir yazılımla haberleştiği ortaya çıktı. Uygulamanın dışarıdan erişime kapalı olduğu ve gizli veri işlemi dosyası ile yapılabildiği belirlendi.
0: Alihan Kuriş suç örgütünün Baylok'u gizli haberleşme ağı Glooper deşifre oldu.
10: Şimdi bu Glooper uygulaması ile ilgili bu cümleyi nereden duyduk? Glooper telaffuzu nereden oldu? İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin bir açıklaması vardı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüyle ilgili yapılan bir çalışmada, operasyonda üst düzey yöneticilerin kendi aralarında bir haberleşme ağı olduğu, gizli bir haberleşme ağı olduğu söylenmişti. İşte o Glooper haberleşmesi üzerinden de üst yöneticilerin haberleşmelerini, iletişimlerini bu şekilde sağladığı tespiti yapılmıştı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütünün Glooper üzerinden haberleştiğini açıklamıştı. İncelemelerde Glooper'ın özel olarak geliştirildiği, yaklaşık 3300 kişilik yönetim kadrosunun kullanımına sunulduğu tespit edildi.
10: Üst düzey yöneticiler arasında bu gizli haberleşme aracı olarak kullanılan Glooper'ın uygulanma safhasında da belli kademelerin olduğu ortaya çıkıyor. Yani 3 aşamalı bir doğrulamadan geçtikten sonra ulaşılabildiğini söylemişti Sayın Bakan. O aşamalar ne, o kademeler? Önce bir şifre girildiğini anlıyoruz. Ardından biyometrik veri ve harici onay. Yani bu bir şifre girerek normal telefonlarınıza ya da bilgisayarınızı açtığınızda bir şifre girip bilgisayar ekranınız, telefonunuz açılıyor. Ancak burada ise 3 kademeli bir doğrulama olduğunu görüyoruz. Bu doğrulamada önce şifre, akabinde biyometrik veri kişilerin kendilerine özgü, işte parmak izi olabilir, yüz tanıma sistemi olabilir vesaire. Tabii bu detaylar ne? Soruşturmada bunlar da ortaya çıkacaktır.
0: Dijital incelemelerde uygulamanın dışarıdan erişime kapalı olduğu belirlendi. Özel ve gizli bir data, veri işleme ve dosyalama yapabildiği tespit edildi.
10: Peki bunları kim kullanıyor? Yalnız yetkilendirilmiş kişilerin erişilebildiği tespiti yapılmış. Yani bu 3 aşamayı bilen kişi sayılarının belli sayılarda olduğunu anlıyoruz buradan. İletişimin şifreli e-postalar üzerinden sağlandığı tespit yapılmış ve dışarıdan erişime tamamen kapalı olduğu, gizli bir data ve dosyalama sisteminin olduğunu belirtiyor.
0: Gizli yazılım örgüt yönetimi için bir ana karargah görevi görüyordu.
10: İletişimin şifreli e-postalar üzerinden yapıldı. Yani bir telefon aramasından ziyade bir e-posta ile iletişimlerini sağlandığı da şu an tespit durumunda. Tabii bu yazılım açıldıktan sonra bu görüşmeler, çünkü çok fazla kişinin ancak örgütün üst kademesindeki fazla kişinin kullandığı tespiti yapıldığı için bu aralarındaki konuşmalar,

0: Daha açılamayan şifreli dosyalar var mı yok mu bunları bilmiyoruz. Tabii ki siber ekipleri bunların incelemesini yapacak.
1: Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada örgüt liderinin de aralarında olduğu 32 şüpheli tutuklanmıştı.
2: Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan Ecem Boşça yaşam mücadelesini 4 gün sonra kaybetti. Genç kız gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
3: Dört günün sonunda acı haber geldi. Doğadar'da gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Hatay'da 13 Ağustos'ta tır, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetmiş, dört kişi de yaralanmıştı. Yaralananlardan biri de 29 yaşındaki Ecem Boşça'ydı. Ağır yaralanan Boşça günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ecem Boşça için İskenderun'da cenaze töreni düzenlendi. Tabutunun üzerine gelinlik konuldu. Ailesi sevdikleri Ecem'e son kez veda etti. Genç kız kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
2: Kayseri'nin Talas ilçesinde önceki gün bir kadın otelin 5. katından atılarak vahşice katledildi. O gece otel odasında olduğu belirlenen cinayet zanlısı Nurettin Can Şahin tutuklandı.
1: Otel odasında yaşanan tartışma cinayetle bitti. Kadını vahşice katleden cani tutuklandı.
4: Otelin 5. katında başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. 28 yaşındaki Selin Gökhan önce bıçaklandı, ardından pencereden aşağı atıldı.
1: Otelin asma katına düşen Selin Gökhan olay yerinde hayatını kaybetti. O gece otel odasında olan ve cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Nurettin Can Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olay sonrasında sosyal medyada paylaştığı videoda soruşturmadaki deliller arasına girdi.
5: Sonucum cezaevi. Ben de biliyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun.
1: Katil zanlısı Nurettin Can Şahin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
2: Efendim, Bursa'da aynı adrese ard arda verilen 15 yemek ve market siparişi kuryeleri şaşkına çevirdi. Gerçek kuryelerin adrese gitmesiyle ortaya çıktı.
3: Ellerinde paketlerde aynı kapıda buluştular ama siparişleri veren kişi orada değildi. Kuryeleri şaşkına çeviren olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aynı daireye adres göstererek farklı uygulamalardan ard arda 15 sipariş verdi. Kısa sürede yemek ve market paketleriyle adrese gelen kuryeler aynı noktada buluşunca gerçek ortaya çıktı. Daire sakini siparişleri kendisinin vermediğini söyledi. Siparişlerin asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından kuryeler duruma tepki gösterdi. Paketler işletmelere geri götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Halk sağlığını tehdit eden ve belgede sahtecilik yaptığı öne sürülen firmalara yönelik soruşturma başlatıldı. 8 yılda yapılan işlemlerde nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan 25 firmanın 47 yöneticisi ifadeye çağrıldı.
1: Şeker soruşturması 8 ile uzandı. 26 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Firmaların 47 yöneticisi ifadeye çağrıldı. İncelemelerde bazı firmaların iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri belirlendi. Ürünlerin farklı isimlerle faturalandırıldığı da tespit edildi.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen nişasta bazlı şeker soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. 26 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 47 şüpheli savcılığa ifade vermişti. İçin çağrıldı.
1: Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun hukuk önünde hesabını verecektir ifadelerini kullandı. 26 adreste şirketlere yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirilirken

0: geniş çaplı soruşturma sürüyor.
1: Diyarbakır'da yaklaşık 4 ay önce kedi ısırması sonrası kuduz tanısı konulan küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor. Entübe edilen 3 yaşındaki çocuğun yaşadığı bu durum gözleri kuduz vakalarına erken müdahaleye çevirdi. Peki kuduz hastalığının ilk belirtileri neler? İşte uzmanından kritik uyarılar.
2: Yaşındaki çocuğun entübe edilmesi kuduz tehlikesini yeniden gündeme taşıdı. Diyarbakır'da 3 yaşındaki kız çocuğu kuduz tanısıyla entübe edildi. Küçük kızın sağlık durumu kritik.
3: İddiaya göre 3 yaşındaki çocuk 4 ay önce kedi tarafından ısırıldı.
2: Kuduz vakalarında kuluçka süresi çoğunlukla 20-90 gün arasında. Ancak literatürde 9 hatta 27 yıl sonra ortaya çıkan vakalar da var.
4: Kuduzda normalde inkübasyon periyodu dediğimiz, yani hastalığın vücuda bulaştıktan sonra yerleşip tam bulgularını ortaya çıkarma süresi ortalama 45 günlük bir süredir. Ancak bu çocuktaki 3-4 aylık olan süre daha önceki uzamış vakalarda göz önünde bulundurursak uygun bir süre.
3: Sokaklarda, meydanlarda ve caddelerde her gördüğümüz kedi veya köpekleri sevebilir miyiz? Tabii ki hayır. Çünkü uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarıyor.
4: İlk 15 dakika normal bir sabunlu suyla yıkanması. 15 dakika ilgili bölgenin temizliği gerçekten viral yük açısından çok önemli. Sonrasında çocuğun veya yaralanmış kişinin en yakın sağlık kuruluşuna götürüp öykünün net bir şekilde verilmiş olması lazım. Yani böyle bir durum yaşadık, kedi veya köpek ısırdı veya tırmaladı diye. Üçüncüsü de sonrasında bu tür durumlarda hayvanın en az 10 gün gözetim altında tutulması lazım.
2: Kuduzda belirtileri beklemek değil, şüpheli temas sonrası hızla harekete geçmek hayat kurtarıyor.
1: Efendim, araştırmalara göre Türkiye'de yaşayanların %70'i fazla kilolu. Kilo fazlası olan 4 kişiden biri de obez. Veriler oldukça ürkütücü.
5: Hareketli bir yaşamımız yok. Önceden yapıyorduk da evlendikten sonra özellikle çok da dikkat edemiyoruz.
6: Kendi vücudumda hissediyorum fazlalıklarımı. Önlem almaya çalışıyorum ama çok da başarılı olamıyorum.
0: Hareketsiz yaşam ve sofradan eksilmeyen karbonhidrat. Sonuçsa tartıda sürekli artan rakamlar.
7: Buradaki temel matematik kural, harcadığınızdan fazlasını alırsanız üstünüze depolanıyor.
8: Çalıştığımız için akşam eve gel, işte ev işleri, yemek vesaire, gün bitmiş oluyor. Ama yediğimize içtiğimize dikkat etmeye çalışıyoruz tabii.
0: Türkiye'de obezite riski günden güne artıyor. İdeal kiloda olanların oranı %30.
7: Beden kitle indeksi diye bir ifade var. Genelde işte bunun 25'in üzerinde olması kilo sorunu olduğunu gösterir. 30'a kadar fazla kilolu diye ifade ediyoruz ki işte toplumumuzun sorunu.
0: Mesele sadece nasıl göründüğünüzde değil.
7: Kalp damar sistemini, dolaşım sistemini, sindirim sistemini, üreme sistemini, sinir sistemini, her şeyini etkiler. Uykuyu, uykusuzluğu, akciğer problemlerini, dışkılamayı, idrar problemlerini, çocuk sahibi olmaya kadar adet problemlerini, her şeyi etkileyebilecek bir sorunu yüklüyor insanlara.
9: Son yıllarda değişen yaşam ve beslenme şekli beraberinde fazla kiloları da getirdi. Peki bu fazla kilolardan kurtulmak ve buna sebebiyet vermemek için nelere dikkat etmeli?
10: Sabah sporu benim için önemli. Yeme içme her şeyden önce geliyor. Ama bana işin sırrı ne diye sorarsanız disiplin.
7: Bu işteki en temel mottom şu oluyor genellikle. Dengeli ve özenli beslenin. Hayatınızdan hareketi eksik etmeyin.
1: Efendim, Beykozlara müjde. İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayacak yeni metro hattı geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği metro projesi tamamlandığında Ümraniye'den başlayıp Kabacık üzerinden Beykoz'a uzanacak.
11: Çok sevindim. Zaten ihtiyaçtı.
0: Mega kentin metro ağı genişliyor. 17,5 kilometre uzunluğundaki hatta 14 istasyon olacak.
12: İstanbul, Anadolu yakasında trafikteki kilit ilçeleri birbirine bağlayacak olan yeni bir raylı sistem hattı için çok önemli bir adım atıldı.
13: Beykoz'un trafiğini azaltacağını düşünüyorum. Çok uzun zamandır beklenen bir proje. Gayet güzel olacaktır.
14: Valla çok iyi olur. Yani çok trafik var. Sabahları zorlanıyoruz işe gidip gelirken. Yani olursa çok güzel olur.
12: Ümraniye, Kavacık, Beykoz yeni raylı sistem hattının yapımını ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.
0: Projeyle İstanbul'un raylı sistem ağı genişletilecek. Megakentin trafiği nefes

0: kalacak.
1: Beykoz trafiğini biraz rahatlatır. Sonuç itibariyle toplu taşıma yetersiz kalıyor. Belki işe gidip gelenler daha rahat gider gelir.
0: Boğaz'a paralel uzanacak yaklaşık 17 kilometre uzunluğundaki ve 14 istasyonlu hat Ümraniye, Kavacık ve Beykoz'u birbirine bağlayacak. Hat Bosna Bulvarı istasyonunda inşası süren M14 Altunizade Çamlıca Ümraniye Spor Köyü hattıyla kesişecek. Ümraniye başlangıç noktasında ise M5 Üsküdar Sultanbeyli hattına doğrudan aktarma imkanı sağlayacak.
2: Beykoz'da yaşayan insanlar için, Ümraniye'de yaşayan insanlar için çok harika bir şey olur.
3: Ben çok memnun olurum açıkçası. Çünkü ben sürekli Beykoz'a gidip geliyorum. İşim var ve Kurtköy'den gidip geliyorum. Diyorum ki niye Beykoz'da metro yok? Çok iyi olduğunu düşünüyorum.
4: YKS yerleştirme sonuçları internet sitesinden erişime açıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından devlet üniversitelerindeki yüksek öğretim programlarının doluluk oranının %99,5'e ulaştığını açıkladı.
0: Üniversite adaylarının heyecanla beklediği 2026 YKS tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler yerleştirme sonuçlarını yksonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.
5: Sonuç ekranında kazandıkları üniversiteye ayın hangi tarihinde ve hangi saat aralığında gidecekleri zaten yazıyor.
6: YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından kazanan adayların kayıtları 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
0: Herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar için de ek tercih süreci yeni bir imkan olacak.
5: ÖSYM ikinci ek tercih, yani ek yerleştirme takvimini açıklıyor ve boş kalan kontenjanlar ilan ediliyor. Yerleştirmede ilk ilan edilen sonuçlar açıklandığında herhangi bir öğrenci bir üniversitenin bir bölümünü kazandıktan sonra ister kayıt yaptırsın ya da yaptırmasın, asla ve asla ikinci ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Asıl kritik nokta burası.
0: YÖK Başkanı Erol Özvar'sa devlet üniversitelerinde örgün yüksek öğretim programlarının doluluk oranının %99,5'le tarihi bir seviyeye ulaştığını ve neredeyse boş kontenjan kalmadığını duyurdu. Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarında %100 doluluk sağlandı. Mühendislik programlarında doluluk oranı ise %98'i aştı. YÖK Başkanı, yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programlarının tamamında %100 doluluk sağlandığını bildirdi. Böylelikle adayların %40'ı ilk 3, %55'i ise ilk 5 tercihinden birine yerleşmiş oldu.
5: YÖK şunu yapıyor, anlık olarak bu yıl tercih yapacak olan öğrencilerin şimdiki zamanını planlamıyor. Aslında mezuniyetten sonra ülkemizin ihtiyaç duyacağı bölümleri ve dolayısıyla mesleklerin önünü açmış oluyor.
4: 250 bin konutluk ilk evin projesi kapsamında Malatya'da evlerin bir bölümü hak sahiplerine verildi. Yeni evlerine kavuşanlar yaşadıkları mutluluğu anlattı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da ailelerin sevinç anlarına sosyal medya hesabından paylaştı.
7: Ev yapıp gitmediler. Bize yaşam alanlarımızı yaptılar. Okullarımız, camilerimiz, bunları yaptılar.
0: Yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Devlet, asrın felaketinin vurduğu kentlerde bir yandan afet konutlarını yaptı, diğer taraftansa sosyal konutları inşa etti.
7: Her zaman yanımızdaydı. Sağ olsun devlet 11 ili kaldırdı. Herkesi ev sahibi yaptı. Rabbim devletimize zeval vermesin.
0: 250 bin konutluk ilk evin projesi kapsamında inşa edilen konutların bir bölümü Malatya'da yükseldi. Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 1160 sosyal konut hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
7: 2023 Şubat ayında deprem oldu. Depremden sonra hem sosyal konut hem deprem konutu aynı anda yükselmeye başladı ve teslimatlar başladı. Ben öyle bir şey beklemiyordum. Öncelik dedim depremzedelerin ev verirler ama uzatmayacaklarını biliyordum. Çok şükür teslim ettiler.
8: Daha güzel oldu ev. Beklediğimden güzel oldu.
0: Yeni evlerine yerleşenler büyük bir sevinç yaşadı.
7: Salonum bu genişlikte. Ondan sonra çocuk odası, yatak odası, oturma odası. Oturumu gayet iyi.
8: Yetiyor bize. Büyük, mutfağı da büyük.

0: gelmişler Osmaniye'den efendim. Osmaniye'de Döner Kandemir hanımefendi, kendisi diyaliz hastası. Dolayısıyla merdivenleri çıkmakta zorlanıyor. 49 yıllık eşi devreye girmiş. Hanımefendinin eve ulaşabilmesi için güzel bir asansör sistemi yapmış kendisi için.
1: Eşim hasta olunca bu asansörü onun için yaptım. O benim Zümrüt'ü anka kuşum. Onun için her şeyi yaparım.
2: Hayat arkadaşı için fedakarlıktan kaçınmadı.
1: Geldim kendi projemle, kendi imkanlarımla bu asansörü yaptım.
2: Osmaniye'de yaşayan Hamdi Yaşar Kandemir, diyaliz hastası Döne Kandemir'le birlikte yaz aylarını Olukbaşı yaylasında geçiriyor. Eşi zamanla evin merdivenlerinden çıkmakta zorlandı.
1: Hanımım diyaliz hastası olduğu için 60 basım yoldan evin yüksekliği, merdiven 60 basım yani geliyor. Çıkmakta zorlanıyoruz. Bu senede çıkarken oturdu, ayağa kalktığı anda kalça kemiği kırıldı.
2: Hamdi Kandemir bu duruma kayıtsız kalmadı.
1: Asansörü eşim için yaptım. Eşimi severek, aşık olaraktan nişanlandım. Ve hala da aşığım. 49 senelik evliyim.
3: Allah razı olsun eşimde. Teşekkür ederim ona.
0: Efendim, evlilikte ortak sorumlulukların paylaşımı yeniden gündemde. Yargıtay'dan emsal bir boşanma kararı geldi. Sık sık gezerek evde bulunmayan ve yemek yapmayarak evlilik birliğindeki görevlerini ihmal eden kadını kusurlu buldu Yargıtay. Peki vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Haberimizde izleyeceğiz.

0: Çalışmıyor hanımefendi, yapıversin bir zahmet yemek. Evet. Yani onu da yapmayınca oluyor mu yani?
1: İki tarafta çalışıyorsa veya tek kadın çalışıyorsa, erkek evdeyse erkek de yemek yapabilir.
2: O çok saçma ya. O yapmadıysa siz yapın ya da ben yapayım. Sonuçta hayat müşterek.
3: Eşimin yemek yapmaması ayrılma sebebi olmaz bence.
4: Evlilik birliği içerisindeki ortak yaşamın sorumluluklarını sadece bir tarafa yüklemek ne kadar doğru? Ya da eşiniz diyelim ki o gün evde yemek yapmak istemedi. Bu bir boşanma sebebi olabilir mi? Şimdi vatandaşa soracağız, söz millette. Peki eşiniz diyelim ki o gün işleri var dışarıda, yemek yapmadı, ne tepki verirsiniz?
5: Sipariş veririm.
1: İki tarafta çalışıyorsa veya tek kadın çalışıyorsa, erkek evdeyse erkek de yemek yapabilir.
6: İnsanlar boşanmak istedikten sonra birbirlerini suçlamaya başladıkları zaman her şey oluyor.
2: Bana göre mantıksız, bana göre yanlış.
5: Gereksiz. Hayat iki tarafından paylaşılıyor. Demek ki o konuda paylaşılması lazım.
7: Yapacağım deyip sonra yapmaması mesela bu kusur olarak sayılabilir. Ama direkt hiç yapmayacağım diyerek, yani olabilir kişisel tercih.
8: Ya tabii ki bu tek seferde yemek yapmadı diye boşanmam da, devamlı da evde yemek yoksa, çoluk çocuk aç kalıyorsa düşünülebilir. Peki. Önce konuşup uyarıp daha sonrasında devamlılığı oluyorsa bu düşünülebilir, boşanılabilir.
9: Tek bu boşanma sebebi olmaz ama yani bence yapılması gerekiyorsa yapılacaktır. Bazı şeyler birike olur. Bu da o birikintilerden bir tanesi olabilir bana göre.
10: Bu aralarda zaten hep devamlı bu ufak tefek sorunlar boşanma sebepleri oluyor. Benim için hayır, kesinlikle olmaz. 30 senelik evliyim. Eşim yemek yapmadığı zaman karpuz peynir de yiyoruz. Yumurta da kırıp melemen yapıyoruz.
4: Diyelim ki o gün yemek yapmak istemedi. Dışarıda vakit geçirdi arkadaşlarıyla. Eve geldiğinizde yemek görmediğinizde ne düşünürsünüz?
3: Niye yemek yapmadın diye sorarım, durumu anlatır. Okeyleşiriz, dışarı çıkar beraber yeriz. Ne bileyim, dışarıdan söyleriz, biz yaparız. Bir şekilde yani karnımızı doyururuz o gün. Ben zaten gastronomi mezunuyum.
7: Anlayışla karşılarım. Yaparım ya da bir yerden sipariş veririm.
5: Sipariş veririm.
9: Nedenini öğrenirim. Mantıklı bir neden varsa
4: bilir. Yani canı istemedi.
9: Bu bir olabilir, iki olabilir ama üçüncü olmamalı bence.
8: Ya, yapmasam da söylerim, sipariş veririm. Bir şekilde günü kurtarız.
2: Bakın, benim için önemli olan ihtiyacı varsa, yani o akşam bana yemek, yani atıyorum 10 sene, 20 sene, 30 sene berabersiniz. Ya şimdi bu 20 sene, 30 sene beraberlikte bir akşam gezmeye çıktı diye gerideki 10 seneyi, 20 seneye bay edemezsiniz ki.

0: Efendim çok kısa bir ara vereceğiz akşam ajansına. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken, sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar.
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
11: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Türksel çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
13: Türksel'le bağlan hayata.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
14: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
17: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Reklam.
18: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
19: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay,

0: %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
7: hayata. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
8: Türkiye'de ve dünyada neler konuşuluyor, neler tartışılıyor onlara değineceğiz.
7: Tahir İnan'ın sunduğu memleket meselesinin konukları gazeteciler Bülent Erandaç, Mahmut Öğür, akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, askeri stratejist Doktor Eray Güçlü. Memleket meselesi bu akşam 20.50'de A Haber'de.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber. Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
8: Türkiye'de ve dünyada neler konuşuluyor, neler tartışılıyor onlara değineceğiz.
7: Tahir İnan'ın sunduğu memleket meselesinin konukları gazeteciler Bülent Erandaç, Mahmut Öğür, akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, askeri stratejist Doktor Eray Güçlü. Memleket meselesi bu akşam 20.50'de A Haber'de.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: En büyük yanlış bilinen şey bu hastalığın tedavisiz olduğudur aslında.
11: Dünya genelinde her yıl milyonlarca kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Türkiye'de rakam azımsanamayacak düzeyde.
10: Yaklaşık 7 ila 8 kadından bir tanesi hayat boyu sürecinde meme kanserine yakalanabiliyor.
12: 6 yıldır bayağı bir farkındalık oluştu bende. Bir iki tane arkadaşım maalesef kanser oldu.
11: Ancak tıp dünyasındaki yeniliklerle bu hastalıkla mücadele süreci çok daha bilinçli yürütülüyor.
12: Meme kanseriyle mücadelede en büyük güç doğru bilgi ve zamanında atılan adımlar. Çünkü internetteki asılsız hurafeler tedavi sürecini doğrudan etkileyebiliyor. Öyle ki hastalığın en hızlı ilerleyen türünde dahi erken tanı sayesinde tedavi başarısı anlamlı ölçüde artırılabiliyor.
10: Bazı yanlış bilgilendirmeler, halk arasında bazı hurafeler dolaşmakta. Sadece kemoterapiyle tedavi edildiği dönemlerde biraz daha ölümcül bir hastalık olarak önümüze çıkıyordu. Günümüzde akıllı ilaçlar ve bağışıklık sistemine yönelmiş tedavilerle neredeyse kemoterapiyle tedaviye başlanan hastalarda %50 ila 60 arasında tümörde canlı hücre kalmama olasılığını yakalayabiliyoruz.
11: Peki üçlü negatif meme kanseri farklı belirtiler mi gösteriyor?
10: Üçlü negatif meme kanseri, üç ayrı meme kanseri beraber görülüyor anlamına gelmez. Östrojen, progesteron ve her iki reseptörlerinin tamamen negatif olduğu, yani bu reseptörlere yönelik ilaçların kullanılmadığı meme kanseri çeşididir.
12: Erken teşhis için en büyük güvencemiz ise Sağlık Bakanlığı'nın kurmuş olduğu KETEM, yani kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde kadınlar ücretsiz olarak kanser taramalarını yaptırabiliyor. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır.
10: Hızlı büyüme bir öngörü olabilir. Memede yeni ele gelmiş bir kitle, meme başında çökme, meme başından kanlı akıntı, koltuk altı lenf bezlerinde bir şişlik, meme başının etrafında kızarıklık, renk değişikliği, açılmış bir yara kişilerin mutlaka dikkatini çekmekte ve hastaneye başvuruyu arttırmaktadır. Ülkemiz sağlık politikaları açısından bakıldığında kanser araştırma merkezleri, KETEM'ler 40 yaş üstü kadınları yıllık olarak mamografik taramaya çağırmakta ve gerekli tüm hastaları da ilgili merkezlere yönlendirerek meme ultrasonlarını yaptırmaktadır.
13: Yaptırıyorum.

0: sene oldu şu anda.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bir sıcak gelişme var. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeri ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı ve milletvekilinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılıyor. Kendisi hastanede tedavide. Haber muhabiri Abdullah Ünver detayları aktarmak üzere Ankara'da bizi bekliyor. Abdullah, nedir ayrıntılar?
3: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Dakikalar önce bu son dakika bilgisi haber merkezimize ulaştı. Yeni Parti milletvekili Melih Meriç bıçaklandı. CHP'nin eski Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandığına dair bir bilgi ulaştı. Tabii olayın yaşandığı hemen dakikalar sonrasında henüz kimliği belirlenememişti o şahsın, ama şu an itibariyle artık CHP'nin eski Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bu saldırının gerçekleştiği doğrulanmış oldu. Özgür Özel'le birlikte yeni partiyi geçtiği belirtilen Seydi Ahmet Keleş'in gerçekleştirdiği saldırının ardından Melih Meriç hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Melih Meriç'in milletvekilinin şu anda sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ağır yaralı olduğunu söylemek mümkün. Oldukça önemli bir konuydu. Tabii emniyet güçleri de olayın hemen ardından adli soruşturma başlattılar. Toparlayacak olursak yeni parti milletvekili Melih Meriç bıçaklandı. O saldırıyı da yapan isim şu anki belirlemelere göre CHP'nin eski Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu söyleniyor. Oldukça önemli bir gelişmeydi. Biz de gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Abdullah, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Giresun'da selde kaybolan dayı ve yeğeni arama çalışmalarının 5. gününde acı haber geldi. 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni sele kapılan aracın bulunduğu noktanın 100 metre ilerisinde toprak altında bulundu. Dayı Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise sürüyor.
4: Sele kapılan dayı ve yeğenini arama çalışmalarının 5. gününde acı haber geldi. 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. 13 Ağustos'ta Giresun'un Keşap ilçesinde içinde 3 kişinin bulunduğu araç Taşandere'de sele kapılmıştı. Sürücü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtuldu. 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kaybolmuştu. Arama ve kurtarma çalışmalarında önce kilometrelerce sürüklenen araç bulundu. 5. günde ise ekipler aracın bulunduğu noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde, dere kenarında toprak altında bir cansız bedene ulaştı. Kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için morga kaldırılan cansız bedenin 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'na ait olduğu belirlendi. Ekiplerin Mehmet Akkaya'yı bulmak için bölgedeki arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
2: İstanbul Fatih'te bir yayayla otomobil sürücüsü arasındaki aracı üzerime sürdün tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya yayanın arkadaşları da dahil oldu. Otomobil sürücüsü bıçaklandı.
4: Aracı üzerime sürdün kavgası kanlı bitti. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Ömer Tekdemir aracıyla rampadan indiği sırada yolda yürüyen bir kişi "Neden aracı üzerime sürüyorsun?" diyerek sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Yayanın yanındaki 3 kişi de kavgaya dahil oldu. Saldırganlardan biri yanında taşıdığı bıçakla sürücü Ömer Tekdemir'i yaraladı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Hastanedeki tedavisinin ardından Tekdemir saldırganlardan şikayetçi oldu.
2: Malatya'da bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlarda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yatakhaneyi sararken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
5: Alevler kısa sürede yatakhaneyi sardı. Gökyüzünü yoğun duman kapladı.
0: Sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu mahallesinde 180'in üzerinde işçinin kaldığı konteynerlarda yangın çıktı.
5: Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
6: Anında 2 dakika gibi bir zaman süresinde arkadaşlarımız ilk müdahaleye başladılar. Şu an yangını tamamen kontrol altına almış durumdayız.
5: Yangının ardından yatakhane kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
2: İstanbul Sarıyer'de feci bir kaza yaşandı. Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. 76 yaşındaki kadının can verdiği kaza anı kameraya yansıdı.
4: Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalıştı. Feci şekilde can verdi. Kaza İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. Araçlara yeşil ışık yanıyordu. 76 yaşındaki Hatun Demir beklemeden karşıya geçmek istedi. O sırada gelen otomobil kadına çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın şiddetiyle metrelerce savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatun Demir hayatını kaybetti. Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı.
2: Afyonkarahisar'da araçları mora boyayan yolun sırrı çözüldü. Bir tırdan yola dökülen kimyasal maddenin yağış sonrası tepkimeye girerek asfalta yayıldığı belirlendi. Olayın sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.
4: Yoldan geçen araçlar mora boyandı. Olayın nedeni günler sonra ortaya çıktı. Sürücüleri şaşkına çeviren olay Afyonkarahisar'a bağlı Dinarçay Karayolu'nda yaşandı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, lastik, jant, tampon ve kaportaları mora boyadı. Yapılan incelemede olayın nedeni tespit edildi. Buna göre yaklaşık 10 gün önce bir tırdan yola kimyasal madde döküldü. Yağışın ardından kimyasal madde tepkimeye girerek asfalt yüzeyine yayıldı. Lastiklerden sıçrayan kimyasal madde araçları mora boyadı. Sürücüler çözüm için akaryakıt istasyonları ve otoyıkamacılara yöneldi. Bazı işletmelerin önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Olayla ilgili adli soruşturma da başlatıldı. Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı sorumluların tespit edildiğini açıkladı. Şüpheliler hakkında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye atılması suçlarından işlem başlatıldı.
2: Efendim şimdi de yurttan manzaralar gelecek ekranlarınıza.
4: Tunceli'nin Bağırdağı mevkiinde sağanakla birlikte heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kayaların kapattığı yolu yeniden ulaşıma açmak için ekipler seferber oldu. Yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kocaeli İzmit'te sokakta iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Gerginliğin arttığı olayda taraflar birbirini acımasızca darp etti. Olay polisin müdahalesiyle son buldu. Çanakkale Boğazı'nda arızalanan 142 metre uzunluğundaki Tanzanya bayraklı kargo gemisi sahil güvenliği alarma geçirdi. Kıyı emniyeti romorkörleri tarafından yedeklenen gemi güvenli bölgeye çekildi. İzmir Balçova'da Misina'ya dolanan ve denizde çırpınan martı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Martı sağlık kontrolünün ardından yeniden doğaya bırakıldı. Sivas'ın saklı cennetleri olarak anılan Canova köyündeki karstik göller ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Turkuaz renge bürünen Canova Gölü ve Karagöl doğa severlerin ilgi odağı oldu. İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği su altı yaşamını canlandırdı. Değirmendere açıklarında yapılan dalışta bir yılın ardından gözlenen deniz atı ve zengin mercan türleri dikkat çekti.
2: Filipinler 2 ay içinde ikinci kez okulda silahlı saldırı dehşeti yaşadı. Üstelik bu kez fail dersleri çok iyi olan bir öğrenci.

0: Canlı yayına geçti. Öğrenciler derse girmek üzereyken dehşet saçtı. Filipinler bir kez daha okulda silahlı saldırı kabusuyla yüzleşiyor. 9. sınıf öğrencisi saldırganın adı Nael Jalani. Dersleri çok iyiydi. Roblox oynamayı seviyordu. 10. sınıftaki bir arkadaşını öldürüp kendi hayatına da son verdi. İki güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiği olayda yaşanan korku öğrencilerin kameralarına işte böyle yansıdı. Önce bir süre siper alan öğrenciler daha sonra okuldan apar topar dışarı çıktı. İçlerinden 9'u saldırıda yaralandı. Okula bir tabanca, bir de tüfekle gelen ve babası gümrük memuru olan saldırganın motivasyonu bilinmiyor. Filipinler'de son 2 ayda gerçekleşen ikinci okul saldırısı aileleri tedirgin ediyor.
1: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
2: Yıldırım doğalgaz tesisine düştü. Tanklar alev aldı. Görüntüler ABD'nin Oklahoma eyaletinden. Şiddetli patlama dev yangına yol açtı. Hızla yayılan alevler 3 tankı sardı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Tesisin çevresinde yaşayanlar tahliye edildi. Bu kazanın adresi ise Brezilya. Karşı şeride geçen bir araç kamyona çarptı. Kontrolden çıkan kamyon da diğer şeride geçti. Yanıcı madde taşıyan kamyonla çarpıştı. Şiddetli patlama meydana geldi. Araçlar alevlere teslim oldu. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Panik dolu anlar Hindistan'dan. Heyelan oldu. Dağdan kopan kayalar ve toprak yola düştü. O sırada bir bisikletli yoldan geçiyordu. Bisikletini bırakıp koşmaya başladı. Heyelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aç bir ayı avcı kulübesini bastı. Pencereden kulübeye giren ayı buzdolabında ne varsa boşalttı. Et, ekmek ve hamur işi alan aç ayı evin girişinde yemeklerini yedi. 2 metre zıplayabiliyor, 45 metre hızda koşabiliyor. Çin merkezli insansı robot üreticisi Unitree yeni bir robot prototipini tanıttı. Superman kod adlı bu insansı makine, yalnızca 3 ayda geliştirilen versiyonuyla zıplamada 2 metreye, koşu hızında ise saatte 45 kilometre hıza ulaştı. Bu hız dünyanın en hızlı insanı Usain Bolt'un hızının üzerinde yer alıyor. Böylece hem zıplama hem de yatay hız kategorilerinde Superman tüm insan rekorlarını geride bırakmış oldu.

0: Efendim, akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başlıklarımıza bakalım, detaylandıracağız sonrasında. Orta Doğu'daki gerilim artık has safhaya çıkmış vaziyetteyken çok önemli bir görüşme gerçekleşti bugün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O görüşmenin ayrıntılarını aktaracağız sizlere. İmamoğlu soruşturmasında yeni ifadeler var. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye eski başkanının açıklaması var. Ekrem İmamoğlu'nun adalet sürecinde kendisinden 15 milyon avro istediğini söyledi. Bir miktar göndermiş, o paranın nasıl gönderdiğini havala sisteminde anlatıyor ifadesinde. Onun da detaylarına birazdan bakacağız. Hepimizi çok sevindiren ve mutlu eden bir gelişme olduğunu eminim. Yerli telefon efendim. Yerli telefon için geri sayım başladı. Çalışmalar 3 yıl öncesinden başlamış. Günümüze geldiğinde de olgunlaşmış. Aselsan imzalı yeni telefonlar önümüzdeki yıllarda hepimizin elinde ve cebinde olacak. İnşallah ümit ediyoruz. Gelişmeler neler, ayrıntılar neler, ekranlarınıza taşıyacağız. Ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü görüşmesiyle başlayalım. Orta Doğu'daki savaşta Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakereler maalesef tıkanmış durumda biliyorsunuz. Ve iki taraftan da dozajı yüksek açıklamalar peşi sıra geliyor. Tüm bu gergin ortamda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonla görüştüler. Bakalım ayrıntılara.
1: Başta bölgemizdeki çatışmalar, savaşlar, zulümler ve insani krizler olmak üzere nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim askeri taarruz pozisyonlarıyla en üst seviyeye çıktı. Dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'ya çevrilmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında kritik bir telefon diplomasisi gerçekleşti. ABD-İran arasında yükselen tansiyonda diplomatik kanallardan azami ölçüde istifade edilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a görüşmelerin kesintisiz sürmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini de ekledi.
1: Tarafların adil ve eşit şekilde temsil edildikleri bir müzakere süreciyle savaşın sona ereceğine yönelik inancımızı halen koruyoruz.
0: Sahada ise durum hayli kritik. ABD'nin geçici ateşkesi uzatmayacağını ilan etmesinin ardından İran savunma konumundan tamamen taarruz çizgisine geçti. Küresel petrol trafiğinin kalbi Hürmüz Boğazı kilitlendi. Brent petrol 91 doları aşarak rekor kırdı. Trump ise Tahran'a beyaz bayrak çekip teslim olun çağrısı yaptı.
2: İran bir anlaşma yapmak istiyor. Ancak benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacak. Bence pek iyi davranmıyorlar ama onlarla başa çıkıyoruz. Tıpkı diğer devletlerle yaptığımız gibi.
0: İşte bu denklemde Erdoğan Trump'a Türkiye'nin diplomatik ağırlığını Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı hatırlatarak gündeme getirdi. Erdoğan kurulan bu stratejik ortaklığın bölgesel istikrar ve güvenliğin temini adına en güçlü duruş olduğunu net bir şekilde aktardı.
1: Amerikan Başkanı Sayın Trump'la bu meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesini gerçekleştirdik.
0: Kritik görüşmede Gazze'deki insanlık dramı da unutulmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı barış için artık ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiğini ifade etti. İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan agresif eylemlerindeki artışa dikkat çeken Erdoğan, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğiz vurgusunda bulundu.
1: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum.
0: Erdoğan sadece Beyaz Saray'la değil, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı Andy Burnham'la da bir telefon trafiği gerçekleştirdi. Burnham'ı yeni görevi münasebetiyle tebrik eden Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkla güvenlik ve savunma ortaklıklarının önemine dikkat çekti. Özellikle savunma sanayi ve ticaret hedefleri konuşuldu.
3: Şimdi bütün bu gelişmeler ışığında bir de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Hürmüz Boğazı'nı anlatan bir sosyal medya paylaşımı yaptı Donald Trump. Diyor ki burası Amerika Birleşik Devletleri toprağı. Biliyorsunuz İran karşısında işte Umman, Birleşik Arap Emirlikleri bulduğu bir körfez var. Ve Hürmüz Boğazı'nın olduğu noktayı sosyal medya hesabından paylaştı. Burası bizim, artık burası diyor Amerika Birleşik Devletleri toprağı diyor. Şimdi bu açıklamalar yapıldıktan sonra İran tarafından da çok yüksek dozda açıklamalar geldi. Artık biz ordumuzla hazırız, her türlü saldırıya hazırız. Bundan sonra savunma yapmayacağız, saldırıya geçeceğiz dedi İran. Ve bunu söyledikten dakikalar sonrasındaysa ya da saatler sonrasındaysa bölgedeki yine Amerikan üsleri hedef alındı. Yine İran tarafından pek çok ülkeye füzeler göndermeye başlandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Katar'dan, farklı yerlerden açıklamalar peşi sıra geldi. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı. Şimdi bütün bunlar ışığında Donald Trump'la Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüştü. Biraz önce ekranlarınıza taşıdık. Neler konuşulmuş bu görüşmede? Herhangi bir açıklama var mı? İrfan'a gidelim. İrfan, var mı bu konudaki bir açıklama? Savaşa dair de yeni seyir neler, onu dinlemek isterim senden.
4: Evet, merhabalar Hikmet. Şu anda tabii Donald Trump'ın yaklaşık 1-1,5 saat kadar önce Hürmüz Boğazı ABD toprağıdır şeklinde yaptığı bir paylaşım ve hemen ondan önce de yine bir görsel paylaşmıştı. Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğunu iddia eden bir görsel paylaşım yapmıştı. Ve İran'la şu anda İran'la ilgili herhangi anlaşmaların memorandumu işte dün gece 12 itibariyle Washington DC saatiyle 60 günlük süre tamamlandı bildiğimiz gibi. Ama bunun devam edeceği yönde şu ana kadar Donald Trump'tan herhangi bir açıklama gelmiş değil. Ama bu tamamıyla Tanıdığımız Donald Trump hiç şüphesiz bunun her an bir anlaşmaya açık olduğu yönde çeşitli açıklamalarda da bulunabilir. Yani Donald Trump'ın bu açıklamasıyla kapıların tamamıyla, diplomatik kapıların tamamıyla kapandığını söylemek çok zor. Tabii bu arada Donald Trump'ın yaptığı açıklamada aynı zamanda da Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlendiği iddiası var. Bu tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yakından takip edilen bir konu. Şu ana kadar işte çıkan çeşitli haberlere göre, hatta en son Savaş Bakanı Pete Hegseth 20 adet deniz mayını, herhalde bu 20 adet çok büyük mayınlardan bahsediyor. Girecek gemilere karşı oluşabilecek, tehlike oluşturacak mayınlardan bahsediyor. Ama genel anlamda 8000'e yakın şu ana kadar en azından elde edilen bilgilere göre mayın bulundu ve 6 aylık bir süre içerisinde bu mayınların temizlenebileceği yönünde çeşitli haberler ve iddialar var Amerika Birleşik Devletleri'nde. O açıdan da Donald Trump'ın ne kadar doğru söylediğini bilmiyoruz işin açıkçası. Tamamıyla mayınlar temizlendi diyor. Tabii şu an itibarıyla da yine Reuters gibi ana akım medyada Hürmüz Boğazı'nın ne kadar, Donald Trump'ın açıklamalarına bakarak Hürmüz Boğazı'nın ne kadar açık olup olmadığı yönünde sürekli olarak çeşitli uygulamalar aracılığıyla takip ediyorlar. Şu an itibarıyla işte günde yaklaşık 6 ya da 8 adet geminin geçebildiğini ancak görüyoruz. En azından abide ana akım medyada çıkan haberlere göre. Onun için de Donald Trump'ın sözlerinin çok doğru olmadığı anlaşılıyor bu anlamda. Tamamıyla Hürmüz Boğazı açık derken o açıdan da şu anda Donald Trump'ın bu açıklamasıyla birlikte gözler yeniden tabii ki Hürmüz'e çevirmiş vaziyette. Hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri'ni fena vuruyor bu benzin fiyatları. İşte 88 dolarlara kadar çıktı petrol fiyatları ve şu anda işte sabah saatlerinde Hikmet arabama benzin aldım. 3 dolar 87 sentti. 2 dolar 65 67 sente aldığım benzin şu anda neredeyse 4 dolardan, ki ben Google üzerinden araştırma yapıyorum. En ucuz petrolü bulup o şekilde arabama benzin alıyorum. O açıdan da benzin fiyatları Amerikan halkını son derece rahatsız ediyor. İran'a yönelik yapılan Ipsos gibi, Reuters gibi kamuoyu yoklamalarında da İran'ın, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bir askeri harekat ya da İran politikalarına şu anda destek sadece %30 civarında, 6 Ağustos tarihiyle yapılmış kamuoyu yoklamalarından bahsediyorum. O açıdan da Donald Trump sürekli olarak tabii tansiyonu düşük tutmaya çalışıyor. İşte burada ekranlarımızda da izliyoruz. Yeni ABD toprağı ilan etti. Sabah saatlerinde Truth Social'dan yayınladığı bu görselle. O açıdan da Donald Trump'ın yapmak istediği şeyi hep anlatıyorum. Aynı şekilde söyleyeceğim. Donald Trump Amerika'daki benzin fiyatlarını aşağı çekerek 3 Kasım'a kadar hem Temsilciler Meclisi'ndeki hem de Senato'daki, yani 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 223-217 Cumhuriyetçiler önde, 100 sandalyeli Senato'da da 53'e 47 Donald Trump önde. Ama tehlikede bu. Özellikle evet, şu andaki yapılan kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman Temsilciler Meclisi'ni neredeyse kaybetmiş vaziyette çoğunluğu Donald Trump.
3: İrfan, öyle diyorsun ama işte Donald Trump'ın benzin fiyatlarını düşürme hamlesini, benzin fiyatları, petrol fiyatları 90 doları geçti, aldı başına gidecek gibi de benziyor zaten. Yani her geçen gün %1 yükselme devam ediyor. Şuna geleceğim. İran bu sefer daha net bir saldırgan tavır gösterecek gibi duruyor. Zira işte geçtiğimiz saatler içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı gerçekleştirdi İran. Yani şey de değil, insan savarıcı değil, füze saldırısı. Bu gayet büyük bir saldırıdan bahsediyoruz. Oradaki Hürmüz Boğazı'ndaki abluka içinde, yani biz sonsuza kadar bunu bekleyemeyiz diyor. Demek ki bir şey yapmaya da kararlı ya da en azından niyet gösteriyor. O zaman savaş tekrar başlayacak. Ne dersin bu konuda?
4: Savaşın başlayacağını tahmin etmiyorum. Donald Trump bir zafer fotoğrafı peşinde, bunun altını hep çiziyorum ama şu ana kadar bu zafer fotoğrafını da elde edebilmiş değil. Hikmet, o açıdan Donald Trump mümkün olduğu kadar bir fırsat bulduğu anda kendince bir zafer fotoğrafı ya da bir başarı öyküsü yaratarak buradan, İran'dan çekilecektir. Çekilmenin yollarını arıyor şu anda. İşte dünkü yayınlarımızda da biz Abraham Lincoln uçak gemisindeki ciddi sıkıntıları konuştuk. 200'e yakın Amerikan askerlerinin aileleri çok ciddi şekilde sert tepkilerde bulunuyorlar. İşte gıda sıkıntısı var. Abraham Lincoln gibi uçak gemisinde 10 gün boyunca kalmıştım ben Abraham Lincoln uçak gemisinde. Yani rahatsızlıklar çok fazla Amerika Birleşik Devletleri'nde İran konusunda. Onun için de Donald Trump mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde bir bahaneyle buradan çekilmenin yollarını arıyor. Şu önünde çünkü çok kısa bir süre kaldı 3 Kasım'a, ara seçimlere. Halkın evet, baskısı oldukça büyük Hikmet.
3: Peki İrfan, teşekkürler. Kolay gelsin sana. İyi çalışmalar dilerim. Ve devam edelim efendim. Muhalefet cephesiyle devam edeceğiz. Tam anlamıyla bir şok dalgası yaşanıyor muhalefette. Ankara'da meclisteki makam odaları savaşından sonra İzmir Menderes'te seçimi AK Parti'nin kazanması CHP ile yeni parti arasındaki krizi derinleştirdi. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu stratejilerini belirlemeye çalışıyor. Tarafların bir sonraki karşı karşıya gelecekleri konuysa Özgür Özel hakkındaki fezlekeler olacak. CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili de dikkat çeken

0: bir gelişme yaşandı. Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdiği ek ifadeyle Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı karşısında kendisinden 15 milyon avro istediğini öne sürdü.
1: Putlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz.
2: Muhalefette bu kez oda krizi çıktı. Mecliste oturma düzeninin ardından yeni makam odaları da yeni parti ile CHP'yi karşı karşıya getirdi. 91 milletvekilinin yeni partiye katılmasıyla mecliste ana muhalefet partisi unvanını kaybeden CHP, yeni parti grubuna tahsis edilen odalardan rahatsız oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayrılan vekillerin kullandığı makam odalarının CHP'ye iadesini talep etmişti. O talep reddedildi. Meclis Başkanlığı resmi ana muhalefet sıfatı nedeniyle odaların yeni partide kalmasına karar verdi. İki parti meclis koridorunda yan yana ve karşılıklı odalarda mesai yapacak.
1: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların, düzgün insanların işidir.
3: Bir kör kuruş geçmiş mi boğazdan? Bir kör kuruş.
2: Yeni parti ile CHP'yi karşı karşıya getiren bir başka konuysa fezlekeler. Özgür Özel hakkındaki fezleke sayısı 63'e ulaştı. Kulislerde gerilen ipler nedeniyle CHP'li milletvekillerinin Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde olası bir oylamada evet oyu verebileceği konuşuluyor.
3: 61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
2: CHP'de gözler bir yandan da Ağustos ayı için İçinde yapılması planlanan il başkanları toplantısına çevrildi. Eylül ayı ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay sürecinin değerlendirileceği toplantıda partinin yeni yol haritasının da netleşmesi bekleniyor.
1: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
2: CHP'de kurultay hazırlıkları sürerken kulisler hareketli. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamayacağı, delege imzalarıyla aday gösterilmeyi planladığı konuşuluyor. Ancak CHP içindeki çatlak İzmir Menderes Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminde su yüzüne çıktı. AK Parti'nin adayının kazandığı oylamada genel merkezin yeni parti adayını destekleyin talimatına CHP'li belediye meclis üyelerinin uymadığı ortaya çıktı. Talimata uymayan belediye meclis üyeleri hakkında disiplin süreci başlatılacak. CHP'de durum böyleyken Özgür Özel de stratejisini belirlemeye çalışıyor. Özel'in Ekim ayında yapılması planlanan büyük kurultay öncesinde CHP tabanını ve üyelerini kendi safına çekmek için teşkilatlarına yeni CHP biziz stratejisiyle hareket etme talimatı verdiği söyleniyor.
1: Bu siyasetin nasıl mümkün olacağını görmek için yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
2: Özgür Özel bu süreçte eski alışkanlıklarına devam ediyor. Özel Türkiye'yi bu defa İtalya'ya şikayet etti. CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme oldu. Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdiği ek ifadeyle Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı karşısında kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık için Özgür Özel'in talimatı ile Manisa'ya 950 bin euro götürdüğünü, oğluyla da Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro gönderdiğini iddia etti.
0: Efendim, sıcak gelişme. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da konuya ilişkin açıklamalar var. Haber muhabiri Abdullah Ünver karşımızda, detayları aktaracak. Abdullah, dinleyelim seni.
4: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Oldukça önemli bir gelişme elbette. Yeni Parti'nin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklandı. Bu son dakika bilgisi dakikalar önce haber merkezimize ulaşmıştı. Bir önceki yayınımız aslında çok elimizde bilgi yoktu, ancak dakikalar geçtikçe olayla alakalı yeni bilgiler ulaşmaya devam ediyor. İsterseniz kısaca olayı özetleyelim. Neler oldu? Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğradı. Aslında saldırının ilk gerçekleştiği zamanlarda saldırıda kimliği belirsiz bir şahıs olduğu söyleniyordu. Ancak o saldırının CHP'nin eski Oğuzeli ilçe başkanı

0: Seydi Ahmet Keleş tarafından gerçekleştirildi. Artık teyitlenmiş oldu. Özgür Özel'le birlikte yeni partiye geçtiği belirtilen Seydi Ahmet Keleş tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından milletvekili Melih Meriç hastaneye kaldırıldı. Tabii sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ağır yaralı olduğunu söylemek mümkün. Şu anda Gaziantep'te tedavi altında. Olay ise Gaziantep'in Karataş Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşti. Gaziantep Valisi Kemal Çeper de olayın ardından açıklama yaptı. Milletvekilinin tedavi altına alındığını ve tedavisinin hastanede devam ettiğini açıkladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından olayla alakalı bir paylaşımda bulundu. İsterseniz ondan da bahsetmiş olalım. Kurtulmuş, şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşrutiyeti olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her gün şiddetin karşısında durmaya devam edeceğiz. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için süreci sonuna kadar takipçisi olacağız dediler. Tabii oldukça önemli bir gelişme. Yeni partinin Gaziantep milletvekili Melih Meriç akşam saatlerinde dakikalar önce Gaziantep'te bir bıçaklı saldırıya uğradı. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Ancak durumu ciddiyetini koruyor. Ağır yaralı olduğunu söylemek mümkün. Saldırının da CHP'nin eski Oğuzel ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından gerçekleştirildi. Artık teyitlenmiş oldu. Numan Kurtulmuş da sosyal medyadan olayla alakalı paylaştığı açıklamayı paylaşmış olduk. Gaziantep valisinin açıklaması var. Milletvekilinin tedavisinin devam ettiği yönde açıklamalar var. İlerleyen dakikalarda yeni bilgiler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım.
1: Abdullah, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Alihan Kuriş suç örgütünün FETÖ'cüler gibi gizli bir iletişim uygulaması kullandığı ortaya çıkmıştı. İddialara göre yapılan tüm para transferleriyle ilgili bilgiler de yine bu uygulama üzerinden yapılmış. Glooper sistemini örgüte üye 3000 kişinin kullandığı öğrenildi. Öğrencilerin valizleriyle taşıdığı öne sürülen paralar Romanya'dan Türkiye'ye getirilmiş. Bugün soruşturmada çok önemli bir gelişme daha yaşandı. 2016'da şüpheli bir şekilde ölen Kuriş'in dayısı olan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarının yeniden açılmasına karar verildi.
2: Valizler dolar, euro ve sterlinle dolduruldu. İddiaya göre paranın sınır ötesi yolculuğunda öğrenciler kullanıldı. Romanya'ya ulaşıncaya kadar da valizleri açmayın dendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir perde daha aralandı. Dosyaya giren tanık ve itirafçı ifadeleri bu kez rotayı Romanya'ya çevirdi. Romanya'da döner zincirine ortak olan bir itirafçı, yapılanmanın Romanya sorumlusu olduğu öne sürülen Ahmet Uğur Pakcan'la nasıl tanıştığını, Bükreş'teki yapılanmaya ait olduğu iddia edilen mekanları ve burada gördüğünü belirttiği faaliyetleri anlattı. En dikkat çekici iddialardan biri ise öğrenci yurduyla ilgili oldu. Yurtta her perşembe akşamı toplantılar yapıldığı ve hükümete yönelik beddua seansları düzenlendiği öne sürüldü. Bu iddia FETÖ'nün geçmişte kamuoyuna yansıyan beddua söylemlerini ve örgüt içi ritüellerini akıllara getirdi. Soruşturmanın Türkiye ayağındaysa adres bu kez Bolu'ydu. Tanık, Göbem köyündeki bir villa sitesinin koordinasyon noktası olarak kullanıldığını, yasa dışı yollarla toplandığını ileri sürdüğü paralarında burada tutulduğunu iddia etti. Ayrıca Alihan Kuriş'le örgütün Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakcan'ın Bolu'da gizli görüşmeler yaptığını öne sürdü. Dosyaya giren bir başka iddia da FETÖ bağlantısına ilişkin. Pakcan'ın Alihan Kuriş'in talimatı ile FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesine katıldığı ileri sürüldü.
3: Bir dini cemaat gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar. Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.
2: Örgütün dijital ağı da çözüldü. 3 aşamalı güvenlik girişli Glooper adlı kapalı haberleşme sistemini örgütün yaklaşık 3300 kişilik yönetim kadrosunun kullandığı belirlendi. Aylık gelirini 380 bin lira olarak beyan eden Alihan Kuriş, mal varlığının büyük ölçüde babasından kalan mirastan oluştuğunu, evinde ele geçirilen altınlarınsa düğün takısı olduğunu savunmuştu. Ancak tapu kayıtları incelendiğinde servetin boyutuna ilişkin çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. İzmir Dikili açıklarındaki Kalem Adası'nın 258 dönümlük bölümünün 2021'de annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına satın alındığı, ailenin bu mülk için yaklaşık 45 milyon dolar ödediği öğrenildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında mercek altına alınan dosyalardan biri de Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Denizolgun'un mezarı açılarak inceleme yapılacak. Dosyada ölümün yetkililere geç bildirildiği ve cesette şüpheli bulgular bulunduğu yönündeki iddialar da incelenecek.
1: Yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelede yeni bir dönem devreye giriyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dijital ortamlarda örgütlenen ve çocukları hedef alan yapılara karşı terörle mücadele birimlerinin de devreye gireceğini söyledi.
4: Yeni nesil suç örgütlerine karşı TEM birimleri de devrede olacak. Suç örgütlerinin özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bundan böyle güvenlik birimlerimizin terörle mücadele daire başkanlıkları, yeni nesil suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak dedi.
5: Mesela artık belli bir merkezleri yok bunların. Evet. Sanal medya üzerinden dijital ortamlarda örgütleniyorlar. Oradan faaliyetlerini yürütüyorlar. Para alışverişini oradan yapıyorlar. Eleman devşirmeyi oradan yapıyorlar. Dolayısıyla bunlarla farklı bir konseptte mücadele etmek gerekiyor artık. Normal usullerle bunlarla mücadele etme imkanımız yok. Bu örgütlere yönelik olarak bu yıl içerisinde, yani bu yılın ilk 7 ay içerisinde 518 organize suç örgütüne, yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak 1445 operasyon yaptık.
4: Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin şiddeti görünür hale getirip toplumda korku ve baskı oluşturmaya çalıştığını söyledi ve ekledi. Amaçları ve hukuki nitelikleri aynı değil, ancak ortaya çıkardıkları toplumsal zarar bakımından göz ardı edemeyeceğimiz benzerlikler var. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyor, şiddeti araç olarak kullanıyor ve toplumun güvenlik duygusuna zarar veriyorlar. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca klasik bir asayiş meselesi olarak ele alamayız. İçişleri Bakanı, yeni nesil suç örgütlerinin özellikle çocukları ve gençleri insan kaynağı olarak kullanmaya çalıştığını da vurguladı. Bu gibi durumlara müsaade etmeyeceğiz dedi. Bu kapsamda yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medyadaki faaliyetleri de güvenlik birimleri tarafından an be an yakından izleniyor. Bakan Çiftçi, burada mesele yalnızca hangi birimin hangi suça baktığı değil, devletimizin elindeki güvenlik kapasitesini değişen suç yapılanmalarına karşı en etkili biçimde kullanmaktır. Karşımızdaki suç yapılanması değişiyorsa, mücadele yöntemimizin de buna göre gelişmesi gerekiyor dedi.
1: Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dava süreci başlıyor. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak. İlk duruşma 1 Ekim'de.

0: Yanınızda annesini atan birisi var. Bir ortamdasınız, ağlıyorlar, sizi videoya çekiyorlar. Sarılıyorlar, ne yapabilirsiniz?
1: Güllü dosyasında iddianame kabul edildi. Savcılık dijital delilleri tek tek sıraladı. Mesajlaşmalar dosyaya delil olarak girdi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.
2: Babaannesine emanet edeceğim, amcasına emanet edeceğim. Gözüm arkada kalmayacak. Tek insan mı? Yani de onlar.
3: Bakta paralısın. Nasıl?
2: Yani dedik bir hafta bakalım.
1: Şarkıcı Güllü'nün ölümünün üzerinden aylar geçti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı sanık. Tuğyan hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan ayrıca dava açıldı. Dosyadaki Sultan Nur Ulu ilk kez ATV Haber'e konuşup Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini attığını söylemişti.
0: Yanınızda annesini atan birisi var. Bir ortamdasınız, ağlıyorlar, sizi videoya çekiyorlar, sarılıyorlar, ne yapabilirsiniz?
1: Dosyada dikkat çeken bir başka delilse ses kayıtlarıydı. O kayıtları da ilk kez ATV Haber ortaya çıkarmıştı.

0: güzel bir albüm yaptır. Bak annenin anısına yapıyormuş gibi atlandıktan sonra.
1: İnşallah.
0: Ya başkana söylettirken her yerde haber olduktan sonra.
2: Tuğyan Ülkem Gülter'in ilk kez hakim karşısına çıkacağı tarih 1 Ekim.

0: İsrail savaş uçakları bir kez daha Suriye hedef aldı. İdlib kentindeki Ebu Zuhur askeri havaalanı vuruldu. Suriye yönetimi saldırıyı kınadı. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Tom Barrack'tan'la Tel Aviv'in saldırısına tepki geldi.
1: İsrail savaş uçakları havalandı, Suriye'de askeri havaalanı vuruldu. İsrail, Orta Doğu'daki saldırgan politikasını sürdürüyor. Suriye'nin istikrar çabalarını baltalayan işgal ordusu bu kez İdlib kentini hedef aldı. Savaş uçakları kentteki Ebu Zuhur askeri havaalanını vurdu. Havaalanında 8 noktaya bomba yağdırıldı. Pist ve içindeki tesis bombalandı. Suriyeli yetkililer saldırıyı doğruladı. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz açıklanmadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail saldırısına tepki gösterdi, tarafları diyaloğa çağırdı. İsrail'in Ebu el-Zuhur hava üssüne yönelik teyit edilmiş hava saldırılarının, bölgesel istikrarı ilerletmeyen gereksiz bir tırmanmaya yol açmasından derin endişe duyuyoruz. Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum sergilemiş ne de vekil güçler bulundurmuştur. Aksine İsrail'le gerilimi azaltmayı tercih ettiğini defalarca belirtmiştir. Tüm tarafları daha fazla askeri olaydan ziyade mantıklı bir diyaloğa öncelik vermeye teşvik ediyoruz dedi.
0: Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde oksijen istasyonlarının çoğu artık hizmet dışı. Hastalar özellikle de yeni doğan prematüre bebekler için yeterli oksijen yok.
1: Gazze'li hastalar ve özellikle yeni doğan bebekler oksijenden mahrum kaldı.
2: Prematüre bebekler için yeterli oksijen yok.
1: İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarla yetinmiyor. Yasa dışı ablukasını da sürdürüyor. Bombardımandan kurtulabilen Gazze'liler ise kısıtlı imkanlarla hayatta kalmaya çalışıyor. Gazze'de yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliğiyle insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle sağlık sistemi felç olmuş durumda. Oksijen istasyonlarının çoğunun hizmet dışı kalması bölgedeki hastaları, özellikle de yeni doğan bebekleri ölümle yaşam arasında bir savaşa sürüklüyor.
2: Prematüre bebekler için yeterli oksijen yok. Bazı tıbbi makinalarımız bozuldu. Onlara Gazze şeridinde olmayan yedek parçalar lazım. Abluka yüzünden onları alamıyoruz.
1: Gazze'de daha anne karnındayken annelerinin yetersiz beslenmesi, açlık, kıtlık, susuzluk gibi pek çok olumsuzluğa maruz kalan bebekler, dünyaya geldikleri andan itibaren de yokluğun acısını çekiyor. Gazze'de sağlık sektörünün çökmesi ve İsrail'in yedek parça ve yakıt girişini engellemesi nedeniyle 34 oksijen istasyonundan 22'si hizmet dışı kaldı. Var olan oksijen istasyonlarının kapasitelerinin çok üzerinde çalışması da sürekli arızalara yol açıyor.
2: Hastanede yaşanan oksijen sıkıntısı yeni doğanların hayatlarını tehdit ediyor.
1: Yeni doğan birimi, yoğun bakım, acil servis, ameliyathaneler başta olmak üzere hastanenin hayati önem taşıyan birimlerindeki hastaların yaşamı tehdit altında.
0: Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırılarını yoğunlaştırdı. Pakistan Yüksek Mahkemesi, eski başbakan İmran Han'ın hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Güney Kore'den Kuzey Kore ile savaşı bitirecek adım geldi. Şimdi dünyada bugün var.
1: Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırılarını yoğunlaştırdı. Geçtiğimiz hafta Naftagaz tesisleri 13 kez hedef alındı. Son saldırılarda ekipman ve üretim kapasitesinde ciddi hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadı. Ukraynalı yetkililer Moskova'nın kış öncesinde enerji tesislerini sistematik biçimde hedef

0: ve doğrudan görüşme teklifinde bulundu.
1: Efendim, ekranlarınıza taşımıştık. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Sağlık durumuna ilişkin açıklamalar vardı, ağır olduğu belirtiliyordu. Bilgileri alacağız efendim. Gaziantep Valisi Sayın Kemal Çeber telefon attığımız. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Nedir Sayın Milletvekilin sağlık durumu efendim?
2: Elhamdülillah iyi, ameliyatı yaklaşık yarım saat önce tamamlandı. Bağırsaklarında bir kesi mevcuttu. Doktorlarımız onu toparladılar ve durumunun stabil olduğunu bize ifade ettiler. Tabii ilk geldiğinde mecburiyetten dolayı bir hayati tehlike tanısı vardı ama ameliyattan sonra inşallah artık hayat tehlike olarak zikretmiyoruz ve inşallah kısa zamanda da toparlayacağını düşünüyoruz.
1: Anladım. Artık Melih Meriç'in hayati tehlikesinde olmadığını ve durumun stabil olduğunu biliyoruz. Bu rahatlatıcı bir mesele. Peki olayın gerçekleşmesine ilişkin bir bilgiye sahip miyiz efendim?
2: Öyle. İnşallah Sayın Vekilimiz kendisine geldiğinde ve şahsı da aldığımızda, henüz alınmadı ama kısa zamanda alacağız biz onu. Çok daha net tabii hepsini söyleyebileceğiz ama Sayın Vekilimizin normal işte mahalle ziyaretleri, gezisi sırasında eski sanıyorum siz de verdiğiniz bir ilçenin, Oğuzeli ilçemizin bir Siyasi Partisi'nin ilçe başkanı ile önce bir sohbet görüntüsü, sonra o tartışmaya dönüyor. Sonra da şahsın Sayın Vekilimizi bıçaklaması şeklinde devam ediyor. Ama tabii o konuştukları, tartıştıkları konu, kendi ikisi de işte ifadelerini aldığımızda inşallah netleşecek. Arkadaşlar araştırıyor. Hem şahsın takibi devam ediyor, hem de muhtemel senaryolar üzerinde çalışıyorlar. Ama bizim için önce Sayın Vekilimizin sağlığı önemli. O da inşallah çok kısa zamanda toparlayacak.
1: Evet, peki. Sayın Valim, çok teşekkürler yine katılımınızdan dolayı efendim. Çok sağ olun. İyi akşamlar dileriz. Efendim, devam edelim. İstanbul'da kayıp olarak aranan bir genç, onu arayan kuzenlerinin sosyal medyada gördükleri videoyla tesadüfen bulundu. 22 yaşındaki genç hastane önündeydi ve yaralıydı. Motosiklet kazası geçiren talihsiz genç hastane önünde olmasına rağmen ölmek üzereydi ve maalesef birkaç gün sonra da hayatını kaybetti.
3: İzini bulamadık. İki gün sonra sosyal medyada gördüm.
4: Motosikletin çarptığı genç beyin kanaması geçirdi. İki gün boyunca hastane bahçesinde yaşam savaşı verdi. Ailesi onu kayıp olarak ararken sosyal medyada çekilen bir video bulundu.
3: İzini bulamadık. İki gün sonra sosyal medyada gördüm.
5: Yaralarına bak, yaralarına. Bir de hastane burası.
4: Ama artık çok geçti. 22 yaşındaki Beşar El Tavil, İstanbul Esenyurt'ta tek başına yaşıyordu. Karşıdan karşıya geçerken hızla giden bir motosiklet ona çarptı ve kaçtı. Ağır yaralanan genç hemen hastaneye kaldırıldı.
3: Yürürken bir motor çarptı. Bize haber geldi, kuzeniniz kaza yaptı. Biz gittik, aradık falan, izini bulamadık.
4: Herkes onu ararken bir tesadüf oldu.
5: Kaç gündür burada bak yatıyor. Kimse ilgilenmiyor.
3: Bayılmıştı, yatıyordu. Ben hastaneye sordum. Bana dediler ki biz onun tedavisini yaptık.
6: İki gün hastanenin önünde yatmış.
4: Kuzenleri onu bulduğunda durumu ağırdı. Bilinci açılmayan genç tekrar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınsa da kurtarılamadı. 15 gün sonra hayatını kaybetti.
3: Başka bir hastaneye götürdüler. Kafasında bir sıkıntı, basınç varmış.
6: İki hafta hastanede kaldı. Sonra haber geldi bize vefat etti diye.
4: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hastanede ihmal iddiaları üzerine inceleme başlattı.
3: Vuran kişi askere gitmiş. Daha önce müdahale edilseydi belki şimdi hayatta olacaktı.
1: Yurdun farklı noktalarından ölümlü trafik kazası haberleri peş peşe geldi. 5 ilde meydana gelen kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Bazı kazaların dehşet anları kameralara yansıdı.
7: Aşırı hız, kural tanımazlık ve dikkatsizlik kazalara davetiye çıkardı. İlk acı haber Sivas'tan geldi. Suşehri Karayolu Geminderesi Çokrakköy mevkisinde Hayati Aras'ın kullandığı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

0: İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Bir kaza haberi de Muğla'dan geldi. Milas ilçesinde tur otobüsü tıra arkadan çarptı. Milas Silimiye karayolunda yaşanan kazada otobüste sıkışan yolcular itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İki kişinin hayatını kaybettiği kazada 18 kişi de yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Konya'da peş peşe yaşanan kazalar faciayla bitti. Konya-Afyon-Karahisar karayolunda kaza yapan bir otomobilden yola parça savruldu. Arkadan gelen Mehmet Emin Şen parçadan kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpıp havalanan otomobil karşı şeride geçerek iki araçla çarpıştı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Emin Şen ve Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntülerde Bursa'dan. Ankara yolu caddesinde yaşanan kazanın sürücüsü 17 yaşındaydı. Ehliyetsiz sürücü Hasan Akın trafikte araçların arasında makas atarak ilerliyordu. Son manevrasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı. Savrulan otomobil hurdaya döndü. 17 yaşındaki Hasan Akın hastanede hayatını kaybetti. Aynı kazada ağır yaralanan arkadaşının da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ehliyetsiz sürücünün makas attığı anlar arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Son kazanın adresi Nevşehir. Ankara-Niğde otoyolu Derinkuyu gişeleri yakınında madeni yağ yüklü tır şarampole devrildi. Kaza sırasında Dorse'deki madeni yağ alev aldı. Alevler kısa sürede tırın tamamını sardı. Sürücü hayatını kaybetti. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: FETÖ firarisi Enes Kanter kendisini kadın olarak hissettiğini ve tanımladığını söyleyerek Amerika Birleşik Devletleri Kadınlar Basketbol Ligi'nde oynamak için resmi başvuru yaptı. Kadınlar Ligi'nde oynamak için tüm şartları sağlıyorum diyen Kanter'in bu girişimini yönetim iyi niyetli olmayan bir çaba olarak niteledi.
2: I'm just thinking about this scenario.
3: Caitlin havadan bir pas atıyor. Pası yakalıyorum ve smacı basıyorum. Sonra Caitlin ile havada çarpışarak kutlama yapıyoruz. Ki bunu yapmaya hakkım var. Çünkü artık bir kadınım.
0: FETÖ firarisi Enes Kanter kendisini kadın olarak tanımladığını söyleyerek ABD Kadınlar Basketbol Ligi'nde oynamak için resmi başvuru yaptı.
2: I'm just thinking about this scenario.
3: Caitlin havadan bir pas atıyor. Pası yakalıyorum ve smacı basıyorum. Sonra Caitlin ile havada çarpışarak kutlama yapıyoruz. Ki bunu yapmaya hakkım var. Çünkü artık bir kadınım.
0: Lig yönetimi ise FETÖ'cü Kanter'in girişimini iyi niyetli olmayan çaba olarak niteleyerek cinsel kimlik tanımı tartışmasının sporun önüne geçmesine tepki gösterdi. FETÖ'cü Kanter'in çıkışıyla ABD'deki kadın sporlarında eşitlik ve rekabet tartışması yeniden alevlendi. FETÖ'cü Kanter bu hamleyi VNBA'in kurallarını test etmek ve kuralların herkese eşit uygulanıp uygulanmadığını göstermek amacıyla yaptığını ileri sürdü. Son sözü söyleyecek olan VNBA yönetimi. Kanter'in başvurusu ABD'de sporun artık sadece sahada değil, siyaset ve kültür savaşlarının ortasında da oynandığını bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Efendim müjdeler olsun. Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefon projesinde sona gelindi. 3 model için düğmeye basıldı. Bir kamunun kullanacağı olacak onlardan bir tanesi. Diğer ikisi de herkese açık olan ve premium model olan bir model olacak içlerinde. Ve üstelik de 2027'nin daha ilk çeyreğine yani ilk aylarında da telefonun tanıtılması bekleniyor.
4: Yerli olduktan sonra her şeyi alırız ülkemizde. Bize ait bir şeylerin olması da çok güzel. Başarılar.
5: Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefon hamlesinde yeni dönem başlıyor. Aselsan, Türk Telekom ve TTT İnovasyon İşbirliği ile gerçekleştirilecek yerli akıllı telefon modelleri için çalışmalardan sona yaklaşıldı.
6: Aselsan'ın ürünleri güvenilirdir yani tercih edilir.
5: Bu kapsamda söz konusu telefonlar, biri kamu çalışanlarına özel olmak üzere toplam 3 modelden oluşacak.

0: kamuya özel model kriptolu sistemle korunacak. Telefon, üst seviye özelliklere sahip olacak ve sadece kamu çalışanları tarafından satın alınabilecek.
1: Tabii ki ederiz. Milli ürünümüz. Niye paramız yurt dışına gitsin ki? İnşallah en erken zamanda kavuşuruz telefonumuza.
0: Bir diğer telefonsa erişilebilir model olacak. Yerli yazılıma ve uydu antenine sahip modelin fiyatı herkesin ulaşabileceği seviyede olacak. İyi bir pil ömrü, işlemci ve belleği bulunacak. Üst seviye model ise ayrı bir telefon türü olacak. Erişilebilir modelin üst donanım versiyonu olarak daha yüksek fiyattan satışa çıkacak. Bu telefonun da daha gelişmiş kamera, pil ömrü ve işlemciye sahip olması bekleniyor. Proje kapsamında ilk telefon modellerinin 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Söz konusu sistemle, tüm telefonlarda deprem gibi doğal afetler veya olağanüstü hallerde kesintisiz iletişimin sürmesi için uydu anteni bulunacak.
2: Deprem ülkemizin bir felaketi. Yani bu felakette iletişim çok önemli bir şey. Yani hayat kurtarmak için hani acil sinyaller gerekiyor.
0: İlk etapta İstanbul'da üretilecek telefonların yazılımındaki yerlilik oranı her geçen yıl artırılacak. İlk olarak kamu çalışanlarına özel hazırlanan kriptolu modelin teslimatları başlayacak.
3: Yerli ve milli olan herhangi bir şeye nasıl olumsuz şey yapabiliriz, görüş belirtebiliriz?
0: Tüm telefonlar suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Projedeki dikkat çekici hedeflerden biri de yerli akıllı cihaz olarak tanımlanan TOG'la kurulacak bağlantı olacak. Telefonun kullanıcı arayüzünün TOG'un dijital ekosistemi ve arayüzüyle uyumlu hale getirilmesi de önümüzdeki döneme ilişkin planlar arasında yer alıyor.
4: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %28,8 artarak 1 trilyon 412 milyar liraya yükseldi. Giderler yıllık bazda %59,8 artışla 1 trilyon 790 milyar liraya ulaştı. Böylece Temmuz ayında bütçe açığı 378 milyar 105 milyon lira oldu. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise bütçe gelirleri %37,4 artarak 9 trilyon 199 milyar liraya çıktı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Anadolu'nun bağrından kopup gelen, bir annenin gözyaşıyla yoğrulmuş, bir kardeşin yüreğinden süzülmüş bir ağıtla başladık söze. Gide gide bir söğüde dayandım. Bu Balkan Savaşı'nda şehit düşen Habib'in ve bir yürek yangınının hikayesi.

0: Yıl 1876. Osmanlı topraklarında bir fırtına kopar. Sırbistan ve Karadağ Osmanlı'ya savaş açar. Köy köy, şehir şehir gençler cepheye gider. Kimi annesinin elini öper, kimi sevdiğinin gözlerine son bir kez bakar. Her vedada bir eksilme, her yolculukta bir umut kalır geriye. Aradan yıllar geçer. 1912-1913 Balkan Savaşları başlar. Topraklar yanar, yürekler kavrulur. Osmanlı bir kez daha en güzel çağındaki evlatlarını cepheye yollar. O evlatlardan biri Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine bağlı Barak köyünden Habib'tir. Habib gül yüzlü, merhametli bir delikanlıdır. Vatan deyince gözleri parlar. Annesi, oğlum uzaklarda üşüme derken Habib sadece gülümser. Benim yüreğim sıcak ana, yeter bana der.
1: Ve bir gün köye kara haber ulaşır. Habib Balkan cephesinde şehit düşmüştür. O an Barak köyüne sessizlik çöker. Bir annenin nefesi kesilir, bir kız kardeşin sesi yankılanır göklerde.

0: o an doğar işte bu türkü. Ne bir ozanın kaleminden, ne bir saz ustasının elinden. Bu türkü bir annenin yüreğinden, bir kız kardeşin gözyaşından süzülür. Yalnızca bir söğüt değildir o. Yitip giden bir gençliğin, bir umudun, bir milletin iç sızısıdır. Her söylendiğinde Habib yeniden doğar. Anadolu'nun bir köşesinde, bir annenin duasında yaşar. Evet, Anadolu'nun her türküsünde bir hikaye gizlidir. Kimi sevdanın, kimi hasretin, kimi de şehadetin sesidir.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: canlı yayın.
1: Saatlerde düştü. Şöyle ifade edelim ki Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bir bıçaklı saldırıya uğradı. Peki nedir detayları? Milletvekilinin durumu nedir? Hemen telefon bağlantısıyla detayları alacağız. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'tan. İlter, kolay gelsin.
2: Teşekkürler Tahir'den. Olay saldırı Gaziantep'te meydana geldi. Malum Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdikten sonra milletvekilleri seçim bölgelerine gidiyorlar. Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de bugün seçim bölgesi olan seçildiği kentte Gaziantep'teydi. İbn Sina Mahallesi'nde vatandaşlarla, esnaflarla bir araya geldi. Ve burada eski Cumhuriyet Halk Partisi Oğuz Eli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Aralarında önce bir tartışma çıktı ifade ediliyor. O tartışma büyüdü. Daha sonra Oğuz Eli eski ilçe başkanı, CHP ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş Melih Meriç'i bıçakladı. Melih Meriç hemen bu saldırı sonrasında ambulansa haber verildi ve ambulans geldi. Olay yerine polisler geldi ve nihayetinde Melih Meriç hastaneye kaldırıldı. İlk etapta gelen bilgi sağlık durumunun ciddi olduğu, kötü olduğu yönünde, daha doğrusu ciddiyetini koruduğu yönündeydi. Ancak geride bıraktığımız dakikalarda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Gaziantep valisiyle bir telefon görüşmesi oldu. Kemal Çeberi telefonlara da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Melih Meriç'in sağlık durumuna dair bilgi aldı. Melih Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun gayet iyi olduğu ifade edildi. Bu sevindirici bir haber. Bunu da yeniden paylaşmış olalım. Aynı zamanda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Melih Meriç'in ailesiyle de telefonda görüştü. Geçmiş olsun dileklerini iletti ve Meriç'in bir an evvel sağlığına kavuşarak yeniden aramıza dönmesini temenni ediyorum ifadesini kullandı. Peki bu kavga neden çıktı? Daha doğrusu bu saldırı neden gerçekleşti? İddia o ki Seydi Ahmet Keleş, malum yeni partinin kurulmasıyla birlikte yeni partiye geçen isimlerden birisiydi. Önceden dediğimiz gibi CHP'nin Oğuz Eli ilçe başkanlığı.
1: İlter, o zaman şöyle düzeltmeli miyiz? CHP'li isim değil aslında. Eskiden o da evet. CHP'deydi, ilçe başkanıydı. Özgür Özel'in yeni partiyi kurmasıyla birlikte yeni partiye geçen bir isim. Ahmet Keleş.
2: Yeni partili, yani aslında onu söylemek daha doğru olur. Yeni partili Oğuz Eli, eski CHP Oğuz Eli ilçe başkanı, yeni partili Seydi Ahmet Keleş ifadesi daha doğru olur. Çünkü artık Özgür Özel'le birlikte siyaset yapan bir isim. Yine aynı zamanda yeni partinin Gaziantep milletvekili Melih Meriç'e saldırıda bulunan isim Seydi Ahmet Keleş. İddiaya göre Seydi Ahmet Keleş yeniden ilçe başkanı olmak istiyor. Ve buna da Melih Meriç'in karşı olduğu yönünde, buna karşı çıktığı yönünde bir iddia var. Teyide muhtaç bir iddia. Bu dillendirilen, yüksek sesle de aslında dillendirilen bir iddia. Ve bu iddia nihayetinde bu iddia gündemde ve Seydi Ahmet Keleş de ilçe başkanlığına karşı çıktığı iddia edilen Melih Meriç'i bu gerekçeyle bıçaklıyor. Böyle bir iddia var. Bunun gerekçesinde bu olduğu ifade ediliyor. Ama neyse ki Melih Meriç'in sağlık durumu şu anda gayet iyi. Ameliyatının başarılı geçtiği yönünde zaten az önce A Haber'e de Gaziantep valisi bağlandı. Son güncel bilgileri de verdi. Zaten Numan Kurtulmuş'la da bu yönde yaptığı telefon görüşmesinde ameliyatın başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Hakkın Gürlek'ten bir açıklama var. Onu da hemen aktaralım.
1: Onu da, evet, onu da alalım. Sorumuz olacak. Zira sorularımız da var. Merak ettiğimiz bazı başlıklar var. Önce Bakan Gürlek'in de açıklamasını dinleyelim.
2: Hemen aktaralım Hakkın Gürlek'in açıklamasını. Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum dedi Hakkın Gürlek. Tedavisi süren Sayın Milletvekilimize acil şifalar diliyor. Ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerinin

0: adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz dedi. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adli makamlarımız bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkaracak. Ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ve aynı zamanda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de gelen bir açıklama var. AK Parti kanadından Ömer Çelik de geçmiş olsun dileklerini iletti. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e dönük saldırıyı lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir. Sayın Meriç'in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz. Ailesine ve partisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz dedi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. AK Parti kanadından gelen açıklamada bu şekildeydi.
1: Peki Eray Hocam, sizin sanırım evet. Bir sorunuz var.
2: Yani bu fail yakalandı mı, son durumu nedir? Hani adli soruşturma mutlaka başlatılmıştır ama fail yakalandı mı ve herhangi bir beyanda bulundu mu bu konuyla ilgili, neden yapmış?
0: Buna dair henüz bir bilgi yok. Daha doğrusu tabii ki soruşturma başlatıldı. Ancak yakalanıp yakalanmadığına dair henüz resmi kaynaklardan gelen bir açıklama yok. Ama şüphesiz kısa sürede gözaltına alınacaktır. Ve bununla ilgili de zaten adli süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de savcılık tarafından soruşturmanın başlatıldığını ifade etti. Önümüzdeki dakikalarda gözaltına alındığına dair haberler gelebilir. Biz de bekliyoruz.
1: Şimdi ilk duyulduğunda Mahmut Öğür aslında sanki CHP'li bir isimden yeni partili bir isme yönelik bir saldırı gibi. Ama şimdi bakıyorum bir yandan da Seydi Ahmet Keleş'in yeni partiye geçtiği, hatta buna yönelik basın açıklaması da var. Hatta ilçe başkanını seç diye bir kampanya yürüttüğü de sosyal medya hesabında var. Yani yeni partili bir isim tarafından yeni parti milletvekili bıçaklanıyor. İddia o tabii, ilçe başkanı seçtirmek diye için.
3: Birçok iddia var aslında da yani. Tabii sonuçta hani son valinin açıklamasına göre de belki de yakalanmak üzeredir diye de söyledi. Şimdi tabii bir taraftan hakikaten geçmiş olsun diyorum, bir milletvekilinin bıçaklanması, bir siyasi aktörün bıçaklanması tabii. Hakikaten üzücü bir şey ama aynı zamanda da gerilim yaratabilecek bir şeydir. Çünkü daha haber gelir gelmez senin de söylediğin gibi CHP yeni parti ilişkisi üzerinden meseleye bakılıyordu. Halbuki yani orada tabii ki bir siyasi gerilim var ama o gerilimin bu noktaya gelmesi bugünkü tartışmalara bakınca hani şaşırtıcı değil ama yani oranın köpürtülmemesi gerekiyor. Yani siyasi gerilim, siyasi rekabet elbette olacaktır ama bunun köpürtülmemesi gerekir. Sanki ilk gelen bilgiler böyle bir imaj yarattı. Bu hiç doğru bir şey değil. Şimdi yeni partili olduğu, hatta senin söylediğin gibi yani ilçe başkanı değil, daha önce milletvekilinin ona söz verdiği gibi bir
1: iddia da var.
3: Kulis de vardı. Yani deniyor ki kurucu il başkanı, Gaziantep'in kurucu il başkanı olma sözü verilmiş. O sözün yerine getirilmemesi üzerine de böyle harekete geçmiş. Tabii bu yani belki de İyi Parti'yi de bir problemden kurtarmış bu olay aslında. Çünkü bu olay üzerinden bir milletvekilini bıçaklamaya kalkıyorsan senin yapacağın siyaset batsın. Yani böyle siyaset falan olmaz. Bir, iki, vali açıkladı. 27 suç dosyası varmış. Yani aralarında hakaret falan gibiler var ama dolandırıcılık da varmış. Yani düşünün, yani belki de ne kadar yaptığı Oğuz dedi ilçe başkanını bilmiyorum ama CHP'deyken hakkında suç dosyası olan, 27 suç dosyası olan bir siyasi aktörden bahsediyorum.
1: Böyle bir durumun normal vakalarda işte bazı isimlerin işte bir siyasetçiyle fotoğrafı çıktığında özellikle hükümet cephesinde neler söylüyorlar ama şu isim yani, görüntüde. Evet. Özgür Özel'e çok bağlı bir isim. En azından paylaşımlarından onu görüyoruz.
3: Mesela en son attığı bir tweet var. Yani bir yani yeni parti militanı yani daha tam bir militan.
2: Ya ben işte
3: gibi
2: hani özür dileyerek Mahmut abi ben o yüzden şu soruyu sordum. Yani bu aslında siyasi içerikli bir tartışmanın sonucunda mı gerçekleşti?
3: Öyle
2: yoksa
3: görünüyor.
2: siyasi gibi görünüp aslında arkasında başka bir durum mu var, onu anlamaya çalıştım.
3: İlk şeydir ama Ela Bey, yani ilk gelen bilgiler, geçmişteki ilişkileri de bakınca ilçe başkanlığından geliyor. Bir de çok militan bir tarafı olan bir CHP.

0: Tepeli, yani geçmişin doğru. için söylüyorum. Ne bekliyor? Ben bu Gaziantep'in kurucu il başkanı olurum diye beklenti üzerinden olma ihtimali çok yüksek. Arada bir çıkar ilişkisi, parasal ilişki var mı yok mu? Şu ana kadar gelen bilgilerde yok. Evet. Böyle bir şeyden dolayı, böyle de bir dosyası olan birisinin bu tür bir eylem yapıyor olması hiç de şaşırtıcı değil.
1: Kendi deyimiyle tarihin doğru tarafında.
0: Durmuş
1: olarak
0: yani, durmuş ama
1: yeni yanlış, partiye geçişini duyurmuş.
0: Yanlış adam olduğunu da kabul etmiş.
1: Hatta ilçe başkanlığı yarışını da duyurmuş.
2: Ben de şimdi sevgili Mahmut'a ekleyeceğim, baktım.
1: Tabii ki.
2: Muhabirimiz çok enteresan bir şey söyledi. Şu anda yeni partide kurultay, mahalle başladılar çalışmaya. Kurultay çalışmaları başladı. İki gün oldu başladı. Ve orada şu anda bu çalışmaların sonunda ilçe başkanları seçilecek. Bu delege, yani burada şimdi önde delege, gerçi Özgür Özel delege değil, temsilciler seçecek, üyeler seçecek dedi ama kanuna yapılamaz o. Delegeyle,
0: önce
2: sistem
0: atanıyor,
2: delegeyle çalışacak.
0: Önce atama yolunun temi oluyor.
2: Tabii delegeyle çalışacak. Şimdi burada çıkacak delegelerden sonra buradaki çıkacak delegeler mahalleden ilçe başkanlarını seçecek. Şimdi bunlar Mayıs ayında CHP'de mutlak mutlak karar çıkmadan önce arkadaştı. Aynı yerde siyaset yapıyorlar. CHP'nin Gaziantep'inde o milletvekili de saldıran da aynı şekilde arkadaş bunlar. Neden? Görevliler. Eski olsun yeni olsun birbirlerini tanıyan insanlar. Şimdi burada yeni olayda bu belliydi. Yeni parti içindeki kavgaların büyüyeceğini zaten biliyorduk. Önümüzdeki günlerde, ki onlar biliyorsunuz Eylül-Ekim aylarında kurultaylarını, ilçe, il başkanlarını seçecekler. Ve Ekim sonunda da büyük kurultay yapacak. İyi Parti'de büyük bir sıkıntı burada başlayacak. Onun sıkıntısını yaşıyorlar şu anda. Neden yaşıyorlar? Çünkü burada yeni milletvekilleri kurucu, bu kurucu, bu saldırıya uğrayan kurucu, yani partinin de kurucusu. Parti kurucuları olduğu için milletvekilleri oradan doğrudan doğruya delegeleri ilçe ve il başkanlığını seçtirmek için devredeler. Sistem böyle çalışıyor. Mahmut Övürdoğlu çok iyi bilir. Biz de o mekanizmayı biliyoruz. Şimdi böyle bir gelişme var. İkincisi, belediye başkanları geçti 200'ün üzerinde. Belediye başkanları CHP'de alışmışlardı. Kongrelere müdahale etmeyi, onun akrabasını, bunun akrabasını alarak işe aldılar. Onlar da ilçe ve il başkanlarını seçtirmede CHP'de çok iyi ileri gitmişlerdi. Ve çok önemli bir noktalara gelmişlerdi. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, belediye başkanları partideki teşkilatlara karışmayacak diye devamlı söylüyor şu andan itibaren. Bu olayda önümüzdeki günlerde çok daha kritik gelişmeler, Allah göstersin, olmasın.
1: Yani neden? Eğer iddialar böyleyse,
2: çünkü
1: çok burada kritik, da başlamış bu tartışmalar,
2: tabii,
1: müdahaleler.
2: Çünkü orada ilçe başkanlarının, il başkanlarının seçiminden sonra ki büyük kurultayda önemli parti meclisi yeniden seçilecek. Yeni partinin MKYK'sı yeniden seçilecek. Bu nedenle o listelere girmek için şimdiden başlayan bu kavgalar zincir halinde, halkalar halinde devam edebilir. Bunu görüyorduk. İşte Menderes'te gördük kavgaları. Ankara'da Etimesut'ta aynı şekilde sıkıntılar başladı. İstanbul'da da kulağımıza geliyor. Çok kritik gelişmeler oluyor CHP ile Yeni Parti arasında. Yani bu tırmandırmışlardı. Özgür Özel ve arkadaşları o kadar ileriye seviye getirdiler ki genel merkezi işgal ettiler. Teslim etmediler. Milletvekilleri sokmadılar oraya. Oraya bombalarla, bilmem gözyaşlarında bombalarla girmeye çalıştılar. Hastaneler orada yaşadık o anları. Onları gördüğümüz zaman şu anda tansiyon çok yükselmiş durumda. Bir de yeni partiye geçen CHP'den ayrılan delegeler var. CHP'den ayrılan isimler var. Onlar ilçe başkanı olmaya, delege olmaya çalışacaklar. Onları da milletvekilleri başka adamları yaptığı anda orada önümüzdeki günlerde bu iki ay içinde buna benzeyen olaylar olacağını tahmin ediyorduk, bekliyorduk. Onu da şu anda gördük. İnşallah bu noktada kalır. Bir milletvekiline bıçak çekebilecek kadar gözleri, yani tartışma o kadar büyümüş ki, aralarındaki kavga, hırs o kadar büyümüş ki bunların önümüzdeki günlerde çok daha farklı şekilde Ekim ayının sonuna kadar, büyük kurultaya kadar kademe kademe devam edeceğini öngörüyorum ve üzülüyorum. ve bu particilik yani nereye getirildi? Bu tartışmaları da görüyoruz. Ve Özgür Özel ve arkadaşları yaptıkları hareketlerin sonucunun bu olacağını bilmeleri lazımdı. Tansiyonu yükselttiler. Herkesi

0: birbirine düşman hale getirdiler. Bu bir halkalar biçimde, zincirler halinde devam edecektir diye düşünüyorum.
1: İşte en başından beri aslında konuştuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında özellikle bu görevden alınan belediyelerin yerine yapılan meclis üyeleri arasındaki seçimlerde zaten CHP ile Yeni Partili gruplar arasında tartışmalar, kavgalar başlamıştı. Acaba Oğuz elinde de benzer bir kavga mı var diye şöyle bir düşündük. Hatta İlter'le onu konuşurken bir yandan da teyit ettim. Yani çok sıkı bir Özgür Özel taraftarı olan bir isim Seyit Ahmet Keleş. Ve onun izinden giderek de CHP'den istifa ediyor. Yeni partiye geçiyor. Başkan, ilçe başkanı yarışına duyuruyor. Ama iddialar o yönde ise yine aynı konu. Yani il ilçe başkanları seçimine bir şekilde bir müdahale iddiası var. Yani o başkan diyor ki beni seçtirmemek için milletvekili bir şeyler yaptı. Diğer yandan demek ki başkan seçilmeyince bıçaklar çekiliyor ya da böyle isimler yeni nesil siyaset ya diyorlar ya.
2: Hayır.
1: Bu mu?
3: Bakar mısın? 27 ayrı suç kaydedin evet. Değil mi abi? Yani siyasi bu nasıl siyasetçi olabilir yani?
2: Siyasi partilerde bu tür gerginlikler olur mu? Olur. Şimdi delege yarışı, delege hesabı, delege üzerinden siyasi etki oluşturmak bunların hepsi olabilir şeylerdir. Şimdi tabi burada adam il başkanının sözü aldığını söylüyor. Verilmediği için de böyle öfkelenmiş gidiyor. Tabi Bülent Bey'in dediği o gerilim yaşanır mı İYİ Parti'de? Aslında her partide yaşanıyor. CHP geleneğinde hep kavga var. Yok değil. Fakat burada biraz daha farklı bir durum var. Yani şimdi CHP ile İYİ Partililerin belediyeler üzerindeki tartışmalarına bakıyorsun. Ya şimdi orada bir tarafı CHP, bir taraf Yeni Parti. İkisi bir daha önce birliktelerdi. Fakat şöyle de bir fotoğraf var. Yani bunu da artık İYİ Yeni Partililerin görmesi gerekiyor. Öyle bir suçlamayla gidiyorlar ki yani CHP'yi yerin dibine batırıyor. Butlan CHP'si, Butlan CHP'si diyerek gidiyorlar. Sonra dönüp diyorlar ki niye bizi desteklemiyoruz? Ya şimdi bu şey yani siyasetin ahlaki ekseni açısından bakınca doğru bir şey değildir. Yani sizi zaten yolsuzlukla suçlayan bir CHP yönetimi var. CHP kadrosu var. Şimdi doğal olarak seni desteklemeyecektir. Yani seçenek, başka seçenek var mı yok mu bakıyorsun AK Parti ile birlikte olup yapıyorlar. Şimdi bu işin bir tarafı. Diğer tarafı bundan sonraki süreçte burada problem derinleşir mi bu türden? Bu çok özel bir şeydir. Yani bu da bütün CHP Yeni Parti mensuplarını bu çerçeveye koymamak gerekir. Tabii. Orada tabii ki tartışma olacak ama orada farklı bir şey var. CHP'de kavga da olsa bir ideolojik eksen vardı. Yani bir geleneksel bir ideolojik eksen vardı. Gelgitler yaşanıyordu. Bunun biraz son dönemlerde belediyeler bozdu. Niye bozdu? Belediyeler rant eksenli bir pozisyon kazanınca, ciddi parasal güce kavuşunca siyaseti domine etmeye başladılar. Yani CHP il başkanı mı, İstanbul belediye başkanı mı? Hangisi etkilidir? CHP il başkanının esamesi okunmuyordu. Ya da başka bir yeri söyleyeyim, Burdur ya da Afyon ya da nereyi söylerseniz söyleyin. Yani il başkanları partinin ana omurgasıdır aslında. Parti ile belediyeler arasında böyle bir hiyerarşik durum vardı. Belediye süreci bunu tamamen tersine çevirdi. Bu da neyi getirdi? Farklı ilişkileri getirdi. Parasal ilişkileri partinin içerisine soktu ve bugün yaşadığımız kaosun nedeni bu. Şimdi bunu çok daha büyük boyutlu Yeni Parti'de göreceğiz. Bir boyutuyla göreceğiz. İki, yani CHP geleneğinden gelen kavgacı taraf devam edecek. Bir de yeni tipler, yeni farklı siyasi aktörler de katılacak Yeni Parti'ye. Şimdi o farklı siyasi aktörlerin nasıl bir pozisyon alacakları, yani ben tabii Bülent Bey'in dediği bir tarafıyla doğru. Yani hakikaten kavgalı bir günler bekliyor Yeni Parti. Umuyorum ki kavga etmezler.
1: Mahmut Öğür, aslında aynı siyasi geleneğin farklı bir tabela altında devam etti. Şimdi bir tarafa bakıyoruz. Eski CHP milletvekili, Yeni Parti milletvekili. Eski CHP ilçe başkanı, Yeni Parti ilçe başkanı olmak istiyor.
2: Siyaset böyle bir şeydir. Yani bugün dün birlikte olduğunuz insanlara ayrıldıktan sonra hain ilan ediliyor. Yani ama bu
3: burada,
2: geçmişte Mahmut abi, sol
3: burada,
2: gruplar vardı.
3: Burada bir, yeniden birlikte olduklarıyla da kavgalılar şimdi.
2: O da başka
3: ya, tamam,
2: bir şey.
3: O bak, hadi gene dersin ki ya biz burada ideolojik bir ayrışmaya girdik. Biz bunlarla anlaşamıyoruz. Biz CHP'den ayrıldık. Yeni bir ekolüz falan. Tamam. Yani eskiyi hadi kötüle bir, hani siyasi olarak bu eleştiri kabul edilebilir de, hani aynı birlikte olduğunuz, aynı yolda ayrılıp yeni bir yola başladığınız, birbirlerine

0: Böyle hem de hayatı tehlikesi var, öldürme kastı var büyük bir ihtimalle. Yani dava buradan açılacak şimdi, tamam mı?
1: Olabilir. Yani
0: bunu anlamak biraz zor.
1: Bu özel bir durum. Yani arka planda suç dosyası olan bir adamdan söz ediyoruz. Siyasi gerilim yaşanır mı dediğiniz doğru. Niye yaşanıyor? Çünkü gerçekten şu anda İyi Parti'yi, İyi Parti kitlesini, sosyolojisini, siyasi kadrolan yönlendirecek güçlü bir siyasi aks yok.
0: Yok,
1: bak lider yok.
0: Lider. Güçlü. Evet.
1: Ha tamam, Özgür Bey'i lider olarak görmek istiyorlar. Liderlik tarafı da bir biçimde göründü, doğru. Ama siyaset öyle kolay bir iş değil. Siyaset hakikaten yani o kitleleri yönetme becerisi olabilecek ve önüne bir alternatif koyabileceksin.
2: Yani yarın birisi derse ki ben gücümü İmamoğlu'ndan alıyorum, beni işte bak, İmamoğlu destekliyor, anda, ben onun adamıyım.
1: Onu dediğin anda gücün kalmaz parti yönetmekte. Onu dediğin anda siyasi kitleleri yönetmekte gücün kalmaz, zayıflarsın. O kitleler başka bir adrese bakar. O başka bir adresle parti içerisindeki başka bir adres arasında gerilimler çıkabilir. Yani bu tabii Türk siyaseti aslında da negatif bir durumdur. Yani maalesef. Sonuçta yeni bir parti çıkıyor. Yeni bir parti hani bir biçimde umut yaratsın diye bakılıyor. Ama tam tersi umutsuzluk yaratan bir noktaya götürüyor. Bu ne demektir? Bu siyasete güveni azaltabilir. Siyasete güveni azaltması da doğru bir şey değildir. Yani umuyorum İyi Parti bu anlamda kendini toparlar diye düşünüyorum. Yoksa aksi halde hakikaten siyasete zarar veren bir noktaya gelir. Kendi içinde büyük bir kavga yaşanır mı? Evet, öyle bir ihtimal de var.
3: Şimdi yani, pardon, evet. çok önemli olaylardan birisi de şimdi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, özellikle Ekrem İmamoğlu'na bağlı bir medya grubu var. İsimlerini saymıyorum. Gazete var, kanal var. Yayınları rahatsız edici. Mutlancılar. Yani adamlara böyle hakaret ediyor.
0: Evet.
3: Bu nerede başladı? Genel merkezde milletvekillerini sokmadılar. Geldi Kemal Bey'in milletvekili, kapıdan girecek. Milletvekilleri genel merkeze alınmadı. Onlara butlancılar diye bağırıyor. Ve iktidarla işbirliği yapıyorsunuz. Plan yaptınız, geliyorsunuz. Satıyorsunuz partiyi diyor.
2: Hain.
3: Kendileri de onlar da hırsızlar diye bağırıyor. Yolsuzlar diyor. Hırsızlar diyor. Yani partide şu anda aynı kişiler, aynı politika yapan insanlar o medyanın da kışkırtmasıyla şu anda düşman hale geliyorlar. Ve en küçük olayda belediye meclis üyelikleri de biliyor, görüyorsunuz. En küçük olayda ki Menderes'teki olay da çok önemli bir olay.
2: Çok özür diliyorum.
3: Hemen patlayacak da
2: olay anına dair evet. Görüntüler de geldi. Şimdi sanırım bu görüntüdeki kişi Seyit Ahmet Keleş. Şu elinde bıçak olan kişi. Evet, muhtemelen o ve evet, o bıçaklanan da sanırım milletvekili. Şimdi iki isim de yeni partili ve bir olay yaşanıyor. Şimdi saatler 18.24'ü gösterdiğinde güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan bu görüntülerde ikilinin bir kavgası var.
0: Evet, yani bu bildiğiniz kavga yani.
1: Bildiğimiz kavga.
0: Ki, yani enteresan yan taraftakiler kimseler de bak şey yapmıyorlar. Yani
2: kimse de bir şey yapmıyor.
0: Evet.
1: Elinde bıçak olduğu için herhalde çekiniyorlar mı? Ne yapıyorlar? Şuraya bak ya.
2: Şimdi ciddi bir kavga başlıyor. Milletvekili aracından inmiş anladığımız kadarıyla.
3: Bak, tokatlıyor yani, bir tokatlama da var karşılıklı. Bak.
2: Ve ardından da işte o olay yaşanıyor. Tabii yeni parti içerisinde pek çok gerilim bekleniyordu ama böylesine bir olay beklenmiyordu. Bizler Gazi Meclisimizde bile milletvekillerinin siyasi kavgalarının yakışmadığını, bunların hoş olmadığını ifade ediyorduk ki işte daha yeni kurulmuş bir siyasi parti içerisinde ki geçtiğimiz seçimlerde de süreçte de birlikte çalışmış, yeni partiye de birlikte geçiş süreçlerinin hayır, yaşandığı bir konu.
3: Bildiğim. Parlamentoya milletvekilleri tabancayla giriyordu. 90-80 döneminde, 80-90 döneminde Doğru Yol Partisi milletvekilleri tartıştı ve bir milletvekili öldürüldü orada tabancayla. Ve ondan sonra yasak geldi. Tabancalarla giriş. Yani düşünebiliyor musunuz? Aynı partinin insanları o dönemde de vardı. Ve bu hem orada şeyle ilgili bu parti teşkilatı ile ilgili. Burada bir başka bir gelişme var. Adam CHP'den ayrılmış bu gelenler. CHP'den ayrılmış. Burada bir paye almak zorundalar. Delege olmak durumundalar.

0: belediye başkanları geçmiş, belki onlarla bir belediye başkanından iş talebi olacak, yeniden iyi hepsini beraber. Bu noktada bir talepte bulunmuş olabilir, geçmiş olsun tabii milletvekiline. Fakat burada bir tartışma her ilde muhtemel. Çünkü gelenler bir yer almak için, delege olmak için, belki ilçe başkanı olmak için milletvekilleri söz vermiş olabilir. Seni ilçe başkanı yapacağım, benim adamımsın sen diye. Ama belediye başkanları da aynı şeyi yapıyor şu anda.
1: Belediye başkanları pozisyon da, almaya çalışıyor da, bu yeni siyasi.
0: Mahmut'un da söylediği gibi iklimde. Belediye başkanları ilçeyi ve illeri idare etmeye başladılar. Çünkü imkanları, rantları kullanıyorlar, güçleri var, delegeleri, onun akrabalarını işe alarak delegeler üzerinde çok etkili hale geldiler. Bunları şimdi bu iki ay içinde burada bir tartışmayı, bir makam kapma, bir yer kapma, bir önümüzdeki dönemde bir göreve gelebilme imkanı nedeniyle bu tartışmalar, korusun Allah diyorum, çok daha tehlikeli gelişmelere de yol açabilir. Dilleri bir kere dili değiştirmeleri lazım. Butlancılar diye hakareti bırakmaları
1: umarız
0: lazım.
1: Umarız ki kendi işlerindeki siyasi kavgaları da bu şekilde değil, evet, demokratik yöntemlerle il, ilçe başkanları, belediye başkanı ya da milletvekili belirleme süreçlerinde bu şekilde değil,
2: gelmişiz.
1: Demokratik bir zeminde evet, devam
2: Türkiye,
1: eder.
2: Türkiye düşünün PKK gibi 47 yıllık terörle barışmayı başarmış bir Türkiye'de yaşıyorsun. Yani kendi içindeki siyasi meseleleri böyle kavgaya dönüştürmenin artık alemi yok. Bunu aşmaları gerekiyor. Yani siyaset böyle bir şeydir. Siyaset topluma öncülük yapması gereken yerdir.
1: Maalesef.
2: Yani tersini yaparsanız bu kavga bitmez yani.
1: Yani iki ismin Oğuz Eli için, Gaziantep için bir şeyleri tartıştığını ya da bunun mücadelesini vermesi beklenirken maalesef
3: işte ben
1: farklı
3: tam
1: nedenlerle
3: o noktada
1: bu olaylar.
3: Muhtemelen yani bir şey yani emekli bir jandarma subay olur. Yani bu iş sadece bir İşte ya ben kurucu başkan olayım filanın ötesinde bir durum görünüyor. Çünkü basbaya bir tartışma, bir kavga, karşılıklı atışma, saldırı filan hakikaten çok enteresan bir durum yani. Ve Türk demokrasisine de yakışmıyor yani, onu da söyleyelim yani.
1: Sayın Melih Meriç'e de geçmiş olsun dileklerimizi çok fazla bir şey iletelim.
3: Evet, geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim.
1: Evet. Şimdi bir önemli gelişme daha yaşandı. Geride bıraktığımız gün malum Ali Ankulis Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonların ardından pek çok önemli bilgi ortaya çıktı. Önemli belge ele geçirildi. Önemli varlıklar, tırnak içerisinde silahlar, altınlar, kilogramlarca altınlardan bahsediyoruz. Bunlar ele geçirildi. Ama bugün önemli bir gelişme yaşandı. Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir karar alındı. Fethi Kabir kararı.
2: Karar, evet.
1: Şimdi bu oldukça önemli. 8 Eylül 2016 tarihinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti Mahmut Övür. Şimdi baktığımızda şöyle tarih çok önemli. Çünkü 15 Temmuz'un ardından yaşanan bir olaydı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şöyle dedi. 2026 işte dosya numaralı kayıtlı olan soruşturma dosyasında 6 Eylül 2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakta. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla Fethi Kabir kararı alınmıştır.
2: Şimdi Dair, bu tabii çok karmaşık bir olay. Yani o günlere baktığın zaman Türkiye'nin tabii FETÖ gibi bir belayla mücadele ettiği bir zaman dilimine denk düşüyor. Ne gerçek anlamda yargı temizlenmiş, ne emniyet tam anlamda temizlenmiş. Böyle bir problemli döneme denk düşen bir şey. Yani dosyaya baktığınız zaman, yani Beykoz'da bir çiftlikte, çiftliğin işte cemaatin işte lideri geliyor ve 32 saat ne oradaki bekçi, ne ona bakan, orada da odacı diyelim ya da kimse bakımını yapan insan, ilgilenen insan sormuyorlar. Çok enteresan yani. Demiyorlar 32 saat çıkmadım buradan, nasıl oldu? Yani kimsenin sorduğu yok. Bu soru da sorulmuyor. Yani savcılık hemen normal ölüm diye şeyini verip gidiyor. Adli tıpa gidiyorlar. Adli tıptaki 3 kişiden bir tanesi FETÖ'cü çıkıyor oradan. Evet. Şimdi böyle bir olay, böylesine bir etkili bir cemaat bildiğimiz kadarıyla ben 80'lerden beri izliyorum.

0: yani her tarafta izini gördüğümüz bir cemaatten bahsediyoruz. Gerçekten bir cemaat diye yola çıkan, yani gerçekten dini eğitim vermek için yola çıkan bir zatın etki alanı oluşturduğu bir etki alanından söz ediyoruz. Ama sonra bakıyorsun çok siyasetle iç içe geçen, onun arkasından bakıyorsun ticaretle çok yoğun ilişkiler kuran bir yapı, tepe yönetimi buraya dönüştürüyor. Yani aşağıda hakikaten Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ibadet kesimini hakikaten ayırmak gerekiyor. Yani ibadet kesiminde tarikatlar, cemaatler her toplumda varlar ve olması da gerekirler. Çünkü insanların arayışlarına farklı cevaplar veren yapılar olabilir. Bu başka bir şey. Ama onun tepesinde eğer ticaretle bu kadar yoğun ilişkiler kuruluyorsa bu tür sonuçların çıkması çok doğal. Yani mesela bu ölüm olayından 2 gün önce sanıyorum okuduğum kadarıyla bir 40 kişilik bir toplantı yapılıyor ve orada bir tartışma yaşanıyor. O tartışma üzerine geliyor, Beykoz'a gidiyor ve ölümünden hemen sonra bugünkü Alihan Kuriş kendi şehliğini ilan ediyor. Şimdi burada soru işareti olmaması mümkün.
1: Öncesinde farklı toplantılar yurt içinde, hatta yurt dışında birileriyle toplantılar yaptığı ki kendi ailesinin yapmış olduğu açıklamalar da var.
0: Zaten yani. Öncesinde de bir kampanya başlatılmış. Yani mesela diyelim ki Ahmet Arif Deniz Olgun'a karşı Alihan Kuriş'in başa getirmek isteyen isimler var demek ki. Cemaatte üst düzeyinde etkili olan isimler. Onlar mesela bu olaydan, ölüm olayından 3-4 ay önce, 6 ay önce bir kampanya da başlatıyorlar. Algılar oluşturuluyor. Deniz Olgun'un cemaati yönetemediğine ilişkin çeşitli yayınlar yapılıyor. Sosyal medyadan çıkışlar yapılıyor. Yani bir orada bir derin kavga olduğu, cemaatin bir ele geçirilmek istendiği çok açık. O yüzden bu şüpheli bir ölümdür. Yani orada bir şüphe var. Yani sonuçta o dosya enine boyuna işte incelenmeli. O günün tanıkları kimse, orada ne olup bittiği gerçekten ortaya konmalı.
1: Bugün pek çok eskiden işlenmiş, belki faili meşhur olarak kalmış cinayetlerin dosyalarının yeniden açıldığını görüyoruz ve Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in o yönettiği ekipte gerçekten önemli bilgilere, bulgulara ulaşılıyor. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu suikastı. O konuda açıldı. Mesela orada da Bakan Gürlek çok net bir ifade kullandı. Bu bir cinayet ifadesini kullandı. Şimdi bu konuda da diyor ki maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme, yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddialar üzerine. 2016, 6 Eylül 2016 kritik bir tarih. Türkiye'nin hem darbeyi
0: atlatmaya çalıştığı.
1: Evet, çalıştığı, hem devlet içerisindeki o bir nevi temizlenmenin yaşandığı ve operasyonların da, yani sınır ötesi operasyonların da başladığı çok yoğun bir dönem. Şimdi böyle bir dönemde biz hala FETÖ'nün bazı yerlerde olduğunu başka olaylarda da gördük. Kripto FETÖ'cülerin, gizlenenlerin çıktığını ve bir şekilde bu olayın arkasında da bir FETÖ ortaklığı ya da FETÖ parmağı siz seziyor musunuz?
2: Şimdi yani bir takım şüpheli durumlar var. Hani şu andan bir şey demek mümkün değil ama hakikaten çok şüpheli bir şey var, durum var. Bazı, ben de araştırdım, bu şahıs ölmek üzereyken, hatta öldükten sonra, yani işte ağzından kan ve köpük geliyor ve boyun taraflarında da iz var.
0: Muratlar var.
2: Değil mi? Şimdi 2016'da oluyor. Yıl 2026. 10 yıl geçmiş. Şimdi insan öldükten sonra, ve adli bilimler uzmanıyım bu arada, onu da söyleyeyim. 5 ila 10 yıl içerisinde bedendeki çürüme gerçekleşir ve kemikleşme dediğimiz, iskeletleşme dediğimiz bir safhaya geçer. Yani yumuşak dokular çürür ve toprağa karışır. İskelet kalır. Şimdi bu da önemlidir ama. Neden? Çünkü insan bedenindeki, eğer o kan ve köpük konusu önemli. Yani alınan bilgi bu. Bu çerçevede yorum yapıyorum. Yani
1: ne şekilde bir köpük, ölümün işaretidir
2: iki
1: bu?
2: İki şekilde. Yani burada şu olabilir. Yani dediğim gibi bu çok genel bir bilgidir. Hani kesin budur, sakın ha, kimse öyle bir yanlış anlamasın, ama eğer durum böyleyse, yani ölme esnasında kan ve köpük geliyorsa, bu bir toksik belirti olabilir. Yani toksik belirti ne olur?
1: Zehirlenme.
2: Ya ama zehirlenme, hani ne tür bir zehirlenme? İşi bir de FETÖ konusunu da, şüphesini de birleştirirsek, yani şahsın baygınlaşması, ondan sonra da öldürülmesi gibi bir süreç işlemiş olabilir. Bak, olabilir. Çok genel söylüyorum. Olmaya da bilir, ama böyle bir durumda hani o kan ve köpük ve işte boğulmaya bağlı işte durum birleştirildiğinde, şimdi bu eğer bir toksik madde almışsa, evet, yumuşak dokularda, özellikle karaciğerde, işte bu stazotto tekniği denen kafa, göğüs ve karından numuneler alınarak bu çok rahat ortaya çıkarılabilir, ama artık çürüme gerçekleştiği için, yani sadece iskelet olduğu için, şöyle bir şey var, bazı toksik maddeler iskelette de bulunur. Yani sadece karaciğer ve yumuşak dokularda yerleşmez, iskelete de geçebilir. Bunu adli tıp uzmanları zaten inceleme demişler. Yani o inceleme, yani otopsi değil, yeniden bir postmortem inceleme değil, sadece inceleme. Nedir bu da?
1: Bulgulara şöyle, rastlanacak mı diye bir
2: iki
1: inceleme
2: şey, iki şey var yani burada dikkat edilmesi. Bir, kemik kemik de aslında bir dokudur. Yani o kemik üzerinde de bir toksik madde var mı yok mu, bunlar numuneler alınıp laboratuvar ortamında inceleyecek. Bu bir. İki, bu boğulma durumu varsa, şimdi bir insanın, şimdi baktığımda da hani bu yaş, bu bedendeki bir şeyin boğulması konusu eğer söz konusuysa, özellikle boğazlar ve boyun bölgesinde, buradaki bazı kemiklerin de kırılma ya da deformasyona uğrama durumu vardır. İşte bunlar incelenecek. Yani
3: peki, bir şey,
2: boyun bölgesindeki orada kemiklerde bir sıra dışı deformasyon, kırılma, çatlama, bakın bunlar var mı yok mu, bunlar incelenecektir ve buna göre verilmiş olan adli tıp raporuyla karşılaşacak. Buyurun anlatalım.
0: Bugün alınan veriler, kim o ölüm sonrası otopsi yapılmış ya adli tıpta.
2: Evet.
0: O verilerde bir şey çıkmaz mı? Yani alınan verilerde adli tıpın hafızasında onlar yok mudur?
2: Yani şöyle, o veriler vardır ama numuneler yoktur.
0: Numuneler kalmaz tabii,
2: evet, değil mi? Numuneler kalmaz büyük bir ihtimal. Yani eğer numune varsa, saklanıyorsa vesaire, 10 yıl bilmiyorum adli tıpta saklanıyor mu saklanmıyor onu, ama saklanıyorsa onlar yeniden incelenebilir. Yani yumuşak doku örnekleri varsa,
1: o gün alınan numunelerle eğer duruyorsa mezardan alınacak Fethikabir'de ki iskelet üzerinden alınacak numuneler bile karşılaştırma durumu olabilir.
2: Ya eğer mesela bir diyelim ki şöyle diyelim işte, hatta bakın numuneleri de boş verin, diyelim ki şey yani yapılan otopsi sonucunda numune alınmış mı alınmamış mı, şimdi o da önemli, bazen almaya da biliyorlar yani.
0: Adli tıpa gitmiş, i̇şte kişi imza atmış.
2: Yani işte öyle de diyelim ki yok dendi, tamam mı? Şimdi kemik dolguları dokular üzerinde şey bulundu diyelim, mesela yine diş minelerinde yine doku örnekleri, yumuşak doku örnekleri uzun yıllar kalabiliyor. Oralarda eğer bu kalıntı bulunmuşsa, eser seviyede de olsa, bu anlaşılır.
0: Anlaşılır.
2: Yani adli tıp yönünden Türkiye gerçekten çok dünyada üst seviyede, onu söyleyelim. Çok gelişmiş cihazlarımız ve çok kıymetli uzmanlarımız var. Onu belirtelim. Yani adli tıpı da buradan tebrik ediyoruz. Hakikaten çok Türkiye'de çok önemli bir işlev görüyorlar. Adaletin gerçekleşmesi bakımından. Bir kere öyle bir numune, yani numunede öyle bir maddeye, toksik maddeye rastlanması bile o verilmiş olan raporu çürütür. Yani çok net yani. O ne olur o zaman? Adli soruşturma yeniden açılır.
1: Bazı iddialar var. Çünkü ölümüyle ilgili, evet, ailesinin şikayetçi olduğu durumlar var.
4: Şimdi onunla ilgili bir iki tane bilgi var bende. Onları vereyim. Bizim konuşmamız...
1: Bir de özellikle yapılan operasyonla birlikte tabii ki Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda fiziki, teknik takipler söz konusuymuş anladığımız kadarıyla. Bir de telefonlarda FETÖ benzeri, Baylok benzeri gizli yazışma programlarının kullanıldığı tespit ediyor. Baylok'un Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından nasıl çözüldüğünü FETÖ'nün biliyoruz.
4: FETÖ'nün varlığı otomatikman var zaten. Çünkü bu rahmetli Arif Deniz Olgun'u ben tanıyorum. Çok kibar bir insandı. 95'te Refah Partisi'nden geldi. Milletvekili. Mimardır kendisi. İstanbul Mimarlık Fakültesi, Kolombiya'da mimarlık. Çok kibar.

0: o Kuriçler. Kuriç diye öyle bir enteresan durum ki, kız kardeşinin kocası ve kendisi senin yerine beni bırak diye zaten tehdit ediyormuş. Almanya'dan gelmiş, Antalya'da, Serik'te falan dolaşıyor. Ben diyor onun yerine geleceğim diye başlamış zaten. Bu da duymuş rahmetli, çağırmış. Sen nereden demiş bunları çıkarıyorsun, bunu söylüyorsun. Burada demiş, başka bir gelişme olduğu takdirde bunu yapabiliriz. Oradaki doktor, raporları değiştiren, raporlar üzerinde oynayan doktor, sonra FETÖ'den gözaltına alınıyor.
1: Bülent abi, müsaadenle bir katkı sunacağım.
0: O bakımdan FETÖ zaten orada var.
1: Şöyle bir bilgi var, ben onu atladım demin. Saçlar.
2: Saçlar duruyor değil mi?
1: Saçlar 10 yıldan daha fazla kalıyor. Ve toksik maddelerin toplandığı yerlerden bir tanesi de saç.
2: Neredeyse
1: hatta mesela bunun için Napolyon'un ölümü mesela. Napolyon'un ölümünü yıllar sonra siyanürden olduğunu buldular.
3: Yıllar sonra.
1: Yıllar sonra. Bakın ya, çok 10 yıllar diyor yani literatürde. Kaldığı odadaki boya siyanür içerikli olduğu için bu teneffüs ederek ölümüne sebep olmuş. Daha sonra yıllar sonra bu tespit ediliyor bakın. Neden tespit ediliyor? Çünkü kemik dokularında ve saçta bulunuyor. Saçlardan olduğu raporlarda belirtilmişti. Yani burada da 10 yıl geçti ama saç örnekleri durur. Çünkü keratin isimli güçlü bir proteinden yapılıyor saçlar. Ve dolayısıyla büyük bir ihtimal burada mutlaka saça rastlanacaktır. O saçlar çok net şey verir.
3: Çıkar.
1: Bilgi verir. Toksik madde
0: çıkar
1: varsa bu oradan anlaşılır.
2: O halde 3 şeye bakılacak. Şu anda en azından 10 yıl olmuş bir cenaze üzerinde yapılabilecek tespitlerden birisi. Biz kemikler üzerindeki bulgular. 2 omurgadaki özellikle boğaz ve çene bölgesinde omurgadaki.
1: Kemik dokularındaki bulgular. Özellikle kemiklerde ve kafa kalıntı. Ve şimdi kafa da travma almış olabilir. Yani şöyle düşünün, ile kırılmasına da gerek yok. Sıra dışı deformasyon varsa bile 10 yıl sonra da tespit edilir bu. Bakın kemiklerde bir baskıyla bağlı bir deformasyon ya da ince çatlak bile olsa bu tespit. Bir de en önemlisi saç. Saçta mutlaka o toksikolojik inceleme yapıldığında eğer vücuda ölmeden önce sıra dışı bir başka madde girmişse bunu tespit ederler.
2: Bu iddiaları güçlendiren önemli bir bilgiyi paylaşmıştı zaten Fatih Süleyman Denizoğlu'nda. Evet. 36 saat sonra bulunduğu bir şekilde sağlanmış birileri tarafından.
0: Kan aktığı bir şekilde buluyorlar. İki kişi gidiyor zaten. Ağzından kan aktığını
1: kan
0: söylüyor.
1: Köpük, hastaneye toksik madde işaret ediyor.
0: Zaten bu olaylarda savcılık önceki günde bu açıklamayı yapmadan önce hastanenin raporlarına falan gittiler, el koydular. Bütün hepsini topladılar. Yani bu konuda Adalet Bakanımızı da kutlamak lazım. Çünkü akıl almayacak şeyleri çözüyor. Türkiye'de önemli bir gelişmeyi sağlıyor. Bu olayla ilgili yaptığı bu açıklamalar ki ortaya çıkacak bir FETÖ'yü ki biraz sonra da belki konuşuruz. Bu FETÖ üzerinden FETÖ'nün ilişkileri sadece Denizoğlu rahmetli ile ilgili değil. Kemal Kaçar'la da aynı problem var. Kemal Kaçar da biliyorsunuz İlmi Tunağan, ilim insanı kurucusunun damadı. Bir 1959'da cemaat liderliğine geliyor. 2000'de onun ölümünde de şüphe var. Çünkü o da hastaneye kaldırılıyor. Hastanede fazla ilaç veriliyor. Serum verilmemesi lazım ilaçları. Fazla verildiğine dair çok zorlukla ölümden döndürüyorlar Kemal Kaçar'ı da. Yani daha önceki. Ve onun üzerine ayrılıp Antalya'ya gidiyor. Antalya'da FETÖ'cülerle 2000 yılında bu işte FETÖ'cülerle işbirliği yapan bana ihanet ettiniz diyor. O da aynı olayları yaşıyor. Deniz Arif Deniz Olgun gibi rahmetli gibi. Yani FETÖ hep var ki daha sonraki gelişmeleri de çok dikkatli baktığımız zaman burada bir cemaatle ilgili bir operasyon yapılmıyor.
2: Tabii ki.
0: Bu Kuriş'in bir operasyon adamı, bir tetikçi, bir planlayıcı kullanılan bir aparat olduğuna dair bir iddialar var ki zaten burada işte tartışmalar Alman istihbaratı ve İngiliz istihbaratı üzerine yoğun. Çok iyi biliyoruz ki bu olaylardan önce Mahmut Tavoğlu çok yazdı, ben de çok yazdım yani 20 sene önce Alman istihbaratı BND bu konularda özellikle Türkiye üzerinde bu tip olaylarda önemli. Mesela Cemalettin Kaplan diye bir isim vardı. Hep saklamıştır, kullanmıştır. BND ve İngilizler'de
2: bugün en çok aranan FETÖ'cülerin Almanya'da olması bunun en net

0: belgesi sanırım onların korumasında olması.
1: Mezhepleri ellerinde tutarlar. Burada zaten Almanya'dan geliyor kur işte. Almanya'dan geliyor. Almanya'ya para çıkışları var. Almanya ile çok yakın ilişkileri var. Almanya'da para topluyorlar, yurtlar var. Anlatılan bir şey var Ankara'da. Diyanet İşleri Başkanı da sevdiğimiz bir abimiz var sordu. Biz diyor bir cami açmakta zorlanırken bunlara diyor bir külliye yaptırıyorlar. Camiye diyor BND'den çivi çakamazsınız orada. Alman istihbaratından not almadan uygundur demediği takdirde çivi çakamazsınız.
0: Sırf FETÖ'cüleri konuştular diye Sabah gazetesi ekibine, A Haber ekibine Almanya'da operasyon düzenlenmedi mi? Şimdi
2: Almanya özel bir rol üstlenmiş gibi. Yani sanki Türkiye'deki farklı etnik, dini yapılar da bugüne ait de değil. Geçmişten beri. Bir de bu işin bir sivil toplum boyutu da var. Hani şeyi hatırlayın, 2000'lerde bizim altın hikayesini hatırlayın. Altın bulmayla ilgili Türkiye altın arayışı, altını çıkarmayla ilgili kampanyaların hepsinde Almanya'nın izi var. Enteresan bir şekilde. Almanya Türkiye'nin altın çıkarmasını istemiyor.
0: Böyle Alman gazeteciler şey. Tüm eylemlerde başrolde yani. Gidiyorsunuz Türkiye'nin normalde hiç uğramadıkları
2: büyük bina var ya sürekli adresi. Gösteriliyor. Şimdi 2023'teki temel atma töreniydi sanıyorum. Cumhurbaşkanı geldi, Alman Cumhurbaşkanı. Çok seviyorlar yani. Alevilerimiz bizim Alevileri çok seviyorlar. Alevsiz Alevilik devreye sokmak için her şeyi yapıyorlar. Böyle Almanya'nın böyle bir özel ilgi alanı, Türkiye'ye yönelik bir ilgi alanı var.
0: Ama özellikle bu konuda da Arif Ahmet Denizolgun'un vefatından sonra Alihan Kuriş ve işte onun birlikte hareket ettiği örgütün bir kez daha ifade edelim. Yani burada bir cemaatten bahsetmiyoruz, dini bir cemaatten bahsetmiyoruz. Alihan Kuriş ve beraberindekilerin kripto bir yapılanma ve bir hiyerarşi içerisinde farklı amaçlar doğrultusunda hareket ettiği ya orada söz konusu olan şey konu bu.
2: Hayır, büyük ihtimalle hepimiz daha çok izledik bu süreçleri. Şimdi o 2016 ya da 14-13'ten sonra FETÖ olarak paralel yapı olarak açığa çıkınca başka yapıları da devreye sokmaya çalıştı. Hatırlarsan Garson diye bir tanık vardı. Hı hı. Yani onu ilk yazanlardan biriyim. Renklendirme denilen bir yöntem geliştirdiler. Yani 2000 özellikle de darbe sonrası. Yani başka cemaatlerin içine sızma. Bence bu yapıda Kuriş suç örgütü deniyor ya şimdi de şu andaki savcılık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gerçekten de bir suç örgütü gibi hareket eden bir yapıdan söz ediyoruz. Örgütü ya cemaatin tepesini ele geçirmek için çaba harcayan Alihan Kuriş ve ekibi var. Geliyorlar, cemaati ele geçiriyorlar ve ona uygun bir örgütlenme yapıyorlar. Çünkü bakıyorlar ciddi bir parasal kaynak var. Ya mesela Almanya'da şöyle bir şeyden bahsediliyor. Mesela diyeyim helal et. Şimdi helal et konusunda yani mesela Türkiye'deki Milli Görüş Hareketi Almanya'daki devletin gözetim altında. Diyanet işlerimizin neredeyse MİT diye suçlayacaklardı. Doğru. Gözetim altında. Türkiye'deki ülkücüler gözetim altında. Kim gözetim altında değil? Bu yapıya ilişkin tek rapor yok. Mesela bu yapının özellikle 2016 sonrasına ilişkin inanılmaz bir destek var. Demek ki orada bir hesap yapmışlar. Yani FETÖ zaten bir ABD emperyalizminin ve Alman BND'sinin, İngiliz MI6'sinin destek verdiği bir yapı. Onların küresel aparatları pozisyonda. Sanki onun yerine bir şeyi koymak gibi bir çaba içerisindeler. Burada da başı Almanya çekiyor. Yani Almanya'nın gizli örgütü işte BND çekiyor.
1: Tabii Londra'da var.
3: Ama şunu da açıklamak lazım. Yani tabii. Özellikle iki tane duayenin arasında oturuyorum bugün. Hakikaten kulis arasında da söyledim. Şunu da açıklamak lazım. Neden böyle, eğer bu bir cinayetse bu cinayet neden işlendi? Yani tam da 15 Temmuz hareketinden hemen kısa bir süre sonra burada acaba bir cemaat ya da bir organizasyon dizayn mı edilmek istendi? Bence bu eğer cinayetse ve aydınlatılırsa o sorunun da cevabı açıklanacak diye söylenecek diye.
0: Şimdi en bariz yorum FETÖ Türkiye'den kaçınca pek çoğu tutuklanınca geride kalan işlerini bu suç örgütü

0: aracılığıyla mı devam ettirdi?
1: Devam ettiriyor. Onun için,
0: herkesin aklındaki en büyük soru
1: için,
0: işareti bu.
1: Bu şahıs bir katledilerek, bir cinayetle ortadan kaldırılarak birilerine ön mü açıldı?
2: Ön açıldı.
1: Evet, birilerine yol mu açıldı?
0: Şimdi yani ailesinin zaten iddiaları bu konuda, evet, daha önce şey verdiği vardı. Röportajlar çok
2: şimdi
0: önemli.
2: Biraz önce söyledim. Son yani 2015 sonrası ya da 2014 sonrası bu cemaatin tepe yönetimindeki çevresine bakın. Alihan Kuriş'in başa gelmesi için bir hareket başlamış.
1: Evet.
2: Yani bir hareket başlamış. Şimdi FETÖ bunu kaçırır mı, kaçırmaz. Çünkü FETÖ ile çok denk düşen bir aklı var. Gördüğüm kadarıyla yazdıklarından, ilişkilerine bakınca, örgütleme biçimine bakınca FETÖ ile örtüşen bir aklı var. Büyük ihtimalle onun yerine bunu devreye soktular diye düşünüyorum.
3: Şimdi en çok FETÖ'nün olduğu, Türkiye'nin istediği FETÖ Almanya'da bir numara, 600'e yakın. Bunu Adalet Bakanı açıkladı. İkinci sırada Amerika. Almanya'da çok yoğun FETÖ. FETÖ ile bağlantılı bunların ilişkileri eskiden beri devam ediyor. Ve zaten istihbarat örgütleri bir örgütü kullandıktan sonra bir anda gözden çıkarmaz. Ondan isim değiştirerek götürür, başka bir yerde kullanır. Belli ki bu olayda FETÖ'nün yerinde bir monte hareketi yapılıyor. FETÖ'cüler de için içinde. Beraber bu değerlendirmeyi yaptığımız zaman bunu görüyoruz. Birçok olayda görüyoruz bunları. Şimdi bu değerlendirmeyi de yaparken üzerinde duracağımız noktalardan bir tanesi de şu. Türkiye'de ne yapmayı planlıyorlardı? Bunun üzerinden nereye yürüyeceklerdi? Alman istihbaratı. Hep biliyoruz işte, biraz önce de anlattık. Mezhebi, dinsel olaylar nedeniyle Alman istihbaratı hep önemli, hep girmiştir. Türkiye'de biliyorsunuz Alevi-Sünni çatışmaları ile ilgili birçok sıkıntıda da BND'nin özelliği ve ağırlıklı da orada biliyorsun din kardeşlerimizi, Alevi kardeşlerimizi tamamen koparmaya yönelik Alisiz Alevilik diye bir mekanizmada Almanya'da birçok federasyonda ve oradaki bazı belediyelerde kararlar alındı. Böyle çok kritik kararları var Almanların. Yani olaya baktığımız zaman büyük pencereden bakacağız. Bu adamı, ki çok değerli, hem komutanımızın hem de Mahmut'un söylediği gibi 2016 ile beraber bir planlama yapıyorlar. Onun yerine bir monte etme hareketi. Bu adamı da zaten faaliyeti Kuriş'in Almanya üzerinde yurtlar. Ki bu örnek de zaten hep açıklıyor savcılıkta. En büyük külliyeyi yapıyor. 30 tane şirketin bağlantıları var. Oradan para geleceğine buradan paralar gidiyor. Nereden alıyorlar? Türkiye'de de bir başka sonuç çıkabilir diye düşünüyorum ben.
0: Şöyle bir durum da var. Normalde Almanya gibi bir devlet, hani bu tür mali politikaları ya da sosyal devlet şey, çok sıkı politikaları olan bir ülkeden bahsediyoruz. İrfan Hocam, genellikle baktığımızda işte 28 Şubat sürecinde milli görüşe yakın vakıflar, derneklere yönelik Alman devletinin yaptığı operasyonları hatırlıyoruz. Sonrasında muhafazakar mütedeyyin insanların bir araya geldiği işte dernek binasından tutun da işte Diyanet'in görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlilerine varıncaya kadar pek çok konuyu titizlikle üzerinde yürüten, yine bazı yardım kuruluşları hepimizin yakından tanıdığı, bunlara yönelik çok sıkı denetimler gerçekleştiren bir devletten bahsediyoruz ve bunlarla ilgili soruşturmalar da başlattı. Ama şimdi bakıyoruz işte FETÖ gibi, Alihan Kuriş Suç Örgütü gibi ya da diğer Türkiye karşıtı terör örgütleri ve suç örgütlerine ev sahipliği yapan Almanya, bu tür grupların ya da örgütlerin para trafiğine müdahale etmiyor. Bunlarla ilgili mesela soruşturmalar da başlatmıyor. Bunu bir politik savaş aracı olarak mı kullanıyor?
4: Yani doğrusu Almanya'nın pozisyonunu, tavrını, tutumunu anlamakta zorlanıyorum. Çünkü Almanya devletini aslında ABD kurdu. Üç işgal bölgesini 1949'da birleştirdi. Batı Almanya, Federal Almanya olarak kurdu. Ve bunlar bir daha saldırgan pozisyon içerisine girmesinler diye federal yapıda bir örgütlenmeye gitti. Askeri faaliyetleri sınırlı tutuldu. Ve ülkede denazifikasyon programı, projesi yürürlüğe konuldu. Hitler'in 6 milyon Yahudi'yi öldürdüğü iddiası karşısında bu denazifikasyon İsrail'e destek, Yahudilere destek.

0: Destek programı projesi günümüzde bile Almanya'da varlığını koruyor. Gazze Savaşı esnasında net olarak gördük. Şimdi Türkiye'ye pozisyon alması, Türkiye karşıtı bir takım eğilimler içerisinde bulunması, acaba yani ABD bu işin neresinde, benim aklıma biraz ABD'nin baskısı, yönlendirmesi geliyor. Çünkü Almanya'yla olağan şartlar altında aslında ABD ile de bir ittifak ilişkisi içerisindeyiz. Biz onlardan daha önce NATO'ya katıldık 1952 yılında Yunanistan'da eş zamanlı olarak. Almanya 1955'te katıldı. Daha sonra 90'da birleştiler. Doğu Almanya, Batı Almanya'ya katıldı. Şimdi parlamenter demokrasi döneminde de, başkanlık döneminde de bakıyoruz. Türkiye'ye karşı bir taraftan Almanya işbirliği yapan bir aktör olarak öne çıkıyor. Öte taraftan Almanya'nın derin yapılanması, istihbarat teşkilatları Türkiye'yi siyasi istikrarsızlığa sürükleyecek bir takım programların, projelerin içerisinde. 2000'lerin başında Alman vakıfları tartışması ortaya çıkmıştı. Yine Avrupa Birliği'nin o tarihte Türkiye'de bir büyükelçisi vardı, Kerim Fok. Bunun mesela Türkiye'de bazı kişilerle yaptığı görüşmeler, e-posta yazışmaları daha sonra basına sızmıştı ve orada da gördük. Yani bir taraftan Almanya Türkiye'ye karşı dostane bir yaklaşım içerisinde ve bunu sürdürmeye çabası içerisinde hakikaten Almanya'ya baktığımızda büyük destek verdik. Almanya demografi, iş gücü sorunu yaşıyordu. İki Dünya Savaşı'nda önemli ölçüde tahrip olmuştu. Almanya ve Batı Avrupa'ya 1960'ların başından itibaren iş gücü akını oldu. İki yerden oraya iş gücü gitti. Bir işte neticede tampon bölge olan, biraz daha özgürlükçü, sosyalist bir ülke olan eski Yugoslavya'dan ve bir de Türkiye'den. Yani istihdam desteği Almanya'nın ayağa kalkmasında Türkiye'nin önemli. O tarihten itibaren Almanya'nın Türkiye'ye karşı nasıl bir pozisyon, tavır ortaya koyacağı hususu karmaşık bir hal almaya başladı. Bir taraftan Türkiye'nin katılımını, Avrupa entegrasyonuna katılımını destekler gözükürken, öte taraftan bunu engelleyici bir takım çabalar içerisine girdi.
1: Şimdi ağzımız alışmış Türkiye karşıtı demokrasi müdahalelerine, hamlelerine baktığımızda işte CIA demeye, Mossad demeye, ama BND neler neler yapıyor, belki daha konuşsak neler çıkacak.
2: Bir katkı sunabilir miyim?
1: Buyurun.
2: Bakın, Amerikan İstihbarat Teşkilatı 47'de, 1947 yılında kuruldu. Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nı kuran aslında bir Alman subaydır.
3: General Gehlen.
2: Sonra döndüler, Alman istihbaratını 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, yani Hitler'den sonra yeniden kurdular. Dolayısıyla aslında Alman İstihbarat Teşkilatı CIA'nin yavrusudur yani. Tamam mı? İç içedir.
0: Yani. Doğru. Yani Amerika'da zaten 50 milyonun üzerinde Alman kökenli bir nüfus yaşıyor. Yani o bakımdan çok yakınlar.
3: Ama şu da var yani. Şöyle, tamam, Amerika kurduğu, Amerika'nın etkisi devam ediyor. Ama bir Alman aklı da var hocam. Yani şimdi zaten Amerika'nın korkusu da o. Doğru. Almanların o aklı devreye
1: girmesi. Ama şöyle, şimdi bir imparatorluk aklı var. Yani ya, Avrupa'nın eski yani imparatorluk böyle bir kökeni olan devleti.
2: Tabii ki mutlaka Alman aklı var. Varsa da, bakın şimdi bu baskı altına alındı. NATO niye kuruldu?
3: Var işte.
2: Üç tane sebebi var. Bir, Almanları kontrol etmek. İki, Rusları Avrupa dışında tutmak. Üç, Amerika'nın Avrupa üzerindeki hakimiyetini pekiştirmek. Tamam mı? Yani dolayısıyla burada Avrupa'nın yaramaz çocuğu Almanya ve kontrol altında tutulmak için bütün kurumlarıyla ABD'nin kontrolü altında, bakın yani. Ama tabii ki bir devlet, toplumun bir devlet hafızası ve aklı olur, var, ama bir işe yaramıyor. Şimdi Yahudilere politikaya destek veriyor. İsrail'in en büyük destekçisi yani. Düşünebiliyor musunuz yani?
1: Dış politikaya, özellikle İsrail konusunda da birazdan döneceğim, ama bugün CHP konusunda da yine dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Muhittin Böcek.
3: Evet, bence çok önemli.
1: Yine bir ifade daha verdi.
2: Evet, ilk bir ifade vermiş. Evet.
1: Ve dedi ki Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını, ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi. Elimden geldi.

0: deyince bunu karşılayacağımı söyledim. Ya bir yandan şunu anlıyoruz. Muhittin Böcek aday olmak için, aday olabilmek için milyonlar dağıtmış. Ya şimdi oğlunun zaten verdikleri, evet, kendisinin verdikleri, Özgür Özel'e gidenler, Veli Ağbaba'ya gidenler, İmamoğlu'na gidenler.
1: Ama ondan önce de bir şey daha söylüyor. Yani o arada diyor ki mesela bu tabii Konyaaltı Belediye Başkanı'ndan geliyor. Hı hı. Ne zaman? 2004. Ne zaman? Deniz Baykal döneminde. 3 dönem sanıyorum üst üste belediye başkanı oldu. Diyor ki hiç para vermedim. O dönem öyle. Şimdi bu dönem enteresan bir dönem olmuş işte. Yani şimdi bu çok tartışmalı. Biraz tabi üst üste de hep ek ifadeler verince biraz etkisi zayıflamış gibi gelebilir bu işin. Ama bu gerçekten üzerinde durulması gereken, bu İmamoğlu suç örgütü dediğimiz yapının en somut çıktılarından birisidir.
0: Mahmut Öğün, ilginç bir nokta daha var. Belki de altı çizilmesi gereken noktalardan birisi. Ya Muhittin Böcek bizzat kendisi söylüyor, oğlu söylüyor, gelini söylüyor. Şunu şunu verdik, şunu şurada verdim. Şimdi CHP kanadına, daha doğrusu şimdi yeni parti kanadındalar artık hepsi. Evet. İmamoğlu da geçti o safa. Ya hiçbirisi de demiyor ki hayır, böyle bir şey yok. Ya da sen sırf içeriden çıkabilmek için bize iftira atıyorsun. Bu kadarı da olmaz artık. Seni biz de savcılığa şikayet ediyoruz İftira atmaktan diye kimse de şikayet etmiyor. Özgür Özel'in Muhittin Böcek'le ilgili yaptığı açıklamalara baktığımda özetle şöyle: ya hasta adam işte söylüyor bir şeyler. Ya bu kadarla yetiniyorlar.
1: Havaya sokmak istiyorlar Muhittin Böcek'i. Biraz tabii o da kendi ifade sürecini böyle algılanmasına da yol açtı. Şimdi bunu da kabul etmek lazım.
0: Niye peki parça parça?
1: Bir öyle dedi, bir böyle dedi. Artık önce açıkladı, ifade verdi, sonra geri adım attı. Çünkü o da şundan emin değildi. Gidişat nereye evrilecek, evet, diye emin değildi. O ne yaptı? Şimdi baktı ki işte gidişat terse döndü ve kendisinin çıkma ihtimali de yok. Bak dikkat edin, itirafçı olmasına rağmen çıkmadı. Niye çıkmadı? Çünkü hala bu dediklerini kanıtlamak üzerinden bir çalışma devam ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Çok tartışıldı.
0: Savcılığın, yani soruşturmanın seyrini değiştirebilecek başka ne verdin? Pek çoğunu zaten işte
1: onlar,
0: tespit etmişler.
1: Onlar araştırılıyor. Bak, araştırıldığı için mesela etkin itirafçı, etkin pişmanlıktan yararlanma noktasına henüz gelmiş değil. Söyledikleri her şey araştırıldı. En önemli verilerden birisi taş döviz denilen bir şey vardı. Hatırlar mısınız? Bir arabanın bagajında 30 milyon dolar yakalandı.
2: Evet.
1: Bir döviz bürosunun deposunda 57 milyon dolar, 46 bilmem euro, 50 kilo altın yakalandı. Hı hı. Ve şu anda o soruşturmalar devam ediyor. O paralar kimindi belli değil. O paraların büyük ihtimalle İBB eksenli, suç örgütü eksenli bir iddia var o konuda. Oraya ait olduğu. Çünkü kimse üstlenmedi. Taş dövizin sahipleri de kim olduğunu söylemiyorlar. Şimdi o devam ediyor. Şimdi onun da bu birleştiğinde niye 5 milyon euroyu havala yöntemi denilen bir yöntem var. Kapalı Çarşı'da çok kullanılan bir yöntemdir. O yöntemle getirip kağıdını bizzat İmamoğlu'na verdiği söyleniyor. Şimdi buradan bir şeyi daha hatırlatalım. İmamoğlu bütün bu görüşmeleri mesela bir otelde, ünlü bir otelde, İstanbul Barbaros Bulvarı'ndaki bir otelde görüştüğünü söylüyor. Şimdi bu görüşmenin tarihi belli, günü belli değil mi? Savcılık araştıracak.
0: HTS, o tarihte kamera kayıtları,
1: kamera kayıtları falan var. Ama bir hatırlayın, kamera kayıtları, kameraları kapandığını da hatırlayın.
2: Evet.
1: Niye kapandığı da
0: çorba içtikleri için.
1: Hani sadece çorba içtip üzerine döküldüğü için değil. Özgür Bey bunu böyle açmıyor ama.
2: Her ne kadar gülmüştüm.
1: O kamera kayıtlarının kapanması nedeni bunlar işte.
0: Mesela toplumu o şekilde manipüle edebilecek açıklamalara imza attılar. Kameralar neden bantlanıyor ya da kapatılıyor? Ya işte çorba içerken üzerime dökülür de. O yüzden ekip arkadaşlarım. Şimdi çok tecrübeli gazeteciler burada. Nice siyasetçilere bu ülkede çalışmalarına şahit olduğunuz açıklamalarına. Ya böyle bir koruma yöntemi ne bilmiyorum, şahit oldunuz mu? Aksine ya siyasetçilerin tam, ya şu ana o yemek kadar yemeleri vesaire ya, daha
2: Bey,
0: çok dikkat çekiyor.
2: Allah aşkına akla uygun bir şey söyleyebilir misiniz? Ya kameralar kapandı. Ya öyle bir şey söyleyin ki evet ya filan. Tek şey ya arkadaş, biz gizli bir iş çeviriyoruz. Bunu söyleyemeyecekler tabii. Ne diyecekler? Çorba içtik filan. Yani
0: çorba içerken dökeriz de, üzerimize dökeriz de dalga konusu oluruz.
1: Ama bu da başarıdır Tahir. Bak bunu dediğin
0: inandırdım.
1: Yani düşünün.
2: Ya inanan var mı bilmiyorum, evet, da.
1: Var.
2: Var mı?
1: Yok şimdi yani çok, yeni çor, partiye destek.

0: Tekfeden.
1: Çorbaya inanan var mı?
2: Çorbaya inanmasa bile en azından şuna inanıyor. Tabii ki kapatacak diye savunma yapılıyor.
3: Tabii tabii. Bunu söyleyenler yapıyor. De var. Tabii ki kapatacak. Evet. Koskoca CHP'nin genel başkanı üzerine çorba dökecek. Bu da medyaya yansıyacak. Millet ona mı gülecek?
2: Ya, suç üstü yakalanma olayında bile hatırlayın.
1: O zaman Marat her yemekte bunlar kameraları kapatıyorlar demektir yani. Her yemekte çorba olur.
3: Uşak Belediye Başkanı'nın görüntüleri ortaya çıktığında insanlar dedi ki ya ne gerek var dedi bu bunları yani bunların ne alakası var bu yürüyen soruşturmalarla? İşte diğer başka belediye başkanlarının
2: bir gün geç kalınsaydı bak o gün çadır kuruldu Uşak'ta. Çadır kuruldu. CHP Kadın Kolları Başkanı inanılmaz bir açıklama yaptı. Bizim başkanımıza karşı operasyon yapılıyor diye. Ertesi gün o fotoğraf, o görüntü çıkınca susmaya başladılar. Böylesine bir paralı durumla karşı karşıyayız. Yani enteresan bir durum. Yani yeni partilerin oturup şunu düşünmesi gerekir. Ya bu kadar mı olur? Yani 3 tane villa alıyor 15 milyona. Değil mi? İBB Başkanı İmamoğlu 3 villanın nasıl alındığına dair henüz bir açıklama yapmadı ama o sosyoloji inandırdılar yani.
3: Şimdi her geçen gün bu soruşturmalarla ilgili, rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarıyla, soruşturmalarıyla ilgili yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Yeni bir gelişme yaşanıyor ve aslında çok önemli bir konu dünde kalmış oluyor. Bugün yeni bir şeyi konuşmuş oluyoruz ve bu da bir nevi yani işlerine geliyor. Şimdi Menderes Belediye Başkanı açıklamaları, mesajları belli. Sonradan bunları yalanladılar. Bunlar ona ait olmadığını vesaire söylediler. Ben yürüyen parayım diyen, ben muhtarlıktan gelmeyim. Para demek ben demek diyen bir belediye başkanı vardı. Şimdi şöyle bir algıya kapılmış olabilirler mi? Bu belediye başkanları her gün yeni bir itirafla gündemdeler ya. Ya biz bu partiye, işte Özgür Özel'e, İmamoğlu'na şu kadar paralar verdik, şu kadar destekler verdik. Ya bir tanesi de çıkıp demiyor ki Muhittin Böcek, seni de kurtarmak için Avrupa'ya gideceğiz. Seni de kurtarmak için böyle yapacağız. Sizin hakkınızda da bir enformasyon süreci yürüteceğiz. Hiçbirinin gündeminde değil. Yeni partinin gündeminde bu belediye başkanlarının hiçbirisi yok. Sadece İmamoğlu çünkü.
4: Sevgili Tahir, bir Antalya'ya ilgili bir iki not vereyim ki bu olay daha detaylı çıksın. Ekrem İmamoğlu Ümit Oysal'ı yapacaktı. Antalya Belediye Başkanı. Muratpaşa Belediye Başkanı. Herkes biliyor. Bunu da doğrudan doğruya Böcek haber aldı. Bakın bunlar çok önemli. En son belirlenen Muhittin Böcek'tir. Ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir resim çekilmişti. Muhittin Böcek yoktur onda biliyorsunuz. Sonda yetişemediği için isteğe girmemiştir. Muhittin Böcek bunu haber alıyor. Bu o kadar önemli ki Muhittin Böcek'in bu açıklamaları. Özgür Özel'in başını derde sokacak, sıkıntıya sokacak. Hatta çok tartışılıyor şu anda. Doğrudan da dokunulmazlığın kalkmasına kadar gidecek. Mekanizmanın içinde bu var. Veli Ağbaba arıyor. Para istiyor. Parayı konuşuyorlar. Ve ondan sonra bu paraya sadece o değil. Ardından Muhittin Böcek Manisa'ya gidiyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı rahmetlinin orada bir sıkıntı var. Bir para olayı var orada da. Orada bir yardım ediliyor. O olay nedeniyle şu anda Manisa İl Başkanı yeni partinin tutuklandı. Bu olayların içinde Özgür Özel'in danışmanı hem Denizli bağlantısında Uşak'la bağlantılı hem Manisa ile ilgili tutuklu. Şimdi bunları değerlendirdiğimiz zaman Muhittin Böcek bu paraları vermeseydi aday yapılmayacaktı. Resmen çıkıyor. Onları verdi. Son dakikalarda bu gerçekleşti. Şimdi burada diyor ki Ekrem İmamoğlu kimseye söz vermemiş. Bütün CHP biliyor. Bütün Ankara gazetecileri ki Mahmut Bey de yazdı. Ben de yazdım. Evet, Ümit Uysal. Muhittin Böcek'i koymayacaklar. Ekrem Bey onu koyacak. Çünkü Ekrem Bey çok rantı güzel yerdeki belediye başkanını Ekrem İmamoğlu seçti. Hatta Ankara'da seçti. Gül Çiftçi'yi getirecekti. Şu anda da CHP'de geride bırakılan bir milletvekili.
3: Neden Ekrem İmamoğlu
4: şimdi bunu
3: seçti?
4: Değerlendirelim. Buradan bu noktaya geldiğimiz zaman doğrudan doğruya Muhittin Böcek'in yaptığı bu açıklamalar Özgür Özel'in önümüzdeki dönemde sıkıntıları olacak. Bir de şu var, Muhittin Böcek o kadar büyük paralar vermiş ki insan soruyor ya nereden kazandın bu kadar diye. Muhittin Böcek'e de bir kişi sorması lazım. Sen milyon dolarlar, eurolar veriyorsun. Nasıl veriyorsun?
3: Ben yıllardır belediye başkanıyım demek herhalde bu.

0: Bunun cevabı olamaz. Hayır, tabii. Değil mi?
1: Veli Ağbaba'ya para gönder diyor. Gönderiyorlar, gidiyor, kendisi Manisa'ya veriyor. Ve buna açıklandı. Kasetler var, Manisa'ya gitti. Hepsi var bunlarla, dokümanlar var. Şimdi bu noktadan biraz önce bir soru sordun. Orada ben onu da söyleyeyim ki, o da önemli. Ya diyor kilitlendi diyorsun. Kapattılar kameraları. Necati Özkan. Haber alıyorlar. Takip ediliyorsunuz diye. O olaydan sonra kapatıyorlar. Sonra itirafları vardı Necati Özkan'ın. Cep telefonundan çıktı bunlar. Her yerde konuşmayın, şunları söylemeyin, gittiğiniz yerlere konuşmayın yaptı diye Necati Özkan'ın danışmanından Kahraman diye bir kitap yazdı biliyorsunuz. Necati Bey'in cep telefonundan çıkar. Bunları konuştuk, hep yazıldı. Ondan sonra otelin kameraları kapanıyor. Otelin kameraları kapanıyor, o otelin. Genel müdürü nerede? O otelin sahipleri, bağlantıları, yabancı ülkelerle bir bağlantı otel. Onların isimde mi olan bir otel? Bunlara baktığımız zaman eski bilgiler bunlar. Zaman geçtiği için yer yer toparlamakta zorlanıyor insanlar. O kadar çok gelişiyor.
0: Her gün yeni bir konu, yeni bir gelişme ortaya çıktığı için bu konuların böyle bir gün önce de kalması, bugün yeni konuların konuşulması da aslında en çok ama o isimlerin işine geliyor.
2: Bakın her bir gelişme bundan sonra da öyle olacak. Tekrar bugünlere geri bizi döndürecek. Çünkü bugünler tam açıklanamadı bak. Kamerayı kapatıyor. Şimdi altını doldurun. Size ben 100.000 tane senaryo yazarım yani. Belki kaç tane var bilemiyoruz. Daha bunun arkasında şimdi Muhittin Böceği'nin itirafıyla şimdi yeniden döndük. Yarın başka birinin itirafı ya da yeni bir başka delil ya da belge bulumu gene döneceğiz. Yani hakikaten bu iş daha çok su kaldıracak. Yani bu kadar temiz değil. Bayağı kirli bir mevzu.
0: Merak ettiğim soru biraz önce Bülent Arandaşları diye Mahmut Öğür. Bize neyin göstergesi bu? Yani belediye başkanlarını kim belirledi? İstanbul'daki belediye başkanlarını kim belirledi? Ekrem İmamoğlu belirledi. Türkiye genelinde belediye başkan adaylarını kim belirledi? Ekrem İmamoğlu belirledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun veda ettiği o olağan kurultayda, şaibeli kurultayda partiye kimler gelecek, kimler katılacak, kimler parti yönetiminde olacak, kim belirledi? İmamoğlu belirledi. Ama Özgür
2: nasıl,
0: Özel kim?
2: Ama nasıl belirlemiş? 15 milyon euro karşılığı belirler. Yani bakın gene hani bir mesela CHP içerisinde muhalif bir siyasi kimlik oluşturma çabası içerisinde siyasi mülazalarla bir belirleme olsa gene masum kalır. Ama burada belirlemedeki temel esas ne? Kirli para. İşte bu kötü. Bu siyasetin en kötü hali yani. Siyasetin en kirlenmiş hali.
3: CHP siyasetindeki dönüşümün de senin sorunda saklı cevabı. Yani şimdi 2019 İmamoğlu aday gösteriliyor. Kim gösteriyor? Kemal Bey gösteriyor. Niye gösteriyor? Onun nedenleri var. İşte Karadeniz'dir, başka nedenleri var. Bir sürü hesaplar yapılıyor. Gösteriliyor. Ve işte 13 bin oyla kazanıyor. Sonrasını boş. İkincisinde tabii iptal edilip tekrardan 800 binde kazanınca bambaşka bir rüzgar esiyor. 25 yıl sonra CHP'de İmamoğlu seçim kazanıyor. Kitap dediği de Necati Özkan'ın yazdığı kitap da Kahraman'ın Yolculuğu ondan sonra devreye giriyor. Ve o yazıdan hemen sonra Cumhurbaşkanlığı tartışması olurken o makamın sahibi var diye bir çıkış yapılıyor. Şimdi bu ne demektir? Bende para, güç var. İstanbul'u kazanmışım. O güç üzerine para toplanmaya başlıyor. Sistem dedikleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazdığı işte 4000 sayfaya yakın iddianamenin.
0: Adem Soytekin'in İmamoğlu'na en yakın isim. Bizzat kendi ifadeleri var. İşte bir fon oluşturuluyor. Bunu fona para toplanıyor. Söyledi, hatta evet. 3 milyar sanırım o şekilde bir rakam geçiyordu.
3: Çok yani rakamlar çok
0: ve
3: büyük.
0: Ve bu paralar yani, da evet, operasyonların başlayacağı haber alınması evet, üzerine olabileceği dokunulmazlığı bulunan bir milletvekilinin üzerinde olması, onun koordinasyonunda olması gerektiği söyleniyor diye Adem Söktekin itirafçı oldu. Yani etki pişmanlıktan faydalanarak bunları söylüyor.
3: Kilit sorusu şurada şu olabilir. Dönüşüm şurada. Yani çok uzun süre beklemiyor. Mesela 2019'da İstanbul kazanılıyor. 3 ay 4 ay sonra niye? Bir şey başlıyor. Sistem kurulmaya başlıyor. Niye? Çünkü Beylikdüzü'nde temeli atılmış. Yani Beylikdüzü'nde Adem Soytekinler, Ali Nuhoğulları belli evet, bir ilişki ağı kurulmuş. Oradan para nasıl kazanılıyor aslında biliniyor. Bugün mesela Seyfi Beyaz bir ifade verdi. Hı hı. Şimdi Seyfi Beyaz kim? ortağı olduğunu söylüyor ve 25

0: yaşındaki arkadaş olduğunu söylüyor. O bölgeyi de çok iyi bilen müteahhitlerden birisidir. Seyfi Beyaz diyor ki ben iskan almak için şu kadar daire verdim, şu kadar para verdim. Hatta parayı ben verdim, hesaba, onlar hesaba yatırdılar, sonra ben çekip tekrar verdim kendilerine, elden verdim. Şimdi orada bir sistem kurulduğu için nereden ne geleceğini biliyor. Mesela diyelim ki VIP Yakup dedi, yazdım harita mühendisi Yakup Öner. Onun tek işi var. Boğaziçi İmar Müdürlüğü var ama Boğaziçi İmar Müdürlüğü resmi kurum. Ama onun yanına Yakup Öner'i koyuyor. Yakup Öner İstanbul'un en önemli büyük iş merkezlerinde ya da iş inşaatlarında ne varsa ya da işte Boğaz'da bütün olup bitenlerin parasal karşılığını toplayan adam. Kendisi itirafçı oldu yani, söyledi bunların açıkçası. Zaten senin de söylediğin Adem Soytekin anlattı. Ali Nuhoğlu.
1: O da anlattı.
0: Tabii etkin pişmanlıktan yarana anlattı. Kendi Ali Nuhoğlu'nun yanında çalışan elektrikçiye 3 milyar ihale veren bir yapı. Yani 3 tane villayı 15 milyona satıyorsun ya da 15 milyon karşılığı da aslında para da vermiş değil. Veriyorsun ama niye veriyorsun cevabı aldığı ihalede saklı. Niye 500 milyarlık ihale alıyor? Şimdi o ihaleyi alan adam 3 sene villayı vermez mi? Verir. Yani rahat verir. Bütün bunların hepsi dosyada var. Ama dönüp bakıyorsunuz Özgür Bey ya da İyi Partili, Yeni Partili birisi çıkıyor. Bambaşka bir şey anlatıyor. Anlatsınlar. Tamam. Eray Bey'in dediği gibi dosya devam ediyor. Evet. Uyargılama sürüyor ve bu tür olaylar devam ediyor. Ve her dakika nereye dokunsanız bir olay patlıyor. Bu şu demektir. Bir ekosistem oluşturmuş
2: evet.
0: adam.
2: Evet.
0: Her yerde bir sistem oluşturmuş.
2: Bu ekolojik sistemin
0: evet.
2: Yani daha neleri çıkacak
1: artık
2: yani.
1: Bunlar da zaten savunulmuyor. Yani üzerlerine atılığı suçlar ya da iddialar konusunda herhangi bir savunma da geliştirmiyorlar. Gündemlerinde de değil zaten. Yani şu anda Yeni Parti'de de yok. İşte bir verdikleri, yurt dışına verdikleri demeçler var genellikle Özgür Özel'in. Bir tek orada yolsuzluk ve rüşvet konusuna, yani soruşturma konularına değinmeden Muhittin Böceği'ni örnek veriyorum, Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon euro para verdiğin, maddi destek verdiği aday olabilmek için belirtilmeden, bunlar hiç yaşanmamış gibi sanki sadece hükümet işte Yeni Parti'yi engelleyebilmek için, CHP'nin iktidara gelişini engellemek için belediye başkanlarını görevden alıyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Şimdi muhtemelen herhalde Avrupa basını bu anlamda biraz daha titiz. Çünkü onlar da en ince ayrıntısına kadar araştırıyorlar ve bakıyorlar ki ya burada Avrupa ciddi basını, suçlamalar var.
0: Batı basını genelde Türkiye'ye AK Parti karşıtı bir pencereden bakıyor. Yani ben 15 Temmuz darbe sonrası Avrupa'nın birçok merkezini dolaştık. Yani Türkiye'yi, Orta Doğu'yu bilen büyük gazetecilerle oturup konuştuk. İnanılmaz yani. Ön yargılardan öteye geçemeyen, burada Türkiye'de AK Parti karşıtı ya da 15 Temmuz karşıtı kim varsa ondan beslenen bir gazeteciler topluluğu vardı. Yani düşün, onlardan aldığın bilgiler üzerinden Türkiye'yi ta analiz ediyorsun. Bir, iki, zaten Türkiye'ye böyle bakmak istiyorlar. Yani nasıl bakmak istiyorlarsa ona uygun adam buluyorlar, ona uygun insanlarla konuşuyorlar ve ona uygun yazılar yazıyorlar. Şimdi Yeni Parti ya da CHP üzerinden belediyelere yönelik operasyonlara bakıyorsun. Ya şimdi Manavgat'ta adam 3 milyar parayla yakalanıyor, 110 bin euro ile yakalanıyor. Suçüstü yapılıyor değil mi? Bu yani sonuçta belli ortada. Buna benzer...
1: Görüntü ortaya çıkana kadar böyle bir şey yoktu.
0: 32 saatlik görüntü var diyor Özgür Özel açıkladı. 32 saatlik görüntü var diyor. Ortalığı yakıp yıkacağım dedi falan. Sesi kesildi.
1: Mesela bunun da görüntüsü ortaya çıksa...
2: 32 saatlik görüntü nerede?
0: Yok. Kimse yani daha onu kendi gazetecileri falan sorduğu yok. Biz sorduğumuz zaman da defalarca yazdık sorduk. Evet. Cevap yok.
1: Mesela şu iddianın da görüntüsü ortaya çıksa, Muhittin Böceğin Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon euro maddi destek verdiğine dair görüntü ortaya çıksa.
3: Var görüntü. Ekrem İmamoğlu'na vermesine gerek yok ki. Ankara'ya geliyor oğlu. Geçiyor, partiye geliyor. Parti sırtında çantayla giriyor. Veli Ağbaba, ya bu kayıtlı, saatleri var, girişi var, uçakla gelişi var, kaldığı otel var, Sheraton'a geliyor, Sheraton'dan
0: o partiye geçiyor. O 1 milyon euro ile ilgili. Evet.
1: O 1 milyon euro. Bu rakamın çok çok çok küçük ama, bir ama memnun.
3: Yani burada bir para var. Para olmamaz diye bir şey yok ortada. Şimdi bu nerede var? İddianame Asrın Yolsuzluğu'nda nereden çıktı? Bu para kulelerinden çıktı.
1: Evet.
3: Para kuleleri ne? Orada genel müdürü var. Genel müdürü. Para kuleleriyle beraber başlıyor mekanizma.
0: Ya Fatih Kereş
3: gayet tabii bunu. Yılmaz var. Ve para kulelerinden sonra nereye geliyor? Cumhurbaşkanlığı bir havuz oluşturuyor. Hı hı. Ve oradan da partiye ile geçiriyorlar. Yani. Ve bununla ilgili Ankara'da da 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Eylül'ün 26'sında karar verilecek. Ekrem İmamoğlu var. Cemil Tugay var İzmir'den. Beşiktaş Belediye Başkanı 11 kişi var. Şaibe karıştırdığına dair verilecek bir karar var orada. Ve orada siyaset yasağı da var. Yani bütün bunları, tamam İstanbul'da şu oluyor ama Ankara'daki bu mahkeme o kadar önemli ki. Eylül'de verecekler kararı. Ardından İstanbul'da İstanbul İl Kongresi ile İstanbul İl Binası'nın alınması ile ilgili çıkan paralar var. Ve en önemli olay da ne biliyor musun? İstanbul Milletvekili Taşkın Özer. Kim bu? CHP kim? Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Beylikdüzü'ne ilçe başkanı olan birisi. İşte
1: biraz önce ismini ifade ve diyor ki, ettiğim
3: dokümanlarda ne diyor? Olan paraları diyor, şeye verin diyor.
1: Evet.
3: Milletvekili iddia bu. Milletvekiline verin Taşkın Özer'e diyor. Ve zaten Kemal Bey de Taşkın Özer'i partiden ihraç etme sebepleri içinde bu tartışmalar var. 9 tane isim var ya, içinde Taşkın Özer var. Taşkın Özer'e diyor, iddialar var dokümanların içinde. Paraları diyor Taşkın'a verin. Neden? Milletvekili. Dokunulmazlığı var. Evet. Bütün bunlar ortada. Bunlara cevap, hepsini bıraktık. Bunlara cevap verseler veremez ki.
1: Aksine neden veremezler? Ödüllendirildiler hepsi.
3: Kabul ettiği anda bitmiştir.
1: Önlü makamlara getirildi.
3: Kabul ettiği anda bitmiştir. Neden? Çünkü bir muhalefet yaratıyorlar. Bunu parayla yaratıyorlar. Bir iktidar değişikliği yapılacak. Neden Londra var bunun işin içinde? Almanya yine. Ve bunu da son nokta olarak söyleyelim ki çok önemli. Aziz milletimiz, her zaman birçok programda söylüyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun ilk defa genel başkanı, İstanbul Belediye Başkanı olduğu anda ilk gittiği yer neresi biliyor musunuz? Londra, Chatham House. İkinci karlı bir günde İstanbul'da yemek yedi. İngiliz Ankara Büyükelçisi Dominic. Şu anda çok önemli görevde. Hı hı. Ondan sonra Ankara'ya gelen Amerikan Büyükelçisi, bundan önceki, geldi ve Cumhurbaşkanımıza agredite oldu, verdi dokümanları. Uçağa bindi, İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'na geldi. Ve bütün bunların ötesinde kim konuşuyordu o dakikalarda? Bütün bunlar olurken 2020 yılında Amerika'da Biden konuşuyordu. İktidar etti. Erdoğan'ı götüreceğiz, dostlarımızı getireceğiz. Ya belli işte, bütün bu mekanizmanın Batı'ya bağlı olduğunu, Batı üzerinden organize edildiğini, Ekrem İmamoğlu'nun bir proje olarak ortaya çıktı ve CHP'nin ele geçirildiğini, oturup kitap yazsak belgelerin hepsini koyacağız ortaya.
1: İşte bugün hepsi
3: o kadar açık ortada tablo.
1: Trump düşmanı, acaba Trump Ekrem İmamoğlu'na bir destek tweet'i atsaydı kim bilir şimdi neler neler söyleyeceklerdi. Yakından takip edeceğiz.
2: Yani buradan da ama bir sonuca,
1: duruşmalar
2: bir sonuca
1: devam edecek.
2: Bir sonuca gidelim şimdi. Bülent abi tabii çok önemli şeyler söyledi. Hani ya böyle ümidinizi halkınıza değil de yurt dışına bağlarsanız böyle dımdızlak kalırsınız. Hı hı. Kullanım süreniz bitince sizi bir kenara atar.
0: Hani şeyi de söylemek, siyaseti de böyle para gücüyle yaparsanız iş yapacaksınız. İstanbul'da evet. Şu anda İmamoğlu'nun yaptığı İstanbullar neyi hatırlıyor?
2: Evet.
0: Bir temel proje var mı?
2: Yok.
0: Şimdi paralar niye proje yapılmıyor? Mesela Antalya'yı düşünün. Bir Antalya Belediye Başkanı 15 milyon euroyu nasıl bulur ya?
3: İşte.
0: Yani nereden bulur parayı? Devletten aldığı parayı mı verecek? Hayır. Kimden alıyor? İnşaat yapanlardan, otelcilerden, turizmcilerden. Yani zorla öyle zaten söylüyor.
1: Para herhalde topluyor. Sadece uzun süre yani 2004 yılından evet. Beri belediye başkanı olan birisi bu kadar parayı normalleştiremez. Açıklaması bu olamaz yani, herhalde.
0: Bu iş,
1: aldığı maaşlar.
0: Bu... CHP'lilerin şunu görmesi gerekiyor. Ya da CHP'liler demeyeyim artık. CHP'liler biraz gördüler. Şu andaki mevcut CHP gördü ki bunlardan ayrılıyor. Yeni partilerin görmesi gerekiyor. Şimdi düşünün bu belediye başkanı Ankara'da dahil. Bakın Ankara'nın adı geçmiyor. Yolsuzluk, mosuzluk da ama iş yok. Ya 3 tane iş yapsalar Türkiye'de bu tartışmaların hepsi biter. Yani yok siyasi operasyon yaptılar, yok yolsuzluk yap, ya, yolsuzluk yapmayın. Ya Bursa'da size bir şey söyleyeyim. Yani hakikaten Bursa dosyasının birisi oturup okusun. Belki

0: bize anlatamıyoruz doğru dürüst. Ya 30 dairelik yapılan yere 75 daireyi veriyorsun. 100 daire yapılan yere 300 daire veriyorsun. Ranta bakar mısınız? Ya dehşet bir şey. Sonra da deniyor ki bu şehirde niye bir şey yapılmıyor? Parayı şehre harcasalar bambaşka bir şehir olacak. Projeler çıkacak ortaya.
1: Bu sanırım yollar siyasi yapılacak. Bir strateji kendilerine çizmişler. Çünkü Ekrem İmamoğlu 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 2024'e kadar gelinen o süreçte ya bir şey yapmadın eleştirisi getirenlere yaptırmadılar deniliyordu. Ardından 2024'te seçildi. O seçilmenin heyecanıyla ben Cumhurbaşkanı da seçilirim muhtemelen şeyi oldu. Bu sefer de yolsuzluklar, rüşvet iddiaları ortaya çıkınca beni de Cumhurbaşkanı yaptırmadılar demeye başladı. Bu sanırım bir siyasi strateji.
0: Kreş meselesini kullandı. Kent lokantalarını kullandı. Hatta kent lokantaları için şunu söyledi. 18 tane, 20 tane kent lokantasıyla mega projeleri yendim dedi. Pervasızlığa bakar mısınız ya? Yani bir belediye başkanı, şehrin şehremini dediğiniz belediye başkanı, kent lokantasıyla mega proje dediği nedir? Havaalanı değil mi? Köprüler, yollar, altyapılar, metrolar.
2: Tabii canım, metro yani.
0: Metrolar. Bunlara karşı kent lokantası yendim diye övünüyor. Burada şimdi İstanbul... Burada Türkiye'nin aydınları, bilim adamları, gazetecileri çıkıyorlar Halk TV'ye, Sözcü Televizyonu'na, görmüyorlar yani. Yapacak bir şey yok. Yani körleşme dediğim bu.
2: İdeolojik körlük
0: evet. Bu işte.
1: Yani. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi hala onlar tarafından yönetiliyor ama İstanbul'da İstanbul'un sorunlarına tek bir çözüm hala insanlar bulamamış durumdalar.
3: Problem çıkacak ama şimdi.
1: Sadece yerel yönetim değil.
3: Ekrem İmamoğlu'nun ayrıldı şu anda CHP'den.
1: Yeni partili artık.
3: Yeni partiden. Önce bir kere şey soracağız. 26 Temmuz'da partiyi kuran Ekrem İmamoğlu neden o kadar bekledi? Büyük tepki aldı da ondan.
1: Siyasete yeniden döneceğim. Evet. Ama şimdi yerel yönetimlerle ilgili, yani şehirlere hizmetle ilgili anladığımız kadarıyla bir projeleri, eylem planları yok. Ülke gündemine dair, hani ülke yönetmeye aday gösteriyorlar kendilerini. Cumhurbaşkanlığına aday olacaklarını ifade ediyorlar ama... kendi siyasi kariyerleri dışında başka bir gündemleri de yok. Örneğin çevremizde çok ciddi krizler yaşanıyor, savaşlar yaşanıyor. Türkiye'nin savunma sanayi politikasına, eğitimine, ekonomisine ya da dış politikasına dair de bir gündem yok. Haliyle bu vatandaşın aklında büyük bir soru işareti oluşuyor ve CHP'nin neden yıllardır 1950'den bu yana iktidara gelemediğinin de tek başına en net göstergesi. Şimdi sınırımızın hemen yanı başında çok önemli bir olay yaşandı. Geride bıraktığımız gün İsrail Hava Kuvvetleri İdlib'in doğu kırsalındaki bir askeri havalimanının pistine saldırı düzenledi ki 8 hava saldırısı düzenledi. Herhangi bir can kaybı açıklanmadı. Ama işte ekranlarınıza gelen bu nokta Türkiye'ye 70 kilometre uzaklıkta bir yerden bahsediyoruz. Ki hemen Eray Hocam, sizleri de böyle davet edeceğim. Hatta sizi böyle davet edeyim.
3: Komutanım, harita başına.
1: Şimdi Ebu Zuhur Askeri Havaalanı Türkiye'ye çok yakın bir nokta. Bu bölge İsrail'in neden hedefindeydi? Önce onunla başlayalım.
2: Evet, yani şimdi tabii burada aslında...
1: Şöyle vereyim ben size.
2: Teşekkür ederim. Ya, İsrail tabii önce hangi açıklamalar yapıldı, ondan sonra bu olay gerçekleşti. Biraz buna bakmak lazım. Bildiğim kadarıyla bu havaalanı boş bir havaalanı. Yani Suriye İç Savaşı'ndan sonra aktif olarak kullanılan bir havaalanı değil. Hatırlarsanız işte Netanyahu'nun paylaşımları filan oldu. Netanyahu bir 27 Ekim'deki seçim derdine düşmüş durumda. Seçim kaygısına düşmüş durumda. Bakın, İran üzerinden baskılanıyor. Yani hem Türkiye hem ABD İran konusunda yeni bir takım, İsrail'in savaşa girmemesi, saldırıda bulunmaması konusunda baskılanıyor. Gazze konusunda baskılanıyor. Suriye konusunda baskılanıyor. Yani Netanyahu siyaseten de hani o kan dökücü, agresif hareketler üzerinden politika üretip bir siyasi kazanca dönüştürme olgusundan giderek uzaklaşmaya başladı. Ve son bir hamle olarak işte gördüğünüz gibi, yani Suriye, işte Türkiye sınırına yakın bir noktada bir havaalanına saldırı yaptı.

0: yaptı. Gördüğümüz, aldığımız bilgi, buradaki pistlere saldırı yapılmış. Yani pistler vurulmuş.
1: Bir şey soracağım. Suriye'nin zaten hava askeri hava alanları çok aktif bir şekilde Suriye ordusu tarafından kullanılıyor mu? Yani hava kabiliyeti, yani hava kuvvetleri kabiliyeti var mı?
0: Şu an sadece Şam. Şam'daki havaalanı kullanılıyor. Hem askeri hem de sivil amaçta kullanılıyor. Diğer havaalanları, mesela bizim sınırımıza yakın başka bölgelerde de bir takım havaalanı, bunlar kullanmıyor. Bunlar atıl durumda. Daha henüz buralara bir hava kuvveti kurup Suriye ordusu bir işte hava gücüyle buraları tahkim etmiş değil. Eğer olsaydı buralara hava savunma sistemleri de koyarlardı. Yani daha bu boş, yani kendilerine İsrail'e yapacağı saldırıya karşı koyamayacağı bir boş havaalanını seçmek suretiyle aslında birkaç mesaj vermeye çalışıyor. Bir, işte bakın, Lübnan konusunda özellikle son dönemde tank tabur komutanlarını filan kaybettiler. Yani tankları vuruldu vesaire. Çok fazla bir aksiyon alamıyor. Dürzüler konusunda şu bölgede dikkat edin, bir görüyoruz mesela, işte taktik tekerlekli zırhlı araçlarla giriyor ama 3-4 tane keşif amaçlı giriyor. Oradaki kontrol noktalarına gidiyor. Ama bir zırhlı, yani o tank ve mekanize unsurlarıyla girip bir muharebe gücü oluşturamıyor şimdi, tamam mı? Şimdi en kolay ne? İşte burada boş bir havaalanını vurmak suretiyle hem iç kamuoyuna yönelik bir politik mesaj, hem Amerika'ya hem de Türkiye'ye bir mesaj. Bakın ben gene de vururum ha filan. Yani boş da olsa havaalanını vururum filan. Yani ben gücümü hala kaybetmedim, ben güçlüyüm mesajı veriyor ama durum öyle değil aslında. Yani bu aslında gelip burada boş bir havaalanının boş pistlerini vurmak yani bir zayıflıktır aslında. Yani
1: bununla
0: bir
1: mesaj, hani Türkiye'ye ne mesaj verebilir ki boş bir havalimanını vurarak havaalanını, ki Suriye ordusunun zaten elinde eski Esad rejiminden kalma uçaklar var.
0: Yok, bakın Suriye'nin hava gücü yok.
1: Hava gücü yok.
0: Yok
1: özetle.
0: Yani şimdi tamam. Zaten
1: şimdi daha önce şu noktada da bir yeri T-10
0: Palmira
1: orayı da hedef almışlardı.
0: O da boştu yani, hani baktığınızda. Ama burada şimdi hani bu, bakın, bu hiçbir askeri gerekçeyle açıklanabilecek bir durum değil. Bu tamamen politik.
1: Şimdi şu
0: bir
1: iddia şu. Buyurun. İddia şu. Birileri, yani sosyal medyada analistlerde, bazı medya kuruluşları da diyor ki İsrail işte Türkiye Suriye'nin yeniden ordusunun da güçlenmesi için, gerek eğitimler gerek işte hava kuvvetlerinin güçlenmesi için, ordunun silahlanması için destek veriyor Suriye'ye. Suriye Doğru. devletiyle birlikte çalışıyor.
0: Doğru.
1: İsrail de bu nedenle buraya bir saldırı düzenledi.
0: Evet.
1: Sorun şu. İsrail böylesine işte birkaç eski hurda uçak ya da hangarı vurarak ya da hava alanını vurarak, kullanılmayan bir hava alanını vurarak, Türkiye'nin böyle bir politikası varsa bunun önüne geçebileceğini mi?
0: Ya gerçekten böyle bir niyeti olsaydı gerçek birliklere saldırırdı yani. Suriye ordusunun inkişaf etmiş birlikleri var. Yani bu tabii başka, çok ciddi başka krizlere sebep olabilir. O yüzden bu, demin söyledim ya, yani bunu askeri mülazalarla açıklamak gerçekten zor. Yani şimdi vurdunuz, boş pisti vurdunuz, tamam mı? Boş bir havaalanı vurdunuz. Askeri olarak ne geçti elinize? Yani şimdi askeri saldırı neden yapılır? Düşme, yani tırnak içerisinde söylüyorum. Saldırıyı yapan karşıt gücün muharebe kabiliyetini kırmak için yapar. Bu kadar basittir. Yani askeri bir saldırı yapıyorsanız askeri amaçlar karşıt gücün harp gücünü kırmaktır. Şimdi boş pisti vurduğunuz zaman Suriye'nin harp gücünün neyini kırmış oluyorsunuz? Ya hiçbir şeyin değil. Bir de şöyle bir şey vardır, ben size söyleyeyim. Yani bu pistlerin tamir ve onarımı 24 saatten daha kısa sürede yapılabiliyor. Hatta o 14-15 saatte bir pist ne kadar vurulursa vursun yeniden, o özel betonlar var, kısa sürede donan. İstikamcılar bunu çok iyi bilir. Çok kısa sürede tekrar açılabilir. Dolayısıyla burada eğer hani hedef aldığınız yer sizin askeri amaçlarınıza hizmet etmiyorsa, ki etmiyor, boş alanı vurmak, boş pisti vurmak ne işinize yarayacak? Yani Suriye, şimdi buranın vurulmasıyla Suriye'nin askeri gücünü mü kırdınız? Yok. Boş bir yeri vurdunuz sonuçta. Peki askeri amaçlı değilse bu nedir? Bu politik amaçlara bakmak lazım. Politik
1: seçim amaçlı üzeri zaten.
0: Evet, yani bakın tekrar edeyim, yani Lübnan'da sıkışmış olan İsrail, şurası,
1: şu noktada Litani'nin yerine kadar.
0: Bakın dikkat edin, burada bir şey yapamıyor. Yani Süveyda da sıkışmış durumda. Bakın Süveyda 13-16 Temmuz 2025 tarihinde olaylar oldu. Ondan sonra 25 Eylül'de Türkiye ile Amerika'nın mutabakatı sonucu İsrail üzerindeki bir baskıyla artık İsrail tutup da Şam'ı filan vuramadı yani, tamam mı? En son 25 Eylül'den itibaren böyle bir şey yoktu. O zamanlar gerçekten işte Suriye'nin devlet binalarını vuruyordu. Hatırlayın, Suriye televizyonunu vurdu canlı yayında vesaire. Yani işte evet, Türkiye Suriye ordusunun güçlendirilmesi için hakikaten çok önemli adımlar attılar ve Suriye ordusu ilk defa uluslararası ortamda geçen Haziran ayında, geçtiğimiz Haziran ayında Efes 2026 tatbikatına Suriye ordusu güçleri de katıldı. Yani dedi ki bu ne demektir? Yani bir Suriye ordusu var. Çünkü 2011 iç savaşından sonra Suriye ordusu kalmamıştı. Yani bütün kurumlar dağılmış. Suriye ordusu da ortadan kalkmıştı. Hatırlayın, 8 Aralık günü devrimi yapanlar kimlerdi? Suriye ordusu değildi. Paramiliter unsurlardı. Yani motosiklete binen, işte ciplerin üstüne uçak savarı bağlayıp yürüyen giden paramiliter unsurlar, ordu değildi. Ama ondan sonra ordu kuruldu. Ordu inkişaf etti.
1: Şimdi ve paramiliter de yani Suriyelilerdi bu.
0: Tabii tabii, Suriyelilerdi. Yani ama ordu yoktu. Yani Suriye'de
1: resmi bir ordu
0: yoktu yani. Yoktu. İç savaştan sonra ordu dağılmıştı, parçalanmıştı. Yani tamam, onda o aralar mesela 25 Eylül'e kadar İsrail hakikaten Şam'da işte Suriye ordusunu ya da silahlı güçlerine öyle çok ciddi saldırılar yaptı. Ama ondan sonra bakın dikkat, şu güne kadar, bu geçtiğimiz güne kadar böyle bir saldırı yapmıyordu. Şimdi yapılan saldırıya baktığımızda yani boş bir havaalanının boş şeyleri, pistleri. Şimdi o zaman bu nedir? Bu bir politik mi? Yani diyor ki şuraya seçime işte 1,5 ay kala, bakın diyor ben hala güçlüyüm, ben gider istersem Suriye'yi de vururum filan. Ya ama baktığınızda hani nitelik olarak bu harekat ya da bu saldırı askeri amaçlı bir saldırı mı? Değil. Yani şimdi buralara bomba atmanın ne anlamı var? Yani bir anlamı olması lazım. Yaptığınız saldırının askeri bir hedefi karşılaması lazım. Nedir askeri de? Çok basit bir mantıkla karşıt gücün harp gücünü kırmaktır. Ya da askeri kapasitesini bozmak, minimize etmek ya da ortadan kaldırmaktır. Şimdi bu boş pistleri vurunca siz neyi ortadan kaldırmak? Hiçbir şey. Yani bu pistler tekrar yapılacak. Bir gün gelecek Suriye Hava Kuvvetleri burada teşkil edildiğinde buralara hava savunma sistemleri de konacak. Hadi buyurun bakalım İsrail. Yani şimdi İsrail acaba son bir fırsatta, son bir düzlükte Suriye'ye filan bir şeyler saldırı yapıp acaba bir gözdağı verebilir miyiz? Veremezler. Onu size söyleyeyim.
2: Yani Türkiye, peki Türkiye'ye bir mesaj, nasıl bir mesaj?
0: Ya işte Türkiye Suriye ile birlikte hareket ediyor ya. Ha bak, ben burayı vuruyorum, sen de burada bunlarla birlikte hareket etme mesajı olabilir. Hani eğer buysa bunu Türk devlet aklı yiyemez. Yani bugüne kadar nasıl işte 2025 8 Ağustos'ta yapılan askeri işbirliği ve güvenlik mutabakatı çerçevesinde Suriye ordusunun yeniden kurulması, Suriye devletinin yeniden ortaya çıkması ve güçlenmesi bakımından Türkiye'nin
2: şöyle bir şey olabilir mi abi?
0: Stratejilerini bozmayacağı gibi bu saldırı da Türkiye'nin bu genel stratejisini etkileyecek bir durumda değil.
2: Ben Suriye'ye vuruyorum. Şöyle bir şey düşünüyor olabilir. Zaten dediğin doğru. İçeride sıkışmış. Küresel, bölgesel anlamda da sıkışmış durumda.
0: Evet. Yani özellikle Mekke Anlaşması'ndan
2: sonra. Burada
0: hakikaten
2: en çok saldırdığı ülke neresi? Türkiye. Evet. Şu ana kadar her tarafa saldırdı zaten Türkiye. Şimdi Türkiye'yi üzerine çekmek için böyle bir çabası olabilir mi? Yani üzerine çekeyim. Yani bu bahaneyle Türkiye'yi
0: yeni bir cephe açarak.
2: Evet.
0: Yani yeni bir cephe açarak.
2: Suriye'den sana ne dedirtmek gibi.
0: Yani yeni bir cephe açıp yeniden başka, yani dünya kamuoyu ilgisini ve ABD'yi başka bir noktaya çekmek. Ama
2: çekmek,
0: yani artık bu çok basit seviyede, çok basit bir plan.
1: Posterlerle Başkan Erdoğan'ı
0: Sayın Cumhurbaşkanımızı böyle işte
1: seçim kazanmaya
0: ne haddine, ne çapına, ne de Netanyahu'nun kapasitesine yetecek bir şey değil. Bunlar sadece yani hakikaten son cümle işte Poseidon'un bilmem neyi falan diye Yunanistan'a mesaj, hayal dünyasında yaşıyorlar. Poseidon mitolojide deniz tanrısı biliyorsunuz. Hayal dünyasında yaşıyorlar. Bunu da yani nasıl diyelim, yani İsrail'in son kertede acaba bir farklı algı oluşturup işte Amerika'yı ve bölgedeki yeni bir kriz alanı varmış gibi bir intibayla kendisinin taraftarı yapabilir mi ve içerideki İsrail kamuoyunu işte bu yolsuzluklardan, hırsızlıklarından, uğursuzluklarını bir kenara bırakıp acaba başka bir noktaya çekebilir derdi
1: bu. Netanyahu oylarımı nasıl yükseltirim derdi.
0: Bu her ne kadar askeri nitelikli bir saldırı olsa da politik amaçlı bir saldırıdır. Bunu da ifade ederim.
1: Peki. Döneceğim yeniden bu konuya. Tabii. Çünkü ardı ardına yaşanan önemli gelişmelerden sonra böyle bir boş piste saldırı düzenlendi. Evet. Devam edeceğiz. Ama şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim.

0: milyon varillik bölümünü Türkiye Petrolleri gerçekleştirdi. Toplam petrol üretiminde en büyük paysa Gabar'dan geldi. Gabar sahası üretimin yaklaşık %60'ını karşıladı. Doğalgaz üretiminde de artış sürdü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da yeni kuyularla petrol üretiminin artırılacağını, Karadeniz'de ise bu yıl doğalgaz üretiminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Türkiye'nin otomotiv ihracatı artmaya devam ediyor. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 542.401 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracat 2025 yılının aynı dönemine göre %2,6 artarak 24.4 milyar dolar oldu. Yılın 7 ayında toplam otomotiv üretimi 767.216 adet olarak kayıtlara geçti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
4: Hayırlı uğurlu olsun.
5: Bölgenin anahtarının Türk barışında olduğu vurgusunu yaptı. Terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya dair yeni açıklamalarda bulundu. Süreçle birlikte yeşeren terörsüz bölgenin emperyalizmin sinsi planlarını bozduğunu söyledi. Bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek istediklerini belirtti.
6: Düzen, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı, Türkiye ve bölgemizin yükseliş hamlesi, huzur ve refah modelinin teminatıdır.
5: MHP lideri, terörsüz Türkiye'nin yalnızca güvenlik politikalarının başarısı olmadığını, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarında stratejik anahtarı olduğunu da vurguladı.
6: Bunun için de öncelikli olarak illegal silahlı yapıların ve terör örgütlerinin mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir.
7: Yeni geldik, Türklerimiz yer olur.
5: Bahçeli, terörün, şiddetin ve vandalizmin olduğu bir yerde demokratik kültürün gelişemeyeceği gibi devlet kurumsallığının da zayıflayacağına dikkat çekti. Sürecin gelecek Türk asırlarının müjdesi olduğunu dile getirdi. Terörsüz Türkiye'nin bölgesel istikrar ve barışı da hedeflediğinin altını çizdi.
6: Binlerce kilometre öteden gelerek bölge halklarının kaderiyle oynama dönemi artık geride kalmalı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Yeni nesil suç örgütlerine karşı TEM birimleri de devrede olacak. Suç örgütlerinin özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bundan böyle güvenlik birimlerimizin terörle mücadele daire başkanlıkları, yeni nesil suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak dedi.
8: Mesela artık belli bir merkezleri yok bunların. Sanal medya üzerinden dijital ortamlarda örgütleniyorlar, oradan faaliyetlerini yürütüyorlar. Para alışverişini oradan yapıyorlar. Eleman devşirmeyi oradan yapıyorlar. Dolayısıyla bunlarla farklı bir konseptte mücadele etmek gerekiyor artık. Normal usullerle bunlarla mücadele etme imkanımız yok. Bu örgütlere yönelik olarak bu yıl içerisinde, yani bu yılın ilk 7 ay içerisinde 518 organize suç örgütüne, yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak 1445 operasyon yaptık.
1: Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin şiddeti görünür hale getirip toplumda korku ve baskı oluşturmaya çalıştığını söyledi ve ekledi. Amaçları ve hukuki nitelikleri aynı değil, ancak ortaya çıkardıkları toplumsal zarar bakımından göz ardı edemeyeceğimiz benzerlikler var. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyor, şiddeti araç olarak kullanıyor ve toplumun güvenlik duygusuna zarar veriyorlar. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca klasik bir asayiş meselesi olarak ele alamayız. İçişleri Bakanı, yeni nesil suç örgütlerinin özellikle çocukları ve gençleri insan kaynağı olarak kullanmaya çalıştığını da vurguladı. Bu gibi durumlara müsaade etmeyeceğiz dedi. Bu kapsamda yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medyadaki faaliyetleri de güvenlik birimleri tarafından an be an yakından izleniyor. Bakan Çiftçi, burada mesele yalnızca hangi birimin hangi suça baktığı değil, devletimizin elindeki güvenlik kapasitesini değişen suç yapılanmalarına karşı en etkili biçimde kullanmaktır. Karşımızdaki suç yapılanması değişiyorsa, mücadele yöntemimizin de buna göre gelişmesi gerekiyor dedi.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Trabzon 99.8, Samsun 92,

0: Canlı yayın.
1: Suriye'de bir askeri üs, askeri havaalanı, aslında çok daha aktif olmayan bir havaalanı İsrail tarafından geride bıraktığımız gün vuruldu. Bunun üzerinden İsrail'deki o soykırım kabinesi olsun, İsrail medyası olsun, soykırım destekçisi medya olsun, pek çok anlamlar ortaya çıkarmaya çalıştılar.
2: İşleri bu. Zaten bunun için yapıldı. Bir algı oluşturalım diye. Onların taşeronları da şimdi habire yalan yanlış bilgilerle bir algı oluşturma çalışması içerisine girmiş vaziyette.
1: Şimdi bakıyoruz, özellikle Türkiye, Suudi Arabistan, İran arasında, Pakistan arasında imzalanan anlaşmayla İsrail'in köşeye sıkıştığını biraz önce ifade ettiniz.
2: Mekke Hanım.
1: Suriye ile hem Türkiye arasında hem de Amerika Birleşik Devletleri arasında yürüyen ikili ilişkilerden bahsederek buradan da köşeye sıkıştığını
2: aslında başka bir şeyler daha
1: ediyoruz.
2: Var.
1: Geleceğim, ona da geleceğim.
2: Yani burada iki gün önce PKK'nın artık kendisini feshedeceğini ve entegrasyon edeceğini
1: Türkiye ve bölge
2: ve o kapsamda Türkiye'nin işte Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu, Cumhurbaşkanımızın kurumsallaştırdığı o terörsüz Türkiye projesinin artık çok önemli aşamalarda geçilmiş olması, bölgede artık terör aparatları üzerindeki baskının artarak terörün artık yavaş yavaş kaybolacağının, ortadan kalkacağının anlaşılması İsrail'i hakikaten çok rahatsız ediyor. Yani şu özellikle kuzeydeki sorunun artık giderildiğinin, Suriye'nin egemenliğinin kuzeyde de tahkim edildiği nedir biliyor musunuz? İsrail'in hayat damarlarından biri koptu demektir. Bakın bu kadar açık. Yani çünkü başka türlü İsrail bu bölgelerde bu teröristleri ya da işte ayrılıkçıları kullanarak bir takım defakto durumlar yaratmaya çalışıyordu. Demin de ifade ettim. Bakın bir yıl geçti aradan ama Süveyda, Dera hattındaki olay gelişmedi. Bakın dondu. Şimdi burası halledilirse Suriye nereye yönelecek? Güney'e yönelecek.
1: O halde soru şu. Suriye değil Türkiye ya da işte başka bir ülkeyi tehdit görmekten, Suriye, İsrail Suriye'nin, Suriye ordusunun güçlenmesinden daha çok korkuyor.
2: Suriye devletinin güçlenmesinden çok rahatsız. Çünkü Suriye devleti sadece askeri değil, ekonomisi, demografisi, devletin kurumsal yapıları, istihbaratı, medyası, halkı, coğrafyası, yani güçlendikçe doğal olarak İsrail'in istediği o zayıf, her an vurulabilir, çözülebilir, yönetilebilir yapılar ortadan kalkıyor. Kendisine karşı bir direnç noktaları, direnç tahkim edilmiş direnç mevzileri oluşuyor.
1: İşgal ettiği toprakları var
2: şimdi burada bu aslında ülke. Tek saldırıyla, bakın demin de söyledim, bu saldırı askeri nitelikli görülmekle birlikte aslında politik ve psikolojik bir saldırıdır. Tamam mı? Boş pistlerin, boş alanların vurulmasının başka bir açıklama yok. Nedir bu? Bir, Suriye'ye mesajdır. Bak ben hala sana tehdidim ha filan, tamam mı? Ama ne Suriye ne Türkiye bunu yiyemez. Yani gidip de boş yerleri vurmakla bir tehdit üretemezsiniz. İki, Türkiye'ye deminki söylediğim gibi, yani sen Suriye'yi güçlendiriyorsun, bak Suriye'yi güçlendirme, görüyor musun, ben de sana sınırına yakın 70 kilometre mesafedeki boş bir tarlayı vururum filan diyerek mesaj vermeye çalışıyor. Bir de demin işte Mekke, şimdi bu Mekke anlaşması çok kıymetli. Yani Cive Pakistan diyorum buradan, Pakistanlı kardeşlerimize de, hani Pakistan'ı Orta Doğu'nun en coğrafi olarak en büyük devleti Suudi Arabistan, Orta Doğu'nun en güçlü devleti Türkiye'nin işbirliğiyle oluşan yeni güvenlik mimarisinden gerçekten rahatsız. Yani bu büyük ihtimal Ekim'e kadar, Ekim'den sonra bu bir kırılma yaşanacak. Tahminimiz odur ki aldığımız bilgiler de o. Netanyahu 27 Ekim'de tarihin çöplüğüne gömülecek. İşte bundan sonra yeni gelecek yönetim şu yeni oluşan siyasi denklemi ve

0: iklimi kabul ederek artık yeni bir ilişki biçimi geliştirmek zorunda kalacak.
1: Şimdi bugüne kadar biz İsrail'in şu bölgede, şu bölgede,
2: Gazze'de,
1: şu bölgede, sınır bölgelerimizde, Irak'ta, şu bölgelerde özellikle pek çok ateş yaktığını biliyoruz. Pek çok gerilimin fitilini ateşlediğini biliyoruz ki bu gerilimin çıkaran gerek terör örgütleri gerek farklı yapılanmalara da destek verdiğini biliyoruz.
2: Doğru.
1: Şimdi şöyle haritadan gittikçe şu ateşlerin söndürüldüğünü farz edelim. Teker teker önce Suriye, ardından Irak, ardından Lübnan ve Gazze. Şimdi soykırımcı bir devlet yönetiminin ayakta kalabilmesi için, işgalci bir devlet politikasının ayakta kalabilmesi için elindeki tüm envanterler siliniyor değil mi?
2: İnanın Türkiye'nin ürettiği bu terörsüz Türkiye projesi ve Suriye'de entegrasyonun sağlanması İsrail için sonun başlangıcı bak. Aynı zamanda Orta Doğu'nun makus tahliğinin yeniden, Mekke Anlaşması da dahil olmak üzere, Orta Doğu'nun makus 100 yıllık belki 150 yıllık makus tahliğinin yeniden tersine döndüğü bir süreç yaşıyoruz ve artık oldu bunlar. Yani olacak filan demiyoruz. Mekke Anlaşması oldu. Suriye'de entegrasyon oldu. Türkiye terörsüz Türkiye projesiyle artık bir ciddi adım atmış oldu. Yine işte bakın Irak kalkınma yolu, Kerkük petrollerinin %15'ine sahip olmamız, Irak yumurtalık Ceyhan boru hattının yeniden açılması, mevcut boru hatlarındaki kapasitenin arttırılması. Ya bunlar İsrail'i kanatıyor. Yani o İsrail'in stratejik, sinsi, emperyalist amacı olan ülkeleri zayıflatmak, zayıf ülkeler üzerinde egemenlik tesis etmek planı çöpe gidiyor. İşte ne yapabiliyor? İşte gidip boş bir hava üssünün boş pistlerini vurmak suretiyle ve onun medya şakşakçıları, alkışçıları üzerinden de bir algı oluşturmak suretiyle bir sanal gerçeklik üretmeye çalışıyor ama yani ben buna gülerim sadece.
1: Kendi bu soykırımcı ve işgalci politikalarının sonunu aslında getiriyor o yönetim anlayışı.
2: Getiriyor. Bakın bu inşallah ben size şunu söyleyeyim. Yani demin çok da güzel belirttin yani gerek Irak özellikle şimdi Suriye'deki bu entegrasyonla birlikte Türkiye'nin terörsüz Türkiye projesi kapsamında Irak'ta da bu terör yapıları ortadan kaldırılıp Irak'ın egemenliğinin tam olarak sağlandığı güçlü bir Irak ve ekonomik olarak da işte bu kalkınmayı Basra'dan Türkiye'ye oradan da Avrupa'ya uzanan hattın tesisiyle birlikte yani artık Orta Doğu'da geri dönülmez bir gelişim. Özellikle emperyalist planların çöpe atıldığı yeni bir durum, yeni bir denklem oluşuyor. Bakın bu denklemin mimarı da Sayın Cumhurbaşkanımızdır, Türkiye'dir.
3: Komutanıma bir ek yapabilir miyim
2: buyurun,
3: orada?
2: Buyurun abi.
3: Sevgili Tahir, komutanım. Şimdi İsrail'in sınırları belli değil. 48'den biri geliyor. Neydi bunların kafalarındaki fantazi? Arz-ı Mevut. Nil'den Fırat'a kadar. Şimdi son bir aydaki gelişmelerden dolayı bir terörsüz Türkiye, iki Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye birliği ki bugün de eklendi zaten vardı. Kızıldeniz kalkanı. Orada da bakın Pakistan var, Türkiye var, Suudi Arabistan var ve Mısır var. Şu andan itibaren İsrail'in artık sınırlarının sonuna geldiğini anlamaya başladı. Artık bundan sonra gelişme imkanı yok. Türkiye olmazdı.
1: Bir de sanki Amerika da yok artık yanında eskisi
3: gibi. Lübnan'da
1: işte
3: son çareye uğraşıyor su projeleri için. Litani'ye ne kadar gitmeye çalışıyor. Diğer tarafta geçen günde, geçen haftada Kolombiya üzerinden bir oyun yaptı ve doğrudan doğruya işgal edilmiş Golan Tepeleri ile ilgili Kolombiya'yı tanıttı. Destekliyoruz diye açıklama yaptırdı. Artık bunlar son çareleri, son çırpınışları ki komutanın da söylediği gibi gelirken ben de İsrail'de kazanır mı acaba koalisyondan bu katil soykırıcı gelir mi diye düşündüm. İnşallah gelmez. Ama gelenlerin de aklına başını toplaması lazım. Sınırları artık belli olacak. Bundan sonra büyüme imkanları yok. Bulundukları yerlerde dışa sarkma, dışarıya girme imkanları olmayacak. Türkiye bunları kademe kademe kalkanlarını kurmaya başladı.
1: Sayın Erendaç, aslında Mekke Paktı, yani Türkiye, Suudi Arabistan, İran ortak savunma anlaşması imzalandığında yapılan açıklama gayet netti. Biz hiçbir ülkeyi

0: düşman ya da tehdit olarak konu almadık. Bu 32 aydır üzerinde çalışılan bir konuydu ve en son liderler tarafından Kabe'nin hemen karşısında Mekke'de imza altına alındı. Ama ısrarla bunu kendi lehlerine, kendi aleyhlerine çekmeye çalışan bir İsrail var. Yani ne Türkiye, ne Suudi Arabistan, ne Pakistan ağzından İsrail çıkmamasına rağmen ısrarla hayır biziz düşman deyip bir seçim malzemesine dönüştürmeye çalışanlar var. Onlara da en güzel cevabı geride bıraktığımız hafta sonunda Başkan Erdoğan'ın El Cezire'ye vermiş olduğu röportajda, tarihi bir ifade de kullandı aslında. Türkiye'ye barış değil de savaş için saldıranlar olursa da Türkiye bu savaştan çekinmez, kaçmaz dedi. Bakın, o sesi bir dinleyelim isterseniz.
1: Keşke daha önce Arap ülkeleri de bunu söyleyebilseydi. Orta Doğu tarihinde bunu söyleyebilen tek lider de Sayın Cumhurbaşkanımız. Bakın
0: okuyun. Evet. Tarihi bir ifade.
1: O yüzden tarihi bir ifade yani. Bak.
0: Bir dinleyelim ardından diğer detayları konuşalım.
2: Bakın biz sizinle
3: انظروا نحن لا نتحدث معكم عن الحرب بل نتحدث عن السلام
2: دنيا barışını
3: نحن نتحدث عن كيفية تحقيق السلام العالمي
2: bunu konuşuyoruz
3: ولكن إذا كان هناك من سيهاجم تركيا من أجل الحرب وليس السلام فإن تركيا لن تتردد في خوض هذه الحرب ولن تهرب منها وأقول ذلك بكل وضوح وصراحة
2: bunu da çok açık ve net söyleyeyim.
0: Şimdi Başkan Erdoğan daha önce de Mekke Anlaşması ile ilgili bunu söylemişti. Bizim herhangi bir düşman ya da tehdit olarak bir ülke ismi anmamıştı. Barış için savaş uğraşıyoruz demişti. Ama günün sonunda hani Türkiye'ye savaş için saldıracak lan olurlarsa da biz çekinmeyiz. Net bir ifade. Kim üzerine alınırsa alınsın belki de demek için. Şimdi bu açıklamalar ortadayken günlerdir ısrarla İrfan Hocam sizi böyle davet edeceğim. İsrail tarafından bu konuya yani kendilerini muhatap aldırmak için yapmadıklarını bırakmıyor. İşte en son Suriye'deki bu saldırı. Bakanından siyasetçisine, gazetecisinden başbakanına varıncaya kadar Türkiye, bir Başkan Erdoğan düşmanlığı üzerinden yürütülen bir seçim politikası, stratejisi.
4: Evet, 27 Ekim'de İsrail'de seçimler var ve Netanyahu seçim öncesinde güçlü propaganda kampanyasını devreye sokmuş durumda. Tüm cephelerde savaş devam edecek. İsrail düşmanlarıyla 7 cephede savaşıyor. Bu mesajı vermeye çalışıyor ve bunların arasına işte giderek artan ölçüde Türkiye'yi de dahil etme gayretini görüyoruz. Erdoğan'ın bu El Cezire'ye verdiği röportajda gayet açık. Biz savaştan çekinmeyiz. Bize karşı bir saldırı yapmaları durumunda gereken cevabı veririz. Kim böyle bir şey düşünüyorsa bu faturayı ödemeye hazır olmalı dedi. Yine geçtiğimiz hafta Kahire'deki toplantıda Hakan Fidan da İsrail'in anlaşma hükümlerine uymaması halinde radikal önlemler alınacağı şeklinde bir açıklama yapmıştı.
0: Türkiye, Katar, Mısır.
4: Şimdi benim kanaatime göre tabii birden çok faktör burada Ebu Zuhur hava üssüne yapılan saldırıda rol oynadı. Bunların arasında İsrail şöyle bir izlenim yaratmaya çalışıyor. Türkiye'ye çok yakın bölgeye bir kullanılmayan hava üssüne saldırı yaparak aslında Suriye üzerinde egemenliğimizi, hükümranlığımızı gösterme çabasındayız. Böyle bir şov yapma gayreti de dikkat çekiyor. Hemen arkasından ABD'nin Ankara Büyükelçisi bir açıklama yaptı.
0: Tom Barak.
4: Ve Tom Barak açıklamasında bunun barışa hizmet etmeyeceğini, örtülü biçimde aslında bunu kınadıklarını falan ima etti.
0: Zincirleme olarak izlenilen bir yol. Efendim hocam şimdi mesela İsrail'in ardı ardına gerçekleştirdiği provokasyonlar var. Onları da bir getirebilirsek arkadaşımdan rica edeyim. Mesela ilk adımını yakın tarihte olanları tabii sıraladık. Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Türkiye'yi şikayet et dedi ki işte Türkiye Suriye'nin şu kadarında var. Biz sadece şu kadarında varız.

0: dedi. Türkiye'yi işgalci gibi Trump'a şikayet etmeye çalıştı ama Trump'ın o konudaki duruşu gayet netti. Hatta evet. F-35'ler ya da motorlar konusunda da şunu söyledi. Dedi ki kime ne satıp satmayacağımızı biz kimseye sormayız ifadesini kullandı. Ardından mesela İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in bir açıklaması vardı. Suriye'den çekilmeyeceğiz. Savunma Bakanı Katz, hiçbir koşulda Suriye'den çıkmayacağız. İsrail Diyaspora Bakanı, Türkiye'nin kurduğu ittifaka karşı harekete geçmeliyiz. Ardından Netanyahu hem sosyal medya hesabından paylaştı. Onlar da benim kazanmamı istemiyor diyerek. Hem de Tel Aviv'de işte bir binayı bu şekilde reklam billboard'la giydirdi. O fotoğrafta baktığımızda İran var. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York Belediye Başkanı vesaire var. Bir de Başkan Erdoğan var. Onlar da beni istemiyorlar dedi. Ardından da Suriye'deki o hava üssünü hedef alması. Yani ısrarla beni hedef al, beni düşman ilan et ki, beni tehdit et ki ben ülkende işte bakın eğer biz seçilmezse
1: seçim kazanayım.
0: Türkiye İsrail'de yeni gelen yönetimi belki de alaşağı edecek, bizim politikalarımızı ayaklar altına alacak bir seçim malzemesi şeklinde bir sloganı var abi.
2: Yani burada adım adım gidelim. Şimdi birinci ifadesine bakalım. Şimdi Boğaz rejimi devrildikten sonra İsrail Suriye'nin hava üslerini ve askeri merkezlerini saldırıya bombardımana tabi tuttu. Fakat Türkiye'nin etkisini nüfuzunu kıramadı ve bu yapılan görüşmede galiba 8. görüşmede bunu ABD nezdinde şikayet olarak dile getirdiğini gördük. Buna rağmen Suriye politikası İsrail'in baktığımızda Suriye'nin yekpare tek parça halinde bulunmasını istemiyor İsrail. Parçalara bölünmüş bir Suriye kurgusu var. Türkiye'nin etkisinin nüfuzunun Suriye üzerinde artmasından askeri bakımdan ve yeniden yapılanmaya destek bakımından İsrail şikayetçi. Bunu Trump'a iletti fakat Trump'ın bölgeye yönelik projeksiyonu Türkiye ile işbirliğini gerektiriyor.
0: Hatta geçtiğimiz günlerde yine kamuoyuna yansıdı. Suriye'ye yönelik saldırılarına Trump'ın izin vermediği, işte Gazze'ye yönelik saldırıları Trump bizzat durdurmalı dedi İsrail. Ardından yine geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Tombarak, Suriye Özel Temsilcisi, Ankara Büyükelçisi, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü. Şimdi bunlar yaşandı ve bir anda İsrail bu saldırıyı gerçekleştirdi. Hatta Ben Gavin'in açıklamaları, Donald Trump'ın açıklamaları öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan Yahudi Kongresi'nden bile Ben Gavin'in açıklamalarının İsrail toplumunu yansıtmadığı, bunun dışlanması gerektiğine yönelik açıklamalar var. Yani o kadar köşeye sıkışmış ve yalnızlaşmış bir Netanyahu var ki her şeyi yapabilir gözüyle bakılıyor ama o kadar da büyük herhalde cesaretleri söz konusu değil.
2: Yani o tabii fotoğrafın bir boyutu, bir başka boyutunda ise ABD ile organik ilişkiler işte konjonktüre göre artıyor, azalıyor. Şu an itibariyle hakikaten Orta Doğu projeksiyonu konusunda görüş ayrılıkları var. Büyük fotoğrafa baktığımızda şunu görüyoruz. ABD derin devleti ve Trump hükümeti Netanyahu'dan kurtulmak istiyor. Netanyahu çünkü Amerika'nın Orta Doğu politikasında çıkmaza yol açtı. Öte taraftan İsrail'in işlediği savaş suçları cürümlerden mütevellit. Aslında ABD de sorumlu. Benimle sözleşmelere baktığımızda bunu görüyoruz. Joe Biden döneminde, Trump döneminde ABD belli dönemlerde geri adım atmış olmasına mukabil İsrail'in saldırganlığını pervasız biçimde, fütunsuz biçimde destekledi ve soykırım sözleşmesine bakıyoruz. O da diyor ki sadece bu cürümleri tanımlanan suçları işleyenler sorumlu değil, onların sorumlu olmaları ile sınırlı değil suçlar. Aynı zamanda buna destek verenler, yönlendirenler, işte tahrik edenler, imkan sağlayanlar da sorumlu. ABD yönetimi ve derin Amerika Trump yönetimi Netanyahu'dan kurtulmak istiyor. Fakat öte taraftan tamamen bağlantıların koptuğunu da

0: yürüyemeyiz. Şimdi savaşı biteviye, ila nihaiye sürdürmek istiyorlar. Bunu Gazze'de de görüyoruz, bunu Lübnan'da da görüyoruz. İran, ABD savaşının bir şekilde uzlaşmaya evrildiği aşamalarda tarih gitmelerinde görüyoruz. Suriye politikalarında çok fazla bir değişiklik yok. Parçalı bir Suriye istiyorlar. Türkiye'nin etkisinin, nüfuzunun arttığı yekpare bir Suriye yerine etnisite temelli, mezhep temelli parçalanmayı istiyorlar ve baskılara rağmen özellikle radikal bakanların açıklamalarında geri adım atmama hususu dikkat çekiyor. İşte Maliye Bakanı Suriye'den çekilmeyeceğiz diyor. Suriye'den nereleri kontrol ediyorlar diye baktığımızda bir kez yani ABD,
1: Golan Tepeleri zaten
0: ABD var. Yahut da başkaları tanısın tanımasın bir şey değişmez. Golan Tepeleri 67'den beri işgal altında. Bağız rejimi devrildiği zaman Golan'ın etrafındaki tampon bölgeleri de kontrol ettiler. Süveyda'da düz bölgelerin belli kısmı üzerinde yine hakimiyetleri, egemenlikleri devam ediyor. Ve Suriye'nin her tarafı üzerinde tahakkümü kurma gayretindeyiz. Bunu göstermeye
1: çalışıyorum. Bu politika, şöyle bir yoruma denk geldim. Mahmut Öğür diyor ki, İsrail bu politikalarıyla, işgalci, soykırımcı politikalarıyla, bunu bir İsrail'i yapıyor bu yorumu. Yakın dost ve müttefik olduğu işte Avrupa ülkelerini kaybetti artık. Amerika'yı kaybediyor. Bölgede pek çok ortağını kaybediyor. Ve bunları kaybederken kazandığı ülkeler işte kazanmaya çalıştığı Somaliland
2: gibi
1: diyor. İşte Kolombiya
2: gibi,
1: gibi ülkeler sayıyorlar. Aslında bu Netanyahu'nun tükenişini gösteren en somut örnekler.
2: Şimdi hayır, bu dediğiniz tabii doğru. Şu anda görünen fotoğraf bunu gösteriyor. Ama ben tabii İsrail'in bu saldırısının yani iç siyasete yönelik, seçime yönelik bir yanı olduğu kadar ben Türkiye gerçekliğine karşı bir gözdağı olduğunu da düşünüyorum. Yani Türkiye'yi kışkırtmaya çalışan bir Netanyahu aklı var. Bu yeni de değil. Yani bakın geriye dönün bakın Türkiye'ye yönelik Cumhurbaşkanımız da sık sık bunu dile getirdi. Yani Türkiye'yi mutlaka hani İran'dan sonra sıra Türkiye'ye gelecek deniyordu ya. Bu hesap hep var. Çünkü burada yani başından beri Başkan Erdoğan BM'den tutun da bütün platformlarda İsrail'deki soykırımcı yaklaşımı başından sonuna kadar en sert şekilde eleştiren bir aktördü. Ve bu ete kemiğe bürünen bir noktaya geldi. Yani Türkiye, Afrika'da, Somali'de, Etiyopya'da, Mısır'da ilişkiler kurmaya başladı. Arap ülkeleriyle ilişkileri limoniydi ya da gerilimliydi düzeltmeye çalıştı. Pakistan, Suudi Arabistan, Mekke İttifakı onun sonrasına ya da öncesine bakın İsrail gazeteleri sabahtan akşama Türkiye'yi yazıyor. Yani hakikaten bu Türkiye'yi yazan bu kadar yoğun yazan bir dönem olmuş değildir dedi.
3: Yatıp kalkıp Türkiye'de yatıp kalkıyorlar.
2: Peki yani niye bunu yapıyor? Çünkü bu bölgede hakikaten işte Eray Bey de söyledi, hocam da söyledi. Yani siyaset üreten, bölgede bir biçimde tarihsel kodları olan, İsrail'i durdurabilecek gücü olan bir ülke Türkiye. Bu çok gerçek. Çünkü İran'ı şeytanlaştırarak vurabildiği kadar vurdular. Yani İran'ın kapasitesini en alt seviyeye getirdiler. Doğru. Ama bitirdiler mi? Hayır, bitiremediler. Orada da bir geri adım söz konusudur. Tamam, İsrail bölgeyi dizayn etmeye çalışan bir İsrail var. Bu şeyi de söylemek lazım. Bir taraftan İbrahim Anlaşmaları ve İsrail'in hegemon bölge ülkesi olma gibi bir planları vardı. Bence bu bitti artık. İsrail Hindistan, Yunanistan, Güney Kıbrıs attı üzerinden bir enerji koridoru vardı. Bence bu da zora girdi.
4: Değil mi? Şer üçgeni
3: altı. Evet, bu da zora girdi.
2: Bu da zora girdi. Çünkü bizim kalkınma yolu bu ne demekti?
3: Arabistan var artık ortada ve tam da Arabistan'da Mekke ittifakının merkezi.
2: Merkezi. Şimdi bu ne demektir? İsrail, bölgede İsrail merkezli siyasetin sonuna geldik. Bu Netanyahu ile ilgisi de yoksa Netanyahu doğrudur hocam dediği gibi
1: işte Amerika Siyonist ideolojinin sahadaki yöneticilerinden
2: yani en sertidir ve o zaten onu Amerika oradan da kurtulmaya çalışıyor çünkü bu işin günahkarlarının başında Amerika geliyor. Yani bu bölgeyi dizayn eden, bu bölgede kan ve gözyaşını eksik etmeyen aslında Amerika'dır. Yani bu İsrail gücünü nereden alıyor? Amerika'dan alıyor. Şimdi Trump yönetimi onun yerine daha orta ölçekli ülkelerden oluşan bir güvenlik ekseni oluşturmak istiyor. Yani enerji koridorlarının güvenceye alındığı, Çin'i bir biçimde kontrol altında tutabileceği bir bölge. Bu bölge ülkelerinin

0: başta Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan geliyor. Bunlarla iyi ilişki kuran, yeni küresel o sisteme hazırlanan bir Amerika var. Yani ben tek egoman Amerikası söylüyor olmasına rağmen şu gerçeği görüyor Amerika. Ben artık bu ülke dünyanın tek egomanı değilim. Bazı ülkelerle bu hegemonyayı paylaşmak zorundayım. İşte Orta Doğu'daki paylaşmak istediği şeylerden birisi bu. Bu ne demekti? Bu İsrail'in devreden çıkması gerektiğini gösteriyor. Yani İsrail artık o her yere saldıran, Siyonist, soykırım yapan bir ülke. Zaten hani demin siz de altını çizdiniz. Dünyada da yalnızlaştı. Yani özellikle 7 Ekim Hamas saldırısı olayından sonra yaptığı soykırım da zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor soykırımdan. Yani Batı'da Batı'nın ikiyüzlüğü de ortaya çıktı. Yani bu soykırımcı devlete destek verdi ama aynı zamanda vicdanı da harekete geçirdi. Başta da Türkiye'deki Cumhurbaşkanımızın da hareketiyle dünya halkları sokağa indi.
1: Bölge ülkelerinin...
0: Bugün Yahudi vatandaşlar bile, yani dünyanın başka yerlerinde artık sokağa çıkamaz hale geldi. Niye? İsrail soykırımı yüzünden.
1: İşte yani, Amerikan Yahudi Kongresi'nden yapılmış açıklama. Bu Ben-Gvir'i adeta lanetliyorlar ve biz yani bu değiliz diyorlar.
0: Bu lanetten değişmesini istiyorlar. Bu noktaya geldi. Üniversite ya, Harvard Üniversitesi ya Harvard Üniversitesi olmaktan çıktı yani.
2: Gayet tabii.
0: Bu korkunç bir şey. Yani.
1: Belki şimdi de en işlerine gelmeyen şey şu diyebilir miyiz Mahmut Övür? Artık bölge ülkelerinin kendi bölgelerinde olan olaylarla ilgili kendi karar mekanizmalarını alması.
0: Ya işte o noktaya da geldi.
1: İsrail Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yapmıştı. Artık bildirinin ötesine geçerek pratiğe döktüler işi Türkiye bu Mekke Paktı'yla. Hatta işte o açıklamaları da hemen paylaşmış olayım. Diyor ki Yahudi Kongresi, Ben-Gvir'in kışkırtıcı açıklamalarını şiddetle reddediyoruz. Gazze'de Yahudi yerleşimi çağrıları, Filistinlerin sözde gönüllü göçü önerisi sorumsuzca, gerçeklikten kopuk. Ben-Gvir'in açıklamaları İsrail devletinin politikasını
3: bunu Yahudiler söylüyor.
1: Yazdı. Yahudiler Amerika'yı yani yöneten Yahudiler olarak hep ifade edilir yani bu
3: yani
1: yorumcular tarafından.
3: Yani dünyada en nefret edilen Siyonist çetenin başı durumunda. Hakikaten yani burada hiç seveni yok ama eğer bir iki dakika müsaade ederseniz ben kendi savunma sanayimiz açısından taktik durumu anlatabilirim.
1: Bir sesle birlikte peki yorumlamanızı isteyeceğim. Tabii. Şimdi İsrailli bir isim habercilikte yapıyor. Eski asker olduğu da istihbaratçı olduğu da ifade ediliyor. Türkiye ve Suriye'ye açıkça tehditte bulunuyor bu isim. Ne dediğine bakalım.
4: Turkey is no longer Israel's friend, but now it's assisting our neighbors to actually deceive Israel in order to plot for a future war. Unbelievable. And that explains a lot if you really think about it, because eventually Damascus will cease from being a city, as Isaiah suggests in chapter 17. It will be a heap of ruins. It will never be inhabitable. And I believe that will be the catalyst for the Ezekiel war. So it may be that Turkey is banking on Syria to be the front line against Israel, and when Israel is uncovering that plot and is taking care of it, that's when Turkey will push Russia and Iran, let's go and take care of business with Israel. You can say whatever you want to each other. We know exactly what you're talking about behind closed doors. Let's put it this way. Intelligence that actually knows exactly.
1: Özetle diyor ki yani biz sizin Suriye'de ne yaptığınızı gayet iyi biliyoruz diyor. Etrafımızdaki her şeye karışmayı bırakın. O sizin yanınıza kalmaz.
3: Güleyim bari.
1: O yüzden bununla cevabı ya, size bırakın.
2: Komutanım başlamadan Türkiye yarına bırakır da arkası yanına bırakmaz.
3: Yanına
2: bırakmaz.
3: Ya yani şimdi tabii çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık abi. Yani şöyle şimdi işte bir takım tarihsel kodlara referans vermeye çalışıyor. Efendim şu cümleye bakın. Bak cümleye bakın. Türkiye ile Suriye'nin ne görüştüğünü İsrail biliyor. Ha, ya biz söylüyoruz zaten.
0: Evet yani.
1: Gizlenen bir şey yok ki orada.
3: Biz söylüyoruz zaten. 8 8 Ağustos 2025 biraz önce söylemedim mi? Dinlesinler biraz yani. Yani biz bunu hani gizli saklı

0: Kapaklı falan yapmıyoruz. Yani şu an Resulayn'da, Talabiyat'ta vesaire Türk ordusu bulunmuyor mu? Hani bunun gizli saklı bir şey mi var yani? Yani Türkiye dediğini yapar, yaptığını da yapacağını da söyler yani bir kere. Böyle bir devlet. Şimdi bunların tabii devlet olamadıkları için, yani tarihsel kodlarında bu bozuklukları yaşadıkları için hala böyle işte efendim biz ne yaptığınızı biliyoruz. Ya zaten herkes biliyor. Bir tek siz değil. Biz göstere göstere yapıyoruz. Yani gizli kapaklı saklı bilmem ne. Abi siz biliyor musunuz yani Hamas heyetini Katar saldırısından kim kurtardı? Biliyor muydunuz ne aldığını? Ha, Türkiye bir şey yapar. Eğer bilmesini istemiyorsa hiç kimse bilemez. Onu da söyleyelim yani. Yani özellikle Türk Genelkurmay'ın aklından ne geçeceğini hiç kimse bilemez. Bunun tarihi bir ton örnekleriyle doludur. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii bu saçmalığa karşı ben onların anladığı dilden bir iki cümle bir şey söyleyeyim, kelam edeyim. Efendim bakın, eğer birazcık aklı olsa 5 Mayıs 2026 tarihinde hemen şurada İstanbul'da, yani burada yanı başımızda herhalde gelmişler adamları da tahmin ediyorum. Yani İsrailliler de gelmiştir. Sayın Aselsan Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Akgül'ün neyi tanıttığına bir bakıversinler. Neyi tanıttı? Alp 300G'yi tanıttı. Alp 400G de şu an seri üretime girdi. Bir de bunun Alp 500G'si var. Ben de onun tanıtımını yapmıştım. Şimdi bazı aklı evveller de böyle sosyal medyadan böyle yazmışlar filan. Ben tekrar edeyim hani anlamayanlar için. Türkiye 750 kilometreden...
1: Yıldırım Han'ı bekliyordum siz Alp'e.
0: Yok. Şimdi, Yıldırım Han ayrı zaten. Bütün
2: Yıldırım'ı küçüğü ya,
0: yani bütün her şeyi değiştirdi.
1: Leray Hocam söz öyle girince
2: Tayfunlar yeter.
1: Bir şey çıkıyor. Şimdi bunlar... Ben Tayfun ya da Yıldırım Han bekliyordum siz Alp'e.
0: Yok bakın değiniz. Şimdi şöyle bir şey... Onları ayrıca zaten anlatırız da, fakat onlara gelmeden önce Türkiye, müsaade eder misiniz haritadan?
1: Tabii ki, şöyle, tabii ki.
0: Hani anlamayanlara bir kere daha bütün teknik söyleyebileceğimiz kadarıyla tabii, bütün teknik detaylarıyla anlatayım. Şimdi baktığımızda bakın, elimizdeki radar sistemleri ile biz 750 kilometreye kadar havada uçan balonu bile görüyoruz. Tamam ya, baksınlar. Hem de açık kaynak bilgileri, gizli saklı filan da yapmıyoruz bakın. Yapıyoruz ve gösteriyoruz.
1: Şu an envanterde mi?
0: Envanterde Alp 300G girdi. 400G işte bu yıl sonuna kadar girecek. 500G de 2027'de girecek.
1: Yani şurada konuştuğu şöyle yapalım. Şöyle bir şey mesela. Şurada konuştuğu bir Alp.
0: Alp. 750 kilometre çek, 750 kilometreyi o kadar.
1: Yok hayır. Alp burada diye.
0: Sen, 750 sil onu. 750 kilometre şuraya gel.
2: Daha aşağıda olacak.
1: Ben yerini belli etmek
0: istiyorum. Akabe Körfezi'nin güneyine geliyor, tamam mı? Hani mesela hadi onun anladığı dilden anlatayım. Yani Tel Aviv'i şuraya koyacak olursak.
2: İskenderun'da olabilir değil mi hocam?
0: Hatay sınırıyla Tel Aviv 400 kilometre.
2: İskenderun'da olabilir yani.
0: 400 kilometre yani, tamam mı şimdi? Biz burada 750 kilometreye kadar bir uçan balonu görebiliyor. Yani havada ne cisim var görebiliyor. 600 kilometreden, şimdi o sosyal medyadan birileri yazmış, onlara da cevap olsun. 600 kilometreden bir F-35'i teşhis edebiliyoruz. Bakın teşhis edebiliyoruz. Efendim bunun örneğini vereyim. Bu Katar saldırısı esnasında, bakın Katar saldırısı esnasında İsrail'den kalkan uçaklar, bakın nereden geçiyor? Bizim
1: radarımızdan
0: geçiyor. Bakın radarımızdan geçiyor.
1: Bunu şöyle tamamladığımızda neredeyse şöyle bir alan çıkıyor ortaya.
0: Yani ve bunu şuralara konuşlandırdığımızı düşünün. Buralar,
1: o daha da genişliyor.
0: Her yere, hatta Suriye'ye bile konuşlandırırız. Allah bilir de konuşlandırmışızdır, bilmiyorum yani.
1: Bu sadece bizim güney sınırımızda bulunan bir...
0: Ben burada silahtan bahsetmiyorum bakın. Bir radardan bahsediyorum. Radardan. Tamam. İsmini de söyledim. Alp 300G, 400G, 500G. Tamam. Şimdi tabii dünyanın yuvarlak olması nedeniyle şunu diyorlar. Efendim işte yani dünya yuvarlak olduğu zaman hani radar ışınları da düz gidecek ya, biz burayı nasıl görüyoruz? Şimdi aklı evvele bak. Milletin aklını nasıl karıştıracak? Aselsan'ı tebrik ediyorum. Aselsan almış. Şimdi sen buraya araba üstünde koymuşsun ya. Bunu tutmuş kargo uçağına yerleştirmiş.
1: ISA gibi.
0: Bak. Kargo uçağına yerleştirmiş. Doğru. 9 kilometreden sonra dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle kırılmalar başlar. Dünya doğu batı ekseninde 4, kuzey güney ekseninde 5 derecelik kırılma açısına sahiptir. Dolayısıyla bizim uçağımız 3500 metreye çıktığında ya da bunu 3500

0: 500 metrelik bir yüksekliğe koyduğumuzda şuraya kadar olan alanı görebiliyoruz. Otursunlar Pisagor teoreminden hipotenüsü bulsunlar, dediğim çıkar. Tamam mı? Hani Türk devlet aklını böyle kimse küçümsemesin yani, tamam mı?
1: Öyle. Görüyoruz.
0: Ve biz görüyoruz. Bakın ama burada 600 kilometreden de dikkat edin, bir F-35'i teşhis ediyoruz. İki şey daha sonra bitireceğim.
1: Önleyici peki, anlamda önleyici, peki.
0: Bak görüyoruz şimdi, teşhis ediyoruz, tamam mı? Ne gördük? Dedik ki efendim sizi vurmaya geliyorlar. 8 dakika bakın. Hamas heyeti kurtuldu, tamam mı? Ha, bu benim kendi yorumum, açık kaynak bilgisi, tamam mı? Ama böyle olduğuna ben inanıyorum. Peki ne yaparız? Yani F-35'i gördük. Ne yaparız? Ya bakın 3 yıldır geliştirilen Türkiye'de bir sistem var. Bunu ben defaten de anlattım. Ne yaptık? Bayraktar Kızıl Elma ve Anka 3'leri Murat AESA 100 radarını taktığınızda bu 600 kilometrelik menzili içerisinde bu havadaki bizim Bayraktar Kızıl Elma ve Anka 3'ler sürü konseptiyle kullanıldığında ve Murat AESA 100 radarı da takıldı bunlara. Baksınlar yani, tamam mı? Bu söylediklerimin hepsini altını doldururum. Ne oluyor biliyor musun? 300 kilometreden F-35'i teşhis ediyor. Ve üzerlerinde bizim hava savunma füzelerimiz var. Yaklaşık menzilde 250 ile 300 bandında. Şimdi 2027'de Gökhan füzesi gelecek. 300 kilometre menzilli. Şu an Gökdoğan füzesi Meteor füzesiyle eşdeğer menzile sahip. Ne kadar? 250 kilometre. Yani 300 kilometreden teşhis edip 250 kilometreden de vuracak kabiliyetteyiz. Peki nasıl olacak bu? Bak daha önce anlattığımı tekrar ediyorum. Şimdi ikili kolda, 3'ü 5'i boş verin. İkili kolda. Bayraktar Kızıl Elma ya da Anka 3 düşünün. Bunlar harekete geçtiklerinde Murat AESA 100 radarı bunları gördüğünde kapak açtığında F-35 bunu görebiliyor bak. Tamam mı? Görebiliyor. Ve füze ateşlendi diyelim. Bu füzeyi ateşleyen bizim insansız hava aracımızı da F-35, İsrail F-35'i vurdu diyelim. Bak. Fakat ikinci Anka 3 ya da Bayraktar Kızıl Elma radar güdümlü olduğu için bunun attığı füzeyi F-35'te buluşturabiliyor. Bu çok önemli bir teknoloji. Bakın ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlı bir F-35'e karşı biz sürü konseptinde insansız savaş uçağımızda F-35'i vurabiliyoruz. Bakın bunu test ettiler. Yani böyle değil ama başka türlü test ettiler ve bunun olduğunu biz artık biliyoruz. Şimdi sana şunu söylüyorum. Dünyada hangi ülke bir pilotlu F-35'ini iki tane insansız savaş uçağına feda edebilir? Edemez. Şimdi bunu İsrail diyor. Peki ben bir şeyler söyleyeyim. Bunlar açık kaynak bilgisi.
1: Bir şey ilave etsem, bu bahsetmiş olduğunuz sistem. Şimdi biz anlaşmasını yaptık bu ülkelerle. Bunun ticaretini yani de yapabiliriz.
0: Bu bölgede F-35'leri bu görüp 600 kilometreden görüp 300 kilometreden de vurabilecek tek ülkeyiz.
1: Şöyle söyleyeyim, biz
0: bu akla evvel albay mıydı neydi o şey?
1: İstihbaratçı, yorumcu vesaire.
0: Ha, bu da umarım izliyordur.
1: Şimdi yani. Bir tane Suudi Arabistan'a sattık ya da yerleştirdik anlaşma kapsamında. Aynı şekilde Pakistan'a da. Şimdi benzer bir alan.
0: Tabii öyle olacak.
1: Burada da oluşacak.
0: 750 kilometre.
1: Benzer bir alan.
0: Aynen böyle olacak.
1: Burada da oluşacak.
0: Evet. Burada da oluşacak.
1: Burada da.
2: Pakistan'da da olacak.
1: Oluşacak.
0: Evet. Oluşacak.
1: Yani şu alan.
0: Belki de oluşmuştur.
1: Belki de
0: oluşmuştur. Bilemeyiz yani. Şuradan diyorum. Bakın Keşmir Savaşı'nı hatırlayın. Ya Rafaller nasıl çöp oldu?
2: Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar.
0: Bakın Rafaller nasıl çöp oldu?
1: Koraplar.
0: Aselsan Fransa'nın kabusu haline geldi ya. Bizim o zaman
1: o sis perdesi hala aralanmadı ya, bu arada.
0: O benim bak bu benim yorumum tabii. Dediğim gibi açık kaynak bilgisidir. Yani o Rafaller'i körletip neydi onun ismi? Pakistan Hava Kuvvetleri'ni adeta önüne getiren bizim bildiğim kadarıyla bu benim kendi yorumumdur. Resmi açıklama değildir. Bakın böyle bir şey yok. Hı-hı. Bu bizim savunma uzmanı olarak yaptığımız değerlendirmeler sonucunda ulaştığımız sonuçtur. Yani o zaman Koral 1 yani. Şimdi Koral 2 var. Bakın Koral 2 iki katı menzil bir de. Yani tabii nedir? Bizim Pakistan'da savunma ve güvenlik işbirliği anlaşmamız var. Ne zaman? Ocak 2021. Adı İslamabad Deklarasyonu. Açıp baksınlar. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan. Aynı böyle NATO işbirliği gibi bir ittifak anlaşması yaptık. Yine Haziran 2021'de Azerbaycan'la Şuşa beyannamesi yaptık. Bakın o da bir deklar, o da adı her ne kadar beyannameye de deklar

0: Nasyon olsa da aleni bildiğimiz ittifak anlaşmasıdır yani. Yani dolayısıyla bakın Türk devlet aklı ne kadar stratejik çalışıyor bakın. Bugün Mekke anlaşmasının altyapısını ta biz 5 yıl önce bakın Azerbaycan'dan Pakistan'a ulaşan bir güvenlik koridoruyla sağlamış durumdayız, tamam mı? Hal böyle olunca yani şurada İsrail'in bir takım böyle boş alanları vurması bilmem neyi filan. Efendim işte Türkiye hiçbir, valla öyle bir yaparız ki yani, ama bu tabi istersek yaparız. Yani tabi şimdi bu politik bir saldırı, bu politik saldırıya karşı Türk devlet aklı nasıl bir değerlendirme yapacak onu göreceğiz. Ama Türkiye'nin eli boş değil. Bunun özellikle peki, altını çiziyorum. Türkiye'nin
1: belki de bu kadar çok
0: değil.
1: Ses çıkmasının nedeni de bu. Onlar tarafından daha net bilinmesi.
2: Tahir bak bir şey ekleyelim burada. Buyurun. Burada bir atom bombası var orada, atom bombası. İsrail'in elinde atom bombası var değil mi? Hı hı. Bizde de bak burada atom bombası var bir tane.
1: Şimdi dün işte birisi de onu ortaya atmış, emekli bir Amerikalı asker ve bunu da olduğu
2: Trump,
1: iddia ediliyor.
2: Bunu da Trump gördüğü için bu açıklamayı yapıyor. Bu üç ülkenin yan yana gelmesi ve yarın da çok büyüyecek bu. Kademe kademe. Ta Endonezya'ya kadar gidecek, Malezya'ya kadar uzayacak.
1: Mahmut
2: bu bakımdan öyle. Biraz önce halkaları koyduğu zaman bak, Avrasya'nın ne kadar daha büyüdüğünü gösteriyor burada. En büyük özelliği atom bombası olan Pakistan'ın olması. Bizimle beraber olması. Suudi Arabistan'ın Türkiye ile beraber geleceğini de garanti altına alması. Trump bunu zaten söyleyince birilerinin morali çok bozuldu. Morardılar. Çok morardılar.
1: İşte bu kadar çok Amerika ses ne çıkması Amerika ne nedeni belki diyorlardı. De odur zaten.
2: Değil mi? Amerika
1: bunlar.
2: Ne der? İcazet verecek mi diye. Türkiye'de bazı aklı evlerler var. Şomağızlar var. Onlar aldılar cevabını. Trump bunu. Adam bir hesap adamı. Görüyor gerçekleri. Biraz önce Mahmut da söyledi. Ya Amerika projesini koymuş.
1: Orada bir son dakika gelişmesini görecek. Paylaşacağım
2: Asya
1: müsaadenizle.
2: Görecek. Asya Pasifik, Orta Doğu bu bölgede boşluk var. Bu boşlukta lider ülke Türkiye.
1: Şimdi Tom Barak,
2: Türkiye varken budur.
1: Tom Barak diyor ki Reuters'a konuşmuş. İsrail'in Suriye hava üssüne yönelik saldırıları Türkiye'nin yakın gelecekte buradaki varlığını artırabileceği algısını yansıtıyor. Ki biraz önce ekranlara getirdik. Bu durum İsrail Suriye ve Türkiye'yi kapsayan bir çatışma önleme mekanizmasına duyulan ihtiyacı vurguluyor. Biz bu konuda aktif olarak çalışıyoruz. Tom Barak'ın açıklaması bu şekilde. Şimdi bölgede artık bölge ülkeleri daima bu tür krizlerde işte batıdan bir üçüncü ülke, arabulucu ülke ya da başka bir mekanizmanın oluşmasıyla bu tür sorunların çözümü için mücadele ederdi ve genellikle de sonuçsuz kalırdı, ama bölgede artık Suriye'nin Türkiye ile ülkesinde yaşanılan sorunu çözebileceği bir mekanizmadan bahsediyoruz. Ki bunu Amerika da söylüyor. Dönüyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan bu anlaşmayla yine bölgedeki sorunlarda hep bir caydırıcı güç unsuru olan askeri birlik, askeri bir savunma paktı. Bunun da artık bölge ülkeleri tarafından ittifak yapılabildiği
3: orada
1: görülüyor.
3: Kritik bir şey var. Şimdi İsrail de bunu görüyor. Nedir o? Şimdi bu henüz yeni başlıyor. Tamam. Daha öncesinde bizim çevrede ilişkilerimiz var. Geliştirdik. Pakistan'la askeri ilişkilerimiz var. Azerbaycan'la var. Suudi Arabistan'la gelişiyor. Hı hı. Ama İsrail de şunu görüyor. Bu gelişmeden bunu nasıl bozabilir? Bu tam ayakları üzerine oturmadan, şimdi bu oturmuş değil. Mesela şu tartışma şu anda bu işlerle uğraşan insanlar arasında tartışılıyor. Diyelim ki bir ülkeye saldırı olsa nasıl cevap verilecek? Mesela diyelim ki Suudi Arabistan, hadi bırakın Türkiye'ye saldırı olsa Suudi Arabistan katılacak mı? Pakistan tepki verecek mi? Bunlar henüz netleşmiş değil. Bu bir savunma paktı, savunma anlaşması, ama saldırı olduğunda da bir karşı cevap vermen gerekir. O netleşmiş değil. Benim anladığım kadarıyla İsrail'deki o Siyonist akıl bunun netleşmesinin önüne set çekmeye çalışıyor. Bu olgunlaşmadan, çünkü şunu biliyor. Yani Türkiye bu işleri örgütlemeye çalışıyor. İşin içine işte geçen hafta Mısır'a gitti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. O da sıcak baktığını söyledi. Hatta belki de önümüzdeki süreçte girecek.
1: Libya'ya gitti. Libya'da şimdi da bu, tarafların hepsiyle bu, çok bu önemli temaslar.
3: Bir araya geliş. Dört ülkenin bir araya gelişi. yani hayata geçtiğini düşün. Yani bir biçimde formüle edildiğini, NATO'daki gibi diyelim ki bir altyapısı, bir hiyerarşi

0: oluştuğunu düşünün. Şimdi o zaman ne olacak? O bambaşka bir noktaya gelecek. Benim gördüğüm kadarıyla belki buna batıdan başka ülkeler de rahatsız olabilir. Hayır, onların da bu teşvikiyle İsrail, sanki benim anladığım şu işte, İsrail Türkiye'yi kışkırtmaya çalışıyor. Türkiye yanlış yapsın, üzerime gelsin.
1: İşte o yüzden dedim, yani Türk devlet aklı bunu nasıl değerlendirir? Ne şekilde bir
0: cevap verir?
1: Cevap verir.
0: Bunu göreceğiz.
1: Ama
0: tabii Türkiye o tuzağa düşecek bir ülke değil. Değil. Ama şunu da görüyorum. İsrail de buradan bir sonuç çıkarmasa bile seçime ilişkin bir sonuç çıkaracak.
2: Türkiye üzerinden seçim kazanan ülkeleri gör. Ermenistan da benzer yıllarca politikaları yürüttü.
1: Seçim tarihi değiştirmedi mi? Sırf Türkiye'de seçim var diye hatırlayın yani.
2: Ama Paşinyan şey daha önce Türkiye karşıtlığı üzerinden seçim propagandası yapardı, politikalar üretirdi. Son seçimde Türkiye ile iyi ilişkiler üzerinden bir seçim propagandası yaptı ve zafer kazandı. Paşinyan, Ermenistan'dan bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi
0: o da orada
1: darısı Yunanistan'ın başında.
2: Değil mi?
0: Yani o da arkasında durdu Paşinyan.
3: Korkutuyor işte.
0: Türkiye karşıtlığına karşı bir pozisyon aldı.
2: Şimdi bir önemli gelişme daha oldu Mahmut.
0: Buradaki risk şudur. Yani o yüzden Türkiye, yani bu İsrail'in, yani ben gerçekten sadece seçim yatırıma yönelik olduğunu düşünmüyorum. Gerçek anlamda İsrail ve Netanyahu Siyonist, o faşist ekip Türkiye'ye birden bulaşmaya çalışıyor. Gerçekten bulaşmaya çalışıyor. Yani,
1: ama işte bu artık kolay değil. Bakın
0: ya, değil ama bulaşmaya çalışıyor.
2: Türkiye tarafından da düşman olarak ilan edilmek onlar için herhalde çok büyük bir gurur kaynağı.
1: Ben sadece radarı anlattım. Bakın. İnsansız savaş uçaklarımızdan bahsettim. Radar, Murat ASA-100, işte Alp serisi filan.
0: Yani onlar işte bir noktaya gelmesin.
1: Tayfunlar, efendime söyleyeyim, siperler, efendime söyleyeyim, yani daha şu an saymadığımız o kadar çok silah sistemleri var ki. Yani dolayısıyla doğru, Mahmut abiye katılıyorum. Politik olarak bulaşmaya çalışıyor ama askeri açıdan Türk ordusu karşısında İsrail ezilir. Bakın ezilir. Bu kadar net söyleyeyim.
2: Peki. Yani, şimdi bir önemli nokta daha var.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız o konuşmayı yaptı. Bu Bekki Antlaşması'nı yaptı. Orada Suriye'de gideceğim dedi yakında. Orada Şara ile beraber
2: Şam'a gideceğim.
3: Şam'a gittiği zaman. Ondan sonra o Suriye zor girer artık ondan sonra. Kolay kolay giremez oraya.
2: İşte Suriye ile ki temas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye gelmesi, ondan önce Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Avn'ın Türkiye'ye de gelmesi.
0: Gazze'de de sıkışmış durumda. Çünkü Gazze projesinin de hayata geçmesi gerekiyor.
3: Gayet tabii Gazze.
0: Hatta bunu da engellemek için bir çaba artıyor.
3: Değil mi? Gazze'de çekilmeyeceğim falan diyor. Nasıl çektirecekler?
2: İsrail destekçisi Trump'ın damadı Kuşner'in bile oraya gelmesi. Her ne kadar İsrail lehine bir propaganda gibi görünse de aslında Trump'ın talimatıyla oraya gelip bu işi bir an önce sonlandırması gerektiği yönünde. Ama savaş sadece hep bu bölgede değil. Şimdi bu aralar Avrupa sessiz de o bölgede de sanki bir hareketlilik var gibi. Telegraf gazetesinin ilginç bir iddiası var. Ki diyor ki NATO sınırlarına İHA üsleri kurdu Bülent Arandaç. Hatta detayına da baktığımızda
1: 10 tane üs kurmuş.
2: Evet, 10 yeni üs kurmuş. Evet. Uydu görüntüleri ve kaynaklara da dayandırılıyor bu tesisler. Fırlatma rampaları, binlerce İHA kapasiteli depolar bile, bak, tespit ediliyor.
1: Bülent şimdi, abiden bir saniye izini. Bakın bu bile askeri açıdan, abi sen işte siyasetini değerlendirin. Bu bile askeri açıdan, bu Ukrayna'sa hep söylüyorduk. Ukrayna savaşı Ukrayna'da kalmayacak, bir Rusya Avrupa savaşına dönme potansiyeli.
3: Tabii. Buyur abi. Şimdi tabii bunu daha büyük bir resimle bakmamız lazım. Biliyorsun NATO 1955'te Varşova Paktı kuruldu. 70 yıl sen hiç NATO ile Rusya'nın ordularının karşı karşıya geldiğini gördün mü, görmedin?
2: Ya.
3: Şimdi bu Rusya'nın
2: ama bu düşmanlık üzerinden yıllarca tüm dünya şekillendirildi.
3: Tabii yani. Onun üzerine şekillendi. Ondan sonra da yine yeni yüzyılda Çin üzerinden dünyayı 100 yıl idare edecekler. Aynı şekilde dünyayı bölerek. İkiye bölmüşlerdi. Şimdi üçe bölerek devam edecekler. Şimdi bu Rusya'nın yaptığı bu hamlelerde saldıracağı yer Polonya olamaz. Polonya diye geçiyor. Avrupa'ya saldırmaz. Neden? Saldırdığın anda NATO'nun 5. maddesi zaten otomatik devreye girer. NATO ile Rusya çarpışmaz. Rusya'nın hedefleri bence daha farklı. 3 tane hedefi var. Şu anda Kaliningrad'da en büyük üsleri, deniz üsleri

0: maaşları sıkışmış durumda Litvanya üzerinden. Buna çok dikkat edelim. Uzun vadedeki kriz bölgelerinden birisi orası. İkincisi, Rusya şu anda Odessa üzerinde bütün bombalamaları oraya kaydırdı. Odessa tek limanı kaldı şu anda. Odessa'dan eğer gelirse orada Moldova'da Transdniester diye bir Rusların hakim olduğu bir bölge var. Moldova'da. İkinci kritik bölge orasıdır. Üçüncüsü de Harkiv. Harkiv var. Harkiv ne kadar biliyor musunuz? Beyaz Rusya'ya. 380 kilometre. 380 kilometrede Harkiv'i en büyük hedefi. Bu arada Rusya'da en büyük konuşulanlardan birisi yeniden bütün asker toplayacak. Ki şu anda çok konuşuluyor. Seferberlik ilanı. Seferberlikle son adımlar atılıyor. Çünkü gelecek yıl, bu sene kışa girdi. Kışın bunları halletme çok zor. Gelecek yıl büyük ihtimalle bu savaşı belli noktaya getirecek.
1: Bülent Hanım, Rusya kışkırtılıyor mu yoksa kışkırtıyor mu NATO'yu?
0: Rusya kışkırtıyor. Rusya yapamaz, bir hamle yapmaz. Neden yapmaz? Çünkü Avrupa 70 milyar euroyu bu sene verdi. Gelecek yılda vereceğini NATO Ankara toplantısında alındı bu karar. O bakımdan Rusya hedefleri belli. Bunları büyüterek, bu hamleleri büyüterek belli bölgede orada bir anlaşmayı sağlayacak imkanı sağlamaya çalışıyor. Yani çok büyük saldırarak, çok büyük hamleler yaparak bu arada, ama NATO bölgelerine Polonya, mesela Polonya'ya saldırır diye. Saldırmaz NATO. NATO ile savaşması lazım. Bir dünya savaşı çıkar. Dünya savaşı Rusya giremez bu dakikadan sonra. Ne Amerika'nın böyle bir niyeti var, ne de Rusya'nın böyle bir niyeti var, ne de Çin'in böyle bir niyeti var. Ben yani Avrupa'da büyük bir savaş, komutanım da tabii değerli sıkıntıları var o bölgenin. Benim kanaatim Rusya daha büyük hedefleri seçerek anlaşmayı imzalamak. Nerede bu? Rusya'da işgal ettiği bölgelerde bir toprakta anlaşmazlık var.
1: Rusya işi sonlandırmak istiyor bir anlaşmayla o zaman.
0: İstiyor. İki taraf da hazır.
1: Peki şimdi bu yeni senaryolar.
0: İmkan bulacaklar seneye diye Amerika'daki seçimlerden sonra durumu belli olacak. Bu çok önemli. Topal ördek mi olacak? Ondan sonra ne yapacak Trump? Hep beraber göreceğiz. Yeni yılla beraber bunun 6. yılda bitirilmesi noktasına dünyanın geleceğini, çünkü artık çok şey değişiyor. Bambaşka hamleler yapılıyor. İşte bu uzak doğuya dönmek, Amerikan hamleleri, NATO'nun Ankara stratejisi var. Değişik modeller kondu. NATO çok önemli bir hale geçti. Avrupa ülkeleriyle Türkiye'nin ilişkileri, NATO'nun savunma sanayinde Türkiye ile işbirliği, sanayi 3 anlaşmaları ve bölgesel anlaşmalar da kademe kademe devreye giriyor. Türkiye'nin bu yaptığı anlaşmalar da önümüzdeki dönemde yepyeni bir jeopolitik ortaya çıkaracak. Yani Bekki anlaşması, ona Katar'ın girdiğini düşünün. Dün de çok önemli bir gelişme oldu, orada noktalamak istiyorum. Cumhurbaşkanımız dün hem Trump'la aradı. Trump teşekkür etti. Çok güzel bir anlaşma yaptınız dedi. Trump'la görüştü. Mekke'ye anlaşmasını görüşüyorlar. Gazze'yi görüşüyorlar. Gazze işine girelim diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. İkincisi de İngiltere Başbakanı ile görüşüyor. İngiltere'de İsrail'i şu anda sıkıntılı, özellikle o
1: Netanyahu,
0: Batı Şeria'daki işgallerle ambargolar uygulama. İngiltere bile artık girdi devreye. Dün de bunu yine Gazze'yi İngiltere Başbakanı ile konuşmuş. Önümüzdeki günler de Gazze'ye doğru yeni hamlelerde görebiliriz.
1: Peki bir yandan senaryolar var. Onları konuşacağım ama İrfan Hocam, şunu da sormak istiyorum. Şimdi Rusya'yı tehdit olarak sürekli Batı medyası bu şekilde, gerek İngiltere gerek Amerikan medyası kışkırtarak işte şöyle üsler kurdu, şöyle silahlar getirdi, şöyle rampalar. Bu NATO ülkelerine ya da tehdit, olası tehdit olarak algılanabilecek ülkelere yeni satışlar, yeni anlaşmalar demek değil mi aynı zamanda?
2: Şimdi 5 sene önce çatışmalar başladığında ben demiştim ki yani bu Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırı 3 şeyi canlandırdı. Ayağa kaldırdı. Birincisi Ukrayna milliyetçiliğini, Rusya'dan farklı bir kimlik gelişmesi konusunda bazı tereddütler falan vardı. Ukrayna milliyetçiliği, Rusya'nın tamamen Ukrayna'yı ele geçirmiş olsa bile artık geri dönülmez biçimde üzerine benzin döküldü. Avrupa Birliği'nde bir dağınıklık vardı ikinci olarak. O dağınıklık da aslında Ukrayna

0: NATO'yu suçluyor. İşte Ukrayna'nın NATO'ya katılması sebebiyle Rusya kendini savunma durumunda kaldı diyor. Oysa bunun tam tersi doğru. Rusya dağılma sendromuyla hareket ediyor. İki defa Rusya dağıldı. 89'da dağıldı Varşova Paktı. 91'de Sovyetler Birliği, 15 Cumhuriyet dağıldı. En büyük parça Rusya Federasyonu'na kaldı. Rusya Federasyonu'nun mevcut haliyle haritaya baktığımızda görüyoruz. Devasa bir coğrafya, 17 milyon kilometre kare, halklar hapishanesi, hı hı. Ve yeniden işte bir şekilde oradaki özel cumhuriyetlerin merkezden kopmasını önlemeye çalışıyor. Bunu önlemenin yolu dışarıya karşı agresif saldırgan politika izleme. Transkafkasya'da bunu gördük. Gürcistan'ın iki bölgesini merkez hükümetten kopardı. Gürcistan'da da Gürcistan'daki uygulamanın bir benzerini aslında Ukrayna'ya aktardı. Orada Rusların yoğun yaşadığı Dnieper Nehri'nin Dnieper, Moldova'da, Dnieper Ukrayna'da.
1: Peki onun istediği gibi noktalanacak mı sizce?
0: Dnieper.
1: Rusya'nın istediği gibi noktalanacak mı Ukrayna'da?
0: Ha, şimdi Rusya şunu yapmaya çalışıyor.
2: Hocaya bir şey sorayım da o devam etsin. Ya şimdi bütün başından beri izlediğimiz fotoğrafta aslında bütün bu süreçleri Gürcistan, Ukrayna'ya dahil hepsi Batı kışkırttı. Yani Batı bilerek Rusya'yı kendi üzerine çekti hoca. Yani böyle bir...
0: O bir izah tarzı.
2: Adam NATO'ya NATO'ya bile girmek isterim dedi.
0: Tabii ki Batı, yani Rusya'nın bu mevcut anakronik böyle haliyle kalmasını istemiyor. Rusya'nın demokratikleşmesini istiyor. Rusya'nın federal bakımdan güçlenmesini istiyor. Ama yani bunun zaten adımını da
2: attılar. Dağılarak istiyor.
1: Dağılarak demokratikleşmesini.
0: 1996 yılında Rusya Avrupa Konseyi'ne üye oldu. Ve Avrupa Konseyi'nin Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi'ni kabul etti. Azınlık Dilleri Sözleşmesi'ni kabul etti. Her sene rapor veriyordu Rusya. Fakat bu saldırıdan sonra Avrupa Konseyi'nden ihraç ettiler. 2022 yılında Rusya'yı çıkarttılar. Şimdi Rusya şunu yapmaya çalışıyor. Prestij politikası takip ettiği için. Kırım dahil bu işgal ettiği dört bölgedeki varlığını, işgalini hukukileştirmeye çalışıyor. Zaporijja, Herson, Donetsk ve Luhansk'ın kendisine Donbas'ın bağlı kalmasını, bunu hukukileştirmek istiyor. Bu konuda adım da attılar aslında. Eylül 2022'de bu ayrılıkçı dört bölgenin lideri katılma anlaşması imzaladı Moskova'yla. Bir bağlayıcılığı yok. Ateşkes istemiyor.
1: Ama sanki işte bunu Amerika'da kabul etmiş gibi.
0: Hayır, Trump kabul etti ama aslında Amerika kabul etmedi. Trump şu an itibariyle yani Rusya'yı Batı'nın yanına çekip temel kendisine meydan okuyan aktör olan Çin'e yönelmek istiyor. Böyle bir stratejisi var.
1: Biraz önce dediniz ya demokratikleştirmek istiyor. Şimdi biz Batı'da Amerika başta olmak üzere demokratikleştirme vaadiyle gidip de masum bir süreç izledikleri hiçbir coğrafya
3: gördük diyorsun.
1: Yani Orta Doğu'da, Afrika'da, Asya'da.
0: Örnekler farklı. O dediğimiz şeylere
1: ama
0: katılıyorum.
1: Ama örneklerin hepsi de burada, benzer bir yerde buluşuyor. Yani burada, böl parçala yönet.
0: Burada durum farklı.
1: Şimdi böyle bir tehdidi Rusya'da anladığımız kadarıyla görüyor. Bu hani parçalanma olmasa da ister istemez böyle bir süreçte Rusya'nın da Rusya Federasyonu'nda dağılması demek olur. Bunun üzerine Rusya'da kendini savunma üzerine bazı senaryolar geliştiriyor Rusya'da, anladığımız kadarıyla.
0: Rusya'da istihbarat, KGB, yeni adıyla FSB, bunlar devlete el koydular. Yani her şey retorikte. Rusya'da yarı başkanlık sistemi gibi bir idari mekanizma var. Fakat 2000 yılından itibaren aslında eski KGB istasyon şefi Putin'i iktidarda tutacak bir mekanizma oluşturuldu. Yani oradaki seçimler de aslında göstermelik. Rusya'da muhalefetin güçlenmesine imkan da vermiyorlar. Kendine özgü bir yapı var. Ve KGB yapılanması devleti bir arada tutmak için bu totaliter yapıyı korumaya çalışıyor. Dışarıdan sürekli kendilerine yönelik saldırılar yapıldığını halka ikna etmeye çalışıyor. Agresif saldırgan politika izliyor. Fakat burada Rusya fiili olarak Ukrayna meselesinde işgal bölgesi

0: Lerin kendisine verilmesi şartıyla bir uzlaşıya hazır. Fakat bunun Ukrayna tarafından ve NATO'nun Avrupalı ortakları tarafından kabul edilmesi mümkün değil. Bu çünkü saldırganı onu ödüllendirmek olur.
1: Peki Eray Hocam, yeniden size yoracağım buraya ama bazı senaryolar üzerinden de duruldu. Şimdi Rusya'nın olası saldırı, bunun için en kritik üs olarak Kaliningrad daima ifade ediliyor.
2: Kaliningrad'ın özelliğini biliyorsunuz herhalde. Rus anakarasıyla bağlantısı olmayan bir yer.
1: Denizden bir tek buraya.
2: Evet, bir tek
1: o havadan var.
0: Orası aslında Alman toprağıydı. Königsberg adı.
1: Kaliningrad.
0: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oraları kontrol altına aldılar ve idari bakımdan Rusya'ya
2: yani
0: bağlı.
2: Ünlü Alman filozof Immanuel Kant'ın da doğum yeridir.
0: 3 Baltık ülkesini 1940'da işte işgal ettiler, ilhak ettiler. 91'de tekrar onlar bağımsızlık oldu.
1: Litvanya, Estonya.
0: Rusya'ya bağlı kaldı.
1: Peki.
0: Alman toprağı aslında.
2: Alman düşünür Kant'ın da doğduğu yerdir.
1: Kaliningrad.
2: Yani ünlü, evet, Kötzenberg eski adı, yeni adı Kaliningrad.
1: Peki şimdi senaryolar çiziliyor. Gerçekten Rusya'nın, şimdi bizler işte Finlandiya, İsveç bu bölgelerdeki NATO adımlarını gördük. Buralarda çok zayıf ülkeler gibi görülüyor. Estonya, Letonya.
2: Öyleler ama.
1: Litvanya.
3: Ama NATO
2: öyleler yani.
1: Amerikan ve Avrupa, hatta NATO şemsiyesi var onları koruyor.
3: Var tabii.
2: Ya var da tabii, bu aslında Avrupa için oralar tampon ülkeler. Yani onu da size söyleyelim. Yani elbette var. Bakarsanız güneyde, kuzeyde, evet, cephe attı. Kuzeyde de Finlandiya
0: mesela. İşte. Esas her birinin nüfusu 2 milyon, 2 milyon 500 bin, 1 milyon 700 bin.
2: Kuzeyde de Finlandiya. Bakın tek arada ne kalıyor? St. Petersburg Körfezi. Orada da işte Baltık donanması var. Evet. Rusya'nın. Peki Baltık donanması, göstereyim ben size.
1: Buyurun.
2: Bakın,
1: buyurun.
2: Baltık donanmasının çıkış yeri neresi? Danimarka. İsveç ve Danimarka'nın, İsveç'in yani NATO'ya girmesi tesadüf değil. Bu.
0: Evet.
2: Aslında
0: 24'te katıldı. Yani
2: Baltık donanmasını sınırlandırmaktır. Baltık, Rusların Baltık donanmasını kontrol altında tutmak amaçlıdır yani baktığınızda. Finlandiya niye? Çünkü buradaki cephe hattını kuzeyde de tamamlamak içindir.
0: 1300 kilometre sınırı var.
2: 1300 kilometre. Bakın 20'den fazla hava üssü tesis ettiler oraya yani. Yani Rus. Şimdi ben bir cümleyle müsaade ederseniz şöyle bir stratejik, çok kısa bir stratejik bakış yapmak istiyorum. Biraz farklı düşünüyorum.
3: Geleceğin savaşı oradan çıkar değil mi komutanım? Geleceğin savaşında evet. Kaliningrad evet. Kenarda duracak. Evet.
2: Neden? Çok duracak. Önemli. Evet. Oradan çıkar. Ben bunu şimdi birazcık evet. Çok kısa açıklayacağım. Rusya neden Ukrayna Savaşı'na girdi? Hep bu soru. Şimdi baktığınızda işte yok Nazi taburları vardı orada. Yok bilmem bize tehdit vardı. Oluşturuyordu. Yok Ukrayna NATO'ya girecekti.
3: Yapma ya. 90'dan beri örgütler
2: ya. Yani bu iddialar ortaya konuldu ama bunlar doğru değil.
0: Rus ordusu faaliyeti yasaklandı dedi mesela. Evet,
2: bunlar doğru değil. Rusya önce Ukrayna'yı ele geçirmek istedi. Sonra işte turuncu devrim.
3: 90'lı yıllarda adamlar kitaplar yazdılar ya. Nasıl yani doğru değil?
2: Neyi?
3: Nazi taburları, Nazi'nin 2000 neydi 1945'lerdeki Nazi liderinin heykelini yaptılar yani. Ukrayna'da
1: evet.
3: Ve İngiltere ve Amerika destekledi bunları. Paralar verdiler.
1: Ama Maydan'daki darbe destekledi.
3: Ya hocam bizdeki darbeyi Amerika yaptı da.
1: Yahudi destekledi.
3: Bizdeki darbeyi Amerika destekledi Ukrayna'da.
2: Ben size bir şey söyleyeyim.
3: Yapmayın ne olur.
2: Yani buradaki 4 tane Nazi taburu mu şimdi koskoca Rusya'ya tehdit?
3: Hocam bak bir şey söyleyeyim. Yok, Maydan'daki darbeyi yapanlar Amerika'dır ya.
0: Bak, dediler ki işte yani, Naziler iktidarı ele geçirdi.
2: 4 tane Nazi taburu mu? Yani ya da Ukrayna'nın bir dakika abi bak.
3: Rusya'nın heyecanı
2: Ukrayna'nın Amerika'nın NATO'ya girmeyeceğini zaten bütün dünya biliyor. Niye? Zaten problemli bir alan. Yani Avrupa işte içeride devrim olmuş vesaire. Önce Rusya'yı ele geçirmeye çalışmış, olmamış. Yani bir kere Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceği belliydi. Orada birkaç tane Nazi taburu bilmem neyi falan koskoca 17 milyon kilometre karelik yüz ölçümü 150 milyonluk Rusya'ya tehdit değil. Bakın tamam mı? Biz ne diyoruz? Büyük bir Avrupa Savaşı mı konuşuyoruz? Dolayısıyla arkasında biraz daha stratejik sebepler
1: son
2: var.
1: Son bir dakikam yarım kalmasın herhalde.
2: Sebebi şu. Kuzey kapalı bakın. Baltık donanması için söylüyorum. Bakın Rusya'yı gözünüz önüne. Kuzey kutup. Buz. Hareket edemiyor.
1: Tamam.
2: Şurada Baltık donanması baskı altına alınmış durumda. Çıkamıyor. Karadeniz'de Allah'tan biz varız. Montreux'le yani gene yoksa kurallara
3: NATO girseydi,
2: tabi.
3: NATO girseydi felaketti.
2: Güney, batıda şey doğuda ne kaldı? Japon Denizi. Japon Denizi'nde Allah aşkına nasıl ticaret yapacaksınız?
0: Sivastopol'dan yani donanmayı taşıdılar.
2: Şimdi böyle olunca Ukrayna. Bakın sonuç olarak Rusya kuşatılmış durumda bir iç devlet durumuna döndü. Tamam mı? Yani bu aslında o yüzden benim kanaatim bu savaş bitmeyecek. Bu savaş yıpratma savaşına döndü. Burada Avrupa'nın zayıflamasına bağlı olarak fırsat bulduğu alanlarda Rusya girmek niyetinde. Ben söyleyeyim.
1: Ukrayna gibi harcanacak başka kimler olacak onu da bir yakından göreceğiz. Takip edeceğiz.
3: Ukrayna'yı harcayan Batı da kendi alet etti.
1: Bir de o var. Çok teşekkür ediyorum Mahmut Övür. Eray Hocam çok teşekkür ediyorum. Bülent Arandaç çok teşekkür ediyorum. İrfan Kayaülger çok teşekkür ediyorum. Gece Ajansı'nda birazdan Sinan Tatlı karşınızda olacak efendim.
3: Bir saat daha olsaydı daha iyiydi. Güzeldi.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Yeni dünya düzenini aslında buradan konuşmak lazım.
1: Gece Ajansı'nda birazdan Sinan Tatlı onları yorumlamaya devam edecek kıymetli konuklarıyla. İyi geceler efendim.
4: Haber Radyo, 24 saat haber. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 İran Savaşı ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Bu kez İngiliz The Telegraph gazetesi çok konuşulacak bir habere imza attı. Gazete, İsrail'in İran'da Kürt grupları kullanarak rejim değişikliği yapma planının nasıl engellendiğini yazdı.
5: Telegraph gazetesinde yer alan habere göre İsrail'in Kürt güçleri kullanarak İran'ı istikrarsızlaştırma girişimi Ankara'nın sert itirazları sonucunda ABD tarafından iptal edildi.
4: Habere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'a ilettiği mesaj Netanyahu'nun planını bozdu. ABD'li yetkililer de Netanyahu'nun planında bazı unsurların uygulanabilir olmadığını dile getirdi. Hatta öyle ki CIA direktörünün ABD Başkanı Donald Trump'ı plan konusunda bilgilendirdiği, ABD Başkanı'nın ise planı saçma olarak nitelendirdiği öne sürüldü.
5: Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terör örgütü PKK ile mücadele ettiğine dikkat çekilen haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan Trump'a bölgede herhangi bir Kürt bağımsızlığı girişimine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek dediği de ifade ediliyor.
4: Diğer yandan Körfez ülkelerinin de İran'ın etnik temelde bölünmesinin Orta Doğu genelinde yeni istikrarsızlıklara yol açabileceği konusunda Washington'ı uyardığı ortaya çıktı.
5: Söz konusu planda Kürt güçlerin Irak Kürt bölgesel yönetimi üzerinden İran sınırını geçerek ülkedeki Kürtler arasında bir ayaklanmayı desteklemesi ve yönetimin devrilmesine katkı sağlaması hedeflendi.
4: Netanyahu'nun başarısızlığı İsrail istihbaratını da sarstı. Mossad direktörü Roman Goffman'ın planı hazırlayan iki üst düzey Mossad yetkilisini görevden aldığı öğrenildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda Türkiye'nin İran'ın bölünmemesi konusunda çok önemli bir rolü olduğuna dikkat çekmişti. Ankara'nın kararlı duruşu ve diplomasisi sayesinde İran'ı bölme komplosunun boşa çıkarıldığını vurgulayan Arakçı, Türkiye sağlam bir duruş sergiledi ifadesini kullanmıştı.
6: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo 24 saat haber.

0: Mutfakta kablosuz özgürlük. Arnika Smart Pro.
1: Daha yüksek yayın kalitesiyle buluşmak için frekansımız yenilendi. Frekans 12.207. Polarizasyon yatay horizontal. Sembol oranı 27.500. Fetch 3/4.
2: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo, haberin radyosu. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Şeker soruşturması 8 ile uzandı. 26 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Firmaların 47 yöneticisi ifadeye çağrıldı. İncelemelerde bazı firmaların iç piyasaya arz edilmemesi gereken, nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri belirlendi. Ürünlerin farklı isimlerle faturalandırıldığı da tespit edildi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen nişasta bazlı şeker soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. 26 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 47 şüpheli savcılığa ifade vermek için çağrıldı.
2: Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun hukuk önünde hesabını verecektir ifadelerini kullandı. 26 adreste şirketlere yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirilirken geniş çaplı soruşturma sürüyor.
1: A Haber Radyo.
2: Sabahın ilk ışıklarıyla baskın yaptılar. 40 yıllık medreseyi böyle yıktılar. Hindistan'da Müslümanlara yönelik baskı ve şiddet artıyor. İslam karşıtı adımın adresi bu kez Uttar Pradeş eyaleti oldu. Medresenin bulunduğu arazinin 9000 metrekarelik bölümünün devlete ait olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuruldu. 2023'te tahliye kararı verilirken medrese yönetimi karara itiraz etti. Ancak itiraz geçtiğimiz günlerde reddedildi ve iş makineleri medresenin kapısına dayandı.
4: Yönetime göre 1028 ve 1029 numaralı parseller devlet arazisi olup medrese ve cami bu arazi üzerine yasa dışı olarak inşa edilmişti.
2: 6 buldozer bölgeye girdi. Cami ve derslik olarak kullanılan 40 yıllık medrese yıkıldı. Tarihi öneme sahip medresede yaklaşık 400 öğrenci eğitim görüyordu. Yıkım bölgedeki Müslümanların tepkisine neden oldu. İslam karşıtı yıkım onlarca kişi...
5: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Saatler 23.50. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli meseleler var. Sizlere aktaracağız, sizlerle paylaşacağız. İsrail savaş uçakları bir kez daha Suriye'ye hedef aldı. İdlib kentindeki Ebu Zuhr askeri havaalanı vuruldu. Suriye yönetimi saldırıyı kınadı. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan da Tel Aviv'in saldırısına tepki geldi.
2: İsrail savaş uçakları havalandı, Suriye'de askeri havaalanı vuruldu. İsrail, Orta Doğu'daki saldırgan politikasını sürdürüyor. Suriye'nin istikrar çabalarını baltalayan işgal ordusu bu kez İdlib kentini hedef aldı. Savaş uçakları kentteki Ebu Zuhr askeri havaalanını vurdu. Havaalanında 8 noktaya bomba yağdırıldı. Pist ve içindeki tesis bombalandı. Suriyeli yetkililer saldırıyı doğruladı. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz açıklanmadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail saldırısına tepki gösterdi, tarafları diyaloğa çağırdı. İsrail'in Ebu el-Zuhur hava üssüne yönelik teyit edilmiş hava saldırılarının, bölgesel istikrarı ilerletmeyen gereksiz bir tırmanmaya yol açmasından derin endişe duyuyoruz. Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum sergilemiş ne de vekil güçler bulundurmuştur. Aksine İsrail'le gerilimi azaltmayı tercih ettiğini defalarca belirtmiştir. Tüm tarafları daha fazla askeri olaydan ziyade mantıklı bir diyaloğa öncelik vermeye teşvik ediyoruz dedi.
5: Suriye'de devrik Esad rejimine yönelik yargılamalar sürüyor. Bu kez Beşer Esad'ın kuzeni Vesim Esad hakkında idam kararı çıktı. Şam'daki mahkeme Vesim Esad'ı sivillere yönelik öldürme, işkence, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları

0: Sorumlu tuttu. Böylece Esat ailesinin önde gelen isimlerine yönelik yargı sürecinde bir idam kararı daha verilmiş oldu.
1: Suriye'de yıllarca masum sivilleri hedef alan, işkence ve katliamlarla anılan Devrik Esad rejimine ilişkin yeni bir karar çıktı. Bu kez sanık sandalyesinde Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad vardı. Şam'daki 4. Ceza Mahkemesi Vesim Esad hakkında idam kararı verdi.
2: Vesim el-Esad adlı sanığın kasten adam öldürme, birden fazla kişiyi kasten öldürme ve işkence suçlarından ayrıca insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları olarak nitelendirilen suçlardan mahkum edilmesi ve bu nedenle ölüm cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir.
1: Mahkeme Vesim Esad'ı kasten ve tasarlayarak öldürme, işkence, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından mahkum etti. Vesim Esad'ın Tuğgeneral Giyad Dalan'ın talimatıyla düzensiz silahlı gruplar oluşturduğu ve bu grupların sivil bölgeleri hedef aldığı belirtildi. Vesim Esad hakkındaki karar, Devrik Esad rejiminin önde gelen isimlerine yönelik yargı sürecinin de yeni bir aşaması. 11 Ağustos'ta Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad, kuzeni Atıf Necip ve bazı üst düzey isimler hakkında da idam kararı verilmişti. Yıllarca katliam ve işkencelerle anılan rejimin önde gelen isimleri, şimdi işledikleri suçlar nedeniyle yargı önünde hesap veriyor.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı haritasını yeni Amerikan toprağı ifadesiyle paylaştı. Trump 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ise İran'ın tamamen mağlup edilmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini söylemişti.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Trump bu sözlerini sosyal medyada paylaştığı bir haritayla daha ileri bir noktaya taşıdı. Haritada Hürmüz Boğazı yeni ABD toprağı ifadesiyle gösterildi. Trump'ın bu çıkışı İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Trump 14 Ağustos'ta katıldığı bir etkinlikte İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Boğaz üzerinde kontrolün ABD'de olduğunu da savundu.
2: Hürmüz Boğazı tamamen kontrolümüz altında. İran'ın başı büyük belada. Boğaz açık. Petrol fiyatları düşüyor. Hürmüz'ü ABD toprağı ilan etme fikrini gerçekten beğeniyorum.
1: Washington'ın bu sözlerine Tahran'dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Trump'ın paylaşımına sosyal medya hesabından cevap verdi. Garibabadi, Trump'ın Hürmüz Boğazı konusunda yanılgı içinde olduğunu savundu. Gerilimin odağında dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından biri olan Hürmüz Boğazı var. İran tarafı ABD'nin bölgedeki müdahaleleri ve deniz ablukası sona ermediği sürece boğazın açılmayacağını savunuyor. Tahran 17 Haziran'da ABD ile imzaladığını belirttiği mutabakatın gerekliliklerinin de yerine getirilmediğini ileri sürüyor. Trump'ın ABD toprağa çıkışı, Tahran'ın sert yanıtıyla birlikte Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi daha da tırmandırdı. Washington tam kontrol diyor, Tahran'sa geri adım atmayacağını söylüyor. Gözler şimdi dünya enerji ticaretinin kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda.
0: Ukrayna, Rusya'ya yönelik saldırılarında İngiltere yapımı yeni nesil İHA'ları kullanmaya başladı. Yaşanan bu durum Moskova-Londra hattında tansiyonu yeniden yükseltti. Rusya, İngiltere bunun bedelini ödeyecek tehdidinde bulundu.
3: Ukrayna son dönemde Rus topraklarının derinliklerine yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor. İngiliz medyası bu saldırıların arkasında İngiltere'nin desteğinin olduğunu yazdı. Sunday Times'ın haberine göre Ukrayna yaklaşık 6 aydır İngiliz yapımı Nihan Jet motorlu yeni nesil İHA'ları kullanıyor. Ancak son dönemde bu İHA'ların yaklaşık 1000 kilometre menzile sahip olan çok daha gelişmiş versiyonları Ukrayna ordusuna verildi. Volgograd ve Yaroslavl'da gerçekleşen saldırılarda bunlar kullanıldı. Gazeteye konuşan uzmanlar bu silahların kullanımının Ukrayna ile İngiltere arasındaki işbirliğinde yeni bir aşamaya geçildiğinin göstergesi. Moskova'dan da İngiltere'ye çok sert bir uyarı geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert mesajlar verdi.
4: Batı tarafından Ukrayna'ya verilen silahların imha edilmesi için metotlarımızı daha da sertleştireceğiz. Çok büyük kayıplar vermeye başladılar.
3: Ukrayna İngiltere'den destek alsa da ABD'den Patriot hava savunma sistemleri konusunda umduğunu bulamadı. Amerikan CNN televizyonu cephe hattında mühimmatı olmayan Patriot hava savunma bataryalarını görüntüledi.
0: Orta Doğu'daki savaşta ABD ve İran arasında devam eden müzakereler maalesef tıkandı. Barış şimdilik rafa kalkmış gibi gözüküyor. Tahran yönetimi ordusunun tam taarruz pozisyonuna geçtiğini duyurdu. Bölgede yeniden savaş çanları çalarken Başkan Erdoğan'dan çok kritik bir hamle geldi. Erdoğan Amerikan Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. O görüşmenin detaylarına bakacağız.
5: Başta bölgemizdeki çatışmalar, savaşlar, zulümler ve insani krizler olmak üzere nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz.
6: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim askeri taarruz pozisyonlarıyla en üst seviyeye çıktı. Dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'ya çevrilmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında kritik bir telefon diplomasisi gerçekleşti. ABD-İran arasında yükselen tansiyonda diplomatik kanallardan azami ölçüde istifade edilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a görüşmelerin kesintisiz sürmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini de ekledi.
5: Tarafların adil ve eşit şekilde temsil edildikleri bir müzakere süreciyle savaşın sona ereceğine yönelik inancımızı halen koruyoruz.
6: Sahadaysa durum hayli kritik. ABD'nin geçici ateşkesi uzatmayacağını ilan etmesinin ardından İran savunma konumundan tamamen taarruz çizgisine geçti. Küresel petrol trafiğinin kalbi Hürmüz Boğazı kilitlendi. Brent petrol 91 doları aşarak rekor kırdı. Trump ise Tahran'a beyaz bayrak çekip teslim olun çağrısı yaptı.
7: İran bir anlaşma yapmak istiyor. Ancak benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacak. Bence pek iyi davranmıyorlar. Ama onlarla başa çıkıyoruz. Tıpkı diğer devletlerle yaptığımız gibi.
6: İşte bu denklemde Erdoğan Trump'a Türkiye'nin diplomatik ağırlığını Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı hatırlatarak gündeme getirdi. Erdoğan kurulan bu stratejik ortaklığın bölgesel istikrar ve güvenliğin temini adına en güçlü duruş olduğunu net bir şekilde aktardı.
5: Amerikan Başkanı Sayın Trump'la bu meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesini gerçekleştirdik.
6: Kritik görüşmede Gazze'deki insanlık dramı da unutulmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı barış için artık ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiğini ifade etti. İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan agresif eylemlerindeki artışa dikkat çeken Erdoğan, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğiz vurgusunda bulundu.
5: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının İki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum.
6: Erdoğan sadece Beyaz Saray'la değil, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı Andy Burnham'la da bir telefon trafiği gerçekleştirdi. Burnham'ı yeni görevi münasebetiyle tebrik eden Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkla güvenlik ve savunma ortaklıklarının önemine dikkat çekti. Özellikle savunma sanayi ve ticaret hedefleri konuşuldu.
0: Terörsüz Türkiye'nin yasal yol haritasını oluşturan çerçeve yasa Başkan Erdoğan'ın imzasının ardından resmen yürürlüğe girdi. Gelişmeyi bizzat kendi duyuran Erdoğan, düzenlemenin 467 milletvekilinin desteğiyle meclisten geçtiğini hatırlattı. Tarihi bir mutabakat yorumunda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki süreç kurulu da önümüzdeki pazartesi ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bu konuda açıklamalar geldi. Bahçeli, Türk barışının bölgesel istikrarın da anahtarı olduğunu vurguladı.

0: Terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir diye başladı açıklamalarına. Bölgede Türk barışı inşa etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Tarihi planların bu vizyonla bozulduğunu, Türkiye yeni Sykes-Picot düzenini, Balfour'daki sinsi planları terörsüz Türkiye hedefiyle bozmuş, terörsüz bölgenin yeşermesiyle emperyalizmin bu coğrafyadaki emellerine darbe vurmuştur diyerek ilan etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamayı Türk Gün gazetesine değerlendirdi. Terörün bitmesinin sadece askeri bir başarı olmadığının altını çizdi. Bu sürecin ekonomik refahın, güçlü diplomasinin ve bölgesel istikrarın stratejik anahtarı olduğunu belirtti. Bölgesel huzurun şart olduğunu da ifade eden MHP lideri, binlerce kilometre öteden gelip bölge halklarının kaderiyle oynama dönemi geride kalmalı dedi. Bahçeli, sürecin başarıya ulaşması için sadece PKK'nın silah bırakmasının yetmeyeceğini savundu. Herhangi bir şekilde terörü olumlayan, sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının ve bölücü zihniyetinde tarihe karışmasıyla mümkün olabilecektir dedi. Yeni dönemin iç cephenin tahkimi ve demokratik hukuk devleti için bir dönüm noktası olacağını vurguladı.
1: Alihan Kuriş suç örgütünün FETÖ'cüler gibi gizli bir iletişim uygulaması kullandığı ortaya çıkmıştı. İddialara göre yapılan tüm para transferleriyle ilgili bilgiler de yine bu uygulama üzerinden yapılmış. Glopper sistemini örgüte üye 3000 kişinin kullandığı öğrenildi. Öğrencilerin valizleriyle taşındığı öne sürülen paralar Romanya'dan Türkiye'ye getirilmiş. Geride bıraktığımız gün soruşturmada çok önemli bir gelişme daha yaşandı. 2016'da şüpheli bir şekilde ölen Kuriş'in dayısı olan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının yeniden açılmasına karar verildi.
0: Valizler dolar, euro ve sterlinle dolduruldu. İddiaya göre paranın sınır ötesi yolculuğunda öğrenciler kullanıldı. Romanya'ya ulaşıncaya kadar da valizleri açmayın dendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir perde daha aralandı. Dosyaya giren tanık ve itirafçı ifadeleri bu kez rotayı Romanya'ya çevirdi. Romanya'da döner zincirine ortak olan bir itirafçı, yapılanmanın Romanya sorumlusu olduğu öne sürülen Ahmet Uğur Pakcan'la nasıl tanıştığını, Bükreş'teki yapılanmaya ait olduğu iddia edilen mekanları ve burada gördüğünü belirttiği faaliyetleri anlattı. En dikkat çekici iddialardan biri ise öğrenci yurduyla ilgili oldu. Yurtta her perşembe akşamı toplantılar yapıldığı ve hükümete yönelik beddua seansları düzenlendiği öne sürüldü. Bu iddia FETÖ'nün geçmişte kamuoyuna yansıyan beddua söylemlerini ve örgüt içi ritüellerini akıllara getirdi. Soruşturmanın Türkiye ayağındaysa adres bu kez Bolu'ydu. Tanık, Göbem köyündeki bir villa sitesinin koordinasyon noktası olarak kullanıldığını, yasa dışı yollarla toplandığını ileri sürdüğü paralarında burada tutulduğunu iddia etti. Ayrıca Alihan Kuriş'le örgütün Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakcan'ın Bolu'da gizli görüşmeler yaptığını öne sürdü. Dosyaya giren bir başka iddiada FETÖ bağlantısına ilişkin. Pakcan'ın Alihan Kuriş'in talimatı ile FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesine katıldığı ileri sürüldü.
2: Bir dini cemaat gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar. Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.
0: Örgütün dijital ağı da çözüldü. 3 aşamalı güvenlik girişli Glooper adlı kapalı haberleşme sistemini örgütün yaklaşık 3300 kişilik yönetim kadrosunun kullandığı belirlendi. Aylık gelirini 380 bin lira olarak beyan eden Alihan Kuriş, mal varlığının büyük ölçüde babasından kalan mirastan oluştuğunu, evinde ele geçirilen altınlarınsa düğün takısı olduğunu savunmuştu. Ancak tapu kayıtları incelendiğinde servetin boyutuna ilişkin çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. İzmir Dikili açıklarındaki

0: Dilem Adası'nın 258 dönümlük bölümünün 2021'de annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına satın alındığı, ailenin bu mülk için yaklaşık 45 milyon dolar ödediği öğrenildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında mercek altına alınan dosyalardan biri de Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Denizolgun'un mezarı açılarak inceleme yapılacak. Dosyada ölümün yetkililere geç bildirildiği ve cesette şüpheli bulgular bulunduğu yönündeki iddialar da incelenecek.
1: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi. Kütahyalı, Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 18 Mayıs'ta tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasına Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili MASAK raporları da girmişti. Kütahyalı'nın avukatı tarafından yapılan itirazın ardından tahliye kararı verildi. Yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan Rasim Ozan Kütahyalı kararın ardından cezaevinden çıktı. Kütahyalı'nın tahliye edilmesiyle birlikte hakkındaki soruşturma süreci ise devam ediyor. Geçtiğimiz cumartesi oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçında tribünlerden atılan bir fişek stadın hemen kenarındaki bir evin camından içeri girmiş ve yangın çıkarmıştı. Küle dönen evin sahibi o anlarda şehir dışındaydı, İstanbul'a geldi. Yanan evine ilk kez arkadaşlarımızla birlikte girdi.
2: Her şeyim gitti. Ben hangi birini nereden toplayayım mı düşünüyorum. Ben şu anda şu dakika İstanbul'da kalacak yerim yok.
3: Taraftarın meşale şovu onun evini yaktı, hayatı karardı. İstanbul'da oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçında yaşananlar Murat Melih Özen'in hayatını kararttı. Hangi tribünden atıldığı belli olmayan bir fişek onun evinden içeri girdi. Aradan geçen iki günün ardından Melih Özen Marmaris'ten İstanbul'a geldi ve evinin bu halini ilk kez bizlerle görecek.

0: her şeyim gitti benim burada. Tütsülüklerime kadar, parfümlerime kadar her şeyim gitti. Her şey yandı. Belgelerim, resimlerim, bütün hayatımı kundakladılar yani. Ben o kadar üzülmüş olmalıyım ki hiçbir şey uyuşmuş gibiyim yani, hiçbir şey hissetmiyor gibiyim.
1: Murat Melih Özen sanatçıydı. Evinde yaptığı resimler, müzik aletleri ve anılarını oluşturan fotoğraflar vardı. Annesinin hastalığı sebebiyle annesini ziyaret etmek için Marmaris'e gitmişti. Döndüğünde bu manzarayla karşılaştı. Şimdi ne o sanat malzemelerinden bir iz var ne de kalacak bir ev.
0: Annem astım ve KOAH hastası. Görüntüleri gördükten sonra 2 saati net hatırlıyorum ama ne düşündüm, ne hissettim öyle bir şey yok bende şu anda. Resimle, müzikle uğraşarak hayat kazanmak herkes için o kadar kolay olmuyor, özellikle ünlü değilseniz. Ama ben bunları bilerek ve severek bu işe devam ediyordum. Ancak şu an devam edebileceğim hiçbir şeyim yok artık benim.
1: Tüm emekleri kül olan Özen, sorumluların bulunmasını istiyor.
0: Bunu kimler yaptıysa bunun karşılığını ödeyebiliyorlarsa ödesinler, bunun sorumluluğunu alsınlar. Birileri eğlenecek diye böyle bir şey olmasın ya.
2: Yani. 14 yaşındaki Murat İmra, aile dostlarının Sakarya'daki evinde hayatını kaybetti. Onu hayattan koparan, başına isabet eden mermiydi. Bunun bir kaza olduğu söylendi ancak ailesi çocuklarının cinayete kurban gittiğinden emindi. Soruşturmanın seyri de ailenin savunduğu yönde ilerledi. Ateşlenen silahın üzerinde Murat'ın çocukluk arkadaşına ait parmak izleri bulundu.
3: Benim kızımın doğum gününde oğlum öldürdü. Her gün 3 kere geliyorum ben babasına.

0: Buradan çıkamıyorum ben.
1: 14 yaşındaki Murat, ablasının doğum gününü kutlamak için gittiği evde çocukluk arkadaşının ateşlediği silahtan çıkan kurşunla canından oldu. Önce intihar dendi Murat'ın ölümü için. Sonra kaza olduğu söylendi. Ancak aile çocuklarının cinayete kurban gittiğini savunuyor. Soruşturmada bu savı destekler yönde ilerliyor.
2: İntihar olmadığı anlaşılınca şimdi de kaza süsü veriyorlar. Çocuklarının daha az ceza almasını istiyorlar.
3: 5 derece gözlük takıyor. Sözde silah kullanmasını bilmiyor ama iki kaşın ortasından vurmasını biliyor.
1: Sil Süpür ve İmra ailesi çok yakın iki aileydi. Sil Süpür ailesi Murat'ı ve ablasını doğum günü kutlamak için Sakarya'ya davet etmişti. Ancak iddiaya göre ev küçük bir cephanelik gibiydi. Emekli polis olan dedenin odasındaki çekmecede bir silah ve onlarca mermi vardı.
4: Benim çocuğum silahla hiçbir zaman olayı olmamıştır. Benim çocuğum odasında böcek görse gelin şu böceği alıp diyen bir çocuk.
3: Benim çocuğum katil değil diyor. Ben demiyorum, savcı diyor. Kasten öldürmeden tutuklamış.
5: Adli tıp raporunda Murat'ın iki kaşının ortasından hedef alınarak vurulduğu ortaya çıktı. Şüphelinin babası oğlunun böcekten bile korktuğunu, bunu yapamayacağını söyledi. Üzerine de oğlunun silah kullanmayı bilmediğini iddia etti. Ancak yapılan telefon incelemelerinde şüphelinin daha önce silah kullandığı ortaya çıktı.
6: Böcekten korkan biri silaha nasıl yaklaşabiliyor? Nasıl o mermiyi takabiliyorsun? 16 yaşındaki çocuk bunu nereden biliyor? Kim eğitimini verdi? Kim buna göz yumdu?
3: Telefon tam 7 saat sonra emniyet güçlerine teslim ediliyor. Silahla olan video ve fotoğrafları silinmiş vaziyette.
5: Önce Murat'ın intihar ettiğini söyledi. Olay yeri raporu ortaya çıkınca kaza olduğunu iddia etti. Silahta şarjörün bulunmadığını söyledi. Ancak ortaya çıkan balistik raporunda hem silahta hem şarjörde hem de mermilerde parmak izine rastlandı.
3: Her tarafında parmak izi var, mermiler de dahil. Mermileri tek tek şarjöre doldurmuş. Şarjörü silaha koymuş. Nişan almış, ateş etmiş. Buradan kaza çıkabilir mi?
0: Murat sustu ama adalet susmasın. Çocuğumun kanı yerde kalmasın.
7: Filipinler 2 ay içinde ikinci kez okulda silahlı saldırı dehşeti yaşadı. Üstelik bu kez fail dersleri çok iyi bir öğrenciydi.
1: Canlı yayına geçti. Öğrenciler derse girmek üzereyken dehşet saçtı. Filipinler bir kez daha okulda silahlı saldırı kabusuyla yüzleşiyor. 9. sınıf öğrencisi saldırganın adı Nael Jalani. Dersleri çok iyiydi. Roblox oynamayı seviyordu. 10. sınıftaki bir arkadaşını öldürüp kendi hayatına da son verdi. İki güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiği olayda yaşanan korku öğrencilerin kameralarına işte böyle yansıdı. Önce bir süre siper alan öğrenciler daha sonra okuldan apar topar dışarı çıktı. İçlerinden 9'u saldırıda yaralandı. Okula bir tabanca, bir de tüfekle gelen ve babası gümrük memuru olan saldırganın motivasyonu bilinmiyor. Filipinler'de son 2 ayda gerçekleşen ikinci okul saldırısı aileleri tedirgin ediyor.
7: Ve sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
1: Giresun'da bulunduğu aracın sele kapılmasıyla kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedenine 5 gün sonra ulaşıldı. Gençle beraber akıntıya kapılan dayısı Mehmet Akkaya'yı arama çalışması ise sürüyor. Sivas Su şehrinde kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrildi. İhbarla beraber bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Hatay'da sepetli motosikletle gelen 3 kişinin iş yerinden hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin farklı hırsızlık suçlarının da failleri oldu.

0: ortaya çıktı. Onlardan ikisi tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Malatya'da birdenbire bastıran şiddetli sağanak ve fırtına kent genelinde hayatı felç etti. Rüzgarın şiddeti öyle güçlüydü ki bazı iş yerlerinin camları kırıldı. Yağışın etkisiyle işletmeleri su bastı.
1: Takımlarımız battı, makinalarımız hep battı.
0: Devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
2: Dizimize kadar su oldu, hep binanın altına giriyorsun.
0: Diyarbakır'da park halindeki otomobil bir anda alev aldı. Patlamanın da yaşandığı araç yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazanın adresi Bursa'ydı. 17 yaşındaki Hasan Akın makas atarak ilerlediği otomobilinin kontrolünü kaybedince refüje çarptı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Özer Sanal'ın iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Kuyumcu esnafı kepenk kapama eylemi yaptı.
3: Bu saldırıyı Diyarbakır esnafının huzuruna, kuyumcu ve serraf camiamızın güvenliğine ve çalışma hakkına yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyorum.
0: Kuyumcular Odası önünde bir araya gelip saldırıyı protesto eden esnaf, adalete olan inançlarının tam olduğunu yineledi.
3: Şehrimizin huzurunu bozmak isteyen karanlık odaklara bu esnaf, bu devlet ve bu şehir asla geçit vermeyecektir.
4: Yurttan haberleri paylaştık. Sırada dünyadan haber turu var.
0: Aşırı yüklüydü. Zimbabwe'de feribot 84 kişiyi ölüme işte böyle götürdü. Panel bir anda devrildi. Kaldırımdakileri teğet geçti. Direksiyondaki kadınınsa ölümden kaçacak fırsatı olmadı. Küçük tüpün sızdırdığını kimse fark etmedi. Neyse ki alevler büyümedi. Aile olası bir faciayı ufak tefek yanıklarla atlattı. ...15 yaşında direksiyona geçen genç hız yaparak kuralları çiğnemiş olabilir. Ancak onu gören polisin yaptığı aklın sınırlarını zorladı. Motosikleti durdurmak isterken yolun dışına çıktı. Çocuk ölümden döndü. Polis ağır eleştiri aldı. Babaları tam havanın şimdi göl kıyısında oynamak için uygun olmadığını anlatıyordu. Doğa kelimelerin ötesine geçti. Yanı başlarına düşen yıldırım sebebiyle herkes soluğu içeride aldı. Anne yemeğin başındaydı. Ablası aslında bebekle aynı odadaydı. Ama bir anlık dalgınlık yetti. Ufaklık çöp kutusu sayesinde kafa üstü düşmekten kıl payı kurtuldu. "92 yaşındayım" demedi, Alzheimer'ın da etkisiyle huzur evinin kapısını tırmanıp işte böyle geçti. Hem ailesini hem de görevlileri esnekliğiyle şaşkına çevirdi. Ayı acıkmıştı bir kere. İçeride yemek olduğunu anlayınca içgüdülerine yenildi. Camı kırdı. Dişine göre ne varsa aldı ve çıktı. Neyse ki kimseye zarar vermedi.
4: S Siyasetin gündemi ve yavaş yavaş günün olayına geliyoruz. Muhalefette tam anlamıyla bir şok dalgası yaşanıyor. Ankara'da meclisteki makam odaları savaşından sonra İzmir Menderes'te seçimi AK Parti'nin kazanması CHP ile Yeni Parti arasındaki krizi derinleştirdi. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu stratejilerini belirlemeye çalışıyor. Tarafların bir sonraki karşı karşıya

0: tartışmaya gelecekleri konuysa Özgür Özel hakkındaki fezlekeler olacak.
1: Putlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz.
2: Muhalefette bu kez oda krizi çıktı. Mecliste oturma düzeninin ardından yeni makam odaları da yeni parti ile CHP'yi karşı karşıya getirdi. 91 milletvekilinin yeni partiye katılmasıyla mecliste ana muhalefet partisi unvanını kaybeden CHP, yeni parti grubuna tahsis edilen odalardan rahatsız oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayrılan vekillerin kullandığı makam odalarının CHP'ye iadesini talep etmişti. O talep reddedildi. Meclis Başkanlığı resmi ana muhalefet sıfatı nedeniyle odaların yeni partide kalmasına karar verdi. İki parti meclis koridorunda yan yana ve karşılıklı odalarda mesai yapacak.
1: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların, düzgün insanların işidir.
3: Bir kör kuruş geçmiş mi boğazdan? Bir kör kuruş.
2: Yeni parti ile CHP'yi karşı karşıya getiren bir başka konuysa fezlekeler. Özgür Özel hakkındaki fezleke sayısı 63'e ulaştı. Kulislerde gerilen ipler nedeniyle CHP'li milletvekillerinin Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde olası bir oylamada evet oyu verebileceği konuşuluyor.
3: 61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
2: CHP'de gözler bir yandan da Ağustos ayı içinde yapılması planlanan il başkanları toplantısına çevrildi. Eylül ayı ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay sürecinin değerlendirileceği toplantıda partinin yeni yol haritasının da netleşmesi bekleniyor.
1: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
2: CHP'de kurultay hazırlıkları sürerken kulisler hareketli. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamayacağı, delege imzalarıyla aday gösterilmeyi planladığı konuşuluyor. Ancak CHP içindeki çatlak İzmir Menderes Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminde su yüzüne çıktı. AK Parti'nin adayının kazandığı oylamada genel merkezin yeni parti adayını destekleyin talimatına CHP'li belediye meclis üyelerinin uymadığı ortaya çıktı. Talimata uymayan belediye meclis üyeleri hakkında disiplin süreci başlatılacak. CHP'de durum böyleyken Özgür Özel de stratejisini belirlemeye çalışıyor. Özel'in Ekim ayında yapılması planlanan büyük kurultay öncesinde CHP tabanını ve üyelerini kendi safına çekmek için teşkilatlarına yeni CHP biziz stratejisiyle hareket etme talimatı verdiği söyleniyor.
1: Bu siyasetin nasıl mümkün olacağını görmek için yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
2: Özgür Özel bu süreçte eski alışkanlıklarına devam ediyor. Özel Türkiye'yi bu defa İtalya'ya şikayet etti. CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme oldu. Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdiği ek ifadeyle Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı karşısında kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık için Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya 950 bin euro götürdüğünü, oğluyla da Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro gönderdiğini iddia etti.
0: Ve gecenin olayıyla devam edeceğiz. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Ayrıntıları konuşacağız haber muhabiri Abdullah Ünver'e uzanıyoruz hemen. Sözü Abdullah'a bırakalım.
4: Teşekkür ediyorum, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiğiniz akşam saatlerinde bu önemli gelişme yaşandı. Yeni Parti'nin Gaziantep milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'te aracının hemen yanında bıçaklı saldırıya uğradı. Peki olay nasıl oldu, ona bakalım isterseniz. Sağlısında saldırı yapan da saldırıya uğrayan da Yeni Parti'den isimlerdi. Saldırıyı yapan şahıs Cumhuriyet Halk Partisi'nin Oğuzeli ilçesinin eski ilçe başkanıydı ve şu anda da Yeni Parti üyesi bir bir isimden bahsediyoruz. İki taraf arasında bir tartışma yaşanıyor ve ardından işte bu saldırı gerçekleşti. Melih Meriç olay yerinde, milletvekili olay yerinde yaralandı. Tabii olay yerine sağlık ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi. Melih Meriç hastanede tedavi altına alındı ve ameliyata girdi. Şahsa biraz bakalım isterseniz. 25 farklı suç kaydı olduğu biliniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Oğuz Eli ilçe başkanlığı görevinde bulunmuş ve ardından Özgür Özel'in yeni partiye geçmesiyle, yeni partiyi kurmasıyla birlikte o da yeni parti saflarına katılan isimlerden biriydi. Peki saldırıyı neden yaptı? Onun detaylarına bakalım isterseniz. İddialara göre Seydi Ahmet Keleş yeni partiden yeniden Oğuzeli ilçesinde ilçe başkanlığına talip oldu. Ancak yeni parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç'in bunu engellediğine dair iddialar var. Tabii bu iddiaların ardından ikili bir tartışmaya giriyorlar. WhatsApp üzerinden önce tartışma başlıyor. Ardından şahıs Melih Meriç'i bulunduğu bölgeye davet ediyor ve ardından aracının hemen yanında o saldırıya ilişkin görüntüler de vardı. Güvenlik kameralarına yansımıştı. O kamera kayıtlarında da Melih Meriç'in çakarlı makam aracının hemen yanında ikilinin tartıştığı görülüyor. O tartışma daha sonrasında fiziksel bir saldırıya dönüşüyor. Şu anda da ekranlarınıza geliyor. O saldırının hemen ardından, fiziksel saldırının hemen ardından şahıs bıçakla milletvekiline saldırıda bulunuyor. Tabii Melih Meriç olduğu yerde kanlar içinde yere yığılıyor. Tabii çevredekilerin de müdahalesiyle şahıs olay yerini terk ediyor. Tabii 22 Temmuz tarihinde şahsın biraz geçmişine bakalım isterseniz. 22 Temmuz tarihinde şahıs Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğine dair bir sosyal medya paylaşımında bir videoyla bunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ardından Özgür Özel'in yeni partisine geçmişti. Özgür Özel'in yeni parti saflarına katılmıştı. Şahsın 27 suç kaydı olduğu tespit edildi. Yeniden ilçe başkanı olmak istiyordu ve tartışma da aslında bundan kaynaklanıyordu. Seydi Keleş CHP'den istifa ettikten sonra yeni partinin Oğuz Eli ilçe başkanlığına yeniden adaylığını açıklamıştı. Ancak milletvekili Melih Meriç'in bunu engellediğine dair iddialar üzerine ikili tartışmaya girmişti. Gaziantep valisi Kemal Çeper olay sorusu milletvekilinin ameliyata girdiğini ve şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. İsterseniz siyasetten nasıl bu olaya ilişkin oldukça önemli bir olaydı. Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Mazereti ve meşruiyeti olamaz açıklamasında bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bir milletvekiline yönelik böylesine çirkin bir saldırı asla kabul edilemez açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerinin adalet önünde hesap vermesini için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır açıklamalarında bulundu. Tabi siyaset gündemi oldukça bu olayın ardından tabi bir anda bu konuya dönmüş oldu. Önemli bir konuydu. Siyasetten de açıklamalar vardı. Şu ana kadar elimizdeki gelişmeler bu şekilde. Yeni açıklamalar oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
0: Abdullah Ünver'e teşekkür ediyoruz. Gecenin olayı bu. Konuşacağız elbette. Değerli konuklarımız var stüdyomuzda. Hemen takdim edeyim. Akademisyen doçent doktor Kemal Olçar. Kemal Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim. İyi geceler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hukukçu avukat Hadi Dündar. Hadi Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Hayırlı geceler.
0: Teşekkür ediyorum. Akademisyen doktor Anar Ali birazdan aramızda olacak, katılacak. Hadi hocam isterseniz sizi böyle davet edeyim. Şu görüntüleri, sıcak görüntüleri bir paylaşalım, arkadaşlarımdan da rica edeyim. Hocam şimdi bir koltuk savaşı mı var? Burada ne yaşanıyor?
6: Yani bunu ileriki günlerde şahıs ifade verdiği zaman göreceğiz.
0: Ortada fakat bazı iddialar var.
6: Evet, hali hazırda sayın vekil hastanede tedavisi sürüyor fakat hayati tehlikesi yok. Taburcu olacak inşallah en kısa zamanda.
0: Ameliyatın kendisine geçtiği söyleniyor.
6: Evet, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şiddetin hiçbir şekilde şiddet savunulacak bir şey değildir. Fakat burada bir olay olmuş, bu olayı da konuşmak gerekiyor. Çünkü milletin vekiline yönelik gerçekleşen bir eylem var. Bunun sebeplerini konuşmak lazım. Neden böyle bir durum oluştu? Ve bu şahıs bu eylemi gerçekleştirirken neyle karşılaşabilecek? Şimdi izleyicilerimiz burada...
0: Hocam en başında şunu sorayım. Milletvekillerinin korumaları oluyor. Neden kimse müdahale etmiyor şoföre?
6: İşte bu sayın vekil ifade verdiğinde acaba orada neden kendi aracı kendisi kullanıyor? Şoförü var mıydı? Normal şartlarda devamlı mı tek geziyor? O gün başka bir yere mi gidecekti? Bunlar hepsi netlik kazanacaktır. Çünkü hali hazırda hastanede olduğu için ifadesine başvurulmadı. Fakat

0: Etti. Önce böyle başlıyor. Hakaretleri duyan Melih Meriç Keleş'i arıyor, tepki gösteriyor ve görüşmeye çağırıyor. Buluşmada çıkan tartışmada Keleş Meriç'i bıçaklıyor. İşte o görüntülerde, az önce arkadaşlarımın yayınladığı görüntülerde de, isterseniz o görüntüleri bir daha açalım.
1: Eski şöyle, CHP Oğuz Veli İlçe Başkanı. Şu fotoğraf çok önemliydi. Çünkü aracın içerisinde inerken ne yapılıyor? Araç yol üstünde durduruluyor. Ve ikisi karşılıklı olarak orada bir konuşma gerçekleşiyor. Ve o konuşmanın sonucunda da bu eylem ortaya çıkıyor. Fakat burada çok önemli detaylar var. Çünkü biz görüntülere baktığımızda evet bir buluşma ya da bir buluşma sonucunda bir olayın olmama ihtimali de olabilir. Çünkü bu şahıs ne yapıyor saldırıyı gerçekleştiren şahıs? Yanında bir bıçak götürüyor. Ve uzunca büyüklüğünde, yani büyük bir bıçaktan bahsediyoruz. Çünkü görüntülerde bıçağın ne kadar büyük olduğunu izleyicilerimiz görebilir. Bakın dikkat ederseniz elinde büyükçe bir bıçak var. Ve sayın vekile ne yapıyor? Defalarca saplıyor bu bıçağı.
0: O zaman amaç buymuş. İşte yani yanında getirdiğine göre.
1: O işte şahsın ifadesi ortaya çıktığında bu görüntülerle birlikte değerlendirilecek. Eğer şahsın buradaki niyeti öldürme kastıyla hareket etmekse Türk Ceza Kanunu 81 çerçevesinde öldürmeye teşebbüsten yargılanması lazım.
0: Şimdi burada müdahale etmeye çalışıyorlar yanındakiler.
1: Evet ama hiçbir şey, elinde bıçak olduğu için diğer şahısların elinde hiçbir şey olmadığından dolayı bir müdahale de edemiyorlar.
0: Kendileri de yaralanmamak için.
1: Hiçbir şey yapamıyorlar. Fakat burada şahsın bıçak darbelerini gördüğünüzde batının üst kısmında, yani göbeğinin üst tarafında bir isabet ettiğini görüyoruz. Çünkü vekil
0: hocam,
1: yere
0: düştüğünde
1: bu öldürme kastıyla hareket ettiğini gösteren adımlardan bir tanesi. Çünkü bıçak ne kadar kalbe yakın bir şekilde saplanırsa o zaman biz burada öldürme kastının olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bir de şu ayrıntıya dikkat etmek lazım mı? Karşınızdaki şahısta da hiçbir şey yok elinde.
1: Tabii ki. Şimdi burada yaralama kastı mı yoksa öldürme kastı mı? Bu dosyada en fazla tartışılacak konu burası olacak mahkeme huzurunda. Savcılık da bu konuda aynısını yapacak. Bu şahsın defalarca vekile yönelik aynı eylemi gerçekleştiriyor olması, oradaki topluluktan dolayı kaçıyor gidiyor olması,
0: hocam,
1: yere düşmesine rağmen tekrar kalkıp vekili bıçaklamaya çalışması öldürme kastını biraz daha yükseltiyor. Bir de olay yerine giderken yanında uzunca bir bıçak götürüyor.
0: Hocam,
1: bu da niyeti gösteriyor.
0: Siz avukatsınız. Şöyle sorayım önce de. Sayın vekil önce yumruk atıyor.
1: Evet.
0: Ya yani şimdi kavga böyle başlıyor herhalde. Ondan sonra kendini savunmak amacıyla bıçağını kullanan öyle bir şey yok herhalde.
1: Şöyle. Şimdi bunu söylemek şu an çok erken olabilir. Çünkü şahıs ikisi karşılıklı konuşurken bu şahsın elinde bıçağı nerededir bilmiyorum. Yani acaba bıçak elinde görünüyor muydu? Sayın vekil bunu gördüğünden dolayı acaba işte onu etkisiz hale getirmeye çalıştı.
0: Şu anda var elinde.
1: Evet tabii var. O ayakta üst üst yan yana konuşurken de bıçağını çıkartmış. Fakat bıçağını cebinden mi çıkarttı? Bir yerinden mi çıkarttı? Bıçak hep elinde miydi? Onu işte görüntüler biraz daha yakınlaştırılacak, biraz daha detaylı hale getirilecek, biraz daha böyle görüntüler pikselleri artırılacak. Ona göre bıçak hangi anda çıkmış onu da görmüş olacağız. İşte bıçağın hangi anda çıktığı anla yumruk anı çok önemli olacak.
0: Hocam,
1: İlk eylemi kim gerçekleştirdi hususu çok önemli. Ancak sayın vekil...
0: Bir şey soracağım. Bu görüntüyü arkadaşlar alabilir miyiz? Alttaki resimleri görmek adına bir görüntüyü alalım, ondan sonra sorayım. Seydi Ahmet Keleş, eski CHP Oğuz Veli İlçe Başkanı. Şimdi biraz önce haberde paylaştık. Şahsın 22 adet suç kaydı var.
1: Yani
0: 27 dedi.
1: 27 farklı suç kaydı demek gerçekten çok büyük, çok fazla ve bu şahısla ilgili eğer bir görev verilecekse, liyakatla ilgili eğer birileri konuşacaksa onun oturup önüne koyması gerekir. Şimdi siz 27 suç kaydı olan bir şahsı eğer ilçe başkanı olarak atıyorsanız, hali hazırda halen siyasi partide bulunduruyorsanız,
0: hocam işe girerken rapor istiyorlar.
1: Yani
0: şöyle raporu götürüyorsunuz, E-Devlet'ten çıkıyor bu rapor. Götürüyorsunuz, sabıkası yoktur çıkıyor. 22 suç kaydı var. Yani CHP ilçe başkanı nasıl yapıyorsunuz?
1: Bir de yani siz aynı bölgenin insanısınız. Sizinle beraber olan insanlar sizin sosyal hayatınızı da biliyor. Hangi suça karıştığınızı, karışmadığını da biliyor. Diyelim ki işte ilçe başkanı olduğu dönemde herhangi bir suç kaydı olmasın. ilçe başkanı olduktan sonra suç kayıtlarının oluşması daha da berbat bir şey zaten.
0: Tabii.
1: Yani siz görevdeyken bir suç işleyeceksiniz ve siyasi parti hali hazırda

0: halen sizi orada tutacak. Çok daha değişik, çok daha tuhaf bir hal alıyor. Diğer taraftan bakıldığında eğer dosyalar açıksa dahi siz ne yaparsınız? O şahsı o göreve getirdiğinizde bir kısa araştırma yaparsınız. İlla ki adli sicil kaydında görünmesine dahi gerek yok ki. Etrafında 3-5 kişiye soru sorduğunuzda zaten o şahısla ilgili bütün bilgilere ulaşabiliyorsunuz.
1: Hadi hocam, bir Kemal hocama dönebilir miyim?
0: Lütfen.
1: Kemal hocam, şimdi 27 suç kaydı olan bir şahıs CHP ilçe başkanı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
2: Dehşet bir şey. Yani suç kaydı ne ama? 27 tane suç kaydında neler var? Tehdit var, hakaret var, dolandırıcılık faaliyetleri var. Ya yani temelde üçe bölmüşler 27 suç nevini, çeşidini. Ya şimdi dolandırıcılıktan tehdit, hakaret yapılmış. Yani siyasetin bir gereği midir bilmiyoruz ama dolandırıcılık suçu işlemiş adam ve kaydı var, sabıka kaydı var. Ya yani birilerini dolandırmış ki bu şahıs, değil mi, hüküm giymiş hocam. Şimdi böyle bir tabloda bu kadar suç paketi halinde piyasada gezen ve girdiği noktalarda, yani Oğuzeli ilçesinde yapmış olduğu siyasi faaliyetlerde muhtemelen şunu söylüyor halka: biz geleceğiz, temiz siyaset yapacağız, işte sizin ne bileyim refah seviyenizi yükselteceğiz, adaleti sağlayacağız, hizmet için buradayız gibi söylemler de bulunuyordur büyük ihtimalle. Bu 27 tane suç kaydını bile isteye bir ilçe başkanının seçilmesinde etkili olan herkes suçludur. Kim bilmiyorum. Ne zaman seçildi bilmiyorum. Hangi dönem seçildi onu da bilmiyorum. 31 Mart seçimlerinde, yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Oğuz elinde 20 nokta söyleyeyim buradan 19 puan almış.
1: Yani, hocam böyle bir hadise yaşanmış olmasaydı belki yine bilmeyecektik.
2: Tabii de belki de atacaklardı yeni parti.
0: Yeni partinin ilçe başkanı olma ihtimali yüksek olabilecek. Çünkü kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor. Yeni partiye geçiyor. Bunu da video çekerek yapıyor. Bunun temel amacı nedir? Bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk ettim, sizin için burada varım. Orada da görev alacak. Bugün görev alması, yarın alacak.
2: Yalnız bu olayda sadece bu şahıs değil, yani Seyit Ahmet Keleş değil, yanında iki kişi daha var. Bunlar ekip olarak gelmişler muhtemelen. Ve planlı bir yol kesme gibi anladım ben bu olayı. Yani yolunu kesmişler milletvekilinin. Ve arkasından 3 kişi, hani niye dokunmuyor diyorsunuz etrafında. Onların ikisi bu Seyit Ahmet Keleş'in adamları gibi gözüküyor. Ekip olarak bunu planlamışlar bence.
1: Çevreden gözüküyor. Vatandaşlar değiller, onun yanında gelmişler.
2: Tabii AÇV'de yakalandı zaten şu anda şüpheli olarak. Etrafını başkaca bir müdahale olmasın için çevirmişler. Belki de bunun daha önceden planını yaptılar, provasını yaptılar. Nerede yolu keseceklerini, nasıl bıçaklanacağını. Ki baştan bir dikkat ederseniz bir konuşma var aralarında. Herhalde sinkaflı hikaye de vardır tahmin ediyorum. Çünkü vekil bir miktar öfkeleniyor, sinirleniyor. Ne söylediğini bilmiyoruz şu anda. Kayıtlara da çıkar
0: evet,
2: herhalde
0: işte
2: bu.
0: İşte ikisi ifade verince daha yani net olacak.
2: O söylemlerden hocam. Sonra tetikleyen başka bir şey var. Ya karşılıklı bir hakaret var işin içerisinde ve arkasından zaten hiç tereddüt etmeden sakince çekiyor bıçağını ve kendini koruyacak mesafede duruyor. Profesyonelce uzaktan bıçaklıyor. Yani normal koşullarda elinizde bıçak var, ilk defa kullanıyorsanız karşı taraf sizi çeşitli yollarla, hamlelerle durdurabilir. Durdurmasın için belli mesafeden sağ kolunu uzatıyor ve vekili bıçakladıktan sonra geri çekiliyor, tekrar hamle yapıyor, tekrar geri çekiliyor, defalarca bu hareketi yapıyor. Bu çok refleks bir hareket değil. Bu planlı, öldürmeye tam teşebbüs gibi gözüküyor. Hukukçu hocamız çok daha iyi bilirler. Estağfurullah.
1: Birazdan aramıza katılacak demiştim. Akademisyen Doktor Anar Ali aramızda. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Görüntüleri bir daha açalım mı değerlendirmek üzere? Arkadaşlarımdan rica edeyim.
0: Görüntülerden...
1: Tabii ekrana da veriyoruz bir yandan.
0: Şimdi görüntülerden burada öldürmeye teşebbüs olup olmadığı aslında çok tartışılacak. Bir de hocamın söylediği çok önemli bir husus var. Bu şahıslar kimler? Bunlar acaba olayı biliyorlar mıydı, bilmiyorlar mıydı? Birlikte hareket ediyorlar mı, etmiyorlar mıydı?
1: Ne değişiyor hocam?
0: Ya da aralarında bir husumet var mıydı? Nasıl, ne değişecek? Şimdi eğer bir eylem gerçekleşiyorsa, birileriyle birlikte bunu yapıyorsanız, onlar da izleyici konumundaysa ya da en azından vekilin ne zaman geleceğini, nasıl gideceğini haber veriyorsa aynı suçun faili olacak yani.
1: Şimdi o zaman ortak,
0: çünkü birlikte
1: ortak
0: bir organizeli
1: oluyor,
0: durum söz konusu olmuş galiba. Olacak. Evet. Fakat
1: o yüzden sordum hocam.
0: Fakat biz burada bu şahıslar kimdir, niçin oradalar? İşte bunların hepsinin tek tek ifadelerine başvurulacak. Olayı gördüklerinden dolayı, olayda ne gerçekleşti, kim neyi söyledi, az önce hocamın söylediği gibi aralarındaki konuşma neydi? Aralarında bir husumet mi vardı? Bu eylem gerçekleşirken birbirlerine küfür mü ediyorlardı? Yoksa birbirlerinden bir beklentileri mi vardı? Yani bir daha önceki anlaşmazlık konusunda birbirlerine söylenen bazı şeyler mi vardı?
2: Hadi hocam, yani bir şey ifade edebilir miyim? Müsaade ederseniz.
0: Tabii, lütfen.
2: Şimdi birisi ilçe başkanı, eski ilçe başkanı, yani siyaset adamı.
0: Aynı sözde. aynı dönem aslında.
2: Tabii, biri de milletvekili, epeydir milletvekili. Şimdi bu tür görüşmeler, atamayla ilgili olsun, yer değiştirmeyle, parti değiştirmeyle, bunlar ofislerde yapılan şeylerdir. Yani randevu alırsınız değil mi? Protokol bilen insanlar böyle hareket eder. Telefon edersiniz. Millaki randevu bir zamanlar ilçe başkanlığınızı yapmışsınız. Başarı da elde etmiş. Üçüncü parti çıkmış orada. Onun dönemi bilmiyorum ama 20'den fazla oy almış. Şimdi böyle bir şahısla bir vekilin, ilçe başkanıyla bir vekilin, aynı yörenin insanı ifade buyurduğunuz gibi, karşılıklı olarak bir yerde buluşulabilir, ofis olur, meclis olabilir ya da ilçede başka bir kaymakam gibi vesaire gibi mülki amirinin
1: hocam,
2: yanında olabilir.
1: Hocam, iddiaya göre bir telefon konuşması yapılıyor öncesinde.
2: Ama böyle, ama böyle buluşulmaz.
1: Hakaretler olduğu için galiba gel deniyor o hakaretlerin üstüne, geliyorum diyor.
2: Tamam, onu geçtim. Yani normal koşullarda böyle bir görüşme gerçekleşmesi lazım. Orada tansiyon yükselebilir, karşılıklı bir takım sözler, ama bu noktaya gelmesi Türk siyasetinde gerçekten kara bir leke. Yani daha yeni şokunu atlattığımız bir gayri ahlaki mesele var. Ondan önce başka bir gayri ahlaki mesele var.
1: Şimdi
2: bir de
1: burada o kadar çok gayri ahlaki mevzu var ki.
2: Ya bu artık son nokta. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da adı ne olursa olsun yeni partinin Türk siyasetini getirdiği son nokta. Sokakta siyasi kavga değil, bildiğiniz çıkar kavgası var. Çeteleşmiş gibi bir grup sözleşmişler, karşılaşmışlar ya da yol kesmişler, planlı bir şekilde yapmışlar, bilemiyoruz artık.
1: Bunun böyle arkasından başka bir şey çıkar mı? Koltuk
2: ya
1: kavgası
2: cinayete
1: olacak.
2: Kadar gidecek gibi gözüküyor bu süreç. Allah korusun. Yani karşılıklı olarak iyice tansiyon yükselecek. Bakın, daha siyasi rekabet başlamadı. Yani seçimler henüz başlamadı. Daha nice seçimler göreceğiz önümüzdeki yıllarda. Genel seçimler, yerel seçimler. Bunların hepsi çok kıran kırana geçecek. Eğer biz böyle sahneyle çıkacaksak bu seçimler sahnesine ya da işte platformuna, vay halimize, çok şiddetli şekilde kınamak lazım ve üzerine gitmek lazım. Arınma dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında biraz da bu. Yani yolsuzluk, FETÖ ilişkisi, irtikapı, biraz da bu çete. Hep söylediğim şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine çeşitli kriminal örgütler sızmış. Adları ne olursa olsun ve bunlar yurt dışı bağlantılı. Bu şahıs elbette ki belki münasıran yapıyorlar. Yani bir şekilde şahsi bir konu gibi algılanıyor ama bunlar siyasetçi. Şahıslarıyla anılmazlar. Siyasetin geldiği nokta beni ürkütüyor şu an. Ve biz bu halde cepheyi güçlendirip dışarıdaki bir takım tehditlere karşı tedbirler almaya çalışıyoruz. Onun için bir an evvel kendimize gelmemiz lazım. Hukuken şuradan alınacak en büyük ceza bir kere siyasetten dışlanma olması lazım. Yani siyaseten en azından alınacak ceza.
1: Normalde hiç koltuğa oturmamalıydı hocam.
0: Ama genel merkez şöyle, eğer genel merkez şöyle hareket ediyorsa, benim atadığım kişi bana biat etsin, benim sözümden çıkmasın, ben ne istiyorsam onu yapsın, delege olduğunda ben nasıl oy vermesi gerektiğini söylüyorsam bunu yapsın, bunun dışında bu adamın benim herhangi bir işime yaramıyor dediğinde, o zaman böyle tipler ortaya çıkıyor zaten.
2: Hocam siz şimdi mesela,
0: siz liyakata aramıyorsunuz.
2: Çok doğru.
0: Herhangi bir şekilde toplum içerisinde bir karşılığı var mı yok mu diye bakmıyorsunuz. Sizce bir ilçede 27 suç kaydı olan bir şahsın toplum içerisinde bir karşılığı olabilir mi?
2: Niçin seçersiniz bunu?
0: Yani
2: biliyor musun?
0: Bir
2: ancak şunun için. Yani dersiniz ki ben dolandırıcılık yapacağım, bu işin uzmanını bulmalıyım. Ben rüşvet alacağım, bunun uzmanıyla çalışmak zorundayım. Ben bir mafyayla çalışıp işte tefecilik yapacağım, onun uzmanını bulmalıyım. Bir akademisyeni bulamazsınız. Akademisyen yapamaz o işi. Bir siyasetçi, normal siyasetçi yapamaz. Bir medya mensubu yapamaz. Onun o işi bilen kişi, en iyi dolandırıcılığı yapan kişi, nitelikli, onunla çalışırsınız. Kusura bakmasın kimse. Siz onu bile isteye, ki olmaması daha vahim, bilmediğini düşünmemiz daha vahim. Bildiği halde bu şahıs seçiliyorsa çeşitli yöntemlerle, o zaman siz de seçen de demek ki o şahsın uzmanlığından istifade edeceksiniz. Aklıma o geliyor.
0: Kesinlikle. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi, hani Sayın Kılıçdaroğlu arınmadan bahsediyor ya, bu burada bir sürü il başkanı ve ilçe başkanı değişti. Neredeyse Türkiye'deki bütün il başkanları değişti. Çok az bir sayı kaldı değişmeyen. Siz bunları seçerken o zaman

0: Ama dikkat etmeniz gerekecek.
1: Hocam,
0: bu çok büyük bir örnek olacak.
1: Arkadaşlarım bir fotoğraf hazırladılar. Geçmişten bir kare. Çok da uzak değil o geçmiş. Seydi Ahmet Kereş bıçaklayan eski CHP ilçe başkanı ve Melih Meriç bıçaklanan yeni parti milletvekili aynı sofradalar, aynı karedeler.
0: Şimdi aynı bölgenin siyasetçisi, aynı siyasi partide görev alıyorlar. Biri ilçe başkanı, milletvekili.
1: Çok da normal.
0: İkisinin birlikte şimdi biz burada evet bir yeni atama, yeni bir parti durumu görüntü söz konusu. Belki orada bir işte beni neden atamadın durumu da söz konusu olabilir. Diğer taraftan ikisinin birlikte yaptığı bir ticaret de olabilir. Onu da bilmiyoruz. İkisinin bir konudaki anlaşmazlığı nedir? Temel sebebinde ne yatıyor? Biz onu göreceğiz. Şimdi 27 suç kaydı olan biri, bölgenin milletvekili bilerek eğer bu şahsı destekliyorsa ya da ilçe başkanı olduğunu kabul ediyorsa, ki görüyorsunuz nasıl kendisi makam odasında oturuyor, sayın vekil orada misafiri olarak ağırlanıyorsa, siz bu şahsın 27 suç kaydını biliyorsanız ve bu görüntüyü veriyorsanız, o zaman demek ki burada belki illegal bir ilişki de olabilir.
2: Hocam,
0: bilmiyoruz.
2: Yumuşatır mı?
0: Yani ikisi ifade verdiğinde biz o ikisinin ifadesinden aslında olayın nasıl olup bittiğini ya da tabii etrafına tanıklık eden kişilerin o kargaşa esnasında birbirlerine ne söylediklerinde, o zaman olayın gerçeği ortaya çıkar.
1: Kara ilişki varsa konuşacaklar mı o konu hakkında?
2: Tabii hocam, böyle, çünkü yumuşatır mı durumu ya? Yani ticari ilişkisi var, o yüzden bu iş bu durumu kurtarmaz
3: hocam,
2: ki.
3: Hocam, bir de şöyle bir şey.
2: Ne olursa olsun.
0: Oradaki bakın, gizleme konusunu söylüyorum. Yani bir 27 suç kaydı olan birine eğer göz yumuyorsanız, eğer müsamaha gösteriyorsanız, onun altında başka bir şey de olabilir yani.
2: Olabilse bile bu siyaseten kirliliği ortadan kaldırmıyor hocam.
0: Kesinlikle.
2: Ben şimdi atıyorum, husumet var aramda. Ben ilçe başkanıyım. O arkadaş da milletvekili. Ya biz bu kimliğimizi değil de karşılıklı ticari ortak kimliğimizi kullanarak birbirimize...
3: olarak mümkün değil ama vekili
2: değil ama yani o gerekçeyle de tamam diyecek halimiz yok ya. Siyasetçi bu adamlar. Artık diğer kimliklerinizin bir önemi harbiyesi yok. Yani mesela atıyorum bir bakanımız işte başka bir meslekten olabilir. Ama bakanlık koltuğuna oturduğu andan itibaren tüm kimliklerinden sıyrılıp bakanlık kimliğini önceliklendirip o şekilde bir takım davranış kodları geliştirmesi lazım. Burada da şimdi kimlik olarak siyasetçi olduğu için söylüyorum. Gerekçesi değil mi hocam? Ya ifadesinde dedi ki bana borcu vardı, vermedi, gittim bıçak. İyi. Öyle şey olur mu ya? Siyasetçisin.
0: Buradaki benim söylemek istediğim şey biraz farklıydı hocam yani.
2: Siz de dediniz ya, başka ilişkiler olabilir dediniz. Onun için üzerine sordum.
0: Yoksa baktığınızda bir şahsın bir milletvekilini zaten bıçaklamış olması başlı başına, aynı siyasi partide siyaset yapan iki üyenin birbirlerine yönelik bu eylemi zaten kabul edilebilir olarak karşımıza çıkmaz. Bir de siyasete nasıl bir yöne evrildiğini aslında net fotoğrafını bize gösteriyor orada. Yani son dönemdeki siyasetçilerin seçilmesi, genel merkezler tarafından seçilen şahısların daha sonra nasıl suça bulaştıklarını şu an saymaya başlasam belki bir saat boyunca sadece suça bulaşan isimleri sayabilirim yani. Burada bakıyorsunuz bir tarafta adamlar, belediye başkanı, meclis üyesi, milletvekili, diğer taraftan bakıyorsunuz ki danışman, diğer taraftan bakıyorsunuz ki genel merkezde çalışan biri, her birinin ayrı bir suça karıştığı bir ortamın hazırlandığı bir siyasi parti görüyorsunuz.
1: Hocam, birazdan arkadaşlarım o dosyayı açacaklar. Tek tek konuşalım istiyoruz ayrı ayrı. Ama Anar hocam hiç konuşmadı. Bu konu hakkındaki yorumunu da merak ediyorum. Bir kez daha görüntüleri de paylaşabiliriz arkadaşlar. O bıçaklama anına ait görüntüleri. Hocam, nasıl değerlendireceksiniz? Siyasetin içerisinde görmek istemediğimiz görüntüler.
3: Tabii yani.
1: Sadece siyasette değil, hiç görmek istemediğimiz görüntüler.
3: Evet, hiçbir alanda görmek istemediğimiz görüntüler, ama siyasette siyasetçinin sığınabildiği tek liman ahlak olmalı. Neden? Çünkü kamusal bir görev ifa ediyor siyasetçi. Özellikle milletvekili düzeyinde, belediye başkanlığı düzeyinde, yani sokak kavgalarına tırnak içerisinde bu siyasetçilerimizin karışması, ana muhalefet partisinin milletvekili ve eski ilçe başkanının da karışması, tabii her en hafif tabiriyle skandal bir görüntü. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani yasamanın bir temsilcisi, diğeri de o partinin eski bir ilçe başkanı ve 27 tane suç kaydı var. Hocamız bahsetti. Yani buradan bir işe girmek için gittiğimizde basit bir adli sicil kaydı istiyorlar. Yani 27 kere suç kaydına, suç unsuruna bulaşan birinin bir ilçede, Gaziantep gibi bir bölgede, bir ilçede bu görevi uzun süre sürdürmesi, o da ayrı bir tartışması gereken bir konu. Bütün bunlar, bakın geçtiğimiz günlerde de bir milletvekilinin, CHP milletvekilinin Edirne milletvekilinin olaylarına tanıklık ettik. Yani bir kavgaya

0: karışması. Ondan önce bu belediye başkanlarına yönelik operasyonlarda bir Etimesgut belediye başkanıydı herhalde. Diğer suçları bir tarafa koyuyorum. Ahlaki olarak baktığımız zaman yasaklı bir maddeden testinin pozitif çıktığına tanıklık ettik. Yani bu neden önemli? Çünkü kamusal bir görev ifa eden bir siyasetçinin asla bulaşmaması gereken. Çünkü siyasetin amacı ne? Toplumun sorunlarının merkeze, hükümete, parlamentoya taşınması ve orada çözülmesi. Ve siyasetçi de buna vesile olur. Toplumun sorunlarının çözülmesinde.
1: Hocam, sizi seçen insanlar sizden ne bekliyorlar?
0: Böyle sokak kavgasını mı bekler? Yoksa farklı farklı... Siz,
1: hizmet bekliyor sizi.
0: Hizmet bekliyor. Yani sizin asli amacınız ne?
1: Yasamanın... Verelim o zaman siyasette neler oluyor barkosunu. Arkadaşlarımdan rica edeyim, paylaşalım. Onun üzerine konuşmayı sürdürelim. Siyasette ahlaksızlık depremi. Arkadaşlarım bu manşeti kullandı. Çok da haksız değiller hocam.
2: Ya çok maalesef son zamanlarda özellikle bir de seçilmiş olan siyasetçiler. Onun altını çizmemiz gerekiyor. Sadece az önceki bir ilçe başkanı değil, bir belediye başkanı. Az önce Anar hocam söyledi. Görevde olan bir belediye başkanı, bir belediye başkan yardımcısı eğer kanında yasaklı bir madde çıkıyorsa ve bu şahıs buna rağmen oralarda tutulmuşsa ki geçmişinde de kayıtları varmış. Yani az önce adli bir sicil kaydı ya da basit bir araştırma sonucunda dahi o şahsın bir uyuşturucu kullanma bağımlısı olduğu zaten aşikar oluyor. Böyle biri nasıl seçiyorsunuz?
1: Maddelerin hepsi utanç tablosu. Şimdi sadece görüntü yok. Aa, ben radyodan da bizi dinliyorlar. Hangi barkoyu açtık bir paylaşalım. Siyasetçiler uyuşturucu bağımlısı çıkıyor. Sizin de söylediğiniz gibi. Açık açık rüşvet ve hırsızlık yaptıklarını itiraf ediyorlar. Belediye başkanlarının evli olmalarına rağmen sevgilileri olduğu belirleniyor. Ki görüntüleri utanç içerisinde paylaşmak zorunda kaldık. Siyasetçiler makam için birbirlerini bıçaklıyor. Az önceki görüntüler. Hocam nereye gidiyor?
2: Yani bu,
1: toplum nereye gidiyor?
2: Burada siyasetin temizlenmesi gerekiyor. Bakın bunlar hepsi kamuoyuna yansıyan bilgiler. Ve burada bu konularla ilgili yargılanan insanlar var. Yani siyasetçi uyuşturucu bağımlısı çıkıyor dediği somut olaylardan bahsediyoruz. Yani soruşturmaya konu olan olaylardan bahsediyoruz. Ve bir daha bunun yaşanmaması için bütün siyasi partilerin bundan sonra seçecekleri şahısların hem geçmişlerine bakması gerekiyor, hem de o şahsın gerçekten siyasi bir kimliğe sahip olabilmesi ya da toplumu temsil edebilecek bir kabiliyeti olup olmadığına dikkat etmesi gerekiyor.
1: Bu söylemde kalmamalı, kanun olmalı belki de.
2: Ya kanun var zaten. Kanun diyor ki kardeşim, yani sen burada adli sicil kaydına bak. Adli sicil kaydına baktıktan sonra ona göre hareket et. Fakat kanun neyi söylüyor? Diyor ki sen eğer üzerinden 5 yıl geçtiyse, 10 yıl geçtiyse yargılamaya olan bir konuyu adli sicilinden siliyor. Ona göre de sen yeni bir göreve atanabiliyorsun. Fakat burada her şey kanun değil ki. Yani bir siyasi parti bir siyasetçiyi seçerken ya da bir şahsı bir temsilciyi seçerken ona göre hareket etmesi gerekiyor. Liyakat dediğimiz şey budur. Şimdi bu uyuşturucu bağımlısı çıkan siyasetçilerin çoğu tek partiden çıkıyor. Ve o tek partinin devamlı öne sürdüğü şey ne? Liyakat. Peki siz hangi liyakatla bu şahısları seçiyorsunuz? Oradaki liyakat kriterlerinden bir tanesi suç işlemek mi? Yani akıllara bu soru geliyor. Ondan dolayı uyuşturucu bağımlısı çıkıyor diğer şahıslar. Açık açık rüşvet ve hırsızlık yaptıklarını itiraf ediyorlar. Mahkeme huzuruna çıkıyor. Rüşvet veren kişi diyor ki ben yüzüne bakıyor. Diyor ki ben sana rüşvet vermedim. Sen şu tarihte şu saatte benden şu kadar para istemedin mi şu iş için? Kendisine yöneltiyor yargılanan kişiye.
1: Normalde siz bana böyle bir şey söyleseniz, böyle bir suç yöneltseniz ben size dava açarım.
2: Kesinlikle.
1: Almadıysam dava açarım.
2: Hayır, bir de yani ben neden gelip size bunu söyleyeyim? Bu bir değil, iki değil, üç değil. Baklava kutularında alınan paraları görmediniz mi yani? Diğer taraftan işte çıkan paraları görmediniz mi? İtirafçı olan belediye başkanlarının kimlere nasıl para dağıttığına hepimiz şahit olmadık mı? Bugün dahi ifadesi bir ek ifade veren bir belediye başkanı ne diyordu? İşte kime ne kadar para verdiğiyle ilgili bir beyanı vardı. Kendileri bunu söylüyor. Yani veren kişi diyor ki ya sen şu şahıs benden şu kadar istedi, ben de ona verdim. Alan kişi, veren kişi aynı siyasi partinin üyesi, aynı siyasi partinin yetkilisi. Burası çok önemli.
1: Hocam diğer arada sizin bahsettiğiniz uyuşturucu bağımlısı çıkıyor olayı aslında yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıkıyor.
2: İşte yolsuzluk yani soruşturması olmamış olsaydı bu işte o bağımlı olan şahıs bugün çıkıp
1: onu da bilmeyecekti.
2: Bugün çıkıp bize ders verecekti.

0: Ama her çok pardon Hadi Bey, yani neresinden bakarsanız bakın Sinan Bey, büyük bir rezillik ya. Böyle bir hayatınız varsa diyebilirsiniz ki bu benim özel hayatım. Kamu görevine insan aday olabilir mi? Yani sizin böyle bir alışkanlığınız varsa kamusal bir göreve talip olabilir misiniz?
1: Bu bir hastalık bu arada. Yani mesela, bağımlılık diyoruz biz ona.
2: İşin evet, özücü evet, tarafı ne biliyor musunuz? Şimdi bu kadroların hepsi zamanında mütedeyyin grupların siyasete katılmaya başladığı, yoğun katılmaya başladığı zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımız 2002'den itibaren görevi devralmaya başladığında hep şöyle tabirlerle ifade, cahiller, işte göbeğini kaşıyan adamlar, bidon kafalılar, badem bıyık, hep bakın bu tür ifadelerle mütedeyyin grupları, inançlı grupları, dindar insanları hep dışlamaya çalıştılar. Ha, bunlar yaptı onu. Bunların entelijansiye grupları vardı. Hatırlayın, isim isim söylemeye gerek yok. Bir kısmı döndü şu anda. Yani bu seçmen kitlesini, tarif ettiğim seçmen kitlesini sürekli aşağılayan grupların yaptıkları rezilliklere bakın ya. Sırf bunları kapatmak için kamuoyunun büyük bir kısmını dışlayıp, öteleyip, ötekileştirme. Ne bileyim işte kapalı bir hanımefendi gördüklerinde böyle ne bileyim öcü görmüş gibi kaçmaya çalışan, otobüslerde taciz edenler bunlar. Ne bileyim işte havuza denize girerken haşamalı bir bayan gördüklerinde senin ne işin var burada, hakkın yok burada gibi ifadelerde bulunanlar bunlar. Yaptıkları rezaletleri örtbas etmek için gösterdikleri kılıflara bakın. Kimisi irtikap yapmış, kimisi rüşvet almış, ihaleye fesat karıştırmış. Kimisi halkı tahrik etmiş, kin ve düşmanlığa sevk etmiş. Kimisi gayri ahlaki ilişkilere girmiş. Artık etrafta dolaşan bu rezilce para trafikleri, hatta bunların bir kısmına yurt dışındaki bazı odaklarla ittifak kurmuşlar. Türkiye'yi bölmeye çalışmışlar ve çalışmaya devam ediyorlar arsızca. Şimdi bu tabloda, bu tabloda Türk milletinin şunu düşünmesi lazım. Kardeşim biz bir zamanlar bunlar tarafından kötüleyen insanlar, kötülenen insanlar tarafından neredeyse uzay çağına çıktık ya. Neredeyse yukarıdaki devletlerle, üst ligdeki devletlerle yan yana geldik. Süper Lig'de yer almaya çalışıyoruz. Küresel güç olmaya çalışıyoruz. Etraf düşmanlarla kaynarken bir taraftan biz kendi topraklarımızın bütünlüğünü bunlar sayesinde sağladık demeleri lazım. Yoksa bakın şurada bir kavga değil bu. Kavga gözüyle bakmayın. Kavga sıradan iki insanın yapabileceği bir şey olabilir ama o da olmasın tabii ki. Ama şiddet var, küfür var, arsızlık var, bıçaklama var, adam öldürmeye tam teşebbüs var, planlı saldırı var, ekipçe yapılan örgütlü bir faaliyet var. Sadece bir kavga değil buradaki sahne. Biri milletvekili, biri eski ilçe başkanı. İkisi de siyasete damga vurmuş insanlar. Oğuz elinde yaşayan vatandaşlar şu anda bunlardan utanç duyuyor. Ve gerçekten utanıyorlar. Bu tabloyu bizim silmemiz gerekiyor. Etraf çok karmaşık. Eğer bu tabloda giderse Cumhuriyet Halk Partisi ve onun devamı mı, uzanımı mı, artığı mı artık bilemiyorum. Yeni parti dediğimiz partinin elemanları dediğim gibi az önce seçim dönemlerinde cinayete varan bir takım faaliyetler içerisine girerler. Onun için seçimlerde hep şunu söylüyoruz. İşte sandık çalınıyor bilmem ne. Oradaki kavgaları hatırlayın. Oradaki olayları hatırlayın. Geçmişte muhtarlar öldürüldü değil mi burada seçimler sırasında?
1: Maalesef.
2: Daha büyük evet, şiddetli ve tabana sıçrarsa bu mesele, tavandaki konu, tabanın da birbirine girmesi içten bile değil.
3: Hocam bir utanç tablosu daha arkadaşlarım paylaştılar. Uyuşturucu testleri pozitif çıktı. CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy.
1: Yani yine bir ilçe başkanı, bir meclis üyesi. Ve bu ilçeye baktığımızda büyük bir ilçe. İzmit ilçesi büyük bir ilçe ve İzmit'e baktığınızda yani siz kalkıp bu şahsın, bağımlı olan bir şahsın oradan seçilmiş olması
3: aslında bu bir yolsuzluk
1: çok tuhaf değil mi
3: yani?
1: Zaten bu şey testleri pozitif çıkanların hepsinin o yolsuzluk soruşturmasında ev araması ya da iş yeri aramasında uyuşturucu ile ilgili bir şeyler bulunuyor.
3: Ya hadi gel aparat bakalım sana oluyor, bir uyuşturucu testi yapalım değil yani.
1: Yok
3: durum,
1: hangi dosyada yapılıyor yani, öyle bir durum söz konusu değil. Fakat savcılık makamı bununla ilgili uyuşturucu kullanma aparatı bazen buluyor, bazen uyuşturucunun kendisini buluyor, bazen uyuşturucunun kalıntısını buluyor, bazen şahsın işte evinde yapılan aramaya da iş yerinde yapılan aramada uyuşturucunun yoğun kokusu alınıyor. Polis kolluk görevlileri bu konuda uzmanlar. Ve ona göre de ne yapılıyor? Tutanak tutuluyor. Tutanak tutulduğunda da bu şahıslarla ilgili ne yapılıyor? Bu sefer testler yapılıyor. Testler yapıldığında da şahısların ne yazık ki bakın testleri pozitif.

0: pozitif çıkıyor ve testleri pozitif çıkan bu şahıslar siyasi olan figürler. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde
1: hocam,
0: bakın ana muhalefet partisinde siyaset yapabilecek şey
1: müferit olarak gelmişler. Mı görmeliyiz? Yoksa siyasi bir yozlaşmanın sonucu mu?
0: İşte siyasi bir yozlaşmayı bize bunu gösteriyor. Yani siz genel merkez olarak eğer bu tipi seçerseniz başka bir ildeki, başka bir ilçedeki başkan da, ilçe başkanı da buna yönelir. Ya da bunu, bu işte 27 suç kaydı olan da der ki kardeşim bu adam, sen uyuşturucu bağımlısı olan birini belediye başkanı seçiyorsa benim suç kaydımı nasıl sen, benim suçumla onun işlediği suç arasındaki fark ne? Onun suçu benimkinden daha mı az? Ya da onun suçu makul da benimki makul değil mi? Diyecek. Ona göre bakıyorsunuz ki il ve ilçe başkanlarının çoğunda bir şeyler çıkıyor. Milletvekili seçiyorsunuz. Milletvekiline bir bakıyorsunuz ki az önce hocamın söylediği Edirne'deki olayla karşılaşıyorsunuz. O kadar vahim bir olay ki. Hem söylenen sözler, hem bu görüntüler, hem milletvekilinin düştüğü durum. Çünkü milletvekili milletin kendisini temsil ediyor.
2: Bulunduğu ortam.
0: Seçildiği andan itibaren Türkiye'deki bütün milli iradeyi temsil edilen bir figür haline geliyor. Yani siz artık o saatten sonra görev süreniz boyunca millete hizmet edebilmek adına milletin istediği şekilde hareket etmek zorundasınız.
1: Hocam aradaki farkı söyleyeceğim yalnız. Atamaları genel başkan seçiyor.
0: Sayın Özgür Özel seçti. Hatta atamaları da şöyle dediler. Hem milletvekili seçiminde hem il başkanı, ilçe başkanı normal şartlarda
1: yani
0: şunu yapacaklar.
1: Vatandaşın karşısına sizin atadığınız kişileri koyuyorsunuz.
0: Tabii.
1: Vatandaş bu insanları seçmiyor. Mecbur kalıyor onları seçmeye.
0: Tabii ki. Şöyle Sayın Özgür Özel ne söylemişti? Demişti ki ben ön seçim yapacağım. Ön seçimi getireceğim. Herkes kendi ilinde, ilçesinde ön seçimle kimi rağbet görüyorsa, az önce dedik ya o ilçede, o ilde rağbet gören biri olması lazım. İşte en azından o insanlara hitap edebilecek, o insanların arasında bir karşılığı olan biri olması gerekir dedik. Sayın Özgür Özel de öyle söyledi geldiği gibi. Peki geldikten sonra seçim yapıldığında ya da atamalar yapıldığında söylediğini gerçekleştirdi mi? Maalesef gerçekleştirmedi. Genel merkeze kim yakınsa, genel merkezi kim ikna edebiliyorsa, genel merkezle kim sıkı bir ilişki içerisindeyse bir bakıyorsunuz ki ilçe başkanı ya da il başkanı genel merkez tarafından atanıyor. İşte az önce onun için söyledim. Eğer genel merkez şunu söylüyorsa, sen benim adamımsın, delegeyi bana göre seçeceksin ve oradan seçilen delegeler sadece bana uy verecek dediğinizde, beklentiniz buysa bir siyasetçiden, o zaman diğer kriterlere bakmazsınız. Normal şartlarda
1: hocam,
0: bir beklenti ne olması gerekir?
1: Geldik yine şaibeli kurultaya yine.
0: İşte yani burada zaten temel nokta orası. Sizin normalde bir siyasetçiden beklentiniz nedir? İldeki, ilçedeki şunu dersiniz. Ya ben bir ana muhalefet partisiyim. Genel merkez adına sen ilde bulunacaksın, ilçede bulunacaksın ve genel merkez adına hareket edeceksin. Ona göre genel merkezin politikası neyse, siyasete bakışı neyse, siyasi ahlak nasıl bir siyasi ahlak benimsiyorsa sen de onu benimsemek zorundasın. Normal şartlarda bir şahıs bir suç işlediğinde kimseyi bağlamaz. Şahsilik ilkesi vardır. Hukukçuyum, kimsenin işlediği suçtan dolayı bir siyasi parti ya da genel merkezi de bağlamamak lazım. Fakat 27 suç kaydı olan bir şahsı seçiliyorsa eğer, orada genel merkeze sorular sormak zorundayız yani. Şimdi görevdeyken bir suça karışabilir mi? Karışabilir, insandır. Suça karıştıktan sonra genel merkez ne yapıyor? Hemen görevden uzaklaştırıyor. Diğer siyasi partilerde bunu görüyoruz zaten. Herhangi bir üyesi bir olaya karıştığında hiç fırsat vermeden uzaklaştırıyor. Diyor ki git yargılaman devam etsin, yargılaman bitsin, temizsen geri gel. Eğer ceza alırsa zaten siyasi hayatı bitiyor o siyasi partide. Burada niye aynı şey geçerli değil? Çünkü genel merkezin bu şahıslardan beklentisinin farklı olduğunu görüyoruz. Zaten büyük ihtimalle şahsın oradaki hiddeti ya da şiddet nefreti de oradan kaynaklanıyor. Bakın ben sizin için her şeyi yapıyorum. Sizin için Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Videolu olarak istifa ettim. Size geldim. Siz gelmeme rağmen büyük ihtimalle kendisinden bunu istemişlerdir. Bakın gelmeme rağmen beni seçmediniz diyor. Bu şahıs Cumhuriyet Halk Partisi'nde olsaydı belki ilçe başkanı olacaktı. Belki devam edecekti.
1: Kendini muhtemelen ortada kalmış hissediyor. Belki de bilseydi
0: kandırılmış.
1: CHP'den istifa etmeyecekti bilseydi.
0: Evet, kandırılmış hissediyor. Çünkü videolu bir şekilde bir paylaşım yapıyor ki Cumhuriyet yeni parti ne yapıyor? Devamlı şu paylaşımı yapıyor. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden il başkanı. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden ilçe başkanı. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden eski vekiller. Devamlı bu paylaşımları yapıyor. Bu paylaşımları pompalıyor. Bu da demek ki bir yeni partinin politikası oluyor. Peki birkaç bu şahsa rakam... da sen istifa et, buraya gel dediğinde bir görev beklentisi olacak. İstifa ediyor, videolu bir şekilde diğer tarafa geçiyor. Fakat beklentisi karşılanmıyor. Evet, karşılanmayınca da böyle bir olay gerçekleşiyor. Bu şu demek değil. Olayı tasvip ediyoruz. Olay olsun ya da olayın olması gerekiyor. Kesinlikle bu bunu söylemiyoruz. En ağır şekilde de kınıyoruz olayı. Fakat olayın asıl sebebinin ne olduğunu bakmak açısından bunu söylemek zorundayız.
1: Şimdi arkadaşlarım...
2: Bir rakam vereyim mi?
1: Tabii hocam.
2: Konu değişmeden tazeliğini korusun diye söylüyorum. Şimdi biraz önce sordunuz ya, bunları millet tanımıyor. Ne vekilleri doğrudan tanıyor ne bilmem kimi. Bakın, şimdi Türkiye'de bir tane devlet başkanı var, Sayın Cumhurbaşkanımız. 600 tane milletvekili var. 17 tane bakanımız var. 922 tane ilçe başkanımız var. Çeşitli partilerden bahsediyorum.
3: Belediye başkanı.
2: Evet. Yani 900, yani şöyle söyleyeyim, ilçe başkanı var. İl başkanı var 81. Siyasetten, yani yerel yönetimlere girersek onlar da o sayıda hemen hemen. 32.314 tane muhtar var Türkiye'de, mahalle muhtarı. Topladık, hepsi yaklaşık 34 bin küsür, yani 35 bin değil. Türkiye'de 89 milyon nüfus var. 60 milyon, yani 59 milyon küsür seçmen var. Seçmen ne demek? Seçme ve seçilme hakkını haiz demek. Yani 60 milyon seçilebilecek aday varken 35 bin kişi seçiyoruz. Yani bu binde 56 demek. Binde 5.6 demek. %0.056. Yani toplumun 0.056'sı 35 bin civarı yapıyor. İşte bunlar.
0: Seçtiniz. Ve bunu seçerken bunu daha yanlış seçiyorsunuz.
2: 60
0: yani.
2: Milyondan bunu mu seçtiniz ya? Bak, 60 milyon 18 yaş üstü insan var. Kadın erkek Türkiye'de. Yani toplamı bu ha. Bütün partilerin. Bütün partilerin meclisin sayısı 600. 600 tane vekil 60 milyondan çıkıyor. Binde kaç hesaplayın. Yani il başkanı dediniz 81 tane. Her partinin. İlçe başkanı dediniz 922 tane. En fazla muhtar var 32.314 tane. 60 milyon gibi büyük bir dev havuzdan seçe seçe seçe, aha bu cinayet işlemeye teşebbüs edecek şahsı seçmişsiniz.
1: Hocam
2: acaba... Bravo, yani tebrik ediyorum, çünkü başka türlü bunu matematiksel olarak anlatmak, başka şeyler var altında. Yani siyaset bilimi çalışması yapan biri olarak şunu düşünüyorum. Artık siz, az önce söylediğim şeyi söylüyorum. Uzmanlığı neyse onunla çalışırsınız siz. Şirkette bir tane muhasebeci ihtiyacınız varsa gidip de başka bir sektörden adam, ne bileyim işte inşaatçı seçmezsiniz muhasebeci olarak. Muhasebeci seçersiniz. Bir tane dolandırıcıya ihtiyacınız varsa dolandırıcı seçersiniz. Maalesef. Onun için dikkat etmemiz lazım. İnsanlar öyle Türk seçmeni, Türk insanı, Türk milleti bu tiplere layık değil. Bu tiplere layık değil. O yüzden herkes aklını başına devşirmesi gerekiyor. Aksi halde bütün dünyayı rezil kefası olacağız sırf bu yüzden.
1: Ahlaki çöküşü arkadaşlarım örnek hazırladılar. Ekrana getirelim dilerseniz. Verelim ekrana, üzerine de konuşalım. Editörüm Aykut Gül hazırladı o görüntüleri. Şimdi ekrana gelecek. Siyasette ne durumdayız? Beşikçioğlu, itirafçı beyanları Etimesgut dosyasında. 5 sene buradayız. Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Ramazan çadırı maliyetinin 100 milyon liraya çıkarıldığı, sahte faturalarla kamu zararına yol açıldı. 486 TL'lik fişin 284.750 liraya dönüştürüldüğü tespit edildi. İhalesi yapılmayan aşevi işi için para ödendi. 680 milyon liralık aşevi ihalesinde usulsüzlük iddiası, yemek hizmeti, mal alımı gibi gösterildi. Kreş ve aşevi işleri ihale tamamlanmadan firmalara verildi. Sonradan sahte taahhüt fişleri ve hak ediş raporları düzenlendi. Şişirilen faturalar, haksız kazanç sağlandı.
0: Bütün bu eylemlerin isnat edildiği şahıs aynı zamanda ne yazık ki kanında, saçında, diğer örneklerinde bir madde çıkıyor. Ve madde bağımlısı. Bu madde bağımlısı olan şahısın yönettiği belediyede bir şahsın hesabına 12 milyon aktarılıyor. Savcılık makamı soruyor. Diyor ki senin hesabına 12 milyon aktarılmış. Bu 12 milyon ne yaptın diyor. Diyor ki borçlarımı ödedim. Bu 12 milyon nereden geliyor? Devletin parası, milletin parası, vergiler, belediyenin parası. Ancak şahıs diyor ki ya bununla ilgili kimse bir soru sormadığı için ben de borçlarımı harcadım. Daha sonra da herhangi kimse sormadı yani. Bakın en basitinden. Diğer tarafta 486 TL'lik fiş 284 TL olarak gösteriyorsunuz.
1: 284
0: aradaki bin. Farka bakar mısınız? Peki bu aradaki fark nereye gidiyor? İşte birilerine gidiyor. Diğer taraftan 100 milyon TL'ye çıkartılıyor Ramazan çadırı maliyeti. Ve böylelikle ne yapıyorsunuz? Kamuyu zarara uğratıyorsunuz.
1: Hocam insanlar sizden kaldırım istiyor, yol istiyor. Düzgün bir belediyecilik çöp toplamanızı istiyor, bir şey istiyor.
0: Evet, altyapı, üst yapı yapacaksın. Hizmet edeceksin. Yapamıyorsan, beceremiyorsan ama milletin vergisini, o yetimin hakkını da yemeyeceksin. Yani belki beceremiyor olabilirsin. Belki bu konuda liyakat sahibi değilsin. Belki bilmiyorsun. Ancak milletin parasını yiyemez. Fakat şu cümle çok vahim. 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin. Aynısı soruşturma dosyasının içerisinde geçiyor.
2: Adi Hocam, bir işe başvururken şöyle ifadelerle rastlar mısınız? En az 2 yıl tecrübe. Bakın bütün bizim öğrencilerimiz ondan şikayet eder ki, hocam biz mezun oluyoruz, işe başvuracağız, hep karşımıza en az 2 yıl, en az 5 yıl. Bazı yerlerde en az 10. Basit bir iş. Yani basit bir hesap kitap işi yapacaksınız. Yani basit bir, ne bileyim, mağazada işte mağaza satış sorumlusu. En az 2 yıl tecrübe falan. Bunlar da niye aranmıyor ya? Ne tecrübesi var yerel yönetimler konusunda?
0: Var tecrübesi hocam. Şöyle tecrübesi şöyle. Sayın Özgür Özel kolunu kaldırdığında ne söylüyor? Ben sende Türk polisini görüyorum. Türk polisinin merhametini
2: hocam,
0: görüyorum.
2: Hocam anladınız mı yani hocam, konuyu? Yani hadi böyle hocam, bir şey şimdi, siyasette ve yerel yönetimlerde olmaması.
1: Tanımadığımızda bir isim değil ki hocam.
2: Hocam evet. Öyle tanıma değil ya. Öyle tanım yani, yani rol başka bir şey. Yani ne bileyim, orada teknik olarak sanatçılar, tabii biz sanatçı değiliz. Orada size verilen bir senaryo, onu aktarıp, o çok büyük yetenek. Çok büyük saygı hak ediyor ama sanatçı kalırsa. Bakın şimdi sanatçı kimliğini zedeleyen bir yapı aslında bu da.
1: Ya ekranda güven kazanmış bir yüz. O anlamda söyledim.
2: Tecrübe başka bir şey. Sinan Bey, tecrübe şu, bakın yerel yönetim ne demek biliyor musunuz? Yerel yönetim finans yönetimi demek. Hizmet planlaması demek, stratejik plan yapabilmek demek. Biraz da siyaset yapabilmek, yani siyaset demek kötü bir anlamda düşünmemek de, halkla temas kurabilmek demek. Halkın nabzını yoklayabilmek demek. Bir taraftan teşkilatçılık demek. Teşkilatlanma demek. Ve liderlik demek. Yöneticiliğin dışında yönetişim demek bu çağda hatta. Yani çok çeşitli teknolojiyi kullanmak demek. Dış bağlantılarla, yani yurt dışındaki belediyelerle temas kurmak demek. Ya çok daha fazla anlatamadığımız şeyler var belediyecilik içerisinde. Ve doğrudan biraz önce söylediğiniz hani yol filan, onların da dışında ne bileyim o ilçeye belirli bir çevre kazandırmak demek. İklim demek. Refah getirmek demek. Çünkü para var sizde, milletin parası. Dolayısıyla böyle bir kapsamlı bir yeteneği mutlak zaruret şekilde haiz olması gereken kadroların sanatçı kimliğini dışarıda bırakıyorum. Hiçbir tecrübesi olmayan insanlardan çıkartılması çok kolay. O yüzden bakın ne demiş ifadesinde yardımcılarına, beni siz mahvettiniz. Eder tabii. Eder tabii. Attığın her imzanın teknik şartnamelerine, ne bileyim teknik konularına hakim olmazsan seni yoldan geçen herkes dolandırır. Hukuk bilmen gerekiyor az bir şey de olsa. Danışmanlarına hakim olman lazım. Ya, onun için
1: herkes kendi işini yapsa problem olmayacak değil. Gibi hocam. Herkes kendi işini yapsa problem olmayacak.
2: Ya şimdi sanatçılardan da çok düzgün belediye başkanlarımız çıktı. Rahmetli Fatma Giri hatırlarsınız, yani Şişli belediye. O da tabii sonradan biraz. Ama dediğim gibi sanatçı olabilirsiniz. Reagan da mesela Cowboy filmi çeviren bir adamdı.
3: Amerikan başkanı oldu.
2: Amerikan başkanı. Yani yaptıklarını...
3: Ama valiliği de var onun.
2: Valiliği de. İşte şey, yani çok böyle sanatçılıktan geçen, askerlikten geçen, medyadan geçen, ne bileyim akademisyenlikten geçen çok devlet büyüklerimiz var. Haşa, hiçbir laf etmiyorum. Ama ne diyorum size? Bunların hepsinin belli eğitimleri var, belli tecrübeleri var, belli görgüleri var. Bir de Türk milleti farklı bir millet. Onunla temas kurmak, Fransız'la temas kurmak gibi olmaz. Fransız bir ekiple, grupla temasınız farklı olabilir. Elinizde bir takım bardaklarla temas, ama Türk milletinin karakteri, kodu farklı. Onu da biliyor olman lazım. Yani yerli ve milli olman lazım.
3: Hocam bir de şöyle bir şey var. Şimdi Sinan Bey, ilçe belediyelerinden bahsediyorum. Yani çok da böyle aman aman toplumun sizden bir beklentisi yok. İlçe belediye başkanının yapacağı işler bellidir. Yani kaldırımdır, hizmettir, yoldur, işte sudur, altyapıdır.
2: Çöp ve, çöp hocam. Tek çöpü toplasa yeter
3: çöp
2: yani.
3: Ve devasa bütçeler var. İşte rakamlara bakıyoruz. Gerçekten olağanüstü bütçeler. Hem İller Bankası'ndan, hazineden oraya ciddi bir aktarım var. Artı belediye verdiği hizmet karşılığında karşılığında vatandaştan devasa vergiler topluyor ve aynı zamanda belediye gelir kaynağı yaratıyor.

0: yapma kapasitesi anlamında da çok ciddi bir kamu kurumu. Buradaki mesele şu, yani siyasete aday olanların ve siyasetçi olanların siyaseti, hepsi için söylemiyorum tabii, bu örnekler üzerinden gidiyorum, siyaset makamını çok fazla ciddiye almıyorlar. Yani çünkü öncelik farklı. Eğer öncelik kamu hizmeti ise bu veya benzeri sorunlarla, bu veya benzeri skandallarla, kepazeliklerle toplum karşılaşmaz. Ama öncelik hırs, büyüme, rant. Meselenin de aslında düğümlendiği yerde burası. Yani sizin
1: Anar üzerine... Hocam, işe böyle başlanır mı? 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar
0: yiyin. İşte onu diyorum. Yani önceliğiniz, yani bir siyasetçi siyaset makamına niye aday olur? En asli görevi kamu hizmeti. Yani sizin elinizde bir bütçe var. Bu hazinenin bütçesi, halkın vergisi. Bunu nasıl 5 sene içerisinde ilçe bir yerel siyasetçi olarak yöneteceksiniz? Siz topluma nasıl temas edeceksiniz? O bölgenin sorunlarını, altyapı sorunlarını, çöp sorunlarını, su sorunlarını nasıl çözeceksiniz? Yapabiliyorsanız nasıl istihdam yaratacaksınız? Asli göreviniz kamu hizmeti. Kamu yararını gözeteceksiniz. Ama bunun yerine maalesef çoğu siyasetçide bu hastalık var. Hırs, büyüme, rant. Ve benzerinde de işte bulaştıkları bu veya benzeri suçlar. Her şeyi bir tarafa koymak lazım. Demin de onu söyledim. Özel hayatınız kimseyi ilgilendirmez. Aile hayatınız kimseyi ilgilendirmez. Olabilir. Ama siyaset makamına, bir kamu kurumuna adaysanız ve oraya yürütüyorsanız dikkat edeceksiniz. Dikkat etmiyorsanız, özensiz bir yaşam tarzınız varsa bu makama aday olmayacaksınız. Ne demek bir kamu görevlisinin uyuşturucu testinin pozitif çıkması, bir belediye başkan yardımcısının testinin pozitif çıkması ve insanların bu onun özel hayatıdır, bir bizi ilgilendirmez demesi, böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir skandal olabilir mi? Böyle bir yaşam tarzınız, böyle bir hayatınız varsa siyasetten uzak durun. Bakın insanların...
1: Hocam, hakkınızda bir yolsuzluk soruşturması varsa, bunun içerisinde de WhatsApp yazışmalarınızda paradan bahsediliyorsa, o özel hayatı da mecbur görmüş oluyor.
0: Mesela şöyle bir ifade olabilir mi? Ben yürüyen bir parayım. Yani şuradan para aldım, buradan para aldım, oradan para aldım. Böyle bir şey. İşte bu neyi beraberinde getiriyor? İnsanların toplumun siyaset makamına güvenini azaltıyor. Ya bu işte en önemli sorun bu. Siyaset, belediyecilik şu değil. Bunun üzerine uzun uzun konuşabiliriz. Yani siz algı yaparak, sosyal medya çıktı, bir tane çalışan bulup bütün günü 2-3 tane böyle denetim yapıp onu sosyal medyanızda koyup tik almak değil. Algı değil. Olgular üzerinden, hizmetler üzerinden 5 sene içerisinde, 5 sene sonra siz hesap vereceksiniz. Sandığın önüne geleceksiniz. Toplum sizden yine hesap soracak. Son olarak şunu söylemek lazım. Gerçekten bu veya benzeri normalde demokratik ülkelerde iktidar partisi, yani iktidarda olan siyasi partide skandallar olur.
1: Hocam, ama maalesef bizim ülkemizde bir tanesi Avrupa'da aylarca konuşulur.
0: Aylarca konuşulur ve maalesef yani muhalefet partisi aylardır 2024 seçimlerinden sonra günümüze kadar 2 seneyi geçti. Sürekli skandallarla konuşulan, algılanan, meşgul eden bir siyaset şeyimiz var. Dünyamız var. Bu da dediğim gibi toplumda neyi beraberinde getiriyor? Siyaset makamına güveni azaltıyor. Kesinlikle. Siyasetçiye olan güveni azaltıyor.
1: Bakın, biraz önce de söylediğim gibi özel hayatı mecbur öğrenmiş oluyoruz yolsuzluk dosyalarıyla birlikte. İlkay Çiçek'in mesajları vardı. Arkadaşlarım paylaşırlarsa üzerine de konuşalım. Adi Hocam, sizinle değerlendirelim bunu. Bebeğim, her şeye dikkat ediyorum, elimden geleni yapıyorum. Tek sıkıntı, kendi aramızda sıkıntı çıkmasa soru yok. Ekrem İmamoğlu pastayı bölüşmede anlaşmadılar, birbirlerini sattılar bebeğim. Ekrem İmamoğlu'nun ayağını kaydıran yine Özgür Özel bebeğim. Yani kendi içimizden satış olmazsa dışarıdan kimse bir şey yapamaz. Hocam, ben devam edemeyeceğim ya. Çok özür diliyorum.
2: Partiyi zirveye taşıdığını söylüyor. Ne yükseltmesi, o dönem Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı aynı tablo çıkardı. Bakın, burada da işte bir itiraf var aslında. Çünkü Sayın Özel'in devamlı ısrarla bu başarı bana aittir dediği kısım çıkıyor.
1: Hocam,
2: fakat
1: şu ayrıntıyı söylemem lazım. Evli ve iki çocuklu, konuştuğu kişi de maalesef sevgilisi.
2: Ya burada normal şartlarda bu konuşmanın, eğer kendi aralarında gerçekleşen bir konuşma olmuş olsaydı, yani siyasetle ilgili olmasaydı.
1: Ya bizi hiç alakalı.
2: Evet. Dosyayı da ilgilendirmezdi. Dosyanın içerisine de girmezdi. Emin olabilirsiniz. Şimdi bu telefonun içerisindeki mesajlar sizce sadece 2-3 tane fotoğraftan mı oluşuyor? Ya da 2-3 tane mesajdan mı oluşuyor? Binlerce mesaj var. Fakat dosyanın içerisine neden girmiyor? Çünkü dosyadaki bilirkişi raporu hazırlanırken şu söyleniyor. Suç unsuru var mıdır, yok mudur? Eğer suç unsuru varsa hocamın söylediği gibi aile hayatıdır, kişisel hayattır, özel hayattır, bu ilgili önemli değil ki. Orada suç unsuruna bakılıyor. Eğer sen işte biriyle görüşüyorsan, yakışıklı boğazlı olarak fotoğraflar atıyorsan, burada sen karşılıklı olarak belediyede dönen dolapları anlatıyorsan, briefing veriyorsan, devamlı her saniye ne yaptığını anlatıyorsa, tabii ki bu mesajlar dosyaya girecektir. Kendisine de sorulacaktır. Hatta bu aradaki telefondan çıkan bilirkişi raporu dosyanın ana delilini oluşturacaktır. Niye? Çünkü telefonunuzdan çıkan her veri tamamen sizi ilgilendiriyor ve onun hesabının veriliyor olması lazım.
1: Şimdi moda oldu, şifrelerini vermek istemiyorlar.
2: Çünkü bunlar çıkıyor. Ancak dikkat ederseniz bu bir telefonun dışarıdan fotoğraf çekimi. Çünkü ilk aşamada gözaltı işlemi yapılırken, daha telefon şifresini vereyim mi vermeyeyim mi bilmeden telefonu kolluğun eline verince, kolluk da hemen ne yapıyor? O konuda hızlı bir şekilde suçla ilgili olan kısımlarla ilgili kendi telefonundan fotoğraf çekiyor. Yani burada bir ekran görüntüsü, başkası tarafından dosyaya sunulan bir veri değil. Ya da üçüncü bir kişi tarafından dosyaya sunulan, ya yapay zeka ile yapılmış gibi bir durum da söz konusu olmayabilir. Zaten öyle durumlarda ne yapıyor mahkemeler? Onu delil olarak kabul etmiyor. Bir ekran görüntüsünü, kaynağı belli olmayan, önü ya da sonu belli olmayan ya da üzerinde oynama olmuş ya da olmamış durumu söz konusu olan ekran görüntüleri ya da verileri mahkemeler delil olarak kabul etmiyor. Onun için telefonu veriyor bir bilirkişiye, bilirkişi uzman olarak onu değerlendiriyor, sonra rapor hazırlıyor, altına imzasını atıyor, ona göre dosyanın içerisine giriyor ki mahkeme de şunu söylesin, bir uzman kişi bu telefonu inceledi ve bu telefonun içerisinden çıkan veriler ne yapıldı, dosyanın içerisine girdi diye.
1: Şunu alalım ekrandan artık da, Menderes Belediyesi rüşvet olayı buraya getirdi bizi.
2: Maalesef.
1: Şimdi arkadaşlarımdan o barkoyu rica edeyim. Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında neler yaşanmış, bari ayrıntılarını paylaşalım. İhbarla başlayan soruşturma, ruhsat ve imar işlemlerinde rüşvet iddiaları üzerinde savcılık soruşturma başlatıyor önce. Teknik takip ve WhatsApp delilleri, teknik takipte elde edilen WhatsApp yazışmaları dosyanın önemli delilleri arasında giriyor. Sizin de söylediğiniz hocam. Ben yürüyen parayım bebeğim mesajı belediye başkanına atfedilen bu ifade soruşturmanın en dikkat çeken delillerinden biri oldu. Belediye operasyonu, belediye binasında aramalar yapıldı. Çok sayıda dijital materyal ve evraka el konuldu. Belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Tabii
2: şimdi o mesajların içerisinde belediye başkanı, işte o gönül ilişkisi yaşadığı genel merkezdeki hanımefendiyle hangi olayı, hangi saatte, hangi tarihte nasıl gerçekleştirdiğini de söylüyor. Şimdi burada diyelim ki o ekran görüntüsü delil olarak kabul edilmesin, önemsiz bir veri olsun diyelim. Peki o ekran görüntüsünün içerisindeki tarih ve saat, orada gerçekleşen olay ne yapıyor? Savcılık makamı onu araştırıyor. Eğer gerçekten öyle bir olay gerçekleştiyse, o zaman bir ekran görüntüsünün ya da telefon raporunun da çok bir önemi yok. Çünkü somut olay var önünde. Somut olay gerçekleşmiş. Örneğin bir otel odasına gidiyor, otel odasının fotoğrafını, saati ve tarihiyle birlikte fotoğrafını atıyor. Burada bakıldığında aynı saatte, aynı tarihte, aynı otelde kaydının olduğu çıkıyor. Yine bakıyorsunuz ki ihaleyle ilgili ya da şoföründen para aldığı ile ilgili olan beyanları var. Hangi ihaleyi nasıl verdiğini, kime verdiğini, şoföründen nasıl para aldığını, üçüncü şahıslar üzerinden nasıl para alındığını tarihleriyle birlikte anlatıyor. Bunlar HTS kayıtları, baz verilerine bakıldığında o tarihlerde nasıl bir görüşme gerçekleştirdiğiyle ilgili zaten dosyanın içerisinde veri giriyor. Bunlar hepsi delil. Tabii ki bu bir soruşturma. Soruşturma niye yapılır? Evet, elde edilmiş olan deliller suç unsuru taşıyor mu, taşımıyor mu? Bir gerçekten kuvvetli bir şüphe var mı? Suçun oluştuğunu gösteren delil var mı, yok mu? Savcılık makamı ona bakıyor. Hali hazırda şahıs tutuklandı. Sulh ceza hakimliği de demek ki dosyanın içerisindeki delillerin şahsın tutuklanması için yeterli olduğunu söyledi. Bizim görmediğimiz, bilmediğimiz birden fazla delil var bu dosyanın içerisinde daha. Hocam, İddianamesi hazırlandığında daha net göreceğiz
1: hocam,
2: yani.
1: Ben kendimi bildim bileli siyasetin içerisinde 3-5 böyle yolsuzluklar oluyordu, çıkıyordu da. Ama hiç bu kadar ardı ardına, ardışık bu kadar yolsuzluk görmemiştim.
2: Ya şimdi bakın ya, Sinan Bey, tekrar bir yeri kaçırıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

0: yolsuzluktan tutuklandıktan sonra Manavgat'ta baklava kutularında para alan belediye başkanı çıktı. Aynı siyasi parti, aynı genel merkeze bağlı. Normal şartlarda bir siyasi partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yolsuzluktan gözaltına alınırsa diğer belediyeler ne yapar? Kendisine çeki düzen verir değil mi? Yaptığı işe daha çok özen gösterir. Genel merkez belediyeleri denetlemeye başlar. Ya der ki İstanbul'da böyle bir olay varsa acaba biz diğer belediyeleri kontrol edelim. Belediye başkanlarını kontrol edelim. Genel merkezin diğer belediyelere yazı göndermesi gerekir. İşte eleman görevlendirmesi lazım, müfettiş gidip oraları incelesin. Bir yolsuzluk var mı yok mu, en azından daha kulluk ortaya çıkartmadan ben çıkartayım demesi gerekir. Eğer genel merkez yolsuzluğu savunuyorsa, eğer genel merkez şunu söylüyorsa, ya bu belediye başkanına yapılan operasyon siyasidir derse, belediyeye yönelik gerçekleşen operasyona sen siyasi gözle bakarsan, o zaman yolsuzluk soruşturması devam ederken baklava kutusunda paraları görürsünüz. Şimdi bu yazışmalar, bu konuşmalar bakıldığında bu şahsın operasyonu İmamoğlu dosyasında neredeyse bir yıl sonra. Yani bu gerçekleşen eylemler, İmamoğlu yakalandıktan sonra gerçekleşen eylemler.
1: Şimdi hocam,
0: Ataşehir Belediyesi öyle, Büyükçekmece Belediyesi öyle, bakıyorsunuz ki Aziz İhsan Aktaş dosyası öyle. Hangisini elinize atarsanız atın, bakıyorsunuz ki genel merkez tarafından burada bir siyasi dava olduğu, hukuki bir dava olmadığı tezi öne sürülüyor. Şimdi böyle bir tez öne sürülünce...
1: Şimdi sadece onu söylemiyorlar. Sosyal medyada da yazıyorlar. Hep mi CHP?
2: Sinan Bey bir şey ilave edebilir mi? Çok önemli bir şey söyledi Halil Bey. Şimdi bu kadar operasyon yapıldı belediyelere. Birinden, ikisinden, üçünden sonra hadi diyelim ki onların dediği gibi bazıları siyasi operasyon, onların iddia ettiği gibi. Peki kendilerinin de kabul ettiği, gerçekten burada yolsuzluk yapıldığını kabul edip ihraç ettiği şeyler var, belediyeler var. Peki genel merkez, bütün bu elinde 200'den fazla belediye var. Bunları denetlemek için bir müfettiş ayırıp kendi parti içerisinde bir komisyon kurup gerçekten de bak burada bir sorun var, tek tek bir denetleme mekanizmasını kurup devreye sokup tek tek bu ilçe belediyelerine, il belediyelerine gönderip nedir bu sorunlar araştırıldığına dair de bir örnek yok. Yani burada ana muhalefet partisinin de kendi açısından bu sorunların yönetiminde ciddi bir sıkıntı ortaya çıktığını bize gösteriyor. Yani kendilerinin kabul edip partiden ihraç ettiği belediyeler örneğinden hareketle böyle bir mekanizma kurup, böyle bir komisyon kurup, işte müfettiş her neyse tek tek gönderip bir belediyelere, yerelde böyle bir sorun var. Bazı siyasetçiler suça bulaşmış, bazı siyasetçiler rüşvet almış, yolsuzluğa bulaşmış, ranta bulaşmış. Biz bunu nasıl denetleyebiliriz, nasıl bunun önünü kesebiliriz? Burada bence ciddi bir sınıfta kalma söz konusu. En azından bunu yapabilirlerdi.
0: Daha tuhafını söyleyeyim mi hocam? Bu belediyelere yapılan operasyonlarda onlardan önce devamlı genel merkeze bilgiler paylaşılır yani. Genel merkeze taleplerde bulunur. Bakın ilimizde böyle bir sorun var, böyle bir sıkıntı var. Bununla ilgili çözüm arayın derler. Ama kimse kulak asmaz. Zaten bu soruşturmaların hepsinin kendi arkadaşları, kendi ihale verdikleri şahısların ihalelerinde bir yolsuzluk ya da işte payını eksik tuttuklarında gidip şikayetçi oldukları bir durum söz konusu. Bütün dosyaların içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi üyesi, kendi çalışanı, kendisine gönül vermiş olan şahısların gidip kendi belediye başkanlarını ya da işte burada meclis üyelerini şikayet ettikleri bir ortam var.
1: Rant kavgası yani.
0: Bir de şöyle hem bir şey var. Hem rant çıkar kavgası yani.
2: Bir de Hadi Bey şöyle de bir şey var. Şimdi siz bütün bu operasyonların hepsine siyasi deyip algı deyip derseniz burada yargı bürokrasisini de kitlemeye çalışıyorsunuz. Yani şöyle diyorsunuz aslında yargı. Burada bir suç var. Yargının buraya müdahale etmesini engellemeye çalışıyorsunuz. Tabanı da hareketlendirerek, bir algı ortaya çıkarak, siyasi operasyon süsü vererek yargıyı var olan bir suçu çözmeye yönelik harekete geçmesini de engellemeye çalışıyorsunuz. Bu daha vahim. Yani yargının kilitlenmeye çalışılması.
1: Hocam yarım kalmıştı, tamamlayayım. Sosyal medyadan da yazıyorlardı. Hep mi CHP? Bu soruya Adalet Bakanı Akın Gürlek yanıt verdi. Paylaşayım hemen. AK Parti ya da CHP diye bir şey yok. Olgunlaşmış soruşturma olursa yapılır. Savcılık A partisi, B partisi diye hareket etmez. Dosyanın kapağındaki isimler anlam ifade etmez. Cumhur İttifakı'ndan 30 belediye başkanına işlem yapıldı. Mahkumiyet verilen başkan sayısı 13.
0: Bakın bu çok önemli.
1: Yargılaması devam eden başkan sayısı 7. Yani hani diyorlar ya hep mi CHP?
0: Ceza alan belediye başkanı 13 tane. 13 tane mahkumiyet verilen başkan var. Ve bunlar da Cumhur İttifakı

0: siyasi parti ne yapar? Şahıs suça bulaştığında, işlem, adli işlem başlatıldığında şunu söyler. Der ki sen adli işlemini devam ettir. Ancak benim ismimi kullanma. Benim siyasi partimi, benim o rozetimi çıkart. Temizlendikten sonra gel. Temizlenmezse zaten gerekli olan cezayı alacak. Fakat burada savcılık makamı hiçbir şekilde bir ayrım yapmıyor Sayın Adalet Bakanı dediği gibi. Kendisine bir ihbar yapıldığında o ihbarı değerlendirir. Şunu söyleyelim. Bütün Cumhur İttifakı'nın belediyelerinde Cumhuriyet Halk Partisi ya da Yeni Parti'nin üyeleri yok mu? Meclis üyeleri yok mu belediyelerde? Var. Peki o belediyelerde eğer illegal bir iş dönüyorsa, eğer o belediyelerde gerçekten hukuka aykırı bir işlem varsa, bakın bilmiyorum. Eğer varsa o belediyede bulunan Yeni Partili meclis üyesi ya da Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi neden dosyasını oluşturup savcıya vermiyor, sonra açıklamıyor? Demiyor ki ya burada şöyle bir ihale usulsüzlük karıştırıldı. Ya da burada şöyle bir durum söz konusu oldu. Bunu da bakın biz belediye meclis üyesiyiz, tespit ettik ve bununla ilgili bir başvuru yaptık ancak başvurumuz değerlendirilmiyor. Böyle dediğinde biz de çıkalım burada, onun üzerine konuşalım.
1: Kemal Hocam, nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Akın Gürlüğ'ün yani, açıklaması?
2: Tabii bağımsız mahkemeler, yargı hakikaten Türkiye'de bu konularda hiç taviz vermiyor benim gördüğüm kadarıyla. Partiler arası ayrımcılık zaten teknik olarak mümkün değil. Çünkü onun sadece savcıdan ibaret olan bir mekanizma olmadığını görüyoruz. Mahkemeler var, yargıçlar var, savunma mekanizmaları var.
0: Şikayet kısmı var.
2: Şikayet kısmı hocam var. Yani bu süreçte bir savcımızın kayırma yapması bile mümkün değil. Teknik anlamda mümkün değil. Ha yapabilir, o da yapabilir. Belki gözden kaçırabilir ama Türkiye'deki temiz siyasetle ilgili yapılması gereken en önemli adımlardan bir tanesi ilk baştaki adaylık mevzuatını düzgünce yapmak. Yani aday adayı seçerken biraz önce 27 suç kaydından mürekkep bir şahsı değil, bu işi yapabilecek adayını doğru düzgün seçmekte yatıyor. Onu seçtiniz mi geri kalan hikaye zaten rahatlıkla oluşur. Arkasından göreve başladığı andan itibaren belediye reisleri bir şekilde artık kamu personelidir. Yani kamuya mal olmuştur. Yaptığı tüm çalışmalar kamu çalışmasıdır. Doğrudan vatandaşa hizmetle mükelleftir. Onun seçilmiş olması bu konuyu değiştirmez. O yüzden benim bu şahsi kanaatim, çok eleştirilecektir tahmin ediyorum ama yani sanki böyle belediye başkanlığını almış şahısların bağlı bulundukları partiyle olan bağını biraz gevşetmek lazım. Az önce Hadi Bey dedi ya, işte genel merkeze...
1: O ne demek hocam?
2: Efendim?
1: Ne anlama geliyor?
2: Yani yerel yönetimleri yerinden yönetimi zayıflasın anlamında söylemiyorum. Çünkü genel merkezler dediği Hadi Bey'in bir siyasi partinin teşkilatının en başındaki mekanizma, kurum. Şimdi genel merkez genellikle kendi yapmış olduğu siyasi çalışmalarda oy devşirme, oy kazanma derdinde. Belediye başkanı orada hizmet derdinde. Şimdi bu bağı gördük ki çok sıkı kurduğunuzda Ekrem İmamoğlu çetesi çıkıyor ortaya. Bu bağı çok sıkı bir şekilde kurduğunuz zaman işte Özgür Özel beyefendinin kurduğu sistem çıkıyor ortaya. Yani belediyelerdeki gelirler illegal yollarla, bir takım kılıflarla, iştirakçılar kurarak, ortaklıklar, şirketler teşkil ederek kendi o yandaş gruplarının da içinde görevlendirmek suretiyle paraları hortumluyorlar. Nereye gidiyor paralar? Şahıs ceplerine gidiyor. Bir de genel merkezin işte siyaseten kurguladığı finans sistemine akıtılıyor. Şimdi böyle genel merkeze siyasi partiye akıtılan mekanizmalar içerisinde en tehlikeli olan şu, bu paralar işte o merkezin çalışmalarından ziyade şahısların ceplerine gitmeye başlıyor bir süre sonra. O yüzden sanki bilmiyorum, bu benim şahsi kanaatim, tartışılabilir. Yani siyasi partilerle yerel yönetimlerin en azından kamu çalışmalarını önceliklendirdiği bir sisteme dönüşmesi gerekiyor. Ve denetim konusunda da bir şey söyleyeyim. Orada da bazı sorunlar var. Hocam ifade ettiler ama İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz görevden almayla etkili. İçişleri Bakanlığı'nın denetim sistemleri var. Sayıştay'ın denetim sistemleri var. Hadi bağlı bulunduğu genel merkezlerin, siyasi partilerin denetim sistemleri var. Bütün bu denetim sistemlerinin gözünden kaçıp da 560 milyar Türk lirasını Ekrem İmamoğlu suç çetesinin buharlaştırmasını ben anlamıyorum mesela.
0: Hocam şöyle evrak
2: üzerinde... Ben şöyle anlamıyorum. Yani bu denetim sistemlerinden birinin mutlaka ve mutlaka gözünden kaçmaması gerekiyor.
0: Hocam şöyle bir durum söz konusu. Evrak üzerinde bir denetim yapıldığında evraklar hazırlanıyor.
2: Hocam

0: Biliyorum
1: özellikle
0: ama
1: soruşturmada.
0: Bak Sayıştay'ı siz benden çok iyi biliyorsunuz. Estağfurullah. Nasıl denetliyor? Çok şahit de olduğumuz var. Şimdi geliyor diyorlar ki Sayıştay üyeleri bir kurumu denetleyecekten. Diyor ki kurum için getirin bakalım defterlerinizi, evraklarınızı. Getiriyorlar. Her şey düzgün. Orada Sayıştay üyesi uzmanlar var. Hakikaten onların hakkı yenmez. Onlar çıkıyor diyor ki 100 Türk lirasını aldığı bir atıyorum peçete kutusu var. 100 taneden mürekkep 100 Türk lirası. Bu sadece faturalandırılmış olabilir. Resmi bir yerden alınmış olabilir. Ama piyasadan araştırıyorlar. Bu kalitede başka fiyat yok muydu? Eğer 50 Türk lirasına rastlarlarsa bir yerde bunun hesabını soruyorlar. Hatta bu hizmeti bu kadar yüksek kaliteli bir peçete grubuyla mı karşılamak zorundaydınız? Daha düşük maliyetli bir peçete, daha düşük nitelikli bir peçeteyle karşıla... Ya bence de örnek veriyorum. Ya böyle bir mal ve hizmeti...
2: Sonuçta bunu ihaleyle almıyorlar mı hocam?
1: İşte ihale kanunundaki... Hocam bu sefer buraya geliyor. İhale kanunundaki eksikliklere geliyor.
0: Titizliği yani. Söylüyorum sayın hocam. Evet. Yani gerçekten çok titiz denetliyorlar.
1: Çünkü orada ihale kanunu orada bir yetki veriyor hocam. Diyor ki sen bir iki firmadan eğer teklif aldıysan o teklif aldığın firmalar arasında en iyisini seç. Ancak sen 3 tane firma ayarladıysan ona göre teklifler verdirdiysen bu sefer yine kılıfına uydurmuş oluyor. Ya da diğer tarafta bir tarafta 50 lira peçete var bir tarafta 100 lira var diyorsunuz değil mi?
0: Evet.
1: 100 lira olanı seçiyorsunuz altına bir iki tane cümle yazdığınızda şu şu şu sebeplerden dolayı bu seçildi dediğinizde onu makul hale getirebiliyor çünkü ihale kanunu o izni veriyor.
0: Versin.
1: Yani ihale kanunu değiştirmek gerekiyor bu şeyde, konuda.
0: Bir sanatçının imza gününde işte 100 milyon Türk lirasını sanatçıya imza gününde verilmiştir ya da konser parası 50 milyonluk konser her şeyle beraber 250 milyon kasadan çıkış yapmışsın. Bunun hesabını işte
2: sanatçılar
0: orada...
2: Sanatçılar biz o kadar almadık diyorlar.
0: Almadık diyor işte almayan kısmı başkalarının cebine. İşte bunu da denetliyor Sayıştay. Dolayısıyla bu kadar şeyin gözden kaçması ilginç. O denetim mekanizmalarımızın tekrar gözden geçirmesi lazım ve işlem kim yapacaksa yani işlem merciği işlemlerin anında yapılması lazım. Çok uzun vadeli bir takım işte soruşturma gereği midir bilmiyorum. Toplanan deliller, kanıtlar olgunlaşsın diyor ya Sayın evet. Adalet Bakanı.
1: Yani bir suç oluşup oluşmadığı araştırılması.
0: Olgunlaşma süreçlerini belki tekrar değil mi gözden geçirmekte fayda olabilir.
2: Hocam İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin bazı paylaşımları var. Rakamlarla paylaşımlar. Toplam 1048 belediyeye soruşturma 31 Mart 2024'ten bu yana. 472 AK Partili belediye, CHP'li 217 belediye, MHP'li 78 belediye, DEM Partili 16 belediye. %45'i AK Partili belediyeler. AK Partili belediyelere soruşturma açılmadığını iddia edenlere rakamlarla cevap verilmiş durumda. Bunu da paylaşmış.
1: İşte az önce dediğimiz gibi yani siz şimdi belediyeyle ilgili bir soruşturma izni veriliyor. Belediye soruşturuluyor. Diyelim ki o soruşturma makamı yanlı davranmış olsun. Diyelim ki gözden kaçırmış olsun. Abi sen burada belediye aynı belediyede bulunan muhalif olan kesimden kendisini gören ya da o partiden seçilen olan şahıs belediye meclis üyesi elindeki belgelerle bilgilerle bu soruşturma makamının önüne koy. Hadi diyelim ki soruşturma makamı burada soruşturmayı mı yürütmedi? Kamuoyunun önüne koy. En büyük burada tepki nerede geliyor? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan geliyor değil mi? Yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıyordu diyordu ki ya işte burada yolsuzluklar yapılmış bizden önce şöyle yapılmış böyle yapılmış ama hiçbir zaman kamuoyunun önüne çıkıp bakın şu evrakta şu kalemde şu şekilde bir yolsuzluk yapıldığı ile ilgili hiçbir anlatıma rastladınız mı? Ya da İstanbul iki dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Çıkıp bir önceki dönemle ilgili herhangi bir ihale herhangi bir olayla ilgili evraklarıyla bilgilerle bir paylaşım yapıldı mı? Ya da bununla ilgili raporlar hazırlanıp savcılığa verildi mi? Bizden önce böyle yolsuzluk yapılmıştır diye. Yani eylem mi gerekiyor, söylem mi gerekiyor? Madem varsa o zaman eyleme geçmen lazım. Yoksa söylemde kaldığı zaman sadece bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Algı oluşturmaya çalıştığınızda da Sayın Bakan çıkıp 472 tane AK Partili belediye soruşturma yapılmıştır, izin verilmiştir. 78 tane Milliyetçi Hareket Partisi belediyesine soruşturma izni verilmiştir dediğinde o zaman bu algınız da çökmüş oluyor.
0: Başka bir algı daha var ama o algı da şu. Derler ki işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığı seçimini almış olan belediye başkanları Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçtikten sonra soruşturmadan kurtulmuştur.
2: O da çok söyleniyor.
0: Ya bu algı da çok saçma bir algı. Şundan saçma. Çünkü

0: Bu geçen 81 galiba toplamda millet belediye başkanı partisi değiştirmek zorunda kalmıştır. Neden? Çünkü orada kalmaya devam etseler bu suç batağının içine girecekler. O kadar çok sıkıştırma var ki genel merkezlerden, milletvekillerinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni parti grubuna geçenler özellikle belediye başkanına yolsuzluk yapması için baskı yapıyor, sıkıştırıyor. Dolayısıyla o suça bulaşmamak için mecburen parti değiştirmek zorunda ve huzur buluyorlar. Daha rahat çalışabiliyorlar. Daha rahat, baskısız, yerinden yönetim esaslarına uygun, şeffaf, hesap verilebilir bir platformda belediye başkanları halka hizmete devam ediyor. Bak o da çürük. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? İçinde suç varsa Adalet Bakanımız ne diyor? Partisiz bir yaklaşım var şu an diyor.
1: Bir de hocam şöyle de bir şey var. Şimdi biz bence tanık olduğumuz şey çok tuhaf bir şey. İlk defa hep olmuştur ama bu ilk defa bu kadar ayyuka çıkmıştır. Yani yerel siyaset imkanlarıyla genel siyaseti dizayn etme girişimi aslında. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 2024 seçimlerinde birinci parti işte birçok belediyeyi, büyük şehri aldıktan sonra buradan bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik ciddi bir hamle yaptı. Aslında İstanbul Büyükşehir özelinde bunu söyleyebiliriz. Bu neyi beraberinde getirdi? Bir havuz oluşturuldu. Sen şu kadar, sen şu kadar, sen şu kadar ver deyip oradan oluşturulan havuzla Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreç genel siyaset dizayn edilmeye çalışıldı.
2: Hocam şöyle bir yöntem de olabilir mi? Nasıl olsa kazanacağız gibi gözüküyor.
1: Evet.
2: Ne yaparsak yapalım üstünü örteriz gibi mi?
1: Evet kesin. Bir de şöyle var, yani şunun farkına varmadılar bence. Yani bizim arkamızda ciddi bir şey var, toplumsal kesim var, işte oy oranı neyse hiçbir şekilde bize dokunulamaz. Ama bu ortada bir suç varsa, hocam bahsetti ondan, dokunulmama durumu olamaz. Gelen şikayet var, açılan soruşturmalar var. Bunların sümen altı yapılması olabilir mi? Siz eğer bunu toplumsal kesime güvenip suç unsuru oluşturacak eylemlerde bulunmaya devam ederseniz ve yargının size müdahale etmesini de siyasi operasyon olarak nitelendirirseniz işte o zaman hukuk devleti olmaktan çıkarız biz. Hukukun asli görevi nedir? Bu veya benzeri suç unsuru oluşturan oluşumlara karşı mücadele etmek. Bence bu 2024 yerel seçimlerinden sonra oluşturulan o havuzla, finansla birlikte ve yerel belediyeler, yani belediyelerin elindeki bu imkanlarla genel siyaset dizayn edilmeye çalışıldı. Ve artık iş orada şirazeden kaydı. Şu an mesela dava dosyalarını hepimiz takip ediyoruz. Mahkemelerdeki soruşturmaları, kavuşturmaları takip ediyoruz. Ne diyor? Diyor ki bana denildi ki sen aday olacaksın. Bana bu kadar ver. Sen şu ilin büyükşehir belediye başkanı olarak aday göstereceksin ama bu kadar vermelisin. Soru şu. Bir kamu görevi ifa ediyorsunuz. Yani aldığınız büyükşehir belediye başkanının aldığı maaş ne kadardır? Hadi 120-130 bin TL. 5 milyon, 10 milyon euro, 20 milyon euro, 3 milyon euro getirdim, verdim. Ne bunun? Sen hayatın boyunca sadece belediye başkanı olarak çalışmışsın. Bu paranın kaynağı ne? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu aslında işte burada demek
2: sorgulanması gereken
1: gereken bu, yani bu devasa büyük rakamlar. Yani
0: hocam,
1: sonuç
0: 350 bin lira maaş alan belediye başkanına 1 trilyon liralık bir arazi tahsis ediyorsun. Yani işte, 1 trilyon dolar demeyeyim de hani o kadar yüksek belki o kadar vardır. Yani 1 trilyon dolarlık paha biçilmez araziler yok mu kıyılarda falan? Yani bir tane belediye başkanı 350, onun şeyde yazar maaşları, büyük şehrin ne kadar alacağı, şehrin, ilçenin maaşları bellidir.
3: Belli.
0: Dolayısıyla böyle bir maaşlı kişiye sen işte 1,5-2 trilyonluk dolarlık belki de arazileri tahsis ediyorsun ve imara açma yetkisi
1: veriyorsun. İşte yani mesela Uşak belediye başkanı, uzun dönem milletvekilliği, belediye başkanlığı, şahsi servet düşmanlığı yapmıyoruz. Ama bir kamu görevi ifa eden, hayatı boyunca bu işte uğraşan birinin bu maaşla elde edebileceği rakamlar mı bunlar? Ve bu isimler genel siyaseti dizayn etmek istiyorlar. Bence işte bu karşılaştığımız sorunlar, soruşturmaların asıl şeyi bu. Bu sorgulanması gereken noktalardan
2: hocam,
1: biri bu.
2: Bunların normalleşmemesi lazım.
3: Kesinlikle.
2: Tepki gösterilmesi
1: evet,
2: lazım.
1: En önemlisi
2: çünkü her yeni gün yeni bir yolsuzluk çıkıyor. Sanki normalleşiyormuş gibi. Aslında bunlar çok büyük skandallar. Şimdi bu bölümü noktalamadan önce tabii siyasetteki bu ahlak durumunun topluma nasıl yansıdığını göz atacağız. Z kuşağı ile ilgili arkadaşlarım bir veri hazırladı. Arkadaşlarımdan rica edeceğim. Z kuşağındaki o çeteleşmeler toplumun çığ

0: Hemen paylaşalım. Ankara'da kız kardeşini taciz edenlere tepki gösterdiği için öldürülen Hakan Çakır'ın katilleri 14-16 yaşında. İstanbul'da Matiye Ahmet Minguzi'yi öldürenler 15-16 yaşında. İstanbul Kağıthane'de kuyumcuyu öldüren maskeli tetikçiler 14 yaşında. İstanbul Sarıyer'de Mir Hüseyin ensesinden bıçaklayan kişi 16 yaşında. Muğla Menteşe Belediye Başkanı'nın ailesinin evine molotof atanlar 15-16 yaşında. Suç iyice aşağıya inmeye başladı. Daha da devam ediyor. Gaziantep'te Eyüp Arıcı'yı bıçaklayan 6 kişi 14-15 yaşında. Adana'da pastaneye el bombası atan 16 yaşında. Avukat Serdar Ökdem'e suikast yapanların ikisi 16 yaşında. İzmir Balçova'da pompalı tüfekle karakol basıp 2 polisi şehit eden DH üyesi 16 yaşında. Suç çok aşağı inmeye başladı. Uyuşturucu kullanımı da böyle. Bir çöküntü var hocam. Bir ahlak çöküntüsü var. Siyasette de var. Topluma da yansıyor.
1: Çünkü toplumun önünde bulunan şahıs eğer suça bulaşırsa, bununla ilgili bir tepki gösterilmezse, o zaman bundan örnek alan, bunu kendisine işte örnek olarak gören kişi de ne yapacaktı? Suçun sanki çok normalmiş gibi gösterilmeye çalışıldığı bir ortam oluşmuş olacak. Yani düşünsenize, bir belediye başkanı yasaklı maddesi pozitif çıktığında siz toplumla herhangi bir şekilde yasaklı maddenin kötü olduğunu söyleyebilir misiniz? Rol model olarak kimi gösteriyorsunuz? Bakıyorsunuz ki sanatçısı. Diğer tarafta bir bakıyorsunuz ki dizi oyuncusu, aktörü, tiyatrocusu. Bunların hepsine bir bakıyorsunuz ki soruşturmaların içerisinde hepsinin testlerinin pozitif çıktığını görüyorsunuz. Şimdi böyle bir ortamda bunları örnek olan şahısları ne yapacaklardır? Ona benzemeye çalışacaktır. Ona benzemeye çalışırken de ne yazık ki o da suça bulaşacaktır. Diğer taraftan suça bulaşmış olan şahsı eğer sen dışlamıyorsan ya da en azından suça bulaşma konusunda tepkini ortaya koymuyorsan, o zaman suça bulaşmayı bir marifet olarak görecektir. Şimdi 27 suç kaydı olan birini sen ilçe başkanı yaparsan, ben işte yarın öbür gün siyasete gireceğim, sicilim bozulmasın diyen biri çıkar mı sizce? Diyecek ki ya ben 27 tane suç kaydım olsa bile zaten bir ilçe başkanı olabiliyorum, bir milletvekili olabiliyorum, bir il başkanı olabiliyorum, genel merkezde görev alabiliyorum, beni belediye başkanı yapıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda suçu işlemenin önüne geçme gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ancak her şey sadece cezanın arttırılması ya da kanunu ortaya koymak değil ki. Çünkü biz evet tabii ki cezalar artacak, cezaların artması gerekiyor. Caydırıcı olması lazım. Fakat toplum olarak biz eğer kültürden ahlaklı bir şekilde bir iş ve işlemin içerisine girersek yeni gelen nesil de ona göre şekillenir. Çünkü yeni gelen nesil kimi görecek? Çocuk ilk başta kimi görüyor? Kendisinden büyüğünü görüyor değil mi? Anne babayı görüyor evin
0: hocam,
1: içerisinde.
0: Galiba bu ahlaksızlık kolay para kazanmaktan geçiyor. Sonucu bu galiba.
1: Ama işte bakın burada temelinde bu yatıyor işte. Az önce Anar Bey ne söyledi? Siz 100 bin lira 200 bin lira maaş alıyorsunuz ama milyonlarca dolar biri sizden talep ediyor, veriyorsunuz. Bakıyorsunuz ki herhangi bir şeyi yok, bir maaşlı biri, ancak adam villada oturuyor, villanın kirası maaşının iki katı. Şimdi böyle bir şey olunca sen de ona benzemek istemez misin yani? Onun gibi olmak istemez misin? Diğer tarafta bir bakıyorsunuz ki işte o soruşturmaların içerisinde devasa devasa paralar dönüyor. Diğer tarafta bakıyorsunuz ki bir cemaatin içerisinde örgütlü bir yapı var. Milyarlarca TL'den bahsediyorsunuz yani. Kilolarca altınlar çıkıyor ortaya. Şimdi bunu gören şahıs şunu söyler mi? Ya ben alın teriyle çalışıp biraz para kazanayım. Herkes kolay paranın derdine düşmüş olacaktır. Ya da diğer tarafta kara paranın aklanmasıyla ilgili dosyalar yansıyor kamuoyuna. Ağır cezalar vermediğinizde ne olacaktır? İnsanlar diyeceklerdir ya ben de bu işin içerisine gireyim. Hatta biz şeyde Dilan Polat dosyasında en çok bu konuyu konuştuk. Ne kadar büyük devasa paraların döndüğü bir dosyada Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldı. 9 ayın sonunda da şahıslar serbest bırakıldı. Şimdi böyle bir ortamda bir şahsa şunu söyleyebilir misin? Kara para suçuyla ilgili ağır cezaların olduğunu. Normal şartlarda ağır cezanın veriliyor olması
0: gerekiyor.
1: Hocam
0: çok seviniyorum. Bu örgütlerle uğraşmalarına, çocuklara da verilen cezaların arttırılmasına bu işleri temizlemek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Hadi Hocam. Ağzınıza sağlık. Anar Hocam çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık. Kemal Hocam çok sağ olun. Tamam. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Bölümü noktalayacağız yavaş yavaş değerli izleyenler. Gece Ajansı'nı çocuklar hem sanal dünyada hem de sokakta oyun oynarken akran zorbalığıyla karşı karşıya kalıyor. Güvenli alanları her geçen gün daralan miniklerin psikolojisi bu durumdan nasıl etkileniyor? Uzmanlar ebeveynleri hangi kritik uyarılarda bulunuyor? Cevabını paylaşacağız ve bu bölümü noktalayacağız.

0: çocuk seslerinin yankılanmadığı sokaklar, sessizliğe sallanan salıncaklar ve çareyi sanal dünyada bulan çocuklar ne sokakta oynayabiliyorlar ne de ekranı aşabiliyorlar.
1: Ben sokağıma bile çıkaramıyorum çocuğumu. Hep evde benim çocuğum.
2: Top oynayamıyor yani çocuklar sokakta.
3: Bir tane abla kızıyor.
4: Çok ses çıkarmayın, vurun neyin diye arabalara.
0: Çocuklar kısıtlanıyor. Hep evin içinde.
5: Çocuklar bahçeye çıkıyor mesela. Ses yapıyorlar diye azar işitiyoruz.
6: Biri tarafından şiddetle uğranacak diye korkuyoruz.
7: Başlarında aile olmalı.
8: Hani cezai işlem uygulanması lazım bazı şeylerde.
0: Çocukların oyun alanları giderek daralıyor. Sokakta oynayan çocuklar kimi zaman gürültü şikayetiyle karşılaşıyor, kimi zaman da güvenlik sebebiyle aileleri tarafından dışarı çıkarılmıyor. Çocuklar için de tek bir alternatif kalıyor, o da ekranlar. Tabletler, telefonlar, bilgisayarlar. Ancak sanal dünyada da çocukları bekleyen büyük tehlikeler bulunuyor.
9: Sokaktaki oyunların dijital oyuna göre daha kıymetli bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü gerçeklikle temasları çok daha fazla.
10: Dijital dünyadaki tehlikeler çocuğun sokaktaki yaşayabileceği tehlikeler kadar fazla diyebiliriz. Hatta yeri geldiğinde daha fazla olabiliyor.
11: Yani biz şu an tatildeyiz mesela ama sürekli bir tablet, televizyon. Bahçeye çıkıyoruz, ses yapsalar şikayetçi oluyorlar belli yaş grupları.
12: Yaşlı amca var, o bazen kızabiliyor.
0: Ne söylüyor?
12: Yani bazen çok ses çıkartınca kızıyor.
11: Tek başına bırakamıyoruz çocukları. Ben mesela sürekli yanındayım çocuğumun. Hani olur da biri bir şey yapar, biri bir şey söyler diye. Tehdit altındayız sürekli yani.
0: Gerçekten de çocukların oyun alanı daralıyor. Çocuklar kısıtlanıyor. Hep evin içinde.
11: Yani hep evde. Ben bir yere götürürsem götürüyorum. Onun dışında hep evde benim çocuğum.
0: Çocukların hani dışarıda olması gerekiyor aslında. Bir enerjilerini atması gerekiyor. Sahipsiz bırakamıyoruz. Bu duramıyor, bu da park istiyor. Onu burada bırakamıyorum. Çünkü biri tarafından şiddetle uğranacak diye korkuyoruz. Niye ses çıkarıyor, niye şey yapıyorlar, çocuklara bağırıyorlar, çağırıyorlar.
5: Bir ara kendini eve hapsetti. Oğlum hiç çıkmak istemedi. Ekran karşısında kendini daha güvende hissediyor.
2: Nerede oynayacak bu çocuklar? Günah yani.
8: Yani biz bile ne yapacağımızı bilmiyorum. İki tane oğlum var. Onlarla nasıl vakit geçireceğimizi bilemiyoruz.
0: Sokakta oynayan çocuklara öyle tepkiler gösteriliyor ki darp ve şiddet içeriyor.
4: Tek bize değil de arkadaşlarımıza da diyorlar böyle çok ses çıkarmayın, vurun neyin diye arabalara.
3: Bir tane abla kızıyor ama yani çok da vurmuyoruz ama bazen de hak etmiş oluyoruz.
0: Çok mu gürültü yapıyorsunuz?
3: Yani orta derece.
0: Aynı durum sanal dünyada da geçerli. Çetelere katılıyorlar, cinayet işliyorlar. Çocuklar ne sokağa sığıyor ne de ekrana.
9: Parklar dışarısı çocukların aynı zamanda oyun alanı. Sadece araba park etme alanı değiller. Teşvik eden de bir yerde olmalılar ama tabii ki bir gözetim ve denetleme altında.
0: Peki evde ne oynuyorsun?
4: Ben telefon, abimin telefonla oynuyorum.
3: Tablet oynuyorum daha çok. Bazen de abimle evde maç yapıyoruz. Bence sokakta oynamak daha zevkli.
13: Evde oynamayı daha çok seviyorum.
14: Evde.
0: Ne oynuyorsun evde?
14: Telefon.
4: Sokakta.
0: Ne oynuyorsun sokakta?
4: Yani futbol falan. Ebelemece. Bilmem ne.
14: Yerden yüksek. Ebelemece.
4: Telefon oynuyorum ama bilgisayarım olmadığı için oynamıyorum.
10: Suç örgütlerine, çetelerine bu gibi gruplardan çocuklar çekilebiliyor. Ailesinden uzaklaşan kişiler buradan direkt olarak tespit edilip kendi çetelerine duygusal yakınlık kurularak çekiliyor. Ne gibi kardeşim deniliyor, yeğenim deniliyor veya daha farklı şekilde yaklaşarak çocuklar kendi tarafına çekilebiliyor.
2: Çocuğum her yerden kovalıyorlardı. Yukarıya gidiyordu, ne geldiniz?
8: Hepsi eve hapsolmuş gibi, internet bağımlılığı. Bu tarzdan hani bunun önüne geçmek için ne yapılır bilmiyorum.
15: Bazı büyükler artık bir yaştan sonra tahammül edemedikleri için çocukları, hani kendi torunları bile olsa tahammül edemiyorlar.
0: Benim oğlum daha 5 yaşında değil. Büyük çocuklar kötü kelimeler söylüyor. Yani ben ortada kalıyorum. Ona kızamıyorum, benimkini çekiyorum. Orta yolu bulmaya çalışıyorum.

0: geliyorum, gürültü, top atıyorlar, borulara geliyormuş, telefon kablolarına geliyormuş. Öyle işte sorunlar oluyor çok sokakta yani. Sokaklar top oynayamıyor yani çocuklar sokakta.
1: Zamanında nasıl kendileri çocuktuysa şimdi de çocukları rahat bıraksınlar. Bence en mantıklısı o.
2: Günümüz dünyasında geleceğimiz olan çocukların tek ihtiyacı güvenli bir ortamda oyun oynamak. Peki bu problemler karşısında çocuklar nerede oynayacak?
3: Oynadıkları sokakta onları rahatsız eden, korunmayan, kapsamayan ama tam tersi sınırlarını ihlal eden bir yerde ailede çok net bir tepkiyle durmalı ve bunu alttan alan bir yerde olmaması gerektiğini düşünüyorum.
4: Aslında burada çocuklarımıza dijital farkındalığı öğretmek adına velilere bazı görevler düşüyor. Ne gibi? Öncelikle çocuğumuza gerekli bilgileri vermeliyiz. Bir problem anında çocuğumuz bize yaşadığı problemi gönül rahatlığıyla anlatabilmeli.
5: Yani gözetim altında olması lazım çocukların. Zaten hani ben eline veriyorum telefonu, al izle. Artık öyle bir dünya yok yani. Çünkü biliyorsunuz sizden günümüzde birçok şiddet falan maruz kalıyor çocuklar yani. Gerek okulda gerekse başka bir çevrede mutlaka bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz artık. O yüzden bence sadece çocuğa bırakılmamalı. Ebeveynlerin kontrolü altında olmalı.
6: Ama evde de hani bir saat falan fazla değil. Bir saat telefonumdan onu da ne izlediğine bakarak izletiyorum.
4: Çocuğumuza herkes mesaj atabilir. Maalesef kişisel verilerimiz internetin her yerinde ve bu bilgiler başkalarının eline geçebilir. Sanki yakınıymış gibi mesaj atabilirler. İkinci olarak da mesajlaştığı kişilere kişisel bilgilerini vermemeli. Çok fazla internette sahte hesaplar var. Sahte hesaplar olabileceğini de öğretmeliyiz. Çünkü sahte hesaplar üzerine erişilen çocuklar daha sonra istediği şekilde yöneltilebiliyor. Ve olay daha sonra maalesef tehdit ve şantaja yönelebiliyor.

0: A Haber Geceden merhaba, ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Yeni parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni partiye geçen eski CHP Ozeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Keleş saldırının ardından bir süre saklandıktan sonra emniyete giderek teslim oldu. İlk ifadesinde kendisine ilçe başkanlığı sözü verildiğini ancak bu sözün tutulmadığını söyledi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, yeni partili Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırının arka planına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Keleş'in Oğuzeli yeni parti ilçe başkanlığı görevine getirilmesi beklentisi içerisinde olduğu, bu beklentisinin karşılanmaması üzerine milletvekili Melih Meriç hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı öğrenildi. Söz konusu ifadelerden haberdar olan Meriç'in Keleş'i telefonla arayarak tepki gösterdiği ve görüşmek üzere bulunduğu yere davet edildiği belirtildi. Keleş'in davet üzerine mekana gelmesinin ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Keleş'in Meriç'i bıçakladığı öğrenildi.
1: Oğuzeli CHP ilçe başkanı.
2: Eski ilçe başkanı değil mi?
0: Yeni parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Meriç, tedavi altına alınırken siyaset dünyasından tepki açıklamaları ardı ardına geldi.
3: Yeni parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğramasına siyasetçilerden tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını dile getirdi.
4: Şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşruiyeti olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meriç'e yönelik saldırıyı kınayan diğer bir isim oldu.
4: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e dönük saldırıyı lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir. Sayın Meriç'in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırının aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
4: Bir milletvekiline yönelik böylesine çirkin bir saldırı asla kabul edilemez. Ülkemizde huzur ve güven ortamını hedef alan her türlü şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli...

0: Çalışmalar sürdürülmekte olup süreci titizlikle takip ediyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek'te saldırıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
0: Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızla derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adli makamlarımız bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır.
1: Saldırıyı kınayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Meriç'in durumuna ilişkin bilgi paylaştı.
0: Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum. Ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımda devam eden Sayın Milletvekilimizin genel durumu iyi olup sağlık sürecini yakından takip ediyoruz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de siyasette şiddet ve tehdide asla izin vermeyeceklerini söyledi. Deliklerden bir tutalım.
2: Mecliste 467 evet oyuyla kabul edilen çerçeve yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gelişmeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden hayırlara vesile olmasını dileyerek duyurdu. Yasada tanımlanan kurulsa ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirecek.
3: Birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz.
1: Terörsüz Türkiye Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gelişmeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından hayırlara vesile olmasını dileyerek duyurdu.
4: Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarlarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum.
1: Başkan Erdoğan sürecinin aynı titizlikle yönetilmeye devam edeceğine de dikkat çekti.
5: 7. maddede Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, BİT Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden oluşan bir heyet oluşturuyoruz. Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yasada tanımlanan kurulun ilk toplantısı için tarih verdi. Bu kapsamda kurul 24 Ağustos Pazartesi günü ilk çalışmalarını gerçekleştirecek.
6: Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında faaliyet gösterecek olan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
1: İlk toplantının gündemi ise silah bırakma ve alt komisyonlar olacak.
6: Bu toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak, 7595 sayılı kanunla tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir.
1: Kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Yürütme Kurulu'nun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde de İzleme ve İrtibat Kurulu kurulacak. Kurulun üyelerini Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş belirleyecek. Kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalarına devam ediyor. Bahçeli son olarak bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek

0: istediklerini dile getirdi. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdesidir mesajını verdi.
1: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
3: Bölgenin anahtarının Türk barışında olduğu vurgusunu yaptı. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdesidir dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya dair yeni açıklamalarda bulundu. Süreçle birlikte yeşeren terörsüz bölgenin emperyalizmin sinsi planlarını bozduğunu söyledi. Bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek istediklerini belirtti.
4: Düzen, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı, Türkiye ve bölgemizin yükseliş hamlesi, huzur ve refah modelinin teminatıdır.
3: MHP lideri, terörsüz Türkiye'nin yalnızca güvenlik politikalarının başarısı olmadığını, ekonomik refahın, diplomatik etkinliği ve bölgesel istikrarında stratejik anahtarı olduğunu da vurguladı.
4: Bunun için de öncelikli olarak illegal silahlı yapıların ve terör örgütlerinin mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir.
5: Yeni yerli Türklerimiz yer olur.
3: Bahçeli, terörün, şiddetin ve vandalizmin olduğu bir yerde demokratik kültürün gelişemeyeceği gibi devlet kurumsallığının da zayıflayacağına dikkat çekti. Sürecin gelecek Türk asırlarının müjdesi olduğunu dile getirdi. Terörsüz Türkiye'nin bölgesel istikrar ve barışı da hedeflediğinin altını çizdi.
4: Binlerce kilometre öteden gelerek bölge halklarının kaderiyle oynama dönemi artık geride kalmalı.
0: Yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelede yeni bir dönem devreye giriyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dijital ortamlarda örgütlenen ve çocukları hedef alan yapılara karşı terörle mücadele birimlerinin de devreye gireceğini ifade etti.
6: Yeni nesil suç örgütlerine karşı TEM birimleri de devrede olacak. Suç örgütlerinin özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bundan böyle güvenlik birimlerimizin terörle mücadele daire başkanlıkları, yeni nesil suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak dedi.
7: Mesela artık belli bir merkezleri yok bunların. Sanal medya üzerinden dijital ortamlarda örgütleniyorlar. Oradan faaliyetlerini yürütüyorlar. Para alışverişini oradan yapıyorlar. Eleman devşirmeyi oradan yapıyorlar. Dolayısıyla bunlarla farklı bir konseptte mücadele etmek gerekiyor artık. Normal usullerle bunlarla mücadele etme imkanımız yok. Bu örgütlere yönelik olarak bu yıl içerisinde, yani bu yılın ilk 7 ay içerisinde 518 organize suç örgütüne, yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak 1445 operasyon yaptık.
6: Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin şiddeti görünür hale getirip toplumda korku ve baskı oluşturmaya çalıştığını söyledi ve ekledi. Amaçları ve hukuki nitelikleri aynı değil, ancak ortaya çıkardıkları toplumsal zarar bakımından göz ardı edemeyeceğimiz benzerlikler var. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyor, şiddeti araç olarak kullanıyor ve toplumun güvenlik duygusuna zarar veriyorlar. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca klasik bir asayiş meselesi olarak ele alamayız. İçişleri Bakanı, yeni nesil suç örgütlerinin özellikle çocukları ve gençleri insan kaynağı olarak kullanmaya çalıştığını da vurguladı. Bu gibi durumlara müsaade etmeyeceğiz dedi. Bu kapsamda yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medyadaki faaliyetleri de güvenlik birimleri tarafından an be an yakından izleniyor. Bakan Çiftçi, burada mesele yalnızca hangi birimin hangi suça baktığı değil, devletimizin elindeki güvenlik kapasitesini değişen suç yapılanmalarına karşı en etkili biçimde kullanmaktır. Karşımızdaki suç yapılanması değişiyorsa, mücadele yöntemimizin de buna göre gelişmesi gerekiyor dedi.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin başvurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun'un mezarının açılmasına karar verdi.
6: Eski Ulaştırma Bakanı'nın şüpheli ölümünde yeni perde aralanıyor. Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılmasına karar verildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında mercek altına alınan dosyalardan biri de Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü oldu. Denizolgun ailesi dosyada

0: Ölümün yetkililere geç bildirildiği ve cesette şüpheli bulgular bulunduğu yönündeki iddialar üzerine kısa süre önce Fethi kabir başvurusunda bulunmuştu. Hazırlanan dosya Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi ve yeğenlerinin Fethi kabir yani mezarın açılma talebi kabul edildi. Fethi kabir işlemi sonrasında elde edilecek bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek ve Deniz Olgun'un ölümünün doğal nedenlerle mi yoksa dış müdahale sonucu mu gerçekleştiği araştırılacak. Ölümün bildirilmesindeki gecikme, cesette bulunduğu ileri sürülen şüpheli bulgular ve dönemin adli tıp incelemelerine yönelik iddialarda yeniden ele alınacak.
1: AK Parti, muhalefet yönetimindeki belediyelerle ilgili yargıya taşınan suistimale neden olan boşlukların giderilmesini yeni dönem ajandasına aldı. Bu doğrultuda belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, imar rantı tartışmaları, denetimsiz harcamalar ve kaynak israfı üzerinden mevcut sistem yeniden ele alınacak.
2: Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi nitelikli suçların işlendiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşan savcılık makamı için kamu davası açmak bir tercih değil, yasal bir mecburiyettir.
3: Belediyelerde yeni dönemin şifresi belli olmaya başladı. Yolsuzluk, rüşvet, imar rantı ve israfa karşı yeni denetim mekanizması geliyor. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde açıkladığı vizyon belgesinde yerel yönetimler için dikkat çeken hedefler yer aldı. Vizyon belgesinde belediyelerin yeni dönemde 6 temel alanda reforme edilmesi öngörülüyor. Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması, enerji verimliliği, sıfır atık ve su yönetimi alanlarındaki görev ve yetkilerinin daha açık ve uygulanabilir hale getirilmesi planlanıyor. Belediyelerin mali yapısının şehirlerin gerçek ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi de reform paketinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. AK Parti'nin vizyon belgesinde belediyelerde mali raporlama, personel giderleri, borçlanma, iştirakler ve belediye şirketlerinin mali denetimi konusunda daha sıkı kurallar getirilmesi öngörülüyor. Özellikle belediye şirketleri mercek altına alınıyor. Belgede belediye şirketlerini denetim dışı alanlar olmaktan çıkaracağız denilerek şirketlerin mali denetiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bunun yanında belediye yönetimlerinin yaptığı harcamalardan doğan hukuki ve mali sorumlulukların netleştirilmesi, mülki idare amirlerinin yerel yönetimlerde kamu kurumları arasındaki gözetim ve koordinasyon yetkilerinin yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Yeni dönemde belediyelerde harcama disiplini, mali saydamlık, performans denetimi ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi hedeflenirken, belediye bütçesinin israf, rant, usulsüzlük ve keyfi tercihlere kurban edilemeyeceği mesajı veriliyor.
2: Kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in yeniden Suriye'yi hedef almasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Çelik, uluslararası topluma çağrıda bulunarak Netanyahu şebekesine karşı durmak tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla ise İsrail'in hedefinde yalnızca Filistin değil tüm bölge coğrafyası olduğuna işaret etti.
4: Bütün soykırım suçları işlenmişken yapılması gereken tek şey bu katliam şebekesinin durdurulması ve yargı önüne çıkarılmasıdır. Nazilerin yaptığı gibi hesap vermesidir.
0: İsrail ordusuna ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri havaalanına 4 hava saldırısı düzenledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin Suriye'yi tekrar hedef almasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Uluslararası topluma çağrıda bulundu. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır. Buna karşın tüm uluslararası toplum beraber tepki vermelidir. Netanyahu şebekesine

0: karşı durmak tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır dedi. Çelik ayrıca Netanyahu'nun partisinin iç siyasette sıkıştıkça Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını da hatırlattı ve ekledi. Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı insanlık ittifakının en kararlı duruşuna sahip olmasındandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses bu soykırım şebekesini insani değerler adına mahkum etmektedir. Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi tüm insani değerler adına elzemdir. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise İsrail'in hedefinde yalnızca Filistin değil, Suriye, Lübnan ve tüm bölge coğrafyası olduğuna işaret etti ve ekledi. Netanyahu hükümetini açıkça hatırlatıyoruz. Suriye'nin kuzeyine yönelik bu saldırgan hamleler ve kaos planlarınız er ya da geç kendi ayaklarınıza dolanacaktır. Türkiye ve kardeş ülkeler bu coğrafyanın huzurunu ve güvenliğini sağlama konusunda kararlıdır. İsrail'in saldırısına Dışişleri Bakanlığı'ndan da tepki gecikmedi. Yapılan açıklamada İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran saldırılara tepki gösterdi. Duran, Suriye'nin İdlib şehri kırsalındaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve altyapısını hedef alan bu saldırılar, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye, bölgemizde barış ve istikrarı tehdit eden her türlü girişimin karşısında durmaya devam edecektir ifadelerine yer verdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı haritasını yeni Amerika toprağı ifadesiyle paylaştı. Trump 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ise İran'ın tamamen mağlup edilmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nı Amerika toprağı ilan edeceğini söylemişti.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Trump bu sözlerini sosyal medyada paylaştığı bir haritayla daha ileri bir noktaya taşıdı. Haritada Hürmüz Boğazı, yeni ABD toprağı ifadesiyle gösterildi. Trump'ın bu çıkışı İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Trump 14 Ağustos'ta katıldığı bir etkinlikte İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Boğaz üzerinde kontrolün ABD'de olduğunu da savundu.
2: Hürmüz Boğazı tamamen kontrolümüz altında. İran'ın başı büyük belada. Boğaz açık. Petrol fiyatları düşüyor. Hürmüz ABD toprağı ilan etme fikrini gerçekten beğeniyorum.
0: Washington'ın bu sözlerine Tahran'dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Trump'ın paylaşımına sosyal medya hesabından cevap verdi. Garibabadi, Trump'ın Hürmüz Boğazı konusunda yanılgı içinde olduğunu savundu. Gerilimin odağında dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından biri olan Hürmüz Boğazı var. İran tarafı ABD'nin bölgedeki müdahaleleri ve deniz ablukası sona ermediği sürece boğazın açılmayacağını savunuyor. Tahran 17 Haziran'da ABD ile imzaladığını belirttiği mutabakatın gerekliliklerinin de yerine getirilmediğini ileri sürüyor. Trump'ın ABD toprağa çıkışı, Tahran'ın sert yanıtıyla birlikte Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi daha da tırmandırdı. Washington tam kontrol diyor, Tahran'sa geri adım atmayacağını söylüyor. Gözler şimdi dünya enerji ticaretinin kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda.
1: İngiliz The Telegraph gazetesi İran Savaşı ile ilgili kritik bir haber yayımladı. Habere göre İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'da Kürt grupları kullanarak rejim değişikliği yapma planı Başkan Erdoğan müdahalesiyle engellendi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda İran'ın bölünmesine Türkiye izin vermedi demişti. İran

0: Savaşı ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Bu kez İngiliz The Telegraph gazetesi çok konuşulacak bir habere imza attı. Gazete, İsrail'in İran'da Kürt grupları kullanarak rejim değişikliği yapma planının nasıl engellendiğini yazdı.
1: Telegraph gazetesinde yer alan habere göre İsrail'in Kürt güçleri kullanarak İran'ı istikrarsızlaştırma girişimi Ankara'nın sert itirazları sonucunda ABD tarafından iptal edildi.
0: Habere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'a ilettiği mesaj Netanyahu'nun planını bozdu. ABD'li yetkililer de Netanyahu'nun planında bazı unsurların uygulanabilir olmadığını dile getirdi. Hatta öyle ki CIA direktörünün ABD Başkanı Donald Trump'ı plan konusunda bilgilendirdiği, ABD Başkanı'nın ise planı saçma olarak nitelendirdiği öne sürüldü.
1: Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terör örgütü PKK ile mücadele ettiğine dikkat çekilen haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan Trump'a bölgede herhangi bir Kürt bağımsızlığı girişimine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek dediği de ifade ediliyor.
0: Diğer yandan Körfez ülkelerinin de İran'ın etnik temelde bölünmesinin Orta Doğu genelinde yeni istikrarsızlıklara yol açabileceği konusunda Washington'ı uyardığı ortaya çıktı.
1: Söz konusu planda Kürt güçlerin Irak Kürt bölgesel yönetimi üzerinden İran sınırını geçerek ülkedeki Kürtler arasında bir ayaklanmayı desteklemesi ve yönetimin devrilmesine katkı sağlaması hedeflendi.
0: Netanyahu'nun başarısızlığı İsrail istihbaratını da sarstı. Mossad direktörü Roman Goffman'ın planı hazırlayan iki üst düzey Mossad yetkilisini görevden aldığı öğrenildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda Türkiye'nin İran'ın bölünmemesi konusunda çok önemli bir rolü olduğuna dikkat çekmişti. Ankara'nın kararlı duruşu ve diplomasisi sayesinde İran'ı bölme komplosunun boşa çıkarıldığını vurgulayan Arakçı, Türkiye sağlam bir duruş sergiledi ifadesini kullanmıştı.
2: İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde oksijen istasyonlarının çoğu hizmet dışı kaldı. Hastalar ve özellikle yeni doğan prematüre bebekler için yeterli oksijen bulunamaması yeni bir trajediye neden oldu.
0: Gazze'li hastalar ve özellikle yeni doğan bebekler oksijenden mahrum kaldı.
3: Prematüre bebekler için yeterli oksijen yok.
0: İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarla yetinmiyor. Yasa dışı ablukasını da sürdürüyor. Bombardımandan kurtulabilen Gazze'liler ise kısıtlı imkanlarla hayatta kalmaya çalışıyor. Gazze'de yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliğiyle insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle sağlık sistemi felç olmuş durumda. Oksijen istasyonlarının çoğunun hizmet dışı kalması, bölgedeki hastaları, özellikle de yeni doğan bebekleri ölümle yaşam arasında bir savaşa sürüklüyor.
3: Prematüre bebekler için yeterli oksijen yok. Bazı tıbbi makinalarımız bozuldu. Onlara Gazze şeridinde olmayan yedek parçalar lazım. Abluka yüzünden onları alamıyoruz.
0: Gazze'de daha anne karnındayken annelerinin yetersiz beslenmesi, açlık, kıtlık, susuzluk gibi pek çok olumsuzluğa maruz kalan bebekler, dünyaya geldikleri andan itibaren de yokluğun acısını çekiyor. Gazze'de sağlık sektörünün çökmesi ve İsrail'in yedek parça ve yakıt girişini engellemesi nedeniyle 34 oksijen istasyonundan 22'si hizmet dışı kaldı. Var olan oksijen istasyonlarının kapasitelerinin çok üzerinde çalışması da sürekli arızalara yol açıyor.
3: Hastanede yaşanan oksijen sıkıntısı yeni doğanların hayatlarını tehdit ediyor.
0: Yeni doğan birimi, yoğun bakım, acil servis, ameliyathaneler başta olmak üzere hastanenin hayati önem taşıyan birimlerindeki hastaların yaşamı tehdit altında.
2: Suriye'de devrik Esad rejimine yönelik yargılamalar devam ediyor. Son olarak Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad hakkında idam kararı çıktı. Şam'daki mahkeme Vesim Esad'ı sivillere yönelik öldürme, işkence, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından sorumlu tuttu.
0: Suriye'de yıllarca masum sivilleri hedef alan, işkence ve katliamlarla anılan devrik Esad rejimine ilişkin yeni bir karar çıktı. Bu kez sanık sandalyesinde Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad vardı. Şam'daki 4. Ceza Mahkemesi Vesim Esad hakkında idam kararı verdi.
3: Vesim el-Esad adlı sanığın kasten adam öldürme, birden fazla kişiyi kasten öldürme ve işkence suçlarından ayrıca insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları olarak nitelendirilen suçlardan mahkum edilmesi ve bu nedenle ölüm cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir.
0: Mahkeme Vesim Esad'ı kasten ve tasarlayarak öldürme, işkence, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından mahkum etti. Vesim Esad'ın Tuğgeneral Giyad Dalan'ın talimatıyla düzensiz silahlı gruplar oluşturduğu ve bu grupların sivil bölgeleri hedef aldığı belirtildi. Vesim Esad hakkındaki karar, Devrik Esad rejiminin önde gelen isimlerine yönelik yargı sürecinin de yeni bir aşaması. 11 Ağustos'ta Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad, kuzeni Atıf Necip ve bazı üst düzey isimler hakkında da idam kararı verilmişti. Yıllarca katliam ve işkencelerle anılan rejimin önde gelen isimleri, şimdi işledikleri suçlar nedeniyle yargı önünde hesap veriyor.
2: Ukrayna, Rusya'ya yönelik saldırılarda İngiltere yapımı yeni nesil İHA'ları kullanmaya başladı. Yaşanan bu durum Moskova-Londra hattında tansiyonu yeniden yükseltti. Rusya, İngiltere bunun bedelini ödeyecek tehdidinde bulundu.
4: Ukrayna son dönemde Rus topraklarının derinliklerine yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor. İngiliz medyası bu saldırıların arkasında İngiltere'nin desteğinin olduğunu yazdı. Sunday Times'ın haberine göre Ukrayna yaklaşık 6 aydır İngiliz yapımı Nihon Jet motorlu yeni nesil İHA'ları kullanıyor. Ancak son dönemde bu İHA'ların yaklaşık 1000 kilometre menzile sahip olan çok daha gelişmiş versiyonları Ukrayna ordusuna verildi. Volgograd ve Yaroslav'da gerçekleşen saldırılarda bunlar kullanıldı. Gazeteye konuşan uzmanlar bu silahların kullanımının Ukrayna ile İngiltere arasındaki işbirliğinde yeni bir aşamaya geçildiğinin göstergesi. Moskova'dan da İngiltere'ye çok sert bir uyarı geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert mesajlar verdi.
3: Batı tarafından Ukrayna'ya verilen silahların imha edilmesi için metotlarımızı daha da sertleştireceğiz. Çok büyük kayıplar vermeye başladılar.
4: Ukrayna İngiltere'den destek alsa da ABD'den Patriot hava savunma sistemleri konusunda umduğunu bulamadı. Amerikan CNN televizyonu cephe hattında mühimmatı olmayan Patriot hava savunma bataryalarını görüntüledi.
2: Rusya'da ham petrol yüklemesi sırasında insansız hava aracı saldırısına uğrayan Asya isimli petrol tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak çift yönlü olarak askıya alındı.
4: Rusya'da İHA saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Liberya bayraklı petrol tankeri Asya 19 Temmuz'da Hazar Boru Hattı terminalinde ham petrol yüklemesi sırasında insansız hava aracı saldırısına uğradı. Makine dairesi ve üst yapısı zarar gören gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Kurtarma gemileri ve Nazım Tur romorkörleri gemiye eşlik etti. Geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.
2: İstanbul Fatih'te panelvan aracın motor bölümünde yangın çıktı. Alevler aracı sararken sık sık patlama sesleri yükseldi.
5: Allah'ım, lastikler patlamaya başladı. Araç yanıyor. Kocam Usta Paşa, üç geçirinin altı sahil yolu.
0: Araç alev alev yandı. Trafikte yoğunluk oluştu.
5: Allah'ım, lastikler patlamaya başladı. Araç yanıyor. Hocam Usta Paşa.
0: İstanbul Fatih'te seyir halindeki bir panelvanın motorundan önce dumanlar, çok geçmeden de alevler yükseldi. Sürücü yol kenarına çekip yardım istedi. Araçta zaman zaman patlamalar yaşandı.
5: Allah'ım, lastikler patlamaya başladı. Araç yanıyor. Hocam Usta Paşa. Üç geçirinin altı sahil yolu.
0: Alev topuna dönen araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmalar sırasında Sirkeci istikameti yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı.
2: F- Fatih'ten devam ediyoruz. Bir yaya ile otomobil sürücüsü arasındaki aracı üzerime sürdün tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya yayanın arkadaşları da dahil oldu. Otomobil sürücüsü bıçaklandı.

0: İstanbul Sarıyer'de feci bir kaza meydana geldi. Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. 76 yaşındaki kadının can verdiği kaza anı kameraya yansıdı.
1: Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalıştı. Feci şekilde can verdi. Kaza İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. Araçlara yeşil ışık yanıyordu. 76 yaşındaki Hatun Demir beklemeden karşıya geçmek istedi. O sırada gelen otomobil kadına çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın şiddetiyle metrelerce savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatun Demir hayatını kaybetti. Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı.
0: Afyonkarahisar'da araçları mora boyayan yolun sırrı çözüldü. Bir tırdan yola dökülen kimyasal maddenin yağış sonrası tepkimeye girerek asfalta yayıldığı belirlendi. Olayın sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.
1: Yoldan geçen araçlar mora boyandı. Olayın nedeni günler sonra ortaya çıktı. Sürücüleri şaşkına çeviren olay Afyonkarahisar'a bağlı Dinarçay Karayolu'nda yaşandı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, lastik, jant, tampon ve kaportaları mora boyadı. Yapılan incelemede olayın nedeni tespit edildi. Buna göre yaklaşık 10 gün önce bir tırdan yola kimyasal madde döküldü. Yağışın ardından kimyasal madde tepkimeye girerek asfalt yüzeyine yayıldı. Lastiklerden sıçrayan kimyasal madde araçları mora boyadı. Sürücüler çözüm için akaryakıt istasyonları ve otoyıkamacılara yöneldi. Bazı işletmelerin önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Olayla ilgili adli soruşturma da başlatıldı. Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı sorumluların tespit edildiğini açıkladı. Şüpheliler hakkında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye atılması suçlarından işlem başlatıldı.
0: Bursa Nilüfer'de aynı adrese art arda verilen 15 yemek ve market siparişi kuryeleri şaşkına çevirdi. Gerçek kuryelerin adrese gitmesiyle ortaya çıktı.
2: Ellerinde paketlerde aynı kapıda buluştular ama siparişleri veren kişi orada değildi. Kuryeleri şaşkına çeviren olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aynı daireye adres göstererek farklı uygulamalardan art arda 15 sipariş verdi. Kısa sürede yemek ve market paketleriyle adrese gelen kuryeler aynı noktada buluşunca gerçek ortaya çıktı. Daire sakini siparişleri kendisinin vermediğini söyledi. Siparişlerin asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından kuryeler duruma tepki gösterdi. Paketler işletmelere geri götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Türkiye yapay zeka alanında yeni bir döneme giriyor. 2021 yılında yürürlüğe konulan ve 2021-2025 dönemini kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin ardından 2030'a kadar uygulanacak yeni yol haritası oluşturuldu.
3: Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı programını başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz.
1: 2026-2030 dönemini kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Eylem planıyla Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yetkinlikleri güçlenecek, teknolojik bağımsızlığı pekişecek ve ekonomik ve toplumsal değer üretme potansiyeli artacak. Bakan Kacır, kendi değerleriyle yapay zeka teknolojileri geliştiren, güvenilir ürün ve hizmetler üreten, sanayiden sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine kadar stratejik alanlarda yapay zeka çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz dedi. Eylem planı, fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksik.

0: En üzerine kuruldu. Plan kapsamında yapay zeka ekosisteminin enerji, hesaplama donanımı, altyapı, veri ve uygulamalardan oluşan 5 temel katmanının yanı sıra yetenek, finansman ve düzenleme alanlarını güçlendirmeye yönelik 16 öncelikli eylem hayata geçirilecek. Ayrıca eylem planının 1 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer oluşturması hedefleniyor. Eylem planının uygulanmasıyla ekosisteme 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanıyla 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli kazandırılacak. Özel sektörden 500 milyar lira tutarında yatırımın harekete geçirileceği plan dahilinde sektörel temel modeller geliştirilecek. Fiziksel yapay zeka ve robotik alanında yerli üretim ve yetkinlikler artırılacak ve en az 5 öncelikli sektörde düzenleyici deney alanları faaliyete geçirilecek.
1: Türkiye'nin de yerli ve milli akıllı telefon projesinde 3 model için düğmeye basıldı. Kamuya özel kriptolu modelinde yer alacağı telefonların 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor.
2: Yerli olduktan sonra her şeyi alırız ülkemizde. Bize ait bir şeylerin olması da çok güzel. Başarılar.
3: Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefon hamlesinde yeni dönem başlıyor. Aselsan, Türk Telekom ve TTT İnovasyon İşbirliği ile gerçekleştirilecek yerli akıllı telefon modelleri için çalışmalarda sona yaklaşıldı.
4: Aselsan'ın ürünleri güvenilirdir, yani tercih edilir.
3: Bu kapsamda söz konusu telefonlar, biri kamu çalışanlarına özel olmak üzere toplam 3 modelden oluşacak. Kamuya özel model kriptolu sistemle korunacak. Telefon, üst seviye özelliklere sahip olacak ve sadece kamu çalışanları tarafından satın alınabilecek.
5: Tabii ki ederiz. Milli ürünümüz. Niye paramız yurt dışına gitsin ki? İnşallah en erken zamanda kavuşuruz telefonumuza.
3: Bir diğer telefonsa erişilebilir model olacak. Yerli yazılıma ve uydu antenine sahip modelin fiyatı herkesin ulaşabileceği seviyede olacak. İyi bir pil ömrü, işlemci ve belleği bulunacak. Üst seviye model ise ayrı bir telefon türü olacak. Erişilebilir modelin üst donanım versiyonu olarak daha yüksek fiyattan satışa çıkacak. Bu telefonun da daha gelişmiş kamera, pil ömrü ve işlemciye sahip olması bekleniyor. Proje kapsamında ilk telefon modellerinin 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Söz konusu sistemle, tüm telefonlarda deprem gibi doğal afetler veya olağanüstü hallerde kesintisiz iletişimin sürmesi için uydu anteni bulunacak.
4: Deprem ülkemizin bir felaketi. Yani bu felakette iletişim çok önemli bir şey. Yani hayat kurtarmak için hani acil sinyaller gerekiyor.
3: İlk etapta İstanbul'da üretilecek telefonların yazılımındaki yerlilik oranı her geçen yıl artırılacak. İlk olarak kamu çalışanlarına özel hazırlanan kriptolu modelin teslimatları başlayacak.
6: Yerli ve milli olan herhangi bir şeye nasıl olumsuz şey yapabiliriz, görüş belirtebiliriz?
3: Tüm telefonlar suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Projedeki dikkat çekici hedeflerden biri de yerli akıllı cihaz olarak tanımlanan TOG'la kurulacak bağlantı olacak. Telefonun kullanıcı arayüzünün TOG'un dijital ekosistemi ve arayüzüyle uyumlu hale getirilmesi de önümüzdeki döneme ilişkin planlar arasında yer alıyor.
1: Yaz sıcaklarıyla birlikte artan su tüketimi nedeniyle İstanbul'da baraj doluluk oranı %48 seviyesine düştü.
3: İstanbul'un su kaynakları alarm veriyor. Artan tüketim ve sıcak hava barajlardaki doluluk oranını hızla düşürüyor. İstanbul'daki barajlar 11 Mayıs'ta %72,05 ile yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaşmıştı. 18 Ağustos itibarıyla barajlardaki toplam doluluk oranı %48'e geriledi. En yüksek doluluk oranı %78,42 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Son sırada ise %14,45 ile Papuçdere Barajı yer aldı. Barajlardaki doluluk oranları ise Elmalı %78,42, Ömerli %68,9, Darlık %66,24, Alibey %47,1, Terkos %41,14, Isırancalar %34,3, Büyükçekmece %34,04, Sazlıdere %27,19, Kazandere %20,87, Papuçdere %14,45 olarak ölçüldü. Uzmanlar bilinçsiz su kullanmaktadır.

0: hanımına dikkat çekerek tasarruf edilmesi konusunda uyarıyor.
1: Gabar'ın ardından enerjide gözler bu kez Diyarbakır'a çevrildi. Bismil'de konvansiyonel olmayan yöntemlerle yürütülen çalışmalarda ilk kaya petrolü çıkartıldı. Tahminlere göre bölgede 6,1 milyar varil potansiyele sahip petrol var.
2: Özellikle karadaki petrol aramalarımızda Diyarbakır'da, Gabar'da, Batman'da, buralarda yaptığımız çalışmalar neticesinde de bugün itibariyle farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik rezerv tespiti yaptık. Bunun da bugün itibariyle yaklaşık ekonomik değeri 4 milyar dolar.
3: Kayaların içinde sıkışıp kalan petrol yerin kilometrelerce altından yüzeye çıkarıldı. Diyarbakır'da kaya petrolü için başlatılan çalışmalarda ilk sonuç alındı.
4: Gabar'dan sonra gözler artık Diyarbakır'a çevrildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'daki kaya petrolle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Gözler artık Diyarbakır'da, mühendisler sahada harıl harıl çalışmaya devam ediyor.
3: Çalışmaların merkezi Bismil ve Silvan. Belirlenen 7000 kilometre karelik bloklarda yeni kuyular açılacak. Sahanın tahmini potansiyeli 6,1 milyar varil. Bu miktarın piyasa değeri ise 540 milyar dolar. Petrole ulaşmak için klasik sondajdan farklı bir yöntem uygulanıyor. Önce yerin altına iniliyor, ardından kaya katmanlarının içinde 3-4 kilometrelik yatay sondaj yapılıyor. Kayaların gözeneklerinde sıkışan petrolün bu yöntemle yüzeye çıkarılması hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sahanın potansiyelinin Gabar'ı 2'ye hatta 3'e katlayabileceğini söyledi.
2: Diyarbakır'ın genelinde bizim kaya gazı veya kaya petrolü olarak nitelendirdiğimiz yaklaşık 4 ile 6 milyar varillik bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. 7600 kilometre karelik bir alandan bahsediyorum. Bunu sadece biz şu anda yaklaşık işte 12'de birinde bir operasyona başlıyoruz.
3: İlk etapta 3 yıl içinde 24 kuyunun açılması, çalışmaların başarılı olması halinde ise yüzlerce yeni kuyunun devreye alınması planlanıyor. Hedef 5 yıl içinde günlük 250 bin varillik üretim kapasitesine ulaşmak.
4: Diyarbakır'daki kaya petrolünün yıllık 8 milyar dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.
3: Gabar'ın ardından Diyarbakır'daki kaya petrolü de Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefinde yeni bir adım olacak.
1: Uzmanlar meme kanserinde erken teşhis ve doğru tedavi ile umut veren sonuçlar aldığını vurguluyor. Ancak meme kanseriyle ilgili doğru bilinen birçok yanlış da dikkat çekiyor.
5: En büyük yanlış bilinen şey bu hastalığın tedavisiz olduğudur aslında.
3: Dünya genelinde her yıl milyonlarca kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Türkiye'de rakam azımsanamayacak düzeyde.
5: Yaklaşık 7 ila 8 kadından bir tanesi hayat boyu sürecinde meme kanserine yakalanabiliyor.
6: 6 yıldır bayağı bir farkındalık oluştu bende. Bir iki tane arkadaşım maalesef kanser oldu.
3: Ancak tıp dünyasındaki yeniliklerle bu hastalıkla mücadele süreci çok daha bilinçli yürütülüyor.
6: Meme kanseriyle mücadelede en büyük güç doğru bilgi ve zamanında atılan adımlar. Çünkü internetteki asılsız hurafeler tedavi sürecini doğrudan etkileyebiliyor. Öyle ki hastalığın en hızlı ilerleyen türünde dahi erken tanı sayesinde tedavi başarısı anlamlı ölçüde arttırılabiliyor.
5: Bazı yanlış bilgilendirmeler, halk arasında bazı hurafeler dolaşmakta. Sadece kemoterapiyle tedavi edildiği dönemlerde biraz daha ölümcül bir hastalık olarak önümüze çıkıyordu. Günümüzde akıllı ilaçlar ve bağışıklık sistemine yönelmiş tedavilerle neredeyse kemoterapiyle tedaviye başlanan hastalarda %50 ila 60 arasında tümörde canlı hücre kalmama olasılığını yakalayabiliyoruz.
3: Peki üçlü negatif meme kanseri farklı belirtiler mi gösteriyor?
5: Üçlü negatif meme kanseri, üç ayrı meme kanseri beraber görülüyor anlamına gelmez. Östrojen, progesteron ve her iki reseptörlerinin tamamen negatif olduğu, yani bu reseptörlere yönelik ilaçların kullanılmadığı meme kanseri çeşididir.
6: Erken teşhis için en büyük güvencemiz ise Sağlık Bakanlığı'nın kurmuş olduğu KETEM, yani kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde kadınlar ücretsiz olarak kanser taramalarını yaptırabiliyor. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır.
5: Hızlı büyüme bir öngörü olabilir. Memede yeni ele gelmiş bir kitle, meme başında çökme, meme başından kanlı akıntı, koltuk altı lenf bezlerinde bir şişlik, meme başının etrafında kızarıklık, renk değişikliği, açılmış bir yara kişilerin mutlaka dikkatini çekmekte ve hastaneye

0: ve başvuruyu arttırmaktadır. Ülkemiz sağlık politikaları açısından bakıldığında kanser araştırma merkezleri, KETEM'ler 40 yaş üstü kadınları yıllık olarak mamografik taramaya çağırmakta ve gerekli tüm hastaları da ilgili merkezlere yönlendirerek meme ultrasonlarını yaptırmaktadır.
1: Yaptırıyorum. Bir sene oldu şu anda.
2: Van'da yaklaşık 300 çocuk telefon ve teknolojiden uzaklaşarak geleneksel oyunlarla keyifli bir gün geçirdi. Yumurta taşıma, çuval yarışı ve halat çekme gibi oyunlarla doyasıya eğlenen çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.
3: Teknolojiden uzak geleneksel oyunlarla buluştular.
4: Burada çok eğlendik. Bence internetten daha güzel bura. Yani çok güzel bura.
3: Van Büyükşehir Belediyesi çocuklara yönelik renkli ve eğlenceli etkinlikler düzenledi. Minikler telefon ve teknolojiden uzak bir gün geçirerek geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi.
5: Etkinlikte halat çekme,
6: İstanbul denince akla boğaz, tarihi yapılar ya da kalabalık caddeler geliyor. Ama bu şehrin bir de yokuşları var. Kimi dikliğiyle, kimi manzarasıyla, kimi ise geçmişten bugüne anlatılan hikayeleriyle İstanbul'un hafızasında yer ediyor. Gelin bu yokuşları birlikte keşfedelim. İlk durağımız Fatih'te bulunan Mahmut Paşa Yokuşu. Burası İstanbul'un en hareketli yokuşlarından bir tanesi. Şimdi biz bu yokuşu çıkarken bir yandan nefesimizi topluyor, bir yandan da yıllardır bitmeyen alışveriş telaşına tanıklık ediyoruz.
7: Şey çıkarken yoruluyoruz tabii ki. Ah, kapalı çarşıya çıkarken.
6: Bu yokuşların olması sizi buraya gelmekten vazgeçiriyor mu?
7: Yok. Çünkü insanın içerisinde bir alışveriş heyecanı var. O heyecan dolayısıyla mecburen buna katlanmak zorunda kalıyoruz.
8: Yani vazgeçsek de bu yokuşları iptal edemeyiz.
6: Mecbur çıkacağız diyorsunuz.
8: Zorundayız, aynı.
6: Evet, bizler de zaten çıkarken nefes nefese kaldık. Görüyorsunuz ki çıkarken konuşmak da bir hayli zor. Şimdiki rotamız Beyoğlu'nda bulunan Galip Dede Yokuşu. Hemen arkamızda Galata Kulesi bulunuyor. Aslında bu yokuşların biraz daha katlanılabilir olmasının sebebi de sonunda varılan manzaralar diye düşünüyorum. Ama biz şimdi manzaradan uzaklaşıp yokuşlarına çıkmaya başlayacağız. Hadi Galip Dede Yokuşu'nu birlikte çıkalım. Galip Dede Yokuşu biraz daha aslında kısa bir yol gibi gözüküyor. Ancak bu kısa yol bile eğimini hemen belli ediyor. Ama biz yine de devam edeceğiz. Galip Dede Yokuşu aslında biraz daha devam ediyor ama sağ tarafımızda yine Galata'yı aldık. Galata'nın eşsiz manzarası gerçekten buranın kalabalığını çok da net açıklıyor. Hadi devam edelim. Evet, neredeyse yokuşun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnanılmaz yorulduk ama turumuzu tamamlamış olduk. Hadi bir sonraki durağımıza geçelim. Sıradaki yokuşumuz Beyoğlu'nun ara sokaklarından birinde olan Kumbaracı Yokuşu. Bu yokuş adını Fransız bir askerden alıyor. Fransız asker İstanbul'a davet edildikten sonra Müslüman oluyor ve ismi Kumbaracı Ahmet Paşa olarak değişiyor. Daha sonrasında bu yaşadığı yerde Kumbaracı Yokuşu'nda olduğu için zamanla Kumbaracı Yokuşu olarak günümüze kadar geliyor. Şimdi ise Defterdar Yokuşu'ndayız. Burası aslında halk arasında İtalyan Yokuşu olarak biliniyor. Çünkü 1800'lü yılların başında bu sokağın tam ortasına kurulan özel İtalyan hastanesi var. Bundan kaynaklı olarak İstanbullular zamanla buraya İtalyan Yokuşu demeye başlamış. Hadi bu yokuşu birlikte çıkalım. Burası gerçekten inanılmaz dik bir yokuş. Burada aslında daha önceden Arnavut kaldırımları bulunuyormuş ancak zamanla Arnavut kaldırımları da kaldırılmış. Şimdi İtalyan yokuşunda hanımefendiyle karşılaştık. Aslında oldukça dik bir yokuş olduğunu söylemiştim. Siz şu an nasıl hissediyorsunuz?
9: Geldiğimiz yer Manisa ve Ova. Bu kadar yokuş.

0: alışkın olmadığımız için kızım da gördüğünüz üzere biraz zorlanıyor. Sanırım İstanbul'un en çok gören yerlerinden biri yokuşların olması.
1: Şimdi İcadiye yokuşundayız. İcadiye yokuşu zamanında bu bölgede yaşayan Kayserili bir ustanın yaptığı basma makinelerinden alıyor adını. O zamandan bu zamana İcadiye yokuşu halen daha ismini taşımaya devam ediyor. Bu yokuşun en sonundaysa Boğaz manzarasını göreceğiz şimdi. Hadi yürümeye devam edelim. İcadiye yokuşunun güzel bir hikayesi var ancak çıkması oldukça zorlu. Yukarıda görecek olduğumuz manzara bizi oldukça heyecanlandırıyor. O zaman devam edelim. Evet, nefes nefese kalmaya devam ediyoruz. Yolun neredeyse yarısını tamamladık ancak önümüzde bir de merdivenler var. Yokuşun başında bizi bambaşka bir İstanbul bekliyor. Geride bıraktığımız İcadiye yokuşunun bütün yorgunluğuna değen manzara ise işte tam burada karşımıza çıkıyor.
2: Yokuşlar çok dik ama bu manzaraya gerçekten değiyor şöyle bakınca. Gerçekten diyorum yani yorgunluğumu atıyorum. Öyle söyleyebilirim.
1: İcadiye yokuşundan Kifayet'le birlikte çıktık aslında az önce. Kifayet, nasıl hissettin buradan çıkarken?
2: Çok zorlu bir yokuş bence, yani çıkması çok zor, çok dik yani. Diğer yokuşlar gibi değil. Zaten İstanbul çok yokuş ama burası ekstra bir yokuş bence yani. Ama manzarası çok güzel, onun için çıktık aslında.
1: İstanbul'un yokuşları arasında öyle bir isim var ki duyanların dikkatini çekiyor. Eşek Anırtan yokuşu. Bugün Aşiyan yokuşu olarak da bilinen bu yokuş rivayete göre öyle dik, öyle zorluydu ki yük taşıyan eşekler bu yokuşu çıkarken çok zorlanırlardı ve yüksek sesle anırırlardı. Geçmişten günümüze de Eşek Anırtan yokuşu olarak kaldı. Aşiyan yokuşunu çıkarken ne hissettiniz?
3: Ben İstanbul Parkı'ndan geldiğim için bu yokuşu çıkmadım. Ha. İnerken çok iyi hissediyorum. Manzara muhteşem. İnerken çok güzel.

0: haber ekranlarından merhaba efendim. Memleket Meselesi programıyla karşınızdayız bu akşam. Türkiye'de ve dünyada neler oluyor? Memleket neyi konuşuyor? Onu değerlendireceğiz kıymetli konuklarımızla birlikte. Pek çok önemli başlık var. Hemen konuklarımı da öncelikle takdim etmek istiyorum sizlere. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine askeri stratejist Doktor Eray Güçler. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar Tahir Bey.
0: Çok teşekkürler. Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç. Hoş geldiniz.
3: Sevgili Tahir İnan. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Ve akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger. Bugün bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ardı ardına önemli gelişmeler yaşandı. Son dakikalar ardı ardına düştü. Aslında geride bıraktığımız gün İsrail'in Suriye'ye yönelik yapmış olduğu saldırının yankıları oldukça fazla geldi ama bir son dakika gelişmesi geride bıraktığımız saatlerde düştü. Şöyle ifade edelim ki Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bir bıçaklı saldırıya uğradı. Peki nedir detayları? Milletvekilinin durumu nedir? Hemen telefon bağlantısıyla detayları alacağız. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'tan. İlter kolay gelsin.
5: Teşekkürler Tahir'den. Olay saldırı Gaziantep'te meydana geldi. Malum Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdikten sonra milletvekilleri seçim bölgelerine gidiyorlar. Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de bugün seçim bölgesi olan seçildiği kentte Gaziantep'teydi. İbn-i Sina Mahallesi'nde vatandaşlarla, esnaflarla bir araya geldi. Ve burada eski Cumhuriyet Halk Partisi Oğuz Eli İlçe Başkanı Seyit Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Aralarında önce bir tartışma çıktı ifade ediliyor. O tartışma büyüdü. Daha sonra Oğuz Eli eski ilçe başkanı, CHP ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş Melih Meriç'i bıçakladı. Melih Meriç hemen bu

0: Saldırı sonrasında ambulansa haber verildi ve ambulans geldi. O da yerine polisler geldi ve nihayetinde Melih Meriç hastaneye kaldırıldı. İlk etapta gelen bilgi sağlık durumunun ciddi olduğu, kötü olduğu yönünde, daha doğrusu ciddiyetini koruduğu yönündeydi. Ancak geride bıraktığımız dakikalarda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Gaziantep valisiyle bir telefon görüşmesi oldu. Kemal Çeberi telefonları da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Melih Meriç'in sağlık durumuna dair bilgi aldı. Melih Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun gayet iyi olduğu ifade edildi. Bu sevindirici bir haber. Bunu da yeniden paylaşmış olalım. Aynı zamanda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Melih Meriç'in ailesiyle de telefonda görüştü. Geçmiş olsun dileklerini iletti ve Meriç'in bir an evvel sağlığına kavuşarak yeniden aramıza dönmesini temenni ediyorum ifadesini kullandı. Peki bu kavga neden çıktı? Daha doğrusu bu saldırı neden gerçekleşti? İddia o ki Seyit Ahmet Kereş, malum yeni partinin kurulmasıyla birlikte yeni partiye geçen isimlerden birisiydi. Önceden dediğimiz gibi CHP'nin Oğuzeli ilçe başkanlığı.
1: İlter, o zaman yapıyordu. Şöyle düzeltmeli miyiz? CHP'li isim değil aslında. Eskiden o da evet. CHP'deydi, ilçe başkanıydı. Özgür Özel'in yeni partiyi kurmasıyla birlikte yeni partiye geçen bir isim. Ahmet
0: doğru,
1: Keleş.
0: Yeni partili, yani aslında onu söylemek daha doğru olur. Yeni partili Oğuzeli, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı, yeni partili Seyit Ahmet Keleş ifadesi daha doğru olur. Çünkü artık Özgür Özel'le birlikte siyaset yapan bir isim. Yine aynı zamanda yeni partinin Gaziantep milletvekili Melih Meriç'i, Meriç'e saldırıda bulunan isim Seyit Ahmet Keleş. İddiaya göre Seyit Ahmet Keleş yeniden ilçe başkanı olmak istiyor ve buna da Melih Meriç'in karşı olduğu yönünde, buna karşı çıktığı yönünde bir iddia var. Seyit'e muhtaç bir iddia. Bu dillendirilen, yüksek sesle de aslında dillendirilen bir iddia. Ve bu iddia nihayetinde, bu iddia gündemde ve Seyit Ahmet Keleş de ilçe başkanlığına karşı çıktığı iddia edilen Melih Meriç'i bu gerekçeyle bıçaklıyor. Böyle bir iddia var. Bunun gerekçesinde bu olduğu ifade ediliyor. Ama neyse ki Melih Meriç'in sağlık durumu şu anda gayet iyi. Ameliyatının başarılı geçtiği yönünde zaten az önce A Haber'e de Gaziantep valisi bağlandı. Son güncel bilgileri de verdi. Zaten Numan Kurtulmuş'la da bu yönde yaptığı telefon görüşmesinde ameliyatın başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Hakan Gürlek'ten bir açıklama var. Onu da hemen aktaralım.
1: Onu da, evet, onu da alalım. Sorumuz olacak, zira sorularımız da var. Merak ettiğimiz bazı başlıklar var. Önce Bakan Gürlek'in de açıklamasını dinleyelim.
0: Hemen aktaralım Akın Gürlek'in açıklamasını. Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum dedi Akın Gürlek. Tedavisi süren Sayın Milletvekilimize acil şifalar diliyor. Ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerinin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz dedi. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adli makamlarımız bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkaracak. Ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ve aynı zamanda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de gelen bir açıklama var. AK Parti kanadından Ömer Çelik de geçmiş olsun dileklerini iletti. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e dönük saldırıyı lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir. Sayın Meriç'in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz. Ailesine ve partisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz dedi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. AK Parti kanadından gelen açıklamada bu şekildeydi.
1: Peki Eray Hocam, sizin sanırım bir sorunuz var.
2: Yani bu fail yakalandı mı, son durumu nedir? Hani adli soruşturma mutlaka başlatılmıştır ama fail yakalandı mı ve herhangi bir beyanda bulundu mu bu konuyla ilgili, neden yapmış?
0: Buna dair henüz bir bilgi yok. Daha doğrusu tabii ki soruşturma başlatıldı. Ancak yakalanıp yakalanmadığına dair henüz resmi kaynaklardan gelen bir açıklama yok. Ama şüphesiz kısa sürede gözaltına alınacaktır. Ve bununla ilgili de zaten adli süreç başlatıldı.